0: geliyor, arabayı tamir ediyor. Bu arada yemek ikram ediyor adam. Tam parayı ödeyecek Hikmet Bey. Tamirci diyor ki ödendi. Kim ödedi? Nasıl ödendi? İşte diyor ev sahibi dönüyor diyor ki siz beni zaten ağırladınız. Yani bir de şey parası. O zaman Hazreti Ömer'e Ömer'in ağzından bir hadis-i şerif söylüyor. Yani Hazreti Ömer aynı şekilde bu birisine yardım ederken o hadis-i şerifi söylüyor. Yani zor durumda kalan birisi bir insanın evinin önünde gelince, şimdi hadis-i şerifi maalesef hatırlamıyorum. Ama Hikmet Bey İbn-i Sebil yolda kalan kelimesini kullandığını söylemiş. Adam da demiş ki yani mealen tam cümlesini söyleyemeyeceğim. Zorda kalan biri benim kapıma gelmiş. Ben bunu şey yapar mıyım yani?
1: Kaçırır mıyım?
0: Kaçırır mıyım?
1: Bu fırsat kaçar mı?
0: Yani iyilikte yarışıyor.
1: İşte bundan sömürgecilik
0: kendi
1: çıkar mı?
0: Kendi kendiyle yarışıyor.
1: Mesela böyle davranan insanlardan gelen herkese kim olduğuna bakmadan hemen aç mısın? Yolda gördüğü birisine tanımıyorsun. Hatta yabancı, hatta gavur olduğunu biliyorsun. Yani senin dininden
0: fark
1: değil.
0: Fark etmez.
1: Fark diyorsun. Etmiyor. Aç mısın hemen? Yani götürüp kendi küçük sofrasına bile paylaşabiliyor. Hatta kendisi yemiyor. Ona yediriyor. Şimdi bunu yapan adam sömürgecilik yapabilir mi? Büyük bir yalan sistemi kurabilir mi? Batı'nın bugün yaptığı gibi. Yani Batı böyle gözümüzü kamaştıran maddi varlığına neyle ulaştı? Yani onun sermayesi ne? Efendim çok çalıştılar. Yapma ya. Çok mu çalıştılar? Çok çalıştırdılar mı? Çok çalıştı. Üstelik çalıştırdıklarına tecavüz ettiler. Çalıştırdıklarına her türlü kötülüğü yaptılar. İstedikleri zaman öldürdüler. Şimdi kölelikle ilgili kitaplar okumalarını ben gençlere özellikle söylüyorum. Siz köleciliği anlamadan Batı'yı anlayamazsınız. Çünkü siz hep parıltılarına bakıyorsunuz. O parıltıların da çoğu zaten boş. Arkaya bakınca ondan da arkasında şeytani şeyler var. İşte cep telefonu üretiyor. Allah razı olsun. Acaba cennete gider mi? Efendim Edison ampulü icat etti. Acaba cennet... Böyle saf dil diyeyim. Hadi öyle söyleyeyim ahmakça. Sorular soruyorsun. Ya hayır olan bir şeyi o adam verir mi? Bedava navigasyon programı var. Değil mi? Ne kadar hayırlı insanlar ya. Bu Batılılar abi. Allah razı olsun. Yani bak bedava bizim bir yerden bir yere çok hızlı ve güzel gitmemizi sağlıyorlar. Ya bunlar da mı kötü ya kardeşim? Yapma ya. Yani navigasyon programı adam sana niye bedava versin? Uydu kirası ödüyor. Kaç tane uydu kullanıyor? Milyonlarca dolar. Bir yerden çıkarıyor adam. Acaba nereden? Sen farkında değilsin. Senden çıkarıyor. Senden çıkar. Kendi elinle köleleştiriyor. Eskiden boynuna bukağa bağlıyorlardı, ayağına zincir bağlıyor, kendi plantasyonuna götürüyordu, çalıştırıyordu. Şimdi adam dedi ki, biz bunlarla niye uğraşalım? Önce fabrika işçisi yapalım. Fabrikada işçiye ihtiyaç var baba. Adamlar dediler ki, özgürlük. Yani artık bütün köleliği yok ediyoruz. Lincoln falan. Öp elimi. Öpüyorlar elini. Efendim biz özgür insan olduk. Tamam. Nerede özgürsün abi? Fabrikada köle gibi işçi olarak çalışacaksın. Kendi kilisen olacak, benim kiliseme giremezsin, benim sinemama giremezsin, benim kaldığım otelde kalamazsın, aynı lokantada yemek yiyemezsin. Bir yüzyılda böyle idare ediyorlar ama özgürlük lafları her yerde. Tanrı insanları eşit yaratmış, bu laflar her yerde. Aynı dönemde adamlar orduda bile aynı birliği almıyorlar. Yani dolayısıyla kendi isimlerini vermiyorlar. Kendi isimleri bile isimleri değil. Bugün mesela Amerika'daki, İngiltere'deki zencilerin soyadları kendi soyadları değil ki. Köle efendilerinin soyadlarıdır. Bir Yahudi soyadı olur mu? Mesela Whoopi Goldberg var. Goldberg tipik bir Yahudi soyadıdır. Whoopi Yahudi mi? Yok değil. Demek ki ataları bir Yahudi efendinin kölesiymiş. Shaquille O'Neal. O'Neal abi Gal İskoç soyadı. Lan ne alaka adam İskoç'a hiç benziyor mu? Değil. Demek ki ataları öyle. Yani o yüzden Malcolm X kendine X dedi. Bunu reddetti anladığı için. Ben köle efendilerinin verdiği şeyi kabul etmiyorum. Ben köle değilim. Çünkü Müslümanım. Şimdi dolayısıyla modern kölelikte de zihni prangalar var. Bizim bunun farkına varmamız aklın temel gereği. Müslümanlar efendim gittikleri yerde niye bunu yapmadılar? Yapsalardı Batılılar gibi şimdi herkes Türkçe konuşurdu. Osmanlılar
0: İşte o zaman akıllı olmazlardı.
1: O zaman akıllı değiliz. O zaman rasyonelsin.
0: Şimdi evet.

0: Başka bir şey üzerinden de müsaadenizle siz konuşurken aklıma geldi ama ne aklıma geldi.
1: Gelir gider.
0: Evet birkaç zaman önce de düşündüm üzerinden bir şey test edelim diye. Akılla da alakalı elbette. Müslümanlarla ilgili Müslümanlar biz kendimiz çok kritik yapıyoruz. Pek de parlak bir halimiz yok. Ama baktığımızda bugün yer kürenin en batısından böyle test etsek, biraz evvel ekmeğini paylaşmaktan bahsettiniz. En garibanı, en zengini yani
1: fark etmez.
0: Ama paylaşmak ve birisinin aç ya da fakir falan olması da gerekmiyor yani. Bir şeyi paylaşmak, sofrayı paylaşmak.
1: Yemeği ısmarlamak diye bir fiil var.
0: Mesela, bunun evet batıdan böyle geldiğimizde hala işlediği yer Müslüman coğrafyası. Yani Müslüman coğrafyasındaki milletler çok üstün insanlar oldukları için değil, Müslüm oldukları için ve böyle gördükleri için. Hatta gayrimüslimleri bile o Müslümlerin içerisinde böyle gördükleri için sofralarını açarlar.
1: Evet. Şimdi de
0: sadaka verirler.
1: Evet. Şimdi zaten burada şöyle bir şey var. Maddiyatı,
0: yani akıllı insanlar.
1: Evet. Gerçek akıl. Çünkü öbürü rasyonel bir hayat. Tokatlayarak, yüterek, aldatarak, propaganda yaparak.
0: Değil. Ama böyle zannediyoruz.
1: Evet. Yani. Ve o yola girdiğimiz için Müslümanlıktan çıkıyoruz. Bakın iki asırdır olan şey bu. Batının başarısını, maddi bir başarı. O maddiyatın da temelini sanki onların aklından kaynaklandığını düşünüyoruz. Akıl kelimesini özellikle kullanmıyorum. Rasyonalitelerinden kaynaklanıyor. Bakın rasyonalite ayrı bir boyut. Akıl ayrı bir boyut. Zaten aklın da birçok şeyi vardır. Katmanı vardır. Oraya girmeyelim ama temel olan şey şu. Kendi toplumumuzda da görebiliriz. Mesela zenginler daha ağlak olurlar. Toplumdaki en muhtaç insanlar zenginlerdir. Kime halini sorsan zengin ağlar. Halbuki fakir bir lokma iki lokma yese o gün şükreder. Mal biriktikçe
0: mal da biz araya gidelim.
1: Girelim yani
0: dönüşte
1: mal
0: devam
1: dediniz
0: edelim.
1: Evet reklamlar. Evet,
0: şu anda birikti. Evet. Biraz daha buradayız.
1: Eyvallah tabii.

Kırmızı Halı'nın gündeminde bu hafta. Vizyona hangi yeni filmler giriyor? Geçen haftanın gişe yarışı nasıl sonuçlandı? Kültür, sanat ve sinema dünyasında neler oluyor? Festivaller, ödül törenleri nasıl geçiyor? Neler yaşanıyor? Kimler konuşuluyor? Sergiler, konserler, tiyatrolar ve filmlerle bu haftanın Kırmızı Halı konuğu sanatçı Kadir Akyol. Ali Demirtaş'la Kırmızı Halı Cumartesi 17.25'te 24'te.

0: Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarih. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmek demek. Doktor Özgenur Reyhan Güler, An ve Zaman'da bu hafta efsanelerden gerçeklere, iki ayrı tanığın gözünden Troya Savaşı'nda neler yaşandığını, Profesör Doktor Reyhan Körpe ve arkeolog editör Nezih Başgelen'e soruyor. An ve Zaman, Cumartesi 23.15'te 24.
1: Araya gittik, mallar birikiyordu. Biz de reklamları aldık. Buyurun.
2: Yani şeyi konuşuyorduk. Gerçekten dünyada bir genelleme yapılsa, zengin toplumlarda tabii ki iyi insanlar ayrıdır. Onlardan biz bahsetmiyoruz. Genel toplum ahlakı, genel normlardan...
1: Hepimiz için geçerli.
2: Hepimiz için.
1: Yani tabii. Zenginlik düşmanlığı falan da değil, yanlış anlaşılması.
2: Fark etmez yani hangi
1: ama
2: yoldan...
1: Ama insan kendini tarttığında, tabii, acaba çok param olsa nasıl
2: zenginlik
1: olurum?
2: Zenginlik de bir o nimettir. Sorunu...

0: Yani zenginlik de bir nimettir. Hak yoldan elde edilirse. İlim de bir nimettir. Hak yoldan elde edilirse ve hakka kullanılırsa. İslam'da
1: yoksa
0: hep öyledir.
1: Yoksa akılsız olursunuz.
0: E tabii. Ya,

0: nereye bağladığını...
1: Niyet çok önemli çünkü.
0: İşte nereye bağlamak, niyet o demektir. Bir yere bağlamaktır. Bu bağ kelimesi çok ilginçtir. Yani
1: devenin bağı hala
0: bizim bütün bizimle. Temel kavramlarımız, benim onunla ilgili de bir yazım var Yön ve Yol kitabımda, bağ kelimesi üzerine. Birçok temel kavramda bağ anlamı vardır. Bağ, bağlanmak, bağıtlamak, bağışlamak. Türkçedekilerini sayıyorum. Bağımlı, bağımsız, bunların hepsi çok önemli. Bağdaştırma, bağışık. Bakın bunlar
1: bağış.
0: Tabii bağış. Dolayısıyla işin temeli aslında bir gücü nereden elde ediyorsun? Hangi usulle elde ediyorsun? Onu nasıl kullanıyorsun? Ve kendini o güce göre nereye koyuyorsun? Yani o güç seni kibre doğru mu sevk ediyor? Yoksa sorumluluğa doğru mu sevk ediyor? Şimdi bugün Batı'da bize de hemen tabii ithal ediliyor maşallah. Bir dakika beklemeden Batı'da ne üretilirse altına üstüne bakmadan yutuyoruz. İşte sosyal sorumluluk projeleri. Ya sosyal sorumluluk projesi ne ya abi? Benim gençimde öyle bir laf yoktu.
1: CV'ne yazıyorsun.
0: Evet, Batı'da ne uydurulursa, ben biraz biliyorsunuz bu kavram tarihi de, kavramların tarihleri de uğraşıyorum. Kendi hayatımda yaşadığım, hatta bir bundan birkaç sene önce bir konferansa davet ettiler, büyük bir konferansa Afyon'da. Dediler ki dayanıklı toplum temamız. Ben telefonda arkadaş onu söyleyince ne toplum? Dayanıklı toplum. Vallahi duymamıştım. Yani bu kadar sosyal.
1: Neye dayanıklı?
0: Dedim baba, dedim bu nereden çıktı dedim ya. Gene batılı bir şey uydurdu sizi yeniden yutmak için. Yani 50 kapıdan yuttu, 51. kapıdan da yutsun diye. Alıyorsunuz altına üstüne, lan bak bu bize yarar mı yaramaz, bu nedir abi? Mutlaka bir şeytanlık vardır. Yeni bir kavram, bakın bu kesindir. Çünkü Batı'daki bilgi yapısı güç yapısının bir şubesidir. O gücün ahlakı neyse bilgi ahlakı da aynıdır. Yani bilim adamları çok ahlaklı olup siyasetçileri, istihbaratçıları, Epstein'ı çok namussuz olmaz. Ulan işte bu namussuzluk sistemi zaten. Niye? Para nereden geliyorsa düdüğü onlar çalıyor. Yani senin bilimsel araştırmaların, bakın o Epstein'ın masasında bir sürü bilim adamı var. Dünyada belli başlı adamlar var. Ha, aynı zamanda çok bilimsevermiş, öyle mi? Yani hani bilim adamları evliya gibi ya, yani adamlar hiçbir kötülük. Ne alakası var? Fonu nereden alıyor bu adam? Cebinden mi ödüyor araştırmaların fonunu? Milyonlarca dolar. Üniversiteler, sen orada araştırmacı veya profesör olarak çalışırken araştırmaya çok önem verirler. Ama para nereden geliyor?
1: Belki daha güzel icatları olan bir takım bilim adamları vardı, yola çıkmış.
0: Tabii
1: ama
0: ki.
1: İşte o fonlardan istifade edemediği için işte hiçbirinden Tesla, haberimiz olmadı.
0: Tesla onun çok güzel bir örneği. Edison denen bir üçkağıtçı. Bütün patent bürosunu rüşvet veriyor Doğu yakasında. Orada çıkan herhangi bir patent önce adamın önüne düşüyor. Önüne getiriyorlar. Adam hemen onu kapaklıyor. Benim diyor. Tak. Rüşveti veriyor kendi düzeni. Tesla'yı da öyle mahvetti. Tesla'nın çok orijinal şeyleri olmadı. Aynı şey kanser araştırmalarının. Şu anda nezle gibi, Allah muhafaza etsin. Kanser her yerde yaygın. Bakın dünyada bu kadar yaygın bir şeyin tıbbi araştırmaları hala fon eksikliği var. Yani bunu onkologlar söylüyor. Tıpçılar söylüyor. Amerika'dakiler vay veyla feryat ediyorlar. Ya hala yeterince fon alamıyoruz. Niye? Üç kağıda ayrılan paralardan adam ona verir mi? Çünkü kanser de büyük bir yeme içme tezgahı. Neyse biz bu dayanıklı toplum. Allah Allah. Tamam dedim. Kapattım telefonu. Hemen araştırmaya girdim tabii. Dayanıklı toplum.
1: İngilizce yazdınız.
0: Dayanıklı. İngilizce, Fransızca aradım abi. Oradan, buradan, şuradan.
1: Neymiş dayanıklı toplum?
0: Resilient. Resilient society. Dedim ki ya ben bu arkadaşları nasıl uyandırayım? Yani ben bıktım, usandım. Çünkü gençliğimden beri kavramları biliyorum, takip ediyorum. Türkiye'ye nasıl ithal edildiklerini, Devlet Planlama Teşkilatı'nda çalışmaya başladım 89 yılından beri takip ediyorum. Hatta oraya ilk girdiğimde kalkınma kavramının uyduruk bir şey olduğunu söylediğimde şoka girmişler. Çünkü DPT kalkınma üzerine çalışan bir şey. Nasıl ya yani?
1: Kalkınma mı?
0: Bizim kalkınma diye bir şey yok. Kalkınma şu: Batı'nın müsaade ettiği ölçüde ve onun kapılarını, bu memleketin bazı şeylerini onlara kapı açacak şekilde yapmaya
1: kalkınma. Aslında
0: kalkınma. Neyse. Development işte onun karşılığı olarak uydurmuşlar. Dolayısıyla

0: Dolayısıyla dayanıklılığı da araştırırken onu gördüm. İşte hangi alanlardan bu kelime rezilyans devşirilmiş. Önce gemicilikten şudur budur. Neyse uzun laf. Ben onlara çıkınca ilk slaydımı dedim ki arkadaşlar bu yeni kavram, ben yeni öğrendim.
1: Yani o dayanıklı toplumdan muradı neymiş? O konferans
0: önemli değil. O da uyduruk bir şey. Ama asıl mesele şu, anlatmak istediğim. Dedim ilk slaytta bakın, inanın belki 100 tane kavram yazmışım. Dedim ben üniversiteyi bitirdim. 1989 devlete girdim aynı zaman. Bizim batının üretip anında yuttuğumuz kavramları dedim bakın listeledim. Daha unuttuğum çok vardır. Kendi alanımın dışında yüzlerce, binlerce vardır. Onları bilmiyorum. Ama en azından kendi uğraştığım alanla. Dedim arkadaşlar bunların hepsini anında kullandık. Fakat bunların hiçbirisinin hakikatine ulaşamadık. Bu size bir şey anlatmıyor mu? La adam senin önüne bir yem atıyor. Yemi yutuyorsun. Onun kullandığı yem olduğunu sanıyorsun. Halbuki onu kullanmıyor. O sen onu yut diye yapıyor. O kendi yemeğini yiyor zaten ve senden yiyor. Dolayısıyla burada bir şey dikkat etmek lazım. Bu kavramlar masum şeyler değil. Toplumsal cinsiyet. Ne demek ya? Bir kere o tercüme de rezalet bir tercüme. Çünkü iki kelimelik bir kavram değil o. Yani gender. Tek kelime. Biyolojik olmayan, toplumun tanımladığı cinsiyet demektir. İşte efendim biz ona toplumsal cinsiyet... Demek ki sende karşılığı yok. Hiç düşünmedin mi?
1: Ama mesela 70'lerde feminizmle kadın erkek, o da tabii eşitliği...
0: Eşitlikle
1: ne demek?
0: Başlayıp
1: evet,
0: azgınlığa doğru...
1: diye evet. Çıkmış. Ama bugün toplumsal cinsiyet dendiğinde akla o da gelmiyor.
0: Sapkınlık geliyor.
1: Evet, başka bir şey.
0: Gender studies dediğin mi? Hatta onu da anlatayım. Bir üniversite akademik toplantıda yanımda Mesture bir hanımefendi oturuyordu. Tanıştık. Genç bir arkadaş. İşte London School of Economics'ten mezunum ben dedi. Çok güzel. Peki üniversitede hangi bölümde ders veriyorsunuz dedim. Gender politics dedi. İngiliz şivesiyle. Ya dedim o sapkınlıkları anlatmak da sizin gibi bir mümin insana düşer değil mi? Hayatınız bu sapkınlıkları anlatmak ve meşrulaştırmakla geçecek. Şuursuzluğa bak. La adam gender politics diye anlatıyorsa sen niye kapılıyorsun? Senin aklın yok mu işte bak. Aklı kiraya verenler asıl bunlardır. Batıda ne üretilirse ayet gibi. Efendim batıda Heidegger diye bir şey var. Heidegger. Sabah Heidegger, akşam Heidegger. Efendim batıda Kant diye. Sabah Kant, akşam Kant. Ulan bu adam kim ya? Ya sonuçta gavur gelmiş, gavur gitmiş bir adam. Kıymeti bu kadar. Olur mu efendim? Çok büyük filozof. Ulan çok büyük filozof. Kendine yaramamış. Hani mahşer ya akıllılık. Bu adam akıllı bir adam değil. Zeki bir adam olabilir.
1: Evet ama şimdi...
0: Yani benim alacağım ekmek orada yok. Benim alacağım ekmek...
1: Mahşere gitmeden daha yani mahşerde ne olur onu hani Allah biliyor da.
0: Yok, adamın hayatı belli.
1: Hayır.
0: Yani yaşadığı
1: yani
0: şey belli.
1: Yani şeyini bilmiyoruz.
0: Kant yoksa Müslüman mı öldü demek?
1: Yok yok onu demiyorum.
0: Yeni efsaneler
1: ama
0: çıkarmıyor.
1: Ama mahşere gitmeden önce yani artık. İşte dün Jean-Paul Sartre'la Simone de Beauvoir vardı. Birkaç sene evvel Michel Foucault vardı.
0: Simone de Beauvoir
1: vardı. Yani hayır.
0: Sahabi öyle. Kızları alıp ona peşkeş
1: evet,
0: çekiyordu.
1: Artık yani böyle
0: çok insancıl ama filozoflar.
1: neredeyse.
0: Yani şunu demek istiyorum.
1: Zaman.
0: Mesele o değil. Mesele şu. Müminlik en kıymetli şey. Ha en kıymetli şey görmüyorsan mümin değilsin. Bu kadar basit. Yani bir şeyi onun üstüne koyuyorsan zaten insanın payesi neyi üste neyi alta koyduğuna göredir. Dolayısıyla bizdeki akılsızlık akıl kelimesiyle başladı. Yani batıda akıl var. Bizde de olması lazım. Allah haklediniz diye sürekli emrediyor. Biz uzaklaştık. Adamlar bak akla yapıştı. Kurtuldular
1: ve
0: gibi.
1: Biz
0: boş
1: akıl
0: laflar.
1: Kelimesinin şimdi girişte siz etimolojisini anlatırken arkasındaki ruh ve manadan habersiz olduğumuz için bugün.
0: Kendimize ait şeylere kıymet vermediğimiz
1: artık
0: için.
1: Biraz evvel İngilizcesini anlattınız. Biz onun gibi bir manalandırma yapıyoruz. Onun için de akıllı diye tavsif ettiğimiz şeylerin ahmak olduğunun farkında değiliz.
0: Evet.
1: Yani en masum şekilde ahmak diyoruz.
0: Seni ahmaklaştıran
1: tabii
0: şeyler.
1: Daha da kötü şeyler. Allah korusun.
0: Mesela küçük bir örnek vereyim yine Berkus
1: Hanım.
0: Ta Wambery'den biri, hatta daha evvelinden biri Batı'da bir takım oryantalistler var. Bunlar da devletlerden, istihbarat örgütlerinden beslenen adamlar. Biliniyor. Yoksa adam niye Arapça öğrensin? Saçını başını 30 sene, 50 sene niye o konuda? Bir Batı'nın ne ilgisini çeker? Ha efendim, şahsi ilgisi vardır. O zaman oradan para bulamaz. Kendi parasıyla hobi yapıyorsa yapsın. Var öylelerinde. Çoğunluğu değil. Peki bu adamlar Osmanlı'ya geliyorlar. Daha sonra Türkiye Cumhuriyeti'nde o dönemde 23'ten sonra yine başkaları da geliyor. Massignon geliyor. Efendim Toynbee geliyor. Bernard Lewis geliyor. Bunlar daha yakın zaman. Daha evvelde Wambery'si geliyor.
1: Endonezya'ya Sunuk gidiyor.
0: Bakın,
1: tarihe geçiyor.
0: Hurgronje, Hollandalı alçak adam.
1: Ve büyük.
0: Şimdi bunların
1: yani
0: hepsi
1: kadar çok iş görüyor.
0: Sömürgeci güçlere çalışan, dil biliyorsa onun için öğrenen, Kur'an araştırıyorsa onun için araştıran, Müslümanların efendim Şia neymiş, Sünnilik neymiş diye araştırıyorsa o bir şey için yapıyor onu. Senin için yapmıyor. Kaşını gözünü sevdiği iş. Fakat bunlar bizim memlekete geldiğinde o kadar saf diller ki bizimkiler. Aa, adam efendim Avrupa'dan bir alim geldi. Kim? Wambery. Ulan adam tescilli Macar Yahudisi, İngiliz ajanı. Hatta duble ajan yani. Birçok hükümete aynı anda çalışan bir herif. Bu bilinen bir şey. Herkes biliyor. Fakat Abdülhamid'e kadar alay vala ile bunlar ağırlanır. Altlarına her türlü imkan verilir. Kütüphaneler açılır. Bütün ilimler onlara önlerine açılır. En kıymetli alimlerimiz onlarla görüşürler. İki şey var burada. Bir, yabancı da olsa kimdir? Belki hidayetine vesile oluruz diye.
1: İyi niyet.
0: Tabii ki iyi niyet. Tabii ki kötü niyetli olan yok zaten. Fakat insan o deliklerden artık 200 sene sonra ısırılmamalı. Yani bir adam Montgomery Watt gelip senin efendim İslam düşüncesinin belli dönemlerini övüyorsa, Hazreti Peygamber'le ilgili övücü bir şey. Yani bir soru işareti kafanda, sallansın yavrum be. Yani bu kadar da saf olmayın. Saflık ayrı bir şey, temizlik ayrı bir şey. Yani bu saflık ahmaklığa doğru giden, çünkü kaçıncı kere sokuluyorsun. Yani bir gelene bir bak, bu adam neci. Efendim çok bizi çok seviyor. Türk musikisine efendim Anna Masal'a geldi. Efendim Anmar İşimel geldi. Çakma Müslüman olanlar var biliyorsun onları da. Yani akılsız adam başkasından onay bekleyen adam. Öyle bir kompleksi var ki. Yani bir Batılı onun musikisine gelip efendim ne güzel müziğiniz var deyince
1: heyecanlı.
0: Alayı senin olsun. Feda olsun. Adam bütün kapıları açıyor. İrtibatlar kuruyor. Onun 50 bin tane adamla tanıştırıyor, görüştürüyor. Adamın elde edemeyeceği bütün istihbaratı tek elden veriyorsun. Yani bu bir yabancı düşmanlığı değil. Ama karşındaki insanı bir ölç. Nasıl bu toplumda ölçüyorsun birbirimize karşı? Yani bu adamla ticaret yapılır mı? Bana bir söz verdi, acaba tutar mı? Değil mi? Düşünüyorsun ya. Akıl ne yapıyor? Murakabe ettiriyor. Kıyaslıyor. Muhakeme ediyor. Murakabe ediyor. Yani bir şeyin altına üstüne. Ucu ne olabilir? Bugün ne? Gelecek ne olabilir? Akıl bu işleri sağlıyor. Bağlar kuruyor. İleri geri, yandan soldan. Dolayısıyla özellikle Batı'yı algılamada, Batılı oryantalistleri özellikle algılamada, Batı'daki üretilen bilgiyi algılamada bu iki yüzlülüğü asla unutmamak lazım. Yüzüne gülen herkes, ne kadar kıymetli efendim şeyleriniz var diye, herkes gerçeği söylemiyor. Gerçek düşüncesini söylese sömürgeci güçlere çalışmaz, yüreği burkulur. Memleketine gidince, ya bu adamlar bana bu kadar güzel insanlık gösterdiler lan. Ben hala şu bizim namussuz hükümete, Fransız hükümeti, Belçika, İngiliz,
1: rapor
0: Alman.
1: Edeceğim.
0: Ben hala bunların pis emellerine alet olmayayım ya. Lanet olsun arkadaş, ben bırakıyorum diyen var mı? Ben bilmiyorum. Massignon'undan tutun, Lewis'ine kadar. Biz bir de kalktık, Bernard Lewis denen Siyonist alçağa Atatürk Barış Ödülü verdik. 1998 yılında 28 Şubat sürecinde.
1: Biraz da deyimleri söyleyeyim yine sizin
0: lütfen
1: kitabınızdan. Aklı pazara çıkarmışlar. Herkes yine kendi aklını satın almış.
0: Evet.
1: Akıl kişiye sermayedir. Akıl parayla satılmaz. Akla gelmeyen başa gelir.
0: Aynen.
1: Akıl akıldan üstündür. Akıl için yol birdir. Akıllı düşman akılsız dosttan iyidir.
0: İyidir, evet.
1: Akılsız başın zahmetini ayaklar aynen çeker. Akıl yaşta değil, baştadır. ve suçlamada da övme

0: de akıl üzerinden kurulan cümleler, işte aklını kullanmadın. Bir tanesini de burada gördüm, siz yazmışsınız. Ben de ilave ettim. Aklınla bin yaşa diyerek överiz diyorsunuz.
1: Aynen.
0: Onu demek ki içinde aklın manası var ki, mesela büyüklerimiz hay aklınla bin yaşa, bin yaşa der. Aynen. Orada hay boşuna söylenmemiş bir söz.
1: Allah-u Teala'nın ismi.
0: Evet. Yani hay aklınla bin yaşa denir. Değil mi?
1: Allah'a bağışlıyor.
0: Evet.
1: Yani Allah akıl fikir versin. Bakın akıl fikir ikiliği vardır. Akıl sır ikiliği vardır. Sır ve akıl tasavvufta...
0: Akıl sır ermiyor.
1: Letaif isimleridir bunlar. Yani manevi...
0: Akıl fikir verirsin.
1: Manevi mertebe isimleridir. Dolayısıyla mesela tasavvufta, seyri sülükte belli seviyelerde sır açılır. Bunların manevi şeyleri var. İnsanın hem bedensel hem manevi Allah ile olan yakınlaşma aşamalarından bir şeyler. Ahva var vesaire, böyle şeyler letaiften.
0: Yani akıl sır ermiyor dediğimizde.
1: Oradaki sır o, evet. Yoksa gizli olan şey, gizem demek anlamında değil sır. Temel olarak o anlamda, ama bir latifenin ismi. Yani Allahu Teala'nın insanın bedenine koyduğu manevi menfezler var. Manevi merkezler var diyelim. Bunların önemleri ve işlevleri farklı. İşte tasavvuf ehli bunları bilir. Çünkü bunlar üzerine terbiye görürler. İlerleyen şeylerde o virtler, dersler, zikirler,
0: evratlar. Yani akıllandıkça onlar aktive mi oluyor?
1: Gerçek akıllı olmaya doğru sevk ediyor işte. Ve aklın birçok boyutu var. Yani akıl tekil bir şey değil, homojen bir şey değil. Yani mesela aklın muhakemeyle ilgisi var, tasavvurla ilgisi var, tahayyülle ilgisi var, intikal ile ilgisi var. Yani bir şeyi çabuk
0: i̇ntikal
1: kavramak.
0: Et, doğru.
1: Fıkıh ile ilgisi var. Fıkıh kelimesi de ne demek? Bir şeyi temelinden kavramak demek, kelime anlamı. Fakih, meseleyi temelinden kavrayan, üstün körü değil. Bugünkü dinden bahsedenlerin maalesef bir kısmı gibi değil.
0: Ya esasdan mütala etmek gibi mi?
1: Gibi. Ama onu yapmak için de temel bir kavrayışı var. Yani çok bilgisi olmasa bile temelinden kavramış. Hani öyle insanlar olur. Mesela bizim siyaset biliminde düşünün. Adam bizim kadar okumamıştır. Biz doktora yaptık, şunu yaptık. Tamam. Adam onu yapmamış. Fakat öyle bir siyasi kavrayışı var ki adamın. Yani sen ondan öğrenirsin. Güya o adamın hiçbir şeyi yok, akademik titri yok. Adam bir meseleyi öyle bir anlatır ki, hani okumamışlarda böyle çok hikmet söyleyenler çıkar. Onlar gibi. Sen öğrenirsin onlar. Dolayısıyla kavrayış çok önemli. Birçok boyutu var. Hatta Kur'an-ı Kerim'de ulul elbab, lüb. Mesela bu da bir aklın başka bir çeşidi.
0: Nedir?
1: Aklın aklı. Aklın özü demektir. Fuad var. Bu da Kur'an-ı Kerim'de geçer. Ya bunlar farklı şeyler. Manevi özellikleri farklı akıl türleridir. Dolayısıyla bir tek rasyonalite efendim her insanda olan hesapçı akıl değil. O herkeste var. Müslümanın bir de üstüne nurani aklı var. Fuadı var. Lübbü var. Vesaire vesaire. Daha bir sürü var. Dolayısıyla bunu öğrenelim abi işte. Yani rasyonalite, benim doktora tezim bir kısmı rasyonalite, modern rasyonalite eleştirisidir. Yani rasyonelite üzerine ben mesela doktora okuduk, yazdık falan filan. Ben şimdi kendi dinimin, kendi geleneğimin, medeniyetimin temel kavramlarını bilmiyorum. Gitmişim Kant'ta rasyoneliteyi anlatıyorum, Habermas'takini anlatıyorum, Russo'dakini
0: anlatıyorum. Ama hazır,
1: babacım ayıp ayıp. Hayır, o yüzden önce
0: hazır
1: ben...
0: Hazır bakmışsınız.
1: Heh, ben baktım işte. Her konuda öyle yapmaya çalıştım.
0: Onun için daha kolay konuşmak.
1: Hikmet... Bizi dünyaya açan bir şey. Resulullah Efendimizin emri. Bakın tavsiyesi değil. Hikmet müminin yitik malıdır. Nerede bulursa onu almaya en layık olan mümindir. Hadisin tam şeyi bu Beyhaki'deki. En layık olanı mümindir diyor. Ne demek yani? Hikmetin vatanı yok. Menşei yok. Eskimo'da da görebilirsin. Jean-Jacques Rousseau'da da görebilirsin. Tabii. Herkese görebilirsin. Ha bu seni işte müminler neden evrensel bir medeniyet oluşturmuşlar. Yabancı düşmanlığı yok, hala yok. Birçok işte sömürgeciliğe rağmen, işgale rağmen, katliamlara rağmen hala yabancı düşmanı değil. Bu çok ilginç bir şey. Mesela işte siz bilirsiniz Belçika'da.
0: Çünkü Müslümansınız.

0: Çünkü Resulullah Efendimiz diyor ki sen Allah'la irtibatına bak. Bütün dünya ve bütün dünyada olan insanlardan alacağın şeyler vardır. Olabilir. Sen onlara bak. İnsanlara takılma. Yani onları hidayetine vesile ol. O kadar. E şimdi bizim geldiğimiz nokta hikmet noktası değil. Yani biz bazen gençler onu şaşırıyorlar. Yani sanıyorlar ki işte Batı felsefesiyle uğraşınca, Batılı kavramları her şeyin temeli yapınca, dini anlatırken bile Batılı kavramlar, felsefi kavramlarla anlatınca çok şık oluyor. Çok modern oluyorlar. Diğer gariban Müslümanlardan farkları oluyor.
1: İşte mesela metafiziği ele almışsınız siz.
0: Evet.
1: Biraz evvel hikmetten bahsettiniz.
0: Bir mümin de metafizik olur mu ya?
1: Evet. Biz, o da mesela bizim dilimize girmiş.
0: Aynen.
1: Bir kelime.
0: Sorun şu. Metafizik kavramını felsefeyle uğraşan birisi bilir. Onun konumunu bilir. Kaynağını
1: yerli
0: bilir.
1: Yerinde kullanır.
0: Yerli yerinde. Yerli yerinden çıkarıp senin bir kavramın üstüne oturtunca o senin kavramını eziyor. Bir süre sonra o kavram ortadan buharlaşıyor. Ahlak demeyip sürekli etik dersen, ahlakın yerine etiği kullanırsan, etik geliyor, ahlakın üzerine oturuyor ve bir süre sonra, bakın bir nesil sonra ahlak kelimesini kimse kullanmayacak. Ahlaki olan şeyleri bile etik nazarıyla bakacak. Etik nazarıyla bakınca seküler bir kaynak ve seküler bir açıyla bakacak, ölçülerle bakacak. Etiğin kodifikasyonu çok farklıdır. Yani tıp etiği ayrı bir şeydir, siyaset etiği ayrı bir şeydir. Her alanda ayrıdır. Onların işte meslek örgütleri kodlar yazarlar, etik ilkeler falan filan. Çoğu çelişik şeylerdir. Şimdi sen ahlakı tuttun. Yani Resulullah Efendimizin en güzel örneği oldu ahlak. Onu tuttun. Etik diye hesaplaşma, üçkağıtçı mafyaların işte bu efendim etik diye sana empoze ettiği şeylerin altına sıkıştırdın. Bir süre sonra o etiğe göre yaşamaya başlarsın. Mesela dersin ki sapkınlık etik bir şey. Yani sapkınları ben sapkın demem. Niye? Etik değil. Ama ahlaki veya ahlaksıza ahlaksız demiyorsun artık. Bakın dikkat edin, dilinize bulaşıyor. Etik değil. Halbuki yaptığın terbiyesizlik. Ahlaksızlık demiyorsun. Etik değil. Hafif, light. Şimdi dolayısıyla metafizik olayı da şöyle oldu. Hatta o bir olaya dayanıyor. Belki yazı onunla başlıyordur. Ben genelde somut olaylarla anlatıyorum. Bir gün bir yerde oturuyorum. Bayağı böyle dindar bir arkadaş. Bana dedi ki ya dedi, metafiziğe inanır mısınız dedi. La, adam Müslüman. Dedim kardeş sen beni Müslüman görmedin
1: mi? Türkiye'desiniz.
0: Tabii İstanbul'da. Siz dedim benim Müslüman görmedim. Metafizik yani ne demek inanır mısınız? Ben Müslümanım ya dedim. Maneviyata inanırım. Metafizik değil dedim. Maneviyat onun adı. Ha dedi bir şey anlatacağım da dedi. Kardeş ben maneviyata inanmasam nasıl Müslüman olacağım? Maddiyata inanan kafir olur zaten. Ya ben gördüğüme inanırım kardeşim. Göster bana diye. Göstermediğine ben inanmıyorum. Bu küfürdür zaten. Dedim kardeş anlat. Sen niye böyle bir soruyla başladın ki? Bakın ne dedi biliyor musunuz? Çünkü dedi bunlara inanmayan kardeşlerimiz de çıkıyordu ondan. La bir anlat bakayım neymiş dedim. Adam olağanüstü bir olay anlatıyor. Normal hayatımızda. Mesela sizin kalbinizde bir niyet doğar. Allah-u Teala tak diye onu önünüze yaratır. Hepimizin başına gelmiyor mu? Geliyor. Efendim evliyalardan. Tabii onlardan da geliyor. Aynı iş, aynı mekanizma. Allah-u Teala'ya onlar başka bir şey koymadıkları için aralarına Rabbim onların bütün niyetlerini hak olanları tabii ki onların da günahları olur, eksikleri olur ayrı mesele. Ama genelde hak üzerine oldukları için veli dedim budur. Her mümin velidir. Ayet-i kerime var mı? Şimdi abiciğim adam onu anlatıyor. Yani başına öyle bir şey gelmiş. Bir şey içinden düşünmüş şak diye. Adam bunu anlatmadan önce bana girizgah yapıyor, peşrev çekiyor. Abiciğim sen lan Müslüman maneviyata inanmayacak. Neye inanacak bu? Yani bakın artık birbirimizi bu konularla şey yapıyoruz. Metafizik diyor ama ona bakın. Diline dolanmış. Halbuki öyle çok da akademisyen falan bir adam değil. Oraya kadar geldi. Şimdi etiğin indiği gibi sokak konuşmasına kadar. Bunlar çok tehlikeli şeyler. İki asırdır aynı şeyi yapıyoruz. Bakın Batı'nın rasyonalitesini tuttuk. Ayet-i kerimedeki akılla eşleştirdik. Bizim akıl kayboldu gitti. Yani aklın işlevleri de kayboldu. Ahmaklaştık. Akıllı olduğumuzu sanarak ahmaklaşıyoruz. Yani Batı'nın eskiden fiziki sömürge olma riski vardı. Şimdi ona hiç gerek yok. Zihni sömürgesi. Duygu sömürgesi. O kapıyı sen açtın. Cihad ettin. topraklarından kovdun. Eyvallah. Bütün İslam alemi öyle. Cihat farz. Böyle kimse bizim Hindular gibi, Budistler gibi gel baba başımıza otur kimse demez. Dayağı, değneği eline alan gider kafasını patlatır. Bu yurdundan kovar. Filistinlerin yaptığı akıllı bir şey mi? Rasyonel bir şey mi? Çok akıllı bir şey. Ama rasyonel değil. Niye?
1: Şimdi çok güzel.
0: Güya yenemeyecekleri objektif şartlarla koskocaman dünyada Amerika'nın beslediği, bütün imkanların Amerika'nın verdiği bir
1: bütün dünyanın da
0: bir devlete karşı hala direniyorlar.
1: Desteğini alarak.
0: Abicim bu işler rasyonel değil. Bu çok akıllıca bir şey. Çünkü bunu Allah için yapıyorlar. Onlar sadece bu dünyadaki hayatlarıyla ilgili değiller. Ahiretle ilgililer. Yenmeleri de bunun üzerinden olacak. Burada gevşeseler yıkılırlar. Burada gevşemedikleri için hala bir varlık olarak kimse zikretmese de, Batılılar kafalarını çevirseler de herkes çok iyi biliyor onların haklı olduğunu.
1: Bir yandan da tıp fakültesini bitirdiğinde belki ölecek, belki bitirmeden ölecek.
0: Tabii.
1: Bu şeyin koşulların içerisinde
0: tabii.
1: Mesela tıp okuyor
0: Allah onlara güç kuvvet versin. Tabii burada bizim toplumlarımızın, genel İslam dünyasının bütün günahlarının maalesef fatura olarak başlarına geldiği yerler buralar. Uygurlar.
1: Ama diğer taraftan diyorsunuz
0: Myanmar'daki
1: ki asaleti ve aklı görüyoruz.
0: O direncin bakınca. Adı müminlik zaten. Yani ben dünyada şu konuşuluyor efendim. Batı'da artık efendim şey diyorlar, post truth diyorlar. Ben de öyle diyeyim. Efendim dayanıklı toplum, biz de öyle diyelim. Bunu demiyorlar, direniyor. Hayır, Allah ve Resulü ne diyorsa o. Zaten zamandaki moda söylemlere uysa sorun kalmayacak. Batı için sorun kalmıyor. O tür insanlarla sorunları yok İslam dünyasındaki. Değil mi? Mesela geçen gördüm Fazlur Rahman'ın desteklenmesine dair Amerikalı vakfın raporu var. Bu adam diyor bize yarayan işler yapıyor. Buna burs verilmesi. Rapor 1951 tarih, 53 tarih.
1: Ne çok işe yaramış. Biz de görüyoruz.
0: Onlarda sorun yok. Siz Fransa'da da bilirsiniz. Kenize Murad'a sorun yok. Onlara sorun yok. Selman Rushdie'ye sorun yok. Bunlara sorun olmaz. Bunlar çünkü gönüllü köledir. Bunlar onlara çalışır. Kenize Murad da bu arada vazifeliydi. O açığa çıktı biliyorsun. Dolayısıyla rapor falan yazan bir kardeşimizdi. Şimdi dolayısıyla abicim yani direnmekle ilgili bir şey bu. Efendim herkes böyle söylüyor, ben de böyle söyleyeyim. Biz ama üniversitede böyle okuttular. Bize de okuttular da biz kabul etmedik. Bir de arkasını araştırdık. Bir de kendimize ait olan şeyleri araştırdık. Bu direnç gerekiyor.
1: Şimdi aslında konuşuyoruz aynı anda. Akıllı, peki akıllı kim? Diye yani örneklendiriyorsunuz da. Ondan önce şunu da sormak istiyorum. Mesela aklını kaybetmek İngilizce'de nasıl?
0: To lose mind, one's mind. Birisinin zihnini kaybetmesi aslında.
1: Bizde nasıl kaybediyorsun?
0: Bizde aklı kaybediyor. Zihni değil. Bakın başka bir kelime. Şimdi zihin, akıl, dima çok farklı kavramlarımız var. Şimdi genelde mesela İngilizce'de mind.
1: Yani zihni dediğinde zaten o rasyon onun mekanını mı kaybediyor?
0: Şimdi tabii onlardaki bölümleme daha dar bir bölümleme.
1: Başında söylediğiniz
0: ve hesap, yayını. Evet, hesapçı akla dayalı bir bölümleme. Çünkü manevi tarafı yok. Yani akıl nurani bir şeydir zaten, cevherdir.
1: Yani sizin Mecnun'daki aklını kaybetmek.
0: O zihnini kaybetmiyor ama.
1: Ya da meczup oluyor mesela.
0: Meczup oluyor ama cezb olmuş. Yani deli olmuyor. Zaten Mecnun da deli demek değildir. Cinlenmiş demektir. Neden? Belli bir akılla hareket ediyor ama seninki gibi değil. Senin standart aklın değil o. Başka bir akılla, aşkın aklıyla yaşıyor. Aşkın da kendi aklı var. Bunu ben doktora tezimde yazdım. Allah'tan kabul ettiler tabii. Son şeyini onu yazdım. Liberal demokrasi ve liberal rasyonelitenin sıkıntıları, sorunlarından bahsedince son bölümde, sonuç bölümünde dedim aklı bu kadar tekil, bu kadar homojen, bu kadar sığ, kuru anlamak insanlığın diğer bütün imkanlarını yoksullaştıran bir şey. İnşallah işte ketebeden

0: çıkacak. Onun tercümesi yapılıyor şu anda İngilizce'den. Ve dedim mesela aşkın da bir aklı vardır. Merhametin bir aklı vardır. Bunları siz bu rasyonaliteyle kuşatamazsınız, üretemezsiniz. Şu andaki bütün sorun o zaten. Yani
1: bakın, o zaman en fazla sosyal sorumluluk projesinden söz edebilirsin.
0: He. Niye? O da ayrı, o da bir üçkağıt.
1: O da aynı zamanda kariyerinde gözüksün diye yani CV'sine eklediğin bir şey olur.
0: Şeyler için, şahıslar için CV'lerine eklenecek, şirketler için vergi kaçınması. Vergiden kurtarmak için. Batı'da başladı bu. Şimdi olayın şöyle...
1: Ahmakça işler.
0: Ahmakça ama nefis evrensel bir şey. Yani Amerika'nın nefsaniyetine hizmet eden şey bizimkine de çok rahat hizmet ediyor. Budist'e de çok rahat hizmet. O hemen yaygınlaşır. Yani nefsaniyet, çünkü ben öyle derim. Arkadaşlar şu batılı toplumları veya sistemleri tavsif ederken lütfen şu eski lafları bırakın. Yani kapitalizm, sosyalizm, sosyal
1: yani
0: demokrasi.
1: Yani çok özür dilerim Savaş
0: nefsaniyet
1: Bey. Nefsi emmare. Müslüman'da da, Amerikalı'da evet. da, Budist'te de ne olsa hepsinde aynı biçimde.
0: Evet, aynı biçimde yapar. Yani sahtekarlığı aynı şekilde yaparlar. Oradaki hacker bir metodu kullanıyorsa bizimki burada anında alır. Hatta katmerlisini yapar. Onu katmerli yaptığını Hintli daha da katmer. Efendim oradan yeniden Rus'a gider, orada daha da. Yani dünyada nefsaniyet, mutlak nefsaniyet küfürdür.
1: Peki o zaman bu devenin bağı, deve, bağ, akıl. Yani orada madem ki nefsi emmarenin içine girdikçe ahmaklaşıyorsun, bağ nasıl,
0: şöyle,
1: ne hale geliyor?
0: Şöyle, nefis kendini akıl olarak gösterir. Nefsi emmare budur.
1: Çok güzel.
0: Bunu yapmak makul olan bu, rasyonel olan bu. Sen ne yapıyorsun? Aklın yolu bir. Onun aklın yolu bir dedi, sahtekarlık,
1: o
0: haram.
1: Çok berbat bir laf.
0: Zulüm. Bakın, insan nefsi levvamiye nasıl geçer? Nefis gelir, kalbin üzerine kuşatır. Nefsi emmare ve küfür budur. Mümini kurtaran şey Allah-u Teala'yı tasdik ediyor olmasıdır. Ne kadar rezil bir vaziyette olursa olsun, nefsi emmare seviyesindeki mümin küfre yakındır. Allah muhafaza. Ama imanı onu muhafaza
1: küfür
0: eder.
1: Küfür derken yani aynı zamanda mutlak. Şeyi de düşünelim mi? Bütün hakikati örten. Yani tabii. Burada siz ayet-i kerimeyi yazmışsınız.
0: Evet.
1: Diyorsunuz ki andolsun biz cinlerden ve insanlardan birçoğunu cehennem için yarattık. Bunların kalpleri vardır ama onlarla kavrayamazlar. Gözleri vardır ama onlarla göremezler. Kulakları vardır ama onlarla işitemezler. Onlar hayvanlar gibidir. Hatta daha da şaşkındırlar. İşte asıl gafiller onlardır.
0: Evet.
1: Şimdi burada siz dediğiniz gibi nefsi emmare... Tekrar söyler misiniz o tarifi?
0: Şimdi ben oradan müsaadenizle devam edeyim. Çünkü onun bir izahı var kendimce. Hı hı. Şimdi nefsi emmarede nefis nurani olan aklı kuşatır. Ve nefis kendini akıl ve kalp gibi gösterir. Yani duygusal olarak da doğru olan bu. Akli olarak, rasyonel olarak da doğru olanı bu. Bütün kumarbazlığını, efendim yaptığı kötülükleri, şerleri hak görür o yüzden. Hak görür. Böyle olması gerekiyor. Doğrusu bu. Güzeli bu. İyisi bu. Dolayısıyla kapitalizm diye bir şey yok. Nefsaniyet diye bir şey var. Roma'da da nefsaniyet var. Ha, nefsaniyetin farklı inovasyonları var. Onun da derinlikleri var tabii ki. Her devirde yeniden yorumlanıyor nefsaniyet. Yani Roma'da farklı bir tarzı vardı. İngiliz ayrı bir şey üretti. Efendim Avrupa ayrı bir şey üretti. Amerika ayrı bir şey üretti falan filan. O fark
1: yani bir çeşit emmare yok diyorsunuz mahsulü.
0: Nefsaniyet olduktan sonra zamana, zemine,
1: yeni
0: devre göre üçkağıtta çeşitleniyor.
1: Konjonktüre göre çeşitlenir.
0: Mesela eskiden telefonla milleti kandırmaca var mıydı? Yoktu. Niye? Cep telefonu yoktu. Senin telefonu bir yerden bulamıyor adam falan filan. Çok zor. Seni soyması telefon üzerinden zordu. Şimdi araçlarla amaçlar ya hayır üzerine birleşir ya da şer üzerine birleşir. Nefsaniyet şerri üretir. Şerri emreder. Şimdi mesela faiz Allah'a savaş açmaktır ayet-i kerimede. Allah ve Resulüne savaş açmaktır. Bu kadar korkunç bir şeydir. Ama batıda temeldir. Temel doğrudur. ekonominin

0: Ana direğidir. Hatta kendi teorisi vardır. Aha bu kadar. Theory of Interest var. Kitap. Makroekonomide. Yani faiz teorisi kitabı var. Bu kadar da ilimdir. Yani şerrin ilimleri var. Sapkınlığın ilimleri var. Gittikçe gider. Fazilet de gittikçe gider yukarıya doğru. Melanet de aşağıya doğru katmanları var. Şimdi dolayısıyla nefse emmare aklı kuşatır. Akıl artık nefse göre hareket eder. Hani demin dedim ya en başta. Akıl kalbin binitidir. Kalp nereye doğru yürü derse oraya doğru gider. Oralarda yenilikler bulur. Boyutlar açar. Şimdi akıl melanete doğru, pisliğe doğru, şerre doğru, zulme doğru, sömürüye doğru yürü dedin mi koşuyor. Ama hangi akıl? Yine söylüyorum, rasyonel akıl. Mümindeki nurani akıl
1: ama
0: olduğu için...
1: Ama o aslında o akıl ahmaklık.
0: Yani...
1: Hayır, onu çünkü akıl deyince...
0: Ahirete göre.
1: Şimdi. Bunu şundan söylüyorum. Çünkü evet. Biz aklı o kadar çok günümüzde öbürüyle eşitledik ki... Bak akıllı adam ne biçim yürüttü gemisini manasında evet. Anlıyoruz.
0: Tabii. Yani onu kastetmediğimiz herhalde dostlarımız anlar. Şimdi... Nefsi emmareden nefsi levvameye çıkmak şudur. Tevbe-i nasuh. İçten içe, ta hücrelerine kadar, ya benim bu gittiğim yol yol değil. Eğer müminse, ya Rabbi beni affet. Ben bir daha yapmayacağım. Bu işlere tövbe ediyorum. Öyle çok insan tanıyoruz. Meşhurları da var. Yani eskiden çok kötü bir hayatıyla meşhur olan insanlar, maşallah bir bakıyorsunuz, belli ki çok içten, samimi, nasuh o demektir. Nusuh. Doğrulukla ilgili bir şey. Harbi. Birden öyle bir harbi tevbe ediyorlar ki Rabbim onu kabul ediyor ve adamlar böyle pirupak bambaşka bir insan çıkıyor. Aynen ihtida eden gayrimüslimler gibi. Dolayısıyla o tevbe-i nasuha geldiklerinde nefsi emmare kalbin üzerinden sıyrılır. Aynen bir gonca gülün açışı gibi o nurani akıl öne çıkar.
1: Örtü kalkıyor.
0: Kalkar. Dolayısıyla artık o adam kötülük yapsa da, günaha girse de onu yol edinmez. Üzülür. Eskiden üzülmüyordu. Hakkın bu. Bir vura, 10 tane de ben vururum. Yere düşene bir tekme de sen atacaksın baba. Bunu diyen insanlar var. Çok. Yani abi herkes çalıyor. Yani. Veya herkes abi numara yapıyor. Ben de yapayım. Ne var ki? Bu işin şeyi bu. Sistemi
1: bu. Kişinin eli tutulmaz.
0: Aynen. İşte kavanozu tutan balı şeyi yalar, barnağını yalar. Efendim köprüyü geçene kadar ayı. Öyle bir şeyim de vardır yazım. Yön ve yolda dilimizdeki ahlaksızlık diye. Bu kadar ahlaksızlık tavsiye eden atasözleri niye bizde var? Bir dile bu kadar mal olur mu ya? Ben hepsini sıraladım. Yön ve yol kitabım. Bundan önceki fikir kitabımda vardır. Dolayısıyla... Bunu yapan akıl zaten artık merhamet üretmeye başlar. Ve o adam artık insanları sömüremediği gibi toplumları ve dünyayı da sömüremez. Osmanlı ahmak mıydı? Osmanlı kendi rakiplerinin, İngiliz'in, Fransız'ın sömürgeci olduğunu görmüyor muydu? O da uysaydı düzene, o da işgal ettiği yerleri tokatlasaydı, insanları köleleştirip, değil mi? Yapmadı, çünkü yapamaz. Çünkü iman sahibi adam bu zulme giremez. Yanlış yapar. Çok da yaptı. Fakat zulmü yol edinemez ve onu da güzel gösteremez. Şimdi Batı'nın yaptığı bunu bir de güzel gösteriyor. Ya seni sömürüyoruz. Teşekkür et. Elimi öp bakayım. Seni sömürdüğüm için bir de teşekkür etmen gerekiyor. Öyle mi? Asıl öyle.
1: Evet ama biz de şaşıyız. Yani sadece o göstermiyor. Bizde de bir şaşılık var herhalde.
0: Zaten asıl nitekim, sorun bizde diyorum ya ben hep.
1: Siz burada evet. Söylemişsiniz bir örnekle. Ziya Paşa ve Turgut Cansever'in şerhiyle.
0: Ya.
1: Evet Ziya Paşa ne demiş? Turgut Cansever.
0: Siz okuyun. Benim ezberim zayıftır. Çok şimdi Ziya Paşa biliyorsunuz Paris'e falan gitti. Gavur memleketten o dönemde görüyor 1860'lar. Ne diyor?
1: Diyarı küfrü gezdim. Beldeler, kaşhaneler gördüm. Dolaştım mülki İslami. Bütün viraneler gördüm.
0: Evet.
1: Turgut Cansever de diyor ki çok akılsızca bir yanılgı.
0: Tabii işte bak bu demin dedim ya.
1: Tam akıl yerini buldu bu cümlede.
0: Batıdan gelenlere bu gösterilen saf dil... Misafirperverlik, kapıları açma,

0: bir tarafı, bir de bizden batıya gidenlerin ağzı açık ayran delisi gibi, rahmetli babamın sözü. Ağzı açık ayran delisi gibi, yani kaldırımlara, oradaki hanımlara, efendim cici binalara falan. Abi ya, insanlık burada, medeniyet burada. Siz yaşadınız, ben de yaşadım batıda. O Türkiye'den gelenlerin %90'ı böyledir, İslam aleminden. Abi acayip işte ya, bak kaldırımlar, bu arabalar, şu son model falan filan. Ağzı açık ayran delisi. Ağzına ne koysan yutar o halde. Ağzı açık çünkü, kapatamıyor. Turgut Cansever çok güzel ağzının payını veriyor. Ziya Paşa'nın ağzının bir payı var. Onu veriyor. Bakın, Ziya Paşa'yı bizde çok överler. Efendim hikmetli beyitleri. Lan hikmetli beyitleri var da, adam bir de hayatını oku. Bu ikiliye dikkat edin. Adamın ahlakı ne? Kelamı ne? Arada boşluk pek yoksa o adam iyi bir adamdır. Sözü de faydalıdır, faziletlidir. Ama sureta güzel sözler söylüyor. Kendisi tam zıttı bir tipse, Ziya Paşa öyledir. Hayatını okuyun yani gençler. Böyle yutmayın bu dolmaları. Vallahi ben açıkça söyleyeyim. Yani makamlara yalakalık yapan, çok ihtiras sahibi, hiç de tekin olmayan bir adamdır Ziya Paşa. Öyle mustakim falan bir adam değildir. Şimdi bu adam Paris'e gitmiş. Ağzı açık abi, oradaki köşklere, işte onu diyor. Diyarı küfrü gezdim. Hep kaşhaneler, hep beldeler. Her yer mamur. Kaldırımlar var. Bizde daha kaldırım yok. Adamlarda kaldırım var abi. Turgut Cansever ne diyor? Güzel kardeşim diyor. Paris'e kadar gittin, güzel. Orada gördüm, böyle çok güzel köşkler var. Sanki bütün nüfus köşklerde yaşıyor. Hala öyle düşünürler.
1: Şatolarda.
0: Paris'te herkes böyle pastahanelerde yaşıyor, kafelerde yaşıyorlar falan. Cafcaflı yerlerde. Lan %90'ı köle zaten. Adamlar başlarını kaldırıp senin o Eyfel Kulesi'ni görmüyor adam. Günde 18 saat çalışıyor. Üç işe birden koşmaya çalışıyor. Her yerde öyle. Dolayısıyla Turgut Cansever diyor ki, ya oralara gidip bunun bir sebebini de sorsaydın. Ula bu zenginlik nereden geliyor? Bu köşkleri hangi parayla yaptırdınız? Nereden geliyor bu? Tarım gelirinden mi geliyor? Yok. Nereden geliyor? Sömürgelerden geliyor. Londra'nın bu hali sömürge sonrası halidir.
1: Dolayısıyla bir akıl yanılgısı diyor.
0: İşte akıl şaşınca nazar da şaşıyor. Ki nazar da düşünmenin başka bir boyutudur. Sadece görüş değildir. Dolayısıyla akıl göstermiyor.
1: Son 3 dakikamız.
0: Tamam, kapatalım.
1: Onun için tam da kağıda baktığımda da karşıma o çıktı. O niyetle baktım. Yani sizden not almıştım. Süleyman Çelebi Hazretleri'nin nutkuyla ilgili. Hı. Ama onu konuşamayacağız. Kainatın en akıllısı.
0: Resulullah Efendimiz'e ittiba edendir. Yani evet, en akıllıya, en akıllısı, en ahlaklıya ittiba eden.
1: Ona en çabalayan. Ahlaklısı ve aynı zamanda o zaman en akıllısı.
0: Aynı anda tabii ki.
1: Şöyle diyebilir miyim Savaş Bey? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ne kadar çok bakarsak, ne kadar çok tatbik edersek o kadar akıllı oluruz.
0: Akıllanacağız.
1: Akıllanırız.
0: Evet. Çünkü aklın da tecessüm etmiş hali, kamil aklın Resulullah Efendimiz'dir. Her hususiyetin, her güzel faziletin baş örneği, en yüce örneği Resulullah Efendimiz'dir.
1: Yani nasıl akıllanırım diyen bir insan hadis-i şerifleri açsa,
0: sünneti öğrense, yapmaya çalışsak
1: ve tatbik etmeye
0: çalışsak evet.
1: Akıllanır mı?
0: Tabii ki. En azından bir önceki halinden çok daha faziletli bir birim bile olsa oraya çıkmış olur. Bu da büyük bir kazançtır.
1: Yani kötülüğe doğru gittikçe ahmaklaşırız. Tabii. İyiliğe doğru gittikçe
0: akıllaşırız.
1: Akıllanırız.
0: Akıllılaşırız. Evet, akıllanırız.
1: Devenin bağıyla bitirin o zaman. Başa dönersek.
0: Yani dolayısıyla aklı Allah yolunda kullanabilmek için bağlarını ve bağıtlarını bizim elimizde tutmamız lazım. Başkalarının eline vermemek lazım. Küfrün, melanetin, şerrin eline asla vermemek lazım. Onu da güzel görmemek lazım. Çok akıllı diyerek çok ahlaksız insanları övmemek lazım. Tam tersi.
1: Ahmak demek lazım.
0: Tabii.
1: Kötü ve ahmak.
0: Dünyanın en ahmak adamıdır. Ama bizim de akıllı olmamız lazım tabii. Vazifemiz o.
1: Çok teşekkür
0: ben
1: ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Savaş Bey. Evet, bugün bu ülkede aklı konuştuk. Savaş Barkçin'le kapatmadan kitapları tekrar göstermek istiyorum.

0: Bakışlar ve Görüşler Ketebe Yayınları, tavsiye ediyorum. Okuyun, çünkü bizim burada konuştuğumuzdan çok daha fazla mesele var içerisinde ve aklı da bu konuştuğumuzdan daha rahat düşünürsünüz kitap üzerinden takip ettiğinizde. 40 makam 40 anlam, yine Ketebe Yayınları'ndan, bunu da gösteriyorum. Başka kitapları da var tabii Savaş Bey'in. Akılla ilgili kitapları var değil mi? Osmanlı'nın aklı, Medeniyet aklı, kalbin aklı.
1: Bir üçleme
0: bugün biraz
1: var.
0: Konuştuğumuz, evet. Haftaya görüşmek üzere.

0: Murat Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu Ekranların Rekorten programı 8. hesapta bu hafta Opet test köşesinde IAA Hanover Fuarı'ndan görüntüler, araç muayenesinde değişim rüzgarı ve Lumical Genel Müdürü Tahir Karabulut'la keyifli bir söyleşi yer alıyor. Ekranların en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etap Cumartesi 12.15'te 24'te.
1: Belkıs Kılıçkaya, Türkiye ve dünya gündeminin önemli konularını uzman konuklarıyla bu ülkede analiz ediyor.
2: Bu ülke, Cumartesi 19.15'te 24'te.

0: Bir zamanlar plastik, hayatı kolaylaştıran büyük bir buluştu. Hafifti, dayanıklıydı, ucuzdu. Yiyeceklerimizi korudu, tıbbı değiştirdi, teknolojiyi dönüştürdü ve birkaç kuşak içinde dünyanın vazgeçilmez malzemelerinden biri oldu. Ama tehlike şu ki, plastiğin büyük avantajı bugün en büyük sorunlarından birine dönüşmüş olabilir. Çünkü kolay kolay yok olmuyor, parçalanıyor, küçülüyor ve gözden kayboluyor. Yani mikroplastiklere, daha da küçük nanoplastiklere dönüşüyor. Ve maalesef artık onları yalnızca okyanuslarda, sahillerde ya da çöplüklerde aramıyoruz. Bilim dünyası bugün çok daha ürkütücü bir sınırı araştırıyor. Bu parçacıklar vücudumuza nasıl giriyor? Kana karışabiliyor mu? Organlara ulaşabiliyor mu? Beynin koruma duvarını aşabiliyor mu? Anne karnındaki bebeğe kadar gidebiliyor mu? Ve belki de en önemlisi, oraya ulaştıklarında ne yapıyorlar? Çünkü artık soru, dünyanın plastikle kirlenip kirlenmediği değil. Dünya zaten plastikle dolu. Şimdi asıl soru şu, plastik insan bedeninin de bir parçası haline mi geliyor? Bu bölümde gözümüzün göremediği ama hayatımızın her yerine yayılan mikro ve nanoplastiklerin izini süreceğiz. Bilimin bugün bildiklerini, henüz cevaplayamadıklarını ve geleceğimiz açısından en kritik soruyu araştıracağız. İnsan kendi yarattığı plastik dünyayı değiştirdi. Peki şimdi o plastik dünya insanı değiştirmeye mi başlıyor?
1: Plastik modern hayatın neredeyse görünmez bir parçası. İçtiğimiz suyun şişesinde, yediğimiz yemeğin ambalajında, üzerimizdeki kıyafette, evimizde, otomobilimizde. Ama burada mesele yalnızca etrafımızdaki plastik değil. Mesele gözle göremediğimiz kadar küçük plastik parçacıkları. Bunlar suya, toprağa, havaya ve besin zincirine karışarak bilim dünyasının karşısına birçok soru yığıyor. O halde biz de soralım. Ne dersiniz? Biz plastiği sadece kullanıyor muyuz? Yoksa her gün farkında bile olmadan onu tüketiyor muyuz?

0: Biz plastikleri hem kullanıyoruz hem de maruz kalıyoruz. Yani bir şişe suyu düşünelim, plastik suyu düşünelim. İçindeki suyu içiyoruz. Herkes yoğun olarak bunları kullanıyor, özellikle yaz dönemlerinde. Daha sonra su içtikten sonra o plastik şişelere de maruz kalıyoruz. Aslında hem kullanım olarak hem sonrasında onlarla beraber yaşamımızı sürdürmeye çalışıyoruz. Çünkü onların doğa içinde kaybolmaları çok zor olduğundan dolayı mutlaka onlar çevre maruziyetine bağlı olarak bir takım kimyasalları dışarıya bırakabiliyorlar, mikroplastiklere dönüşebiliyorlar. Hatta onun devamında nanoplastiklere dönüşmeleri en riskli olan kısmı, ki vücudumuza aldığımız ve bize zarar verebilecek olan kısımları bu nanoplastik kısımları, ve onlara maruz kalıyoruz. Dolayısıyla hem plastikleri kullanıyoruz hem kullandıktan sonra onlara maruz kalıyoruz.
1: Zaten plastiğin en büyük avantajlarından biri de kullanıcı dostudur. Kişilerin günlük hayattaki birçok ihtiyacını karşılar. Nedir? Hafiftir. Deforme olmaz, güvenlidir. Bugün cam taşımanız risklidir çantanızda ama plastiği rahatlıkla taşıyabilirsiniz. Aynı zamanda nedir? Rahat ulaşılabilir. Bugün çelik termos almak maliyetliyken plastik çok daha ucuz olduğu için biz su şişelerimizi bile plastik yaparız. Dolayısıyla ciddi anlamda plastik tüketimi son yıllarda arttı. Dolayısıyla plastik üretimi de arttı. En büyük risk aslında buradan kaynaklanıyor. Plastik tüketiminin günümüzde konfordan dolayı artması, dolayısıyla bizim plastik absorbe etmemizi, vücudumuza almamızı da arttırıyor riskini de.
2: Haftada bir kredi kartı büyüklüğünde plastik yediğinizi söylesem tepkiniz ne olurdu?
3: Şaşırırdım. Sağlığım için de üzülürdüm.
4: Çok şaşırırdım çünkü farkında olmadığımız çok fazla yerden maruz kalıyoruz.
5: İlk düşüneceğim şey de bu vücutta mevcut olan plastiğin, mikroplastiğin vücutta nasıl arındırıldığı. Bunun üzerine bir programa geçerdim.
2: Gözümüzün göremeyeceği kadar küçük plastik parçacıkları yediğimiz yemekle, içtiğimiz suyla, hatta aldığımız bir nefesle vücudumuza girebiliyor. Evet, büyük parçacıkların önemli bir bölümü sindirim sistemi yoluyla dışarı atılabiliyor. Peki ya küçük parçacıklar? İşte bugün bilim insanları özellikle mikro ve nanoplastiklerin bağırsak ya da akciğer bariyerleriyle nasıl etkileştiğini araştırıyor. Çünkü bir maddenin vücuda girmesi kadar vücudun onu nasıl uzaklaştırdığı da çok önemli. O halde gelin plastikler dosyasında asıl bilinmeyen noktayı soralım. Plastik vücudumuza girdikten sonra nasıl bir yolculuk yapıyor?
0: Plastik vücuda girdikten sonra farklı yerlerde lokalize olabiliyorlar. Mesela eğer gıda ile girdiyse bu dışkıyla atılabiliyor. Biraz daha büyük parçacıklar haline giriyorsa eğer dışkıyla atabiliyoruz bunu. Eğer solunum yoluyla girdiyse akciğerde birikim yapabiliyor. Çünkü bu nanoplastik dediklerimiz mikroplastik özellikle solunum yoluyla da alınabiliyor. Dış maruziyete bağlı olarak plastiğin girdiği yer, vücuda kabul ettiğimiz yer önemli bizim için. Ya besin yoluyla girebiliyor, gıdalarla girebiliyor, suyla girebiliyor ya da solunum yoluyla girebiliyor. Diğer türlü de vücudumuza temas ederek girebilme yerleri, şekilleri var. Bunlar mikroplastik boyutunda baktığımız zaman epitel bariyerlerimizi geçebilme özelindeler. Şimdi makroplastikler dışkıyla atılabiliyor ama mikroplastik dediklerimiz epitel bariyerimizi, bağırsak epitel bariyerimizi bozarak içeri geçebiliyor. Eğer bir de bağırsak epiteli bozuk hastalar varsa, epitel bozukluğu olan hastalıklarda özellikle inflamatuar bağırsak hastalıklarında bunların geçişi daha kolay olabiliyor. Zaten bir de orada mikrobiyota bozuksa bütün koruyuculuğu kaybetmiş olan bağırsak epitelinden bu mikroplastikler geçebiliyor, nanoplastikler geçebiliyor. O zaman dolaşıma, katılma riskleri olabiliyor. Akciğerde de keza öyle. Yine işte kan damarlarına, solunum yollarına girebilme özellikleri var. Küçüldükçe, boyut küçüldükçe riski artıyor vücudumuzda.
2: Sizce vücudumuza en çok plastik nereden giriyor? Yediğimiz yemekten mi, içtiğimiz sudan mı, soluduğumuz havadan mı? Ne dersiniz?
3: Bence içtiğimiz sudan olabilir çünkü pet şişelerden içiyoruz genelde, o yüzden olabilir.
6: Pet şişelerden büyük ihtimalle plastik yiyoruz, içiyoruz.
3: Hem hepsinden geliyor, hem de denizdeki hayvanlardan yediğimiz yiyeceklerden, hem de içtiğimiz sulardan, tabii plastik şişelerden.
5: Balıklardan da, çünkü onlar da denizde çözülmüş mikroplastikleri tükettiği için dolaylı yolda olsa almış oluyoruz. Birçok şey var, dolayısıyla çevre kirliliği olmayan bölgelerdeki ürünleri kullanmak ve cam şişe gibi şeyler tüketmek gerekiyor.
2: Beynimiz vücudun en sıkı korunan organlarından biri. Şöyle, kan ile beyin arasında zararlı maddelerin geçişini sınırlayan son derece seçici biyolojik bir savunma sistemi var. Kan-beyin bariyeri. Bu bariyer kanda dolaşan pek çok maddenin beyin dokusuna ulaşmasını sınırlandırıyor. Fakat bugün bilim insanlarının kafasındaki şu şüphe gitgide daha çok büyüyor. Plastik parçacıkları küçüldükçe bu savunmanın sınırları değişiyor mu? Mesela özellikle nanoplastikler, yani gözle görülmeyen bir insan saçının kalınlığından kat be kat küçük parçacıklar. İşte bunlar hücrelerle etkileşime giriyor mu? Dahası bilim insanları bugün insan beyin dokusunda yaptıkları çalışmalarda mikro ve nanoplastiklerin varlığından söz ediyorlar. Eğer bu parçacıklar beynin koruma sistemlerini aşabiliyorsa hangi yoldan geçiyorlar? Beyinde kalıyorlar mı? Korkutucu sorular.
1: Bununla ilgili yapılmış çalışmalar var. Bunlar açtığını söylüyor. Özellikle kan beyin hücre duvarını açtığı ile ilgili çalışmalar var. Zaten o kan beyin hücre duvarı dediğimiz aslında geçirgen bir filtre diyebiliriz biz buna. Bu geçirgen membran filtre diye tanımlarsak nedir? Bu filtrenin gözenek boyutu burada önemli. Dolayısıyla bu gözenek boyutu, örnek veriyoruz, 100 mikronsa, sizin vücudunuza giren mikro ve nanoplastikler 100 mikronun altındaysa, dolayısıyla bu geçirgen filtreyi aşıyor ve dolayısıyla artık beynimizde bu tip plastiklere rastlanıyor. Bununla ilgili yapılmış çalışmalarda Brezilya'da 2024'te São Paulo'da yapılmış bir çalışma var mesela. Burada bir hastanede ölmüş insanlarla ilgili 15 insan inceleniyor. 12'si erkek, 3'ü kadın. Bu 15 insanın %70 üzerinde omurilik soğanlarında mikroplastiklere rastlanıyor. Özellikle bunun da %50'ye yakını polistiren dediğimiz polimer tipinde. Böyle bir çalışma, güncel bir çalışmayı paylaşabiliriz. Mesela Dünya Sağlık Örgütü dediğimiz zaman kesinlikle plastiklerin, mikroplastiklerin insanlara zararlı olduğunu ve artık vücudumuzda bunların dolaştığını kesinlikle rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Burada kesin bir çıkarım yapamayacağımız konu bunun etkileri, vücudumuzdaki etkileri. Çünkü hayvan deneyleri var. Deneysel bulgular var, analizler var. Yalnız uzun dönemli insan üzerinde yapılmış çalışmalar eksik. Dolayısıyla insan üzerindeki uzun dönemli çalışmaların eksikliğinden dolayı biz burada işte plastik, kesinlikle bu insanın beyninde işte unutkanlığa sebep olan bu plastiktir diyemiyoruz. Çünkü yalnız plastiğin etkisi yok. Stres, örnek veriyorum, veya diğer kirleticilerin de etkisi olduğu için. Bu manada bir eksiklik var. Bu da zamanla yapılan bilimsel çalışmalarla sonuçlanacaktır.
2: Sizce evinizde en fazla mikroplastik üreten şey ne olabilir? Kıyafetler, plastik kaplar, şişeler, mutfak gereçleri?
3: Bence mutfak gereçleri ve kıyafetler. Çoğu sentetik çünkü hepsi polyesterden üretiliyor.
4: Muhtemelen mutfak gereçleri çünkü çok fazla kullanıyoruz. Gün içinde çok fazla tüketiyoruz.
7: Mutfak gereçleri olabilir çünkü ısıyla birlikte belki daha fazla zarar veriyordur.
4: Plastik kaplar olabilir.

0: olabilir. Onun dışında plastik şişeler olabilir.
1: Plastik dediğimiz şey aslında tek bir madde değil. Farklı polimerlerden oluşan üretim sırasında çeşitli katkı maddelerinin de kullanıldığı büyük bir malzeme.

0: başlık altında toplanmıyor. Bilim insanlarının alt alta sıraladığı sorular ise şöyle. Parçacığın kendisi insan dokusunda fiziksel bir etki yaratıyor mu? Plastiğin içindeki hangi katkı maddeleri önem taşıyor? Çevreden plastiklerin yüzeyine tutunabilen kimyasallar devreye giriyor mu? Yani sanırım mesele vücudumuzda plastik var mı sorusundan çok daha karmaşık. Çünkü önemli olan yalnızca parçacığın nerede olduğu değil, orada ne yaptığı, yani parçacığın fiziksel varlığı, içindeki kimyasallar ve beraberinde taşıdığı maddeler.
1: Plastiğin verdiği zararı biz aslında üçe bölebiliriz. Bunlardan bir tanesi kendisi. Yani yapı olarak bir yabancı bir maddenin giriyor olması direkt olarak plastiğin kendisi. Diğeri plastiğin içindeki kimyasal maddeler. Bunlar da ciddi boyutta vücutta reaksiyon yapabiliyor. Epitel bariyeri geçebiliyor, onu bozabiliyor. Bir diğer nokta ise bunların yapışabilme özellikleri. Yani nanoplastiklerin doku yapışabilme özellikleri de yine zarar verebiliyor. Orada birikimleri önemli bizim için.
0: Plastik şişedeki su ile cam şişedeki su arasında seçim yaparken mikroplastik ihtimali kararınızı değiştirir miydi? Mikroplastiklerden korunmak için hangi alışkanlıklarınızdan vazgeçebilirsiniz?
2: Kesinlikle cam şişelere zaten tercih ediyorum, günlük hayatımda da buna dikkat ediyorum. Onun dışında kullandığımız kıyafetlerin içeriğine de bakmamız gerekiyor. Yine günlük yaşantımda ben de buna dikkat ediyorum.
3: Pet şişeden vazgeçmeye çalışırdım ama bulmak bazen zor olabiliyor. O yüzden ulaşılabildiğini atmasını isterdim.
4: Benim için pet şişe öncelikliydi çünkü tek kullanımlık ama cam şişeler tekrar kullanıldığı için onda bir sterilizasyon sıkıntısı vardı. Ben bu sorumluluğu karşılık bundan sonra cam şişeye geçer, tek kullanımlık cam şişeye geçerdim. Kıyafet konusunda zaten ona göre arınma yıkama programları yapardım. Mutfak araçlarında da plastik içermeyen ya da daha kalın, daha kaliteli malzemelerden oluşan materyaller kullanırdım.
0: Mikroplastikler üzerinde yapılan araştırmalar çoğaldıkça insan sağlığıyla ilgili tartışılan başlıkların sayısı da artıyor. Kalp ve damar hastalıkları, hormon sistemi, doğurganlık, bağışıklık sistemi, inflamasyon, hatta kanser. Laboratuvar çalışmaları bazı hastalıklarla mikroplastik maruziyeti arasında dikkat çekici ilişkiler ortaya koyuyor. Ama bilim açısından burada çok kritik bir sınır var. Bir hastanın dokusunda plastik bulunması o hastalığın tek nedeninin plastik olduğunu göstermiyor. Çünkü bilim için ilişki ile neden aynı şey değil. Dolayısıyla burada doz, parçacığın büyüklüğü, hangi plastik türü olduğu, ne kadar süre maruz kalındığı ve vücudun hangi bölgesine ulaştığı gibi faktörler de çok önemli. Peki o halde soralım. Bugün hangi sağlık risklerinin arkasındaki bilimsel kanıt giderek güçleniyor ya da hangileri için henüz çok erken?
5: Plastik kirliliği, mikroplastik veya nanoplastik olsun, plastik kirliliği ilgili bugün yapılmış birçok çalışma var ve bu vücudumuza giren mikroplastiklerin hormonal sisteme kesinlikle girdiği ve buradakini hormonal sistemi bozduğu nedir? Neticede vücuda giren mikroplastikler hücreler tarafından yabancı madde olarak tanımlanıyor. Dolayısıyla yabancı madde olarak tanımlanan tüm cisimlere karşı vücut bir strese giriyor veya ona karşı bir savunma mekanizması geliştiriyor. Dolayısıyla vücutta bu bir stres kaynağı oluşturuyor. Bu da hormonal dengeyi bozabiliyor. Kesinlikle zaten havada bugün soluduğumuz mikroplastikler var. Bunlar nedir? Hemen akciğerlerimize yapışıyor. Dolayısıyla akciğerlerimizde mikroplastiklerimiz var. Beyin hücresine kadar ulaşabiliyor dedik. Dolayısıyla mide bağırsak sistemine girdikten sonra özellikle 100 mikronun 50 mikronun altındaki mikro ve nanoya giden plastikler kesinlikle kana karışıp kanla beraber tüm vücutta dolaşım sistemlerinde yer alabiliyor. Dolayısıyla üreme sistemine geçebiliyor. Aynı zamanda hamile kadınlarda o plasentaya geçebiliyor. Dolayısıyla tüm vücudumuzda var. Bununla ilgili yapılmış birçok çalışma var. Bunlar kanıtlanıyor. Ancak burada uzun dönemli

çalışmalara ihtiyaç var. Aynı zamanda teknolojinin gelişmesiyle beraber de bunlar paralellik gösteriyor. Şöyle ki, şimdi biz bugün ben bir kimyacı olarak analitik cihazlarla ilgili, siz bugün insan mide sistemini, bağırsak sistemini incelediğiniz zaman buradaki tespitleriniz makro, mikro boyuta kadar inebiliyor. Siz şimdi nano boyutta özellikle 1 nanometre, 5 nanometre, 10 nanometre gibi ciddi küçük boyutlara inemiyorsunuz hala günümüz teknolojisiyle. Teknolojiyle beraber paralel olarak siz teknolojiyi geliştirdikçe dedek limitleriniz, tespit limitleriniz arttıkça ve insanoğlu görecek ki ciddi anlamda ne kadar konsantre bir maruziyet, bunu göreceğiz. Bunu zaman da gösterecek, hem teknolojinin gelişimi hem de verilerin artması.

0: Şimdi mikroplastikler, nanoplastikler, bunlar vücutta yabancı olarak algılandıkları için bir kere inflamatuar yanıt geliştirebiliyor. İnflamasyon dediğimiz bizim. Oksidatif stres oluşturabiliyor. Hücre yaşlandırmasını hızlandırıyor. Bu dönemler biliyorsunuz longevity konusu çok konuşuluyor ya, işte onlardan bir tanesi aslında bu mikroplastiklere maruz kalabilmek de bizim oksidatif stresi arttırma sebebiyle longevity üzerinde dahi etkisi var. Bu biraz yatsınan bir konu ama bu gerçek bir konu. Diğer nokta ise bunlar inflamasyon oluşturdukları için vücutta bazı otoimmün hastalığı olanlarda, inflamatuar hastalığı olanlarda, inflamatuar bağırsak hastalığı olanlarda hastalıkla ilgili olan riskleri ya da şikayetleri daha çok arttırabiliyor. Çünkü inflamasyonu destekliyor. Bizim vücudumuzdaki en büyük problem inflamasyon. İnflamasyonu kontrol altına alabilirsek eğer biz, bu birçok hastalığın önüne de geçebiliriz, kontrol de edebiliriz. Ama bu mikroplastikler aslında inflamasyonu da arttırabilme özelliğinde. Bir diğer noktada önemli olduğunu düşündüğüm, kan dolaşımı içinde olan bu mikroplastiklerin dolaşım bozukluklarına yol açılıyor olması. Bununla beraber tabii ki kardiyovasküler hastalıkların üzerinde de etkisi var. Yani kan dolaşımı üzerinde de etkisi var, kardiyovasküler hastalığın üzerinde etkisi var. Dolayısıyla bu hastalıklar bizim için çok önemli. Bir diğer taraftan işte sindirim sistemi üzerinde bozuklukları, akciğer üzerinde bozuklukları var. Yani hem akciğer hastalıkları, solunum fonksiyonu hastalıkları, solunum sistemi hastalıkları, kalp damar yolu hastalıkları, dolaşım bozukluğu hastalıkları, bir de tabii alerjik hastalıklar, alerjik temas yüzünden oluşan alerjik hastalıklar açısından baktığımızda önemli. Kanser yapabilme özelliği hakkında çalışmalar yapılıyor. Şu an net bir plastiğin kanser yapıyor diye ortaya çıkmamız olası değil. Çünkü birçok faktör var burada kanser oluşmasında. Ama etkisi muhakkak tabii ki doku bütünlüğünü bozuyor olması, yapıyı bozuyor olması açısından da bu bahsettiğim gibi hem sistemik hem de lokal hastalıklar üzerine etkileri var.
1: Bir hafta plastiksiz yaşayacaksınız desek, en çok neyi yokluğunda zorlanırdınız?
2: Büyük ihtimalle mutfak gereçleri, çünkü çoğu plastikten oluşuyor.
3: Su şişesinin yokluğuna zorlanırdım dışarıdan çok fazla temin ettiğim için.
4: Pet şişeler olurdu, yani su için o olurdu.
5: Biraz kolay tabii, direkt cam şişeye geçerdim ve balık gibi elimizde olmayan ürünleri, yani üretim konusunda elimizde müdahale edemiz ürünleri nereden bulabilirim, onu kullanırdım. Onu, o benim için zordu yani.
6: Diyelim yıl 2050. Bir bebek dünyaya geliyor. Doğduğu anda yapılan rutin testlerde artık yalnızca kan grubu, genetik hastalıklar ya da metabolik değerler ölçülmüyor. Dokularındaki mikro ve nanoplastik yükü de araştırılıyor. Bu bir bilim kurgu sahnesi değil ama bugün için gerçek de değil. Yani henüz. Şimdi gelin olası bir geleceği düşünelim. Bir çocuk büyürken plastikten kaçınmaya çalışıyor. Cam şişeden su içiyor. Doğal kumaşlar giyiyor. Ambalajsız gıda tüketiyor. Ama hala plastiklere maruz kalmaktan kurtulamıyor. Hatta yediği balık başka bir ekosistemin, içtiği su başka bir çevresel döngünün izlerini taşıyor. Kim bilir, belki de 2050'nin dünyasında en büyük sınavı, geçmiş kuşakların ürettiği plastiklerin çevrede bıraktığı mirasla yaşamak olabilir. Peki daha sonra ne olacak? Belki de geleceğin çocukları bizim dönemimize bakıp tek bir şeye şaşıracak. İnsanlık plastiğin parçalandığını biliyordu. Her yere yayıldığını görüyordu.

0: Peki bedenine kadar ulaşabileceğini fark ettiğinde neden hala bu kadar çok üretiyordu?
1: İnsan bedeni milyonlarca yıllık bir biyolojik geçmişin ürünü. Plastik ise bu uzun hikayenin içinde neredeyse dün ortaya çıktı. Fakat birkaç kuşak içinde onu gezegenin dört bir yanına taşıdık. Okyanusların en derin noktalarına, dağlara, toprağa, atmosfere, besin zincirine ve şimdi kendi dokularımızda onun izlerini araştırıyoruz. Düşünsenize, insanlık tarihinde ilk kez milyarlarca insan sentetik parçacıkların bulunduğu bir çevrede doğuyor, büyüyor ve yaşlanıyor. Peki gelecekte bu yeni çevresel maruziyet hücrelerimizi, metabolizmamızı, bağışıklık sistemimizi ya da gelecek kuşakların sağlığını nasıl etkileyecek? İnsan evet çevresini plastikle değiştirdi. Peki değiştirdiğimiz çevre sonunda bizi de değiştirecek mi?
2: Anne karnında ilgili yapılmış çalışmalar, hamile kadınlarda yapılmış çalışmalar, bunlar ciddi anlamda kesinlikle anne bebek arasındaki o bağlantıdan, o dokudan kesinlikle nano ve mikroplastiklerin bebeğe geçtiğini gösteriyor. Bu ne demek? Bebeğin organlarında da mikroplastikler var demek. Dolayısıyla bebeğin organlarında mikroplastikler varsa bebek doğduktan sonra da yetişkin halde de bunlar var. Dolayısıyla bunlar nasıl insanı değiştiriyor veya vücut buna adapte olabiliyor mu? Buna göre kendini yenileyebiliyor mu? Bunlar illaki var. Bunlar biyolojik süreç ama bunun ne kadarı bu işi evrimleşmeye götürüyor? Tabii bu biraz bilim kurguya giriyor ama kesinlikle biyolojik risk olduğu, gelecek nesillere aktarıldığını bilimsel kanıtlar söylüyor.
3: İnsanlar tabii bu bizim yarattığımız plastiklerle beraber nasıl bir değişime gireceğiz? Bu önemli bir nokta ama burada tabii plastiğin insanın direkt olarak yapısını, sistemini bozuyor dememiz çok o kadar kolay değil. Çünkü çok faktör var etkileyen. Yani şu an hastalıkları tek bir faktöre bağlamak imkansız. Ama etkilerden bir tanesi bu olabilir. Genetiğimize giriyor mu? Bilinmiyor. Genetik yapımızı bozuyor mu? Bilinmiyor. Ama plastiğe maruz kalarak belirli hastalıkları sahip insanların ileriki jenerasyonlarda bunu nasıl aktaracağı konusu hala soru işareti.
1: Sizce 50 yıl sonra insanlar bizim bugünkü plastik kullanımımıza bakıp bunu kendilerine nasıl yaptılar, nasıl fark edemediler diyecek mi?
4: Bence diyebilirler çünkü şu anda insanlar o kadar bilinçli değiller plastiği ne kadar tükettiğimiz konusunda mikroplastikleri. O yüzden diyebilirler.
5: Muhtemelen diyecekler çünkü zamanında fark etmediğimiz şeyler bizi ileride çok fazla rahatsız edebiliyor.
6: Bence diyecekler ama bizim de verebilecek bir cevabımız olmayacak çünkü plastiği hayatımıza çok fazla entegre ettik.
4: Evet diyecekler ama bir yandan da muhtemelen hani kendileri de bunu yapacaklar diye düşünüyorum. Çünkü farkında olmasak da çok fazla zaten pet şişe kullanıyoruz. Yani o yüzden hem şaşıracaklar hem şaşırmayacaklar.
7: Her konuda olduğu gibi kesinlikle diyecekler.

Efendim ez cümle, plastik bize dayanıklı bir dünya vaat etti. Kırılmayan eşyalar, daha uzun süre saklanan gıdalar, daha ucuz ürünler, daha kolay bir hayat. Ama belki de hesaba katmadığımız bir şey vardı. Plastiğin biz onu attığımızda ne olacağı. Bugün hala bilmediğimiz çok şey var. Vücudumuza giren parçacıkların ne kadar içeride kalıyor? Uzun yıllar boyunca maruz kalmanın gerçek bedeli ne? Hangi hastalıklarla doğrudan ilişkili ve gelecek kuşaklar bundan nasıl etkilenecek? Ama maalesef bilim henüz bütün cevaplara sahip değil. Kim bilir, belki de bu hikayenin en önemli gerçeği tam burada saklıdır. Yani insanlık sonuçlarını bütünüyle bilemediği dev bir değişimin içinde yaşıyor. Ve artık plastik kirliliği yalnızca uzak bir okyanustaki kaplumbağanın, kıyıya vuran bir balinanın ya da çöplerle kaplanan bir sahilin hikayesi değil. Bu içtiğimiz suyun, yediğimiz yemeğin, aldığımız nefesin ve giderek daha fazla bedenimizin hikayesi. Ne dersiniz? Plastikten geriye ne kalacağını değil, plastikten sonra bizden geriye ne kalacağını düşünmenin zamanı gelmedi mi?

0: Para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.
2: Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
3: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
2: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
3: Algının olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: İyi hafta sonları değerli izleyenler, 24'e hoş geldiniz. Kültür, sanat ve elbette sinemanın başrolde olduğu Kırmızı Halı'dan herkese merhaba. Ben Ali Demirtaş. Bu haftanın Kırmızı Halı gündemi için biz yine hazırız. Eğer sizler de hazırsanız hemen başlayalım. AKM Yeşilçam Sineması yine çok önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Film Yönetmenleri Akademisi'nin gerçekleştireceği bu organizasyon, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapım desteği almaya hak kazanan yönetmenlerin projelerini geliştirme katkısında bulunacak. Son başvuru tarihi ise 30 Eylül.
1: Birbirinden başarılı sinema projeleri AKM Yeşilçam Sineması'nda hayat bulacak.
2: Evinize hoş geldiniz.
1: AKM Yeşilçam Sineması, sinema sanatına dair çok önemli bir organizasyona ev sahipliği yapıyor. Film Yönetmenleri Akademisi, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapım desteği almaya hak kazanan yönetmenlerin projelerinin gelişim süreçlerine katkıda bulunmak amacıyla yeni dönem çalışmalarına AKM'de başlıyor. 17-20 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek Uluslararası Film Yön Akademi'nin son başvuru tarihi ise 30 Eylül. Alanında deneyimli sinemacılarla gerçekleştirilecek olan eğitim, danışmanlık ve paylaşım süreci AKM Yeşilçam Sineması'nda gerçekleştirilecek. Özel oturumların, buluşmaların ve atölyelerin de olacağı programda yönetmenler sektörle güçlü bağlar kurma fırsatı yakalayacak. Şenay Gürler, Çiğdem Sezgin, Fadik Sevin Atasoy, Semih Kaplanoğlu, Biket İlhan ve Serdar Akar gibi isimlerin yer alacağı organizasyona başvurmak isteyen sinemacıların Film Yön Akademi ile iletişim kurması gerekiyor.
0: Ve çağdaş sanat sahnesinin öncü galerilerinden biri olan Galerist, 25. yılını kuruluşundan bugüne denk galerinin kimliğini şekillendirmiş, 50'ye yakın sanatçıyı bir araya getiren Gönül İşi adlı sergisiyle kutluyor. Sergi, galerinin tarihine damga vurmuş önemli yapıtları sergi için üretilmiş yeni eserlerle bir araya getirerek karşımıza çıkıyor.

İstanbul Çağdaş Sanat Sahnesi'nin öncü galerilerinden biri olan Galerist, 25. yılını kuruluşundan bugüne dek galerinin kimliğini şekillendirmiş 50'ye yakın sanatçıyı bir araya getiren Gönül İşi sergisiyle kutluyor. Sergi, galerinin tarihine damga vurmuş önemli yapıtları, sergi için üretilmiş yeni eserlerle bir araya getirerek sanatsal yakınlıkların, uzun soluklu ilişkilerin ve ortak bağlılıkların izini sürüyor. Gönül İşi sergisi, galerinin yolculuğuna arşiv üzerinden bakmak yerine, galeristi onu var eden sanatçıların üretimleri aracılığıyla düşünmeye açıyor. Serginin başlığı sanatsal üretimin ve uzun soluklu birlikteliklerin temelinde yer alan çoğu zaman görünmez emek, özen, kararlılık ve inancı görünür kılıyor. Başlık, yıllara yayılan sanatçı, kurum, sanat profesyoneli, koleksiyoner ve izleyici gibi farklı aktörlerle birlikte gelişen bir galeri olmanın süreklilik gerektiren çabasına işaret ediyor. Tamamlanmış bir geçmişi anmaktan ziyade sergi hala yazılmaya devam eden bir hikayeyi kutluyor. 25 yıllık yolculuğu selamlarken bu ilişkilerin mümkün kılacağı geleceğe de bakıyor.

Filistin'in hafızasını, mücadelesini ve umudunu sanatın diliyle anlatan Süleyman Mansur, İşgal ve Direniş Sanatı sergisiyle Filistin Sanat Günleri tüm hızıyla devam ediyor değerli izleyenler. 3 Ekim'e kadar sürecek olan bu özel etkinlikler bir halkın hikayesini ve köklü hafızasını sanatın evrensel diliyle buluşturuyor.

Süleyman Mansur, İşgal ve Direniş Sanatı sergisiyle Filistin Sanat Günleri 24 Eylül'de Medrese Davutpaşa'da başladı. Sergi ve etkinliklerin 3 Ekim'e kadar devam edeceği organizasyonun açılışında sanatçı Cemal Toy, 15 katılımcı çocukla Filistin temalı bir resim atölyesi gerçekleştirdi. Açılış programında ayrıca sokak sanatçıları da yer aldı. Filistin, işgal, direniş ve sanat ilişkisini farklı yönleriyle ele alan program kapsamında çeşitli paneller, gösterimler ve dinletiler gerçekleştiriliyor. Tüm program 3 Ekim Cumartesi günü sanatçı performanslarıyla sona erecek. Böylece Süleyman Mansur'un sanatından hareketle başlayan program, Filistin'in hafızasını ve kültürel direnişini farklı kuşaklara ve farklı sanat dallarına taşıyan bütünlüklü bir Filistin Sanat Günleri programına dönüşmüş oluyor. Peki, değerli sanatçı Süleyman Mansur kimdir? Filistin modern sanatının en önemli temsilcilerinden biri olan ve 25 Ağustos 2026 tarihinde aramızdan ayrılan Mansur, ressam, heykeltıraş, yazar ve karikatürist olarak yaşamını sürdürdü. Mansur, Filistin direnişinin sanat dünyasındaki sembol isimlerinden biriydi. Filistin halkının vatanını, tarihini ve hafızasını eserlerine taşıdı. Filistinlilerin direnişini ve toprakla bağını eserlerine yansıtan Mansur, çalışmalarında Filistin kültürü, tarihi ve geleneğinden türetilen sembolleri kullandı. Sanatçı, eserleri aracılığıyla Filistin direnişinin görsel kimliğinin şekillenmesine katkıda bulunurken, sanatını hafızanın ve Filistin davasının aktarılmasında bir araç olarak kullandı. Tuval üzerine bıraktığı her iz, yalnızca bir sanat eserinin değil, bir halkın yaşanmışlığının ve unutulmamasının

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali National Arab Orchestra'yı ilk kez ülkemizde ağırlıyor. Geleneksel doğu enstrümanlarını batı senfonik müziğinin güçlü orkestrasıyla buluşturan topluluk Ankara ve İstanbul'da sahne alacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali, uluslararası müzik dünyasının önemli topluluklarını sanatseverlerle buluşturmaya devam ediyor.

Geleneksel doğu enstrümanlarını batı senfonik müziğinin güçlü orkestra yapısıyla buluşturan topluluk, uluslararası ödüllü Filistinli vokalist Nai Barghouti ile 26-28 Eylül tarihlerinde Ankara ve İstanbul'da sahne alacak.

Küçük bir oda müziği topluluğu olarak çıktığı yolculukta, zamanla büyük ölçekli profesyonel bir orkestraya dönüşen topluluk, bugün farklı kültürel kökenlerden müzisyenleri aynı sahnede buluşturan yapısıyla dikkat çekiyor.

Türkiye'de ilk kez sahne alacak orkestranın müzik direktörlüğünü ve şefliğini, Doğu ve Batı müzik geleneklerini buluşturan çalışmalarıyla tanınan Michael İbrahim üstlenecek. Programın solisti ise uluslararası alanda birçok ödüle layık görülen Filistinli vokalist Nai Barghouti olacak. Topluluk 26 Eylül Cumartesi günü saat 20'de CSO Ada Ankara'da, 27 Eylül Pazar ve 28 Eylül Pazartesi günlerinde ise saat 20.30'da İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde müzikseverlerle buluşacak.

0: Değerli izleyenler, bu hafta Kırmızı Alın'ın konukları yapımcı ve yönetmen Göksel Gülensoy ile sanatçı Mansur Ark bizimle birlikte Kırmızı Alı'da kendileriyle hem sanata, hem müziğe, hem sinemaya, hem de vizyondaki filmlerine dair keyifli bir sohbet gerçekleştireceğiz. Sizler de buradaysanız eğer hemen başlayalım. Merhabalar, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Selamlar, hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
2: İyiyiz, şükürler olsun. Sizler nasılsınız?
0: Biz de iyiyiz. Göksel Bey, siz?
1: Ben de iyiyim. Çok mersi. Çok teşekkür ederim.
0: Biz de çok teşekkür ederiz burada olduğunuz için. Kırmızı Alı için ve benim için önemli bir girizgahla müsaadenizle başlamak istiyorum. Sinema sizler için ne demek? Sinemanın kavramsal ve pratik karşılığı sizdeki nedir? Göksel Bey, buyurun lütfen.
1: Vallahi çok sağlam bir giriş yaptınız. Bir de çok önemlisi, sinema aslında benim düşüncem bir yönetmenin iradesi ile yapılan bir sanattır. Her ne kadar yedinci sanat sinema diye bahsediyorsak da yedinci sanatın yaratıcısı yönetmenin iradesindeki yapılan iştir. Ben sinemaya böyle bakıyorum. Hı hı. Arkasındaki sektörlerse senaristlikler, oyuncular vesaireler ise bunlar sadece bu puzzle'ın birer parçası. Puzzle'ın parçasının içindekilerle analiz ettiğimizde aslında sinema bir bütün. Hı hı. Ama yönetmenin iradesinde yapılan bir iş olarak görüyorum.
0: Bu da eşittir sinema yönetmeni dünyasıdır'a çıkıyor mu hocam?
1: Evet, yani onun iradesi. Hı. Dünya dediğin, kastettiğin herhalde iradeden bahsediyorsunuz.
0: Evet, paralel bir şey.
1: Evet, paralel bir şey. O yüzden de yönetmenin iradesiyle doğru orantılı.
0: Güzel, bir net iş. Bir özet oldu. Teşekkür ederim. Mansur Bey, nedir sizdeki sinemanın karşılığı? Hayatınızda nasıl bir yer kaplıyor merak ediyorum.
2: Bana göre büyük emek sinema. Seyretmesi tabii ki başka bir keyif ama içinde olmak, orada rol yapmak bambaşka bir dünya. Hiç de kolay olmayan, hele bir de filmin konusu vesaire, onlar da çok çok önemli. Çok çok büyük emek ve baktığınızda görünmeyen gizli emekler, gizli kahramanlar, seyretmesi keyifli.
0: Harika. Peki sizin sinema yolculuğunuz, bir sürü sorun var. O yüzden kısaca rica ediyorum. Nasıl başladı, ne zaman başladı bu yolculuk, sinema yolculuğumuz?
1: Evet, yani ben 2013 öncesi bir televizyon hayatım var. Fakat 2013'te bağımsız bir ufak bir şirketle bağımsız sinema yolculuğum başladı. Ve bunun içinde iki proje planlamıştım. Bunlardan bir tanesi Sağdan Hanım'dı. Bunun çekimleri bayağı uzun sürdü. İkinci setapta ise bir Ayasofya ile ilgili bir film geliyor gelecekte.
0: Çok güzel.
1: Bununla ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. Yolculuğum aslında televizyonu bırakıp tamamen sinemaya yöneldiğim 2013'te başladı.
0: En çok hangi formatta iş yaparken mutlu oluyorsunuz hocam? Ben sinema, dizi, belgesel, kurmaca...
1: Özellikle belgesel feature denilen, yani belgesel sinema formatı denilen ve bütün dünyada benimsenen bu formatı Türkiye'ye ilk getirenlerden biri olmak için savaşıyorum. O yüzden de Sağdan Hanım belgesel feature dalında, belgesel sinema formatında bir iş.
0: O zaman gelelim Sağdan Hanım filminize. Çok önemli bir konuya parmak basıyorsunuz, Alzheimer hastalığı gibi. Çok önemli bir detay aslında bu. Filmin içeriğini merak ediyorum, karakterleri merak ediyorum, nasıl bir yolculuğun ürünü onu merak ediyorum. Ama öncesinde dilerseniz bir fragmanımız var. Filmin fragmanını hep birlikte izleyelim. Olur mu?
2: Lütfen.
0: Evet. İzliyoruz.
3: Neredeyiz ve sözüne Göksel?
4: İnsan öleceğini de bilir ama asla kondurmaz. Alzheimer olmak da benzer bir şey. Hayatın sizi ne zaman, nereye sürükleyeceği belli olmuyor. Ta ki hayatın gerçek yüzüyle tanışana dek.
3: Yaşadığım günleri hatırlamak istiyorum. Yaşadığım.
4: Bazen soluk olarak nitelenen anılar, içlerinde taşıdıkları canlılıkla bugün yaşanan andan çok daha hayat verici.
3: İşte benim boynum olsun bir adam. Bir şey söylemedi, yüzüme baktı. Hiç kimseyi hatırlamıyorum Ziya'cığımdan başkasını. Hayatına çok teşekkür ederim.
0: Evet, bu anlamlı filmin fragmanını izledik. Nedir hocam sizdeki karşılığı? Nasıl bir düşünce sürecinin ürünü? Nasıl çıktı bu iş ortaya? Lütfen sizden dinleyelim.
1: Ya çok kısa anlatmam gerekirse bir sandıkta açılan 8 milimetrelik filmlerin seyretmemle başladı. Ve 8 milimetrelik filmlerde bir ailenin hayatı söz konusuydu. Ve ben de o sürelerde ne yapabilirimin karma karışıklığını yaşıyordum. Fakat bir konu bulmam gerekiyordu. Annem Alzheimer teşhisi kondu ve dedim ki ya kesinlikle ben bunu Alzheimer'la meç etmem gerekiyor deyip bir araştırmaya girdim. Alzheimer hastalığını öğrendim ve Alzheimer Derneği'nden destek aldık. Sevgili Profesör Barış Topçular bu konuda çok bilime destek verdi bilimsel olarak. Ve kafamda ilk önce resmi kurdum. Yani yapacağım puzzle'ı kurmuştum kafamda ve bir kadının, bir annenin, bir aile ferdinin hafızasındaki hikayelerin yok olmasını çekecektim. Ve bununla yola çıkarak filmi 4 yılda sadece ve sadece gerçek bir kişinin, yani annemin üzerinden o hafızaların kayıtlarını almaya başladım. Filmde de 4 veya 5 tane hikaye anlatıyor zaten. Birçok hikaye anlatıyor ama filmi destekleyen 8 milimetrelik ve Canan Ergüder'in de başrolünde Sadan Hanım'a çok benzemesinden dolayı da böyle bir meç olduk. Hem bu hikayenin içerisinde bir Alzheimer hastasının hafızasının nasıl yok olduğunu anlatan bir film ortaya çıktı. Hem de oyunculuklarla çok iyi desteklendiğiniz, sinemadaki çok değerli oyuncularla çalıştım. Hı hı.

0: oyuncuların katkıları ve birebir yani Sadan Hanım'ın hayatındaki albümlerden yola çıkarak yani bir Kayıkçı Burhan'la bir Sadan Hanım'ın gençliği gerçekten de benzeyerek
1: çok
0: yola çıktık. O yüzden de yani bütün oyuncularımızı hem seçerek hem de böyle kendi gönüllerinden bir şeyler katarak film ortaya çıktı. Çok uzun bir yolculuktu gerçekten. Fakat bir pandemi dönemine denk geldik ne yazık ki filmin bitimiyle birlikte. Arkasından da bu sürecin sinemalardaki performansların çok düşük olması, seyircilerin çok düşük olması bizim vizyonumuzu 2026'ya mecburen o istikamete çevirdi. Şu anda da mutluyuz.
2: Her şeyin bir yeri, zamanı, sırası vardır belki hocam.
1: Kesinlikle.
2: Orayı söyleyelim kesinlikle. Vizyon yolculuğu devam ediyor.
0: Devam ediyor ve şunu çok belirtmek isterim. 8 ödülle dünyadan döndük. Ve bu 8 ödülle birlikte de belgesel sinemanın örneğini biz bu filmde ilk defa seyirciyle bir Alzheimer hikayesinde birleştirdik. O yüzden mutluyum. Böyle bir iş yaptığım için de ve ilk filmim yani bağımsız sinema formatındaki ilk filmim olan Sadan Hanım'la yolculuğumu başlatmış oldum.
1: Hadi umarım bismillah. Hayırlı olsun.
0: Sağ ol.
2: Hayırlı olsun. Umarım bu yolculuk çok anlamlı ve insanlara dokunarak devam eder diyelim.
0: İnşallah.
2: Peki bir sorumluluk taşıdınız mı bu filmi yaparken? Yani önemli bir noktaya değiniyorsunuz dediğim gibi. O sorumluluğu hissettiniz mi? Yani dikkat etmeliyim, şu şekilde ifade etmeliyim, şu şekilde lanse etmeliyim gibi.
0: Evet, çok doğru bir nokta. Benim için bir tarafta annem, bir tarafta da oyuncu annem vardı. Yani oyuncu sağdan vardı. Hı hı. Bir tarafta da annem vardı. Yani bu iki kavramı çok iyi ayırt etmem gerekiyordu. Ve filmin çalışmaları sırasında annemle olan diyaloğumda ve kamera hep yanımda olduğu için o diyalogları çok naif bir şekilde verdim. Aslında onu oynatmadım ben filmde. O kendi kendini oynadı. Evet. Hı hı. Yani rol yaptırmadım hiçbir zaman. Bu çok önemli bir şeydi benim için ve bu süreci ben böyle yaşadım. Çok üzülerek söylüyorum. Vefat edince de iki tane kişiyi kaybettim. Hem annemi hem de oyuncu Sadan Hanım'ı. Hı hı.
2: Teknik olarak doğru bir bilgi vermek adına aslında değerli Sadan Hanım kayınvalideniz. Ama siz bunu haklı olarak bu şekilde ifade etmek istemiyorsunuz. Çok seviyordunuz ve çok sayırdığınız bir isimdi kendisi değil mi?
0: Evet ya ben kayınvalidem demekten hiçbir zaman hoşlanmadım. Çünkü bir ailede annen yani eşinizin annesi de anne sayılıyor benim için.
2: Evet, evet.
0: O yüzden bu kavramı hep hayatım boyunca atmışımdır. Aslında Sadan Hanım benim kayınvalidem. O yüzden de bunu bu şekilde ifade etmek istedim.
2: Tabii ki çok teşekkür ederiz. Mansur Bey siz nasıl dahil oldunuz filme? Bu süreç nasıl başladı ve mutlu oldunuz mu bu yolculukta merak ediyorum.
1: Şöyle hani tabii ki ekip çalışması yönetmenim diğer oyuncularla ilgili bu çok keyif verici bir şey hayatıma bir şeyler katan bir bölüm oldu dönem oldu ama hani filmin konusu da çok hüzünlü yani işte hüzünle mutluluğu bir arada yaşadık filmi çekerken diye düşünüyorum. Hani çok çok duygusal. Çok duygusal. Bir de ben de böyle bir dönemde bu B12 vitamini eksikliğinden dolayı böyle hafıza problemi yaşadım. Bana ayrı bir dokundu yani film.
2: Peki birlikte çalışmak... buradaki jest ve mimiklerinizden anlıyorum ki çok aslında hikayenin dışında çok keyifli bir süreçti. Nasıldı birlikte bir yönetmenle çalışmak? Nasıl bir süreçti?
1: Kaptan o kadar güzel idare etti ki. Yani gemiyi yürütendir. O kadar pozitif, o kadar anlayışlı, acemiliğimi, kendi adıma söyleyeyim, acemiliğimi örterek, beni motive ederek zaten diğer oyuncular çok profesyonel. Hı hı. Ben acayip keyif aldım. Hayatımda bambaşka bir yeri var.
0: Yani filmde şöyle bir şey var. Yani her karakter aslında Sadan Hanım'ın albümünden çıkan gerçek karakterler. Yani hakikaten gerçekten Sadan Hanım'ın filmi seyrettiğinizde Kayıkçı Burhan'ı zaten kendi de telaffuz ediyor. Kendi gerçekten real hayatta da filmde bunu görüyoruz. Biz sadece filmin içerisinde Sadan Hanım'ın yok olan hayallerinin bütünlemesini sağlamaya çalıştık. 8 milimetrelik filmlerle ve gerçek oyuncularla çalışarak Sır burada.

0: da saklı.
1: Gayet iyi anladım. Bir teknik bir soru sormak istiyorum. Bu film birçok özelliğiyle, daha doğrusu vizyona girmesi bağlamında bir ilk olma özelliği de taşıyor. Sizle daha önce konuştuğumuzda bunu bana ifade ettiniz. Lütfen tekrar seyircilerimiz için de açıklarsanız çok mutlu oluruz. Hangi özellikleri itibariyle bu film hem biricik, hikayesi itibariyle zaten çok kıymetli ve biricik bir yerde duruyor ama teknik olarak belgesel film dememiz mi daha doğru, kurmacaya yakın? Lütfen.
0: Kurmacaya yakın olduğu için de belgesel sinema formatı demek çok doğru olur. Yani belgesel sinema demek çok doğru olur. Çünkü ben filmi festivallere gönderdiğimde documentary bölümünde müracaat etmiştik. Fakat bütün festival direktörlerinden şöyle cevap geldi. Biz sizin filminizi documentary future dalında yarıştırmak istiyoruz. Çünkü filminizin teknik özellikleri de süre olarak da belgesel documentary future, yani belgesel sinema formatında yarıştırmak istiyoruz deyince, bu kavramı ben Türkiye'de araştırdığımda Türkiye'de dramatik belgesel diye geçiyor ama dramatik belgesel, hani oyuncuyla yapılan şimdiye kadar bir örnek yok. Yani bunu diğer kanallarda, yabancı kanallarda görüyoruz ama Türkiye'de bunun örneği yok. Hele sinemada hiç yok. Birinci özelliği, sinemada böyle bir filmin, belgesel sinema formatındaki bir filmin yer alması. İkincisi de dünyada gerçek bir kişi üzerinden 4 yıl boyunca çekilerek yapılan film yok. Sadan Hanım bu yönden ilk olması çok önemli. Çünkü Sadan Hanım gerçek bir karakter, yaşayan bir karakter ve gerçekten Alzheimer hastası. Yani bu üç datayı da biz birleştirip sinemanın içerisindeki documentary kısmında, yani Sadan Hanım aslında bir belgesel formatında bir documentary'yi yürütüyor. Ama oyuncularla birlikte çalışmaya başladığımızda ve Sadan Hanım'ın zihnindeki hikayeler bir araya getirdiğimizde sinemanın teknik özelliklerinden yürüdük o yolda da. O yüzden iki datanın bir arada harmanlamasından dolayı ve bunu da çok iyi yaptığımı ve ödüllerle de dönerek bu işi yaptığımdan dolayı çok iyi yaptığımı düşünüyorum. O yüzden de belgesel sinema formatında bir ilk, Türkiye'de bir ilk diyebilirim.
1: Çok güzel, tebrik ediyorum. Sadan Hanım'la ilgili şunu söylemek isterim. Yolculuğunun keyifli ve güzel olmasını, elbette bir filmin başarısının ölçüde aldığı ödüller değildir %100 ya da gişede yakaladığı rakamlar değildir. O yüzden doğru insanlara farkındalık oluşturması için de çok kıymetli bir yerde bir portre olarak duruyor kendisi. Keyifli bir yolculuğun olmasını temenni ediyorum. Bütün açıklamalarınız için çok teşekkür ediyorum. Mansur Bey'e şu soruyu sormazsam seyircilerimiz bana kızabilir. Az önce oyunculukla ilgili sorduğum, aslında müzisyen kimliğinizle tanıyoruz ve biliyoruz sizi.
2: İnadı bırak yanıma ya. Şimdi yenisi geliyor.
1: Evet, yenisi geliyor. Nasıl devam ediyor işler, müzik hayatınız?
2: Çok keyifli. Konserler zaten devam ediyor. Bu 10 yıl önce bir 90'lar diye Hakan Küfündür'ün başlattığı bir projeydi. Hala devam ediyor. Cumartesi Ankara'dayız. Başka
1: çeşitli
2: solist
1: programlarımız var, takvimlerimiz var.
2: Koşturmaca devam ediyor. Ne ama heyecan veren şu an yeni şarkı.
1: Evet, onun da ismini anarsak çok mutlu olurum.
2: Beni bırakıp nereye, alıştım darbelere. Bilgin olsun bir dahaki sefere. Sen varsan ben yokum diye yeni şarkı çıkıyor.
1: Sen varsan ben yokum yeni şarkısı, evet. Hayırlı uğurlu olsun. Tüm dijital platformlarda şu an dinlenebilir durumda.
2: Öyle.
1: Bunun nasıl bir düşünce süreci oldu merak ediyorum. Bir anda mı geliyor yoksa bir yaşanmışlığın bir ürünü mü? Elbette öyledir diye tahmin ediyorum
2: ben
1: ama.
2: Ben şarkılarımı direkt piyanonun başında yapıyorum. Yani ritimlerini yazıyorum, işte akorlarını basıyorum falan filan. Bir altyapı çıkıyor. Ondan sonra bir şeyden ilham alıp, yani işte yaşanmışlık falan, onu çok uygulamıyorum. Hani bundan ilhamlandım, bundan esinlendim değil. O ritimlerin, o notaların verdiği şey beni esasında yönlendiriyor.
1: Son sorum, kısaca rica ediyorum. Genç sanatçılara, genç müzisyenlere, genç sinemacılara, gençlere, genç üreticilere neler söylemek istersiniz? Sizce kendilerinde hangi sorulara yanıt verdikten sonra bu yola baş koymalılar ve ben de varım demeliler? Göksel Bey, siz sinema perspektifinden ve yönetmenlik perspektifinden cevaplamak istersiniz diye düşünüyorum.
0: Tabii ki. Ben kendimden bir örnek vermek istiyorum. Gençlere bu konuda yardımcı olmak adına. Bir proje yaptığınızda o projenin hataları ne ise, yaptığınız yanlışlar ne ise, kafanızın çok rahat olduğu bir dönemde aynanın karşısında geçin ve ben kendi silüetimle savaşıyorum aynanın karşısında. Ve ben kendime her zaman Göksel bu hataları yapmışsın bir daha yapma diye kendime hem kızıyorum hem orada kendimi haşlıyorum. Ve ondan sonra da dönüp ben hayatıma devam ediyorum. Ama aynadaki Göksel orada kilitli kalıyor. Ben ne zaman onu tekrardan var edersem o zaman çıkıyor. Yani benim dışarıda yaptığım hatalarla yüzleşmek istediğimde hep o aynanın karşısında onunla savaşıyorum. O yüzden kendimle savaşıyorum. Doğru bir yol. Ve azimlerinden hiçbir şeyi kaybetmeden gerçekten kalben seviyorlarsa bu mesleği yapsınlar. Evet ben 70 yaşında da yönetmen olarak öleceğim diyorlarsa yapsınlar ve kalben seviyorlarsa yapsınlar. Ama öteki tarafta hiç uğraşmasınlar zamanlarına kayıp.
2: Kilit anahtar cümle o. Gerçekten sevmek.
1: Sevmek meselesi. Sevmek. Gönül bağı kurmak ve sevmek.
2: Bir de şu an her şey o kadar kolaylaştı ki bu yapay zekalar falan. Evde herkes bir şeyler deniyor. Hiçbir şey yapmasa işte selfie çekiyoruz. Yolda yürürken işte bir yerleri çekiyoruz falan. Hani kamera da artık herkesin cebinde. Müzik de aynı şekilde. Yapay zekayla falan uğraşıyorlar. Ve acayip güzel şeyler de çıkıyor içlerinde. Yani dinlediğim zaman wow diyorum. O işte o kişiler belli ki onu severek yapmışlar. Devam etsinler. Severek devam etmek lazım. Çok ama kendilerini de düzgün eleştirmeleri gerekiyor.
1: Çok teşekkür ediyorum tekrar. Kırmızı Halı'da olduğunuz için 24 ekranlarından seyircilerimize seslendiğiniz ve paylaşımlarınız için sağ olun, var olun. Eklemek istediğiniz bir şey var mı?
2: Davetiniz için teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun filminiz. İstediğinizden daha güzel yerlere gelsin.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Çok teşekkür ederiz.
0: Sadan Hanım'ın yolculuğu aslında kendi ismiyle devam etti. Sadan gökyüzündeki bir yıldızın yeryüzüne kaydığı sıradaki bıraktığı izdir. Sadan Hanım da bir iz bıraktı ismi gibi bu dünyada. O yüzden de beni ve filmimi ve birlikte sevgili Mansur'u ağırladığınız için sevgili Ali Bey, biz size ve Kırmızı Halı'ya çok teşekkür ediyoruz.
1: Çok teşekkür ederim. Ben de tüm ekip arkadaşlarım adına çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Evet değerli izleyenler, bu haftada Kırmızı Halı'nın kültür, sanat ve sinema gündemiyle aynı zamanda iki değerli konuğumuzla sizlerle birlikteydik. Gelecek hafta yeni konu ve konuklarla karşınız olmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.

Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarih. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse, tarihin gizemli yollarından geçmek emin. Doktor Özgenur Reyhan Güler, An ve Zaman'da bu hafta efsanelerden gerçeklere, iki ayrı tanığın gözünden Troya Savaşı'nda neler yaşandığını, Profesör Doktor Reyhan Körpe ve arkeolog editör Nezih Başgelen'e soruyor. An ve Zaman, Cumartesi 23.15'te 24.00'da.

0: İyi akşamlar, temsil heyetine hoş geldiniz. Ben Yağmur Yıldız. Her perşembe olduğu gibi gündemi değerlendireceğiz konuklarımızla beraber. Bugün itibariyle Türkiye Büyük Millet Meclisi yeniden mesaiye başladı. Yasama dönemi, yasama yılı ile birlikte yoğun maratonu başlayacak ki bu ay sonunda da bütçe maratonu var. Yeni düzenlemeler, mevcut gündemdeki yeni sorunlara ilişkin atılacak adımlar gibi pek çok konu başlığı var. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün başkent Ankara'da önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, ardından da AK Parti Genel Merkezi'nde önemli iki ayrı konuşma gerçekleştirdi ama şu dakikalarda devam eden resepsiyona ilişkin muhabir arkadaşımız Ahmet Taner Işıldak, kameraman arkadaşımız Kubilay Kutlar ile birlikte bizi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bekliyor. Hazırlarsa dilerseniz önce onlara dönelim. Ahmet, bizi duyabiliyor musun? İyi akşamlar.
1: Yağmur Yıldız, iyi akşamlar diliyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden size ve değerli konuklarınıza selamlar.
0: Çok teşekkürler. Ahmet Taner Işıldak, öncelikle şunu ifade edeyim. Sayın Cumhurbaşkanı İstanbul'daki programı vesilesiyle katılamadı. Ancak katılamayan çok fazla isim vardı. Yoğun bir katılım beklenir genelde resepsiyonlarda. Bakanların neler söyleyeceği merak edilir. Öncelikle kimler katıldı, kimler katılmadı, hangi açıklamalar var? Dilersen buradan başlayarak sözü sana bırakalım.
1: Yağmur Yıldız, doğru söylüyorsunuz. Aslına bakarsanız önceden çok daha yoğun bir bakanların da katıldığı bir resepsiyon görüyorduk. Fakat bu biraz daha mecliste siyasi grubu bulunan partilerin katıldığı bir resepsiyon oldu. Fakat şöyle bir unsur da var. Yeni Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi resepsiyona katılmadılar. Zaten hali hazırda hatırlatmakta fayda var. Cumhurbaşkanı Erdoğan yasama yılı açılış konuşmasını yaparken Yeni Partili isimler, Özgür Özel Başkanlığı Yeni Partili isimler resepsiyonu, daha doğrusu genel kurulu terk etmişlerdi ve resepsiyonda katılmayacaklarını söylemişlerdi. Cumhuriyet Halk Partisi de keza bu kararı aldı. Tabii resepsiyondaki isimlerden buna tepkiler geldi. MHP lideri Devlet Bahçeli resepsiyondaydı, Numan Kurtulmuş resepsiyondaydı, Saadet Partisi ve Deva Partisi'nin liderleri İYİ Parti de yine aynı şekilde resepsiyondaydı. Şimdi Numan Kurtulmuş özellikle Yeni Parti'nin genel kuruldan çıkmasına tepki gösterdi. Şu cümleleri kullandı: demokratik nezaket içinde ben bunu değerlendiremiyorum ve doğru da bulmuyorum söyledi. Zaten iki gün sonra pazartesi günü biz genel kurulu açacağız ve muhalefet partisi bütün eleştirilerini yapabilir. Fakat genel kurulda Cumhurbaşkanlığı makamına saygı gösterilmesi gerekiyordu diye ifade etti. Yine MHP lideri Devlet Bahçeli'den de biz benzer bir açıklama gördük Yağmur Yıldız. O da şu cümleleri kullandı: Yeni Parti'den yenilikler bekleriz dedi ve genel kurulu terk etmesini doğru bulmadığını söyledi. Cevdet Yılmaz da keza aynı şekilde resepsiyonda yer alan isimlerden bir tanesiydi. Tabii pek çok başlıkla da değerlendirmeler yapıldı ama ilk başta bunu söyleyebilirim kalabalık ve yoğunluk hakkında.
0: Peki genel kurula dair izlenimlerini de aslında aktarmak isteriz. Çünkü dikkat çeken bir gelişme vardı. O da Sayın Cumhurbaşkanı tek tek sıraları dolaştı, tokalaştı. Bahçeli ile Sayın Cumhurbaşkanı arasında bir hediyeleşme gerçekleşti. Genel kurula dair aktarabileceğin izlenim varsa dilersen onları da aktar Ahmet Taner.
1: Yağmur Yıldız, aslına bakarsanız izlenimlerim Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından ayrı tutulamaz. Kesinlikle tutulamaz. Zira bir cümle vardı, muhakkak ki siz de konuklarınızla değerlendireceksiniz. Türkiye'nin önünde iki seçeneğin olduğunu söyledi. Bunlardan bir tanesi ya kutuplaşmayı seçeceğiz ya da siyasi mutabakat imzalayacağız. Yani siyasi bir mutabakat yapacağız dedi ve bunun adı da Büyük Türkiye Mutabakatı diyoruz demişti. Hatırlayacaksınız, aslında 2027'nin bir nevi parolasını verdi ve konuşması bittikten sonra da bütün siyasi partileri ziyaret etti. Tek tek tokalaştı. DEM Parti'ye, CHP'ye, hepsini tokalaştı. Hatta Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'de iki tane gül verdi. Bir tanesi kırmızı, bir tanesi ise beyaz şeklinde bir gül verdi. Bu da aslında bize yeni dönemin biraz parolasını veriyor olabilir. Hem yeni anayasa hem de az önce ifade ettiğim Büyük Türkiye Mutabakatı. Yani genel kurulda artık 2027 yılında bu Büyük Türkiye Mutabakatı ile birlikte artık yeni adımlar, çok daha farklı seçenekler, çok daha farklı tartışmalar göreceğiz diyebilirim.
0: Peki özellikle resepsiyonda hangi isimlere hangi sorular yöneltildi? Oradan gelen açıklamalar var mı? Yeni partinin genel kurulu terk etmesi dışında aktarabileceğin bir not var mı?
1: Tabii ki. Aslına bakarsanız bugüne damga vuran şey şuydu Yağmur Yıldız. O da yeni anayasa tartışmaları. Yani buna hem Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş genel kurulda yaptığı konuşmada hem de hakeza resepsiyonda, ki Cumhurbaşkanı Erdoğan da yeni anayasanın gerekliliklerinden bahsetti. Numan Kurtulmuş dedi ki muhalefet hazırlığını yapsın, sıkıntılarını getirsin. Yeni bir anayasayla devam etmemiz gerekiyor. Özellikle değişen ve gelişen dünyada, artık pek çok şeyin değişken bir etmene sahip olduğu bu dünyada Türkiye'nin darbe anayasasıyla artık bir adım atamayacağını söyledi. Yine şunu da ifade etmekte fayda var. Devlet Baş Bahçeli de bunun altını çizdi. Şimdi aslında biz meclis özel yayınımızda Melih Yiğitel konuğumuzken güzel bir cümle kurmuştu aslında Yağmur Yıldız. Şöyle demişti, iki kişi eğer koşu yarışı yapacaksa ve bir kişinin ayağında pranga varsa bu adil bir yarış olmaz deyip bu 1980 anayasasını bu prangaya benzetmişti ve sivil anayasanın gereklilerinin altı çizilmişti. En çok öne çıkan unsur bu. Bir diğer unsursa aslında terörsüz Türkiye ile ilgili çalışmalar. Özellikle Cevdet Yılmaz bununla alakalı şu sözleri kullandı. Süreç mecrasında işliyor. Adım adım takip ediyoruz. Keza mecliste de bir izleme komisyonu kurulacak. 2027'de peki biter mi diye MHP lideri Devlet Bahçeli'ye soruldu. MHP lideri de buna Cumhuriyet hükümetimiz bilir, çalışmalarımız son hızıyla devam ediyor cümlelerini kullandı. Yine Numan Kurtulmuş da terörsüz Türkiye ayrı bir parantez açarak dedi ki artık Türkiye'nin bambaşka bir yere doğru, terörsüz Türkiye'den terörsüz bölgeye doğru evrileceği çok farklı bir aşamaya doğru gidiyoruz sözlerini kullandı. Aynı zamanda İsrail'e de karşı dikkat çekti. Yani İsrail'in bölgeyi istikrarsızlaştırma çabalarına karşı Türkiye'nin iç cephesini takip etmesinin mesajı oldukça en azından bizim kulağımıza çalınan unsurlardan bir tanesi oldu diyebilirim Yağmur Yıldız.
0: Peki başka eklemek istediğim unsur var mı sevgili Ahmet Taner?
1: Aslına bakarsan az önce dediğimiz mevzuya geliyoruz. Evet, ülkemizde pek çok şu zamanda özellikle tartışmalar geliyor olabilir. Fakat Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın genel kurulda çizdiği perspektif özellikle 2027'yi belirleyecektir ki aslında bu Büyük Türkiye Mutabakatı da resepsiyonda biraz kendini gösterdi. Ne demek istiyorum diye soracak olursanız MHP lideri Devlet Bahçeli genel kurulda bir de İyi Parti lideri Musavat Dervişoğlu ile tokalaştı. Biliyorsunuz iki isim birbirlerine karşı sert açıklamalarıyla ön plana çıkıyor. İki isim tokalaştı, bu da soruldu. Hani Musavat Dervişoğlu ile niye tokalaştınız? O da şu cevabı verdi. Ben her Ekim ayında birisiyle tokalaşırım dedi. Biz dedik yani o zaman bundan yeni bir şey bekliyor muyuz? Bekleyebilirsiniz dedi. Yani
0: Musavat Dervişoğlu'nun bu arada tüm resepsiyon boyunca kalmadığı, sadece tokalaşıp liderlerle selamlaşıp hemen ayrıldığını duydum ben. Ona ilişkin bir neden, bir sebep var mı peki?
1: Onun henüz bir sebebini maalesef biz de bilmiyoruz ama dediğiniz gibi hani liderlerle tokalaştıktan sonra ayrıldı. MHP lideri Devlet Bahçeli sonuna kadar kaldı. Zaten geçtiğimiz dakikalarda bitmişti resepsiyon. Sonuna kadar MHP lideri Devlet Bahçeli hem tebrikleri de kabul etti. Yani bunun yanı sıra DEM Parti ile de zaten bir tokalaşma oldu. Bir ayaküstü bir konuşma oldu. Özellikle Pervin Bulut'tan, Mithat Sancar'dan oluşan ikili bir süre 3-5 dakikaya yakın bir sohbet ettiler ayaküstü. Yüzler gülüyordu, öyle söyleyebilirim.
0: Peki çok teşekkürler Ahmet Taner Işılacak, bize değerlendirmeleri aktardığın için emeğinize sağlık dileyelim ve teşekkür ederim sizlere. Peki stüdyo konuklarımı takdim edeyim şimdi dilerseniz. Öncelikle hukukçu Engin Akın, hoş geldiniz, nasılsınız?
2: Hoş bulduk, iyiyim, sağ olun, siz?
0: Çok teşekkürler. Star Gazetesi Ankara temsilcisi sevgili Fadime Özkan, hoş geldiniz, nasılsınız?
3: Merhabalar Yağmur, iyiyim, sen nasılsın?
0: Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Ve TAV uzmanı Bekir İlhan, nasılsınız, hoş geldiniz?
4: Hoş bulduk, iyiyim, sizler nasılsınız?
0: Çok teşekkürler. Fadime Hanım, dilerseniz kadın dayanışması yapalım, bu hafta sizinle başlayalım. Meclise dair bugün benim en dikkatimi çeken Sayın Bahçeli'nin Sayın Cumhurbaşkanı'na takdim ettiği güller ve onun ötesinde 2 yıl önce Bahçeli DEM sırlarına gidip tokalaşmıştı ve yepyeni bir süreç başlamıştı. Bu kez Cumhurbaşkanı Erdoğan sıralara gitti ve evet, siyasi parti liderleriyle ve diğer vekillerle tokalaştı. Bu bize neyi ifade ediyor? Dilerseniz buradan başlayalım.
3: Aslında güzel bir başlangıç noktası. Çünkü 1 Ekim kuşkusuz meclisin açılış günü olduğu için önemli. Ankara siyaseti açısından önemli. Dikkatle de takip edilir. O ilk karşılaşmalar yeni döneme dair bir işaret ararız gazeteciler olarak. Ama ister istemez biz 2 yıl önceki 1 Ekim'i hatırlıyoruz. Çünkü o gün hakikaten Devlet Bahçeli'nin DEM sıralarına gidip tokalaşması kısa bir süre, evet, ki aslında Devlet Bahçeli çok nezaketli biridir, bu tür hani insani diyaloglardan ve temaslardan hiç kaçınan biri değildir, hep öyle ola geldi. Ama tabii sert bir dönemin ardından böyle bir girişimde bulunmasının bir işaret anlamı aramıştık ve o işareti de zaten çok yakın bir zamanda kendisi gösterdi. Çünkü hani çok büyük bir çağrıyla aslında bu terörsüz Türkiye, terörsüz bölge sürecini bir devlet projesi olarak bunun nasıl yasama organı ve siyasi partiler tarafından da benimsenip vazife alınacağı kısmında önemli bir açılım yaptı. Dolayısıyla onu ister istemez her sene biz o 1 Ekim'i bir atıfta yapıyoruz. Bu sene atıf yapıyoruz çünkü o meclis, yani Bahçeli'nin elini uzatmasıyla sürecin başladığı, ama aslında tabii ki biz biliyoruz sen Ahlat'taydın çünkü Ahlat'ta Sayın Cumhurbaşkanı Malazgirt Ovası'ndan verdiği mesajla, evet, iç cephe mesajıyla birlikte o işaret fişeği atılmıştı. İlk harekette Bahçeli'den gelmişti. Sonra tabii bunlar zor konular kuşkusuz ama Türkiye'nin çözmekte mecbur olduğu zaruri meseleleri ve bu konuda doğrusu Türkiye ve meclis de dahil olmak üzere bütün süreçler bakımından çok başarılı bir performans sergilendi ve 2 yılın sonunda işte Ağustos ayında biliyorsun resmi gazetede çerçeve yasa yayınlandı ve resmiyet kazandı. Ondan öncesinde de işte mecliste kurulan komisyonun dinlediği yüzlerce meselenin tarafları ve bir çerçeve yasanın oluşturulması bu meselenin bütün detaylarının, katmanlarının milletin meclisi tarafından mevzuata dönüştürülmüş olması çok kıymetli.
0: Şimdi bu meclis rekor bir oyla
3: 467 oyla kabul edildi.

0: tahkim edilmesi, güçlendirilmesi vizyonu bugün Büyük Türkiye Mutabakatı şeklinde büyümüş, kapsamış, artık ete kemiğe bürünmüş bir şekilde karşımıza çıkıyor. O yüzden hani bunların hepsinin çok birbiriyle ilgili olduğunu düşünüyorum. Sayın Cumhurbaşkanı da bugün sıralara gidip tokalaşarak ve hatta yine genel kurula hitabındaki konuşmasında da hani meclisimizin gazi meclis olması, hem milli mücadele dönemi, hem 15 Temmuz'da bu milletin, ben bu kısmı çok önemsiyorum, hani bir kurum olarak uzağımızda, ötede bir yerlerde değil. Bu meclis bizim meclisimiz. Bu vekiller bizim vekilimiz. Millet olarak biz asiliz, onları vekalet verdik, bizim adımızı temsil ediyorlar. Bizim meclisimiz olduğunu ortaya koyan bir vazife bilinciyle bir iş ortaya çıkardılar. Kuşkusuz tartışmalı, parçalanarak, gergin vesaire, ama nihayetinde ortaya somut işleri yürüten bir mesai ve bir mevzuat koydular. Bu tebrik edilecek, takdir edilecek bir meclistir. Cumhurbaşkanımız da onları tebrik ediyor.
1: Yani evet, onu soracaktım aslında. Bu bir teşekkür ve nezaket evet, ziyareti evet, mi? Evet. Yoksa bu kez de Sayın Cumhurbaşkanı uzattığı elle yine yeni, yepyeni bir dönemin belki de bir...
0: Ya tabii şimdi kuşkusuz yeni anayasa, yani yeni gündemimiz yeni anayasa. Bence bunu Türkiye, bu meclis, bu Türkiye bunu yapabilir. Çünkü en zor, en çalkantılı meselelerden birlik olarak tartışarak, elbette gerilerek, kırılıp dökülerek yer yer. Hani bu şimdi Yeni Parti ve CHP'nin meclisten çıkması nezaket kurallarına hiç uygun değil. Siyasi olgunlukla hiç alakası olmayan çiğ bir protesto biçimi. Yani bu çok kantin solculuğu diyebileceğimiz bir tepki gösterme biçimi. Buna rağmen bu meclis kurumsal olarak takdiri hak eden bir meclis. O yüzden de Cumhurbaşkanımız çok bence hani bunun da ifadesi olarak aslında sıralara giderek, çünkü o da o sıralardan gelmiş, milletvekilliği yapmış, başbakanlık yapmış, o mecliste çok emeği olan bir isim. O yüzden bence hani onun takdir duygusuyla bunu yaptığını, tebrik duygusuyla yaptığını düşünüyorum. Elbette hani konuşmasının da belki açacaksın sonraki turlarda.
1: Dilerseniz Sayın Cumhurbaşkanı neler söyledi hatırlamak için şöyle bir ekranlara getirelim yönetmenim. Sayın Cumhurbaşkanı'nın genel kurul hitabını şöyle bir kez daha hatırlayalım.
2: Türkiye'nin milli menfaatlerinde milletimizin her bir ferdini ilgilendiren konularda siyaset tam bir mutabakat zemininde buluşabilmelidir. Bakınız, günümüzde siyasetin çözüm üretmesi gereken meselelerin en başında toplumda iç kanamaya sebep olan yapay kutuplaşma yer alıyor. Siyasi partiler arasında tabii ki rekabet olacaktır, yarış olacaktır. Belli sınırlar halinde çekişme de olacaktır. Yerel bazdaki ayrışmaların siyaset ve toplum mühendislikleriyle birçok ülkenin yumuşak karnına dönüştüğünü, daha doğrusu dönüştürüldüğünü görüyoruz. Toplumsal fay hatları kaşınmak suretiyle ülkeler içeriden çözülmek ve çökertilmek istenmektedir. Türkiye'nin ayarlarının bozulması siyasetin işine yaramaz. Sadece ve sadece Türkiye'nin hasımlarının işine yarar. Yakın tarihimizde bunu hep beraber tecrübe ettik. Terörsüz Türkiye çabaları Türkiye'nin hasımları üzerinde caydırıcı bir etkiyi şimdiden uyandırmış, Türkiye'nin gücüne güç katmış, bölgemizde yeni bir rüzgar estirmiştir. Çerçeve yasada da bahsedildiği gibi bir izleme süreci vardır. Gerekli adımlar atıldığında ilgili kurumlarımız da gerekeni yapacaktır. Terörsüz, çatışmasız, kavgasız bir ortamda sorunlarımızı karşılıklı saygı ile tartışıp çözüm üretmek çok daha kolay ve mümkün hale gelecektir. Siyasetin demokratik kapasitesi inşallah daha da güçlenecektir. Demokrasi

0: Tecrübemizi fasılalara bölen müdahalelerin mirasını reddeden sivil bir anayasa ihtiyacı ise henüz karşılanamadı. Köklü değişikliklerle yapısal kusurlardan geniş ölçüde arındırılan mevcut anayasamızın hala darbe döneminin tortularını, izini, etiketini taşımasıdır. Bu yönüyle yeni ve sivil bir anayasa hedefi Türk demokrasisinin rüştünü ispat mücadelesidir. Türkiye bu ayıptan mutlaka kurtulmalıdır.
1: Duma Hanım, çok önemli konulara değindi ama örneğin ben cephe siyasetinin artık döneminin bittiğini ifade etmesine dikkat çekmek isterim. Cephe siyaseti ne demek? Dilerseniz hani hem izleyicilerimize bunu aktarıp hem de buradan tüm konuşmasına ilişkin yorumlarınızı da alalım mı?
2: Olur. Ben de aslında en fazla hani pek çok farklı konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklamalardan notlar aldım, altını çizdim. Ama bu cephe siyaseti, karşıtlık, kutuplaşma, Türkiye siyaseti bunun üstüne kuruluydu. Yani hani, tabii ki bir ülkede siyasi partiler yelpazesini açtığınız zaman sağdan sola, merkezde farklı partiler var. İdeolojiler, farklı ideolojiler var ve ideolojilerle hareket eden partiler var. Böyle bir gelenek oldu. Oysa Sayın Cumhurbaşkanı burada siyaset, bu mesela bu bölümde yaptığı tarifler, tanımlar, siyasetin neden yapıldığını ve nasıl yapılması gerektiğini ve partilerin ayrıştığı ve aslında birleşmesi gerektiği noktalara ilişkin bence çok önemli ders niteliğinde açıklamalar yaptı. Bu bir tarafıyla bir vizyon, bir taraftan bir liderlik aslında, hani bir liderlik de siyasete bir o yollardan da geçmiş bir olarak, biri olarak Türkiye'nin ihtiyacı olanı göstermesi bakımından da değerli buluyorum. Şimdi Türkiye'de siyaset uzun yıllar boyunca hem parti siyaseti hem de topluma bakan yönüyle siyaset kutuplar üzerinden gitti. Sağcı, solcu, işte Alevi, Sünni, hani etnik, dini, mezhebi farklılıklar üzerinden fay hatları oluşturuldu ve bu aslında Türkiye'ye özgü bir durum değildi. Bu dışarıdan bize belletilmiş, aramıza sokulmuş nifaklardı bir manada. Siyaset bunun üzerinden gitti. Yani Alevi-Sünni çatışması üzerinden o kadar on yıllarımız heba oldu ki ve ne yazık ki işte Çorum'da, Maraş'ta, Sivas'ta can kayıpları oldu. İşte sağcı solcu tartışmaları, 80 darbesi böyle geldi. Ya da işte ne bileyim yine dindar, laik, bu Türkiye'nin bitmeyen tartışması. Biz yani ben neredeyse hani böyle yetişkin yaşlarımın hemen tamamını işte bununla, bunlarla, bu tartışmalarla, bu gerginlikler üzerinden konuşarak geçirdik. Kamusal alan diye bir heyula vardı tepemizde. Ve kamusal alan nedir? Kamusal alanda kim nasıl giyinmek zorundadır? O kamusal alana bir zat-ı muhterem girince öbür insanlar nasıl hizaya girmelidir gibi koca koca adamların tartıştığı uzun yıllar geçirdik ve biz bunları artık, bunlar mesela buharlaşmış. Artık biz bunları sağcı solcu konuşmuyoruz, Alevi Sünni konuşmuyoruz, Türk Kürt konuşmuyoruz, dindar layık konuşmuyoruz. Bunların buharlaşmış olması bence Sayın Cumhurbaşkanımızın hani ülke yönetiminde yer aldığı siyaseten parti olarak da elbette o zihniyetlerin değişmesini, siyasetin değişmesini sağladı. Bu hiç göze görünmeyen bir kazanım Türkiye açısından. Ama yıllarca böyle geçti. Hala bunun bazı tabii ki iz düşümleri vesaire var. Ama bu artık geride kaldı diyor. Yani cephe siyaseti, yani işte sağcılığı savunmak, Aleviciliği savunmak, Sünniciliği savunmak, Kürtçülüğü savunmak, Türkçülüğü savunmak gibi bir şeyi cepheden ve tek kimliğin bu. Ve bunu savunuyorsun. Peki yollar nasıl yapılacak? İşte Türkiye'nin sağlık sistemi ne olacak? Hani pratikte insanların doğrudan hayatını etkileyecek hizmet siyaseti kısmında ne diyorsun? Yok ben Kürtçülüğü savunuyorum, ben Türkçülüğü savunuyorum. Böyle bir şey olamaz. Yani hani Türkiye bunları geride bıraktı ve Sayın Cumhurbaşkanı da raf ömrü bitmiştir diyor. Çünkü artık yok, buharlaştı, o heyula kalktı üzerimizden. Şimdi ne gerekiyor? Türkiye'nin öncelikli meselelerinde mutabık kalan ama tabii ki kendi

0: kendi tavrını, burası bir demokrasi ülkesi nihayetinde, bu kadar siyasi parti, o farklılıkları dile getirmek ve toplumu buna göre ikna etmek için var. Hı hı. Kim daha iyi bir fikri hizmet savunur ve kim daha çok seçmeni ikna ederse o gelir yürütmenin başına oturur. Hı hı. Dolayısıyla hani bu ortak konularda mutabık kalmak ama kutuplaşmamak konusunda Cumhurbaşkanı bence çok önemli bir açılım yaptı. Bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Bunu işte terörsüz Türkiye, terörsüz bölge, büyük Türkiye mutabakatı mevzu, bunların hep altında konuştuğumuz ve konuşacağımız konular. Buna şimdi yeni bir hedef olarak yeni anayasayı koyuyor. Önceden yeni bir anayasayı konuşamamamızın ve yapamamamızın en önemli nedenlerinden birisi Türkiye'nin çok can yakan bu meselelere, mesela işte PKK gibi bir terör örgütü burada varken bazı konuları konuşamıyorsun. Çünkü terör silah tehdidinin olduğu yerde kimse fikrini beyan edemiyor. Şimdi silah da ortadan kalktı. Bu heyulalar da ortadan kalktı. Herkes gayet şeffaf, gayet birbirinin gözünün içine bakarak, ortada bir buharsız, bir karanlık alanlar olmadan açık ve net bir şekilde Türkiye'nin yeni anayasasını, yeni döneminin yasalarını, anayasasını konuşabilecek bir noktaya geldi ve bu meclis de bunu yapabilecek bir yetkinlikte. Çünkü uzlaşma becerisi gösterdi. Hı hı. Bu çerçeve yasa en zor konuda bir uzlaşma becerisinin, maharetinin göstermiş olması yeni anayasa için de en büyük umut bana göre. Görüyorum ki Cumhurbaşkanı da böyle düşünüyor ve hedef olarak da bunu koydu ortaya.
1: Peki. Bekir Bey, bugüne dair hem sizin hafızanıza kazınan görseller neler oldu meclisten, genel kuruldan ve resepsiyondan, hem de Sayın Cumhurbaşkanı'nın altını çizdiğiniz ifadeleri sizin neler oldu?
2: Evet Yağmur Hanım, yani şimdi baktığımız zaman tabii 1 Ekim yani yasama yılının açılışı, hani sıradan bir tarih değil. Yani meclisin çalışmalarını bu yıl için başlama yılı ve son derece özel bir gün. Yani özel günlerden bahsediyoruz ve aslına baktığımız zaman tabii ki ülke olarak da yani tabiri caizse 7/24 zaten siyaset konuşan, siyasetin içinde olan bir ülkeyiz zaten. Siyaset gerçekten de yani Türk insanının günlük hayatından bağımsız bir şey değil. Ama
1: değil mi? Gerçekten tam bir siyaset ve futbol ülkesi diyebilir miyim?
2: Evet, yani zaten bu birçok larımızı mutabık kalacağı bir hani husustur diye düşünüyorum.
0: Büyük Türkiye mutabakatı diyorsunuz.
2: Evet, yani en azından bu konuda
1: mutabık mıyız temsiliyet olarak?
2: Evet, en azından ben mutabık olduğumu söyleyebilirim. Evet. Yani genel olarak baktığımızda şimdi aslında ve bu siyaset dediğimiz kurumun, siyaset dediğimiz bu hani meselenin aslında kalbi meclistir. Ve gerçekten de mecliste sıkı tartışmalar yaşanır, sert tartışmalar yaşanır. Bu olandır ve demokrasinin gerçekten de baktığımız zaman özüdür. Olması da gerekendir. Tabii ki nezaket kuralları içerisinde. Ama gerçekten de bu özel günlerde bir an olsun bazen siyasetçiler, zaten 7/24 siyasetin içinde olan insanlar, bu özel günlerde işte siyaseti bir noktada, bir anlığına kenara bırakırlar ve gerçekten de birbirlerine nezaket göstererek bu özel günü daha da anlamlı hale getirirler. İşte geldiğimiz noktada da yani şimdi mecliste karşılaştığımız bu görüntüler de yani son derece aslında bence meclisin ruhuna uygun bir görüntü. Yine ifade etmek gerekirse sonuçta 106 yıllık bir Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden bahsediyoruz. Her şeyden öte Gazi Meclis'ten bahsediyoruz. Yine her şeyden öte de bakın Yağmur Hanım, yani Türkiye Büyük Millet Meclisi diyoruz. Sadece bir binayı kastetmiyoruz. Meclisimizin bildiğiniz üzere bir manevi şahsiyeti vardır değil mi? Meclisimizin bir manevi şahsiyeti vardır ve o şahsiyet milli egemenliğin, milli iradenin tecelligahı olarak biz değerlendiririz. Yani bu anlamda dediğimiz gibi yani ben genel olarak baktığımız zaman resimlere verilen görüntüleri tabii olumlu buldum ama hani yeni partinin Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan konuşurken işte terk etmesi tabii ki az önce söylediğim gibi ya zaten siz 7/24 siyaset yapıyorsunuz. Zaten gelin meclis çatısı altında dilediğiniz kadar eleştirin. Yine aynı şekilde siyasetinizi yapın. Ama bu özel günde, bu sembolik günde aslına bakarsanız bu hareketi yapmayın. Yani bu gerçekten de siyasi nezaketsizliktir diye düşünüyorum. Ama tabii ki az önce de Fadime Hanım da bahsetti. Genel olarak baktığımız zaman yani hem meclis açılış törenine hem aynı şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması olsun ve yine işte meclis resepsiyonunda olsun, bana kalırsa sembolik görüntülerin de ötesinde Yağmur Hanım, pratik sonuçların

0: göreceğimiz bazı hareketler görüyoruz. Nedir? Öncelikle
1: Nedir?
0: tabii ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından başlayacak olursak. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması 1 Ekim meclis gününe dair sembolik bir konuşmanın ötesinde ki son yıllarda özellikle hani özellikle terörsüz Türkiye süreciyle beraber de izliyoruz. Cumhurbaşkanı'nın yapmış olduğu konuşmalar gerçekten de o senenin siyasal çatısını belirleyen konuşmalar oluyor ve bu senede de aynı şekilde biz bunun pratik sonuçlarını yakından hissedeceğiz. Öncelikle zaten Türkiye mutabakatı meselesi son derece önemli, sivil anayasa meselesi son derece önemli ve terörsüz Türkiye meselesi son derece önemli. Şimdi Büyük Türkiye mutabakatı meselesini şöyle değerlendirmek lazım. Bakın mutabakat diyoruz. Mutabakat dediğimiz şey günün sonunda sizin her bir konuda %100 bir anlaşmaya varmanız değildir. %100 bir şekilde zaten anlaşıyorsanız biz demokrasiden de bahsedemeyiz. Ama mutabakat şudur. O mutabakatın içinde yer alırsınız. Yer aldıktan sonra aykırı bir fikriniz, bir görüşünüz, ya bu da böyle olsun dediğiniz bir fikriniz varsa o mutabakatın içinde yer alarak bunu ifade edersiniz. Yine itirazınızı, yine eleştirinizi dile getirirsiniz. Ama o mutabakatın içerisinde yer alırsınız ve Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında yine şunu dedi. Yapay kutuplaşmalar dedi. Bakın kutuplaşma dediğimiz siyasetin zaten doğasında olan bir şey. Cumhurbaşkanı Erdoğan zaten bunu kastetti. Ama yapay kutuplaşmalardan ayrışmayalım. Ya Türkiye'nin gerçekten bakın meseleleri var. Türkiye'nin can yakıcı meseleleri var. O can yakıcı meseleler üzerinde konuşmamız gerekiyor. O can yakıcı meseleler üzerinden alternatif fikirler evet üretilmesi gerekiyor. Ama gerçekten de ipe sapa gelmeyecek. Gerçekten de hani vatandaşın günlük hayatındaki
1: bir de sadece Türkiye'nin mi yani yakın coğrafyamız bir tabii. ateş çemberiyken işte 3. Dünya Savaşı'na mı gidiliyorum tabii. konuşulduğu bir dönemdeyken de bu birlik ve beraberlik özellikle önemli değil mi?
0: Tabii son derece önemli. Zaten yani geçtiğimiz yılki hani iç cephe hani vurgusu da bu yüzden önemliydi. Yani bakın işte o yüzden diyorum hani geçtiğimiz yıl bir iç cephe yani son birkaç yılın gündemi olan terörsüz Türkiye meselesi üzerinden konuşuyoruz. Siyasetten biz sonuçlarını görüyoruz. Yine aynı şekilde Büyük Türkiye Mutabakatı'nın da ben bana kalırsa önümüzdeki süreçte de pratikte de sonuçlarını göreceğiz. Hem terörsüz Türkiye meselesi üzerinden hem sivil anayasa meselesi üzerinden bana kalırsa önümüzdeki süreçte biz bunu göreceğiz. Yani ifade etmek istiyoruz. Yani sivil anayasa gerçekten de ülkemizin aslına bakarsanız bir gerekliliği. Yani şimdiki anayasa bütün reformlara rağmen, bütün aslında yeniden hani tırnak içinde söylüyorum tamiratına rağmen Türkiye'nin önümüzdeki yüzyıla hazırlayacak bir anayasa değil maalesef. Yeniden bir sivil anayasa. Tabii ki devletin ve milletin bölünmez bütünlüğü, devletin ve milletin milli niteliğini kesinlikle zaten yani böyle bir şey düşünülemez. Bunları halel getirecek herhangi bir şeyin olmadığı, hak ve özgürlüklerinin olabildiğince geniş olduğu, yine aynı şekilde yani Türkiye'nin önümüzdeki asrını şekillendirecek iç politikadan tutun dış politikaya, ekonomi politikasından sosyal politikalara kadar bakın, bütün alanlara dokunacak öz, sade, sivil bir anayasa ihtiyacı var ve bu noktada bizim mutabakat göstermemiz gerekiyor. Yani burada dediğimiz gibi yani bir konsensus en azından bizler nelerde anlaşabildiğimizi gördükten sonra anlaşamadığımız kısımları elemek ve anlaşamadığımız kısımlara yoğunlaşmak biraz daha kolay olacak diye düşünüyorum. Hı hı. Önümüzdeki süreçte dediğimiz gibi ben Büyük Türkiye Mutabakatı, Sivil Anayasa ve tabii ki Terörsüz Türkiye. Terörsüz Türkiye için de yine önümüzdeki yıl önemli olacak. Çünkü evet Ağustos ayında bir çerçeve yasa çıktı. Bir meclis süreci de var. Meclise bir izleme hani komisyonu var. Aynı şekilde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında yine devletin bir izleme komisyonu kurulu var. Yine sahada aynı şekilde silah bırakma sürecine ilişkin bir süreç işliyor. Dediğimiz gibi bunların hepsinin tartışılacağı, konuşulacağı yerlerin başında meclis geliyor ve kıymetli. Orada olmak kıymetli, orada bulunmak kıymetli. İtirazlarınızı, şikayetlerinizi orada dile getirmek son derece kıymetli. Zaten demokrasi bu yüzden var. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde zaten 106 yıldır bunun en önemli tecelligahı diye düşünüyorum ben Yağmur Hanım.
1: Peki şimdi yönetmenimden bir konuşmayı daha ekrana getirmesini rica edeceğim. O da Sayın Cumhurbaşkanı fon meselesine ilişkin hangi mesajları verdi onu bir dinleyelim.
2: Fon piyasasının belli bölümünde ortaya çıkan sorunun da üstesinden başarıyla geliyoruz. Sermaye piyasası kuralları çerçevesinde hakkaniyet ve adaleti gözeterek kimsenin hakkını kimseye yedirmeden bu meseleyi süratle çözüyoruz. Bu konunun iktisadi güvenliğimize ve toplumsal barış

0: başımıza yönelik bir tehdit unsuruna dönüşmesine inşallah fırsat vermeyeceğiz.
1: Engin Bey, şimdi bu fon meselesiyle ilgili de mecliste bir yasal düzenleme anlamında atılabilecek adımlar istişare edildi. Bugün AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, hani muhalefetin veya belirli bir kesimin isteğiyle olacak, yapılacak bir şey değil ama eğer buna ihtiyaç varsa elbette AK Parti olarak bizler bir komisyon kurulması teklifinde bulunuruz dedi. Bu konuya ilişkin dilerseniz sizinle görüşlerinizi alarak başlayalım. Tabii genel açılış değerlendirmesini de dinlemek isteriz.
2: Şimdi bence kısaca Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin anlam ve önemi hakkında bir iki vurgu yapmak istiyorum. Unutmamak gerekir ki milletler, toplumlar, halklar tarih olgusuyla yaşamadıkları takdirde ne yazık ki geleceğe de sahip olamazlar. Bu nedenle biz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ne anlama geldiğini oturup bir düşünmeliyiz. Neden bunu diyorum? Dünya genelinde parlamentolar ya bir savaştan sonra veyahut da bir ülke kurulduktan sonra oluşturulur. Halbuki bizim meclisimiz 23 Nisan 1920 yılında ülkeyi, devleti kuran meclistir. Yani ortada işgal edilmiş bir ülkede o ülkenin vatanseverlerinin ülkenin her tarafından gelerek kurduğu, Polatlı'ya kadar gelmiş düşman kuvvetlerinin bomba sesleri altında çalışmalarına devam etmiş, o milletvekillerinden birçoğunun savaş alanlarında bizzat faaliyet gösterdiği bir meclisiz. Neden Gazi Meclis denmektedir? İşte bu nedenle bir Kurtuluş Savaşı'nı yürütmüş meclisten söz ediyoruz. Ve çok enteresandır ki 1921 Anayasası bir darbe anayasası değildir. Kurucu anayasadır. Hani Jean-Jacques Rousseau'nun toplum önemli sözleşmesi kavramı var ya. İşte oradaki bana göre Türkiye'deki ilk ve tek sivil anayasadır.
3: Kesinlikle katılıyorum.
2: Çünkü 1924 anayasası da tamam bir darbe anayasası olmasa da şimdi o çok uzun tartışılır ama bana soracak olursanız 24 anayasasını da sivil bir ortamda olmadığını ben takdir ediyorum.
3: Kaldı ki hani sonraki anayasalara itiraz eden pek çok toplumsal ve siyasi kesimler 21 anayasasına mutabıktır.
2: Tabii 21 anayasasını oturun yumuşak bir anayasadır. Evet. Yumuşak anayasa derken hani değiştiriliş şekilleri özel düzenlenmemişti. Yani normal yasalar gibidir. Ama bence temel özelliği hem kurucu bir anayasa olması hem bir sivil anayasa olması. Yani takdir edin ki biz 105 yıldır 1924'ten beri 102 yıldır sivil olmayan bir anayasa ile karşılaşıyoruz. Hangileri? 24'ü ben öyle kabul ediyorum. 61 ve 82. Evet, 82 anayasamız çoğu defa demokratikleşme adımları, sivilleşme adımlarına sahne olmuştur. Nedir? 95, 2001, 2007, 2010, 2017'de ciddi değişiklikler görmüştür. Ama netice itibariyle temel yapınız çökmüşse, o anayasanın temeli sağlam değilse bu evde tadilat yapmaya benzer.
3: Yamalı.
2: Yani siz istediğiniz kadar yapın, yamalı bohçaya döner. Türkiye'nin gerçek anlamda ama tam mutabakatla nasıl ki terörsüz Türkiye ile ilgili alınan kabul edilen yasada çok ciddi bir mutabakat sağlanmıştı. Her toplum kesiminin, her düşüncenin, her inancın kabul edeceği bir anayasayı yine bir toplum sözleşmesi olarak ülkemize kazandırmak gerekiyor. Gelelim fon dolandırıcılığı konusuna. Şimdi bu konuyu ben takip ettiğimden beri hani insanın içi kabarır ya. Yani benim böyle yüreğim kabarıyor. Neden yüreğim kabarıyor?
1: Hem insani olarak hem de bir hukukçu olarak değerlendiriyorum.
2: Hem hukukçu olarak hem bir vatandaş olarak, bilmiyorum, vatanını seven bir insan olarak içim kabarıyor. Niye? Bir ülkenin ekonomisinin, şirketlerinin gelişmesi, uluslararası ticarete açılması, uluslararası yatırımları alması hayati öneme sahiptir. Sermaye piyasaları güçlü olmayan bir ülkenin ekonomik anlamda global piyasalarda da var olma imkanı olmaz. Bakın siz bugün savunma sanayinde muazzam işler yapıyorsunuz ülke olarak. Ama o savunma sanayinizin gelişmesi için bile o savunma sanayisi şirketlerinin ya da yan şirketlerinin sermaye piyasalarında güçlenmesi gerekir. sermaye piyasalarının

0: önemi nedir? Halkın bizzat o şirketlere ortak
1: Açıklasın.
0: olmasıdır. Yani halka ortaklık hakkı veriyorsunuz.
1: Hı.
0: Yine veyahut da firmalara belli garantiler altında borçlanma imkanı tanıyarak bir finansman sağlıyorsunuz. Yani o firmalar, affedersiniz, kredi kuruluşlarının, bankaların elinde birer köle olmaktan çıkıyor, vatandaştan borçlanabiliyorlar.
1: Hı.
0: Neden bunu diyorum?
1: Özgürleştiriyorsun
0: Evet,
1: hemen.
0: bu dolandırıcılıkta, evet, belki rakam 25 milyar dolar, fiktif rakamdan hani bahsediyoruz.
1: Hı.
0: Belki gerçek yatırımcının yatırdığı rakam birkaç milyar dolar olabilir. Şu anda o da net değil ama çok kolay bu anlaşılacaktır. Bana göre Sayın Erdoğan da zaten bununla ilgili geçenlerde çok güzel bir konuşma yaptı. Ne dedi? Biz, dedi, AK Parti olarak arınırız. İçimizde bu yolda ayrılanlar olacaktır. Dolayısıyla biz kimseyi ayırt etmeden bu işin sonuna kadar gideceğiz ve bize yakın gözüken ama bizden uzak insanları da bu işten uzaklaştıracağız. Yani bizim bu davamızdan uzaklaştıracağız, dedi. Bence en anlamlı söz oydu. Ben de şunu diyorum, bana göre sermaye piyasası kanunumuz 2012 yılında kabul edilmiş bir kanun ve yeterli kadar düzenlemeyi içeriyor. Yani ben şu anda kanunun bir eksiği var mı derseniz, tabii ki bunu sermaye piyasalarını çok iyi bilen, çok daha uzman bir kişiye sormak lazım. Ama benim bu konuyu bilen ekonomistler ve hukukçulardan da dinlediğim üzere, ya benim de okuduğum kadarıyla bir eksiği yok. Yani böyle temel bir eksiğinden bahsedemiyoruz. Peki nedir burada? Göz göre göre, bana göre SPK'nın yetkililerinin göz göre göre izin verdiği büyük bir dolandırıcılıktır. Bu piyasa dolandırıcıdır. Yani sermaye piyasası kanunu 107. madde. SPK'nın bunu görmeme imkan ve ihtimali yoktur. Çünkü bakın, sermaye piyasalarında her şey şeffaftır, açıktır. Yani herhangi bir kapalı fon olsa bile oradaki hisse senetlerin değer artışları ortadadır. Yani siz bir SPK'nın kendi inceleme yöntemleri vardır. Bir şirketin hissesi 1 TL'den bir yıl içerisinde 10 TL'ye çıkarsa eğer senet değeri, bunun radara takılmama imkanı yoktur. Dolayısıyla ben tabii ki bu suistimali yapan piyasa dolandırıcılarının üstüne gidilmesini, bunlardan o aldıkları haram paraların kursaklarından getirilmesini canı gönülden istiyorum. Ve bu konuda hiçbir şekilde de hiç kimseye de merhamet göstermemek gerekir.
1: Çok katılıyorum.
0: Bunlara merhamet göstermek vatandaşa merhametsizliktir. Öncelikle bunu söyleyelim. Bakın, ben bugün her tarafta kulak kabartıyorum. Vatandaşların %80'inin ana gündem konusu fon dolandırıcılığı. Ve bir kısmı da MHK konusu. Yani futbol. Biz siyasetle yorulmuş bir ülkeyiz. Bakın, dünyadaki seçimlere katılma oranı en yüksek ülkelerden biriyiz. Çok meraklıyızdır. Yani o seçime biz bayram havasında gideriz, değil mi? Adeta bir rekabet havası eser. Dolayısıyla da ben Sayın Erdoğan'ın bu konuya hızlıca el attığınızı zaten görüyorum. Bence mekanizmalar da işletiliyor.
1: Hem
0: Ve
1: gerekli
0: bana göre
1: talimatları verdi
0: TMSF'de
1: hem
0: hesap
1: de
0: açıldı, biliyorsunuz. Bu haksız kazanç elde edenlere bu kazançlarınızı getirin dendi. Bu aslında muazzam bir psikolojik baskıdır. Ne diyor devlet orada, biliyor musunuz? El altın, yani verdiği mesaj şu: ya getirirsiniz, iade edersiniz, etkin pişmanlıktan yararlanırsınız. Ya tabii sizi piyasa dolandırıcılığından, örgütten zaten gerekeni yaparız. Çünkü bu piyasada oluşan bir suç olduğu için hiçbir şekilde kaçacak noktaları yoktur. Bu nedenle ben sadece bir eleştirim var. Bana göre piyasa dolandırıcılığının bir nitelikli dolandırıcılıktan daha az cezayla cezalandırılması noktasını eksik buluyorum. Yani nitelikli dolandırıcılıkta suçun alt sınırı 3 yıl ve 3 ila 7 yıldır. Ama piyasa dolandırıcılığı suçunda ceza 3 yıldan 5 yıla kadar. Ben bunu yetersiz buluyorum. Piyasa dolandırıcılığında üst sınır ve alt sınırda da bence bir arttırıma gidilebilir. Onun dışında zaten mekanizmalar olarak SPK'nın çıkardığı tebliğler, genelgeler, bunlar son derece yeterlidir. Yani bu zaten mevzuat kitabı uygulanmış olsaydı

0: Bu dolandırıcılık zaten olmazdı.
1: Denetim eksikliği.
0: Ya hem kötü niyet hem denetim eksikliği, zafiyeti. Tabii kurum içinde kimlerin suistimal içinde olduğu da araştırılmalıdır. Yani SPK'nın belli görevlilerinin bu işin tende
2: Zaten
0: sıyrılmamaları
2: eski
0: gerekir.
2: SPK başkanı da bu konuya
0: Şüpheli
2: ilişkin
0: sıfatıyla ifade
2: ifade
0: verdi.
2: verdi.
0: Yani çok takip edemedim ifadeyle ilgili gelişmeleri. Ama bence zaten olay sadece SPK başkanı ile ilgili olmamalı. Denetim de görevli kişilerin de hakkında da bazı incelemeler hızlıca yapılmalı. Vatandaşımız da devletimiz bu işe el attı. Devletimiz bunu tazmin edecek psikolojisi oluşmalı.
2: Bir kere şunu bence vatandaşlarımıza ifade etmek gerekir buradan. Cumhurbaşkanı bu konuyu hem Pazartesi günü kabine toplantısında ele aldı, hem de bu konunun devletin en üst düzeyi tarafından ele alındığına dair bir gün sonra da bir kurul oluşturuldu ve o kurula başkanlık ederek ayrıca bir toplantı düzenlemiş oldu. Bu da aslında hani en üst düzeyde bir hassasiyet gösterildiğinin de
0: Tabii,
2: vatandaşa göstergesi
3: söylemek
2: lazım.
3: Yağmur Hanım olay... Bugün de yani meclis kürsüsünden ifade edilmesi
1: NGK'da
0: burada bir şeyin de vurgusunu yapalım. Hani siyasetin finansmanı diye bir kavram vardır uluslararası hukukta. Özellikle kara para akmamayla mücadelede de çok vardır. Şimdi burada tabii ki kamu otorite gücüne sahip olan doğrudan veya dolaylı nüfuz sahibi olan kişilerin bu fonlara yatırım yapıp yapmadıkları konusunda ciddi de bir inceleme yapılmalı. Ve bu kişiler tespit edilmeli. Bana göre zaten bu kişilerin sadece ne kadar para fondan kazandıklarında değil, yatırdıkları paralar bile incelenmeli. Yani örneğin ben bir devlet memuruyum, değil mi? Ya da bir kamuda bir danışmanım, her neyse. Benim örneğin normal şartlar altında fonlara birkaç milyon yatırma lüksüm bile olmamalı. Çünkü
1: 163 milyon değil yani.
0: yani ama ben kişiselleştirmek istemiyorum ama zaten vatandaş
1: konuya
0: benim ne
1: girdiği
0: demek
1: için.
0: istediğimi anlıyordur. Olay bir kişiyle de sınırlı değildir galiba. Yani ben şimdi sermaye piyasasına 10 milyon TL yatırabilecek bir gücüm varsa demek ki benim mal varlığım en az 200 milyon falandır. Yani kim gider de tüm mal varlığını o fona yatırır? Yani çünkü sonuçta her ne kadar içeriden öğrenenin ticaretini yapmış olsalar da yani onlara tüyolar gitmiş olsa da hukuka aykırı şekilde yani sermaye piyasası kanuna aykırı şekilde yine de hiç kimse tüm mal varlığını buraya yatırmaz.
1: Ve riske ederek.
2: Peki dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu konunun ele alınmasına dair bir gereklilik yok mu diyorsunuz?
0: Ya benim nazarımda böyle bir gereklilik yok. Ha belki cezaların artışı noktasında olabilir.
2: Düzenleme.
0: Tabii belki kamu görevlilerinin sorumluluğu açısından bazı.
2: Denetim.
0: Evet. Ama bakın ben size göstereyim. Mesela Türk Ceza Kanunu'nda görevi kötüye kullanma suçu var. Ama Sermaye Piyasası Kanunu 110. madde güveni kötüye kullanmayı özel olarak düzenlemiş. Yani bana kanunda şöyle bir temel eksik var derseniz benim tespit ettiğim bir eksik yok.
2: Peki.
0: Dolayısıyla bence konu tamamen bir suistimal, organize bir kötülük ve biz bu organize kötülüğün sonuna kadar gitmeliyiz.
1: Kesinlikle.
0: Ama tabii ki bunu da bir muhalefet aracı haline de getirmemeliyiz. Vatandaşın da bakın hiçbir zaman bir kir başka kirle temizlenmez.
2: Peki.
0: Yani demek istediğim buradaki kir örneğin belediyelerdeki yolsuzlukları temizleyecek bir kir değildir. İkisini ayrı ayrı ele almak lazım.
2: Peki, teşekkür ediyorum. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı aynı zamanda bugün partisinin toplantısında da genel merkezinde de konuştu. O konuşmayı da bir hatırlayalım önce.
4: Son günlerde birileri duruşumuzu çok net ortaya koyduğumuz olumsuz hadiseleri fırsat bilerek partimize yönelik bir saldırı kampanyası başlattı. Değerlerimizi de hedef alan son derece çirkin, son derece sorumsuz bir tavır içine girdiler. Milyonlarca insanımızı alçakça töhmet altına bırakmaya çalışıyorlar. Ellerine geçirdikleri her fırsatı, kadınların uğruna mücadele verdikleri, bedel ödedikleri en temel haklarına karşı bir saldırı malzemesi yapan bu ahlaksızları ben yine milletimizin takdirine havale ediyorum. Hiçbir endişeniz

olmasın. Bu hareketin bahtı da yolu da Allah'ın izniyle açıktır. Türkiye'nin nasıl son 25 yılına mührümüzü vurduysak inşallah gelecek çeyrek asrına da

0: Hedefimizi vurduysak inşallah gelecek çeyrek asrına da, gelecek yüz yılına da biz damga vuracağız.
1: Uzak kalmış bir isim olduğunu ifade ediyor AK Parti sözcüsü Ömer Çelik. 2013 yılı itibariyle Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde akademik hayatına başlamış. Modern dönem inanç problemleri, İslam ve kadın, toplumsal cinsiyet, deizm, kader inancı ve özgürlük meselesiyle Cumhuriyet dönemi alimleri ve inanç meseleleri konularında çalışma alanlarında önemli meseleler ve çalışmaları ele almış. 2012'de İstanbul İl Kadın Kolları'nda, 2013'te KADEM Sakarya Temsilciliği'nde görev almış. 2023'te Kelam Anabilim Dalı'nda profesörlüğe atanmış ve bugün itibariyle de AK Parti'de sosyal politikalardan sorumlu genel başkan yardımcısı görevine atandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tensipleriyle birlikte imzasının da yer aldığı o atama kararını da şu an ekranlara getirdik. Fadime Hanım, hem bu başörtüsü meselesine konunun hızla dönmüş olması, bu yönden AK Parti'ye gelen eleştiriler, özellikle bugünkü atamayla birlikte verilen mesajı da birlikte değerlendirecek olursak, bu fon meselesine ilişkin muhalefetin yürüttüğü algı operasyonuna dair ne söylersiniz?
2: Şimdi öncelikle Hülya Terzioğlu'nu tebrik edelim, hayırlı olsun. Tanıdığım bir isim, benim çok uzun, yani en az 10 yıldır tanıdığım bir isim. Daha önce başka bir televizyon kanalında program yaparken Hülya Hanım'ı da 3-4 kez konuk ettim. Kelam ilminde, az önce senin de bahsettiğin gibi, belli güncel dinin yaşanması konusundaki bazı güncel sorunların çözümü anlamında konuya hakim bir isim ve AK Parti'de çok uzun yıllardır zaten siyaset yapmış, toplumun içinde olan bir isim. O yüzden isabetli bir atama gibi göründü bana. Zaten hali hazırda da MKYK'da diyebiliyorum ben Hülya Hanım'ı, partinin MKYK'sında. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı bugünkü konuşmasında, kadın kollarında yaptığı bu akşamki konuşmasında, yani meclis toplantısından, açılışından sonraki saatini tam hatırlayamıyorum ama meclisi açtıktan sonraki bu kadın kolları toplantısında özellikle bunun altını çizdi ama mesela çok da kalın çizmedi. Onun yerine burada kadınlarımızın üzerinden, yani fon tartışmaları ve evet bir eski bakan ve genel başkan yardımcısı vazifesi de yürüten Fatma Betül Sayan Kaya'nın bu fonlara eşiyle birlikte yatırdığı para ve o paranın büyük bir kazanç mı diyelim ona, şişmesiyle o paranın oradan çekilmesi ve bunun kamuoyuna yansıması. Şimdi bunun, hani Fatma Hanım'ın başörtülü bir siyasetçi olmasından hareketle
1: dini değerler üzerinden,
2: evet, bir, bütün başörtülü kadınları lekeleyen ve Sayın Cumhurbaşkanımıza da işte başörtüsünü özgürleştirdik ama özgürleştirdiğin o başörtülü Türkiye'yi soydu gibi. Bunu Yavuz Ağıraylıoğlu söyledi ne yazık ki, Anahtar Parti, ki kendisi de aslında bu dini manevi meseleleri birbirinden ayırt edebilecek kabiliyette bir insan olduğunu varsayarız, öyle biliriz. Ama öyle olmadığını, ya sözün şehvetiyle böyle konuştuğunu, ama nihayetinde çok yanlış ve haksız ve çirkin bir değerlendirme yaptığını da söylemek gerekiyor. Ve epey de tepki aldı zaten bu konuş. Çünkü hani bu böyle bir cümle sarf edilmiş değil. Bu uzun paragraflar dolusu bir konuşma, hemen hemen bu şiddette ve bu hedefte yapılan bir konuşma, bu bir cümlesi sadece.
1: Bir olayı dini değerler şimdi kapsamında eleştirmek.
2: Suç, günah, hata, kusur, bunu her insan yapabilir. Kapalı, açık ya da işte kadın, erkek, genç, yaşlı, kısa, uzun, şişman, zayıf, böyle tanımlayamazsın yani.
1: Ya da bizim
2: yani
1: başımız örtülü olmadığı için biz dini değerler taşımıyor
2: muyuz? Muaf, yani muaf mı oluyorsun bir? Bir herkes hata yapabilir. Yani hani suç varsa cezası var, günah varsa tövbesi var. Yani hani bunun bir kişi bazında şeyi var ama nihayetinde burada zaten bu kişi istifasını vermiş ve Cumhurbaşkanı kabul etmiş. Kazandığı varsayılan parayı iade etmiş. Yani hani bir, bunun üzerinde tepinmiyor. Ama nihayetinde bir soruşturma geçiriliyor ve şu anda bugün yanlış hatırlamıyorsam

0: tutuklu sayısı 61. Dün 56 idi, bugün, çünkü dün 5. dalga operasyonla yeni isimler gözaltına alındı. Tutuklananların sayısı 61 oldu. Şimdi 61 kişi tutuklu, daha muhtemelen de sökün edecek, daha genişleyecek bu. Çünkü İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bu meseleyi çok kapsamlı, çok derinlikli bir şekilde ele alıyor. Bu iyi bir şey. Ben de aynı şekilde bu konuda çok katı, kararlı ve nereye gidiyorsa oraya kadar şeklinde bakıyorum. Ve toplum da böyle görüyor, AK Parti de öyle görüyor. Bence bunun altını da çizmek lazım. Yani AK Parti'den temas ettiğiniz, konuştuğunuz kimse sakınmıyor. Yani ben kefilim, olmaz. Hayır, herkes tiksindi. Herkes bir mesafe koymak ve bu şeyin temizlenmesini istiyor. Sayın Cumhurbaşkanı da ilk günden itibaren, bak az önce sen de aslında hatırlattın, Birleşmiş Milletler'den dönüyordu. Yeni patlamıştı bu olay. Dönüşte uçakta değil, New York'ta gazeteciler sordular. Orada çok net, çok berrak bir açıklama yaptı. Dedi ki biz bu tür vurgunculuk yapanlarla aramıza, yani onları savunmayız. Bu işin sonuna kadar gideriz, temizleriz bunu ve bizim piyasamız güvenli bir alandır. Sadece küçük bir alanda bir sorun var, bunu çözeceğiz dedi. Ve hala aynı şeyi söylüyor.
1: Genişletilmiş il başkanları toplantısındaki bence cümleleri çok vurguluydu. Hatırlatabilir miyim müsaadenizle?
0: Tabii lütfen, ben de çünkü açtım o bölümü.
1: Kimilerinin başı döndü, kimileri kibir tuzağına düştü, kimileri kendi şahsi davasını milletin ve ümmetin davasının önüne koydu. Bu arada AK Partili isimlerden bahsediyor. Yani parti içi öz eleştiri yapıyor. Kimileri yolunu şaşırdı, kimileri nefsinin esiri oldu, kimilerini şeytan aldattı, kimileri bu kutlu hareketi, bu aziz hareketi, bu tertemiz hareketi kirletmek için özellikle aramıza sızdı veya sızdırıldı. Bunların her birini kenara koyduk, hesabını sorduk, yolumuza kararlılıkla devam ettik. Kimse AK Parti'yi karalayamaz dedi. Çok net, açık ve net, öyle değil mi?
0: Evet, kesinlikle öyle. Ve şimdi AK Parti'nin kuruluş yıl dönümünü birkaç ay oldu, kutlandı değil mi? 25. yılı.
2: 1,5.
0: Dolayısıyla bir çeyrek yüzyıldır var olan bir partiden bahsediyoruz. Ve üye sayısı 11 milyon. Yani 8 kişiden biri AK Parti'ye doğrudan üye. Yani oy vermek falan değil.
2: Cumhurbaşkanımız bugün açıkladı, 6 milyon kadın üye.
0: Tabii yani bu, hani 6 milyon kadının olduğu bir yerde bir kadınla ilgili bir şüphe ve onun etrafında oluşan bir şey var. Başkaları da vardır, başka kadınlar da vardır. Ama bunu başörtüsü üzerinden, onun dindarlığı ya da dinini yaşama özgürlüğü ve onu yaşama biçimi üzerinden tanımlayamazsınız. Bu bir kere çok ayıp bir şey. Ben çok hani az önce şey için, cephe siyaseti için raf ömrü tükendi de, bu da 90'ların falan basit jargon, ağzı yani, bakış açısı. O kadar kokuşmuş bir dil ki bu. O yüzden hani çok ayıplıyorum ben bunu söyleyenleri. Ama nihayetinde böyle bir mal bulmuş mağribi, gene bu da aslında çok ırkçı bir yaklaşım. Bu atasözünü geri alıyorum. Atalarımız kusura bakmasın. Yani şey, hani bunun üzerinde siyaseten tepinmek de bir getirisi olmayan bir şey, ayıp bir şey. Burada bir suç varsa suçu, suçtan dolayı da suçluyu hani siyaseten eleştirirsin ve bunun temizlenmesini isteyebilirsin. Yani bunları birbirinden ayırt etmek gerekir. Bence Türkiye'de siyaset bu olgunluğa erişti. O yüzden bunlar bize çok kötü, böyle köhnemiş, çürümüş de görünüyor. O yüzden Cumhurbaşkanımız da fazla bir şey demedi. Dedi ki milletimize havale ediyorum. Yani bence bu yaklaşım o kadar nezih bir yaklaşım ki. Hani cevap vermiyor. Bunu milletimiz görür ve onlar verir puanını diyor. Bence çok Cumhurbaşkanımız o kadar böyle ince fikirli bir siyaset yapıyor ki, ince sözlü.
1: Ki bu kadar büyük bir hareketin içerisinde ak gibi karaların da çıkabilmesini muhtemel olduğunu da ifade etti. Çünkü çok büyük bir hareket olduklarını
0: 25 vurguladı. Yılda kaçıncı kabine bu? Hani işte başbakanlık döneminde kaçtı. Şimdi Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde kaçıncı kabine? Kaçıncı parti kongresine oluşturulmuş parti yönetimleri? Şimdi bu kadar çok insanın olduğu, bu kadar büyük işlerin yapıldığı bir partide böyle şeyler olur. Bir kere gerçekçi olmak lazım. Ama

0: bunu ayıklamak, mesafe koymak, ilkelerden vazgeçmemek bence burada en önemli şey. Ve Sayın Cumhurbaşkanı, az önce senin özetlediğin bunca yılda bunlar oldu dediğin, biz bunları gördük ve hepsi geride kaldı, hepsi tarih oldu, hepsi unutuldu ya da işte cezası neyse, suç işlediyse ceza ama bir ayıp işledilerse kınanma, yok sayılma gibi bir bedel ödediler. Kimler vardı ve kim yoklar artık. Şimdi hani ben de dünkü yazımda mı, pazartesi günkü, salı günkü yazımda bunu hani vurgulamıştım. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kısaltılmış adının okunuşu AK Parti. Yani aklık bir iddia demektir. Ak kalabilmek, ak kalmaya çaba göstermek önemli bir şey. Cumhurbaşkanı da dündü galiba konuşmasında ak vurgusu üzerinden değinilerde bulundu. Yani ak kalmaya kararlı bir idaresi var Cumhurbaşkanı'nın.
1: Kimse bu aklığa leke süremez dedi.
0: Ve hani dediğin gibi insan siyaset çok insanın egosuyla da yapılan bir şey. Hani bir taraftan çok mütevazi olmanız gerekiyor. Ama öte taraftan ego, nefis. Çünkü hani
1: her
0: öne çıkıyorsunuz.
1: Bir
0: tabii bir spotlar size dönüyor. Yönettiğiniz kadrolar oluyor. Bir yerde konuşuyorsunuz, alkışlanıyorsunuz vesaire. Dolayısıyla hani bir o insanın egosunun nefsini de şişirebilecek bir taraf var. Ama öte taraftan da olabildiğince aslında hiç olmanız, yok olmanız, sıradan mütevazı olmanız gerekiyor. Tabii ki insanlar bunun arasında bocalayabilir. Yönettiği gücü kendinden sanabilir. Oysa o güç ona emanettir. Hani hem toplumun, seçmenin verdiği bir emanet, Cumhurbaşkanı'nın verdiği bir vazifeden dolayı emanet. Bir de hani Allah korkusu olanlar için de tabii ki hani her şey emanet. O yüzden hani bunları unutanların da tabii ki hem nefsi bir mücadele yapması ama kanunlar önünde de bunun hesabını vermesi lazım. Cumhurbaşkanımızın bence hani bu tavrının netliği çok çok önemli. Hani son bir uzatmadan şunları söyleyeyim. Ben Cumhurbaşkanı Birleşmiş Milletler dönüşünde yaptığı açıklama, gelir gelmez İstanbul'da bir toplantı yaptı benzer. Sonra
1: kabine
0: toplantısı, sonra il başkanları toplantısı.
1: Onun öncesinde fon toplantısı yaptı.
0: Sonra Cevdet Yılmaz seçildi ve işte bir komisyon oluşturdu. Devlet Denetleme Kurulu göreve çağrıldı. Sonra bugün meclis konuşması, MGK'da konu edildiğini biliyoruz. Dolayısıyla hani bu kadar kısa sürede en az 10 kez kamuoyuna açıklama yaptı. Bununla ilgili pek çok kurul çalışmaları ve işte talimatları var. Hani konuyu berrak bir şekilde ele alarak ve şüphelilerle mesafe koyarak ama sistemin de zarar görmemesi için, Türkiye'nin zarar görmemesi için hem ne yapmak lazım hem de var olan kurulları çalıştırarak mağdurun mağduriyetini gidermek, soruşturmanın sağlıklı yürümesini sağlamak gibi bir takım şeyleri var, icraatları var. Bu da hani hem devlet hem hükümet meseleni ya hakim gibi görünüyor. Bu hani kadın meselesi vesaire zaten çok ayıplı, hani daha da üstüne konuşmayalım bence.
1: Bir de katılır mısınız, yani manipülasyonların önüne geçilmesi de çok önemli çünkü çok önemli Türk şirketleri var. Diğerlerini de hani zan altında bırakmamak ya da diğer şirketlerin de zarar görmesini önlemek de aslında bu noktada önemli değil mi Engin Bey?
2: Elbette ki zaten bana göre mağduriyet bu fonlara para yatırıp da paralarını çekemeyenlerden ziyade Türk sermaye piyasalarında yaşanıyor. Yani bakın, açın BIST'i, sürekli değer kaybıyla karşı karşıyayız. Yani bizim sermaye piyasamızın değeri küçülüyor, derinliği küçülüyor. Ve bu, bakın, bu işi çok iyi analiz ederlerse bu işin altında istihbarat örgütleri çıkabilir. Farklı farklı örgütler çıkabilir. Yani bu Türkiye'ye yapılmış bir darbe girişimi aslında. Bakın, bunu araştırsınlar, altından bunun çıkacağından
1: geçmişte
2: ben eminim.
1: Bankalara yönelik böyle bir kriz olmuştu. Banka hortumlanması,
2: evet,
1: gibi.
2: Evet, benim hani talihsiz bir dönemim. Masa yeni uzman yardımcısı olarak girmişiz. Banka krizi çıktı. Biz o gencecik halimizde o

0: dosyalarla debelenmeye başlamış
1: Ama
0: değil
1: o
0: mi?
1: çok daha hani büyük bir olaydı. Hani bu sadece belirli bir kısımda meydana geldi dedi Sayın Cumhurbaşkanı ve Türk sermaye piyasasının dayanıklı olduğunu ifade etti. Ama hani örnek olarak benzeştirebilir miyiz
0: Evet,
1: banka
0: bankadaki
1: kriziyle?
0: kriz de bunu aynı kefeye koyamayız. Yani aslında orada da şimdi her şeyin kökünde ne var biliyorsunuz? Ponzi sistemi. Aslında o banka batmalarının da büyük nedeni birkaç bankanın offshore hesapları olarak özellikle KKTC'deki hesaplar orada kurdukları bankalarda fahiş faiz verme iddialarıydı. Yani kötü niyetli birkaç banka sahibi örnek veriyorum size.
1: Yani o bankaların kendi sahipleri yaptı bunu zaten.
0: Ben ifadeleri hatırlıyorum. Bakın hangi banka olduğunu söylemeyeceğim. Şoförü diyor ki bakın olay nasıl oluyor? Siz
1: Araya gideceğim çok kısa.
0: çok kısa vatandaş offshore hesaba para yatırdığını sanıyor ya. Şubeye geliyor. X bankasının Levent şubesine yatırıyor parayı. O paralar gün içerisinde çuvalla toplanıyor ve banka sahibinin odasına götürülüyor. Yani o para hiçbir yere yatmıyor.
1: Aslında
0: Tamamen
1: değil.
0: dolandırıcılık parası.
1: Aslında sisteme hiç
0: Bu
1: dahil
0: sistem ona
1: olmuyor.
0: benziyor. Bu sistemin bir avantajı var. Her şey kaydı. Hiçbir şeyi gizleyemezler.
1: Peki. Kısa bir araya gideceğiz. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Saat başında yeniden bekliyoruz efendim.

0: Aydın'la güne başlayıp geceden sabaha yaşananları anlatacağız. Dünyada olup bitenlerin analizini çarpıcı görüntü ve en doğru bilgilerle paylaşacağız. Son dakika gelişmelerini sıcak duraklardan ekranlara taşıyıp gazete manşetlerine bir göz atacağız.
1: Duygu Göktürk'le moderatör sabah, hafta içi her gün saat 7'de 24'te.
2: Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülke değil.
3: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
2: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
3: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Temsil Heyeti'nin ikinci bölümünde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Engin Bey, sizin eklemek istediğiniz bir husus var mı bu fon meselesine ilişkin?
1: Evet, ekleyeceğim iki nokta var. Birincisi bizim sermaye piyasası kanunumuzun ve sistemimizin gerçekten güçlü olması hasebiyle kısa sürede bu dalgalanmanın da sonlandırılacağını, çünkü atılan adımların da çok kuvvetli olduğunu görüyoruz. Ve yine mağdur edilen pay sahiplerinin, paydaşların birçoğunun kısa sürede o mağduriyetlerinin giderilmesiyle piyasanın tamamen düzeleceği kanaatindeyim. Burada bir şey daha vurgulamak lazım. Bu yolsuzluktan, bu fon depreminden siyasi rant elde etmeye hiç de kimse cüret etmesin. Zaten görüyoruz, hem AK Parti kurmayları hem Sayın Cumhurbaşkanımız hiçbir şekilde yapılanı örtbas etmeye değil, toplumun gözünün önünde ortaya koymaya, bunlara karışanları da sahiplenmemeye yönelik adımlar atıyorlar. Bu da bence siyasi olgunluk açısından çok güzel bir hareket.
0: Peki, aslında ilk bölümde söylemiştik ama Sayın Cumhurbaşkanı önce bir toplantıya başkanlık etti. Ardından fon kurulu olarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a devretti. Yarın da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ikinci toplantıya başkanlık edecek. Bugün mecliste de resepsiyonda Cumhurbaşkanı Yardımcısı

0: Cevdet Yılmaz'a fon kurulunun yarınki toplantısına ilişkin sorular sordu gazeteciler. Dilerseniz o açıklamayı bir ekranlara getirelim.
1: Yarın fon kurulu ikinci toplantısını yapacak. Neler dersiniz, neler bizi bekliyor?
2: Önemli kararlar aldı kurumlarımız, biliyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı toplantının ardından süreç hızlanmış oldu. Fon koordinasyon kurulu oluşturuldu, biliyorsunuz. Başkanlığını ben yapıyorum. Aynı gün birinci toplantımızı yaptık zaten, salı günü. Yarın da ikinci toplantımızı yapacağız. Biz tabii genel koordinasyonu yapıyoruz. Her bir kurumumuz kendi alanında kararlarını alıyor ve kamuoyuyla paylaşıyor. Bugün de önemli kararlar paylaşıldı. SPK'nın, BDDK'nın aldığı kararlar paylaşıldı. Yarın da yine gündemimiz tabii ilave neler yapılabilir, hangi alanlarda ilave çalışma ihtiyacı var. Onları kurulumuzla birlikte değerlendireceğiz. Ardından bir basın açıklaması yapacağız inşallah.
0: Bekir Bey, yarınki toplantıya ilişkin ne bekliyoruz? Çok kısaca sizden alalım.
3: Evet, yani genel olarak baktığımız zaman Yağmur Hanım, şu ortada. Öncelikle şunun altını çizmekte fayda var. Yani bir hukuki süreç öncelikle devam ediyor. Ama bu hukuki sürecin de ötesine baktığımız zaman gerçekten de Sayın Cumhurbaşkanı'nın olaya yaklaşımı, olayda ortaya koyduğu tavır ortada. Bakın, bu mesele ortaya çıkar çıkmaz, kamuoyuna yansır yansımaz, zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan en üst perdeden ve şu ana kadar katılmış olduğu bütün toplantılarda bu meselenin çok ciddi bir şekilde altını çizdi. Yine aynı şekilde salı gününde koordinasyon kurulundan başkanlık yaptı ve yine devletin ilgili bütün birimlerinde doğal olarak harekete geçirerek başına da aynı şekilde, bakın, Sayın Cevdet Yılmaz'ı, Cumhurbaşkanı yardımcısını koydu ve bu süreci bu şekilde ele alıyor. Şimdi önümüzdeki süreçte dediğimiz gibi, yani bu zaten devletin ilgili birimlerinin yapmış olduğu toplantılar ve aynı zamanda da hukuki süreci tabii ki ayrı ayrı değerlendirmekte fayda var. Ama gelinen noktada özellikle şunun altını yeniden çizmemiz gerekiyor. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakın, bütün yapmış olduğu konuşmalarda, yani New York'tan tutun da yine geldiği zaman Cumhurbaşkanlığı kabinesinin ardından yapmış olduğu açıklamaya, yine aynı zamanda bakın AK Parti Genel Merkezi'nde genişletilmiş il başkanları sonrası toplantı sırasında yaptığı açıklama, yine aynı şekilde bugün mecliste yaptığı konuşmaya baktığımız zaman, az önceki yine siz de önceki bölümde altını çizdiniz, yani özellikle geçtiğimiz salı günü AK Parti Genel Merkezi'nde yapmış olduğu konuşma gerçekten de bana kalırsa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son dönemde yapmış olduğu tarihi konuşmalardan bir tanesiydi. Son derece net bir şekilde, dediğimiz gibi, AK Parti'ye yönelik, aslına baktığınız zaman hem AK Parti'ye yönelik bir açıklamaydı, hem millete yönelik bir açıklamaydı, hem de genel olarak baktığımız zaman fon meselesinden, yani bu fon soruşturmasından tabii ki küçük yatırımcı dediğimiz, yani genel olarak bu işin içerisinde mağdur olan insanlar da var, bunlara yönelik de açıklamalar biz gördük. Ne dedi? Yine bugün meclis kürsüsünden de ne dedi? Kimsenin hakkını kimseye yemeyecektir dedi. Bunun özellikle altını çizdi. Yine aynı şekilde dediğimiz gibi AK Parti siyaseti içerisinde de hem AK Parti camiasına, teşkilatına, yöneticilerine tutun da AK Parti'nin bütün üyelerine yönelik olarak da dedi ki, bu işlere karışanlar, işte şeytana uyanlar dedi, nefsine uyanlar dedi. Bakın, yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ağzından son derece aslına baktığımız zaman sert ifadeler çıktı. Bu işlere uyanlar dedi, aramızda barınamayacaktır dedi ve sonuna kadar gidileceğinin mesajını verdi. AK Parti neticede bakın bu soruşturmalar içerisinde ismi karışanları tutup da Cumhurbaşkanı adayı yapmadı. Dikkat ederseniz ortaya konulan mekanizmalar, parti içi mekanizmalardan tutun da istifa mekanizmalara kadar her şey ortada. Yine aynı şekilde de baktığımız zaman millete yönelik, toplumun bütün geniş kesimlerine yönelik de gerçekten de çok ciddi mesajlar verdi. Az önce söylediğim gibi gerek bu işin mağdurlarına, gerek bu işin dediğimiz gibi şüphelilerine, gerekse de genel olarak AK Parti camiasına ve bunun da ötesinde genel olarak bütün bir millete, toplumun bütün bir geniş kesimine yönelik çok net bir mesaj verdi. Bu noktada ben her zaman gözlemlediğimiz bir şey var. Yani bu tarz krizli zamanlarda gerçekten de toplum doğrudan doğruya Cumhurbaşkanı'na bakıyor. AK Partilisi

0: partililerin önüne yaptı, il başkanlarının önüne yaptı ve en önemlisi kameraların karşısında yaptı. Yani bunu kapalı bir parti toplantısında yapmadı. Kameraların karşısında yaptı ve bu muhasebeyi milletiyle beraber yaptı. Önümüzdeki süreçte dediğimiz gibi yani bu son derece kıymetli ve az önce de söylediğim gibi bakın sadece AK Parti seçmeni için konuşmuyorum. Muhalefet seçmen bile Türkiye'de şu anda en muhalif olarak konumlandıracağımız seçmen bile Erdoğan'ın bu konuşmasını dinledikten sonra zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu işe doğrudan doğruya zaten olması gerektiği gibi el attığını, bu işi zaten nezaret ettiğini ve kimsenin de gözünün yaşına bakmayacağını son derece bana kalırsa bu toplumda bulunan AK Partilisinden tutun da farklı partililere, en muhalif, en uçtaki muhalefetteki kişilere kadar herkes samimi bir şekilde gördü. Bunun özellikle altını çizmekte fayda var. Yine Cumhurbaşkanı hani yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında toplanacak toplantı içinde şunları söyleyebiliriz. Zaten az önce de söylediğimiz gibi yani bu işin yani bu işe bakan, bu işe bakması gereken birçok kurum var. BDDK'sından tutun da SPK'sına kadar gerçekten de bakın birçok aktörün, birçok paydaşın içerisinde yer alması gerekiyor. Ve son derece aslında baktığımız zaman tabii ki kayıtlar, kuyutlar her şey ortada ama çetrefilli bir süreç devletin koordine etmesi gerekiyor ve yine de
1: Yani
0: bakın.
1: mesela hazine bundan etkilenecek mi, etkilenmeyecek mi?
0: Tabii.
1: Henüz ona karar verildi mi biliyor muyuz?
0: Yani şu
1: Mağdurların kayıplarının
0: tabii.
1: giderilmesi
0: Zaten
1: konusunda herhangi bir
0: Cumhurbaşkanımız
1: takvim de
0: bugün
1: çünkü oluşturulmadı.
0: yani Cumhurbaşkanımız bugün meclis kürsüsünden de şunu ifade etti. Bu bir iktisadi güvenlik meselesi ve toplumsal güvenlik meselesi. Çünkü bakın bu gerçekten soruşturma ve soruşturmaya konu olan iddialar gerçekten de baktığımız zaman yani Türkiye'nin ulusal güvenliğini de ilgilendiriyor. Ekonomik güvenlik üzerinden ulusal güvenliğini de ilgilendiriyor. Ve her şeyden de önemlisi tam da biz bugünlerde iç cepheyi konuşurken, tam da biz bugünlerde içinden geçtiğimiz ateş çemberinde birlik ve beraberliğimizin ne kadar önemli olduğunu anlaşamasak bile, bazı konularda anlaşamasak bile toplumsal anlamda belli bazı ana konularda anlaşmanın ne kadar kıymetli olduğu gibi bir süreçten geçerken, bizler bugün toplumsal barışı, toplumsal güveni, toplumsal huzuru zaten zedeleyen, bunu erozyona uğratan bu tarz hadiselerle gerçekten de karşılaşmamamız gerekiyor. Bu noktada dediğimiz gibi meselenin zaten yani iktisadi güvenlik, ekonomik güvenlik boyutu var. Çünkü zaten evet yani sermaye piyasalarında son derece sınırlı bir alanda ortaya çıkmış ama tabii ki sonuçları itibariyle yani sayıları binlerce vatandaşımızı etkileyen ve onların da hani dolayımı
1: Acil
0: olarak
1: tedbir alınması gereken bir mesele
0: tabii
1: yani.
0: acil tedbir alınması gerekiyor. Zaten mevcut tedbirlerde alınıyor. Bu noktada da tabii ki az önce de söylediğim gibi toplum Cumhurbaşkanımıza bakıyor ve Cumhurbaşkanımız en başından itibaren, daha ilk saniyesinden itibaren meseledeki pozisyonunu, tavrını ortaya koymuştur diye ben düşünüyorum Yağmur Hanım.
1: Peki, şimdi muhalefete geçmeden önce meclis dosyasına ilişkin o görüntüleri bir kez daha ekranlara getirelim. Yeni Parti İstiklal Marşı okunduktan sonra Sayın Cumhurbaşkanı kürsüdeyken konuşmasına başlamadan meclisi terk etti. Aslında hem meclise, genel kurula, vekillere, tüm oradaki makama çok büyük bir saygısızlıktı. Resepsiyonun ev sahibi Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ne dedi? Dilerseniz önce bir onu ekrana getirelim.
2: Cumhurbaşkanlığı makamına asgari nezaketi göstermek. Bu çerçevede de Cumhurbaşkanı'nın siyasi partilerle ilişkiye geçtiği en önemli ortamlardan birisi de her sene 1 Ekim'deki bir meclisin açılış törenidir. Gönlümüz arzu ederdi ki bu sefer de yeni parti mensubu milletvekili arkadaşlar Cumhurbaşkanı'nın konuşmasını dinlesinler ve böyle bir yola tevessül etmeseler. Hiç şık olmamıştır. Demokrasi bakımından bunlar bir protesto mahiyetinde görülebilir ama demokratik nezaket içerisinde kabul edilemez. Ben şahsen doğru bulmadığımı, gelip orada oturabilirler. Zaten 2 gün sonra meclisin oturumları başlayacak. Orada sabahtan akşama Cumhurbaşkanı başta olmak üzere yürütmeye dair her türlü eleştiri yapabilme imkanları vardır. Muhalefetin söz söyleme imkanı sonuna kadar vardır. Orada eleştirilerini yapabilir. Orada istiyorsa protestolarını yapabilir. Ama meclisin açılış gününün aslında bir birlik, beraberlik, hep beraber demokrasiye sahip çıkma günü ve hep beraber Gazi Meclisi'nin mehabeti altında bir arada olma günü, böyle bir güne böyle bir davranışın yakışmadığını ifade etmek istedim.
1: Dedi Numan Kurtulmuş. Peki Sayın Bahçeli ne dedi? Hemen onu da ekrana getirelim yönetmenim.
3: Yeni Parti

0: siyasete yenilikler getiren bir parti olması lazım.
1: Çok kalabalık bir ortam tabii, ne dediği anlaşılmıyor ama Sayın Bahçeli de siyasi nezaketsizlik olarak nitelendirdi Fadime Hanım. İstiklal Marşı okundu ve Sayın Cumhurbaşkanı kürsüde hitabına daha başlamadan, hatta ben de Sayın Cumhurbaşkanı'na odaklanmıştım. Hani hitabının başlamasını bekliyordum. Dedim ki acaba neden başlamadı Sayın Cumhurbaşkanı? Şimdi sadece oraya odaklanınca genel kurul sıralarına bakmadım ne oluyor diye. Hemen oradan uyarı geldi. Yani Sayın Cumhurbaşkanı da o zaman bekleyeyim dedi ve hepsinin terk etmesini, artık o salondaki düzenin, nizamın yerine gelmesini beklemek durumunda kaldı. Evet. Ülkenin koskoca Cumhurbaşkanı çok çirkindi bence. Evet. Sayın Kurtulmuş ve Bahçeli siyasi nezaketsizlik diye böyle çok
2: nezaketli bir şekilde.
1: Evet. Söylüyorlar. Siz ne söylersiniz Fadime Hanım?
2: Şimdi bu ilk değil. Bir alışkanlık haline getirdi. Yani yeni partinin şu davranışı eski bir CHP davranışı. Yani CHP'den bir farkları yok. Çünkü şimdi geçen seneyi hatırla. Geçen senede bazıları kalkmıştı, bazıları kalkmamıştı. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'na verecekleri, o kendileri bir protesto olarak adlandırıyorlar ya, orada bölünmüşlerdi. Yani İmamoğlu taraftarı olan CHP içindeydiler hala, biliyorsun. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun etkin olduğu grup kalmıştı. İmamoğlu'nun etkin olduğu grup çıkmıştı. Bir önceki sene Kılıçdaroğlu varken yine daha önceydi galiba o. Yani bu CHP'nin sık sık tekrar ettiği bir davranış biçimi, kuşkusuz çok yanlış bir siyasi davranış.
1: Sayın Cumhurbaşkanı dedi ya, isimleri yeni olsa da davranışları
2: çok incelikli ifade ediyor. Derken aslında biraz da bunu kastediyorum. Adı yeni ama bu davranış kalıbı, bu refleks ya da neyse bunu siyaset sanma hali, bir sanrı bence bu, hani gerçek dışı bir durum. Çünkü bunun siyaseten bir getirisi yok. Ne demiş oluyorsunuz yani?
1: Az önce Engin Bey mesela meclisin öneminden bahsetti. Tabii hani meclis, Gazi Meclis.
2: Hani kurum olarak, şahsiyeti olarak, ama fiilen de orası, bir kere rolleri karıştırma kardeşim. Orası yasama organı. Millet sizi yasa yapmanız için oraya gönderiyor. Ama o millet aynı zamanda yürütmenin başı için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seçti. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na göre yeminini etti ve vazifesinin başına oturdu. Milletin seçtiğini protesto edemezsin sen. Millet seçti yürütmenin başını. Senin yasa yapman için seçti. Yasa yapma görevindeyken yürütmenin başındakine sırtını dön, arkanı dönme çık diye seçmedi.
1: Ki buradaki kafa karışıklığı da tuhaf. O milletvekillerini de orada oturup bizi temsil edin diye seçmedi mi?
2: Kuşkusuz orası öyle ve burada bence bu devletin üç temel sütunu üzerine bir kafa karışıklığı ve bence yani her manada kafaları çok karışık. Yine burada da karıştırıyorlar. Niçin suçluyorlar Sayın Cumhurbaşkanı'nı? Yargıya müdahale edip de bizim yolsuzlarımızı muaf tutmadı bu işten diye. Niye işte İmamoğlu niye hapiste diyorlar? Niye CHP'nin yani CHP değil tabii, o zaman CHP'diler. Şimdi bütün kiri pisliği CHP'de bırakıp yeni partiye gittiler tertemiz, aklanıp paklanarak. Bütün kir pislik, yolsuzluk orada kaldı güya. Ama yani ayak izinizi takip ediyoruz. Bir dakika, bu pisliği siz buraya da tekrar taşıdınız. Şimdi yani yasama, yürütme ve yargı arasındaki rolleri birbirlerine karıştırıyorlar. Cumhurbaşkanı'nın yargıya müdahale ettiği ve işte onların kendi cumhurbaşkanı adaylarını hapse koyduğu gibi bir varsayım üzerinden protesto ediyorlar. Şimdi İBB davası, İmamoğlu'nun davası 500 bilmem kaçıncı duruşması. Tanıklar, sanıklar, ifade verenler, masak raporları, banka raporları, aldın verdin, somut delilden bahsediyoruz. Ortalığa saçılıyor ve mahkemedeki performansını da görüyoruz ki İmamoğlu'nun bir argümanı yok. Yani önüm kesildi demek dışında bir argümanı yok. Şimdi sen yargıda olan bir konudan dolayı yürütmenin başını protesto ediyorsun. Kimsin sen? Yasama organındaki üyelerden bazılarısın. Şimdi buradaki bu kargaşa bile, şu protesto, onların ifadesiyle söylüyorum, yaptığı şeyin ne kadar karmaşık, haksız olduğunu kafalarının karıştığını, bu devletin o üç ayak, hani dördüncü ayak da medya olarak ifade edilir. O üç ayağı rollerini birbirleri karıştırdıklarını, eski Türkiye kafasıyla bugünü yorumlamaya çalıştıklarının çok somut göstergesi. Bir, bunu söyleyeceğim. Bir ikincisi de bu fon meselesiyle ilgili olarak yine yargı konusunda kafaları çok karışık. Ve bir açık manipülasyon ve yalan kürsülerden mikrofonlara konuşuyorlar. Şimdi şey diyor ki Özgür Özel, daha doğrusu bütün yeni parti siyaseten şeyden bahsediyorlar. Söyleyin, işte biz ilan ettik, biz kamuoyuna açıkladık ve ondan sonra harekete geçtiler diyorlar. İyi de bu doğru değil. Yani bunun tarihi, bu fon soruşturması, söyleyeyim size, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Sermaye Piyasası Kurulu'na, SPK'ya 19 Ağustos'ta bir müzekkere gönderiyor. Yani operasyon burada başlıyor. Savcılığın ilk hareket tarihi 19 Ağustos. Özgür Özel ilk açıklamasını ne zaman yapıyor? 18 Eylül'de yapıyor. Aradan bir ay geçmiş. Şantaja başlamışlar. Yani bu bir siyasi şantajdır. Elinde, sen bir kere savcılığın dosyasında olan ve savcılığın o soruşturmanın selahiyeti açısından, işte yurt dışına kaçmasın, delil karartmasın ya da işte neyse, parayı çekmesin, yeni bir spekülasyon olmasın, neyse. Savcılığın o işleri işleme koymak bakımından bir takvimi ve gerekliliği var. Sen o dosyadan sızdırılan bir takım bilgilerle doğru ya da yanlış, yanına bir şeyler ekleyerek şantaj yapıyorsun. Açıkla, yoksa açıklarım. Bak sen açıklayamıyorsun, ben açıklıyorum. Demek hem suç hem burada bir açık manipülasyon var. Önce savcılık 18 Ağustos'ta, 19 Ağustos'ta ilk müzekkereyi gönderip işlemi başlatmış. Sen bir ay sonra konuşuyorsun, diyorsun ki ben söyledi, böyle harekete geçtiler.
3: Elinizde yine ekstra bilgi belge varsa da bunu kamuoyuyla açıklarım, açıklamam, pazarlığı yerine yapmak yerine savcılığa götürün yani.
2: Götür savcılığa ve onu takip et. Evet. Hani burada çok büyük bir çelişki ve siyaseten de yine söylemek zorundayım, bir siyasi çakallık peşinde koşuluyor.
4: Peki, o zaman İzmir diyelim, Ankara diyelim Engin Bey. Böyle peş peşe sahneye geliyor. Önce istifa etti İzmir Büyükşehir Belediye, CHP'nin kalesi dediğimiz, artık İzmir'i kaybetmiş oldu. Ardından Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne Sayın Cumhurbaşkanı tarafından kabul edildi. Sonra tekrar Cemil Tugay sahneye geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Cemil Tugay'ı kabul etti. Bu ne anlama geliyor?
5: Sondan başlayayım. Kuvvetle muhtemel Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçeceği işareti. Zaten çok zaman önce CHP'den istifa etti. Yeni partiye de geçmedi. Hiçbir şekilde CHP yeni partiye geçeceğine dair bir sinyal de vermedi. Yani bunun siyasi anlamı tabii ki Cemil Tugay'ın yoluna AK Parti'de devam edeceği yönünde. Şimdi olaya ben şu açıdan da bakmak istiyorum. Aslında CHP sözcüsü Müslüm Sarı da bu konuyu çok güzel bence izah ediyor. Hani olaya o tayfadan birinin gözüyle bakıyorum. Hani oradaki bir seçmen olarak bakıyorum. Şu soruyu kendime sorarım. Özgür Özel'in atadığı diyelim, seçtiği ve CHP'li seçmenin belediye başkanlığı makamına getirdiği kaç belediye başkanı yolsuzluktan tutuklandı? Kaç tanesi partiden istifa etti? Kaç tanesi AK Parti'ye geçti? O zaman oturup kendi seçimlerini tartışsınlar. Yani burada kendilerinin siyaset başarılarını, hani bir seçim zaferi diye gösterilen o yerel seçimlerin bir konjonktürel bir başarı olduğunu o kadar ortaya koyan bir veri ki bu. Siz demek ki aslında düzgün kadrolar kuramamışsınız kendi içinizde. Yani size bağlı, sizinle çalışacak kadroları kuramamışsınız. Ve bunun suçunu da yine neye atıyorlar? Yine AK Parti'ye atıyorlar. Yani örnek veriyorum, X partisinin belediye X belediyesinin başkanı AK Parti'ye geçiyor.

0: suçlu AK Parti oluyor. Neymiş efendim? Yok efendim, tutuklanacak, gözaltına alınacak korkusuyla yapıyor. Ben bunların hiçbirinin o korkuyla o işi yaptığını sanmıyorum. Dolayısıyla da tutup da sürekli başarısızlıklarını, sürekli yanlış tercihlerini başkalarına mal ederek oylarını konsolide etmek, yani o dedikodu kültürüyle, dedikodu mekanizmasıyla, siyasi hesap vermemek suretiyle bu süreci kotarmanın peşindeler. Ben artık ne diyeyim, hayırlı olsun Cemil Tugay'a ve muhtemelen İzmir'e ve o anlamda da tabii ben hani hiç İzmir'de yaşamadım ama İzmir'e çok gidip gelmişliğimiz var. İzmir bana göre dünyanın en büyük gecekondu şehirlerinden biri.
1: Kesinlikle.
0: Şimdi çok güzel bir kordon hattı var.
1: Çok alakasız bir iç.
0: Kordon hattının birkaç yüz metre, yani birkaç kilometreden bahsetmiyorum.
1: Evet, evet.
0: Birkaç yüz metre kordon hattından çıkın, devasa bir gecekondu şehri. Ya bakın, biraz belediyeciliği, yerel yönetimleri bilen bir insan olarak konuşuyorum.
1: Bir de Cemil Tugay mı seçildi, yoksa oradaki seçmen bu bir hani artık karakter ve gelenek haline geldiği için kim gelirse gelsin CHP'yi oy veren bir kitle olduğu için mi CHP seçildi?
0: İzmir enteresan bir şehir. Aslında
1: kale dediğimiz CHP'nin kalesi.
0: Aslında CHP'nin kalesi değildi. Merkez sağın kalesiydi. Ve bana göre halen İzmirlilerin büyük bölümü merkez sağdadır. Yani o Demokrat Parti geleneği, DYP...
2: Menderesler, yani Ege bölgesi.
0: Evet, tabii. Evet. Yani bu CHP olayı, çok başarılı bir CHP'li belediye başkanı vardı, Priştina. Yani ondan sonra zaten hiçbir başarılı bir CHP... onun ve AK Parti'nin... İzmir'de insanlar bizim yaşamımıza müdahale edilecek şeyini çok iyi pompaladıkları için de o seküler kaygılarla İzmirli CHP'ye sürekli bir oy verme eğilimine girdi. Ama biraz önceki konuya gelelim. İzmir çok devasa bir gecekondu şehri ve eğer o gecekondu şehri olarak kalmışsa bunun başka hiçbir sorumlusu
1: İzmir'de
0: olamaz.
1: İzmir'de bence trafik, yani ulaşım, karayolu yol sorunu da var.
0: Yani karayollarının yaptığı, yani bakanlıkların
1: şehir içi ulaşım yolu,
0: çevre yolları haricinde belediyenin, yani gerek ilçe belediyelerinin gerek büyükşehir belediyesinin sorumluluğunda olan bir trafik, hiçbir yerde düzgün işlemiyor.
1: Trafik düzeni yok yani.
0: Evet. Yani bir belediye, bakın biz hep şeyi yanlış anlarız. İmar planlaması ranttır diyorlar, değil mi? Ya imar planlaması aslında şehircilik ve planlama ilkelerini bilmeyen ama kendine şehir plancısı diyen de çok insan var bu ülkede. İmar güzelleştirmektir, ihya etmektir. Elbette ki güzelleşen, ihya edilen şey rant üretir. Rant her zaman negatif anlamlı değildir. Yani bir arsanın düzgün bir imar planının geçmesinin o arsanın değerini arttırması aynı zamanda oradan kamu payının alınması anlamına gelir. Bakın siz imarsız bir yere imar planı geçirdiğinizde %45 devlet oradan düzenleme ortaklık payı alır. Yani o rant devlete gelir. Bugün mesela kanun...
1: Engin Bey sinirlenmeye başladı gibi hissediyorum.
0: Sinirleniyorum çünkü sürekli imar planı yapmayalım, biz şehre dokunmayalım. Ya dokunmadığın yer...
1: Örneğin Trump geldi Ankara Havalimanı'ndan Külliye gelene kadar yollar ne kadar güzelmiş dediği o yollar aslında Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yapması değil. Gereken yollardı ama devlet yaptı. Buradan da rant mı elde etmiş oldu yani? Hayır. Çünkü
0: ya
1: burası Türkiye'nin başkenti.
0: Şu anda Tunalı ilimide benim bürom, yani o civarda. Hı. İnanılmaz bir kaldırım çalışması başladı.
3: Çankaya'nın her yeri öyle.
1: Her yeri öyle.
0: Bakın. Ben başka bir şeyden bahsedeceğim.
1: Bahçeli Evler 7. caddede o şekildeymiş.
0: Taşlar kaldırılıyor.
1: Bahçeli Evler 7. caddedeki esnaf artık gerçekten isyan etmiş. Muhabir arkadaşımız Emre Ayaz gitti ve röportaj yaptı. Artık hani esnaf o tozundan, dumanından mı, ulaşım sıkıntısından mı?
3: Biz de çok şikayetçiyiz. Evet. Çünkü yollar daraldı. Yani
0: daha da önemlisini söyleyeceğim. Bir kere belediyeler bu çalışmaları şehrin sakin zamanında yapmak zorundadırlar.
3: Yazın
0: şehrin sakin zamanı yazdır. Neden?
1: Okullar
0: yaz
1: zaten...
0: inşaat işinin yapılması için de en uygun mevsimdir. Şu anda yağmur yağıyor, kar yağacak ve
3: okullar başladı.
0: Senin attığın beton bir buz gelse donacak.

0: Evet, ve yağmurlu havada asfalt atılmaz mı? Ben bile biliyorsam.
1: Soğuk asfalt var, sıcak asfalt.
0: Konumuz çok dağıldı ama.
1: Hayır, şunu diyorum. 30 santimlik taşları söküp 10 santimlik, 5 santimlik taş döşeyemezsiniz. Bu da şehre büyük bir ihanettir aslında. Neyse, şimdi ben şunu diyorum. Sen 30 yıl aşkın süredir İzmir'de doğru dürüst bir planlamaya belediye olarak hiçbir şekilde girmedin. Şehri güzelleştirmedin. İmar ve ihya etmedin. Hı hı. Bu inşallah diyorum Cenk Tugay'ın AK Parti'ye geçişiyle hiç değilse İzmirliler, İzmirliler oy vermeseler bile hizmetle karşı tanışsınlar.
0: Peki. Fadime Hanım, Şebnem Bursalı diyor ki Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı kabulü şehrimiz açısından oldukça kıymetli. İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı. AK Parti olarak biz aziz milletimizin hayrına olacak her adımın destekçisi, itici gücü olduk, olmaya devam edeceğiz. İnanıyorum ki samimi bir ortamda geçen bu kabul şehrimizin ve hemşehrilerimizin beklediği hizmetlerin hayata geçirilmesinde önemli bir eşik olacaktır. Bu vesileyle her zaman İzmir'i ve İzmirlilerin yanında olan Sayın Cumhurbaşkanıma teşekkür ediyorum demiş.
2: İşaret olarak.
0: Yani İzmir için hizmet deyince oradan bir şeyler alıyoruz,
2: evet,
0: değil mi?
2: Evet, oradan bir hani bu manada Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçişiyle ilgili bir de bir bahsin açıldığı gibi bir doğrulama çıkartabiliriz. Şimdi bunun konuşulmamasını düşünmek zaten mümkün değil. CHP'den istifa etti, Mansur Yavaş yeni partiye geçmedi. Evet, Mansur Yavaş ama hem şeyden sonra, Sayın Cumhurbaşkanımızın kabulünden sonra yaptığı açıklamada, hem de gelen tepkilere cevaben istifa ederken yaptığı açıklamalarda hani bir çuval inciri berbat edecek bir açıklama yapmıştı. Hani siyaseten çok parlak olmayan, hani zekice gibi görünüp aslında pek zekice sonuçlar doğurmayan açıklamalar bütünüydü. O şimdi Cemil Tugay çok kısa bir açıklama yaptı. Kabulden dolayı teşekkür etti ve İzmir'in sorunlarını konuştuk vesaire dedi. Onun içine bir sürü şey doldurmadı. Şimdi Cemil Tugay'ı dün Sayın Cumhurbaşkanı kabul etti. Kendisiyle görüştükten sonra da Ulaştırma Bakanı'yla, Sayın Uraloğlu'yla görüştüğünü biliyoruz. O görüşmede Murat Kurum'un da olduğu söyleniyor. Ve dolayısıyla hani
0: Murat Kurum Çevre Şehircilik
2: Bakanımız hani bu şu anda bağımsız olması, yeni partiye geçmemiş olması, yeni parti ekibiyle de aralarının bayağı bir gergin mi diyelim,
1: limoni
2: mesafeli ne derseniz, hani çok yatkın olmadığını da gösteren bir durum. Dolayısıyla hani ben buradan bir şey çıkabileceğini düşünüyorum. Yani biraz da kulislere yansıyan şey de Cemil Tugay'ın yakın çevresinin hani bu AK Parti'ye geçmesiyle ilgili iddialar konusunda hani yo asla kata yok öyle bir şey falan demiyorlar. Ha, bilmiyoruz biz o konuları diye geçiştiriyorlar. Biraz orası muğlak sanki. Hani, geçişiyle ilgili bir durum olabilir. Hatta Ekim sonunu tarihleyenler bile var ve üstelik de İzmir'de bazı ilçelerin de isimleri geçiyor. O ilçelerin belediye başkanlarıyla birlikte böyle
0: topyekün
2: bir hani Türkiye'ye bağlanacak yani İzmir en sonunda.
0: Fadime Hanım, editörümüz Ayşegül Gedik böyle tarihleriyle bir hatırlatmada bulunmuş. Ben de hemen aktarayım. 18 Haziran'da istifa ediyor CHP'den. Ve 18'inde diyor ki ülkemizin kurgu, vesayet ve manipülasyonlardan uzak, hak ve refah için çalışan bir CHP'ye ihtiyacı olduğuna inanıyorum diyor. 30 Eylül'de Sayın Cumhurbaşkanı kabul ediyor ve kabulünden sonra da İzmir'in geleceğini konuşuyor diyor. Demek ki İzmir'in geleceği artık AK Parti'den geçiyor.
2: Aydınlık yani. Şimdi Özgür Özel de bence burada bir işaret veriyor. Özgür Özel'e soruyorlar bu iddialarla ilgili. O da diyor ki lüzumsuz olana lüzumsuz önem atfetmek olur bu konuda konuşmak. Yani şu lüzumsuz olan kim? Lüzumsuz bir önem atfetmek. Yani bir hakaret diline geçmiş olması.
0: Ama İzmir'den
2: sanki
0: bahsediliyor burada. Yani hani
2: ya o tabii başka bir şey de burada daha çok hani o belediye başkanı benim, orası da benim, orası da benim gibi bir hani şey, ne diyelim, skor. Üzerinden siyaset anlayışı olunca sanki hani onu gözden çıkarmış ya da artık şeyler kapanmış.

0: Mesela Keçiören Belediye Başkanı geçmeden önce de sanki böyle bir korkunç bir aralarında bir diyalog.
1: Mesajlar.
0: Önce
1: Evet.
0: bir abi abi yalvar yalvar,
2: Benden
0: sonra
2: olmayan
0: küfürlü
2: yansın.
0: evet konuşmalar gibi.
1: Ergen tavırları.
0: Dolayısıyla şu Özgür Özel'in yaptığı lüzumsuz olana lüzumsuz önem atfetmeyelim cümlesi bile bir
2: Yani kendinden olmayanı
0: işaret
2: karalamak
0: gibi.
2: peki siyasi değerlere sığıyor mu?
0: Ya kuşkusuz
2: Yani
0: sığmıyor.
2: Cemil Tugay bugün yeni partiye geçseydi aynı ifadeleri kullanacak mıydı? Yani
0: Ya
2: lüzumsuz.
0: işte bu hani burada işte az önce Engin Bey'in söylediği şey, hep konuşa geldiğim şey. Siyaseti neden yapıyorsun? Siyasi ekipleri olarak bir partinin çatısı altında hangi ilkelerle bir aradasın ve hangi üslupla siyaset yapacaksın, iş yapacaksın? Bunlar çok belirleyici şeyler. Burada böyle bir bağın, anlamlı bir bütünlüğün olmadığını görüyoruz. Yani tamamen o skor anlayışıyla herkesi torbaya doldurduklarını ve sonra torbanın ağzı açıldığı ya da torba çürüdü dağılıyorlar. Herkes bir tarafa saçılıyor. Herkese birbirine etmediği laf kalmıyor gibi bir şey. Ama bak Cumhurbaşkanımız ne diyor? Yani 25 yılda bu da olabilir, bu da olabilir ama ilkelerimiz şudur. Biz bu konuda kararlıyız ve bunları konuşurken hani dünü konuşurken mesela bugünkü konuşmasında da var o. Biz önümüzdeki dönemi, büyük Türkiye'yi, gelecek vizyonumuzu, geleceği, Türkiye'nin aydınlık geleceği için çalışıyoruz diye bir hedef koyuyor. Var mı burada böyle bir hedef? Yok. Ne var? İşte bizim Cumhurbaşkanı adayımızı şey yaptılar. Hani bundan başka bir şey yok.
2: Yani şöyle bir kere diploma meselesi de var. Hani sadece şu an yargılanıyor olmasına ilişkin bir konu değil. Aynı zamanda yargılaması olmasaydı, şu an tutuklu olmasaydı da diplomadan dolayı da cumhurbaşkanları olamayacaktı zaten. Bu da ayrı bir mesele. Böyle aklıma
0: Ya zaten
2: gelmişken
0: hani
2: eklemek
0: aday da
2: istedim.
0: değil, onlar kendileri yoğurt kaplarına falan biraz yazıp yazıp koydular. Herkes 30'ar tane yazdı koydu.
2: Evet.
0: 5 milyon tane diyorlar. Şey var, kim saydı? Hani 500 tane adayımız İmamoğlu yazısını kim saydı? Nerede destelediler? O listeleri kim tuttu? Bir gösterseniz o listeleri bize. Hani bu bile o kadar büyük bir saçmalık ki hani konuşurken insan gülesi geliyor. Ama böyle oldu. Ne diyorlar? İşte o İmamoğlu bizim adayımız. 5 milyon oy toplandı. Yani nerede toplandı bir? Hani bir cumhurbaşkanı adayı gösterebilmesi için bir partinin bir prosedür var. Yani bir mevzuat var işlemesi gereken. Oldu mu? Hayır. Ne yaptınız? Market giriş çıkışlarına, işte köşe başlarına yoğurt kabı, kutu bir şey koydunuz. Herkes oralara rastgele attı. Kim saydı? Nerede o 5 milyon oy? Neredeler? Listeler nerede? Nereden biliyoruz 5 milyon? Belki 500, 5 milyon 500 bin.
2: CHP
0: Yazık değil mi?
2: Genel
0: 500 bin
2: Merkezi'nin
0: kişinin
2: bahçesine
0: oyuna
2: sandık
0: haksız
2: konulmuştu
0: geliyorsunuz.
2: hatırladığım
0: Her
2: kadarıyla.
0: yere koydular ya. Her
2: Peki.
0: yere. Ya inan bana yoğurt kabını gördüm ben. Yani büyük 5 kiloluk yoğurt
2: Peki.
0: kabını şey olarak koymuşlardı.
2: Peki. Bekir Bey, Cemil Tugay bu kabul sizde ne gibi bir düşünce uyandırdı? Siz de İzmir AK Parti'ye mi geçiyor düşüncesine katılıyor musunuz?
3: Yani şunu söyleyebilirim Yağmur Hanım. Aslına bakarsanız hem Sayın Cemil Tugay'ın hani Cumhurbaşkanımız tarafından kabul edilmesi hem Sayın Mansur Yavaş'ın kabul edilmesi normal şartlar altında aslında baktığınız zaman haber değeri taşımaması gerekiyor. Yani neticede yani Türkiye'nin iki tane büyük ilinin yani bir tanesi başkent Ankara, bir tanesi de İzmir.
2: Ama bugüne kadar eğer Ankara'nın yönetiminde olan bir kişi Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir kere bile kapısını çalmadıysa da
3: Evet. Aslında ben
2: dikkat
3: tam o
2: çekmiyor.
3: noktaya gelecektim. Yani neden şimdi? Çünkü ikisinin ortak noktası aslına bakarsanız daha yeni istifa etmiş olmaları CHP'den. Neden? Aslına bakarsanız az önce söylemeye çalıştığım şey şuydu. Yani iki tane büyük şehir, bir tanesi başkent, bir tanesi İzmir. Hem sembolik hem ekonomik hem siyasi olarak ağırlıklı olan iki tane şehirden bahsediyoruz. Ve bu iki şehrin gerçekten de çok çok çok büyük bir hizmete ihtiyacı var. Hizmete ihtiyacı var derken de şunu da altını çizelim. Yani sonuçta bu şehri yönetenler, şehri yöneten belediye başkanları, işte İzmir'i zaten yıllardır CHP yönetiyor veya CHP zihniyetinden gelen kişiler yönetiyor. Ardından baktığımız zaman Ankara 2019 yılında itibaren yani Mansur Bey tarafından yönetiliyor. Bunun şu demek değil, bu insanlar hizmet yapmaya çalışıyor ama merkezi idare tarafından da engelleniyor değil. Sonuçta bakın bu iki büyük şehrin de dünya kadar bütçesi var, dünya kadar yetkisi var ve gerçekten de bakıldığı zaman çok çok çok büyük hizmetler yapılabilirdi ama şu ana kadar yapılmadı. Özellikle
2: mesela Ankara'da siz

0: işten çıktıktan sonra evinize ne kadar sürede gidebiliyorsunuz?
1: Yani işten saat kaçta çıktığıma göre değişebiliyor. Tabii ki mesela saat 5'ten sonrası için yani Ankara'nın yani genel
0: olarak... Yani İstanbul trafiği dediğimiz şey için artık Ankara İstanbul'u aratmıyor diyoruz.
2: Evet, yani
0: çünkü gerçekten
2: daha kötü belki.
0: Kaldırmıyor çünkü Ankara hem deprem bölgesinden bir göç aldı, hem olası İstanbul depreminden korkanlar için tabii. İstanbul'dan bir göç aldı ve artık araç sayısını kaldırmıyor yolda.
1: Araç saldırısı...
0: Bunu kimse görmüyor mu?
1: Sayısını kaldırmıyor. İşte evet, aslında problem orada başlıyor. Birileri görüyor, birileri hala bunun bir problem olduğunu biliyor ve onlar arasında tabii ki CHP'liler de var veya yeni partililer de var ama problem şurada başlıyor. Hı hı. Bakın şu ana kadar özellikle İzmir özelinde konuşmak istiyorum. İzmir gerçekten de hizmete bu kadar aç olmasına rağmen, bu kadar aslında hizmet gerekmesine rağmen İzmir şu ana kadar yöneticileri tarafından, yerel yöneticileri tarafından maalesef istismara aslında baktığınız zaman uğramış bir şehir. Neden? Çünkü bakın o kadar az önce işte hani bahsedildi. O kadar büyük hizmete ihtiyacı olmasına rağmen işte yaşam kaygısı üzerinden pompalanan korku, işte sözüm ona bazı seküler değerler üzerinden pompalanan korkuyla beraber aslında İzmir seçmeni özellikle yerelde doğrudan doğruya sanki ulusal satıhta oy kullanıyormuş gibi bir seçmen davranışı gösterdi. Ve bunun sonucu olarak da aslına bakarsanız Cumhuriyet Halk Partili yöneticilere muazzam bir lüks tanındı. Biz ne yaparsak yapalım veya ne yapmazsak yapmayalım, biz bu şehirde zaten her türlü kazanıyoruz. Kazandığımız gibi hizmet yapmaya gerek yok. Hizmet yapmadığımız zaman da efendim biz merkezi hükümet tarafından engelleniyoruz algısında üretiriz diye.
0: Ama büyük konserler yaparken o bütçeleri konserlere, reklamlara ayırırken öyle bir şikayette bulunmuyor.
1: Evet, gerçekten de kaldı ki o konserleri yaparak da aslına bakarsanız az önce de söylediğim gibi aslında bir yerel meseleyi bir yaşam kaygısı işte meselesine çevirerek bunun üzerinden bana kalırsa siyasi rant devşirildi şu ana kadar ve tabii ki evet o konserler yani ne kadar hani paralar harcanıyor o konserlere, tabii ki harcansın, tabii ki kültür sanata değer verilsin, tabii ki sanatçılar desteklensin, yerel yönetimler bunu da yapsın ama gelinen noktada gerçekten de şehirlerin acil problemleri varken bu meseleler öncelikli olmaması gerekiyor. Hı. Şimdi Sayın Cemil Tugay ve Sayın Mansur Yavaş'ın az önce söyledim ya aslında normal şartlarda haber değeri taşımaması gerekiyor ama hı, bu iki şahıs bakın partilerinden CHP'den istifa ediyorlar ve İki şahısın aslında ortak noktası bence şu anda CHP'den istifa etmek değil sadece. İkisinin nasıl gerçek ortak noktası yeni partiye geçmemek. Yeni partiye şu anda geçmiyorlar. Neden geçmiyorlar? Çünkü bana kalırsa bu iki şahıs şimdiye kadar neden Cumhurbaşkanı'nı ziyaret etmediler? Neden? Çünkü bakın o kadar güçlü liderler olmalarına rağmen kendi belediyeleri ve Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde bu iki şahıs partilerinde bakalım bakın demek ki ne kadar muazzam bir kurumsal vesayet altındalarmış ki sırf şehirlerine hizmet yapmak için Cumhurbaşkanı'nda görüşebilirsiniz. Cumhurbaşkanı yani bu ülkenin başı. Aynı zamanda da merkezi hükümetin başı. Yani siz bir hizmet projeniz var, bir şeyiniz var. Tabii ki bunun az önce söylediğimiz gibi yerel yönetimlere bakan tarafı var. Bir de Cumhurbaşkanlığı'na tabii ki bakan tarafı var. Sonuçta bazı yetkilerin oradan geçmesi gerekiyor. Siz şehrinize hizmet yapmak için son derece normal şekilde Cumhurbaşkanı'nda görüşebiliyor olmanız gerekiyor. Ve Cumhurbaşkanı'yla da CHP kimliği varken de yeni parti kimliği varken de görüşebiliyor olmanız gerekiyor. Hı. Bakın bunlar dediğimiz gibi yeni partiye geçmiş olsalar da demek ki o kurumsal vesayet mekanizmaları hala aktif olacaktı ki bu iki şahıs da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yine görüşemeyecekti.
0: O zaman Özgür Özel'in Mansur Yavaş külliyeye giderken öncesinde bize bilgi verildi açıklamasını nereye koymalıyız?
1: Orada bana kalırsa Özgür Özel...
0: Kılıçdaroğlu'na bir mesaj mı?
1: Yani genel olarak baktığımız zaman bunu da yine tabii ki sonra gelişti ama Cemil Tugay'a vermiş olduğu tepkiyi mukayeseli değerlendirmek lazım. Cemil Tugay'a işte biraz lüzumsuz tırnak içinde işte az önce ifade edildi böyle bir tepki verirken Mansur Bey'e daha farklı tepki verildi. Tabii
0: çünkü
1: ki
0: Mansur Yavaş, Özgür Özel'le kol kola işte meclisten yürüyüşlerine katılmıştı.
1: Tabii. Zaten bu noktada hani Mansur Yavaş'ın tavrı ile Cemil Tugay'ın tavrı arasında demek ki Sayın Özgür Özel bir farklılık görüyor ve en azından bir farklılık üretmeye çalışıyor ki siyaseten Mansur Yavaş'ı da CHP'den hani ayrıldıktan sonra belki de yeni parti saflarına katmak için o kapıyı ona açık bırakmaya çalışıyor belki de. Hı. Demek ki Cemil Tugay için bir kendi kafa aslında farklı bir çıkar yol, farklı bir alternatif düşünmediği için doğrudan doğruya çok sert bir açıklamada bulunabiliyor. Ben şunun altını özellikle çizmek istiyorum. Hatırlıyorum ben Cemil Tugay istifa ettiği zaman yine tam da bu sürede sizlerle beraber yayındaydık. Ve o zaman şöyle bir yorumda bulmuştum. Cemil Tugay istifa ediyorsa yeni parti kuruluyor demektir diye söylemiştik. Bunun da sebebi şu. Cemil Tugay'ın CHP'den istifa etmesi zaten CHP içerisinde de kendine bir gelecek görememesi ve bundan sonra da zaten istifa o zamanlar daha yeni parti reklamı

0: olmamıştı. İstifa sürecinden sonra da bakın hem Mansur Yavaş'ın hem Cemil Tugay'ın tavırlarına bakın. Doğrudan doğruya hemen farklı bir partiye geçmediler. Ne yeni partiye geçtiler ne de iddia edildiği gibi doğrudan doğruya AK Parti'ye doğru bir hani direkt geçişti şu ana kadar hani söz konusu olmadı. Ya bu iki şahıs şu anda Türk siyasetinde bunu gördüler ve şu anda en azından şimdilik bağımsız bir şekilde ilerlemenin özellikle Mansur Yavaş sattığında bunu çok daha rahat görüyoruz. Bağımsız bir şekilde yer almanın şu ana kadar en uygun senaryo olduğunu gördüler. Bana kalırsa önümüzdeki süreçte yani kim AK Parti'ye katılır, kim yeni partiye katılır tartışması tabii ki siyasetin sıcağı sıcağına değerlendirdiğimiz zaman hani önemli bir mesele ama bana kalırsa asıl bu iki kişinin yörüngesini belirleyecek olan biraz da zaman olacak yine aynı şekilde. Yani seçim zamanına girdiğimiz zaman özellikle Cumhurbaşkanlığı hesapları yapılmaya başlandığı zaman ki Mansur Yavaş'ın özellikle ben bu konuda biraz daha hani amiyane tabirle ortamı kollayacağını düşünüyorum. Çünkü kendisini bir şekilde doğrudan doğruya
1: Çünkü beraberinde ilçe belediyeleri de istifa etti.
0: evet yani bu biraz
2: Kendi
0: da
2: yolunu
0: yine
2: çizdi.
0: siyaset içerisinde doğal. Yine Cemil Tugay'ın istifası noktasında da yine benzeri bir şekilde yani ilçe belediyelerinin de sonuçta. Siz sonuçta Büyükşehir Belediyesi'niz. Orada bir ağırlığınız var. O ilde bir ağırlığınız var. Size yakın, sizinle beraber siyaseten yol yürüyecek ilçe belediyelerinin olması son derece normal.
1: Peki.
0: Bu noktada da dediğimiz gibi ben önümüzdeki süreç için konuşuyorum. Bu şahısların hani AK Parti'ye katılıp katılmaması meselesinden bağımsız konuşuyorum. Biraz seçim zamanında ve Cumhurbaşkanlığı hesapları önümüzdeki süreçte özellikle Mansur Yavaş'ın davranışını etkileyecektir diye
1: Ama
0: düşünüyorum.
1: şunu bir kez daha sormak istiyorum. Önümüzdeki hafta itibariyle partilerin grup toplantıları başlayacak. Malum meclis açıldı. Sayın Cumhurbaşkanı da çarşamba günleri grup toplantısı düzenliyor ve genelde hani böyle önemli katılımlar o grup hitabının sonunda geliyor. Örneğin önümüzdeki hafta Cemil Tugay'a bir rozet takıldığını görür müyüz?
0: Yani
1: Bir kez daha zorlayayım
0: evet
1: konuklarıma.
0: yani özellikle mesela tabii ki genelde bu katılımları evet ya sizin de belirttiğiniz gibi genel olarak işte ya meclis kürsüsünde görüyoruz veya işte
1: Partide.
0: Partinin il başkanları toplantısında özellikle genişletilmiş il başkanları toplantısında görüyoruz. İşte daha yeni genişletilmiş il başkanları toplantısı yapıldı. Önümüzdeki süreçte ben yani bir sonraki hafta ne olacağı konusunda hani şu andan itibaren bir şey söylemek gerçekten çok zor ama dediğimiz gibi sonuçta eğer Cemil Tugay Bey bu noktada özellikle önümüzdeki süreçte işte yeni partinin veya eskiden CHP'nin kurumsal vesayet mekanizmalarından kurtulduğunu düşünüyorsa veya İzmir'e daha iyi hizmet noktasında merkezi hükümetle daha eş güdümlü gidebileceğini düşünüyorsa
1: Ve bakanlarla da görüş.
0: Tabii bakanlarla görüşmesi zaten bence ve kritik bakanlarla bakın işte Çevre Şehircilik ve
1: Biri
0: Altyapı Bakanlığı yani
1: Ulaştırma.
0: aslında nokta atışı bakanlar diye
1: Kesin.
0: söyleyebiliriz ve
1: Belki
0: İzmir'in
1: projeler bile
0: tabii
1: hazırlandı mı
0: yani
1: o bakanlık
0: İzmir'in çok
1: görüşmesinde?
0: önemli ihtiyacı
1: Fikir Bey'i
0: olduğu bir
1: zorladıkça
0: şey.
1: zorluyorum fark
0: Evet.
1: ettiniz mi?
2: Ağzından laf almaya
0: çalışıyorum. Önümüzdeki
2: Evet, hayır,
0: süreci göreceğiz bakalım diye düşünüyorum.
1: Peki, Fadime Hanım Ankara için ne söyleriz? Çok kısa, son 5 dakikam kaldı. Mansur Yavaş evet bağımsız olacağım dedi, daha kararlı. En azından bakanlarla da görüşmedi ya da Ankara vekillerinden bir açıklama gelmedi Şebnem Bursalı'da olduğu gibi ama önümüzdeki dönemde Ankara için ne olur dersiniz?
3: Ya Mansur Yavaş bu gibi konularda hızlı karar veren ya da pozisyon belirleyen biri değil. O genelde durup seyreden. Ve çok çok zaruri bir durum olmazsa açıklama yapmayan biri, kamuoyuna da konuşmayan biri.
1: İstifasını bile yani Ankara halkına yazılı olarak
3: verdi. Çok haklısın. Çünkü konuştuğu zaman, kamuoyuna konuştuğu zaman, canlı yayına çıktığı zaman aslında çok büyük falsolar verdiğini. Kendisi de biliyor. Muhtemelen yakın çevresi, çalışma arkadaşları, onun PR'ını yapmak ya da danışmanı pozisyondaki kişiler onu kamuoyuna konuşmama konusunda uyarıyorlar. Ama tabii hani konuşmadan da siyasetin yapılabilmesi çok önemli. Yani çok mümkün o değil. Çünkü bu bir masa başı iş değil. Hani siz arka odada bir takım belgeleri yazıp çizen bir adam değilsiniz. Halkla temas edip büyük resmi görüp yani Ankara yönettiğiniz şehri görüp ihtiyaçlarını ve bütün diğer bileşenlerle birlikte tek başına da yapamazsın. Bileşenlerle birlikte çözüm önerileri üretmen ve yine ikna etmen gerekir. Yani bir kere seçildim, burnumun dikine gidiyorum da diyemezsin. Yine hem belediye meclisinde hem de işte o STK'ları ya da işte uzmanlar heyeti, hani meslek odaları vesaireyle yani bazı kararlar alıp istişareler de etmen lazım. Bunların hepsi de iletişim. Hani çok temel. İletişim. İki varlık arasındaki iletişimle olabilen bir şey. Mansur Yavaş

0: biraz bunu çok yapan biri değil, çok renk vermiyor. Ama
1: biraz
0: siyaseten
1: daha geç
0: pozisyon,
1: mi katılacak AK Parti'ye?
0: Ya biraz daha evet, biraz daha duruma bakacak. Şu anda ben
2: hileli yeni bir soru var ortada
0: çünkü
2: da.
0: Şimdi Özgür Özel'in ya da İmamoğlu'nun peşinden yeni partiye geçeceğini hiç zannetmiyorum çünkü iddiası olan bir isim Mansur Yavaş.
1: Ama işte Özgür Özel'le de kol kola pozlar verdiği
0: verdi ama o da bir zaruretti oluyor. Yani hani bir zaruretti o kendisi açısından. Hı hı. O popülaritesi hala orada sürüyordu ve Özgür Özel hala ben adayım demiyor. Bizim iki tane güçlü adayımız var diyor. Hı. İmamoğlu diyor, Mansur Yavaş diyor. Ben adayım demiyor ama bu ona kazandırıyor. Şimdi hani bunu da görüyor
1: ama günün
0: Mansur Yavaş.
1: Da bir aday olacak.
0: Olacak ve kendisi
1: var.
0: Olmayacağını da biliyor. Çünkü yeni partinin tabanı Mansur Yavaş'ı kabul edecek durumda değil. O daha çok muhalefetin ortak adayı olmaya oynayacak gibi görünüyor. Bu da sessiz kalıp pusuya yatıp şartlar olgunlaştığında hey ben varım muhalefet demek istiyor. Yani o altılı masanın görünmeyen ve beklenen adayı olacak. Onun biraz şeyi o. Şu anda da hani muhalefet çok parçalı görünüyor. Bir arada hareket edebilecek gibi görünmüyor ama
1: Ayşegül de yerel seçimin transfer hareketliliği diye güzel bir KC atmış.
0: Evet yani çok hareketli ama çok muğlak o geliş gidişler. Peki. Belirsiz alanlar var. Biraz bekleyeceğiz Mansur Yavaş için.
1: Bir cümle, siz ne diyorsunuz? Mansur Yavaş'ın yol haritası nedir?
3: Ben şahsen Mansur Yavaş'ı Türk siyaseti açısından çok tasvip etmediğim için onunla ilgili çok da düşünce beyan etmek istemiyorum.
1: Siyaset
3: ama,
1: yapma biçimini biz bilmiyoruz, öyle değil mi Engin Bey?
3: Yani şöyle, ben Bekir Bey'e bir konuda katılmıyorum. Mansur Yavaş CHP'nin hiçbir zaman vesayeti altına girmedi. Bilakis CHP'yi vesayet altına aldı. O arkasına aldığı gazla. Ama Kılıçdaroğlu CHP'si diyelim, yeni parti bana göre masayı dağıtan taraf olmamak için halen gayret ediyor Özgür Özel ekibi. Ama aslında onlar da Mansur Yavaş defterini kapatmışlar, içeriden aldığımız bilgiler tabii. Ama Kılıçdaroğlu'nun CHP'si bana göre çok partiyi öne alan muhteşem bir açıklamayla konuyu kapattı.
1: Peki Engin Akın, evet. Fadime Özkan ve Bekir İlhan, çok teşekkür ediyorum. Bu arada Manisa Soma'da bugün bir maden ocağında göçük meydana geldi ve iki işçi hayatını kaybetti. Onlara Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar dileyelim. Bu haftanın gündemi bu şekildeydi. Önümüzdeki hafta yeni gündemle görüşünceye de kendinize iyi bakın. Ankara'dan iyi akşamlar.

0: AK Parti 14 Ağustos 2001'de yoksulların, mağdurların, mazlumların, yolda kalmışların, itilmişlerin, ötelenmişlerin, unutulmuşların partisi olarak yola revan olmuştur. AK Parti'nin misyonu çeyrek asır boyunca zerre kadar değişmemiştir. İnşallah hiçbir zamanda değişmeyecektir. Kardeşlerim, biz evelallah buna müsaade etmeyeceğiz. Millete, ümmete ve insanlığa hizmet davamızla aramıza kimse giremez, giremedi, bundan sonra da giremeyecek.
1: Devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülke de değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
2: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Binoğlu hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Binov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Binov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Binov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarından ve 24 radyodan günaydın, mutlu sabahlar. Ben Duygu Göktürk, saatlerimiz 7'yi gösteriyor ve moderatör sabahla karşınızdayız. Manisa'nın Soma ilçesindeki bir maden işletmesinde meydana gelen göçükte can kaybı 5'e yükseldi. Enkaz altındaki 3 işçinin de cansız bedenlerine ulaşıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Dün meydana gelen maden ocağındaki göçükte 2 işçi hayatını kaybetmiş, 3 işçi de enkaz altındaydı. Manisa Valiliği koordinasyonunda kriz merkezi oluşturuldu. İlgili kurumlar tarafından ekipler görevlendirildi. Enkaz altında kalan 3 işçi için yoğun çaba harcandı. Çalışmalar gecede aralıksız sürdü. Ancak acı haber sabah saatlerinde geldi. Enkaz altında kalan ve hayatını kaybeden 3 işçinin cansız bedenine ulaşıldı. Açıklama Manisa Valiliği'nden geldi. Adalet Bakanı Akın Gürlek de konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bilgisini paylaştı. Cumhuriyet Başsavcısı koordinesinde 3 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, meclisin yeni yasama yılı açılışı için genel kurula giriş yaptığında dakikalarca ayakta alkışlandı. Erdoğan, Büyük Türkiye Mutabakatı'nın zamanı geldi mesajı verdi. Muhalefetin kutuplaştıran söylem ve eylemlerinden duyduğu endişeyi paylaştı. İç cephenin tahkim edilmesinin önemine dikkat çekti. Terörsüz Türkiye konusunda kuvvetli bir rüzgar olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sivil anayasa için de meclise çağrıda bulundu. Konuşmasının ardından da meclisteki siyasi parti temsilcileriyle tek tek tokalaştı.
1: Türkiye'de salt iktidar karşıtlığı üzerine kurulu cephe siyasetinin raf ömrü dolmuştur. Türkiye'nin milli menfaatlerinde milletimizin her bir ferdini ilgilendiren konularda siyaset tam bir mutabakat zemininde buluşabilmelidir. Biz buna iç cephenin tahkim edilmesi diyoruz. Biz buna Büyük Türkiye Mutabakatı diyoruz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan meclisin açılış konuşmasında çok dikkat çeken mesajlar verdi. Türkiye'nin nasıl, hangi şartlarda kurulduğunu hatırlattı. Atatürk'ün konuşmasına atıf yaptı.
1: Türk milletinin istiklal ile izmihlal arasına sıkıştırdığı o sancılı günlerde Meclis Başkanı sıfatıyla Gazi Mustafa Kemal şöyle sesleniyordu. Muhterem arkadaşlarım, bütün bir millet ölümle göz göze baktığımız mütareke günlerinden başlayarak bugüne kadar kat ettiğimiz mesafeleri, atladığımız sayısız müşkülatı bir kez daha hatırlayalım.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaşadığımız coğrafyada verilen mücadeleyi meclisin kuruluş iradesi üzerinden tahkim etmeliyiz mesajı verdi. Atatürk'ün sözleri üzerinden 15 Temmuz direnişine sözü getirdi.
1: Bu konuşmadan 95 sene sonra Yüce Meclisimiz millete öncülük görevini bir kez daha yerine getirmiştir. 15 Temmuz gecesi bombaların altında milletin emanetini savunan Gazi Meclisimiz meydanlarda, caddelerde, havalimanlarında darbeye direnen milletimizle birlikte o ağır sınavı alnının akıyla vermiştir. Bu vesileyle o gece milletin emanetine sahip çıkan tüm milletvekillerimize teşekkür ediyor,

0: Rabbim bu meclisi bir daha aynı mücadeleyi vermek mecburiyetinde bırakmasın diyorum.
1: İşgal girişimlerinin önlendiğini hatırlatan Erdoğan, konuşmasında siyasetin çözüm üretmek için olduğunu söyledi.
0: Bakınız, günümüzde siyasetin çözüm üretmesi gereken meselelerin en başında toplumda iç kanamaya sebep olan yapay kutuplaşma yer alıyor. Siyasi partiler arasında tabii ki rekabet olacaktır, yarış olacaktır. Belli sınırlar halinde çekişme de olacaktır. Fakat bunun kutuplaştırma yoluyla kamplaşmayı körükleyerek çatışmaya götürülmesi siyasetin varlık sebebiyle uyuşmayacaktır.
1: Erdoğan Türkiye'yi içeriden parçalama çabaları olduğunu belirtti.
0: Yakın çevremizdeki hadiselere baktığımızda yerel bazdaki ayrışmaların siyaset ve toplum mühendislikleriyle birçok ülkenin yumuşak karnına dönüştüğünü, daha doğrusu dönüştürüldüğünü görüyoruz. Toplumsal fay hatları kaşınmak suretiyle ülkeler içeriden çözülmek ve çökertilmek istenmektedir. Bu yıkım projesinin komuta ve kontrol merkezinde ise emperyalist, Siyonist ittifakı bulunmaktadır.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefete yönelik ayrılık tohumları ekmeyin mesajı verdi.
0: Bu ve benzeri farklılıkları bir çatışmaya, bir kutuplaştırmaya dönüştürmek, Türkiye'nin deyim yerinde ise fabrika ayarlarını bozmak demektir. Türkiye'nin ayarlarının bozulması siyasetin işine yaramaz. Sadece ve sadece Türkiye'nin hasımlarının işine yarar. Yakın tarihimizde bunu hep beraber tecrübe ettik.
1: Erdoğan meclisteki konuşmasında fon soruşturmasıyla ilgili de değerlendirmede bulundu.
0: Fon piyasasının belli bölümünde ortaya çıkan sorunun da üstesinden başarıyla geliyoruz. Sermaye piyasası kuralları çerçevesinde hakkaniyet ve adaleti gözeterek kimsenin hakkını kimseye yedirmeden bu meseleyi süratle çözüyoruz. Bu konunun iktisadi güvenliğimize ve toplumsal barışımıza yönelik bir tehdit unsuruna dönüşmesine inşallah fırsat vermeyeceğiz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye dönemiyle birlikte yeni bir sıçramanın da kapısının aralanacağını söyledi.
0: Bölgemizin ateş çemberine dönüştüğü bir ortamda terörsüz Türkiye çabaları, Türkiye'nin hasımları üzerinde caydırıcı bir etkiyi şimdiden uyandırmış, Türkiye'nin gücüne güç katmış, bölgemizde yeni bir rüzgar estirmiştir.
1: Erdoğan, terörsüz Türkiye'nin tahkimatının ardından sivil anayasa içinde fırsat doğacağını belirtti.
0: Çerçeve yasada da bahsedildiği gibi bir izleme süreci vardır. Gerekli adımlar atıldığında ilgili kurumlarımız da gerekeni yapacaktır. İşte burada tam da biraz önce ifade ettiğim milli mutabakat daha bir anlam kazanacaktır. Terörsüz, çatışmasız, kavgasız bir ortamda sorunlarımızı karşılıklı saygı ile tartışıp çözüm üretmek çok daha kolay ve mümkün hale gelecektir. Siyasetin demokratik kapasitesi inşallah daha da güçlenecektir.
1: Meclise sivil anayasa konusunda bir vazife düştüğünün altını çizdi Cumhurbaşkanı.
0: Türkiye bu ayıptan mutlaka kurtulmalıdır. Başka hiçbir gerekçesi olmasa dahi üstüne bastığımız zemine düşen bu gölgeyi kaldırmak, sistemi bu lekeden arındırmak, harekete geçmek için yeterli bir nedendir. Bu yönüyle yeni ve sivil bir anayasa hedefi Türk demokrasisinin rüştünü ispat mücadelesidir.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye İmralı heyeti ve sürece destek veren parti temsilcilerine teşekkür etti.

0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın meclis konuşması sırasında genel kurulu terk eden yeni partili milletvekillerine tepki gösterdi. Bahçeli, Cumhurbaşkanı varken gitmeleri doğru olmamıştır dedi. Yeni partiye mesajına ise yeni partiden yenilikler bekliyoruz sözleriyle verdi.
1: Buyurun, buyurun Sayın Cumhurbaşkanı.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni yasama yılı açılışında genel kurula hitap ederken yeni parti grubu salonu terk etti. Meclis resepsiyonunda da gündemdeydi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gazetecilerin sorusu üzerine yeni partinin kararını eleştirdi. Yeni partiye bir de mesajı vardı Bahçeli'nin.
3: Yeni bir parti, siyasete yenilikler getiren bir parti.
2: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş da yeni partili milletvekillerinin salondan ayrılmasını siyasi nezakete uygun değil, şık değil sözleriyle eleştirdi.
4: Gönlümüz arzu ederdi ki bu sefer de yeni parti mensubu milletvekili arkadaşlar Cumhurbaşkanı'nın konuşmasını dinlesinler ve böyle bir yola tevessül etmeselerdi. Hiç şık olmamıştır. Demokratik nezaket içerisinde kabul edilemez. Ben şahsen doğru bulmadım.
2: İletişim Başkanı Burhanettin Duransa, tavrın Cumhurbaşkanlığı makamının yanı sıra milli iradeye, devlet geleneğine ve parlamenter teamüllere karşı saygısızlık olduğunu söyledi.
5: Yeni parti grubunun salonu terk etmesi, Cumhurbaşkanlığı makamına yönelik siyasi bir tavrın ötesinde milli iradeye, devlet geleneğine ve parlamenter teamüllere karşı da ciddi bir saygısızlıktır. Bu tavır Gazi Meclisimizin mehabitine uygun olmayan nezaketsiz ve yakışıksız bir tutumdur.
2: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de meclisin güçlenmesini isteyenlerin meclisi terk etmesi büyük bir çelişkidir diyerek yeni partiye tepki gösterdi.
5: Sürekli meclisin güçlenmesi gerektiğinden bahsedenlerin meclise hak ettiği değeri verme konusunda ne kadar zaaf içinde olduğu görülmüştür. Meclisin güçlenmesi gerektiği konusunda sık sık konuşma yapanların meclisi terk etmesi büyük bir çelişkidir.
0: Milli İstihbarat Teşkilatı düzenlediği operasyonla Reyhanlı'da 2013 yılında 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının Suriyeli faillerinden Ömer El Hatip'i deniz yoluyla Avrupa'ya kaçmak üzereyken yakaladı. FETÖ ile organize şekilde yapılan katliamın faillerinden bazıları daha önce ele geçirilmişti hatırlayacaksınız. El Hatip'in yakalanmasıyla ise başlı başına bir başarı olmakla birlikte dikkat çekici mesajlar da içeriyor aslında. Detaylar analiz haberimizde.
6: FETÖ, Esad, terör örgütlerinin ortak organizasyonu olan Reyhanlı saldırısı dönemin en kanlı katliamlarından biriydi. 53 kişi şehit oldu. Terörsüz Türkiye dönemiyle o korkunç günler çok gerilerde kaldı. Ancak Milli İstihbarat Teşkilatı'nın hafızası her daim diri. Zira devlet yarına bırakır ama yanına bırakmaz. Milli İstihbarat Teşkilatı, Reyhanlı katliamının Suriyeli faillerinden Ömer El Hatip'i Avrupa'ya kaçmak üzereyken kıskıvrak yakaladı, Türkiye'ye getirdi. Kırmızı bültenle aranan Ömer El Hatip en kritik isimlerden biriydi. Reyhanlı saldırılarının planlama ve organizasyonunda yer alıyordu. Ayrıca saldırının failleriyle Beşar Esad'a bağlı istihbarat mensupları arasındaki koordinasyonu da sağlıyordu. MİT, Ömer El Hatip'i deniz yoluyla Avrupa'ya kaçmak üzereyken ele geçirdi. Kaçış planı son anda bozuldu. Hatırlanacağı üzere saldırının faillerinden ve planlayıcılarından Yusuf Nazik 2018, Cengiz Sertel 2024, Muhammed Dip Koralı ve Temir Dükancı 2025 yılında yakalanmıştı. Reyhanlı saldırısının talimatını veren Tümgeneral Kifah Melhem ise Şubat 2024'te Beşar Esad tarafından Milli Güvenlik Dairesi Başkanlığı'na atandı. Kifah Melhem'in Esad rejiminin düşmesinin ardından yurt dışına kaçtığı biliniyor. Operasyonun kendisi elbette çok önemli. Zira devlet, Reyhanlı katliamına katılan terör örgütü mensuplarına önünde sonunda hesabını vereceksiniz mesajını çok net bir şekilde iletti, iletiyor. Meselenin bir başka önemli boyutuysa Esad rejimiyle irtibatlı olan bu teröristler için artık bölgede saklanacak bir yer

kalmamış olması. Yaşananlar terörsüz bölge çabalarının bir yansıması. Terörist Ömer El-Hatib'in Avrupa'ya deniz yoluyla kaçmaya çalışırken MİT tarafından yakalanması bu açıdan dikkat çekici.

0: Adana bölgesindeki FETÖ mensubu kolluk amirleriyle savcıların saldırıyı engellemek yerine gerçekleşmesine izin verdikleri müfettiş raporlarıyla ortaya konuldu. Bu yüzden terörist Ömer El Hatib'in FETÖ'cülerin sığındığı Avrupa'yı kendisine rota olarak seçmesi de üstünde dikkatle durulması gereken bir mesele. Özetle teröristler kendilerine kol kanat gerecek başkentler aramaya devam ediyor. Muhtemelen Ömer El Hatib de Avrupa'ya kaçabilse FETÖ'cülerle irtibata geçecekti. Ancak MİT hem bu planı bozdu hem halen firari durumdaki teröristlere devletin nefesi ensenizde mesajını çok net bir şekilde verdi.
1: Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi. Önemli gündem maddeleri hakkında açıklamalar yapıldı. Bunlar arasında Mekke Savunma İttifakı'ndaki gelişmeler, askeri kargo uçağı tedariki ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan tarafındaki gelişmeler yer aldı.
2: Irak'ın Sincar'da otorite sağlamaya yönelik adımları memnuniyetle karşılandı. Atılan adımların terörsüz bölge hedefine katkı sağlayacağı değerlendirildi. Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısını Kayseri'deki 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü'nde gerçekleştirdi. Bakanlığın gündeminde terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefleri vardı. Bu kapsamda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ta DAEŞ'le mücadelede kullandığı Başika Zilkan yerleşkesinin bölgede sağlanan istikrar çabaları kapsamında kademeli olarak Irak merkezi yönetimine devredileceği açıklandı. Milli Savunma Bakanlığı küresel ve bölgesel meselelerin yanı sıra Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin faaliyetlerini de yakından takip ediyor. Bakanlık askeri geçit töreni yapılması, Rum Yönetimi'nin silahlanma çabaları ve 3. ülkelerle askeri işbirliklerinin adının güven ortamını zedelediğini açıkladı. Diğer yandan Yunanistan'ın da Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile arasında denizden elektrik kablosu geçirme girişimleri de yakın takipte. Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin deniz yetki alanlarından kaynaklanan hak ve menfaatlerinin korunması için izinsiz hiçbir girişime izin verilmeyeceğini yineledi. Öte yandan 25 Eylül'de Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Mekke Savunma İttifakı taraflarının genelkurmay başkanları bir araya geldi. Gerçekleşen toplantıda 3 ülkenin silahlı kuvvetleri arasında işbirliğini ilerletme, askeri koordinasyonu geliştirme, caydırıcılık ve kolektif savunmayı güçlendirme konuları ele alındığı bildirildi. Milli Savunma Bakanlığı'nın gündeminde Birleşik Krallık'la 12 adet C-130J askeri kargo uçağının tedariki konusu da vardı. Bakanlık iki kargo uçağının Aralık ayında teslim alınmasının planlandığını açıkladı. Pilot ve teknisyen eğitimlerinin de belirlenen takvimde devam ettiğini bildirdi. Son olarak bakanlık terörsüz Türkiye kapsamında PKK'lı bir teröristin daha teslim olduğunu açıkladı. Hudut güvenliğinde de son bir hafta içerisinde biri terör örgütü üyesi olan 712 kişi yakalandı. Hududu geçmeden engellenen kişi sayısı ise 1149 olarak kayıtlara geçti.
1: Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında emniyet ekiplerinin eş zamanlı yaptığı operasyonlarla aralarında belediye başkanlarının da bulunduğu şüpheliler gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik incelemelerde ihale ve doğrudan temin alımlarında kamu zararı tespit edildiği belirtildi. CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in de aralarında bulunduğu 59 şüpheli gözaltına alındı. Belediyelerde ve şüphelilerin adreslerinde arama yapıldı. CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik incelemelerde 13 ihale ile 63 doğrudan temin alımında toplam 330.945.000 TL kamu zararı tespit edildiği belirtildi. Yolsuzluk soruşturmasında Mezitli Belediyesi'nde kamu zararının 1 milyar 10 milyon 914 bin TL'ye ulaştığı Yenişehir Belediyesi'nde ise 105 milyon TL kamu zararı tespit edildiği öğrenildi. Öte yandan Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer hakkında husumetlisi olduğu kişilerin iş yerlerine silahlı saldırı düzenlettirdiği gerekçesiyle ayrıca silahlı suç örgütü yöneticiliği kapsamında soruşturma yürütüldüğü öğrenildi.

0: Fon soruşturmasında 4 kişi daha tutuklandı. Soruşturmadaki toplam tutuklu sayısı 65'e yükseldi. Sermaye piyasalarında gerçekleşen işlemlere ilişkin soruşturmada tutuklu sayısı 65'e yükseldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Soruşturma kapsamında Özata Denizcilik Yönetim Kurulu üyeleri Ali Çil, İskender Balcı, İsmet Öğüt ve Adem Karatepe tutuklanırken 9 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Fon soruşturmasında gözler şimdi mağdurların parasının nasıl geri ödeneceğine çevrildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, el konulan villaların, lüks araçların, arsaların ve banka hesaplarındaki paraların tasarruf mevduatı sigorta fonu bünyesinde oluşturulacak özel havuza aktarılacağını açıkladı. Hukuki süreç tamamlandığında bu kaynak mağduriyetlerin giderilmesi için kullanılacak. İlk sırada ise fon hesaplarında 1 milyon lira ve altında parası bulunan yatırımcılar olacak. Gürlek'in mesajı net. Haksız kazancın izi sonuna kadar sürülecek mesajı veriyor.
1: Haksız kazancın izi sonuna kadar sürülecek.
2: El konulan servet kasada beklemeyecek. Fon soruşturmasında şüphelilerden elde edilen villalar, lüks otomobiller, arsalar ve banka hesaplarındaki değerler için yeni bir yol haritası oluşturuldu. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açıkladığı plana göre suçtan elde edildiği tespit edilen ekonomik değerler hukuki süreçlerin ardından tasarruf mevduatı sigorta fonu bünyesinde oluşturulacak havuzda toplanacak. Amaç buradaki kaynağı fon mağdurlarının zararlarının giderilmesinde kullanmak. Ödeme sıralamasında da öncelik belirlendi. 1 milyon lira ve altında fon hesabı bulunan yatırımcılar ilk sırada olacak. Bu rakam ödeme sınırı değil, kimin önce ödeme alacağını belirleyen kriter olacak.
1: Vatandaşlarımızın birikimleri üzerinden haksız kazanç sağlamaya çalışanlar bilmelidir ki haksız kazancın izi sonuna kadar sürülecektir.
2: Soruşturmanın borsa ayağı da büyüyor. Gürlek Borsa İstanbul'da 41 hisse senedinde milyarlarca liralık manipülatif işlem tespit edildiğini açıkladı. Olağan dışı kazanç sağlayan hesaplar, para hareketleri ve bağlantılar tek tek inceleniyor. Bir başka başlıksa manipülasyondan elde edildiği değerlendirilen kazanç. Şüphelilerin elde ettiği menfaatin iki katının tasarruf mevduatı sigorta fonu hesabına yatırılması üzerinde çalışılıyor. Buradan sağlanacak kaynağın da yine mağdurlara aktarılması planlanıyor. Gürlek'in açıklamasındaki temel mesajsa şu: paranın izi sürülecek, suçtan elde edildiği tespit edilen mal varlıkları mağduriyetlerin giderilmesi için kullanılacak.
0: Futbolda bahis soruşturmasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yeni bir bilgilendirme yapıldı efendim. Onun detaylarına bakalım. Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen ve futbolun tüm paydaşlarını kapsayan adli soruşturma kapsamında 10 Aralık 2005'te Türkiye Futbol Federasyonu'na bir yazı gönderildiği açıklandı. Yazıda TFF tarafından yürütülecek disiplin süreçlerinin devam eden adli soruşturmayı etkileyebileceğine dikkat çekildi. Şüpheli olması muhtemel kişilerin adli işlemlerden önce açıklanmasının, delillerin değiştirilmesi, gizlenmesi ya da yok edilmesi riski doğurabilecek belirtildi. Ayrıca henüz yakalanmamış şüphelilerin kaçmasına yol açabilecek sonuçların da ortaya çıkabileceği vurgulandı. Bu nedenle idari işlem ve kamuoyuna yapılacak açıklamalar öncesinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordinasyon kurulması istendi. Adli kaynaklardan aktarılan bilgiye göre TFF'nin kulüp idarecilerini Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etmesinden önce başsavcılığa bilgi verilmedi. Başsavcılığın daha önce gönderdiği yazıda yer alan koordinasyon talebi çerçevesinde bu işlemin devam eden adli soruşturmada delil bütünlüğü ve şüphelilere yönelik adli işlemler bakımından doğurabileceği sonuçların değerlendirileceği öğrenildi. Futbolda bahis soruşturması adli ve idari boyutlarıyla sürüyor. Yalova'da şarkıcı Gül'ün pencereden düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin davanın ilk duruşmasında

0: tansiyon yükseldi. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan Gülü'nün öz kızı Tuğyan Ülkem Gülter, görmedim diyerek suçlamaları reddetse de olay gecesi evde olan tanık Sultan Nur Ulu'nun kan donduran ifadeleri duruşmaya damga vurdu. Sultan, Tuğyan'ın annesini baldırından tutarak pencereden attığını gördüğünü söyledi. Duruşma savcısı ise Tuğyan Ülkem Gülter için ağırlaştırılmış müebbet cezası istedi. İşte Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki o gergin anlar ve davaya damga vuran tüm ifadeler.
1: Herkes tamam mı? Oğlum.
2: Canlı canlı veriyoruz şu anda.
3: Sultan pencereden attığını gördüm dedi. Tuğyan reddetti. Savcı mütalasını açıkladı. Tuğyan'ın müebbet hapsi istendi. Güllü'nün evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk duruşma görüldü. Mahkemeye tanık Sultan Nur Ulu'nun itirafı damga vurdu. İlk ifadesinde korktuğu için gerçekleri gizlediğini belirten Sultan, aynadan kafasını çevirdiğinde sanık Tuğyan'ın annesini baldırından tutarak pencereden attığını gördüğünü söyledi.
4: Olay anı odadaydık. Roman havası çalıyordu. Aynaya döndüm. Daha önce geçirmiş olduğum kazadaki yaralara bakıyordum. Kafamı çevirdiğimde Tuğyan'ın üst baldırdan tutarak pencereden attığını gördüm. Yatağın üstündeki telefonu aldı. Koş diye bağırdı. Şoka girmiştim. Koşarak peşinden aşağı doğru indim. İlk ifademde bu şekilde anlatmadım. Çünkü korkuyordum. Olay gerçekleştikten sonra cenaze sonrası ben yanarsam sen de yanarsın dedi.
3: Ulu ayrıca Malkataş'a arkasını da Tuğyan'ın isteğiyle açtığını ve olay sonrası ben yanarsam sen de yanarsın şeklinde tehdit edildiğini dile getirdi.
5: Güllü'nün kızı Tuğyan ilk kez hakim karşısına çıktı ve hakkındaki bütün suçlamaları reddetti. Annem arkam dönükken düştü. Bir anda güm sesi duydum ve kala kaldım. Eğer düştüğünü görseydim yardım ederdim ifadelerini kullandı.
3: Tutuklu sanık Tuğyan Ülkem Gülter ise suçlamaları kabul etmedi. Annesinin düştüğü anlarda arkasının dönük olduğunu fark etseydi tutup engel olacağını savundu.
6: Annem içeri girdiğinde oynuyorduk. Bizimle de oynadı. Daha sonra sırtım dönükken bam diye ses duydum. Arkama baktım, annem düşmüştü. Sultan'a koş dedim. Birlikte indik. Ben arkam dönükken annem düştü. Bir şey temas ettiğini görmedim. Eğer onu görseydim tutmaya çalışırdım.
3: Annemle aramızda dilimizin kemiği yoktu diyen Tuğyan, kaçma şüphesi iddialarını ve kiralık katil tuttuğu yönündeki söylentileri de reddetti.
5: Güllü'nün oğlu Tuğber Gülter de müşteki olarak konuştu ve olaya dahil olan herkesten şikayetçi olduğunu söyledi. Annesinin zaman zaman denge kaybı yaşadığını belirtti. Ancak Güllü'nün kendisine birisinin zarar verecek olduğu durumlarda karşı koyabilecek biri olduğunu belirtti.
3: Duruşmada Segbis'le dinlenen sanığın eski sevgilisi Kervan Eminoğlu, Tuğyan'ın rolcü ve merhametsiz biri olduğunu öne sürdü. Müşteki sıfatıyla dinlenen Güllü'nün oğlu Tuğber Kağız, Hamza Gülter ise annesinin dünyanın en güzel annesi olduğunu ancak çok alkol alıp halüsinasyonlar gördüğünü dile getirdi. Güllü'nün kardeşi Kader Tutsa, kaza veya intihara inanmadığını belirterek isyan etti. Duruşma aralarında taraflar ve avukatlar arasında çıkan tartışmalara mahkeme başkanı, duruşmayı televizyon programına çevirdiniz diyerek tepki gösterdi. 5,5 saat süren duruşmada mütalasını açıklayan savcı, sanık Tuğyan Ülkem Gülter'in tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etti.
0: Şanlıurfa'da düzenlenen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest Güneydoğu ikinci gününde ziyaretçilerini ağırladı. Türk yıldızları festival kapsamında ikinci kez gökyüzünde unutulmaz anlar yaşattı.
7: Burası Teknofest.
8: Gösteriler ve milli gururlarla Teknofest Güneydoğu ikinci gününde coşkuyla başladı.
7: Burası Teknofest.
8: Sabahın erken saatlerinde her yaştan binlerce vatandaş festival alanına akın etti. Her geçen dakika festival alanı doldu taştı.
9: Şşş! 1, 2, 3, Teknofest!
8: Dünyanın en büyük havacılık uzmanı.

0: Uzay ve Teknoloji Festivali Teknofest'te alandaki coşku doruğa tırmanırken Bayraktar TB3 ziyaretçileri selamladı.
1: Şu anda TB3'ün gözünden
0: SAS komandoları tatbikat gereği görevlerini icra etmek için helikopterle alana geldi. Komandolar hedefe adım adım ilerlerken Bayraktar TB3 ile havadan saniye saniye görüntülendi. EYP tehdidini ortadan kaldıran komandolar tatbikatı başarıyla tamamladı.
1: Birazdan jandarma çelik kanatların
0: Türk yıldızları muhteşem gösterileriyle festival coşkusunu zirveye taşıdı. Sadece gösteriler değil, sergilenen dev savunma sanayi araçları da büyük ilgi gördü.
2: Teknofest Şanlıurfa'da iğne atarsanız yere düşmez misali bir kalabalık var ve bu gelen özellikle öğrenciler Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı o zırhlı araçlara binip buradaki askerlerden bilgi alıyor.
3: Böyle büyük araca binmek hani heyecanı hissettirdi. Hani böyle şu yukarıdaki şeyi çevirdim. Güzeldi yani.
4: Ama çok güzeldi.
5: İlk defa geliyoruz. Mutluyuz.
0: Jandarma ekipleri gerçekleştirdikleri gösteriyle büyük beğeni topladı. Teknofest Güneydoğu etkinlikleri kapsamında jandarmanın çelik kanatları karşılıklı harmandalı oynadı. Bayraktar Akıncı gökyüzüne imzasını attı. Herkes dakikalarca alkışladı. Festival alanında geleceğin mühendisleri de vardı. Standları gezenlere icatlarını anlattılar ve görenleri büyülediler.
1: Akıncı bizleri selamla.
0: Ziyaretçiler hava, kara ve deniz araçlarını yakından inceleme fırsatı buldu.
2: Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı hava savunma sistemleri Teknofest'te en baş köşede yer aldı. Özellikle denizden, karadan ve havadan gelebilecek tüm saldırılara karşı işte bu savunma sistemleri anında devreye giriyor.
0: Festivalde ayrıca sergiler, eğitici atölyeler, simülasyon alanları ve öğrencilere özel ilk uçuş etkinlikleri gibi birçok deneyim sunuldu. Teknofest Güneydoğu 4 Ekim'e kadar ziyarete açık olacak.
6: Kim Vakfı gönüllülerinin İslam'a davet hikayesi gönüllere dokunuyor. Onlarca camide turistlere İslam'ı anlatan Kim Vakfı 2022'den bu yana 3000'den fazla kişinin Müslüman olmasına vesile oldu. 24 ekibi de Kim Vakfı'nın kapısına çaldığı İslam'a davet sürecini ekranlara taşıdı. İzleyelim.
7: Sadece bir turist geldi, tamam biraz bahsedeyim bilsin gitsin değil. Belki de onun hayatında tek bir şans bu ve ilk defa duyacak belki. O şekilde onu karşılamak, yani benim annem burada olsa ve Müslüman olmamış olsa ona nasıl yaklaşılmasını isterdim? Ona göre yaklaşmamız gerek aslında.
8: Süleymaniye Camii merkezi olmak üzere camiye gelen yabancı gayrimüslim turistlere gönüllü olarak İslam'ı anlatmaya çalışıyoruz. Yaptığımız iş sırf Süleymaniye Camii merkezi değil, İstanbul dışında da Ankara, Konya, Antalya, Alanya, Bursa gibi illerde de İslam'ı anlatmaya çalışıyoruz.
9: İslam nurunu yayıyorlar. Her gün binlerce turistin uğradığı camilerde Kim Vakfı tarafından organize edilen davetçilerle her gün İslamiyet'in güzellikleri 16 dilde turistlere anlatılıyor. İstanbul'daki 39 camide turistlere İslam'ı anlatan Kim Vakfı binlerce turistin Müslüman olmasına vesile oldu.
8: Ayda ortalama 7000 kişiye imanın 6 şartını anlatıyoruz. Biliyorsunuz İstanbul'a geçen yıl ortalaması ayda yılda 11 milyon yılda turist geliyor. Dolayısıyla bunların gelip de İslam'dan bir haber dönmemesi için biz karınca kararınca elimizden geldiği kadar Kim Vakfı olarak gönüllülerimizle çalışma yapıyoruz. Ayda anlattığımız bu 7000 kişinin ortalama 70 kişi civarında kişi de kelime-i şehadet getirerek İslam'a girmiş oluyor.
9: Kim Vakfı davetçileri 16 dilde tebliğ yapıyor ve 2022 yılından bu yana Kim Vakfı gönüllülerinin davetiyle 3000 gayrimüslim İslam'la şereflendi.
10: İsviçre'den gelen, seyahat eden bir gençle tanıştım. Ona İslam'ı anlattım. İlk olarak Müslüman değilken bizimle akşam namazını kıldı. Elhamdülillah. Yatsı namazında ise Müslüman olarak namaz kıldı. Daha sonra onu misafirhanemizde ağırladık. Onunla konuşurken böyle tek başına seyahat ediyorsun, hiç korkmuyor musun diye sordum. Bana Allah var dedi. Ayrıca hayvanlarla konuştuğunu ve bunun ona tevekkülü öğrettiğini söyledi. Daha sonra sahabelerin hayatından da buna benzer bir anlayış olduğunu gördüm. Bu bana şunu gösterdi. Davette sadece biz öğretmiyoruz, biz de öğreniyoruz.

0: Dünyanın farklı ülkelerinden İstanbul'a gelen turistler tarihi camilerde İslam'ı tanırken bu turistik ziyaretler bazıları içinse hayatlarının dönüm noktası oluyor. Türkiye'ye gelen gayrimüslim turistlere İslam'ı anlatan Kültürler Arası İletişim Merkezi Vakfı 2022'de başlattığı cami davet yönetimiyle çalışmalarını sürdürüyor. 39 camide İslam hakkında çok dilli bilgilendirme, 21 camide ise doğrudan İslam'a davet faaliyetleri yürütülüyor. İslam'ı kabul eden turistleri yalnız bırakmayan vakıf, onları mentörlük ve İslami eğitimlerle destekliyor.
1: Dine karşı tutumları genellikle çok ilgili olmuyorlar. Fakat İslam hakkında anlatmaya başladığımız zaman ilgileri çok artmaya başlıyor. Ben diyorum ki bu fıtrattan dolayıdır.
2: Kim Vakfı bünyesinde 16 farklı dilde davet ve tebliğ faaliyetleri yürütülmekte. Ben de Korece bilen gönüllü olarak Kim Vakfı bünyesinde faaliyet yürütmekteyim. Yakın zamanda Söğül Merkez Camisi'nde sahada davet ve tebliğ faaliyetlerinde bulunmak nasip oldu.

Haberleri, gelişmeleri ekranlarınıza taşıdık. Peki tüm bu gündem gazetelerde hangi başlıklarla yer aldı? Birlikte bakalım. Öncelikle Akşam Gazetesi'yle başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasında yer veriyor Akşam Gazetesi manşetinde. Önce Türkiye, sonra siyasi rekabet başlığıyla. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, siyasetteki kutuplaşmanın Türkiye düşmanlarını sevindirdiğini söyledi. Asgari müştereklerde buluşalım çağrısı yaptı. Türkiye'de cephe siyasetinin raf ömrü dolmuştur. Küresel ve bölgesel gelişmeler yeni bir siyaset tarzını mecbur kılmaktadır. Elbette aynı yerde hizalanmayı kastetmiyorum. Ancak her siyasi partinin önceliği Türkiye olmalıdır dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Bunun devamında da Türkiye'nin milli menfaatlerinde siyaset tam bir mutabakat zemininde buluşabilmelidir. Biz buna iç cephenin tahkim edilmesi diyoruz. Terörsüz Türkiye'de bu yolda Türkiye'nin düşmanlarını üzmüş, hayal kırıklığına uğratmıştır ifadelerini kullandı. MHP lideri Bahçeli Başkan Erdoğan'ı konuşmasının ardından da kırmızı ve beyaz gül verdi. O fotoğraf karesi de yine yer alıyor manşet haberinin detayında. Diyelim sürmanşete doğru çıkalım. Zira 1 milyonun altına hemen ödeme başlığını görüyoruz efendim. Pek çok kişiyi ilgilendiren bir haber. SPK, Tera, Pusula, Atlas ve Hedef Portföy'deki yatırımcıların ana paralarına ilişkin ara ödeme hakkı getirdi. Net yatırım tutarı 1 milyon TL'nin altında olanlara ivedilikle ödeme yapılacak ve ödemeler en düşük rakamlardan başlayacak. Kritik bir cümleye de yine Akşam Gazetesi dikkat çekiyor. Net yatırım tutarı ifadesine. Bu tutar için şu formül üzerinde duruluyor. Örneğin 700 bini yatırdınız, 1.2 milyona yükseldi. 200'ünü çektiniz, 1 milyon içeride kaldı. Ödeme hesabı yapılırken ilk yatırdığınız 700 binden çektiğiniz 200 bin TL çıkarılacak. Bu şekilde hesaplar yapılacak deniyor. Biraz aşağıya indiğimizde de Bakan Şimşek'in ifadelerini görüyoruz efendim. Sistematik krize dönüşmesi engellendi başlığıyla. Bakan Şimşek yatırımcılara en kısa sürede ve en yüksek düzeyde ödeme yapılması için gerekli adımların atıldığını ifade etti. Şimşek piyasadaki sorunun sistematik krize dönüşmesini önledik. İlave tedbirlerle daha dayanıklı bir yapı oluşturulacak ifadelerini kullandı. Ali ile Veli'nin istekleri bitmiyor başlığına da bakalım efendim. 1 milyar TL kamu zararı tespit edilen Mersin Mezitli Belediyesi'ne dün operasyon düzenlendi dün o sabah saatlerinde ve tanık iş adamı Başar E. gözaltına alınan Başkan Tuncer'in Ali Mahir Başarır ve Veli Ağbaba'nın istekleri bitmiyor. Bu aldıklarım benim değil zaten, belediye başkanı olduğuma lanet ediyorum dediğini iddia etti. CHP'li Mersin Büyükşehir'de sahte kaşelerle 330 milyon liralık yolsuzluk belirlendi ve CHP'li Başkan Seçer de gözaltına alındı. Az önce haberlerimizde de bunun detaylarına yer vermiştik. Ve Reyhanlı Canisi'ne MİT paketi başlığını da görüyoruz. Devlet unutmaz diyor Akşam Gazetesi. MİT Reyhanlı saldırısının kırmızı bültenle aranan faillerinden Suriyeli Ömer El Hatibi deniz yoluyla Avrupa'ya kaçmak üzereyken yakaladı. Biz az önce haberlerimizde de bunun detaylarına analiz haberimizde detaylıca yer vermiştik diyelim ve Akşam Gazetesi'nin ilk sayfasına baktık. Şimdi Sabah Gazetesi ile devam edelim. Türkiye, Büyük Türkiye için birlik çağrısı yer alıyor manşette. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasına yer veriliyor Sabah Gazetesi'nin manşetinde. Tüm partileri emperyalist, siyonist yıkım projelerine karşı uyardı Cumhurbaşkanı. Milli menfaatlerimiz için siyaset tam bir mutabakat zemininde buluşmalı ifadelerini kullandı. Hem haberimizde hem önceki gazetede de yer vermiştik detaylarına. Baldırından tutup pencereden attığı başlığına bakalım şimdi. Güllü'nün ölümüyle ilgili davada Sultan Nur Ulu cinayeti gördüğünü itiraf etti. Şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada olay anında aynı evde bulunan tanık Sultan Nur Ulu, arkadaşı Tuğyan Ülkem Gülter'in annesi Güllü'yü üst baldırından tutarak pencereden aşağı attığını gördüğünü söyledi. Biraz aşağıya indiğimizde de yine Ali ile Veli'nin istekleri bitmiyor başlığını görüyoruz. Az önce de aktarmıştık. Mersin ve ilçe belediyelerine yönelik operasyonda 1.4 milyarlık yolsuzluk tespit edildi. İtiraflardan yine Başarır ve Ağbaba çıktı. Mersin Büyükşehir, Mezitli ve Yenişehir belediyelerine yönelik rüşvet operasyonunda başkanlar da dahil 59 kişi gözaltına alındı. İş adamı BE rüşvete itiraz edince Başkan Tuncer'in
Yeni Partili Ali Mahir Başarır ve Veli Ağbaba'yı kastederek Ali ile Veli'nin istekleri bitmiyor dediğini söyledi. Yine fonlarla ilgili detaylara da yer veriliyor. Fonların tasfiyesinde yol haritası netleşti başlığıyla. Tasfiye sürecine giren fonlarda pay sahiplerine 1 milyon TL ara ödeme yapılacağı açıklandı deniliyor detaylarında. Madenciler için can seferberliği başlığına da bakalım. Manisa'nın Soma ilçesinde özel bir işletmeye ait maden ocağında göçük meydana geldi dün. İki madenci hayatını kaybetti. Bununla da yer veriliyor yine Sabah gazetesinin ilk sayfasında. Hürriyet gazetesiyle devam edelim. Hürriyet gazetesi de yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ifadelerini manşetinden veriyor. Fon meselesini çözüyoruz başlığını ön plana çıkarıyor Hürriyet gazetesi ise. Cumhurbaşkanı Erdoğan meclisin açılışında yaptığı konuşmada fon krizine değindi. Kimsenin hakkını kimseye yedirmeden bu meseleyi süratle çözüyoruz ifadelerini kullandı. Hemen yukarıya çıktığımızda da birer milyonla ödeme başlıyor. Başlığını da görüyoruz. Haberlerimizde ve önceki gazetelerde de açıkladığımız gibi Sermaye Piyasası Kurulu fon mağdurlarına ara ödeme yapılmasına karar verdi ve mutabakatı tamamlanan tüm yatırımcılara fonların nihai tasfiyesi beklenmeden 1 milyon liraya kadar ödeme yapılacak deniliyor. Ayrıca tutuklu sayısı 65 oldu. Buna da yer veriliyor sürmanşette. Biraz aşağıya indiğimizde son düdüğü çaldı, gözaltına alındı başlığını da görüyoruz. Onun da detayına bakalım efendim. Türkiye'de son 4 yılda en çok derbiyi yöneten Süper Lig hakemi Yasin Kol, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından MHK idarecileri başta futbol yöneticilerine yönelik yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında gözaltına alındı. Milli maç arasında dün akşam Trabzonspor'un Drogheda United'la yaptığı hazırlık maçını yöneten Kol, 90 dakikanın sona erdiğini belirten düdüğün çalmasının ardından gözaltına alındı. Ve şimdi Milliyet Gazetesi'ne bakalım. Milliyet Gazetesi de yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ifadelerine yer veriyor. Kimsenin hakkını yedirmeyiz başlığıyla. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda yeni yasama yılında açılış konuşmasında gündemdeki konularla ilgili oldukça önemli mesajlar verdi. Bu mesajları haberlerimizde paylaşmıştık diyelim. Ve ayakta alkışlandı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Erdoğan'ın salona girişinde AK Parti ve MHP milletvekilleri ayakta alkışladı Cumhurbaşkanı'nı. İYİ Parti ve DEM de Erdoğan'ı ayakta alkışladı. Yeni Parti ve CHP'de ise vekiller yerlerinden kalkmadı efendim. Özel ve milletvekilleri Erdoğan'ın konuşması başlamadan önce genel kurulu terk ettiler diyor Milliyet. 10 soru 10 cevapla işte detaylar diyor Milliyet gazetesi ayrıca fon ödemesi başlıyor. Şimdi bu detaylara bakalım zira önemli. SPK fon krizinde fahiş kazanç elde edilmeyen mevduatın birkaç puan üstü getirili PPF'ler öncelikle olmak üzere 1 milyon TL'ye kadar olan yatırımcı ana parasının ödeneceğini duyurdu. Ayrıca tasfiye dışı fonlarda işleme ödemeye açılıyor diyor Milliyet gazetesi. Tabii akıllarda soru işaretleri var. Biz haberlerimizde de bu soru işaretlerini cevaplandırmıştık ancak şöyle Milliyet gazetesinin de ele alışına bakalım. İlk olarak el konulan fonlardan paramı çekebilecek miyim diye soruyor vatandaş. İki kritik öncelik var. Birincisi para piyasası fonu olması. İkincisi ise 1 milyon TL sınırı. 1 milyon TL sınırı önemli efendim. 1 milyon TL'ye kadar olan yatırımcı ana parası fahiş kazanç elde edilmeyen mevduatın birkaç puan üstü getirili PP

TF'ler öncelikli olarak ödenecek. Ayrıca tasfiye dışı fonlarda işleme ödemeye açılıyor. Bu da önemli. Ve bir başvuruda bulunmak gerekiyor mu? Vatandaş bu soruyu da soruyor. Henüz bir net tarih açıklanmadı. Bunu belirtelim. Ama SPK ivedilikle yapılsın dediği için bankalarla ilgili kurum olan Merkezi Kayıt Kuruluşu karşılıklı hesaplarda mutabık kaldığı anda sistemde ödeme yapılacak bilgisi yatırımcıyla paylaşılacak diyor Milliyet Gazetesi. Peki kaç kişi çekebilecek parasını? 400 bine yakın yatırımcı hesabından 1 milyon TL altında olduğu öngörülüyor. Öncelikle küçük yatırımcı için ara ödemelerin yapılması gündemde. 460 bin yatırımcının %85'i ara ödemelerden yararlanabilecek. Birkaç farklı fonda parası olan kişiler de var ve ana param 1 milyon TL'yi de toplamda aşıyorsa bu durumda ne olacak, ona da bakalım. Milliyet Gazetesi bu soruya da cevap veriyor. Yatırımcının tüm fon hesaplarına ayrı ayrı bakılacak ve PPF'lerdeki toplam ana para hesaplanacak. Bu rakam ana para olarak 1 milyon TL'nin altındaysa para hemen ödenecek. Üzerinde rakamlarla ilgili de süreç devam edecek. Önceliğin 1 milyon TL ve altındaki hesaplarda olduğunu bir kez daha hatırlatalım. Peki fahiş kazanç nasıl hesaplanacak diye soruyor ayrıca Milliyet Gazetesi. Olağan dışı 10 kat, 50 kat veya 100 kat kazananlar gibi örnekler fahiş kazanç olarak değerlendirilecek. Bunlar hisse fonlarında ortaya çıkacağı için incelemeler sürüyor bunlarla ilgili ve soruşturma açılmayan fahiş kazanç elde eden yatırımcılar iki katını yatırıp soruşturmadan kurtulabilecek diyor Milliyet Gazetesi. Hemen altında Teknofest Güneydoğu'yu görüyoruz. Şanlıurfa'da düzenlenen Teknofest Güneydoğu ikinci gününde de yarışmalardan hava gösterilerine kadar birçok etkinliğe sahne oldu. Buna da yer veriyor yine Milliyet Gazetesi. Trump bile şaştı kaldı başlığına bakalım şimdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Dubai-Tel Aviv seferi yapan yolcu uçağı kriziyle ilgili İsrail Başbakanı Netanyahu'nun verdiği bilgiler için doğru olup olmadığını bilmiyorum dedi. Kokpitteki çığlıkları duyarak müdahale eden İsrailli bir tesisatçının acil durum bilgilerini bir televizyon programından öğrenerek uçağı düz uçuşa geçirmeyi başardığını anlatan Trump, şaşkınlığını gizleyemeyerek bu akıl almaz bir şey dedi. Diyor Milliyet Gazetesi. Sırada Türkiye Gazetesi var. Türkiye Gazetesi'nin manşetinde ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ifadeleri var. Erdoğan pusuda bekleyenleri uyardı. Fon vurgunu tehdit olamaz diyor Türkiye Gazetesi manşetinde. Cumhurbaşkanı meclis açılışında fon soruşturması üzerinden sokakları karıştırmak isteyenlere tepki gösterdi. Fırsat vermeyeceğiz ifadelerini kullandı. Sıkıntı yok, dimdik ayaktayız başlığı da yine yer alıyor. MHP lideri Bahçeli'nin mecliste kırmızı beyaz güllerle karşıladığı Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Partili kadınlara yaptığı konuşmada son günlerde bize karşı saldırı hareketi başlattılar. Adı gibi AK olan bu tertemiz hareketi lekelemek için ellerinden geleni yapıyorlar ama endişe etmeyin, dimdik ayaktayız dedi. Şimdi sür manşete çıkalım. Mersin'i parça parça yutmuşlar diyor Türkiye Gazetesi. Aslında bir nevi öyle efendim, gerçekten de biraz mecazi anlam olarak kullanılıyor ama öyle gibi görülüyor. Büyükşehir ve iki ilçe belediyesi ihaleler üzerinden 100 milyonlarca vurgun yapmış zira. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 13 ihalesinde 330 milyon liralık kamu zararı tespit edildi. İhaleler parçalanıp yandaş firmalara verilmiş. Mezitli ve Yenişehir'deki vurgunun 1.1 milyarı bulduğu belirtiliyor. Mezitli Belediye Başkanı Serkan Tuncer'in de husumetlisi olduğu kişilerin iş yerleriyle medyaya silahlı saldırı düzenlettiği de yine ortaya çıktı. Hemen yanında Yasin Kola maç sonu gözaltı başlığını da görüyoruz efendim. Futbolda temiz eller operasyonu da devam ediyor. Süper Lig hakemi Yasin Kol ve yardımcısı Göktuğ Hazar yasa dışı bahis, evrakta sahtecilik ve görevi kötüye kullanma suçlarından gözaltına alındı. Hem de dünkü maçta 90. dakikada düdüğü üfledikten sonra gözaltına alındı. Ve Şanlıurfa'da en coşkulu Teknofest yaşanıyor başlığını da görüyoruz. İlk sayfada çocuklar, gençler, yaşlılar akın etti zira efendim. Yerli ve milli teknolojiler Güneydoğu'da gönülleri fethetti deniliyor Türkiye Gazetesi'nin bu haberinin detayında. Ve Yeni Şafak Gazetesi'ne bakalım şimdi. Yeni Şafak Gazetesi de fon meselesini süratle çözüyoruz ifadelerini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konuda verdiği mesajları yine manşetten görüyor. Hemen bakalım, kısaca değinelim.
Cumhurbaşkanı Erdoğan meclisin açılışında fon vurgunuyla ilgili mesajlar verdi. Fon piyasasında ortaya çıkan sorunu hakkaniyet ve adaleti

0: gözeterek kimsenin hakkını kimseye yedirmeden süratle çözdüklerini belirten Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü. Bu konunun iktisadi güvenliğimize ve toplumsal barışımıza yönelik bir tehdit unsuruna dönüşmesine inşallah fırsat vermeyeceğiz dedi. Hemen yanında İngiltere'den 12 adet C-130J geliyor başlığını görüyoruz. Buna da bakalım. Milli Savunma Bakanlığı bu hafta Kayseri'de yapılan haftalık bilgilendirme toplantısında İngiltere'den 12 adet C-130J askeri nakliye uçağı alınacağını açıkladı. Bakımı yapılan ABD yapımı uçakların ilk ikisi Aralık ayında gelecek. Diğerleri ise kademeli olarak teslim alınacak. Bakanlığın verdiği bilgiye göre 6 pilotla 6 teknisyenin eğitimleri ABD'de, 29 bakım personelinin eğitimi ise İngiltere'de devam ediyor. Biraz aşağıda da Fonze'de 1 milyon lira ara ödeme başlığını görüyoruz. Detaylıca ele almıştık zaten hem haberlerimizde hem önceki gazetelerde. Şimdi ise Yeni Akit gazetesine bakalım son olarak ve sivil anayasa samimiyet sınavı başlığını görüyoruz. Yeni Akit gazetesinin manşetinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni yasama yılı açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ifadelerine yer veriliyor manşette. Fon soruşturması, terörsüz Türkiye ve sivil anayasa başta olmak üzere önemli mesajlar verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Milletimizin yeni bir anayasa özlemi üretilmiş, korkuların esiri haline getirilmemeli ifadelerini kullandı. Erdoğan, Türkiye yüzyılına yakışır, yeni ve sivil bir anayasa için kolları sıvamak herkes için gerçek bir samimiyet sınavıdır dedi. Diyor Yeni Akit gazetesi. Efendim gazete başlıklarını ve gelişmeleri ekranlarınıza taşıdık. Şimdi kısa bir ara ardından yine buradayız.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Bu hareketin kendisiyle kaim olduğuna inanan varsa büyük bir yanılgı içindedir. Ben olmazsam bu hareket olmaz diyen, böyle düşünen varsa çok büyük bir gaflet içindedir. Yaptığı hatanın sadece kendisiyle sınırlı kaldığına, sadece kendi şahsını bağladığına inanan varsa aynı şekilde büyük bir yanlışın içindedir. Bizim hareketimizin en önemli vasfı şudur değerli arkadaşlarım. Biz bu yola kimsesizlerin kimsesi olmak için çıktık. Biz bu partiyi şehrin kenar mahallelerinde onuruyla hayata tutunmaya çalışan, helalinden kazanıp helalinden harcayan, eski sistemin dişlileri arasında ezilen bu gariplerin, o yoksulların hakkını, hukukunu, namusunu savunmak için, onların başlarını daima dik tutmak için kurduk. Biz burada fakir fukaranın, garip kurabanın hakkını korumak için varız. Bu amaçla siyaset yapıyoruz. Emri hak vaki olana kadar bunun mücadelesini vereceğiz.

0: para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.

Arif Nihat Asya'nın naatinde yüreklerden taşsın yine imanlar. Naatini Galip yazsın, Mevlidini Süleymanlar. Sütunları, kemerleri, kubbeleriyle geri gelsin Sinanlar diye çağırdığı Sinan'dır o. Mimarbaşı Sinan Ağa'dır. Belki de 50 yıllık hizmet hayatına nasıl olup da 400'e yakın eser sığdırdığının esrarıdır bu mısralar. Yüreklerden taşsın yine imanlar. ...1489 yılında Kayseri'nin Ağırnaz köyünde doğdu. Devşirme zamanında İstanbul'a getirildiğinde Yeniçeri olarak yetiştirilmek üzere Acemi Ocağı'na yerleştirildi. Burada 7 yıl eğitim aldıktan sonra yeteneğine bağlı olarak köprücüler sınıfına alındı. Bu andan itibaren de İstanbul'un en önemli ustalarıyla çalışma ve ders alma şansı yakaladı. Ancak sanat tarihçilerine göre Mimar Sinan'ın yeteneğini geliştiren en önemli unsur çıktığı seferlerde görüp incelediği sanat eserleriydi. İstanbul'dan Edirne'ye, Diyarbakır'a, Anadolu'nun nice şehrine, kasabasına, Rumeli'ne, Balkanlara, Mekke'ye, Medine'ye gitseniz, oralarda bir külliye, bir medrese, cami, darüşşifa, bir imaret, bir kemer, köprü görürsünüz. Her nasılsa, sadelikle ihtişamı aynı anda taşıyabilmektedir bu yapı. Bağırmadan konuşur. Kim olduğunu söyler. Ben, Mimarbaşı Koca Sinan Ağa'yım der. Kanuni, 2. Selim ve 3. Murat dönemlerinde toplamda 50 yıl hizmete 365 eser sığdırır. Süleymaniye Camii'nin eski ağalar kapısının karşı köşesinde yol ayrımında üçgen bir alanda 6 sütunlu, üstü örtülü ve etrafı açık türbede istirahatine çekilir. Türbesini de ölümünden kısa bir süre önce kendisi yapmıştır.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Bu devlet, dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülke de değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
2: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: yoğun bir iş günü ve tempoya yenik düşen bünye. Bayılma, beyne giden kan akışının azalması sonucu kısmi bilinç kaybıdır. Öncelikle bilincin yerinde olup olmadığını tespit etmek için kişi omuzlarından hafifçe sarsılarak seslenilir. Hasta sırt üstü yatırılır. Bacakları yaklaşık 30 santim yukarı kaldırılır. Sıkan kıyafetleri gevşetilir, ortam havalandırılır. Yiyecek ya da içecek verilmez. İlk yardım bilmek sadece sağlık çalışanlarının görevi değil, hepimizin sorumluluğudur. İlk yardım hayat kurtarır. Eğitim detayları için ilkyardım.org.tr.
1: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
2: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
3: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
1: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarından ve 24 radyodan bir kez daha merhaba efendim. Ben Duygu Göktürk. Saatlerimiz 8'i gösteriyor. Moderatör sabah kaldığı yerden devam ediyor. Manisa'nın Soma ilçesinde bir maden işletmesinde meydana gelen göçükte can kaybı 5'e yükseldi. Enkaz altındaki 3 işçinin de cansız bedenlerine ulaşıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Dün meydana gelen maden ocağındaki göçükte 2 işçi hayatını kaybetmiş, 3 işçi de enkaz altındaydı. Manisa Valiliği koordinasyonunda kriz merkezi oluşturuldu. İlgili kurumlar tarafından ekipler görevlendirildi. Enkaz altında kalan 3 işçi için yoğun çaba harcandı. Çalışmalar gecede aralıksız sürdü. Ancak acı haber sabah saatlerinde geldi. Enkaz altında kalan ve hayatını kaybeden 3 işçinin cansız bedenine ulaşıldı. Açıklama Manisa Valiliği'nden geldi. Adalet Bakanı Akın Gürlek de konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bilgisini paylaştı. Cumhuriyet Başsavcısı koordinesinde 3 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi.
1: Sen gittin, tam
0: ve haftanın son iş günündeyiz. İşe ya da okula gitmek için yola çıkan İstanbullulara bazı ilçelerde yağmur eşlik ediyor. Peki İstanbul trafiğinde tablo nasıl? Hemen haritayı ekranlara getirelim. İstanbul trafiği yoğunluk haritasına bakıyoruz efendim. Trafik yoğunluğu %62 seviyesinde görünüyor. İşe gitmek için yola çıkan İstanbullular ve okullarına ulaşmaya çalışan öğrencilerle birlikte ana arterlerde ve bağlantı yollarında trafik yoğunluğu da giderek yükseliyor. Bir önceki saat diliminde yoğunluk %44 civarındaydı. Şimdi ise %62 seviyesinde yükseldiğini görüyoruz. Haritada da yine gördüğümüz gibi özellikle yoğunluğun arttığı güzergahlarda sürücülerin ilerlemesi zaman zaman yavaşlıyor. Sabah trafiğinin etkisinin önümüzdeki saatlerde de devam etmesi bekleniyor. İstanbul'da yola çıkacak olanların özellikle ana arterlerdeki yoğunluğu göz önünde bulundurarak dikkatli olmalarında fayda var. Biz de trafik yoğunluğu haritasını takip etmeyi sürdüreceğiz efendim ve İstanbul'daki son durumu aktarmaya devam edeceğiz. İstanbul'da hakemler dosyası olarak bilinen soruşturma kapsamında Süper Lig hakemi Yasin Kolla, Süper Lig yardımcı hakemi Göktuğ Hazar Erel gözaltına alındı. Peki haklarında hangi suçlamalar var? Hemen detaylar için 24 ekibinden Ada Kahriman'a dönelim. Ada Kahriman günaydın. Önemli bir gelişme. Detaylarını senden alalım. Neyle suçlanıyor iki hakem?
2: Duygu Göktürk, tabii İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yasa dışı bahis ve spor suçları soruşturma bürosunun yürüttüğü soruşturma kapsamında iki şüpheli gözaltına alınıyor. Biri burada Süper Lig hakemi Yasin Kol, diğeri ise Süper Lig yardımcı hakemi Göktuğ Hazar Erel isimli iki kişi gözaltına alınıyor. Tabii haklarında bazı suçlamalar var ki keza zaten burada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın MHK başkanı ve aynı zamanda diğer şüpheliler hakkında yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınanların dijital materyallerinin incelenmesi, masak kayıtlarına bakılmasının ardından bu şüpheliler hakkında gözaltı kararı veriliyor ve iki şüpheli gözaltına alınıyor. Tabii burada baktığımızda 7258 sayılı kanuna muhalefet suçlaması, yani burada futbolda burada baktığımızda futbolda yasa dışı bahis burada 7200 sayılı kanuna baktığımızda futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi kanununa muhalefet suçlaması, aynı zamanda evrakta sahtecilik suçuna iştirak ve aynı zamanda burada baktığımızda görevi kötüye kullanma suçlamasıyla buradaki şüphelilerin gözaltına alındığını görüyoruz. Tabii burada daha önce yürütülen soruşturma kapsamında 7 şüpheli gözaltına alınmıştı. 2 şüphelinin daha gözaltına alınmasıyla birlikte gözaltı sayısı 9'a yükseldi. Diğer isimlere baktığımızda zaten burada Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun gözaltına alındığını görüyoruz. Diğer bir yandan Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu eski başkan vekili Ahmet Şahin'in gözaltına alındığını görüyoruz. Diğer bir yandan Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu eski üyesi Yunus Yıldırım da gözaltına alındı. Bununla birlikte Merkez Hakem Kurulu üyesi Sabahattin Şahin'in de gözaltına alındığı bilgisi.

0: paylaşıldı. Aynı zamanda Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve burada Gözlemcileri Derneği İstanbul Şube Başkanı Ferdi Karadoruk'un da gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı. Alican Sağlar isimli bir şüpheli de gözaltına alındı burada. Aynı zamanda Emre Kusif isimli şüphelinin de gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı. Tabii buradaki şüphelilere baktığımızda özellikle futbol müsabakalarında hakem atamalarında usulsüzlükler yaptığı belirtiliyor. Bununla birlikte şunu ifade edelim. 15 Eylül 2025 tarihinde bir müşteki var. Ali Tuna isimli müşteki. Her şey aslında bu müştekinin Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği ifadeyle başlıyor. Tabii burada aynı zamanda objektif ve gerekçeli karar göstermeksizin bazı hakemlerin klasman dışı bırakıldıkları belirtiliyor. Bazı hakemlere ayrıcalıklı davrandıkları belirtiliyor. Puanlama ve atama süreçlerine müdahale ettikleri belirtiliyor. 2025 yılında Riva'da gerçekleştirilen kural sınavlarında sınav soruları ve notlandırma sürecine müdahale ettikleri iddiası var. Bazı hakemlerin sınav sonuçlarının değiştirildiği husus ve iddialarından hareketle aslında bu soruşturmanın yürütüldüğü belirtiliyor. Şimdi dün bir ses kaydı ortaya çıktı. Gözaltına alınan Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun burada FIFA yardımcı hakemi Kerem Ersoy ile olan bir görüşmesiydi aslında. Oldukça dikkat çekici bir ses kaydı. Baktığımızda burada kendisinin yani Ferhat Gündoğdu'nun Kerem Ersoy'a senin hakemliğini bitirmekle bitirmemek arasında ramaktayım dediği, bu şekilde de aslında gözdağı verdiği belirtiliyor. Aynı zamanda devlet takip ediyor, yakalıyor ifadesinde kullanması oldukça dikkat çekici. Tabii burada konuşmanın devamına baktığımızda özellikle kayıtta Gündoğdu'nun FIFA yardımcı hakemi Kerem Ersoy'a sana son şans veriyorum. MHK hakkında bir yerde bir daha konuşma. Bu sefer tavrım farklı olur. Hakemliğinden olacaksın dediği de dikkat çekici aslında. Aynı zamanda burada kendisi Ersoy'a babası Fahir Ersoy'un bazı kişilerle temas kurduğunu öne sürerek şu ifadeleri kullanıyor. Bir halt yiyorsun ve belli de ediyorsun. Ben buna rağmen sana maç vermeye devam ediyorum dediği, Ersoy'un neyi kastedildiğini anlamadığını söylemesi üzerine ise Gündoğdu'nun ya dilekçeni ver, hakemliği bırak ya da adam ol dediği de duyuluyor aslında. Konuşmanın ilerleyen dakikalarında burada baktığımızda özellikle kayıttaki en dikkat çekici bölümlerden biri de Gündoğdu'nun Kerem Ersoy'un babası Fahir Ersoy'un bazı dernek cemiyet girişimleri ve temaslarından söz etmesi oluyor. Ben seni babandan ayrı düşünmem dediği belirtiliyor, duyuluyor burada Gündoğdu'nun. Ersoy'un babasının faaliyetlerini hakemin durumuyla birlikte değerlendirildiğini açıkça ifade ediyor. Ersoy ise babasının herhangi bir cemiyet faaliyeti içerisinde bulunmadığını ve kimseyle iletişim halinde olmadığını belirtiliyor. Devamındaysa burada Gündoğdu'nun Kerem Ersoy'un MHK hakkında konuşmasına yönelik ifadeleri de kayıtta açıkça yer alıyor. Gündoğdu Merkez Hakem Kurulu hakkında sakın bir yerde bir daha konuşma, bu sefer tavrım farklı olur diyor ve bunun son uyarısı olduğunu da belirtiyor. Devamındaysa vazgeçmezsen dua et gideyim dediği, onlara da söyle, onlar da dua etsin gideyim, anca öyle kurtulursunuz ifadelerini kullandığı duyuluyor. Tabii burada aynı zamanda kayıtta Gündoğdu'nun ayrıca Ersoy'un maç performansını yakından takip ettiğini söylediği ve her adımını takip ediyorum ifadesini kullandığı da duyuluyor. Bununla birlikte Gündoğdu Ersoy'un maçlarda kasıtlı hata yapmadığını ve dürüst olduğunu da açıkça belirtiliyor. Soruşturma kapsamında dün iki kişi daha gözaltına alındı. Böylelikle 7 olan gözaltı sayısı 9'a yükseldi ki Yasin Koç şunu ifade edelim, kendisi Trabzon'da bir hazırlık maçını yönetiyordu. Bu hazırlık maçının bitmesinin ardından stadyum çıkışı kendisi gözaltına alındı. Diğer bir yandan Süper Lig yardımcı hakemi Göktuğ Hazar Erel de bu soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Buradaki işlemleri tamamlandıktan sonra da bulunduğumuz noktaya soruşturmanın merkezi İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmeleri bekleniyordu Göktuğ.
1: Teşekkürler Ada Kahraman. Kolaylıklar diliyoruz. 24 Mabir'e Ada Kahraman'dan detayları aldık. Şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği mesajlara bakalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul İl Kadın Kolları'yla bir araya geldi. AK Parti Kongre Merkezi'nde teşkilata seslenen Erdoğan, fon soruşturması üzerinden AK Partili kadınları hedef almak isteyen çevrelere sert çıktı. Bu ahlaksızları milletimizin takdirine havale ediyoruz dedi. Erdoğan'ın seçimlere ilişkin mesajları da vardı. İstanbul patlama yapacak diye konuştu.
2: Son günlerde birileri duruşumuzu çok net ortaya koyduğumuz olumsuz hadiseleri fırsat bilerek partimize yönelik bir saldırı kampanyası başlattı.
3: Fon soruşturması üzerinden AK Partili kadınları hedef alan çevrelere yüklendi. Milyonlarca insanın töhmet altında bırakılmak istendiğini söyledi.
2: Münferit örneklerden hareketle değerlerimizi de hedef alan son derece çirkin, son derece sorumsuz bir tavır içine girdiler. Milyonlarca insanımızı alçakça töhmet altına bırakmaya çalışıyorlar. Adı gibi ak olan, pak olan bu tertemiz hareketi lekelemek için her yolu deniyorlar.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Kongre Merkezi'nde İstanbul İl Kadın Kolları ile bir araya geldi. Gündeminde fon soruşturmasının siyasi yansımaları vardı. Kadınların başörtüsüne kadar uzanan saldırılara kalkan oldu. Manevi değerler üzerinden siyaset devşirilmesine tepki gösterdi.
2: Ellerine geçirdikleri her fırsatı, kadınların uğruna mücadele verdikleri, bedel ödedikleri en temel haklarına karşı bir saldırı malzemesi yapan bu ahlaksızları ben yine milletimizin takdirine havale ediyorum.
3: Erdoğan seçimlere yönelik açıklamalar da yaptı. AK Parti'nin İstanbul'daki il seçimlerinde patlama yapacağını söyledi.
2: İlk seçimde Esenyurt patlama yapmalı. İstanbul zaten patlamayı yapacak. Hiçbir endişeniz olmasın. Bu hareketin bahtı da, yolu da Allah'ın izniyle açıktır. Türkiye'nin nasıl son 25 yılına mührümüzü vurduysak, inşallah gelecek çeyrek asrına da, gelecek 100 yılına da biz damga vuracağız.
1: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel fon soruşturması üstünden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef almayı sürdürüyor. Ancak söylemleriyle aslında kendi siyaset anlayışını ifşa ettiği gibi prestij de kaybediyor. Zira düne kadar majestelerinin yargısı diye yaftaladığı yargı mensuplarının fon soruşturmasını belli ki çok güvenilir buluyor. Öte yandan Özel mesele kendisi olduğunda sürekli masumiyet karinesini hatırlatırken mesele Erdoğan olduğunda çoktan yargılamayı yapmış, cezayı kesmiş gibi görünüyor.
4: Emre Alkın, TERA'nın tutuklu yönetim kurulu üyesi. Kim bu? Bizzat Cumhurbaşkanlığı Akademik İstişare Kurulu üyesi. Atamasının altında Erdoğan'ın imzası.
5: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel eline bir liste almış, isimleri ve görevlerini tek tek açıklıyor. Hepsini suçlu ilan ediyor. Ama herkes biliyor ki Özel'in derdi şüpheliler değil, Erdoğan'ı yargılamak.
4: Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik'in damadı. Hepsi Erdoğan'ın ekibi. Tamamının atamasının altında aynı mürekkep, aynı imza var. Recep Tayyip Erdoğan.
5: Özel kampanyada başı çekiyor. Yeni Parti milletvekilleri, medyası, trolleri peşinden koşuyor. Ve aslında hep beraber ikiyüzlü bir siyaset anlayışına tanıklık ediyoruz. Zira aynı Özgür Özel, mesele birlikte yol yürüdüğü belediye başkanlarıyla ilgili yolsuzluk operasyonları olduğunda her daim masumiyet karinesinin arkasına saklanıyordu.
6: Tayyip Bey soruyor. Diyor ki, ya kardeşim, siz bu adamlara kefil misiniz? Buradan Özgür Özel olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partinin son genel başkanı olarak söylüyorum. Ekrem Başkan'ın temizliğine, dürüstlüğüne ve namusuna kendi namusum kadar kefilim ben Erdoğan. Kendi namusum kadar.
5: Yetmiyor, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve yargılama yapan savcı ve hakimleri hedef gösteriyor, tehdit ediyordu.
6: Akın Gürlek adliye adalet katledilsin diye gezdirilen bir cellat.

0: bu millete hesap verecektir. Söz veriyorum.
1: Millet de zaten bu yüzden Özel ve ekibine inanmıyor, güvenmiyor. Zira nalıncı keseri gibi adaleti, hukuku hep kendine yontmaya çalışıyor. Düne kadar

0: Yanlışlık durumuyla karşı karşıyayız ki hepiniz gördünüz, yargılamayı dahi başlatamadılar.
1: Özetlemek gerekirse mesele şu: yargı, Özel'in ekibindekilerin soygun, vurgun, talan düzenini araştırınca majestelerinin yargısı olarak yaftalanıyor. Ancak aynı yargı mensupları fon soruşturmasını başlatıp Özel'in deyimiyle külliyeye yakın isimleri birer birer gözaltına alıp cezaevine koyunca Özel'e göre adalet yerini buluyor. Yani Özel kendine uygun yargı istiyor. Biz bu zihniyeti CHP'nin genetik kodlarında hep gördük. Yassıada mahkemelerini kutsarken, 367 garabetini alkışlarken, sözde değil özde cumhurbaşkanı diyen genelkurmay başkanlarıyla saf tutarken bu zihniyetin adalet diye bir derdi hiç olmadı. İşte tam da bu yüzden millet Özel ve onunla aynı yoldan yürüyenlere güvenmiyor. Zira siyaset omurgalı bir duruş ister.
2: Kardeşlerim, 25 yıla dönüp baktığımızda göreceğiniz şey de sadece budur. AK Parti adı gibi ak bir partidir. İsmiyle müsemma bir partidir. Kimse bu partinin aklına halel getiremez. O akla leke süremez. Kardeşlerim, unutmayın, adının yeni olması eskimekten başka bir şey kazandıramaz bunlara. Bu konuda hiç kimseye tolerans göstermeyiz.
1: Her zaman olduğu gibi takdir milletin elbette.
3: Fon mağdurlarını doğrudan ilgilendiren yeni adım devreye girdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sorumlu her fon için ayrı iade hesapları oluşturulacağını duyurmuştu. Sermaye Piyasası Kurulu da isteğe bağlı iade hesaplarının açıldığını açıkladı. Hesabında 1 milyon lira ve altında parası bulunan yatırımcılara öncelik verilecek. Bu rakam ödeme tavanı değil, sadece ödeme sırasını belirleyecek. Bugün yapılacak Fon Koordinasyon Kurulu da bundan sonraki yol haritasını ele alacak.
4: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yol haritası belirlendi dedi ve sorunlu her fona özel hesap açılacağını duyurdu. Şimdi ise uygulama başladı. Fon soruşturması mağdurları için isteğe bağlı iade hesapları açıldı. Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemesine göre bu hesaplara yatırılan paralar sadece ilgili fonun tasfiye mal varlığına girecek. Başka bir fona yatırılamayacak, başka bir hesapta kullanılamayacak ve yalnızca o fonun katılma payı sahiplerine yapılacak ödemelerde değerlendirilecek. Paralar tasfiye sürecini yürüten Ziraat Bankası ve Türkiye İş Bankası hesaplarına aktarılacak.
5: Her sorunlu fona ayrı hesap. Para başka fona aktarılmayacak. Sadece fonun mağduruna ödenecek. Ziraat ve İş Bankası'na aktarılacak.
4: Fon mağdurlarının en çok merak ettiği ödeme sırası da netleşti. Hesabında 1 milyon lira ve altında parası bulunan yatırımcılar ilk etapta öncelikli olacak. Ancak burada önemli bir ayrıntı var. 1 milyon lira ödeme tavanı değil. Yani hesabında 1 milyon liradan fazla parası bulunanların sadece 1 milyon lira alacağı anlamına gelmiyor. 1 milyon lira ve altı küçük yatırımcının önce ödeme almasını sağlayacak öncelik kriteri. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da sürecin sadece bu hesaplarla sınırlı olmadığını açıkladı. Yılmaz, Devlet Denetleme Kurulu'nun görevlendirildiğini ve çalışmaların başladığını söyledi. Bir başka mesajı ise piyasalara yönelikti. Yılmaz, sistematik risk olmadığını belirtti. Gözler şimdi yapılacak Fon Koordinasyon Kurulu'nun ikinci toplantısında. Toplantıda iade hesaplarının işleyişi ve bundan sonraki ödeme sürecinin ayrıntılarının ele alınması bekleniyor.
3: AK Parti yönetiminde üst düzey görevlendirme gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal politikalardan sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine Profesör Doktor Hülya Terzioğlu'nu atadı. Konuya ilişkin açıklamayı AK Parti sözcüsü Ömer Çelik yaptı. Çelik sosyal medya paylaşımında Profesör Doktor Hülya Terzioğlu'nun genel başkan yardımcısı olarak atandığını aktardı. Kendisini tebrik ederek AK Parti ve Türkiye için hayırlı olması temennisinde bulundu. Profesör Doktor Terzioğlu 28 Şubat zulmünü bizzat yaşayan bir akademisyen.

Marmara İlahiyat Fakültesi mezunu. Marmara Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne bağlı olarak yüksek lisans ve doktora çalışması da yaptı. Başörtüsü yasağının başlaması sebebiyle uzun yıllar akademiden uzak kaldı. 2013 yılı itibariyle Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde akademik hayatına başladı. 2012'de İstanbul'da İlk Kadın Kolları'nda görev aldı. Kadem Sakarya temsilciliği de yaptı. 2023'te Kelam Anabilim dalında profesörlüğe atandı.

0: Roketsan tarafından geliştirilen milli gurur kaynağımız Tayfun bir kez daha test edildi. Rize Artvin Havalimanı'ndan atış yapıldı ve Tayfun testi başarıyla tamamladı.
1: Hazırlıklar yapıldı, ateşlendi. O anlar herkesi gururlandırdı. Tayfun Karadeniz'den göklere bir kez daha meydan okudu. Roketsan tarafından geliştirilen Tayfun için Rize Artvin Havalimanı'ndan yeniden test atışı gerçekleştirildi. Test atışı esnasında Rize Artvin Havalimanı'nın içerisinde ve etrafında yoğun güvenlik önlemi alındı. Nefes kesen anların ardından test atışı büyük bir başarıyla tamamlandı. Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, Tayfun'un Blok-2'si, Blok-3'ü şu anda seri üretimde. Blok-4 de inşallah çok kısa zaman içerisinde seri üretime geçecek ifadesini kullandı. Tayfun Blok-3'ün bu yıl içerisinde envantere girmesi bekleniyor.
0: Savunma sanayisinde Türkiye ile Azerbaycan arasındaki stratejik ortaklık yeni bir boyuta taşındı efendim. Bakü'de düzenlenen 6. Uluslararası Savunma Fuarı ADEX 2026'ya Türk savunma devleri damga vurdu. İki ülke arasında toplam değeri 500 milyon doları aşan dev anlaşmalar imzalandı.
2: Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 6. Azerbaycan Uluslararası Savunma Fuarı ADEX 2026, 53 ülkeden 280 şirketin katılımıyla kapılarını açtı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor Haluk Görgün'ün de katıldığı açılışta en büyük ilgiyi 61 şirketle fuara çıkarma yapan Türk Savunma Sanayisi delegasyonu gördü. Fuar kapsamında Türkiye ile Azerbaycan arasında toplam değeri 500 milyon dolara aşan stratejik tedarik ve ortak üretim sözleşmeleri imzalandı. İmzalanan anlaşmalar iki ülkenin askeri entegrasyonunu en üst düzeye çıkarıyor. Aselsan ve Novasis MMC arasında Nahçıvan'da bir savunma fabrikası kurulması için ön protokol imzalanırken, Aselsan ayrıca Azerbaycan'a Alp-100 radarı tedarik edecek. Baykar, mızrak akıllı dolanan mühimmatıyla antidot sistemlerinin satış sözleşmesine imza attı. Havacılık ve deniz savunmasındaysa TUSAŞ, Azerbaycan ordusuna Hürkuş eğitim ve hafif taarruz uçağı, Roketsan'sa Barbaros kıyı savunma sistemi tedarik edecek. Atılan tarihi imzaları değerlendiren Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, iki ülkenin kendi göbeğini kendi kesen ve dışa bağımlılığı azaltan sürdürülebilir bir modelle ilerlediğini vurguladı.
3: Kendi göbeğimizi kendimiz kesen, dışa bağımlılığı azaltan, üretimi maliyet etkin şekilde yapan, hızlandıran ve sonraki nesil çalışmalarını da zeminini oluşturabilecek, altyapı ve insan kaynağını yetiştirebilecek bir modelle ilerliyoruz.
2: Görgün, bu savunma işbirliği modelinin ilerleyen süreçte Türk Devletleri Teşkilatı'na üye diğer ülkeleri de kapsayacak şekilde genişletileceğinin sinyalini verdi.
0: Kremlin'den Türkiye'deki S-400 hava savunma sistemine ilişkin açıklama geldi. S-400'ün Rusya'ya düşman olmayan bir ülkeye devredilmesinin ihtimaller dahilinde bulunduğu belirtildi. Açıklama Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov'dan geldi. Peskov, Türkiye ile ABD arasındaki ikili ilişkilere engel olmak istemediklerini ima etti. S-400 hava savunma sistemine yönelik görüşmelerin sürdüğünü belirtti. Peskov, sistemin Rusya'ya dost üçüncü bir ülkeye nakledilmesi şeklinde çözüm bulunabilir dedi. Rusya'nın dost saydığı ülkeler arasında Çin, Belarus, Brezilya, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, İran ve Kafkas ülkeleri yer alıyor. Türkiye'nin F-35 programına dönüşü ve katsa yaptırımlarının kaldırılması, S-400'ün Türkiye sınırları dışına çıkarılması şartını bağlanmıştı iddiaya göre. Ankara S-400'ün devri için Birleşik Arap Emirlikleri ile görüşmüş ancak İsrail'in muhalefeti yüzünden görüşmeler kesilmişti. Tekrar edelim efendim, Kremlin'den açıklamaları ekranlarınıza getiriyoruz. Kremlin'den Türkiye'deki S-400 hava savunma sistemine ilişkin açıklama geldi efendim. Açıklama Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov tarafından yapıldı. Ve S-400 hava savunma sistemine yönelik görüşmelerin sürdüğü belirtildi efendim. Peskov şu ifadeleri kullandı: sistemin Rusya'ya dost üçüncü bir ülkeye nakledilmesi şeklinde çözüm bulunabilir ifadelerini kullandı. Efendim, bir son dakika gelişmesiyle devam edelim. Şu anda ekranlarınıza da yansıyor. Eyüp Sultan Belediyesi'ne yönelik operasyon gerçekleştirildi ve bu operasyon neticesinde Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen gözaltına alındı. Şimdi hemen detaylar için 24 Mabir'e, Ada Kahriman'a dönelim. Ada Kahriman, bir kez daha merhaba. Önemli bir operasyon gerçekleşti ve gözaltına alınan şüpheliler var. Bunlar arasında Belediye Başkanı Özmen de bulunuyor. Bu gözaltına alınan şüpheliler kaç kişi, neyle suçlanıyor? Kimler var bu gözaltına alınanlar listesinde?
4: Duygu Göktürk, tabii buradaki soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İstanbul'da bir BD'ye yönelik operasyon düzenleniyor. Eyüp Sultan Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyon kapsamında da şu ana kadar hakkında gözaltı kararı verilen 28 şüpheliden 28'i gözaltına alınıyor. Tabii şüphelilerin ikametgahlarında, iş yerlerinde aramalar şu anda gerçekleşiyor. Tabii bununla birlikte şüpheliler sağlık kontrolünden geçirilecekler. Daha sonra da Ankara Adliyesi'nde buradaki şüphelilerin işlemleri tamamlandıktan sonra sevk edilmelerini bekliyoruz. Tabii diğer bir yandan burada yapılan açıklamaya baktığımızda, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya baktığımızda burada sabah saatlerinde Eyüp Sultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında bulunduğu 23'ü kamu görevlisi olmak üzere toplamda 28 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi belirtiliyor. Yani burada Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından sabah saatlerinde bir operasyon düzenleniyor. Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in verdiği bilgiye göre, tabii burada baktığımızda Eyüp Sultan BD Başkanı Mithat Bülent Özmen evinde gözaltına alınıyor. Tekrar belirtelim, burada Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen bir operasyon var. Bu operasyon kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında toplamda 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı veriliyor ve burada BD Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında bulunduğu toplamda 28 şüpheli gözaltına alınıyor. Tabii şunu belirtmekte fayda var. Daha önce aslında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca burada Çankaya Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü yolsuzluk soruşturmasında hatırlayacağınız üzere Eyüp Sultan Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Karabulut'un da aralarında bulunduğu iki şüpheli tutuklanmıştı. Bir şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı. Yani daha önce yürütülen bir soruşturma vardı. Özellikle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifade edilmişti: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda Ankara Emniyet Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmalar kapsamında Çankaya Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında suç örgütü kurma, suç örgütüne üye olma, rüşvet alma, rüşvet verme, ihale, fesat karıştırma suçlarından 25 şüpheli daha önce tutuklanmıştı. Aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve aralarında İstanbul Eyüp Sultan Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Karabulut'un da yer aldığı toplamda 3 şüpheli şahıs burada mevcutlu olarak başsavcılığa getirilmişti. 3 şüpheli de tutuklama talebiyle suç ceza hakimliğine

0: sevk edilmişti. Sevk edilen şüphelilerden Hasan Karabulut dahil 2 şüpheli tutuklanmıştı. Bir şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verilmişti. Aslında daha önce yürütülen bir soruşturmadan bahsediyoruz aslında. Bunun öncesinde yani Eyüp Sultan Belediye Başkanı'nın gözaltında, şu anda gözaltına alınmadan önce yürütülen bir soruşturma kapsamında zaten daha önce Eyüp Sultan Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Karabulut burada kendisi gözaltına alınmıştı. Daha sonra da çıkarıldığı suç ceza hakimliğinde kendisiyle birlikte toplamda iki, yani burada baktığımızda hem kendisi tutuklanmıştı, bir şüpheli daha tutuklanmıştı. Bir şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verilmişti. Bu soruşturmada özellikle Çankaya Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasındaki suçlamalara baktığımızda suç örgütü kurma, suç örgütüne üye olma, rüşvet alma, rüşvet verme, ihale, fesat karıştırma suçlarından zaten hali hazırda 25 şüpheli tutuklanmıştı. Sabah saatlerinde yapılan bir operasyondan bahsediyoruz aslında. Ankara Cumhuriyet Başsavcının verdiği talimatla birlikte Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bazı adreslere eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. Tabii yapılan operasyon neticesinde alınan bir isim var. İstanbul'da bir belediyeden bahsediyoruz aslında. Eyüp Sultan Belediyesi'nde burada belediye başkanı Mithat Bülent Özmen gözaltına alındı. Kendisinin şu anda evinde aramalar gerçekleştiriliyor. Aynı zamanda burada farklı ikametgahlarda da, iş yerlerinde de aramaların gerçekleştiğini belirtelim. Bu kapsamda özellikle yapılan araştırmalar neticesinde bazı dokümanlar da ele geçirilebilir. Tabii bununla birlikte şüpheliler, toplamda 28 şüpheliden bahsediyoruz aslında. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı arama, burada operasyon kapsamında da toplamda şu ana kadar 28 şüpheli gözaltına alındı. Bu şüphelilerden 23'ünün kamu görevlisi olduğunu belirtelim. Aynı zamanda şunun altını çizelim. Eyüp Sultan Belediye Başkanı bu soruşturma kapsamında yapılan operasyon neticesinde Eyüp Sultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen gözaltına alındı. Şüphelilerin hala evlerinde aramalar gerçekleştiriliyor. Emniyetlik işlemleri tamamlandıktan sonra da buradaki şüphelilerin Ankara Adalet Sarayı'na sevk edilmelerini bekliyoruz Büyük Göktürk.
1: Teşekkürler Ada Kahraman. 24 Mabir'e Ada Kahraman son notları bizimle paylaştı efendim, detayları, gelişmeleri aktarmaya kaldığımız yerden devam edelim. İsrail Gazze şeridinde katliamları sürdürüyor. Dünyadan İsrail'e tepkiler sürerken skandal niteliğinde gelişmeler de var. 30 yıldır Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan bir imam hakkında Filistin'i desteklediği için sınır dışı kararı verildi. Slovenya Başbakanı ise İsrail'i savunmaya çalışırken büyük bir gaf yaptı. Filistin destekçisi ABD'li rapçi Macklemore ise Filistin'e destek turnesine çıkıyor. Turnenin biletleri şimdiden tükendi.
2: İsrail, ABD öncülüğündeki çözüm planına ve kendisine dünyadan gelen tepkilere rağmen Gazze şeridinde saldırılara devam ediyor. Sadece çarşamba günü düzenlenen saldırılarda 8 Filistinli daha şehit oldu. Son saldırılarda İsrail'in katlettikleri siviller arasında bir gazeteci daha vardı. İsrail'in soykırımında resmi verilere göre 80 bine yakın Filistinli şehit oldu. Ancak gerçek sayı bundan çok daha fazla. Enkazlarda hala ulaşılamamış on binlerce kişi var. İsrail'in katliamlarının ilk dönemlerinde hayatını kaybeden 105 Filistinlinin cenazesi geçtiğimiz günlerde enkazdan çıkarılmıştı. Yarmuk bölgesinde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuklarına uğurlandılar. Cenazelerin üzerine 105 mum yerleştirildi. Ürdün'deki tedavileri tamamlanan bir grup Filistinli ise otobüsle Han Yunus'a döndü. Aileleriyle kucaklaştılar, hasret giderdiler. Gazze'liler bir kışı daha enkazlarda, derme çatma çadırlarda geçirecek. ABD'nin planı İsrail'in engellemeleri nedeniyle güçlükle ilerlemeye çalışıyor. Birleşmiş Milletler açıkladı. Filistinlilerin barındığı 450'den fazla yerleşim alanı sel riski taşıyor. Bu alanlarda Gazze nüfusunun 5'te 1'inden fazlası yaşıyor. BM Genel Sekreterinin sözcüsü İsrail'e derhal kısıtlamaları kaldırmaya çağırdı. Dünyadan İsrail'e tepkilerse sürüyor. İtalya'nın Napoli kentinde yüzlerce kişi faşizme protesto ve Filistin'e destek gösterisi düzenledi. Siamo tutti antifascisti! ABD'de ise bir skandal var. Wisconsin eyaletinde mahkeme, eyaletin en büyük camisinin imamını sınır dışı etme kararı aldı. Milwaukee İslam Topluluğu Başkanı Salah Sarsur 30 yıldır ABD'de yaşıyor ve Filistin asıllı. Sınır dışı kararının gerekçesi ise Filistin'e destek vermesi. Aynı sebeple 30 gündür gözaltında tutuluyordu. ABD'li ünlü rapçi Macklemore da Filistin'e destek verdiği nedeniyle Ed Sheeran'ın turnesinden çıkarılmıştı. Diğer alt sanatçı ve gruplar da ona destek vererek turneden ayrılmışlardı. Gelirinin 1 milyon dolarını Filistin'e bağışlayan Macklemore bu dik duruşuyla büyük takdir topladı. Öyle ki Özgür Filistin turnesinin tüm biletleri satıldı. Turnenin tüm geliri yine Filistin'e bağışlanacak. Bazı ülkelerde ise ısrarla İsrail'e destek var. O ülkelerden biri de Slovenya. Slovenya Başbakanı Yunanistan Başbakanı Mitsotakis ile birlikte BM'de Netanyahu ile görüşen iki Avrupalı liderden biriydi. Parlamentoda hükümeti Gazze konusunda İsrail'i fazla destekleyici olmakla suçlayan muhalefetin sorularına cevap verdi. Gazze'de soykırım yaşanmadığını kanıtlamaya çalıştığı konuşması sırasında başbakan bir fotoğraf gösterdi. Burası Sudan. Bir yığın ceset var. Gazze'de gördüklerinizden çok daha fazla. İşte öldürülen Hristiyanlar dedi. Oysa o fotoğraf Sudan'da değil, Gazze'de çekilmişti. Hatta Gazze'de çalışmış olan İngiliz deniz piyadesi David McIntosh tarafından paylaşılmıştı.
1: Bir son dakika gelişmesiyle devam edelim efendim. MHK soruşturması devam ediyor. Son olarak MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu dahil 7 şüpheli adliyeye sevk edildi. Gelişmeleri aktaralım, son dakika gelişmesinin detaylarını. MHK Başkanı Gündoğdu dahil 7 şüpheli adliyeye sevk edildi. MHK soruşturması derinleşerek devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yasa dışı bahis ve spor suçları soruşturma bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun daha önce ses kayıtları da ortaya çıkmıştı. Haberlerimizde detaylarını da ekranlarınıza taşımıştık. Bu ses kaydına göre görüşme, Kerem Ersoy'un bir süredir görev verilmemesi üzerine Gündoğdu'ya gönderdiği bir mesajın konuşulmasıyla başlıyordu. Gündoğdu Ersoy'a babası Fahir Ersoy'un bazı kişilerle temas kurduğunu öne sürerek şu ifadeleri kullanmıştı ses kaydında. Bir halt yiyorsun, belli de ediyorsun, ben buna rağmen sana maç vermeye devam ediyorum ifadeleri dikkat çekiyordu ses kaydında. Son dakika gelişmesini de tekrar edelim efendim. MHK soruşturması devam ediyor ve MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu dahil 7 şüphelinin adliyeye sevkleri gerçekleşti. Amerika Birleşik Devletleri'nde inanılmaz bir olay yaşandı efendim. Bir idam mahkumunun cezası infaz edilecekti. İğneyle idam İki kez denenmesine rağmen gerçekleşmedi. Mahkum hayatta kaldı.
2: Krista Gayle Pike, ABD'nin Tennessee eyaletinde 1995'te işlediği cinayet yüzünden idama mahkum edilmişti. Uzun yıllar sonra cezasının infaz edilmesine karar verildi. İnfaz zehirli iğneyle planlanmıştı. İğne vuruldu ama kadın bilincini kaybetmedi. Hatta kalp atışları da normal seyretti. Bir iğne daha yapıldı, yine aynısı oldu. Mahkum eyalette 200 yıldan uzun süredir idam edilen ilk kadın olacaktı. Ancak yöntem işe yaramadı. Tüm bunlara idamı izlemeye gidenler de tanık oldu. Bunun üzerine infaz iptal edildi. Pike hastaneye kaldırıldı. Eyalette yıl sonuna kadar tüm infazlar iptal edildi. Emsali görülmemiş olay incelenecek. Kapsamlı bir rapor hazırlanacak.

0: Teknofest Şanlıurfa tüm hızıyla devam ediyor efendim. Tarımsal teknolojiler kümelenmesi Teknofest'te geleceğin tarım teknolojilerini tanıtıyor. Türk Medya Diyarbakır temsilcisi Şehmuz Çakan festivalin 3. gününden aktaracak. Yanında kıymetli bir de konuğu var efendim. Sözü Şehmuz Çakan'a ve kıymetli konuğuna bırakalım.
1: Şanlıurfa'da Teknofest heyecanı devam ediyor ve bu heyecan devam ettiği süre içerisinde de tabii yerli ve milli araçlarımız da adeta görücüye çıkabiliriz ve gün içerisinde zaman zaman Türk F-16'lar, Türk Yıldızları ve Atak helikopterlerinin gösterileriyle buradaki vatandaşlar adeta coşuyor ve şu an bir başka standın önündeyiz. Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı Genel Müdürü Bilal Topçu da yayın konusu. Efendim hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
1: Öylesine bir heyecan var ki aslında bu heyecan içerisinde insanın içi kıpır kıpır oluyor efendim. Evet. Neler söylersiniz?
2: Valla Teknofest başladığı günden bugüne her yıl o heyecanı artırarak devam ettiriyor. Biz de bunun bir parçası olduğumuz için tabii ki çok mutluyuz. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Güçlendirme Vakfı olarak şirketlerimiz Aselsan, Roketsan, TUSAŞ, Havelsan başta olmak üzere tüm şirketlerimizle birlikte burada gençlere özellikle savunma sanayi, teknoloji konusunda

0: konusunda bir mesaj aşılamak istiyoruz. Eskiden Türkiye'de bir şeyler yapılamazken, insanlar yapabileceğine inanmazken, bugün Teknofest kuşağı artık her türlü ürünü, platformu kendi imkan ve kabiliyetlerimizle yapacağına inanıyor. Gençlerimiz hatta en iyisini yapabileceğine canı gönülden inanıyor. Bugün biz Bakü'den geldik. Azerbaycan'daki savunma fuarı için oradaydık. Vakıf şirketlerimiz Aselsan, Roketsan, TUSAŞ çok ciddi ihracat sözleşmelerine imza atıldı. Onu Savunma Sanayi Başkanımız, vakfımızın da yönetim kurulu başkanı Profesör Doktor Haluk Görgün zaten açıklamıştı. Hepimiz için gurur vesilesi. Artık vakıf şirketlerimiz sadece Türk Silahlı Kuvvetleri'ni güçlendirme vakfı, sadece ordumuzun ihtiyaçlarını karşılamakla kalmıyor. Dost, müttefik, kardeş ülkeler başta olmak üzere birçok ülkenin ihtiyaçlarını da karşılıyor oluruz. Dolayısıyla hem ekonomiye, ihracata bu şekilde katkı sağlıyoruz. Festivale gelince fuardan tabii biz Bakü'den buraya hareket ettik. Bu heyecana, bu coşkuya gerçekten ortak olmamak mümkün değil. Şu anda İstanbul'daki kadar çok büyük bir Teknofest kurulmuş burada. Ben heyecanımı gizleyemedim. İlk geldiğimiz andan beri yürüye henüz festival alanını turlayamadık. Bu çok güzel. Halkımızın ilgisi çok yoğun, onu görüyoruz. Biz de hem şirketlerimizin burada standları var. Aselsan, Roketsan, TUSAŞ, Havelsan. Hem vakfımızın standı var. Şu an içinde bulunduğumuz vakıf mağazamız. Burada da şirketlerimizin lisanslı ürünlerini satıyoruz. Böylece vatandaşlarımız Aselsan, Roketsan ürünlerine hem burada ulaşabiliyorlar. Hem de aynı zamanda buradan alışveriş yaparak Türk Silahlı Kuvvetleri'ni güçlendirme vakfına katkıda, destekte bulunmuş oluyorlar.
1: Aslında efendim hani buradaki bu manzarayı görünce Türkiye'nin silah sanayinde ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor diyebilir miyiz efendim?
0: Güçlü olduğunu değil de daha da güçlü olacağını görüyoruz. Burada gençler burada. Şu anda güçlüyüz. Yani son 20 yıldır Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesiyle, ortaya koyduğu iradeyle, genç mühendislerimizin çalışmasıyla, ki biliyorsunuz vakıf şirketlerimizde yaş ortalaması 33. Bizim Atak helikopterimizi de, Alp savunma sistemimizi de, birçok platformumuzu da hepsini 32-33 yaşında gençlerimiz. Buradaki arkadaşlara, öğrencilere söylüyoruz. Abileriniz, ablalarınız Roketsan'da, Aselsan'da işte bu ürünleri ortaya çıkarıyorlar. Gerçekten sizin de dediğiniz gibi burada gençleri görünce aslında gelecekten çok umutluyuz.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.
1: Evet, Teknofest heyecanı devam ediyor ve biz de bu heyecana zaman zaman işte böylesi standlara gelerek ortak oluyoruz diyerek sözü tekrar size bırakalım.
2: Teknofest Şanlıurfa 15. buluşma oldu. İlk zamanlarında muhalif isimler panayır yeri diye küçümsüyordu hatırlarsanız. Ancak bugün geldiğimiz noktada milyar dolarlık anlaşmalar projelerle meyvelerini verdi, vermeye de devam ediyor. Teknofest artık bir gurur projesi olarak ülkemizin göğsünü kabartıyor.

0: Hürkuş 2 rüştünü ispat etti. Hava kuvvetleri envanterine girdi ve şimdi de ihracat başarısıyla gündeme geldi.
1: Kendi göbeğimizi kendimiz kesen, dışa bağımlılığı azaltan, üretimi maliyet etkin şekilde yapan, hızlandıran ve sonraki nesil çalışmalarını da zeminini oluşturabilecek, altyapı ve insan kaynağını yetiştirebilecek bir modelle ilerliyoruz.
0: Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, Azerbaycan'a 14 Hürkuş 2 ve çeşitli sistemlerin tedariki için sözleşmelerin imzalandığını duyurdu. Görgün, iki ülkenin bölgenin barış ve istikrarı için savunma sanayinde işbirliğini arttırdığını söyledi. Öte yandan Teknofest Şanlıurfa'da Baykar, Azerbaycan Bayraktar Teknoloji Merkezi'nin ilk eseri kasırga dolanan mühimmatını tanıttı. Öte yandan Aselsan'la Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı arasında uzun menzilli hava savunma sistemlerinin devam eden seri üretim projeleri kapsamında toplam 1 milyar 8 milyon 500 bin avroluk sözleşmeler imzalandı. TUSAŞ Motor Sanayi, Gökbey Genel Maksat Helikopterinin seri üretim ve Kızıl Elma için geliştirdiği prototip motorları platform üreticilerine teslim etmeye hazırlanıyor.
2: En zor kısım alevin olduğu yer, ateşin yandığı yeri kontrol etmek, ateşi kontrol etmek. İnsanlığın başından beri öyle, enerjiyi kontrol etmek. Bunu da motorun içinde yapıyoruz. Ve şu ana kadar da Allah'a şükür çok kısa sürede, TEİ ve ekibimiz olarak, Türkiye olarak kısa sürede ciddi mesafe kaydettik.
0: Aynı zamanda ihracatta da vites yükseltilmesi söz konusu olacak.
2: Birkaç ay içinde yeni bir müşterimizle daha, başka bir ülkeyle daha görüşmeye başladık. Bu yıl içinde de 100 motor şeyini geçtik. Yılın ön tarafında belki de kısa sürede artık 200'lü rakamları da inşallah görürüz diyorum. Yani hızlı bir şekilde seri imalatta bu İHA motorlarımız gittikçe büyüyor.
0: STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ Genel Müdürü Özgür Güleryüz, otonom uçuş özelliklerine sahip TOGAN mini keşif gözlem İHA sistemini birkaç ay içinde seri üretime hazır hale getirmeyi hedeflediklerini duyurdu. Aynı şekilde Kızıl Elma'nın da seri üretimi sürdürülüyor. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, yakında Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın emrinde olacağını açıkladı.
3: Türk Silahlı Kuvvetleri'nin emanetine girecek. Bir yandan da seri üretim devam ediyor. Seri üretime geçtiğimiz yıl başlamıştık. Şu anda üretim hızını hızlandırıyoruz. Yakın zamanda da envanterde göreceğiz. Peki.
0: Özetle Türkiye savunma sanayi alanında çok önemli başarılara imza atıyor. Teknofest kuşağı ayağını sağlam basıyor. Gümbür gümbür geliyor. Görmek isteyene Türkiye büyük bir devrime imza atıyor.
4: Bilim, empati ve iyilik aynı çatı altında buluştu. Büyükçekmece'de düzenlenen TÜBİTAK 4007 Empati Bilimle Bilim Şenliği'nde öğrencilerin hazırladığı birbirinden farklı projeler sergilendi. İzleyelim.
5: Geleceğin mimarları, mühendisleri ve yazılımcıları tek bir çatı altında buluştu. Yerli ve milli yazılımlardan çevre ve enerji çözümlerine, trafik sistemlerinden çocuklar için geliştirilen teknolojilere kadar onlarca proje sergilendi.
6: Bilimle iyilik, iyilikle bilim dediler. Liseli gençler tarafından hazırlanmış onlarca proje tek bir çatı altında toplandı ve göreceğe sunuldu.
5: Gerçekleşen etkinlik kapsamında yüzlerce öğrenci bir çatı altında buluşurken etkinlik hitaplar ve kurdele kesimiyle başladı. Kurdele kesimini ise Büyükçekmece Kaymakamı Ali İkram Tuna gerçekleştirdi.
7: Bizim bilimsel araştırmalar olan ilgisini en üst düzeye çıkartmak için tüm kurum ve kuruluşlarımızla seferber olduk. Ben bu süreçte başta Milli Eğitim Müdürümüz ve yöneticilerimiz olmak üzere okul müdürlerimize ve formatör öğretmenlerimize sizlerle kurdukları yakın ilişki, sizlere yaptıkları öncülük ve liderlik için çok teşekkür ediyorum. Bu TÜBİTAK fuarımızın da tekrar hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hepinize teşekkür ediyorum.
5: Şenliğin hazırlıkları Şubat ayından bu yana öğretmen ve öğrencilerin emeğiyle sürdürülüyor. Yüzlerce gönüllü öğrenci ve 50'nin üzerinde atölye lideri ve öğretmen projenin hazırlık ve uygulama sürecinde görev aldı.
8: 4007 Bilim Şenliğimizin amacı bilimle iyilik, ilimle bilim ve empati. Amacımız şu, malum dünyaya baktığımızda şu dönemde mazlumların ezildiği, güçlü olanın zayıfı ezdiği bir dönemdeyiz. Bu minvalde çocuklarımızın bu bilimsel anlamda gelişimimizi, ülkemizin gelişimine katkı da sağlarken köklerimizden gelen öz değerlerimizle yetişmesi ve bunu bilimsel anlamda eşdeğer olarak yol almalarını amaçladık.
5: Şenlik'te 41 farklı atölye hazırlandı. Atölyelerin tamamı ise empati temasıyla bilimle buluşturuldu. Ziyaretçiler sadece izlemedi. Deneyerek, üreterek ve problem çözerek bilimsel sürecin parçası oldu. Şenlik'te öğrencilerin projelerinin yanı sıra alanında uzman isimler tarafından farklı başlıklarda sunumlar da gerçekleştirildi. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa'dan doçent doktor Yusuf Topaloğlu da yapay zeka alanında kariyer olanaklarını anlattı.
6: Geleceğin mimarları, mühendisleri ve yazılımcıları tek bir çatı altında toplandı. Yerli ve milli yazılımlar gencecik çocukların ellerinden çıktı. İşte o ürünlerden ve tasarımlardan biri de buradaki yerini alıyor.
9: Küçük çocukların telefon başında uzun süre geçirdiğini düşündüğümüz için bu projemizde hareketli bir şekilde oyunlar oynayıp hem egzersiz yapıp hem oyun oynamalarını sağlıyoruz.
10: Projemiz mağara, bodrum gibi ışık almayan alanlarda güneş ışığı sayesinde bu ortamı elektrik kullanmadan daha kolay bir şekilde aydınlatmamızı sağlıyor. Şöyle örnek olarak bu feneri güneş olarak düşünürsek, güneş buradan yansıdığında fiber optik kablolar sayesinde içerisindeki odayı yansıtıyor. Aynı zamanda dışarısındaki trapez aynalar sayesinde güneş hangi açıdan vurursa vursun gene de fiber optik kablolara ışığı yansıttığı için oda kolay bir şekilde aydınlanabiliyor. Bu sayede sadece geceleri elektrik kullanarak daha kolay bir...

0: tasarruf sağlanmış oluyor.
1: Biliyorsunuz ki İstanbul'da çok yoğun trafikler oluyor. Bundan dolayı hastane araçlarımız hatta bazı diğer acil duruma müdahale eden araçlarımız bu trafikten etkileniyor. Biz de bunun önüne geçebilmek için arkadaşlar trafik sinyalizasyon sistemi geliştirdik. Atıyorum mesela TÜYAP Kulesi'nin önünde bir kaza oldu. Hastane aracımız yola çıkıyor arkadaşlar. Yola çıkarken önüne trafik ışığı denk geliyor. Bu trafik ışığının kırmızı yanmaması gerekiyor. Trafik ışığına yaklaştığında trafik ışığımız yeşil yanıyor. Bu güzergah üzerindeki bütün ışıkların hepsi yeşil yanarak ambulansın önüne boş bir güzergah oluşuyor.
2: 5 paydaş kurumun katkısıyla gerçekleştirilen TÜBİTAK 4007 Empati Bilim Lab'de öğrenciler bilimsel meraklarını projelere dönüştürdü. Amaç çocukların bilimi yalnızca öğrenen değil, insan hayatına dokunan ve toplumsal fayda üreten bir araç olarak görmesini sağlamak.
3: Böylece moderatör sabahı noktalıyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Bizim kırmızı çizgimiz aziz milletimiz. Milletimiz söz konusu olduğunda da tavrımız bellidir. Biz ne hak yeriz ne de vatandaşın hakkının yenilmesine göz yumarız. Hele hele başkaları gibi hak yiyenleri savunma yoluna asla gitmeyiz. Aramızdaki fark işte budur. Söz konusu insanımızın huzuru ise, söz konusu 86 milyonun ekonomik güvenliği, refahı, kalkınması ise bunda en küçük bir tereddüt göstermeyiz. Bu konudaki kararlılığımızı şüpheye mahal vermeyecek biçimde zaten ortaya koyduk.
2: Bugün hava nasıl? Sıcak hava dalgası kaç gün sürecek? Kar ne zaman başlıyor? Nerede sel riski var? Havayla ilgili tüm merak ettikleriniz ve daha fazlası hafta içi her gün 24'te.
0: Vakıfbank Sanat sunar.

Türk İslam süsleme sanatında Rumi motifi, köklü geçmişi ve soyut estetik gücüyle süsleme anlayışının en karakteristik ögelerinden biri. Hayvan bedenlerinin soyutlanmasıyla ortaya çıkan Rumi, zamanla doğal biçimlerden uzaklaşıp bütünüyle stilize, akıcı ve ritmik bir form kazanmış. Bu yönüyle hem dinamizmi hem de sonsuzluk duygusunu bir arada taşıyor. Selçuklu'dan Osmanlı'ya kadar uzanan geniş bir zaman diliminde taş işçiliği, ahşap oymacılığı, teship, çini ve metal süslemelerde sıkça karşımıza çıkıyor.

Rumi motifinin kompozisyonlara kattığı en önemli özelliklerden biri akışkanlık ve dengedir. Motif, kıvrımlı hatlarıyla mekanı doldururken, aynı zamanda gözü yönlendiren estetik bir yolculuk sunar. Çoğu zaman hatayı, bulut ve geometrik motiflerle birlikte kullanılarak daha zengin ve bütüncül düzenlemeler oluşturulur. Bu birliktelik, Türk-İslam süsleme anlayışının simetrik ve uyumlu doğasını güçlü biçimde yansıtır. Sembolik açıdan Rumi, yaratılışın düzenini ve evrenin içsel ritmini temsil eden soyut bir dil olarak değerlendirilir. Görünür biçimlerden ziyade, ruhu ve özü anlamlandırmaya yönelen bu yaklaşım, İslam estetiğinin maddeden manaya uzanan çizgisiyle uyumludur. Böylece Rumi motifi, Türk-İslam süsleme sanatında hem estetik bir zarafet, hem de derin bir anlam katmanı sunar.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.

0: Haber, bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
1: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
2: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
3: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
4: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
2: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

24 ekranlarından bizi izleyenler ve 24 radyodaki dinleyicilerimiz günaydın. Saatler 9, ben Elif Akkayıktar, analist sentezle karşınızdayız. Gündeme, siyasete, ekonomiye dair tüm başlıkları ve satır aralarını yaklaşık 2 saat boyunca konuklarımızla değerlendireceğiz. Önce sıcak bir başlıkla başlayacağız, ardından gelişmeleri aktarıp Ankara gündemi diyeceğiz. İstanbul Eyüp Sultan Belediyesi'ne

0: yönelik yürütülen soruşturmada 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Aralarında belediye başkanı Mithat Bülent Özmen de bulunuyor. Hemen şimdi operasyonun detaylarını almak için 24 muhabiri Ada Kahriman'a döneceğiz. Ada, günaydın, kolay gelsin. Hemen sözü sana bırakıyorum.
1: Elif Hakkı Ekuçer, tabii Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 28 şüpheliden 28'i gözaltına alındı. Ki gözaltına alınanlar arasında hiç şüphesiz en önemli isim Eyüp Sultan Belediye Başkanı, burada Mithat Bülent Özmen'in gözaltına alınması. Sabah saatlerinde düzenlendi bu operasyon. Mithat Bülent Özmen kendisi evinde gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı. Tabii bazı suçlamalar var. Bu suçlamalar baktığımızda özellikle suç örgütüne üye olma, rüşvet alma, rüşvet verme, ihaleye fesat karıştırma gibi suçlamalar kapsamında buradaki şüphelilerin, toplamda 28 şüphelinin gözaltına alındığı bilgisini paylaşalım. Tabii burada baktığımızda gözaltına alınanlar arasında özellikle 23'ünün kamu görevlisi olduğu belirtiliyor. Tabii şunu belirtmekte fayda var. Daha önce aslında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Çankaya Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında burada Eyüp Sultan Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Karabulut'un gözaltına alındığını görmüştük. Toplamda 3 şüpheli gözaltına alınmıştı. Ve 3 şüpheliden ikisi, ki Hasan Karabulut'la beraber ikisi tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Bir şüpheli için ise adli kontrol kararı uygulanmıştı. Daha önce zaten Çankaya Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında toplamda 25 şüpheli şahıs tutuklanmıştı. Tabii burada da tutuklananlar arasında Eyüp Sultan Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Karabulut bulunuyordu. Tabii burada baktığımızda diğer şüphelilere, özellikle gözaltına alınan diğer şüphelilere, mesela Abdullah Erbin isimli şüpheliyi görüyoruz. İnan Bala, Ali Kemal Güler, Halil İbrahim Şahin, Şeref Gedik, Neşan, Muhammed Akan, Medine Gürsoy, Ali Yentür, Gözde Şimşek, Tayfun Kurum Mahmut, bununla birlikte Pelin Yıldırım, Ayşe Kübra Emrehan, Mahmut Kırdemir, Rahmi Özyurt, Ali Behçet Yazıcı, Ahmet Mustafa Boz, Serhan Urhan, Fatma Esra Toraman gibi pek çok isim bu soruşturma kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Şimdi sabah saatlerinde yapılan operasyon neticesinde hem iş yerlerinde hem de burada aynı zamanda şüphelilerin ikametgahlarında bazı aramalar gerçekleştirildi. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bu aramaların gerçekleştiğini belirtelim. Yapılan operasyon neticesinde de toplamda 28 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Eyüp Sultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen de bulunuyor. Kendilerinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Buradaki işlemleri tamamlandıktan sonra da, yani bu burada İstanbul'da gözaltına alındılar. Burada emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra da buradaki şüphelilerin Ankara Adalet Sarayı'na sevk edilmelerini bekliyoruz. Savcılıkta ifade verecekler. Daha sonra da buradaki şüphelilerin suç ceza hakimliğine ya tutuklama ya da adli kontrol talebiyle sevk edilmelerini bekliyoruz Elif Akayıptar.
0: Çok teşekkür ediyoruz 24 muhabire Ada Kahriman, sabahın sıcak gelişmesini aktardı bize adliyeden. Oradaki nöbeti sürüyor ve gelişmeler oldukça da bize aktarıyor diyelim. Teşekkür ettikten sonra dünden bugüne yansıyan başlıklara ve yeni günün ilk gelişmelerine bakalım. Büyük Türkiye mutabakatı mesajı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan meclisten tarihi bir çağrı yaptı. Meclisin yeni yasama yılı açılışı için genel kurula giriş yaptığında dakikalarca ayakta alkışlandı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün. Büyük Türkiye mutabakatının zamanı geldi mesajını verdi. Verdiği en önemli mesajlardan biriydi. Muhalefetin kutuplaştıran söylem ve eylemlerinden duyduğu endişeyi dile getirdi. Önce Türkiye, sonra siyasi rekabet dedi. İç cephenin tahkim edilmesinin önemine dikkat çekti. Terörsüz Türkiye konusunda kuvvetli bir rüzgar olduğunu söyledi. Aynı zamanda fon soruşturması konusunda da endişeye mahal olmadığını, bununla ilgili süratle adımlar atıyoruz dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Saldırı kampanyası başlattılar. İstanbul seçimde patlama yapacak ifadesini kullandı. İstanbul İl Kadın Kolları'yla bir araya geldi meclis açılışının yanı sıra. AK Parti Kongre Merkezi'nde teşkilata seslendi. Cumhurbaşkanı fon soruşturması üzerinden AK Partili kadınları hedef almak isteyen çevrelere de sert bir çıkışta bulundu. Bu ahlaksızlıklara milletimizin takdirini havale ediyor.

0: istiyoruz ifadesini kullandı. Seçimlere ilişkin mesajları da vardı. İstanbul patlama yapacak diye konuştu. Bahçeli'den yeni partiye tepki, meclisi terk etmeleri doğru olmadı ifadesini kullandı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın meclis konuşması sırasında genel kurulu terk eden yeni partili milletvekillerine tepki gösterdi. Bahçeli, Cumhurbaşkanı varken gitmeleri doğru olmamıştır ifadesini kullandı. Yeni partiye mesajı ise yeni partiden yenilikler bekliyoruz sözleri oldu. Tutuklu sayısı 65'e yükseldi fon soruşturmasında. Fon mağdurlarına da aynı zamanda dün verdiğimiz bir yeni gelişmeydi. Ödemeler başlıyor, fon soruşturması devam ediyor. Gözaltına alınan 4 şüpheli daha tutuklandı. Soruşturmada toplam tutuklu sayısı böylece 65'e yükselmiş oldu. Bu arada fon mağdurlarını yakından ilgilendiren önemli bir gelişmeyi de SPK açıklamıştı. İsteğe bağlı iade hesaplarının açıldığını da açıkladı aynı zamanda. Hesabında 1 milyon lira ve altında para bulunan yatırımcılara öncelik veriliyor olacak. Bu rakam ödeme tavanı değil, sadece ödeme sırasını belirleyecek. Bugün yapılacak fon koordinasyon kurulu da bundan sonraki yol haritasını ele alacak. Evet, iki Süper Lig hakemi gözaltında, hakemlerin soruşturması büyüyor. Hakemler dosyası soruşturması derinleştiriliyor. Süper Lig hakemlerinden Yasin Kol ve yardımcısı yönettikleri dostluk maçının ardından gözaltına alındılar. Yasin Kol'a yasa dışı bahis, evrakta sahtecilik ve görevi kötüye kullanma suçlamaları yöneltildi. Ayrıca soruşturma kapsamında 3 eski hakemin de bilgisine başvuruldu. Evet, ne yazık ki üzücü bir haber. Soma'da maden faciası. 5 işçi hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden işçilerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Ailelerine, sevenlerine ve tüm milletimize de başsağlığı diliyoruz. Manisa'nın Soma ilçesinde bir maden işletmesinde meydana geldi göçük. Can kaybı 5'e yükseldi. Enkaz altındaki 3 işçinin cansız bedenlerine ulaşıldı. Adalet Bakanı Akın Gürley'in olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığını duyurduğu bilgisini de paylaşalım. Evet, Gürlü davası görülmeye başlandı. Şok itiraf, annesini baldırından tutarak attı diyor. Yalova'da şarkıcı Güllü'nün pencereden düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin davanın ilk duruşması görüldü. Tansiyon yüksekti. Ağırlaştırılmış müebbet hapsi istemiyle yargılanan Güllü'nün öz kızı olan Tuğyan Ülkem Gülter, görmedim diyerek suçlamaları reddetse de olay gecesi evde olan tanık Sultan Nur Ulu'nun kan donduran itirafı duruşmaya damga vurmuş oldu. Sultan Tuğyan'ın annesini baldırından tutarak pencereden attığını gördüğünü söyledi. Duruşma savcısı ise Tuğyan Ülkem Gülter için ağırlaştırılmış müebbet cezası istedi diyelim. Ve hemen gelişmeleri aktardıktan sonra 24 Ankara editörü Hande İpekgil'e dönelim. Daha fazla detayı ondan alacağız. Hande İpekgil, günaydın, kolay gelsin.
1: Günaydın, teşekkürler Elif Hakkayökter, herkese kolay gelsin.
0: Evet, dün dikkatle meclisten yaptığınız yayınları takip ettik. Ankara için çok yoğun bir haftaydı. Kabine toplantısı vardı, meclisin açılışı vardı, MGK toplantısı vardı, MYK toplantısı vardı. Yoğun bir haftayı geride bırakıyoruz. İsterseniz dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar ve elbette sizin de gün boyu oradaydınız, takip ettiniz, yayınlar yaptınız. Gözlemlerinizle başlayalım, buyurun.
1: Evet Elif Hakkayökter, dün Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni yasama yılı için açıldı. Tabii orada da biz tüm gelişmeleri yine takip ettik. Resepsiyondan da tabii aktaracaklarımız olacak elbette ki. Öncelikle tören Atatürk anıtına çelenk koymasıyla başladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un, daha sonra da yine görüntülerde görmüş olduğunuz üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan da saat 14'te genel kurul özel oturumu için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldi ve orada da yine önemli mesajları vardı. Özellikle mesajlara baktığımız zaman tabii genel kurulda o büyük alkışlamanın ardından da Büyük Türkiye Mutabakatı'nın artık zamana geldiğini duyurdu. Elbette söylemiş olduğu sözler, verdiği mesajlarda yine Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki yine yol haritasını da belirlemiş oldu. Özellikle Türkiye Büyük Mutabakatı'nın zamanın geldiğini söyledi. Muhalefetin özellikle kutuplaştıran söylemle eylemlerinden duyduğu endişeyi paylaştı ve

tabii ki iç cephe vurgusunu yine Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünden verdi diyebiliriz. Tabii dikkat çeken mesajlarda özellikle Türkiye'nin nasıl ve hangi şartlarda kurulduğunu bir kez daha Atatürk'ün sözleriyle aslında dile getirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. İşgal girişimlerinin yine önlendiğini hatırlattı ve siyasetin çözüm üretmek olduğunu özellikle söyledi. Bakınız günümüzde siyasetin çözüm üretmesi gereken meselelerin en başında toplumda iç kanamaya sebep olan yapay kutuplaşmalar yer alıyor dedi. Bu mesajlar oldukça önemliydi. Çünkü biliyorsunuz İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yeni partili milletvekilleri salonu terk etmişlerdi. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylemlerine baktığımız zaman da yine kutuplaştıran söylem ve eylemlerden duyduğu işte bu endişeyi yine bu sözlerle dile getirdi. Siyasi partiler arasında elbette ki rekabet olacaktır, yarış olacaktır, belirli bir sınır dahilinde çekişme de olacaktır. Fakat bunun kutuplaştırma yoluyla kamplaşmayı körükleyerek ve yine çatışmaya götürülmesi siyasetin varlık sebebiyle de uyuşmayacaktır dedi. Dolayısıyla iç cephenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha dile getirdi. İçeriden parçalanma çabaları olduğunu özellikle Türkiye'nin belirtti Cumhurbaşkanı. Yakın çevremizdeki hadiselere baktığımızda yerel bazdaki ayrışmaların siyaset ve toplum mühendisliklerinin özellikle birçok ülkenin de yine yumuşak karnına dönüştüğünü, daha doğrusu dönüştürüldüğünü görüyoruz ifadelerini kullandı. Yine yıkım projesinin komuta ve kontrol merkezinde ise yine emperyalist, siyonist ittifakı bulunmaktadır uyarısında bulundu yine Cumhurbaşkanı. Tabii az önce de söyledik, ayrılık tohumları ekmeyin mesajını verdi. Bu ve benzeri farklılıkları bir çatışmaya, bir kutuplaştırmaya dönüştürmek, Türkiye'nin deyim yerinde ise fabrika ayarlarını bozmak demektir. Türkiye'nin ayarlarının bozulması siyasetinde işine yaramaz, sadece ve sadece Türkiye'nin hasımlarının işine yarar ifadelerinde bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Tabii meclisteki konuşmasında Türkiye'nin önemli başlıklarından bir tanesi fon soruşturmasına da değindi Cumhurbaşkanı. Belli bölümünde ortaya çıkan sorunun üstesinden geliyoruz, başarıyla geliyoruz mesajı verdi. Özellikle sermaye piyasası kurulları çerçevesinde hakkaniyet ve adaleti gözeterek kimsenin hakkını kimseye yedirmeden bu meseleyi süratle çözüyoruz dedi Cumhurbaşkanı. Bu konunun iktisadi güvenliğimize ve aynı zamanda toplumsal barışımıza yönelik bir tehdit unsuruna dönüşmesine de inşallah fırsat vermeyeceğiz ifadelerinde özellikle bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Elbette meclisin ve Türkiye'nin gündemindeki bir diğer önemli başlık da terörsüz Türkiye hedefi biliyorsunuz. Terörsüz Türkiye hedefinde de yine bu dönemle birlikte yeni bir sıçramanın da kapısının aralanacağını özellikle söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bölgemizin ateş çemberine dönüştüğü bu ortamda terörsüz Türkiye çabaları Türkiye'nin hasımları üzerinde caydırıcı bir etkiyi şimdiden uyandırmış, Türkiye'nin gücüne güç katmış, aynı zamanda bölgemizde yeni bir rüzgar estirmiştir ifadelerinde bulundu. Terörsüz Türkiye tahkimatının ardından da sivil anayasa içinde fırsat olacağını özellikle belirtti. Yeni anayasa mesajı da verdi Erdoğan kürsüden ve çerçeve yasa biliyorsunuz kamuoyunun tarafından bilinen ismiyle çerçeve yasada da yine vaaz edildiği gibi bir izleme süreci vardır dedi. Gerekli adımlar atıldığında yine ilgili kurumlar da gerekeni yapacaktır ifadelerinde bulundu. İşte tam da burada, tam da biraz önce ifade ettiğim milli mutabakat daha da anlam kazanacaktır dedi Erdoğan. Terörsüz, çatışmasız ve kavgasız bir ortamda sorumluluklarımızı karşılıklı olarak saygıyla tartışıp çözüm üretmek çok daha kolay ve mümkün hale gelebilir dedi. Gelecektir dedi Erdoğan. Siyasetin demokratik kapasitesi de böylelikle daha da güçlenecektir ifadelerinde bulundu. Tabii meclise sivil anayasa konusunda da yine önemli bir görev düştüğünün de altını çizdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Türkiye bu ayıptan artık mutlaka kurtulmalıdır dedi. Başka hiçbir gerekçesi olmasa dahi üstüne bastığımız zemine düşen bu gölgeyi kaldırmak ve sistemi bu lekeden arındırmak harekete geçmek için yeterli bir nedendir ifadelerini kullandı. Bu yönüyle de yeni ve sivil bir

anayasa hedefi Türk demokrasisinin de yine mücadelesidir, ispat mücadelesidir ifadelerinde bulundu. Tabii MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye, İmralı heyetine ve sürece verdikleri desteklerden dolayı da yine tüm

0: yürütülen siyasetin sona ermesi gerektiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'nin ne de Türk milletinin artık kaybetmeye tahammülü yoktur diyerek özellikle bu konuşmasında siyasette uzlaşma ve mutabakat çağrısı oldukça önemliydi. Tabii Büyük Türkiye Mutabakatı demiştik. Yine farklı siyasi görüşlerin varlığının da demokrasinin zenginliği olduğunu özellikle belirtti Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'nin milli menfaatlerinin artık ortak bir zeminde buluşması gerektiğini özellikle söyledi. Bir kez daha vurgulayacak olursak da iç cephenin tahkim edilmesi Büyük Türkiye Mutabakatı olarak tanımlandı özetle diyebiliriz.
1: Çok teşekkür ediyoruz Hande İpekgil. Devam edelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmaya başladığında yeni partili milletvekilleri terk ettiler salonu. Bununla ilgili MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin değerlendirmesi vardı. Onunla devam edelim.
0: Evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan meclisin yeni yasama yılı açılışında genel kurula hitap ederken biliyorsunuz aslında ilk geldiği anda büyük bir coşkuyla ayakta alkışlanarak karşılandı. Gidip tüm siyasi parti liderleriyle de tek tek tokalaştı Cumhurbaşkanı Erdoğan. İstiklal Marşı da okunmuştu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından da yeni parti genel kurul salonunu terk etmişti. İşte bunun üzerine tabii meclis resepsiyonunda biz de Devlet Bahçeli'ye, MHP lideri Devlet Bahçeli'ye bu soruyu yönelttik. O da tabii gazetecilerin bu sorusu üzerine yine yeni partinin bu kararını da eleştirdi kendisi. Baktığımız zaman yeni bir parti, siyaset ve yenilikler getiren bir parti olması lazım aslında dedi Devlet Bahçeli. Tabii yeni partiye de bir mesaj gönderdi. Siz isminiz gibi az önce de söylemiş olduğum gibi yeni bir partisiniz. Siyasete yenilikler getiren bir parti olması lazım. Ve yeni partinin Sayın Cumhurbaşkanımız salondayken ayrılması da siyasi açıdan doğru olmamıştır ifadelerinde bulunduğu gazetecilerin sorusu üzerine. Elbette Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'a da aynı soruyu yönelttik Elif Hakkı Akuter. O da siyasi nezakete uygun değil, şık değil ifadelerinde özellikle bulundu. Ve tabii siyasi geçmişten, Cumhurbaşkanımızın siyasi geçmişinden bağımsız olarak yurttaşları temsil eden bir makamda olduğunu özellikle belirtti Numan Kurtulmuş'ta ve siyasetin Cumhurbaşkanlığı makamına asgari düzeyde nezaket göstermesi gerektiğini özellikle belirtti Meclis Başkanı da ve tabii doğrudan aynı ortamda bulunmanın önemli günlerden biri olduğunu da bugünün özellikle söyledi ve açılış gününün özellikle birlik ve demokrasi açısından da yine önemine değindi ve nezaket açısından da doğru olmamıştır ifadelerinde bulundu. Meclis Başkanı da tabii bu yeni partinin bu kararına yönelik İletişim Başkanı Burhanettin Duran da yine bir mesaj paylaştı Elif Hakkı Akuter. O da makamın yanı sıra milli iradeyi aynı zamanda devlet geleneğini ve parlamenter tahammülleri karşı bir saygısızlık olarak nitelendirdi Burhanettin Duran'da ve şu ifadeleri özellikle kullandı. Yeni parti grubunun salonu terk etmesi Cumhurbaşkanlığına makamına yönelik siyasi bir tavrın ötesinde milli iradeye, devlet geleneğine ve parlamenter tahammüllere karşı ciddi bir saygısızlıktır. Bu tavır Gazi Meclisimizin yine mehabetine uygun olmayan nezaketsiz ve yakışıksız bir durumdur dedi. Tabii baktığımız zaman AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de yine bir mesaj paylaştı ve meclisin güçlenmesini isteyenlerin meclisi terk etmesi büyük bir çelişkidir dedi ve yeni partiye bir tepki gösterdi. Sürekli meclisin güçlenmesi gerektiğinden bahsedenlerin meclise hak ettiği değeri verme konusunda da ne kadar zaaf içinde olduğu görülmüştür. Meclisin güçlenmesi gerektiği konusunda da sık sık konuşma yapanların yine meclisi terk etmeleri büyük bir çelişkidir ifadelerini kullandı AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'te.
1: Çok teşekkür ediyoruz Hande İpekgil. Elbette Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışında da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gündeminde fon soruşturması vardı. Aynı zamanda dün analizden test sırasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın toplantının Fon Koordinasyon Kurulu'nun ikinci kez bir araya geleceği bilgisini paylaşmıştık bugün için. bugün.

0: tekrar bir toplantı yapılacak.
1: Evet Elif Akkaya-Küter, bugün Fon Koordinasyon Kurul toplantısının ikinci toplantısı yapılacak. Cevdet Yılmaz da dün sosyal medya hesabından senin de söylemiş olduğun gibi bir açıklama yapmıştı ve Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından oluşturulan ve başkanlığını yaptığım Fon Koordinasyon toplantısının ikinci toplantısını yarın sabah gerçekleştireceğiz demişti dün. Yine yol haritamız belirlenmiştir dedi. İlgili tüm kurumlarımız görev alanlarında gerekli konularda eş güdüm içinde yine somut adımlar atmaktadır. BDDK ve SPK tarafından da önemli kararlar alınarak açıklanmıştır. TMSF bünyesinde yine haksız kazançların iadesi için sorumlu her fona özel hesaplar açılmaktadır demişti Cevdet Yılmaz. Tabii sürecin her aşamasının yine bir kez daha söyleyelim hukuk kuralları içinde vatandaşların haklı hassasiyetleri yine çerçevesinde ortak akılla yönetileceğini de yine Cevdet Yılmaz vurgulamıştı. Tabii Türkiye ekonomisinin temellerinin özellikle sermaye piyasalarının yapısının da sağlam olduğunu belirtmişti. Tabii biz bu soruyu yine dün meclis resepsiyonunda da Sayın Yılmaz'a yöneltmiştik Elif Akkaya-Küter. Yine bugünkü toplantıyla ilgili olarak da gündemimiz ilave neler yapılabilir, hangi alanlarda ilave çalışmalarına ihtiyaç vardır bunu kurulumuzla birlikte değerlendireceğiz dedi. Biz de tabii toplantı saatini, toplantı vaktini bekliyoruz diyelim, gelişmeleri de aktaracağız Elif Akkaya-Küter.
0: Çok çok teşekkür ediyoruz. 24 Ankara editörü Hande İpekgil, size ve tüm ekibe kolaylıklar diliyorum. Biz de kısacık bir araya gidiyoruz. Thank you.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Bugün hava nasıl? Sıcak hava dalgası kaç gün sürecek? Kar ne zaman başlıyor? Nerede sel riski var? Havayla ilgili tüm merak ettikleriniz ve daha fazlası hafta içi her gün 24.

0: Ne dediysek oldu.
1: Ay. Bir de şu sabahki kazanın sonra dövesi yatsa.
2: Damat Bey'den boşa gitmiş bir dilek.
3: Türkiye'nin çok hızlı hasar ödeyen sigorta şirketi Happy Sigorta. Hasar günü bile.
4: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
5: Siz sadece rahatınıza bakın. Şimdi alın 2027'de ödemeye başlayın. Üstelik düğün paketleri 6440 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife Türkiye'nin düğün paketçisi.
6: Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Hayallerinin peşinden koşanlara tüm gücümüzle eşlik edişimiz tam da bu yüzden. Bu yüzden bilgiyi paylaşma isteğimiz, deneyimleri buluşturan enerjimiz, başarıyı görünür kılma azmimiz, gerçek girişimcilerimizi bu reklamın başrolü yapmamız tam da bu yüzden. Parlak fikirleri destekleyen yarışmalarımız, gelişim odaklı programlarımız, hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Bu yıl 6.sını düzenlediğimiz Üreten Kadınlar Yarışması için başvurularınızı bekliyoruz.
7: Türk Altın piyasa ekranını sunar.

0: Türkaltın piyasa ekranını sundu.
1: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
2: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
0: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: İşini büyütmek istediğinde
2: Vakıfbank daima seninle.
3: Vinov ile ödeme ve tahsilatlar Vakıfbank güvencesinde.
4: Güzel bir tatil hak ettiğini düşündüğünde
2: Vakıfbank daima seninle.
3: Her harcamada size özel fırsatlar Vakıfbank kredi kartlarında.
5: Ziraat Bankası sunar.
6: Arıcılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin sayılarının artırılarak bu alanda üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilerimize kredi imkanları sunulmaktadır.
5: Ziraat Bankası sundu.
7: Zehra Güneş.
8: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra. İşte bu. İnanılmaz bir sayı.
9: Bravo Zehra.
10: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
11: Troy'la öde. Türkiye'miz seninle kazansın.
2: Troy.
3: Vakıfbank Vinov sunar.

0: Yeniden merhaba. Analiz Sentez devam ediyor. Bu bölümde konuklarımızla olacağız. Gündeme, siyasete, ekonomiye dair tüm başlıkları ve satır aralarını konuşacağız, değerlendireceğiz diyelim ve hemen Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Nuri Salık bizimle beraber. Günaydın hocam, hoş geldiniz.
1: Günaydın Elif Hanım, hoş bulduk. İyi günler, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum, size de iyi yayınlar.

0: Günler. Hemen başlayalım. Dün önemli bir gündü. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni yasama yılı başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kürsüdeydi. Büyük Türkiye mutabakatının zamanı geldi mesajını verdi. Verilen en önemli mesajlardan biriydi. Değerlendirmenizle başlayalım. Buyurun.
1: Tabii Elif Hanım, biz Türkiye yüzyılı anlayışından bahsediyoruz. Türkiye yüzyılı paradigmasından bahsediyoruz. Türkiye'nin sadece 25 yıllık AK Parti iktidarlarında kendi iç dönüşümünü sağlayan bir ülke hüviyetinden kurtulup ya da buradan çıkıp diyelim, yavaş yavaş artık bölgeyi ve küresel siyaseti dizayn etme yoluna girdiği bir zaman diliminden geçiyoruz. Elbette bunun gerçekleştirilebilmesi için yapılması gereken şeylerin başında Türkiye'nin içeride birliğini, bütünlüğünü tamamen sağlaması gerekiyor. İşte Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan buna tam olarak Büyük Türkiye Mutabakatı diyor. Buradaki temel mesele şu: artık herkesin, her siyasi partinin gündeminin birinci maddesine Türkiye'nin meselelerini, Türkiye'nin dertlerini, Türkiye'nin önümüzdeki yıllarda uluslararası sistemde işgal edeceği, orada olacağı rolünü koyması gerekiyor. Aslında Cumhurbaşkanımızın konuşmasından benim anladığım bu. Ve tabii bu Büyük Türkiye Mutabakatı'nın da en önemli yansımalarından bir tanesi de malumunuz Terörsüz Türkiye süreci. Terörsüz Türkiye sürecinde biliyorsunuz çerçeve yasanın geçişinde mecliste 467 milletvekili bu yasanın geçişi için olumlu oy kullanmıştı, evet oyu vermişti. Bu da aslında yavaş yavaş Türkiye'de belirli bir konsensüsün oluşmaya başladığını bize gösteriyor. Tabii şunu ifade etmek lazım Elif Hanım, Büyük Türkiye Mutabakatı'nın kurulabilmesi için aşılması gereken çok önemli bir engel var. O da artık siyasette Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi o cepheleşme siyasetinin bir noktada son bulması ve bunun tabii özünde kendisi dün mecliste böyle ifade etmedi ama anti-Erdoğanizm üzerinden yapılan siyasetin bir kenara bırakılması gerekiyor. Eğer bu bagajdan muhalefet, ki burada muhalefetten şu anda kastım yeni parti, Büyük Türkiye Mutabakatı'nın kurulması önündeki en büyük yanlış yaklaşımlardan bir tanesi, engellerden bir tanesi aşılmış olacak. Bunun sinyallerini de alıyoruz biliyorsunuz. Geçtiğimiz günlerde Ankara Büyükşehir Belediyesi Mansur Yavaş külliyeyi ziyaret etti. Yine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay külliyeyi ziyaret etti. Bugün artık bir konsensüs var. Tarih bunu zorluyor. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye bambaşka bir noktaya geldi. Bambaşka bir ülke hüviyeti kazandı. Şimdi bunun pekişmesi için Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı meydan okumaları, sınamaları aşıyor ama daha rahat aşabilmesi için içeride işte bizim o Büyük Türkiye Mutabakatı'nı kurup iç cephemizi tahkim etmemiz gerekiyor. Şunu da ifade etmek lazım Elif Hanım, tarih aslında biraz da bunu zorluyor. Yani 25 yıllık AK Parti iktidarları, artık çeyrek asırdan bahsediyoruz, dile kolay, çok uzun bir zaman dilimi bu. Bu zaman dilimi içerisinde Türkiye'nin pek çok kadim sorunu da çözüldü. Türkiye'nin pek çok meselesi, hatta Cumhuriyet tarihi demeyelim yani Osmanlı son dönemlerine sari birçok sorun buradaki güçlü siyasi liderlik, Erdoğan'ın güçlü siyasi liderliği sayesinde çözüldü, nihayete erdirildi. Şimdi Türkiye dolayısıyla aşama aşama, kademe kademe belirli bir istikamete doğru ilerliyor. Bunun da aslında nihai noktasını Büyük Türkiye Mutabakatı olarak da adlandırabiliriz. Yani toplumsal bütünleşmenin sağlandığı, devlet-millet birlikteliğinin tesis edildiği, vatandaşla devlet arasındaki bariyerlerin bir bir sökülüp atıldığı bir zihniyet bu bence. Bir anlayış, bir paradigma. Bunun tesis edilmesi için de çok fazla da bir şey kalmadı diye düşünüyorum. Yani biraz tarihi koşullar da bunu zorluyor gibi görünüyor. İşte terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge yaklaşımında bunun bence en somut örneği. Yani biz üniversitede uzun yıllardır ben Türk siyasal hayatı dersi veren birisi olarak söylüyorum. Yani Türkiye'nin birliğini, bütünlüğünü, işte 70'li yıllarda sağ sol çatışmaları, 1980'li yıllarda maalesef suni bir biçimde gündeme getirilen işte ilerici gerici tartışmaları, laiklik tartışmaları, Kürt meselesi, PKK terör örgütünün devletle vatandaş arasında örmeye gayret ettiği bu 50 yıllık batıl mücadelesi diyelim sürecinde yaptıkları, bütün bunlar büyük sıkıntı kaynağı. Yani Türkiye'de siyasetin normalleşmesini, Türkiye'nin hak ettiği yere gelmesini engelleyen bir takım faktörlerdi, tarihsel faktörlerdi, sosyolojik meselelerdi. Elbette bir takım bu hususlardan

0: arasında yani suni olarak gelişen meseleler de vardı bazı dış çevrelerin özellikle Türkiye'de kabartmasıyla. Ama günün sonunda total olarak Elif Hanım baktığımızda ben şunu görüyorum. Yani Türkiye artık zincirlerinden kurtulan problemlerini büyük oranda çözmüş. Elbette sıkıntıları olan ama bunları çözebilme iradesini de gösteren bir ülke hüviyetinde. Bunun artık nihai olarak Büyük Türkiye mutabakatıyla ve elbette Cumhurbaşkanımızın dün ifade ettiği şekliyle yeni bir anayasa yapılmak suretiyle taçlandırılması gerekiyor. Bu mesele önemli bir mesele. Yani bunu bir takım popülist kaygılara, bir takım popülist söylemlere feda etmemesi gerekiyor siyasi partilerin. Gelecek nesillere, çocuklarımıza bırakacağımız en büyük miras güçlü ve büyük Türkiye olacaktır. Demokratikleşmesini eskilerin tabiriyle kemalata erdirmiş, olgunlaştırmış bir Türkiye olacaktır. Bugün bunun mücadelesi verilmektedir. İnşallah da nihai olarak burada bir netice alınacaktır. Ben buna yürekten inanıyorum.
1: Peki hocam şimdi tabii bir tarafta işte dünyanın dört bir yanında ne yazık ki jeopolitik gerilimleri takip ediyoruz. Türkiye'nin izlediği yumuşak diplomasiyi, barış diplomasisini konuşuyoruz. Bir taraftan da işte içeride de aslında elbette birbirimizin fikirlerine muhalefet edebiliriz, aynı düşünmeyebiliriz. Siyasette de bu tabii ki doğasında olan bir şeydir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 28. dönem 5. yasama yılı. Şimdi bir vatandaş olarak da izlediğimizde, takip ettiğimizde, mecliste görmeyi hayal ettiğimiz işte bence görüntüler, sahneler var. Bu arada sıcak diyaloglara, işte tokalaşmalara, birbirlerine tatlı atıflarda bulunmalara da şahitlik ettik. Ama bir taraftan da işte Yeni Parti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmaya başladığında boykot etti, ayrıldı. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin de bu konuyla ilgili tepkisi vardı. Doğru olmamıştır dedi. Şimdi bir vatandaş olarak da bizim bence birbirimizi dinlemeye karşı da düşünsek çok ihtiyacımız var. Öyle değil mi?
0: Elif Hanım kesinlikle öyle. Yani Türkiye'de biliyorsunuz çok uzun yıllar boyunca Türk siyasal hayatını özellikle AK Parti iktidarları döneminde damga vuran tartışmaların başında kutuplaşma tartışmaları geliyordu. Biliyorsunuz rahmetli Deniz Baykal'ın Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı olduğu dönemde de milli iradeyi temsil eden yani demokratik yollarla seçilmiş meşru hükümetin ortaya koyduğu halktan icazet alarak halkın taleplerini siyaset kurumuna taşıdığı dönemlerde işte uzlaşalım, uzlaşma kültürünü geliştirin, ülkeyi kutuplaştırmayın şeklinde bir takım çıkışlarda bulunuluyordu. Bu maalesef çok uzun süre Türkiye'ye damga vurdu. Yani belki bundan 30 yıl sonra, 40 yıl sonra işte bugünler, şu anda yaşadığımız günler tarih olduğunda işte yazılacak bunlar tarihçiler tarafından, kitaplara konu olacak, makalelere konu olacak. Ama şöyle bir geriye dönüp baktığımızda ben şunu anlıyorum. Türkiye'de aslında kutuplaşma siyasetinin merkezi AK Parti değil. Kutuplaşma siyasetinin müsebbibi de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan değil. Yani çok uzun yıllar boyunca Cumhuriyet Halk Partisi'nin Soğuk Savaş yıllarından gelen bir takım olumsuz ne yazık ki alışkanlıkları var, adetleri var. Şimdi Türk siyasal hayatı dersini anlatırken benim hep söylediğim bir formülasyon vardır. Hani bu dillere pelesenk olmuştur Türkiye'de. CHP artı ordu eşittir iktidar diye bir formülasyon vardı. Yani özellikle işte 1960 müdahalesinden sonra, darbesinden sonra, 71 muhtırasında Türkiye'de juntaların cirit attığı dönemlerde bunları hep yaşadık, gördük. Bunlar tarihi hakikatler. Şimdi AK Parti siyaseti aslında Türkiye'de siyasetin normalleşmesini ve az önce kısaca temas ettiğim devlet millet buluşmasını sağlaması bakımından gerçekten devrimci bir yöne, özelliğe sahip. Bunun altını özellikle çizmek isterim. Yani AK Parti'nin attığı adımlar siyaseten, yani işte kısaca sıralarsak işte bazı hususta işte başörtüsü yasaklarından tutun da imam hatiplerin önündeki katsayı engellerinin kaldırılmasına, Kürt vatandaşlarımızın devlette yaşadığı bazı sorunlar, işte ana dilin kullanımı ile ilgili getirilen kısıtlamalar, propaganda, medya, işte radyo haklarından vesaire mahrum bırakılmaları, işte bütün bunlar aşıldı biliyorsunuz. Yani TRT Şeş'in açılmasından tutun da bu alanda yani hiç tahayyül edilemeyecek düzeyde Reformlar yapıldı Erdoğan yönetiminde. İşte yine en önemli hususlar

0: Bunlardan bir tanesi siyasi parti kapatmaları. Yani Türkiye'de özellikle İslamcı harekete veya kürsüyasal hareketine bağlı olan, onu temsil eden partiler ardı ardına vesayet mekanizmalarınca kapatılıyordu ve bu o dönemlerde çok da normal karşılanıyordu. Yani işte laikliğe aykırılık gerekçesiyle vesaire bunlar meşru kabul ediliyordu. Şimdi geldiğimiz noktada aslında bağlayacak olursam sorunuza, Cumhuriyet Halk Partisi eski alışkanlıklarından vazgeçemedi diye düşünüyorum. Yani Cumhuriyet şimdi yeni parti oldu tabii, ağız alışkanlığı biz de Cumhuriyet Halk Partisi diyoruz ama yani hala Cumhurbaşkanımızı bir nefret objesi haline getirme, hala anti Erdoğanizm üzerinden siyasal arenayı konsolide etme, siyasal arenayı bir şekilde polarize etme arayışı var yeni partinin. Bu doğru bir yaklaşım değil. Yani siz seçilmiş cumhurbaşkanı ile çatışarak, seçilmiş cumhurbaşkanına saygısızlık göstererek, bakın en sembolik gün, yani milli iradenin bayramı diyebileceğimiz TBMM'nin açılışında, yasama yılının başlangıcında bile böyle bir tepki ortaya koyuyorsanız bu son derece çiğ bir yaklaşım anlamına gelir. Elbette siyasal hayatta mücadeleler olacaktır. Siyasetin doğası zaten bir mücadeledir. İktidar olacak, muhalefet olacak. Bunlar birbirleriyle mücadele edecekler iktidara gelmek için. Tabii elbette demokratik yollardan bu mücadeleler verilecek. Vatandaş da kime teveccüh ederse onu iktidara getirecek. Ama iktidara geldikten sonra, resmen seçildikten sonra, siz ben tanımıyorum, ben bunu kabul etmiyorum, ben işte tepki gösteriyorum, mecliste dinlemiyorum diyemezsiniz. Bunu derseniz Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermiş %52 seçmene, milyonlarca seçmene haksızlık yapmış olursunuz, hakaret etmiş olursunuz. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi diyorum yine, kusura bakmayın ağız alışkanlığı, yeni parti şu psikolojiden kurtulmalı. Yani CHP'nin o eski hastalıkları, Türkiye'de işte sözde bir kutuplaşma var. Bu kutuplaşmanın da müsebbibi AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır yaklaşımından, zihniyetinden bir şekilde kurtulmaları lazım. Yani atılan iftiralar var, atılan yalanlar var, siyaseten bel altı vuruşlar var. Bunların hepsini biz gördük. Bunlarla ilgili de yeni parti kanadından çok da bir özür dilendiğini vesaire de görmedik açıkçası. Dolayısıyla bu tavır AK Parti'ye zarar vermez. Cumhurbaşkanımıza, onun meşruiyetine bir halel getirmez. Bu tavır çiğ bir tavırdır ve bunu yapanlara zarar verir. Bakın siz de söylediniz. Mecliste ne güzel tablolar vardı. Yani DEM Partililerle MHP'liler, AK Partililerle işte Cumhuriyet Halk Partililer, MHP ile farklı partiler arasında. Yani böyle çok güzel bir diyalog ortamı, temas ortamı, vatandaşımızın da aslında görmek istediği birlik bütünlük mesajları veren bir buluşma oldu dünkü resepsiyon. Şimdi bu resepsiyona gölge düşürmek, bu resepsiyonun tartışmalı hale gelmesini sağlamak, meclisin ilk oturumunun tartışmalı hale gelmesini sağlamak, yani hiç kimsenin buna hakkı ve yetkisi yok diyorum. Son derece yanlış bir adım atılmıştır. Temennim önümüzdeki yıllarda aynı hataya bir daha düşmemeleridir.
1: Çok teşekkür ediyorum Nuriye Hocam. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu da stüdyoda bizimle beraber. Günaydın Mustafa Bey, hoş geldiniz.
2: Günaydın. Selam hocam.
0: Merhabalar Mustafa Bey, hayırlı sabahlar.
1: Evet, 28. dönem 5. yasama yılı başladı dedik. Mustafa Bey de zaten Ankara'daydı. Dün ve önceki gün stüdyoda değildiniz. Dolayısıyla izlenimlerinizle başlayalım. Buyurun.
2: Şimdi bir yandan da Cumhurbaşkanı'nın konuşmasını açıyorum. Orada bir iki nota bakarım diye. Her zamanki gibi bir açılıştı, meclisin açılışı. Sadece bir şey işte herkesin dikkatini çeken açılışta
1: Yeni parti.
2: yeni partililerin, YP'lilerin. Bizde öyle bir gıcıklık yok ya, hani birisi kendini bir şekilde tanımlıyor, hayır sen o değilsin, sen busun filan diye, sen üstünsün ya, tanımlama öz şeyim var, gücüm var. O yüzden mesela CHP'liler AK Parti demezler, AKP derler filan. Neden? Çünkü AK kendine yakıştırmış, ben de sen de yeni kendine yakıştırdın demiyorum, YP diyeceğim filan. Fakat yani o küçüklüğe düşmemek lazım. O nobranlığa, o şımarıklığa falan düşmemek lazım. O yüzden onu vurgulamak için özellikle söyledim. Arada bir sırf bunu söyleyebilmek için YP dediğim de oluyor. Neyse. Onlar da kendilerine yakışan bir şekilde salonu terk ettiler. Fakat Cumhurbaşkanı da oturdu ve onları izledi. Konuşmasına başlamadı. Bekledi çıksınlar diye. Yani muhatap

0: alınmak istemeyen muhatabım değildi dedi. Yani gidebilirler, problem yok, gitsinler, ben muhatap almak isteyenlerle konuşayım. Ondan sonra da siyasette herkesin birbiriyle muhatap olması gerektiğini söyledi. Çok da güzel oldu. Onlar da gittikleriyle kaldılar.
1: O cümle gözümden kaçmış ama ben de dedim ki birbirimizi dinlemeye.
0: Tabii öyle ya, o anlamda söyledi yani. O
1: dinlemek zorundayız.
0: Yani dediğim hani cümleyi kullanmadı da onu demek istedi, o anlamda söylüyor. Çünkü siyasetin kendi içinde normalleşmesi gerekiyor ve sırf iktidar karşıtlığıyla muhalefet yapmanın devri kapandı dedi Cumhurbaşkanı. Bundan sonra biz kendi birbirimizi yiyelim, tırnak içinde söylüyorum, ama Türkiye'ye zarar vermeyelim. Önemli olan Türkiye paydasında buluşalım. Dün meclis açılışından sonra, yani Cumhurbaşkanı konuşmasından sonra, hani kimin neye dikkat ettiğine baktım. Oradaki benim daha çok şey yaptım, önem verdim. Ankara'daki parlamento muhabirleri orada sürekli bunları dinleyen, izleyen insanlar ne düşünüyorlar? Buradaki farklılık nedir? Ne gördünüz filan diye sordum. Bunu burayı söylediler. Ben de bugün gazeteye oradan gönderdiğim konuşma esnasında gönderdiğim olası bir manşet bu olabilir diye gönderdiğim bugün manşet olan cümleyi gösterdim. Bu mu dedim. Evet bu dedi. Hani o da şey yaptı. Evet de siz de bunu tercih etmişsiniz falan diye. Şimdi çünkü oradaki çocukların, oradaki gazetecilerin görüşü hakikaten siyasetin birçok alanda okunabilir filan, ama onların görüşünü ben daha fazla önemsedim. Şimdi
1: bu arada arkadaşlarım bunun, da muhtemelen veriyorlardır, hazırlayacaklardır. Evet. Önce Türkiye, sonra siyasi rekabet, evet, başlığını da söylemiş olalım. Evet,
0: şimdi
1: böyle söyledikten şimdi,
0: sonra daha önce de Türkiye merkezli siyaset temel konularda uzlaşalım ve ondan sonra içeride birbirimizi yiyeceksek yiyelim filan demişliği var Cumhurbaşkanı'nın. Fakat bu sefer ona çok uzun, çok geniş bir alan açtı. Terörsüz bölge, terörsüz Türkiye konusunda o alanın aslında içine koydu. Anayasayı da onun içerisine koydu. Ve anayasada da bu yıl anayasayla olsun diye bir kez daha vurgu yaptı. Çerçevesini de aslında söyledi. Yani ilk dört madde bizim tartışacağımız bir konu olmaktan çıkalı çok oldu zaten. Birçok siyasi kanat bunu tartıştı. Ama düşünün, işte DEM Parti'nin bile HDP'yken aslında Türkiye için ayrılıkçı bir gündemi varken örgüt bağlantısında bunu söylüyor. Yani maalesef normalleşti. Ayrılıkçı bir gündemi varken bile 60 maddede anlaşabildiler, değil mi? Cemil Çiçek'in başkanlığı döneminde, Allah selamet versin, ona da selam gönderelim buradan. Onu da görmedim mecliste. Umarım sağlığıyla ilgili bir sorun yoktur. Şimdi o zaman bile anlaşıldı o kadar maddede. Şimdi DEM Parti'nin ayrılıkçı bir gündemi artık yok. Patronlar öyle söyledi. O zaman daha kolay anlaşılabilir birçok konuda. Devlet Bahçeli zaten kapıyı açan ve ardına kadar da açan bir isim. Dolayısıyla MHP'nin itiraz ettiği, DEM Parti'nin bastırdığı veyahut da işte DEM Parti'nin itiraz ettiği, MHP'nin bastırdığı bir şey yok. Uzlaşma için daha iyi bir zemin var. Hatta bunu şimdi burada söyleyeyim. Meclis Başkanı ile de konuştum, Norman Kurtulmuş'la. O da, ben daha önce bu döneme yetişir, onunla konuştum hatırlamıyorum ama genelde bu döneme yetişir yetişmez ya başlarız da en azından bir altlık olur. Bir sonraki dönem parlamentonun başlamış ve devam eden işi haline gelir diye düşünülüyordu. Ben de aslında o niyetle sordum. Ya biliyor musunuz dedi, aslında mümkün de ve çok da çabuk yapabiliriz diye anladığım birkaç cümle etti arkasından. Çok ilgimi çekti, fakat uzun konuşma fırsatımız olmadı tahmin edersiniz. O yüzden ben o anayasa işini dün gündemin üst sıralarını aldım. Daha önce benim için de alt sıralardaydı. Ya konuşulur da bir sonraki döneme kalır artık falan diye. Ama şimdi daha üst sıralarını aldım. Bu konuşmanın içerisinde

0: De Türkiye'nin geldiği nokta, geleceği nokta, gideceği yer anlatılırken aslında konuşmaya, cümleye Atatürk'ün meclis açılışındaki konuşmasından bir paragraf alıntılayarak, uzunca da bir paragraf alıntılayarak başladı Cumhurbaşkanı. Hani battı bitti gidiyor denilen bir devleti nasıl tutup ayağa kaldırdıklarını anlatan bir konuşmanın o bölümüydü. Aslında Türkiye için de çok farklı değil. Yine battı bitti gitti denilen bir devletin yeniden ayağa kalkışını anlattı Cumhurbaşkanı. Daha önce yaptığı konuşmaların önemli bir bölümünü bir Türkiye'deki yatırımlar Türkiye'nin nereden nereye geldiği oluştururdu. Bu sefer onu çok çarpıcı başlıklarla kısa geçti. Türkiye'nin küresel anlamdaki liderliğini anlatan, bölgesel etkisini anlatan bir bölüm olurdu. Bu sefer onu koymadı. Artık onu herkesin bildiğini varsayarak zannediyorum. Ama bunun devam etmesi için iç birliğin ne kadar önemli olduğunu vurgulamaya ayırdı konuşmasının çoğunu. Ben de işin bu tarafını önemsedim. Hatta çok canlı, çok taze, çok bir devlet politikasının içerisinde olmayabilecek aslında bir bölümünde koydu şu fon soruşturması işini. Onu da koydu ve onun da üzerine gidiyoruz. Onları da temizleyeceğiz çünkü
1: Bu
0: iç
1: arada
0: bütünlüğün
1: akşamın
0: bir parçası
1: manşetini de
0: da
1: hazırladı arkadaşlar.
0: iç bütünlüğün bir parçası da o çünkü. Ya bu ülkeyi sosyal, siyasal, inanca dayalı bir sürü sebeple, bir sürü farklılıkla bölme çabasını biz yaşadık. Ekonomik farklılıklarla bölme çabasını yaşamadık. Allah yaşatmasın. Ama birisi bunu kaşırsa da onun karşısında durabilecek gücünüzün olması lazım. Güç, o güç nereden gelir? Haklılıkta. O zaman oradaki sorunları temizleyeceksiniz ki haklı olacaksınız. Biz hani Türkiye'de Türk, Kürt, Alevi bilmem ne, bundaki sorunları temizleyeceksiniz, haklı olasınız. O zaman da bölgesel gelişmişlik farklarından kaynaklanan Güneydoğu geri bırakıldı filan. Saçma sapan bir şeydi. Bırakılmadığından dolayı değil. Evet, bırakıldı da Uşak da bırakıldı. Isparta da bırakıldı. Rize de bırakıldı. Kimsenin aklına terör yapalım, devlete karşı çıkalım falan diye bir şey gelmedi. O yüzden mesele o değil yani. O zaten var olan bir şey. Ha, bunlar ne yapıyorlar? Var olan bir takım yaraların üzerine getirip işte bakteri bulaştırıyorlar. Ondan sonra da onun büyümesini diyorlar ki burası zemin müsait, burada büyür bu. Büyütüyorlar. Bu da onu söylüyor. İç çatışma, iç farklılıkların başkaları için, başkalarının girişimiyle o ülkelerin yumuşak karnı, bu ifadeyi kullanıyor. Yumuşak karnı olarak kullanılmasına, istismar edilmesine izin vermeyeceğiz. Öz ne yapacağız? Ya olsun, bu dursun ama kimse kullanmasın. Hayır, bu durmayacak. Bu durmasın ki kimse kullanamasın.
1: Evet.
0: Bunu bunun muhatabını da söylüyor. Hani ortaya Marslılar mı falan gelip yapıyor bunu? Hayır, onun da adını koyuyor. Emperyalist, Siyonist ağ bunu kullanıyor diyor. Şimdi emperyalizm aslında Siyonizmden çok farklı bir şey değil. Çok ayrı bir şey değil. Bunu bir görmek lazım. O bakımdan iki kavramı birlikte kullanmasını da ben Cumhurbaşkanı'nın önemsedim. Bence iyi oldu. Sonra da kalktı. Yine bak, konuşmanın bütünlüğüne bakın. Giriyorsunuz, birileri salonu terk ediyor, izliyorsunuz. Siyasette salon terk etmemek gerektiğini anlatan başka bir konuşma yapıyor ama mesaj oraya da gidiyor. Sonra konuşma bitiyor. Bilmiyorum, o görüntüler arkadaşlar varsa getirin lütfen. Herkes de tek tek tokalaşıyor.
1: İşte
0: Herkes de. DEM Parti'nin sıralarına kadar da giriyor, yani sıra arasına da giriyor. Devlet Bahçeli konuşmanın sonunda bir kırmızı bir beyaz gülle kendisini karşılıyor, yani yerinden kalkıp bekliyor.
1: tabii terörist Türkiye süreciyle ilgili Devlet Bahçeli'ye teşekkür ettiği yerde
0: Tabii
1: de
0: tabii
1: çok
0: tabii tabii
1: ciddi
0: doğru.
1: alkışlar var.
0: Tabii evet. Ya ben çok derli toplu, çok tanık olmakla herkesin iyi ki ben bugün buradaydım dediği bir meclis açılışı gördük. Akşamki
1: Yani adı
0: resepsiyon da
1: üstünde
0: fena değildi.
1: açılış, verilen mesajın pozitif ve

0: olumlu olması çok çok önemli. Yani
1: Tabii.
0: orada biz ne olursa olsun aynı fikirde olalım olmayalım birbirimizi dinleyeceğiz. Bu bir tercih değil, dinlemek zorundayız mesajı.
1: Bir de şöyle, hani Cumhurbaşkanı, şimdi bazen muhalefetle de konuşuyorum, diyorlar ki ya hep öyle diyor da ondan sonra işte bilmem ne filan işte şey oluyor, soruşturma oluyor. Ya şimdi ya soruşturmayı devlet yapıyor. Şimdi orası bir devlet mekanizması. Bir şey geldiğinde bunu soruşturulması mümkün mü? Hep biz soruluyor ama görüyorsunuz ki hepsi soruşturulmuyorsunuz. Ama en çok biz soruşturuyoruz ya, ama kusura bakmayın da en çok yolsuzluk orada oluyorsa da en çok orası soruşturuluyor. Ne yapalım? Yani bu açıklamaları bunlarla birleştirmek zorunda değilsiniz ki. Bir oturun bir konuşun bakalım. Sen saraya giden CHP'li dediğinde soruşturma var mıydı? Ne demek saraya giden CHP'li? Kimse oraya gitmeyecek. Zinhar falan. Bir yerden söz mü aldınız, iktidar garantisi aldınız da mı bunun üzerine bu kadar pervasızca böyle konuşuyorsunuz? Şimdi ne oluyor? Herkes takır birer birer gidiyor Cumhurbaşkanlığına. Ne oldu? Atın hepsini o zaman. Yani becerebiliyor musunuz Mansur Yavaş'ı partiden atmaya? Becerebiliyor musunuz şeye? İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'na sert çıkmaya? Beceremiyorsunuz çünkü her an size gelebilir. Mansur Yavaş da her an size gelebilir. Bundan sonra ayrıldı partiden, biliyorsun, CHP'den ayrıldı. Şimdi her an size gelebilir. Konuşamıyorsunuz. Neden? Oy getirme gücü var diye. Mesela sizin derdiniz siyasi etik meselesi değil ki. Oy getirebiliyorsa gelsin. Sonra bakıyoruz, o da diyor ki yani para kazanabiliyorsam geleyim. Öyle olmuyor işler işte. Buyurun, şimdi son fon soruşturmasında AK Partili isimler de var. Şimdi konuştuğum herkes daha dur yani, olan kim varsa bunların hepsi bir şekilde kesip biçilecek, kesilip biçilecek. Cumhurbaşkanı'nın şöyle bir huyu var. Ya benim de orada adım geçti ama şundan dolayı geçti. İşte yönetim kuruluna bir şey oldu. Hani şunu yapacağız, bunu yapacağız. Aldılar. Biz de haberlerini yayınladık. Yayınlamışızdır yani, gazetede vardır. Şunu yapacağız, bunu yapacağız diyor adam. Ben bilmiyorum ki bugün bu hale geleceğini. Ben de bir devletin, ya bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yatırımcılarından, iş insanlarından bir tanesi olarak biliyorum. O da diyor ki ben şöyle ihracat yapacağım, böyle kalkındıracağım. Şu, aferin ne güzel diyorsunuz da. Ha, ya bir yönetim kurulu üyeliğim daha olsun bilmem, tam bundan dolayı insanları kınayabilirsiniz. Ben çünkü Cumhurbaşkanı'nın şöyle dediğini duydum. Bir yerlerde herhalde böyle bir yönetim kurulu üyeliği bilmem ne filan, bir üç beş çok fazla da geleni reddetmemiş bir arkadaş söylemiş, ona kızmış. O da hani kendimi ifade edeyim filan diye gelmiş. Yani o öyle bir baktı ki yüzüne. Paraya mı ihtiyacım var dedi. Bir de böyle Cumhurbaşkanı kızdığı zaman dudaklarını uzatır. Paraya mı ihtiyacım var dedi. Aa, eleman mosmor. Dükkanı kapattı gitti. Ondan sonra. Ama bu açgözlülük ya. Bu da şey ha, bu da gayet normal, hiçbir şey yani, bir konu olmasa kimsenin umurunda olacak bir şey değil yani. Şimdi o yüzden ben bu tür durumlarda şunu da yaparım. Ya ben şunu yapıyordum, onu yapıyordum, ondan dolayı. Tamam, sen de bir şey yok. Çık, kendi hakkını savun. Bunu da söyler. O da çıkar kendi hakkını savunur. Ona da itiraz etmez yani. Yani şu değil. Ya çok üstümüze geliyorlar. Bari sen de sin. Öyle demez yani. O çok sırf üstüne geliniyor diye birilerinin sindirilmesi veya geri adım atması pek onun kitabına yazan bir şey değil. O yüzden ben o konuda da AK Partililerin gözünü yere indirmeyecek şekilde işlem yapacağına güveniyorum. Ha, bunu yapmak zorunda, ayrı bir bahis. Yani çünkü AK Partililerin güvenmesi gerekiyor. Ve kendi ben yazdım da bugüne kadar oluşturduğu o siyasi mirası, mirastan yararlananlara bir şey demiyor. Ama o mirası harcamaya kalkanlara da göz yumacağını zannetmiyorum.
0: Şimdi o
1: Bunu
0: zaman
1: bak
0: fon.
1: düşün, bu açılış konuşmasının içerisinde bile bir paragraf 3, 4, yani geniş bir paragraf olacak şekilde 4 ayrı bölümde

0: şey yaptı, başlıklandırdı, oraya koydurdu. Evet. Efendim onu buraya koyalım çok iyi olur falan denilmemiştir yani. Onu oraya koyun demiştir. Tahmin edebildiğim kadarıyla.
1: Şimdi o zaman oradan devam edelim. Fon soruşturmasında dün yoğun bir gündem vardı. Yeni kararlar ilk işte SPK'nın 1 milyon liraya kadar ödemelerin başlayacağı müjdesi vardı. Sonrasında yine bizim yayınımız sırasında gelen bir son dakikaylı soruşturmalar kapsamında el konulan villalar, lüks araçlar, arsalar ve banka hesaplarındaki değerler TMSF bünyesinde oluşturulan fon aracılığıyla hak sahiplerinin alacaklarını karşılamasında kullanılacak son dakikası gelmişti. Aynı zamanda iade hesapları açılacak. İşte haksız kazanç sağlayanların gönüllü olarak iade etmesi için, o da yine analiz semtesi sırasında gelen bir son dakikaydı ve bugün de ikinci toplantı gerçekleşecek. Nuri Salık, ne gibi gelişmeler bekliyorsunuz?
2: Elif Hanım, ya şunu söylemek lazım öncelikle. Burada gerçekten inanılmaz düzeyde başarılı bir kriz yönetimi yapıldığını söyleyebiliriz. Yani aslında az önce konuştuğumuz konular, dosyalarla ilgili, yani AK Parti iktidarları ile önceki iktidarlar arasındaki farkları biz çok farklı boyutlardan, eskilerin tabiriyle veçelerden bahsettik. İşte demokratikleşme, asker siyaset ilişkileri, Türkiye'de siyasetin normalleşmesi, devlet millet bütünleşmesinin buluşması gibi başlıklara temas ettik. Ama belki de en önemlisi, bu kriz yönetimi kapasitesinin Türkiye'nin ne kadar arttığını görüyoruz AK Parti iktidarlarıyla. Hatırlarsanız Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilirken de kriz yönetiminde hızlı ve etkili karar alınması en önemli argümanlardan bir tanesiydi. İşte bazı çevreler şunu diyorlardı: İşte Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçerseniz kriz yönetiminde daha böyle atıl bir durum ortaya çıkar. Krizler daha içinden çıkılmaz hale gelir vesaire gibi bazı manipülasyonlar, dezenformasyonlar yapılıyordu. Ama geldiğimiz noktada aslında Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle birlikte Türkiye'nin ne kadar hızlı bu tip krizlere reaksiyon üretme kapasitesi kazandığını da görmüş olduk. Bu tabii aynı zamanda yeni Türkiye ile eski Türkiye arasındaki farkı da gösteriyor. Öncelikle bunu ifade etmek lazım. Yani böyle bir kriz vuku bulduğunda, işte 1980'li yıllarda, 90'lı yıllarda Mustafa Bey Üstad hatırlayacaktır, duayen bir gazeteci olarak. O dönemde bu krizlere Türkiye gerçekten hani üstesinden gelemiyordu. Yani böyle bir şok dalgası gibi vurduktan sonra bir anda piyasalar alt üst olup böyle bir ekonomik krizin fitilini ateşliyordu. Bunun beklentisi içinde olanlar da oldu Elif Hanım. Yani ilk birkaç gün aslında bu fon piyasalarının kısıtlı bir bölümünde vuku bulan bu hadiseyi sanki sistemik bir ekonomik risk yaratıyormuş gibi lanse etmeye çalışan, bunun işte sadece para piyasalarıyla kalmayıp Türkiye'nin makro iktisadi dengelerini de kökten sarsacak bir krizin emaresiymiş, işaretiymiş gibi lanse etmeye çalışan bazı çevrelerde oldu. Hem sosyal medyada hem geleneksel medyada bunu da gördük ne yazık ki maalesef. Ama çok şükür yani kriz geçen hafta bu hadise patlak verdi. Geldiğimiz noktada krizin çok başarılı bir biçimde yönetildiğini Cumhurbaşkanımızın dün de ifade ettiği gibi ve çok kısa bir süre içerisinde burada mağdur olan vatandaşlarımızın paralarının ödendiğini görürüz. Siz de söylediğiniz az önce, dün SPK bir karar açıkladı. 1 milyona kadar olan yatırımı olan, küçük yatırımcı olarak piyasalarda adlandırılan kişilere paralarını verecek. 1 milyondan fazla yatırımı olanların da şimdilik en azından ilk etapta 1 milyon TL'lik ödemeleri yapılacak. Bakın, bu inanılmaz bir başarıdır Elif Hanım, bunun altını çizmek lazım. Yani biliyorsunuz maalesef bazıları dediler ki ya işte bu vatandaşların parası birileri tarafından hortumlandı, bu paralar yurt dışına kaçırıldı, bu paralar geri gelmez. Şimdi neyi gördük biz? Sadece para piyasaları anlamında bu meselenin yönetilmesi, Devlet Denetleme Kurulu'nun devreye sokulması, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz Başkanı'na bir komisyonun kurulması değil, meselenin adli boyutu bağlamında da çok hızlı adımlar atıldı. Hani benim takip edebildiğim kadarıyla bir en az 5 dalga bir operasyon yapıldı. Yanılıyorsam lütfen düzeltin beni. Yani evet, bu 5 dalga içerisinde çok kritik isimler, burada haksız kazanç elde eden bir takım isimler.
1: Bu arada özür dilerim, bir virgül koyayım. Şu anda da ekrana gelenler işte o mal varlıklarına el konuldu ve bunlar üzerinden hak sahiplerinin alacakları karşılanacak dedik ya, o görüntüler de ekrana geliyor. Buyurun lütfen.
2: Evet. Ya tabii önce burada Elif Hanım'a takdir edersiniz ki öncelikle menkul kıymetler, menkul ürünler satılacaktır.

0: satışa çıkartılacaktır. O fonlara devredilecektir ve vatandaşlarımıza o paralar geri iade edilecektir. Gayrimenkul olanlarda işte burada gördüğünüz yatlar, jetler vesaire neyse işte villalar, bunlar da satışa çıkartılmak suretiyle vatandaşımızın yaşadığı bu mağduriyetler giderilecektir. Ya bu son derece önemli. Ya Elif Hanım bakın çok hızlı adımlar atılıyor, çok somut tedbirler alınıyor ve hani bırakın bunun sistemik bir krize dönüşmesini bazı çevrelerin umduğu, hayal ettiği gibi Türkiye çok başarılı bir şekilde bu krizin üstesinden geliyor. Yani hem Cumhurbaşkanlığı hem Adalet Bakanlığı burada atılan adımlarla her yönüyle işte emniyet teşkilatı haksız kazanç elde eden kimselere yönelik net mesajlar veriyorlar. Buna kimsenin hakkı yok. Elif Hanım bunu da ifade edelim. Cumhurbaşkanımız yine geçtiğimiz günlerde bir konuşmasında ifade etti. Yani o eski Türkiye hastalıkları, işte yolsuzluklarla bankaların hortumlandığı, Türkiye'de bir günde işte faizlerin %7.000'lere vurduğu, ekonomik kriz çıkarma peşinde olan çevreler vardı. Hani bu gruplar belki bu kadar değil ama yani AK Parti'nin davasına, Cumhurbaşkanımızın mücadelesine halel getirecek, onu gölgede bırakacak bir takım adımlar atmaya da ister eski bakan olsun, ister milletvekili olsun ben şahsım adına bunu söylüyorum. Yani bugün Türkiye'nin meselelerini konuşuyoruz işte 24 TV ekranlarında. Terörsüz Türkiye diyoruz, terörsüz bölge diyoruz, Mekke Savunma Anlaşması diyoruz, Türkiye'nin Orta Doğu jeopolitiğini şekillendirmesi diyoruz, küresel siyaseti dönüştürmeye namzet bir ülke diyoruz. Yani bu kadar büyük idealler peşinde koşarken Cumhurbaşkanımız ve yakın kadrosu siz bir takım süfli amaçlarınızla belki bir ömür boyu hani harcasanız bitiremeyeceğiniz bir paranın peşine düşmeniz de ahlaki değil. Bunu da ifade etmek lazım. Bu haramdır.
1: Doğru.
0: Yani Allah katında da büyük günahtır. Bunu da ifade etmek lazım. Dolayısıyla bunlara tevessül eden kimseler bunun bedelini ödeyecekler. Öyle veya böyle. Yani bunları göreceğiz. Belki önümüzdeki günlerde farklı isimler, farklı bir takım operasyonlar vuku bulacak, meydana gelecek. Yani devlet bu tip para piyasaları üzerinden manipülasyon yapıp kısa sürede zenginleşmeye çalışan insanlara pabuç bırakmayacak. Bundan sonra da tabii Elif Hanım bu önemli bir derstir, önemli bir mesajdır. Bundan sonra herkes ayağını ona göre denk almalıdır. İşte bir takım alengirli işlerle işte böyle suni fonları şişirmek suretiyle yani vatandaşımızda kimse tokatlamaya çalışmaya cesaret edemeyecektir. Ama şunu görüyoruz yani bu kriz böyle hani bahsedildiği gibi büyük bir mesele değil. Çok kısıtlı bir mesele. Bunu da çok etkili bir biçimde ele aldık. Kriz yönetimi, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin de sağladığı avantajlarla bir şekilde yatıştırıldı. Zaten dün ve piyasalara baktığınızda zaten borsa tarafında da alıcılı bir gün vardı dün. Yani Cumhurbaşkanımız tarafından verilen o mesajlar SPK'nın yine bu alacaktı fon mağduru olan vatandaşlarımıza yönelik ödeme taahhüdünde bulunması, bu mekanizmanın hayata geçirilmesi son derece önemliydi. Bu da para piyasalarında da bir toparlanmayı beraberinde getirdi. Bundan sonra da Elif Hanım bu konularda daha sıkı davranacaktır, daha dikkatli hareket edecektir. Yine Cumhurbaşkanımız bunda mesajını verdi biliyorsunuz. Yani atılması gereken nasıl bir adım varsa, yani idari anlamda, para piyasaları bağlamında bunları da atacağız dedi. Para piyasalarının daha sağlıklı bir şekilde yürümesi için bu gereken neyse yapılacaktır diye düşünüyorum. Son olarak şunu ifade etmek lazım. Bakın meselenin üstüne çok hızlı bir biçimde gidilmesi, çözüm yolunun hemen ortaya konulması ki biliyorsunuz hani daha ilk gün İş Bankası ve Ziraat Bankası üzerinden bu 130 fonun tasfiyesine dair bir karar da alınmıştı. Bakın bu çok çok çok önemli Elif Hanım. Bunu ifade etmek lazım. Yani önceki yıllarda 1980'lerde, 1990'larda, 2000'lerin başında böyle bir hadise olduğunda maalesef bir takım uluslararası çevreler yani para piyasalarındaki uluslararası çevreler de bu hadiseleri bir şekilde bahane ederek Türkiye'de yapısal ekonomik krizler çıkarmaya gayret ediyorlardı. Yine buna heves edenler oldu. Bunu gördük dediğim gibi ama çok hızlı adım atılarak bunların da önüne geçilmiş oldu başarılı bir biçimde.
2: Peki çok çok teşekkür ediyorum hocam. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Nuri Salık, değerli vaktinizi ayırdığınız katkınız için teşekkür ederiz.
0: İyi günler, iyi yayınlar diliyorum.
2: Sağ olun, çok teşekkür ediyoruz. Ekonomi gazetecisi Sadi Özdemir de bizimle beraber. Sadi Özdemir günaydın, hoş geldiniz.
1: Günaydın, hoş bulduk. Hayırlı cumalar.
2: Çok teşekkür ediyoruz, sağ olun. Evet, Nuri Hocam'la da aslında fon soruşturmasıyla ilgili yaşanan gelişmeleri değerlendirerek devam ettik. Bugün de kurul ikinci kez toplanacak. Oradan gelecek kararlar merakla bekleniyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de dün sorunlu portföy yönetim şirketlerini ve fonlama karantinaya aldık açıklamasını yaptı. Şoklara karşı tamponlar oluşturduk, güçlü politikaları sürdürdük ve sürdürmeye devam edeceğiz dedi Saadi Özdemir. Siz bugün kuruldan neler bekliyorsunuz, hangi kararların çıkmasını bekliyorsunuz?
1: Şimdi ilk toplantıda alınan kararların etkisini dün hem piyasada gördük hem de genel olarak ne diyelim özellikle fonda mağdur olan yani fonzede olan vatandaşlar nezdinde bir rahatlama gördük. Şimdi Hazine ve Maliye Bakanımızın söylediği ilk başta konuştuğumuz bir şey vardı. Bu bizim sermaye piyasamızın daha iyi regüle edilmesi, bir takım kuralların daha sıkılaştırılması için bir vesile denilebilir ki yani böyle olmadan önce de yapılsaydı evet yapılabilirdi ama sonuç itibariyle bazı piyasalarda daha liberal yaklaşımlar maalesef böyle sonuçlara sebep oluyor. Her zaman söylüyoruz, başka konularda da söylüyoruz. Piyasa ekonomisi demek kuralsız ekonomi demek değildir. Şimdi burada yeni detaylar nasıl açıklanabilir? Şimdi ilk etapta 1 milyona kadar olan ödemeler hesaplarda 1 milyon bir üst sınır var. Yani amaç şuydu, Sayın Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve ekonomi kurmayları bir takım işte çalışmalar yapılacak, kim ne yapmış anlaşılacak. İşte nerede ne var, bu işin boyutları nedir ama o arada insanlar bekliyor. Yani parasını yatırmış, kimisi satış vermiş, satışı gerçekleşmemiş ve bu insanların önemli bir kısmı da olaya sonradan dahil olmuş. Yani normal yatırımcı olarak dahil olmuş. O baştaki tam tabirini söyleyeyim, yamyamlar gibi değil. Onlar sonuçta hayatlarını idame ettirmek için de tasarruflarının bir kısmını ödenmesini tabii ki arzu ederler. Bakın mesela Eylül ayında otomotiv satış rakamları açıklandı. %27 düşüş var. Şimdi tasarruf sahibinin yaptığı alışverişler de çok önemlidir. Bütün bunları düşündüğümüzde Sayın Cumhurbaşkanı ve ekonomi yönetimi o süreç devam ederken yani bir takım işte çözümler, başka çözümler, bürokrasi, düzenlemeler bunlar evet bunlar da acilen yapılacak. Ama acilen bir vatandaşa bir ödeme yapılması lazım ki bir rahatlama olsun dediler. Bunun etkisini borsada da gördük. %2,5'a yakın yükseliş oldu. Bir de detaya baktığımızda gerçekten bizim hep hayıflandığımız ya şu şirketin değeri de bu olur mu dediğimiz o güzide şirketlerimize talep gelmeye başladı. Bu da sevindirici. Şimdi bundan sonra ne çıkabilir? Bundan sonra acaba bazı fonlar tasfiye derken mesela o fonların kurucuları onların mal varlığına da el konuldu ya hani gösterdiniz az önce. Evet. Bütün bunların bunlara dahil olabilecek başka mal varlığı meselesi var mı? Çıkardıkları paraların izi sürülüyor. Nakit olarak nerelere gitmiş olabilir, götürülmüş olabilir. Yani fondaki şu anda kayıt altında ve takas bankta şurada burada neyse var olan değerin dışında bunların çıkardıkları paralarla ortadaki değer onları da tasfiye etmek o da biraz zaman alabilir ve onu da fonun içine koymak tasfiyenin içine koymak böylece bir bakıma fona yatırım yapan normal tasarruf sahiplerinin ana para dışında da belki umarız ana paraları dışında da bir miktar para kurtarmalarını sağlamak. O süreçle ilgili devam edecek. Birkaç toplantı daha olabilir. Bu işte serbest fonlarla ilgili politikalar ne olacak? Diğer fonlarla ilgili ne olacak? Bütün bunlarla ilgili farklı detaylar çıkabilir. Bu arada soruşturmada tutuklu ya da gözaltı sayısı 65 herhalde, yanlış hatırlamıyorsam.
2: Evet, 65.
1: Bu rakam da mesela yükselebilir. İşin o tarafı devam edecek. Ama sevindirici olan, tekrar söylüyorum, vatandaşa

ödeme yapılabilmesi, bununla ilgili bir sürecin ortaya çıkması. Bir de mesela hatırlayalım, bu işte bu paraların iade edilmesi, hani o para çıkaranların, orada önce iade oldu dediler, sonra iade olmadı dediler. Ama orada teknik bir sıkıntı vardı. O da şu: iade alınacak yani.

0: Diyelim. Az önceki misafirimizin anlattığı konuyla ilgili en baştan beri meseleyi büyük bir ekonomik kriz tarifinden yürüyenler ve piyasanın iyice hani böyle bununla panikleyip insanların bir sağa sola mali anlamda söylüyorum, ekonomik anlamda söylüyorum, saldırmalarını sağlamak gibi bir denemede yapıldı. Ama şunu Cumhurbaşkanı da vurguladı, bizler de anlatmaya çalıştık. Türkiye ekonomisi çok büyük bir ekonomi. Farkında olsak da olmasak da ya da hissetmesek de hani olabilir. Bazı dar gelirli vatandaşlarımız bunun farkında olmayabilir, hissetmeyebilir. O 2 trilyon dolarlık toplam milli geliri olan bir ülkede bu rakamlar çok büyük krizlere yol açmaz. Üstelik bir de şunu tekrar dikkat çekmek istediğim bir konu var. Şimdi fon yükselmiş değer çarpı pay sahibi deyip 20 milyar dolar ya da 50 milyar dolar, hani bir de borsanın düşüşünü de üzerine ekleyip rakam söyleyenler var. Bunlar resmen çarpık ideoloji ürünü şeyler. Neden? Çünkü piyasa değeri, bakın, borsa düşüyor sonra yükseliyor. Buraya da mesela fonda böyle bir dolandırıcılık, böyle bir manipülasyon, yolsuzluk var. Burada da yüksek fon değerleri üzerinden çarpı pay sahibi yaptığınız zaman tabii ki başka bir şey çıkar. Ama öyle bir para zaten yok ki. Öyle bir para oraya girmedi ki. Yani o kağıt üstünde böyle olduğu söylenen rakam. Ama pay sahiplerinin ödediği bir tasarruf miktarı var. Bir de hadi en iyi şartlarda bunu diğer daha makul enstrümanların getirileriyle nemalandırdığımızı düşünelim. Üzerine de onu koyalım. O bile böyle bir rakam etmiyor. Hele ki 50 milyar dolar falan hiç etmiyor. Yani o zaman başka bir şey çıkıyor. İşte şu kadarlık batık, bu kadarlık hırsızlık dedikleri de aslında bir büyük bir abartı ve yanlış bir rakam. Buradan hani bunları yapanların yaptıklarını, ettiklerini küçümsemek için söylemiyorum. Vatandaşın 100 lirasını, 5 lirasını, 1000 lirasını çalan da hırsızdır. Çok fazla para çalan da çok daha büyük hırsızdır. Tabii. Orada hep mutabıkız. Ama burada zaten vatandaşın hakkını, hukukunu korumak için çok proaktif çalışan bir süreç yaşıyoruz. Siyasi irade, ekonomi yönetimi, başta söylediğim gibi regülasyonlar, bundan sonrasının daha iyi düzenlenmesi, bu sürüyor. Artı ilk ödemeler yapılacak, yapılıyor, başlıyor, işte tespitler yapılıyor. Sonra tam da işin en ilgi çekici tarafı ya da en trajik tarafı, oradan paraları alıp saçma sapan yerlere harcayanlar, götürenler ya da hadi makul satın almalar da yapanlar, ne yaparsa yapsın, o paraların da tekrar bu fonlara değer olarak dönmesi. Yapılması gereken budur. Hani sonuçta Türkiye ekonomisi çok sayıda bankanın battığı, 2001 krizini hatırlatalım, 94 krizini hatırlatalım. Ben hep söylüyorum, Türkiye'de herhangi bir enstrümanda, herhangi bir konuda bir sıkıntı olduğunda büyük bir ekonomik kriz bağırtısı çıkıyor. Ekonomik krizin tanımı bellidir, etkisi bellidir, boyutları bellidir. Mesela diyebilir misiniz, fon krizi nedeniyle Türkiye 2026 yılında %5 küçülecek? Var mı böyle bir şey? Yok. Peki 2001 krizinde Türkiye ne kadar küçülmüştü? %6,5 küçülmüştü. Cumhuriyet tarihinin en derin kriziydi. Onunla bile kıyasladılar. Ondan beter oluyor falan. Öyle bir şey yok. Tabii ki ateş düştüğü yeri yakar. Ateş düştüğü yeri yakınca da fonda parası olan vatandaş öyle hissedebilir. Ama öyle değil. Ki onlar için de inşallah makul çözümler bulunacak. Ama bir şeyin altını yine çiziyorum. Tabii ki siyasi irade karar verir. Ben yine de kamu kaynaklarının buralara aktarılmasını, ödemelerin başka bir seviyelere taşınmasını doğru bulmam. İnşallah kendi içinde dengeli ve adil bir çözüm bulunsun.
1: Evet, yeterli olacaktır inşallah diyelim. Şimdi elbette Mustafa Bey'le devam edeceğiz ama öncesinde bir sıcak gelişme var. Eski Ulaştırma Bakanı Ahmet Arif Denizolgun'un şüpheli ölümü iddiasına dair Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen deliller çerçevesinde 6 şüpheli hakkında 3 ayrı

0: kamu davası açıldı. Hemen detaylarını aktarayım. Tutuklu N.D. Isimli özel doktoru hakkında yalan tanıklık suçundan. İ.Ç., Ç.K., S.Ç. isimli adli tıp kurumu görevlileri hakkında belgede sahtecilik suçundan ve A.G., D.K. ve H.T.K. hakkında suç delillerini yok etme suçundan ayrı ayrı kamu davaları açılmış olup şüpheli ölüm iddiasına ilişkin soruşturma çok yönlü devam etmektedir. Bilgisi paylaşılmış Mustafa Bey. Bununla ilgili değerlendirmenizi alayım. Sonra da fonlarla devam edelim.
1: Bunun peşinin bırakılmayacağını biliyoruz. Bırakılmaması da gerekir. Çünkü bizim Akşam Gazetesi yazarı Hüseyin Besli bununla ilgili Süleymancılarla ilgili 3 günlük bir dizi yazı yayınladı. Ve orada aslında içeriden birinin tanıklığı olarak değerlendirebileceğimiz bilgiler var içerisinde. O bakımdan önemli bir arşiv kaydı bıraktı. Bir de evet yani yaşam tarzı bakımından da çok zorlu, çok aile içi entrikalar demeyelim de hadi vardır. Ezbere konuştuğumuz sanılmasın. Çekişmeler ve hesaplar, ilişkiler, lobicilik filan bunların hepsi olmuş o ailenin içerisinde. Çok bariz. Siyasete yansıyan tarafıyla arka planını hemen anlayabiliyorsunuz zaten. Biraz bu işleri bilen, takip etmiş olan birisi. Takip etmediyse de yani şimdi yapay zeka var soran öğrenebiliyor yani. Eskisi gibi raflarda, tozlu raflarda kalmış kitaplarda veya tanıklıklarda, anılarda filan bir şey aramanıza gerek yok. Hepsini internetten bulup çıkartabiliyorsunuz. Dolayısıyla onda hani yaşam tarzı biraz kötü. İşte evlenmemiş, kendine bakan, bakmayan falan. Doğal ölüm bile olabilir. Öyle bir yaşam tarzı var ve buna müsait. Yani şaşırtıcı olmaz. Fakat az önce söyledim ya hani emperyalist, siyonist bunu daha önce FETÖ için söylemiştim. Aslında o da onu yetiştirmesi olduğu için çok farklı değil. Bir yaranın üzerine bakteri bulaştırmak daha kolay. Yani zaten kötü bir yaşam tarzı var. Kendine bakmıyor. Ve böyle yani kalp krizi de geçirebilir, beyin kanaması da geçirebilir. Yani normaldir, dedirtilebilecek bir yaşam. Ama geçirmesi normal olmayabilir. Yani o duruma en yakışan tırnak içinde suikast şekli hangisi ise onunla da müdahale edilmiş olabilir. Dolayısıyla bunu göz ardı etmemek lazım. Karşınızdaki muhatap bu işlerde mahir. Bu işlerde mahir olanlardan bu işi öğrenmiş birisi. O yüzden burada FETÖ parmağının çok daha bariz bir biçimde yavaş yavaş görünmeye başladığını anlıyoruz. O yüzden de üstüne gidilmesinde hem Fethi Kabir'den çıkacak sonuçlar hem cemaat içindeki kişilerden alınacak olan veriler, ifadeler çok çok kıymetli. Birçoğu da zaten bu yönde ifade veriyor. Hatta Hüseyin Besli'nin yazısına cevaben gelen, kendisi söyledi daha onları da notlarını yayınlayacak. Cevaben gelen notlardan bir tanesi doğal ölüm olmuş olabilir diyenlere karşı argümanlar da içeriyor. Öyle diyorlar ama tamam öyle de olabilir, yakışıyor da yani şeyine, uygun düşüyor daha doğrusu. Ama olmama ihtimalini de çok ciddiye almak lazım diyen bir takım itirazlar gelmiş. Onları da önemsiyoruz açıkçası. Yani FETÖ işini tam olarak anlayabilmek için bütün bu hikayelerin tekrar tekrar dişilmesi lazım. Tahşiye kumpasının unutulmaması lazım mesela. Onların hepsi FETÖ'yü ifşa edecek olan, deşifre edecek olan, belki de o zaman için eden olaylardı ve onların tekrar tekrar oturulup düşünülmesi lazım. Çünkü bir şeyden ders almadığınızda tekerrür eder.
0: Evet. Fonlarla devam edebilirsiniz sizin değerlendirmenizi.
1: Tabii tabii. Şöyle ben şimdi sadece

0: Dinin altını çizdiği nokta önemli. Biz de bugün sürmanşetten yukarıdan aşağıya verdik. Yani vatandaşın ilgisi olanın bilgisi de olsun diye. Ama tabii herkes şu anda bir böyle bir piyasada işin siyasi boyutu tartışılırken bir sürü insan da bir dakika dur ya biz kavganızı edeceksiniz diye bizim paramız gitti burada falan diyordu. Şimdi önce o paraların ödenmesi önemli. Ondan sonra da artık siyasi, ekonomik, bürokratik aklınıza kim geliyor? Çözülmesi lazım. Yoksa tezvirat başlıyor. İşte onun da varmış, bunun da varmış, şunun da varmış. Ve yani bir şeyin şuyu vukuundan beter derler ya. İşte bazı konularda bazı isimler de şuyu vukuundan beter vaziyette konuşulup tartışılıyor. Burada biz de bütün listeleri yayınladık. Akşam gazetesi bugüne kadar. Kimler gözaltına alındı, kime ne oldu, kimin hakkında nasıl bir soruşturma açıldı, kim bırakıldı, kim içeride tutuluyor. Bunların, bu tür haberlerin hepsini yayınlıyor. Biz herhangi birini gizliyor ya da saklıyor değiliz. Hiç bunu yapmadık. Bunu İmamoğlu suç örgütü yolsuzluk dosyalarında da yaptık. Aynısını şimdi de yapıyoruz. Çünkü bu bir temizlik harekatı da. Bak, hatırla ben bunu İstanbul İBB soruşturması başladığında da söylemiştim. O zaman da şöyle söylemiştim. Bu bir temizliğin başlangıcı olsun. Madem bir yerden başladın, çok ciddi bir yerden başladın. Ya bunun ekonomi etkisi olur, aman şöyle alttan alalım, yandan girelim filan demedin madem. O zaman yani ağanın elini tutan yok. Girsin yargı bunun içerisine. Soruşturmacılar. Bu işin ağası o çünkü. Soruşturmacılar. Girsin. Kimin nesi varsa çıkar. Ya benim o çıkarsa işte bilmem. Ya şu da çıkarsa falan. Bunların hepsi bir biçimde yani bazı haklı endişeleri yansıtabilir. Haklı kaygıları. Ya adamından emin değilsen böyle bir kaygıya girmemen lazım değil mi? Eminsen pardon. Emin değilsen girersin. Baktım orada da bir güvensizlik var. Bunun yıkmanın yolu ne? Her neyse halimiz o çıksın falimiz. Hadi bakalım. Şimdi biraz o oluyor. Olsun olan da hayır vardır. Türkiye kendi iç dedim ya bütünlüğünü sağlayacaksa içindeki hainleri ayıklayacaksa içindeki çakalları da ayıklayacak. Bunlar olduktan sonra yolumuza daha düzgün imkanlarla fırsatlarla devam edeceğiz. Türkiye büyüyen bir ülke. Bazıları da bana mesela bu olayların tam tersini söylüyor. Diyorlar ki şu işler bittikten sonra her şey açılacak. Çünkü borsana yabancı gelmiyor, bunlar yüzünden gelmiyor. Fonlar yüzünden gelmiyor. Söylediler, uyardılar da temizleyin gelelim dedi adamlar. Hı. Temizleyemedik ki gelsinler. Şimdi temizliyoruz, geç oldu, güç oluyor. Ama sonuçta fon da geliyor. Türkiye'nin büyüklüğüne yakışır bir ekonomi de geliyor, yaklaşıyor bize doğru. Yeter ki biz onu ürkütmeyelim, biz onu kaçırmayalım. Bütün bölgesel dinamiklerde Türkiye Cumhuriyeti'nin siyasi liderliğiyle, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğiyle buraya kadar geldik, ekonomimiz kötü. Ayıptır ya. Bunun ekonominin de onunla mütenasip olması lazım. Bu işin başında, şu son sorunun çözümünün başında da şimdi Cevdet Yılmaz gördüm. Yani benim kanaatim bir 15 yıldır, 20 yıla yakındır, daha yakından takip ediyorum. Evet, 25 yıllık AK Parti iktidarı vardı. Birebir tanıdığım isimler, yani bu işin başında Cevdet Yılmaz varsa oraya güvenebilirsiniz dedirttirir bana. Yani Cumhurbaşkanı'nın liderliği ayrı, yani kimi nereye koyacağını da bilir yani. O yüzden benim şeyim açık. Benim ufkum açık. Hı. Bak bunu da konuşacağız 3-5 ay sonra. Ya diyor evet, ya video ne güzel alet değil mi? Evet. Bunlar canlı yayın. Hepsi orada var.
1: Evet, sadece içeriden gelen açıklamalar değil bu arada. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings var. Kıdemli direktörü Türkiye'de bir ekonomi kanalına konuştu. Hmm, bazı aksaklıkların olma ihtimali olsa da finans sektörü açısından sistemik bir risk ya da Türkiye'nin kredi notu üzerinde önemli bir etki beklemediklerini de dile tamam. getirdiler. Bunu da hatırlatmış.
0: Tam da bunu söylüyorum işte.
1: Evet. O sistemik etki Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in dün yaptığı açıklamada da var, sistemik bir etki olmadığına ilişkin. Şimdi gelelim enflasyona. Sadi Özdemir pazartesi günü açıklanacak. 3'ü cumartesiye geldiği için beklenti anketi açıklandı. Aylık olarak Anadolu Ajans Finans

0: basın beklenti anketine göre %2,18 beklentisi var ki aslında biz de daha önce siz varken de konuşmuştuk. Diğer konuklarımızla da konuştuk. Geçen yıl Eylül ayında 3,23'tü. Bunun altında beklentisi vardı birçok konuğumuzun. İstanbul enflasyonu açıklandı. Çok da öncü gösterge niteliğinde ve son aylarda da özellikle aylık olarak benzer geliyor. Aylık %2,11 olarak gerçekleşti. Sizin beklentiniz nedir?
1: Yani 3,23 olmayacağı için aslında ilginç bir şey var. Şimdi İstanbul enflasyonu açıklandığında yani kendini çok hani ekonomi yayını olarak güçlü ya da seçkin sayanlar geçen yılın Eylül ayıyla değil de nedense bu yılın Ağustos ayıyla kıyaslayıp enflasyon yükselişe geçti dediler mesela. Ya bu kadar hani ekonomiyle ilgili ileri geri yani konuşuluyor diyoruz ya, bir kere buna dikkat çekelim. Her zaman söylüyoruz, elma ile elma kıyaslanır. Yani evet, geçen yılın Eylül ayına göre bu yılki Eylül ayı ne olmuş ona bakacağız. Çünkü 12 tane olan yıllık, 12 tane olan aylık enflasyonlar bir tanesi çıkıyor, bir tanesi giriyor. Aynı ay çıkıyor, aynı ay giriyor ona göre. Bütün bu hani şeydeki, petroldeki, hatta doğalgazdaki son dönemde ciddi artış, fiyat artışlarına rağmen ben de geçen yılın Eylül ayından daha düşük bir enflasyon bekliyorum. Yani o beklentiye yakın olur diye düşünüyorum. Hatırlarsanız bir pompada biraz hani ağır zamlar geldi, sonra biraz geriletti ama yine Trump konuştu, yine 100 doların üstüne çıktı falan. Tüm bunlar ortada. Hani ya enflasyon işte yavaşladı ama arzu ettiğimiz seviyelere gitmiyor. Bunun sebepleri var. Sebepleri mazeret olarak konuşmuyoruz. Bütün dünya aynı şeyi konuşuyor. Amerika'da faiz artırımı tartışmaları var. Bizde de hani en azından faiz indirimi daha çok gündeme gelirken şimdi belki de yine pas geçmek zorunda kalabilir Merkez Bankası önümüzdeki ilk toplantıda. Bu arada şeyi söylemek istiyorum. Önceki konu başlığında bir şey hatırlatayım, çok teknik. Şimdi bizim aslında şeye baktım, kapa baktım, bizim fon sayımız 3529 ve bunun 131 tanesi tasfiye ediliyor. Bunu niye söylüyorum? Türkiye'de hani şimdi bu fon meselesi tartışıldığı için fonları da şeytanlaştırma meselesi. Burada dolandırıcıların işin içinde olduğu konular tasfiye ediliyor. Yoksa düzgün, hele ki yeni regülasyonlara göre kurulacak ya da devam edecek fonlar tasarruf sahibi açısından sıkıntı olmaz. Önümüzdeki dönemde bunlar daha iyi anlaşılacak. Bir de Mustafa'nın söylediği bir nokta var. Hani yabancılar, yabancı para girişi ya da sermaye girişi de bu konulara bağlı. Çok doğru. Mesela burada Norveç Varlık Fonu'nun düştüğü durum kötü bir durum. Bu dolandırıcılar nedeniyle onlar da çok büyük kayba uğradı. Bu da kötü bir örnek. Yani demek ki bizim burada sermaye piyasamızda yapacağımız şey başka olumlu şeylere de yol açacak. Enflasyona tekrar dönüyorum. Enflasyonda yıllık hedefimiz tabii ki tutmayacak. Öyle görünüyor. Merkez Bankası revizeler yaptı. Ama bu mücadeleden vazgeçilmedi, vazgeçilmemeli. Bu İsrail'deki ve Amerika'daki seçimlerden sonra enerji fiyatları, yani savaşın seyri ve enerji fiyatlarıyla ilgili bir rahatlama görürsek, olursa belki önümüzdeki yılın ilk çeyreği için çok daha radikal bir enflasyon, yani pozitif anlamda savaş sonuçlanır, enerji fiyatları da en azından 10-20 dolar gerilerse önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde enflasyonla ilgili birçok şey telafi edilebilir diye düşünüyorum.
0: Evet. Şimdi son fonlarla noktaladı Sadi Özdemir, tekrar oraya döndü ama biz enflasyonla devam edelim Mustafa Bey, fonlarla ilgili konuştuğumuz için. Şimdi Dinçer Kurt da hangi gün, çarşamba günü mü konuğumuzdu, siz de vardınız.
2: Düşecek diyor.
0: Evet, yani bu ay için değil ama sonraki aylarda
2: Kasım,
0: bu fonların, evet, Kasım Aralık aylarında bu fonlarda yaşananların sebebiyle enflasyon tarafında aylık olarak gerileme olacağını düşünüyorum dedi. Ne dersiniz bu ayki beklentiniz?
2: Ya onların da etkisi olabilir de ben bu işte bizim enflasyonumuzun, İstanbul'daki enflasyonun özellikle kira yapışkanlığının kiraya ve gıdaya bağlı olduğunu unutmamamız lazım.
0: Ve eğitime
2: de bağlı, aynen. Ya şimdi eğitim, neyse.
0: Eğitime söylenecek ya, çok söz var da diyorsunuz.
2: Ya şimdi özel eğitim diye onu ayırmak lazım. Bakın. Şimdi bunu herkes biliyor da ben bazen böyle hani söylediğim bir şey yeni bir şey doğurmayacaksa olan bir şeyi tekrarlamanın çok bir anlamı yok diye düşünürüm. Ya bunu zaten vatandaş da
0: bayağı
2: görüyor,
0: da tekrarladık biliyor. Ama.
2: Fakat vatandaşta şöyle bir şey var. Halkta da haksız değildi. Çok haklılar da ben bunu fark edemedim. Ya onun aklından geçeni, söylediğini burada tekrarını duymak bile hoşuna gidiyor. En azından diyor ki ya beni duymayan olabilir de onu duymuşlardır birileri falan diye. Herhalde onlar. O yüzden hani bir bunu biraz vatandaş goy goy olarak düşünürüm de canımı sıkardı o yüzden. Şimdi bunu niye söyledim? Bakın eğitim falan diyoruz da ya bu ülkede eğitim ücretsiz. Okullara, aile birliklerine, velilerin yardımı istisna hariç. O yardımı da ben hep söylüyorum yapabilecek olan yapsın. Yapamayacak olandan da kimse zorla almasın. Alamaz da zaten yakarlar. Yani hafif bir ifade kullandım. Yakarlar. Şimdi ama aile birliği. Ben biliyorum orada kaç kişi var. Ya 50 tane 100 tane zaten veliniz var. 100 tane veliden de insanlar derler ya şunun durumu iyi değil o da iyi. Ya bizim durumumuz daha iyi. Sen 3 sen 5 ben işte 7 neyse verelim onlardan da almayalım, ne ihtiyacımız varsa karşılayalım. Ya bundan daha güzel bir şey var mı? Alın size toplumsal dayanışma yani. Yok efendim biz o kadar verdik filan, veli niye vermedi filan. Neyi yarıştırıyorsun ya? Neyi yarıştırıyorsun? Çocuklar için ben öğrettim, dedim ki sabahleyin, bugün poğaça günüymüş. Dedim ki 3 tane poğaça alın, bir Müslümana lazım olur. Birisi fazla yemek ister. Öyle de bazı çocuklar iştahlı olur, bir şey olur. Evet. Hani yoktur'u yakıştırmayayım ya, vardır hemen herkeste bir şey de.
0: Evet ama unutulabilir bu arada.
2: Tamam ya, bir Müslümana lazım mı? Ben öyle yaparım yani. Hep öyle değil midir? Ofiste, iş yerinde, şurada iki kahve getirir, orada iki kişi vardır. Ya bir tane de alayım, biri daha gelir yanımıza bizi görüp, değil mi? Öyledir yani, bizde, bizim memlekette öyle derler ya, bir Müslümana daha lazım olurdu. Yani bir tane de fazladan getirdim. Şimdi çocuk öyle alışsın diye bir tane de fazladan getirdim. Şimdi bu işi, eğitimi konuşurken eğitimden dolayı, özel eğitimden dolayı arttığı, onun altını böyle biraz markörle çizmemiz lazım. Söyledim, okullar açılırken 3 tane çocuk mahalle ilkokuluna gidiyor. Şimdi hanım dedi ki kaç para verdim dedi. Bak 3 tane çocuğa eşofman altı, işte sweatshirt, bilmem tişört filan. Artık okul kıyafetleri öyle ya, hamdolsun. Beyaz yakalı siyah gömlekleri biz giydik zamanında. Şimdi rahatlar çocuklar. Kaç para verdim bunlara? 7000 küsür lira verdi. 1000 küsür liraya filan geldi tanesi. O da şey, sweatshirtler filan da dahil böldüğünüzde. 3 çocuktan bahsediyorum. Neredeyse tam takım üçü de. Hanım güldü dedi. Ben geçen sene bunlarla 2 tişört almıştım özel okuldayken. Sadece 2 tişört. Şimdi devlet okuluna giderken 3 çocuğun takımına veyahut da yazlık kışlık bir çocuğun takımına 5-6 bin lira ödüyorsunuz. Öbüründe bir tişörte o parayı veriyorsunuz. Burada şikayet etmeniz gereken şey okul ücreti, okulun kıyafet ücreti değil. Özel okulun ücreti, özel okulun kıyafet ücreti. sebeplerini araştırın, pazarlık edin filan. Ama okula girdiğinizde pazarlık edemiyorsunuz. Neden? Çocuğunuz 8-10 yaşında veyahut da ergen. Herkes öyle giyiniyor, ben fakir miyim de böyle giyiniyorum? Ben de öyle diyordum. Almayın ya. Ben ona para ödemiyorum, eğitime para ödüyorum.

0: Ama çıllık çocuk olunca öyle olmuyor. Yumuşak karnından yakalanmış oluyorsun yani.
1: Evet.
0: Ders kitapları masanın üstünde bedava. Yardımcı kitaplar aldık. Söyleyeyim 9.000 liraya.
1: Vallahi uygun almışsın.
0: Ama 65 bin liraydı geçen sene özel okulda. 60'da muhtemelen de oradan başlıyordur, benimki ucuzdu. Buyurun yani. Şimdi siz devlet kitapları da orada duruyor. Masanın üstünde duruyorlar bedava. Eğitimin enflasyona katkısından bahsederken nasıl başladım? Öğretmen gibi. Ne yapıyoruz? Özel eğitim diye altını çiziyoruz. Şimdi orayla ilgili olarak da ben daha önce bir ara bir bakan beyle rastlaştığımda da söylemiştim ona. Ya şu fiyatları eğitim fiyatı olarak ayırın. Diğerlerini isteyen gelsin, isteyen gelmesin. Hatta okul kıyafeti mi istiyor, üniformalı mı istiyor, kendini göstermek mi istiyor okul? Aa ne kadar güzel giyiniyor filan, okulun öğrencileri mi delirtmek istiyor? O kıyafeti kendisi verecek. O fiyatın içinden verecek onu. Ondan ekstra para kazanmayacak. Tamam. Ben okula çocuğu gönderdikten sonra söğüşlenmeyeceğim yani. Canıma batan o. Yoksa insan der ki ya ben veririm baba 1 milyon senede, problem yok benim için diyor adam. Olabilir yani. Bakın o şikayet etmez zaten. O da bilsin ki ben bunu vereceğim. Okul öğrencisini artık o okulun öğrencisi. İstediği kıyafeti giydirsin. O da kendi PR'ını yapsın. Parlatsın çocuklarını, kendi mankeni olarak aslında değerlendirmiş oluyor, kullanmış oluyor. Tam kullansın. Ama bedelini ben ödemeyeyim ya. Bedelini okul ödesin. Öyle değil midir? Sizden markete gidip bir kangal sucuk aldığınızda, hadi abartmayalım da, bir kalıp peynir, o da onu da abartmış oluruz değil mi? O da şimdi 1 milyona, 1.000 liraya falan geldi. Ne alsın ya? Bir tane bisküvi aldığında size kasadan çıkarken şunu söylemiyor. Bisküviyi aldın mı? O zaman bir dakika. Bisküvi için raf parasını da ödeyeceksin. 5-10 lira bisküvi 12,5 lira ödeyeceksin diyor mu sana? Hayır. Almışken gidip geri bırakmayayım deyip üstüne bir daha para ödüyor musun? Hayır. Okula niye ödüyorsun? O bisküvinin içerisinde reklam parası dahil değil mi? Raf kirası dahil değil mi? Bütün pazarlama giderleri dahil değil mi? Dahil. Siz de öyle yapın. Devlet de bunun oranını bilsin. Öbürünü de biliyor. Burada da bilsin. Bitsin gitsin ya. Hiç bunları tartışmayız. Ama yarısından fazlası su alan beyaz peynirin 1.000 liraya gelmesine de izin vermeyeceksiniz. Buna da izin vermeyeceksin. Ona da izin vermeyeceksiniz. Geri kalıyor bir de kira. Onu da kira sözleşmelerini, kiracının giriş çıkış tarihlerinin net olmasını ve mutlaka uygulanmasını sağlayarak yapacaksınız. Birçok ev kiracı olduğundan dolayı satılamadı ve kirası düşük kaldığı için ev kiracının çıkartılamamasından dolayı da çıkmamasından dolayı daha iyi fiyata kiralanamadığı için boş duruyor. Boş durduğu için bütün kiralar artıyor.
1: Hep kira diyoruz şu. Müzik çalıyor. Geçen de Lütfiye söylemişti. Hep bu konuları neyse, sona bırakıyorsunuz diye. Neyse pazartesi
0: Lütfiye,
1: konuşacağız.
0: Bu müzik iyi de bir de fon müziğimiz var biliyorsun değil mi? Onun arabası var. Güzel mi güzel. Yani değil. Arabası var ama ruhu yok diye kınadığı adamdan daha fenası varmış. Ya yat kat uçak.
2: Önemli olan
0: kaç milyardı ya şey Mustafa Sandal. Ya sandal değilmiş belli yani, bayağı bir yatmış. Oligarkların yatları gibi. Rus oligarklar var Göcek'te. Onların yatları var şeyde, Marmaris'te falan. Haberlerini yapıp duruyoruz.
1: Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Peki,
0: bizim fon müziğimiz o değil.
1: Aynen. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu ve Ekonomi Gazetecisi Sadi Özdemir, çok çok teşekkür ediyorum. Noktalıyoruz. Ardımızdan kısa bir ara, sonrasında Elde Bir Anlayan Meteoroloji Editörümüz karşınızda.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Devlet, dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğin bir ülke de değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
2: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
1: Yeni Morphix tatlı rüyalar sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
2: Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Hayallerinin peşinden koşanlara tüm gücümüzle eşlik edişimiz tam da bu yüzden. Bu yüzden bilgiyi paylaşma isteğimiz, deneyimleri buluşturan enerjimiz, başarıyı görünür kılma azmimiz, gerçek girişimcilerimizi bu reklamın başrolü yapmamız tam da bu yüzden. Parlak fikirleri destekleyen yarışmalarımız, gelişim odaklı programlarımız, hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Bu yıl 6.sını düzenlediğimiz Üreten Kadınlar Yarışması için başvurularınızı bekliyoruz.

Hava durumunun ayrıntılarıyla karşınızdayız. Artık 500 milibar seviyesinde oluk etkisine sona gelmiş durumdayız yarın itibariyle. Özellikle batıda yüksek basınç alanı etkili olmaya başlayacak ama oluk şu anda hala etkili. Özellikle Akdeniz üzerinde kuvvetli bir alçak basınç alanı var. Marmara'da, Karadeniz bölgesinde, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz bölgelerinde hava yağmurlu olacak sağanaklar. 20 kiloya varan sağanaklar ama bir amamız var elbette. Çünkü bazı noktalar şiddetli yağış alacak. İstanbul, Adana, Osmaniye, Elazığ, Tunceli, Erzincan ve Sinop. Bu iller şiddetli yağış alacak ki toprak suya doygun. Yağışın hızlıca yüzeysel akışa geçme olasılığı var. Dolayısıyla sel, su baskını riski bu illerde yüksek. Dere yatağı çevrelerinde, çukur alanlarda birikmeler olabilir. Sel suyuna girmemek önemli. Bakın 15 santim bir karış su sizi 30 santim araçlarınızda sürükler. O yüzden hem yaya hem araçlarınızla sel suyuna girmeyin uyarısını biz sıklıkla tekrarlıyoruz bu noktadan. Şimdi rüzgar hareketliliği de var. Olukla birlikte Türkiye'nin batı bölgeleri, kuzeyli rüzgar, doğu bölgeleri, güneyli rüzgar etkisi altında. Marmara, Ege'de Poyraz saatte 70-75 kilometreye varan hızlarla kuvvetli esiyor. Van Hakkari çevresinde ise lodos kuvvetli. Tabii ağaç ve direklerin devrilmesi, çatı uçması, soba zehirlenmesi gibi bir takım olumsuz sonuçlar doğurabilir. Doğuda gece sıcaklıklar tek haneli, o yüzden sobalar kullanılmaya başlandı. Artık gece gündüz sıcaklık farkı fazla. Kışlıkları da çıkartmanın zamanıdır. Çünkü havalar artık serinlemiş durumda. Ve hastalık havası da başlamış durumda. Artık hırkalara, ceketlere, montlara, yağmurluklara bu süreçte ihtiyacımız var. Hep ne diyoruz? İnce, kat kat lahana tipi giyinin. Bulunduğunuz ortamın ısısına ya da gün içerisinde hava sıcaklığına göre kendinizi ayarlayabilirsiniz. Soyunup giyinerek, lahana tipi giyinerek diyelim. Yarının tablosuna hemen bakalım. Şimdi Marmara, Karadeniz

bölgesi Doğu Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz bölgeleri yağmurlu olacak. Daha hafif sağanaklar yarın. Çok daha hafif sağanaklar sadece Rize ve Antalya çevresinde yağış şiddetli olacak. Onun dışında her yerde çisenti şeklinde çok hafif yağmur var. Marmara'da da yine çok kısa süreli lokal ve hafif sağanaklar halinde görülecek. Ve Marmara'da Kuzey Ege'de yarın rüzgar kuvvetli esecek. Poyraz var ve yüksek basınç alanı etkili olacağı için atmosfer kararlı tabakalı yapıya dönme başlayacak. Yani güneşin yüzünü yarın itibariyle görmeye başlayacağız Marmara'da ve sonrasında pazar günü yine Akdeniz, Güney Ege, İç Anadolu'nun güneyi, Doğu Güneydoğu Anadolu bölgeleri yağmur alacak. Yine kısa süreli çok hafif sağanaklar, şiddetli yağış beklentimiz pazar günü için yok ama Marmara'da, Kuzey Ege'de rüzgar yine kuvvetli esecek. Şimdi hafta sonu yüksek basınç alanı etkisiyle birlikte Türkiye'nin batı bölgelerinde hava sıcaklığı yükselmeye başlayacak ama 1-2 derece bir artış. Şu anda Ekim ayı normallerinin altındayız. Hafta sonu Ekim ayı normallerine çıkacak hava sıcaklığı. Ama hemen şunu bir kez daha hatırlatmış olalım. Sıcaklık gündüz 1-2 derece yükselirken gece çok fazla değişmeyecek. Yani gece gündüz sıcaklık farkı artacak. Bu da hastalık havası ihtimali demek. Dolayısıyla bu süreçte soğuk algınlığı ve gripal enfeksiyon riski hayli yüksek. Önümüzdeki haftada bu risk artarak devam edecek. Çünkü gece gündüz sıcaklık farkı da giderek artacak diyelim. Hemen bazı büyük şehirlerimizin ayrıntılarına geçelim. İstanbul'la başlayalım. İstanbul'da bugün çok sağanak yağmur var. Sağanaklar, şiddetli sağanaklar halinde görülecek. Yarın ve pazar günü hava parçalı bulutlu olacak ve hava sıcaklığı 1-2 derece yükselecek. Ankara'da hava çok bulutlu. Yarın da hava çok bulutlu. Pazar günü bulutlanma azalacak. Hava sıcaklığı artacak. Son olarak İzmir'de rüzgarlıyız. Yarın da rüzgar kuvvetli. Pazar günü hava parçalı bulutlu olacak ve hava sıcaklığı şimdilik değişmeyecek. Peki dünyada hava nasıl? İşte dünyanın detayları geliyor.

0: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
1: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
2: Ziraat Bankası sunar.
3: Tarım alanındaki genç girişimci sayısının artırılması, gençlerin tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla genç çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
2: Ziraat Bankası sundu.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: İşini büyütmek istediğinde
2: Vakıfbank daima seninle.
3: Vinov ile ödeme ve tahsilatlar Vakıfbank güvencesinde.
4: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
5: Vinov bize ilaç gibi geldi. İlaç alımını Vinov Eczay ile yapıyoruz. Üstüne bir de bize özel ayrıcalıklardan yararlanıyoruz.
4: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

Gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle esas meselede konuşuyoruz. Esas mesele bu akşam 20'de 24'te.

0: Türkcell sunar. 5G hızında reklamlar.
1: Türkcell 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor.
2: Diyeceksiniz ki bunu neden sen anlatıyorsun?
1: Çünkü neden? Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklam olmaz. Olur mu Selim?
3: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
1: Bana soruyorlar. Sen Türkcell'li misin diyorlar.
2: Ya ne olacağını?
1: Çünkü Türkcell demek Türkcell hızı demek. Türkcell hızı demek Türkcell kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu?
2: Me. Almış reklamın ruhunu. Aferin.
4: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız. O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Türkcell'li misin? Türkcell!
5: 5G!
4: Türkcell!
5: 5G!
4: Türkcell!
5: 5G!
4: Muazzam. Gol olur yalnız. Ben dedim.
1: Türkcell hızı ve kalitesiyle 5G'de fenomen. Bakalım gençlere nasıl yazmış? Türkcell 5G hızında internette miyiz arkadaşlar?
6: Aynen.
1: Akımlar akıyor muyuz?
7: Akıyoruz.
1: Dans, dizi, fit check, oyun, ASMR, edebiyat.
2: Güzel.
1: Sen ne yapıyorsun?
8: Ben bir şey yapmıyorum abi.
1: Sen Türkcell'li misin?
8: Ben 18 yaşına yeni girdim. Kendi Türkcell hattımı yeni alacağım.
1: Anlaşıldı. Hemen Türkcell'li ol ama hızlı ol. Türkcell 5G hızında şak diye ol. Dış ses gir buradan.
0: Türkcell gücünde 5G hızlı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türkcell 5G Türkiye'nin dörtlü köşesinde. Peki sen Türkcell'li misin?
9: Türkcell'lere bağlan hayata.
10: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın.
11: O fiyattaki yaş.
10: Akıl verenlere karşı tek başına.
12: Ben macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde trink sattım.
13: Arabanı arabam.com'a değerinde trink sat.
14: Siz sadece rahatınıza bakın. Şimdi alın 2027'de ödemeye başlayın. Üstelik düğün paketleri 6440 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife Türkiye'nin düğün paketçisi.
15: Murat Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu Ekranların Rekorter programı 8. hesapta bu hafta Opet test köşesinde IAA Hanover Fuarı'ndan görüntüler, araç muayenesinde değişim rüzgarı ve Lumical Genel Müdürü Tahir Karabulut'la keyifli bir söyleşi yer alıyor. Ekranların en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etap Cumartesi 12.15'te 24'te.
16: Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.

0: Günün manşetine hoş geldiniz. Ben Ömer Özkök. Gündemde öne çıkan gelişmelerle Akşam Gazetesi yazarı Hikmet Genç'le ekranlarınızda ve radyolarınızdayız. Hikmet abi, hayırlı günler, hayırlı cumalar.
1: Hayırlı cumalar, hayırlı günler dileyelim. Bugün de çok kasvetli bir hava var, değil mi?
0: Evet.
1: Yani buraya kadar geldim, biraz önce

0: söyledin ya, yağmur başladı, sen geldin de halbuki değil yani, o yağmur benimle birlikte
1: seninle
0: geliyordu.
1: Seninle beraber geldi.
0: Ben hızlandım, yağmuru geçtim, içeri geldim, arkamdan yağmur geldi. Bu dediğim tabii şaka değil. Yani burası için şu an şaka da, daha önce başıma gelmiş olduğu da vardır yani. Arkandan yağmur bulutları vardır, böyle şakır şakır yağar. Sen önden koşarsın, ulan acaba buraya da bir yer durursun, haşit diye üzerinden gelir. Çok
1: bulut
0: enteresan.
1: Geçişi yani.
0: Bulut geçişi yani böyle özellikle İstanbul'da son yıllarda. Bence eskiden de vardı bu ya. Ben şöyle düşünüyorum, hani diyorlar, lan eskiden böyle bir şey yoktu. İstanbul bir tarafta günlük güneş, öteki taraf. Ben, ama haberleşemiyorduk, belki de ondan olabilir mi hocam?
1: Ya, yani mutlaka tabii.
0: Yani telefon tırırttan gırlık tırırt diye telefon çevirip de birbirimize ulaştığımız vakitlerde.
1: Santral.
0: Evet, santral orada vakitlerde. Yani yok santral.
1: Sen hatırlamazsın santral.
0: Yok, o kadar eski değildim ben ya. Ama tamam. Yani bu çevirmeli telefonlar döneminde birbirimize bağlantı yapardık yani. O şehirler arasında. Ama İstanbul içinde de herkes birbirini aramazdı. Şimdi bir yerde yağmur var, cep telefonundan, anlık kameralardan her şeyi izleyebiliyorsun. Yani çok artık tabii iletişim. Ama neyse yani çok hala devam ediyor maşallah ya. Yani yağmur değil mi? O güzel bir şey.
1: Değil mi?
0: Herhalde su ihtiyacımızı karşılıyoruz ve güzel başladı.
1: Maşallah.
0: Ekim ayın başında maşallah.
1: Berekettir. Evet, Allah afetinden muhafaza etsin.
0: Sıkıntı var trafik, o da İstanbul'da zaten yani yere bir damla bir şey düşse zaten trafik tıkanıyor.
1: Geçmiş olsun.
0: Geçmiş olsun yani.
1: Tabii yurt genelinde hava sıcaklıkları da tam böyle hani şey denir ya,
0: sonbahar.
1: Hastalık havası.
0: Evet, sonbahar, evet, dikkat edin.
1: Ben etrafımda görüyorum, mutlaka seyircilerimiz ve dinleyicilerimiz, yurdun herhangi bir yerinde de olsanız bu gribal enfeksiyonların artış gösterdiğini görüyorsunuz. Okulların açılmasının evet, da buna yani, etkisi var.
0: Ben büyüklere söyleyecek bir şeyim yok da yani ama.
1: Ama soğuk
0: okul,
1: hava.
0: Okul hava, okullar için.
1: Abi bak, hava bak. Elde bir an biraz önce bizden dakikalar önce meteoroloji editörümüz Elde Biren Ayan yine lahana dedi.
0: Hocam lahana her zaman işe
1: yaramaz. Lahana taktiği bak bu önemli.
0: Yani evet, bilmiyorum.
1: Kat kat efendim mümkünse. Çünkü havalardaki bu değişkenlik, gün içinde de değişiklik gösteren değişkenlik hastalık için çok acayip bir zemin oluşturuyor. O yüzden buradan
0: canım, yani,
1: lahana
0: tamam.
1: Tavsiyemizi de vermiş evet. Olalım.
0: Hayırlısı
1: sana
0: olsun
1: ben da. Bahsetmiştim Osmanlı'da lahanacılarla, doğru mu? Bamyacılar.
0: Neyse.
1: Onu da bilahare anlatırım.
0: Ya, evet. İnşallah. Yani
1: o zaman gel başlayalım.
0: Evet.
1: Dün sosyal medyada bir şey dikkatimi çekti Hikmet abi. Onu önemsedim. İsrail Kanal 13 televizyonu New York'ta Gazze konulu bir toplantıda Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan'ın İsrail'e soykırımcı ifadesini kullanması Netanyahu'nun temsilcisini rahatsız etmiş.
0: Eder.
1: Netanyahu'nun temsilcisi de karşılık vermiş.
0: Eder.
1: Sayın Bakan da altta kalmaz tabii. O da ona derken senin sarı saçlı mavi gözlüğünün damadı var, Kushner.
0: Hı hı.
1: O meselede de biraz ara bulucu rolünde. Kushner devreye girmiş, o sakinleştirmiş. Böyle bir kulis bilgisi dikkatimi tamam, çekti. Olur. Onunla başlayalım.
0: Olur, yani kulis bilgisi olarak verdiğin için çok ciddi almayacağım. Şunu da söyleyeyim. Yani Fidan, Hakan Fidan'ın ne dediği benim için çok önemli. Duruşumuz çok önemli. İsrailler ne altı yer sesinler. Yok sabah kalkıyoruz. Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı, Yunanistan Savunma Bakanlığı bilmem ne müşaviri, Yunanistan Zart bilmem ne sabah kalkıyor ve ada bizim de aslında falan filan. Öteki geliyor bilmem ne. Ya ne der, biz duruşumuz belli. Bu tür şeyleri yani efendim İsrail cevap vermiş bilmem ne verecek tabii. Yani o vermek kendi adına o seçimler de var. Her şeyi oraya evrilmeye çalışıyorlar. Şey sormuşlar, çok güldüm sabah. Trump'a sormuşlar bu uçakta kavga çıktı ne oldu diye. Bunun arkasında ya İran varsa İran'ı yok edeceğim demiş. Yani bunlar abi artık samimi söylüyorum. Bunu ben ciddiyetle söylüyorum. Ciddi tarafı yok. Bak ciddiyetle söylüyorum, ciddi tarafı yok. Yani bu bazen olayları akışında haber verme biçimi de her şeyde bir bakıyoruz Türkiye'ye mesela Yunanistan'la aramızda bir şey oluyor. Bir Miçotakis hemen de diyor, bir şey söylüyor mesela. Abi sen bir hafta boyunca televizyonda, ekranlarda Yunanistan böyle girdik, böyle çıktık, böyle füzemiz var, böyle füzemiz anlatırsan savaşı sen çıkartırsın. Bakıyor Yunanistan bunlar konuşuyor diye dönüyor, biz de yapalım diyor. Bunu ben ciddi söylüyorum, şaka yapmıyorum. İsrail meselesinde biz yapacağımızı yapmışız, koyacağımızı koymuşuz zaten. Hakan Fidan koyacağım diyor bir daha. Yani benim tavrım ortada, bu tavrı ortaya koyarım, bitti. O teki demiş, ya onlar dünya barışı için bana destekleyin dediği zaman

0: Netanyahu katili ABD Kongresi ayakta alkışlandı. Hadi açıklama, hadi yorumla bunu. Hadi bana yorumla bunu yani. Ama aslında böyle kongrenin değil, değil hocam. Yorumlama. Bu yaşandı. Bana bunun mantıklı bir açıklamasını yap kardeşim. Amerikalı ya, o anlıyor. Hani vizyon sahibi ya, dünyayı yönetiyorlar ya. Yani neden alkışlandı diye sorun, bana bunu açıklayın. İnan dış politikayı da bırakacağım. Yok açıklaması. Burada olduğu gibi. Hakan Fidan görevini yapıyor kardeşim. Dünyaya meydan okumaya devam ediyor. Budur. Durduğumuz yerde budur. Unutmayın ki Türkiye'nin, ben onu önemsiyorum. Bence çizgiyi zaten çizdi Erdoğan. Hı. Onu at fos diye özel söylemiyorum. Derdimi anlatan bir cümle var. Türkiye'nin ileri savunma hattı orasıdır. Bitti. İleri savunma hattı. Ben müteyakkızım.
1: Teyakkuz halindeyim. Teyakkuz yani şeyim, hazırlık, hazır vaziyetteyim.
0: Elim tetiktedir. Bakarım. Arpacıya kadar bakarım. Ne oluyor diye bir sorarım. Budur. Olan da budur. Yani ben şunu söyleyeyim. Bugünlerde biraz böyle ılımlı bir Orta Doğu havası var. Allah'tan hiç manşette hiçbir yerlerde de dış politika gibi bir şey de yok. Hı. Tamam mı? İçeri doğru yoğunlaştı. Çünkü Hürmüz'de adam Trump dedi. Delidirdi, hapse girdi. Trump boğazı dedi. Hürmüz'e. Ondan sonra İran hadi gel diye bağırıyor. Gelen yok, giden yok. Uçaklar uçak gibi orada duruyor. Bizikler de bekliyor çubuklarla. Acaba uçak gemine kaç uçak kalkacak diye. Bir şey olduğu yok. Benim tek bildiğim şey var. İngiltere, Fransa, Almanya başta olmak üzere. Şu anda Avrupa'da, AB ülkelerinde büyük müthiş bir enerji krizi yaşanıyor. Halen şu anda. Çok pahalı. Bunun kışa nasıl tekabül edecek, ne olacak diye. Yürüyüşler falan var. Benzin istasyonlarında gösteriler var. Bunu görmüyoruz dünyada. Nedir? İşte bunun sonucu. ABD ense rahat zaten kendi enerji şeyi var. Rusya çok mutlu. Ayda ne güzel diyor Hürmüz'ü. Bir daha bir dövsene bakalım ya. Çok güzel oluyordu. Bir daha yapsana abi ya diyor. Şaka değil. Nasıl? Ya Trump abi gel bir daha bir bakalım İran ne oluyor. Bir daha bir vursana diyor. Şimdi diyor ki bak karışmam. Şimdi diyor ki ben diyor biliyorsun en kritik organım. Hı. Tamam mı? Bir sıkarsam diyor. Bir sıkarsam ne diyor çip bulursunuz. Ne araba ne telefon. Hiçbir şey bulamazsınız. Böyle vergi yok. Hop bir dakika. Lazım olan enerji bana vereceksiniz diyor. Git ayarla sarı saçlı mavi gözüm. O da okey diyor. O kadar. Hayat bu kadar. Ben yani benim biliyorum ki Orta Doğu'da ileri savunma hattım orasıdır.
1: Nokta.
0: Hakan Fidan da bunu hatırlattığı için biraz tedirginler. Onca ders verdik, onca sopa gösterdik. Onca işte petrol fiyatlarını yükselttik, enerji fiyatları yükseldi. Sen de acı çek diye bağırırken Türkiye'ye, onu çektireyim derken bütün dünyaya çektiriyorlar. Olur. Ben gene kurtarırım buradan çıkarım. Hocam biz şerbetliyiz, bir şey olmaz.
1: Evelallah.
0: İnşallah.
1: Şimdi Avrupa merkezli Euromed İnsan Hakları İzleme Örgütü varmış abi.
0: Evet.
1: Yeni Şafak gazetesinde bugün o Euromed İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün bir raporu haberleştirilmiş. Başlık çok çarpıcı. Hı hı. Tarihin, bak bugüne kadar yaşanmış yaşanacak tarihin en büyük gettosu Gazze.
0: Öyle. Tamam dediniz bunu Euromed'den önce.
1: Tamam biz diyoruz da onların da bunu
0: önemli.
1: İlan etmeleri önemli. Şimdi getto bir topluluğun zorla toplandığı ve yaşamaya orada yaşamaya zorlandığı kapalı bölge olarak kabaca tanımlanabilir.
0: Almanlar çok iyi bilirler. Almanya o Auschwitz kamplarında olduğu vakitlerde da tarihi eski olabilir ama Almanya'da gettolar kelimesi 2. Dünya Savaşı çok kullanılmıştır. Almanları toplayıp böyle kamp gibi şehrin ucuna bir köşesine.
1: Ya var ya Allah ne Nuh abi ne derdi? Atana rahmet.
0: Ceddine rahmet.
1: Rahmet. Getto'nun kelime kökenine baktım efendim gelmeden önce. Şöyle bir hafızayı tazeleyelim yani. Diye. Kelime ilk olarak 16. yüzyılda Venedik'te Yahudilerin zorunlu olarak ikamet ettikleri bölgeyi tanımlamak için kullanılmaya başlanmış abi.
0: Evet.
1: Ya bak görüyorsun
0: değil mi? Tabii geçmişi bilmiyordum ama.
1: 16. yüzyılda Yahudilerin yaşamaya zorlandıkları bir alan için türetilmiş kelime şimdi Yahudilerin zorladıkları bir alan için.
0: Demek ki burada
1: kullanılıyor.
0: Demek ki oradaki bir yani bir bilgi. Bilgiden bahsediyorsun.
1: Bilgiden bahsediyorsun.
0: Yani bu benim irfanım değil. Bir bilgi bu. Bu yani veri. Yani bilim. çağdaşlık bir şey değil mi? Bilgi. 16. yüzyıl. Ne diyordum ben? 16. yüzyılda neden Venedik'teki Yahudilerin burada yaşayamazlar? Bunları uzaklaştırın. Şu bölgeye şuraya koyun. Bir de duvar çekin. Hı. Çünkü Almanya bunu yaptı. Evet. İşaretlendi. Tık tık tık tık. Cuda. Ki bu Yahudiler bunları bir mahalleye koyun. Oradan da kampları alın. Konulan mahalleler gettoydu. O zaman SS subayları gettolara giderler. Getto dediğin Almanya'da Berlin'deki yaşayan üstü de Aryan ırkının dışındaki diğer mahallelerde yaşayan tipler bunlar. Onlar orada yaşıyor. Buraya gelme diyor. Tamam. Dükkanları falan koydular değil mi? Orada terzileri, kuyumcuları falan filan gibi. 16. yüzyılda neden Venedikliler, neden Venedikliler Yahudileri o mahalleye koymaya ihtiyacı hissetmiş olabilir? Soru. Soruyorum sadece. Bakıyoruz. Neden 16. yüzyıl? Peki neden 14. yüzyılda yine Doğu Avrupa'dan Yahudiler hakikaten ciddi bir sopayla dövülerek gönderildi batıya doğru? Bilmiyorum. Neden 15. yüzyıl sonlarına doğru? Şimdiki o Safarat Yahudileri falan tut ya da 18. yüzyıla doğru. Tarihleri karıştırmış olmayayım. Rakam hatırlamıyorum. Neden oradan bu sefer buraya gitmek zorunda kaldılar?
1: Allah Allah.
0: Hadi bırak hepsini geçtik gittik. Geçtik geldik. Hı. Neden gene Almanlar adam mı bulamadılar bir tek Yahudileri takıp da bunlar diye? Onca Yahudi var burada. Rakamlara göre 2,5 milyon Yahudi kesti bunlar. O kadar Yahudi yok orada. Bırak dediğimi unutma abi. O kadar Yahudi nüfusu yok. Hep söylüyorum. Romanlar nerede abi? Romanlar nerede? Öldürülen Romanlar nerede ya? Milyona yakın Roman yok oldu. Ya. Buharlaştı. Haber Roman dediğinde düşün. Yani şu andaki Romanya veyahut da Roman'dan yani genel manada Çingene denen bir şey var ya, bir millet var ya. Ki onların aslı biliyorsun şeydir yani. Kuzey Batı Hindistan falan. Pencabi. Tabii. Aslı Hindistan'dır. Oradan Avrupa'ya göç eden. Osmanlı döneminde gelenler de oradan gelendir.
1: Tamam. Yani.
0: Aslı oraya. Neyse o gereksiz bilgiden sonra. Abi her yüzyılda bir yerden tahliye edilmişler bunlar. Doğru mu?
1: Öyle
0: i̇şte
1: görünüyor.
0: Bu getto meselesi konuşurken getto kelimesi benim aklımda kalan. Bak 16. yüzyıl hikayesi bilmiyordum. Almanya'da gettoların oluşturulması Yahudilerin mahallelerinden çıkartılıp belli mekanlarda toplanıp izole edilmesiyle ilgili bir şeydir. Ama biz Türkçe'de artık bunu hafifleştik biliyor musun bu arada? Mesela Türkiye'de İstanbul'da da kullanılan getto derler.
1: Kenar, kıyıda
0: nedir kalan. Ha, evet mesela biz gençliğimizde tartışırken aslında şey varoş
1: evet.
0: Kelimesi vardır.
1: Evet.
0: Muhtemelen o da yabancı kökenli Türkçe'ye benzemiyor. Varoş yani aslında İstanbul'a göçün başladığı dönemlerde.
1: Banlio ifadesi de şeyde mi kullanılıyor? Daha Fransa.
0: Olabilir yani Fransızca kökenli. Varoş da muhakkak batı kökenli bir şey. Yani ben etimoloji
1: varoş bilmedim. Varoş tabii canım.
0: Yani kelime kökeni farklıdır. Çok... Türkçe değil. O bir yerden devşirmedir. Doğu Avrupa'da olabilir bilemiyorum. Çünkü varoş çoğunlukla böyle otur fraş sesleri Doğu Avrupa dillerinde vardır. Ama şöyle söyleyeyim. Aynı şey kelime kullanılmıştır ve bunlar bundan bahsederken dünya tarihinde yani özellikle buradan Yahudilere seslenmek lazım. Hani diyorlar ya efendim Netanyahu ayrıdır orada Yahudiler de var iyiler değil. Ben diyorum ki Yahudilerin oradaki Yahudilerin %90-95'i çok az kesim ayrı olmak üzere Netanyahu yaptığını destekliyor. Öteki de farklı bir şey yapmayacak
1: bu
0: zaten.
1: Bu işte desteklemek suça ortak olmak demek.
0: Ama dediğin çok güzel.
1: Yani.
0: Güzel bir atıfta bulunmuşlar. Yani sonuçta tarihin en büyük gettosu diyebiliyorsan değil mi?
1: Evet.
0: Hani tarihin en büyük katliamı nedir diye bağırıyor antisemitizm bilmem ne yapmayın diye bağıran tipler. Yahudiler böyle katledildi diye bağırıyorlar ya.
1: Tamam.
0: Soykırım. Soykırımın en hani feriştahını yaptılar.
1: Feriştahı diyorsun.
0: Feriştahı onlar kendileri. Gördük işte. Önemli olan şey şu. Biz onları biliyoruz ama dünyanın en azından batı dünyasının neydi? Euromed miydi? Neydi?
1: Euromed.
0: Batı dünyasının bunu anlamış olması çok kıymetli bence. Yani onu da köşeye koyalım.
1: Aynen öyle.
0: Yıllardır söylediğimiz bir şey bu. Dünyanın en büyük açık hava hapishanesi, dünyanın en yoğun nüfusunun olduğu yer, o bir gettolaşmış diye binlerce kez söylemişizimiz vardır. Ama bunun Batı'nın bunu ifade etmiş olması önemli.
1: Şunun da altını önemli. O zaman bir kere daha çizelim. Sayın Bakan'ın New York'ta Netanyahu'nun temsilcisini kızdıran ifadesini de söyleyelim. Tarihin en büyük soykırımlarından biri yaşanıyor. Şu anda o tarihin en büyük gettosunda.
0: Evet.
1: Yaşandı, yaşanıyor. 7 Ekim'den bu yana artık gaz arttı. Yıllara sari tabii orada başlamadı. Ama 7 Ekim 2023'ten sonra böyle bir süratlendi. Gaz verildi.
0: Bir şey fark ettim mesela şu da var. Mesela yıllar sonra olumlu bir şey de var. Yıllar boyunca bu antisemitizm yaftasının yapıştırılma korkusu yaşayan Batı artık böyle bir korkudan da geçmiş durumda.
1: Arındı.
0: Arındı. Korkmuyor şu anda.
1: Evet.
0: Yani Euromed, lan sen ne yapıyorsun lan, bu Yahudiler biliyorsun hep dünyada hep eziyet çektiler. Hep ayrımcı uğradılar. Irkçılar bunları hep dövdüler. Halbuki dünyanın en güzel ırkıydı bunlar. Barışçıl, insansever, hatta dünyanın sahibiydiler. Değil mi? Yani her tarafta dünya

0: kıvılarak girdi içeri. Neden? Korkudan.
1: Giremedi.
0: Heh. Çünkü öt korkusu var.
1: Evet.
0: Ödü patlıyor.
1: Tamam.
0: Öt korkusu.
1: Şimdi
0: iyi bir şey yani.
1: Dedim ya 7 Ekim yıl dönümü yaklaşıyor. 2023'ten sonra dozu arttırılan bu soykırımın o ilk fitilin ateşlendiği dönemin günün yıl dönümü yaklaşıyor. Bugün akşam gazetemizdeki bir haber de yine sizlerle paylaşmak istediğim bir haber. Yetim Vakfı ilk kez 2024 yılında başlattığı Filistinli çocuklar için çiz etkinliğini 7 Ekim'in 3. yılında Türkiye'nin yanı sıra Gazze ve Suriye'de de gerçekleştirecek diyor. Zulme karşı ortak çizgi. Evet. Önemli bir haber. Biz de bunu buradan duyurmuş olalım. Faaliyet hayata geçtiği vakitte de onu da sizlerle paylaşacağımızın bilgisini verelim. Şimdi
0: dönüyor muyuz içeri hocam?
1: Dönelim mi artık?
0: Evet, dönelim abi.
1: Zaten
0: dışarıda bir şey yok.
1: Aslına bakarsan dışarıdan içeriye dönüşün de bir köprüsü var. Dün meclis açılışında Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı konuşma.
0: Hı hı.
1: Türkiye mutabakatı çağrısı Hikmet abi. Bak bu acayip bir şey. Bu önemli bir şey. Bu altını kalın kalın çizdiğimiz yine Sayın Cumhurbaşkanı'nın birkaç yıl önce yine meclis kürsüsünde yasama yılı açılışında iç cepheyi tahkim etmeliyiz vurgusuna benzer bir vurgu Türkiye mutabakatı.
0: Evet.
1: Yani
0: ne
1: bugün
0: diyor?
1: Akşam gazetesi diyor ki aslına bakarsanız özette bu. Önce Türkiye sonra siyasi rekabet. Bunu yapmalıyız diyor. Tüm siyasetçilere bu çağrıda bulunuyor Sayın Cumhurbaşkanı.
0: Bir ve sesim var.
1: Sesi
0: var
1: diyor şey tamam, gazetelere o, tamam. Gazetelere tamam. Yansıdığını
0: vereceğim diye sor tamam.
1: Şey yapıyorum ve tamam. Bunu da bu emperyalist siyonist tehdide
0: tamam.
1: Vurgu yaparak söylüyor Sayın Cumhurbaşkanı.
0: Bak çok güzel. Bu da tabii ne güzel bir çağrı işte. Okumuş adam anlatıyor. Güzel güzel söylüyor. Bir ufku uzaklara bakıyor. Ufku var adamın, ufku. Beklentisi çok fazla. Tamam yani buradan işte öğleden sonra gideceğim, ne yiyeceğim? Akşam çocuğu öğleden sonra kim alacak okuldan diye düşünüyor günlük hayatımızda. Halbuki ya yaşın geliyor. Hayatını bir düzen koyuyor. Yeni yıl geliyor, yaklaşıyor hocam. İki ay kaldı burada. Bu yeni yılda Allah nasip ederse neler yapacağım diye planlayın, listeleyin. Buradan çağrım olsun.
1: Hı.
0: Ya hep her yıl bunu yapmayı düşünüyorum. Bak yaş ilerliyor, ondan sonra yapamıyorsun.
1: Hı.
0: Bu çok kıymetli bir şey. Bak benim kitabımın arkasında yazan bir şeydir bu. Yaş 35, yolun yarısı diyor zannediyorsun. Ondan sonra zaman bir akıp gidiyor, hiçbir şey yapamıyorsun. Bu sefer her şey yaparım diye erteliyorsun. Gücün kuvvetin elden takat gidiyor. Her şey yapacak, şansa kalır. Bu kötü bir şey. Yapmayın, ertelemeyin. Bu ülke tabii ki 16 imparatorluğu kurmuş bir millet. Tabii ki yıkılmaz. İnşallah Allah'ın izniyle ileride ve payidar kalacaktır bu millet bu topraklarda. Tamam hepimizin ufku güzel bu. Ama nasıl yapacaksın? Bugünkü hesaplı olmuyor ki. Şimdi seneye 1,5-2 sene sonra seçim var. Seçim hesabı yapmayın kardeşim. Ya. Yapmayın. Yani bu olmaz. Yani burada bu kavgadan kimse bir şey kazanamaz. Yani muhalefet etmek kavga etmek değildir. Muhalefet etmek kafası gözü patlattı demek değil. Muhalefet edeceksin fikren. Zikren ve fikren tamam mı? Muhalefet etmek demek hatalarını görüyorum şunları düzelt demek. Yani önce şunu indirelim aşağı oturalım bakalım ne halt yiyeceğiz demek değildir yani. Onu yapanlar yaptı. Hala bu ülkeye zarar veren zihniyetin de ağababasıdır o zihniyet. Biz padişahı indirelim bir Osmanlı yıkalım bakalım. Cumhuriyeti ilan edelim. Nedir o? Batı'daki gibi İngiltere'deki gibi. Jön Türkler'den bahsediyorum. Nedir abi diye sormadılar ama. Fransa'da sormadılar. Önce padişah indirelim lafıyla başlarsan olmaz o iş. Şimdi hala Erdoğan'ı indirelim. Neden arkadaş? Şundan dolayı. İndirecek olan şeyi bana söyle. Daha iyi bir şey yapacağını.
1: Yani indireceksin de ne yapacaksın
0: tabii,
1: sorusuna.
0: Abi indirebiliyorsan indir. Eğer diyorsan ki benim bir fikrim var. Erdoğan'ın fikriyattan daha büyük. Ne yapacaksın? Şunları şunları yapacaksın. Oturup düşünelim. Bak. Ne kadar kucaklayıcı bir Türkçe.
1: Ya bu milletin feraseti zaten senin o fikrini
0: hocam,
1: duyduğunda.
0: Adam bütün dünyayı meydan okurken ve Türkiye'deki tüm dertleri üzerine yüklenirken bu adamın böyle bir gerçek var. Bütün dünyayı meydan okuyor. Size rağmen yani. Sen gidiyorsun oradan yırtık bir taraftan fırlamış gibi Almanya'ya diyorsun Almanya Almanya bu adam çok kötü ya. Demokrasi yok. İngiliz beni terk etme. Neden? Donanmayı gönder Silivri'ye de çıkartalım şu ekoyu. Kim adına eko? Adamın içinde

0: iç hesaplar var. Parti içi çekişmeler var. Efendim Ekremcisi var, öteki Mansurcusu var, öteki tarafta Özelcisi var, Buzucusu var,
1: Ali ile Veli var.
0: Ali ile Veli var, onlar bunlar var. Evet, sonra gidip niye, çok tabiri böyle diye söylüyorum, ben yani metafor. Niye elin gavuruna şikayet ediyorsun Türkiye'yi? Ne kazanıyorsun? Merak belki tabii, ne oldu? Alman, Alman, zo, ikran ilk başlıyor Alman ve sana oy mu verecek? Hadi Alman oy verdi, niye veriyor sana Alman oy? İngiliz de, neden İngiliz seni çok mu seviyor? Ah ne kadar güzel CHP. Kara kaşı güzel görünüyorsun.
1: Terk etmeyeyim seni.
0: Şimdi, önce Türkiye diyor. Bu ülkenin lideri. O yüzden zaten o anda şu anda orada.
1: Evet.
0: Önce Türkiye dediği için sen milleti aptal yerine koyuyorsun. Tamam mı? Yapmadığın pislik, rezalet, iğrençlik yok. Ahlaksızlık dibi. Yapmadığın dini olarak söylüyorum. Ben yapmıyorum. Onu yapmasa onu ben getirmem. Biz din tüccarlığı yapmayız. Asla yapmıyoruz. Din tüccarlığı yapmak başka bir şey. Anlatacağım. Yani yapmadığı rezillik kalmamış. İslam'a hakaret. Kur'an-ı Kerim okuyan çocukların neticesinde bu ülkenin orta çağ zihniyette dönüşeceğini söyleyen sensin. Ben değil. Kafayı orada burada çeken, dayanıp da mezarlıkta kafayı çeken de sensin.
1: İktidarın gizli ajandası var. Kadınlar eve hapsedilecek, seçme seçilme hakları ellerinden alınacak diyen de kendisi.
0: Cuma'ya gitmezsin. Gitmediğin Cuma'daki hutbede imam diyor ki zina haramdır, tesettür de budur diyecek. Sen diyeceksin imam bir şeyler saçmalamış. Sen benim Kur'an-ı Kerim'e saçma diyeceksin. Benim için Yahudi ile Hristiyanla farkın yok. Pardon, onlar ehvendir. Onlar daha iyidir.
1: Ehli kitaptır
0: Ehli
1: çünkü.
0: kitaptır çünkü onlar. Sen benim için Kremlin'e tapan bir şavalaksın. Benim için öyle.
1: Doğru.
0: Neden?
1: Kur'an-ı Kerim ayetine
0: Tabii,
1: saçmalık diyen
0: sen inancı o saçmalık dedin.
1: her kimse o benim nazarımda o seviyededir. Tamam.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nin sözcüsü bunları söylüyor.
1: Söyledim.
0: Bunları toparlamak için, hep toparlamak için hepsini gidiyorsun yarım yamalak. Bir tanesi Yasin okur yarım yamalak. Aynı İngilizcesi gibi.
1: Tamam.
0: Tamam mı? Harf yok.
1: I am
0: Şimdi şey
1: okay.
0: yok. Ayım okuyor.
1: I am okay.
0: Aynı Kur'an. Öteki de yarım yamalak abdest alıyor. Neden şadırvandan abdest fotoğrafı gönderiyorsun bana? Benim bildiğim en son fotoğrafın en güzel böyle zımba gibi mezarda kafayı çekiyordun ya ne güzel ya. Yatlarda mehtaplı gecelerde söylüyordun ya. Ne oldu birden? Arkadaşlar da söylüyor. Şimdi bunları Hikmetçim,
1: Çok
0: bunları
1: güzel
0: gündeme
1: bir
0: getirmek de düşük benim. Hocam seviyeleri bu arkadaşlar. Kusura bakmayın. Kimse inmiyor onların seviyesine. Ben de iniyorum işte onların seviyesine. Oradan konuşacağım. Yatta alem. Geceleri bilmem nerede bir şey söyleyemiyorum.
1: Tamam.
0: Öteki telefonlarda bebeğim yürüyorum. Öteki sevgililerim 8 oldu sevgilim. Öteki karım pardon ben burada yakalanmışım. Nereden çıktım? Ya biz burada kurban paraları dağıtıyorduk aramızda. Oradan masak girdi. Ben de buradan masaktan çıkarken yanımda sevgili çıktı. Pardon bebeğim. O bebeğime bu tiplere geleceksin. Bana anla. Biz de Müslümanız ya. Yani arkadaş ben sen
1: Çok.
0: Müslümansın değilsin demiyorum. Ama sahtekarlık böyle bir şey.
1: Bak, çok
0: Bak
1: güzel bir şey söyledin.
0: sahtekarlık böyle bir şey.
1: Çok güzel bir şey söyledin.
0: Bir de
1: Şimdi
0: kendine Erdoğan'ı mukayese ediyorsun.
1: benim
0: Allah'ım
1: gelmek istediğim noktaya sen kendin getirdin zaten meseleyi. Efendim dün mecliste bu işin mesaj kısmıydı. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bütün siyasi partilere önce Türkiye, sonra siyasi
0: ne
1: rekabet
0: güzel bir kucaklaşma.
1: çağrısı
0: Tabii.
1: yapmış olması işin kürsü konuşması kısmıydı. Bir de detayları vardı. Detayları neydi? Sayın Cumhurbaşkanı'nın meclise girişinde ayağa kalkmadı. Yeni Parti ve CHP sıraları. Kalkmayabilir. Aslında kalkmalı da hadi kalkmayabilir. Salonu terk etti. Yani siyasi nezaketin ve evet şu anda ekrandaki görüntüler radyodaki dinleyicilerimiz için de tasvir edelim. Sayın Cumhurbaşkanı meclis yasama yılı konuşması için kürsüye yürürken Cumhuriyet düzeltiyorum yeni partinin milletvekilleri salonu terk etti. Siyasi nezaket de demeyeceğim. Bu nezaket değil. Bu bir saygıdır. Az önce Hikmet Bey'in bahsettiği var ya hani o şadırvanda abdest alıyormuş gibi çek pampa yaklaşımı. Şimdi bu ülkenin Cumhurbaşkanı 27.834.589 kişinin oyunu aldı. Belli ki Özgür Özel ve arkadaşlarının 27.834.589 kişinin tercihine saygı göstermeme ve dahi onların oylarına talip olmama gibi bir duruşları var ama Kalan matematik onları iktidar yapmaya yetmiyor. Bunun farkında değiller. Abi yani...
0: Abi şimdi, şu, bak abi şimdi çok güzel rakamları da verdin. Bir şey soracağım abi. Yani lütfen şunu soralım. Ya bu aşağı yukarı 10 yıldan fazladır bir dönem başladı. Özellikle Kemal Kılıçdaroğlu döneminde başlayan bir söylemleri var bunların. Ya bunlar var ya ne kadar böcek gibi ya. Fikirleri de böcek gibi. Baks bunlar var ya inanılmaz iğrençler. Çok özür dilerim. Bu konuşma nedir yani? Sen yıllar boyunca televizyonda... Bunu, evet ben bunu konuşuyorum çünkü seviye bu. Yani böcek seviyesi bu. Başka bir seviye değil. Ya seviyesi, seviyesi olur. Kızsınlar mahkeme ne, hiç umurumda değil.
1: Tabii
0: yani.
1: Tabii. Birleşmiş böcek Milletler kürsüsüne çıktığında neden? Bak, Sayın Cumhurbaşkanı neden, bak, şunu İsrail size... heyeti çıkmıştı. Türkiye ya, Büyük Millet Meclisi'ne çıkınca da yeni parti heyeti çıktı.
0: 10 küsür yıldan beri ensemizde boza pişirirken ilk başta 2003-2004'lü yıllarda... Bak bu önemli kritik bir analizdir benim. Mahalle baskısı adı altında. Ben o zaman hatırlıyorum yani yurt dışındayım gidip gidiyorum burada Star'da yazıyı gönderiyoruz bilmem ne diyor, mahkeme dava falan. Neden mahkeme ve dava dayanamıyorum? Çünkü jargonumu sert ağır konuşuyorum. Yani biz işte kötü adama kötü adam diyoruz zaman zaman o kötü adam dediğin zaman kötü adam açıyor davayı. Neyse şu var adam dedi ki mahalle baskısı var. Ya bunlardan birisi yazdı işte şu dinozorlardan bir tanesi yazdı.
1: Ben kimin yazdığını biliyorum da şimdi
0: herkes bir anda bir korumaya. Ya şu vardı ya hocam bak Allah aşkına göstereceğim bak. Bak şu. RT. Köşe yazılarında RT'ye çıkıyordu. Bak bunu unuttuk bak ha. Bak bu da RT'ye dedi. Dedim bir dakika durun ya. Ne diyor bu? Ne demek bu RT? Şimdi bir defa işte Cumhuriyet'in tam solcu proleter devrimci. O külahımın devrimci, pabucumun devrimcileri. Hepsi zengin.
1: tamam.
0: Bu adamlar, bu cumhuriyet sözcü falan, sözcü o zaman yok hatta.
1: Yok belki de.
0: Hürriyet yazarları, adam kızıyor Erdoğan'ı, muhalefet yapıyor böyle. Biz de cevap ver. İnsanlar da diyor ki ne oluyor falan diye. Dedim bir dakika dur, mahalle nerede, hangi mahalle bu? Yok. RT deyince ne oluyor? Çok güzel lan, ne güzel bir şey RT. Bayağı. isim hakkını alana kadar Recep Tayyip Erdoğan RT deyip de muhalefet ediyorlardı. O kadar sinik, o kadar böyle korkmuş acaba bu darbe mi olur diye düşünen bir kesim var Türkiye'de vardı. Dedik ya durun bir cesur olun ya. Bir durun bakalım bir tane. Adam RT'de ne oldu ki RT diyecek. Şerefli güzel 3 tane harf yan yana duruyor. Türkçemizde 3 tane harfi. Öteki mahalle baskısı var. 3 abi bunu tutmayınca RT ismi alınca herkes kaçıyor onlar artık. Mahalle baskısı evet doğru. CHP bu ülkeyi iktidar olmadan yönetebilen darbeci alçak partidir dedim. Bedelini de ödedim. Dediler ki evet doğru böyle hakikaten bu yani. Hakikaten CHP bu.
1: Seçilmeden ülkeyi yöneten
0: tabii, dedi. Tabii yönetiyor. Yani. Tabii. Her tarafta adam.
1: Öyle bir şeyi var. Ya bunu, öyle ya, bir misyonu var.
0: Bundan daha...
1: Çünkü ülke onun
0: asla
1: diye düşünüyor.
0: Bunu hatırlatmak lazım. Asla ve asla unutmamak lazım. İsim vermeden söylüyorum. Eğer AK Parti iktidardayken Recep Tayyip Erdoğan başbakanken eğer bir gazeteci tırnak içerisinde bir gazeteci Genelkurmay Başkanı'na ortalıkta bir yerde bir şaibe var. Kim o şaibe? Recep Tayyip demiyor çünkü RT o.
1: Birilerinin yani, adı.
0: Geçiyor falan. Ne diyorsun?
1: Cumhurbaşkanlığı bak, için birilerinin bir adı geçiyor diyor.
0: Genelkurmay Başkanı'na.
1: Ya gazeteci de deme şuna ya. Soytarıya gazeteci deme abi gözünü seveyim.
0: Burayı tamamlayacağım. Tekrar 255.642. kez söylüyorum. Dese ki ya arkadaş bu mu olsun şu mu olsun ya da bir dakika dur bazı genç subaylar rahatsız bir dakika dur bir dakika Ankara'da bazı emekli askerler Çankaya yolunda o yokuşludur çakıllıdır bir dakika ya, 367 efendim gece yarısı bilgisi bir dakika o bilginin altında ben bildiğin altında imza atarım diyen siyasetçi çıktı bu ülkede ve onlar demokratlar.
1: Tabii tabii.
0: Onlar demokrat. Sen ben herkes vatandaş oy vermiş %50.
1: Yobazız.
0: Ben bunu istiyorum demiş. Adam öteki demiş ki rahmetli Baykal hatırlıyorum. Bu seçimde kaybedeyim Rodos'a yüzerek giderim diye. Ben aman dedim tutun adamı yüzmesin Rodos'a kadar feda etmeyin bu adamı dedim. Demiş. Yani bu adamlar bunlar bir tek hedef bu. O son 10 yılda başımıza şunu dedim. Ve ben çok kızdım buna. Efendim AK Parti ötekileştiriyor. Adamlar fikir fukarası ya. Bak iki türlü CHP destekli yazar vardır medya. Biri fikir fukarasıdır, öteki fikir fahişesi. Gerçek. Bir fikir fahişesi var, bir de fikir fukarası var. Üçüncü yoktur. Aklı seni bulamazsın. Aklı olanlar döndü zaten yolda. Dedi, lan yeter de RT dedi. Ne yapıyoruz biz dedi. Gitsin. Malezyalılaşıyoruz. Türkiye şeyat geliyor. Ya Bağat İpler şu vardı. 2023'te ne olacak biliyor musunuz? Bunu söyleyen birisi de var.
1: Şu anda ana muhalefet partisinin lideri.
0: Hiç bilmiyorum ama vallahi söyledi bunu.
1: Verdik ana muhalefet burada. Partisinin lideri ya.
0: Öyle mi? Ha o muydu? Ha, Özgür Özel mi?
1: Evet.
0: Ha, 2023'te ne olacak? Kadınların seçme seçilme hakkı ortadan kaldırılacak.
1: Kadınlar araba kullanabilecek.
0: Ne olacak? Kadınlar araba kullanabilecekler.
1: Evet.
0: Böyle oy aldı %25.
1: Evet, evet.
0: Ben o %5'e ne diyeceğim? Yılmaz Özel gibi mi konuşmam lazım? Ha? Ne diyeceğim?
1: Bir şey
0: kadınlar, kadınlar araba kullanamayacaklar. Sokakta başörtüsüz gezemeyeceksin. Daha 2018'li yıllardan bahsediyorum ha.
1: Evet.
0: Kaç sene? 3 senesi var. 4 senesi. Artı kadının seçme ve seçilme hakkı kalabilecek mi bakalım? Araba kullanabilecek misiniz? Size yazık. Niye? Daha kötü olur Türkiye'de. Anormal bir şey olur. Osmanlı izin verir. Bunlar vermez. Bunu adam ekranda söyledi yahu.
1: Evet.
0: Bu adam şu anda şadırvanda abdest alıyor.
1: Evet.
0: Aynı zamanda mezarda kafayı çekiyor. Aynı anda bütün arkadaşları metresini ipe dizmişler.
1: Evet.
0: Duvarına para konuyor. Değil mi? Yakalan, enselenmişler ha. Niye bantlayamadıkları kameradan çıkmış ortaya hocam. Sonra bana ahlak öğretiyor adam. Ulan dedim ne oluyor? Ulan
1: sular 50, seller gibi anlatıyor.
0: Hocam 58 tane belediye başkanlığı.
1: Hakikaten sular seller gibi
0: 58 anlatıyor. Tane yakalanmış, enselenmiş. Bazıları kutunun içinde enselenmiş. Birisi duvarda, birisi yatakta basılmış. Öteki otelde basılmış. Diyor ki namus, ahlak diye bağırıyor adam. Ne?
1: Dediğim namusum gibi, kadar kefilim diyor bütün arkadaşlarıma diyor.
0: Ve adam bizi bu laf dünkü cümleye. Adam 10 yıl boyunca şunu gene ensemizde boza pişirdi. Dedi ki Erdoğan ötekileştiriyor. Hı. Erdoğan kutuplaştırıyor. Brad Engel en kibarıyla.
1: O meclisteki terk ediş görüntülerini bir verin.
0: Daha önce de bu oldu. Erdoğan diyorsun. Bak sana senin abin hani ağlıyordu. Bırakma bizi Kemal diye ağlıyordu ya Özgür Özel. Şimdi alçak satılmış o. CHP'lilere göre. Kemal bizi bırakma diye gider adam.
1: Evet.
0: Daha önce o kadar ötekileştirdi. Dedim ki asıl ötekileştiren bu. Bu adam diyor ki ben Erdoğan'ın bir elini sıkmaya gideyim diyor. Hop. Ne? Bununla eli sıkılmaz. Bununla
1: müzakere edilmez. Mücadele edilir.
0: Ha. Nasıl? Direkt abi dur bir tanıyayım bir ondan sonra. Yok tanıma. Direkt ne o? Abi bunlar 2023'te ne yapacaklardı? 3 sene önce ne yapacaklardı
1: hale
0: biliyor musun?
1: Ya.
0: Kadınların araba kullanması yasaklayacaklar. Bu şeriatçılarla falan. Peki abi şu ya hareket. Bu süsü hocam. Bu sıvama işi bu. Bu abi, yeni bir şey değil bu.
1: Ama bak ilk defa olmadı.
0: Yıl olmuş 2026.
1: Tekraren.
0: Adam son şu yıl olmuş 2026. Adam 13. seçimini kazanmış. Halk iradesi orada oturmuş. Demin rakam verdin. O kadar insan oy vermiş. Beğenme vermiş. Bak biraz önce durdurdun sen beni. Ben ne diyordum? Evet. Bütün bunlara oy veren adamı ben ne diyeceğim? %25 oy almış. Demedim bir şey değil mi?
1: Demiyorsun çünkü. Ha.
0: Çünkü oy vermiş.
1: Durduğumuz nokta tamam. Bizim bak, durduğumuz biz, nokta. Bizde bir, hep bu.
0: Bizim
1: bu
0: cenahtan ne fikir fahişesi çıkar ne fikir fukarası.
1: İşte bu.
0: Ama onlar da çıkar. Arkadaşlar sen burada kutuplaştırıyor diyorsun Erdoğan. Ulan bundan daha kötü, bundan daha pis, bundan daha sefil bir kutuplaştırma olur mu? Ülkenin cumhurbaşkanı o.
1: Aynen öyle.
0: Sen adamı beğenirse beğenmezsin. Makam yani, var orada.
1: 27 ha? Milyon.
0: Ne kazandınız şimdi?
1: Şimdi şöyle söylüyorum. 27 milyon 834.589 kişinin iradesine saygısızlığın zirve noktası. Ama ben bir analiz yapacağım müsaade edersen. Sen katılıp katılmadığını söyle bana.
0: Evet.
1: Bugün Cumhuriyet gazetesinde yer alan bir karikatür.
0: Allah Allah. Cumhuriyet'te. Evet. Çok pistir onların karikatürü.
1: İşte bu, işte bu meseleyi özetler nitelikte bir karikatür. Arkadaşlarım ekrana getirebilirlerse Türkiye Büyük Millet Meclisi anlatayım değil mi tane tane. Türkiye T Büyük B Millet M Meclisi M. O millet oradan çıkmış ve gidiyor. Ama bu zihniyet hep var oldu. Bakınız efendim kayıtlı seçmenin %52'sinden bahsediyorum. Seçmenin nüfusun değil. 27 milyon 834 bin 589 kişi millet değil. Sadece Özgür Özel ve arkadaşlarına oy veren kesim millet. Ama biz bu fikre yabancı değiliz zaten. Zaman zaman böyle şecaat arz ederken sirkatin söyleyen, yani asıl kafalarının içindeki fikri ifşa eden, ediveren, ede yazan bu ekibe biz yabancı değiliz. E bunların fikir önderlerinden Türkan sayılan yıllar önce ne demişti? Hı? Hatırlıyor musun?
0: Abi onun videosu var.
1: Verin,
0: var mı?
1: Verin.
0: Oo, güzel.
2: Heh. Şimdi biz asılız. Dolayısıyla bizim istemediğimiz bir şey bu ülkede olması mümkün değil.
1: Hadi oradan be. Yeter be. Neyse, bak, vallahi ya, yeter ya. Hikmet
0: gitti.
1: Abi ya.
0: Kız mı? Kız mı? Öldü gitti zaten.
1: Ya hayır. Biz asılız. Biz yaparız. Evet. Biz işte. Biz milletiz.
0: Şimdi buradan.
1: Biz
0: şimdi buradan.
1: M'si gider oradan. Yok, kalanı ya. Çöp.
0: İşte bak şu.
1: Ya orada ben sana bu ülkenin %52 oyla seçilmiş cumhurbaşkanından bahsediyorum ya.
0: İşte onların derdi o değil çünkü biz bunu yıllar boyunca bak aynı yerden hep aynı noktaya geri dönüyoruz. Ondan sonra biz suçlanıyoruz. Efendim bu bir kayıkçı kavgasına döndü bu işte hani kör kör parmağım gözüne kafalar böyle birbirine böyle değer böyle. Sonra böyle sağlı solu yumruklar böyle sallanır falan diyor ya hani karikatürlerdeki gibi. Böyle bir şey yok ortada. Adam hala şu karikatürle bir şey ima ediyor. Aslında ima etmiyor. İhsas da etmiyor. Bir şey anlatmaya çalışıyor. Diyor ki ben buyum. Ne dedim ben? İki türlü var bunlarda. Bir daha tekrar üzerinden geçeceğim. Hakaret diye algılamayın. Barışçı ne demektir diye. Bir fikir fahişeliği, iki fikir fukaralığı. Bunlarla mağrur bir medya var. Bu da CHP medyası. Ha diyeceksin hangi CHP? Karıştırmayın. Aynı şey. Öteki onun laciverdidir. Bakın net söylüyorum. Bir tanesinin bir renktir. Öteki laciverdidir. Hani bana şimdi bir anda buna buraya gittiler falan değil. Abicim adamız o kadar 56 tane, 78,5 milyon tane çalınmış, çırpılmış, yolsuzluk ve hırsızlık dosyası varken CHP'nin bunları toplamının bir yolu var. Yokmuş gibi davranıp arkasından bununla ilgili şaibeyi dile getiren eski başkanı gömmek. Gömdüler, gömemediler. O da yargıdan döndü. Nedir o? Biz çalmadık. Eko'yu kurtaracaklar. Ya, şimdi kısa bu. Neyse. Hocam şimdi aynı hepsi. Şu vermiş olduğu mesaj aslında çok da güzel bağlamışsın. Tebrik ediyorum. Video hazırmış yani.
1: Evet.
0: Ben okumana katılıyorum %100. O da şu. Millet gidiyor meclisten değil mi? Hı-hı. Erdoğan konuşuyor. Hı-hı. Bak biraz şey döndük dolaştık aynı yere geldik. Dediğim gibi aynı şeylere gelmemizden dolayı bu kör dövüş haline döndüğü için bu sarmalın içerisinde bir kısa döngüye haline geldi bu iş. Yılmaz Özdil yıllar önce yazdığı şey buydu. Yani şu, asıl olan millet, CHP'ye oy veren millettir. Diğerleri dangalaktır. Bak aynı yere geldik. Asıl millet, yani bu ülkenin gerçek sahipleri, bakın bunu ben bu kelime kelime alıp da bunu bu dedi mi diye virgül çevirmeyin. Bakın ben net konuşuyorum. Yılmaz Özlü, bunların haşa Tanrı yazarları var ya, Tanrı yazar. Hani adam şurası da atsa havada, bir harf bir mürekkep değilse inse havada mürekkebi değdi deyip de 1000 lira para verirler.
1: Tamam verirler. Tamam.
0: Bu Tanrı yazarlığının ifadesi şudur. Bunlar bidon kafalı. Kömürcü, makarnacı, göbeğini kaşıyan adam, şavalak, bilmem neci falan diye sürekli aşağılandılar. Neden? Çünkü Erdoğan oy veriyordu. Doğru mu?
1: Doğru.
0: Hiç akıllanmadı bu şavalaklar onların tabiriyle. Hiç akıllanmadılar. Vermeye devam ettiler hocam. Yıl 2023 oldu. Dedi ki Erdoğan topunuz gelin dedi. Bütün toplar geldi.
1: O altılı, on altılı masa.
0: Ağır toplar geldi. Hangisi ağır, hangisi top bilmem ama toplar hepsi geldi. Hepsi geldi. Ama yine yenemediler. İşte adam şavalak hala diyor ki ne oluyor acaba? Bir şey olduğu yok. Senin sahtekar olduğunu millet biliyor. Diyor ki millet bir tokatı buradan vuruyor. Diyor yerel seçimlerde çok diyor bak emekli maaşım var, şu var, bu var. Vuruyor. Bu ülke var burada. Bu olmaz olmaz. Sonra bir anda senin öteki adamlar dönüp oraya oy veriyorlar. Yani Erdoğan'a oy veriyor. Şu adam yıllar boyunca şu ifadeyi yazılımda çok kullandım. Bazen gerekli kullanırım o ifadeyi. Çünkü bir tanesi de inkar etmez. Reddi miras yok. Bunun merkezleri var. Buna da taptılar. Türkan Saylan da böyleydi. Uğur Dündar. Hulala Türkan Saylan falan filan. Neden? Hepsi aynı. Aynı getto insanları. Aynı getto insanları. Yani şu. Bunlar hocam hikaye ya. Cumhuriyette milleti kandırırsın ya. İnkılaplar, altı oklar, zartlar, zurtlar. Ama iktidar ya gelmesek ne olacak oğlum?
1: Zaten iktidarız.
0: Manyak. Darbeciler senin elinde. Bizim milli şef İsmet İnönü baş darbecidir. Oradan başlar bu iş. Canımız sıkıldıkça baktı ki fazla, halk fazla konuşmaya başladı. Baktı ki böyle bir millet bir değer geldi mesela. Efendim Adnan Menderes merhum geldi. Baktı ki ezanı tekrar orijinaline çevirdi. İmam Hatipler bir daha açıldı. Baktı ki Turgut Özal geldi. Allah kitap tanıyor. Halkı ifade etmeye başladı. Darbecilik zor

0: 80 darbesi olmuş. Hala darbenin ne kadar iyi bir şey olduğunu anlatamayız biz bu adam devam ederse diye. Erdoğan da aynısını yaptılar. Tamam mı? Tek problem şu. İşte halkın duası. Halkın iradesi, halkın duası. İndiremediler hocam. Elhamdülillah. Ve öyle bir atlama noktası vardı ki. Bakın herkes korkmasın. Şunu söyleyeyim. İndiremediler. Hala ne yapacağız şimdi? Karamsar olmayın arkadaşlar. Atlama noktası şuydu. Orayı geçtik. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin bu toprak yapabileceği en büyük darbe ihaneti FETÖ ayağıyla gene Amerikancılar. Amerikancı da onlar. Yani Kemalistler. FETÖ ayağı olan. O Amerikancılık böyle bir şeydir. Kemalizm, FETÖ'cülük, başka bir şeycilik, Gladio. Aynıdır. Merkez aynı merkez. Tanıtımımızda var. Beceremediler. Orayı atladık biz. O yüzden Irak'tan Amerikan askeri çekilecek. Suriye rejimine karışamazsın. Atomu atamazsın. O oyunu bozdum. Ben de yeni oyun kuruyorum. Gel lan buraya diyen bir Türkiye var. Kim rahatsız oluyor? CHP ve türevleri rahatsız oluyor. Niye diyor abileri üzüyorsunuz diyor. Hangi abiler lan? İngiliz. İngiliz gel gel. Mabadıma gel. Ne istiyorsan al benden. Bunu ben demiyorum. Abartmayın. Böyle orada da vatansız insanlar var. Bilmem ben. Konuşanları bu. İçeride kim var kim yok bilemem. Ama konuşanları yüzünüz bu. Abi öyle değil. Biz de Müslümanız. Bak Şadırvan'da adam sahilde ayak yıkadı falan. Ben onu bilmem. Ben şeyi de gördüm. Tövbe istifa etti mi? Mezarda kafayı çekerken. Yatta mehtaplı gecelerde demlenirken de gördüm. Seviyorsunuz bu işleri. Tamam hiç beni ilgilendirmiyor.
1: Nasıl istiyorsa öyle yaşasın
0: hepiniz,
1: canım.
0: Hepiniz ya, ama şu gerçek
1: nasıl
0: var.
1: Nasıl istiyorsa sen, öyle yaşasın.
0: Sen hem bu milleti kutuplaştırdın. Böyle oyaldın. Erdoğan hizmetle oyaldı. Erdoğan ufuk çizdi insanları. Erdoğan kavga ederek bütün bu statikoyu patır küldü çatı üzerinden geçti. Dozerle geçti üzerinden statikonu. Sen nasıl oyaldın biliyor musun? Erdoğan karşıtlı yaparak oyaldın. Erdoğan bunu söyledi. Hep hemen buraya gidiyoruz. Erdoğan hayır dedi. Evet evet evet evet diyoruz.
1: Ya.
0: Erdoğan Amerika meydan okudu. Amerikacığım ya ver bana bir hamburger de yiyek. Bak bak bak. Erdoğan İngiliz'e giydirdi. Lan İngiliz'e mi? Lan bizim dostumuz o. Erdoğan Fransa'ya giydirdi. Fransa mı? Gel hemen. Le Figaro. Fransa gazetesi. Konuş. Türkiye demokrasi yok. Ya Çin radyosunda konuşan Kemal Kılıçdaroğlu vardı. Çin radyosuna dedi ki bu adam katil. Bunu yaptı. Şimdi böyle siyaset yaparsan sonu bu olur. Yenisi eskisi fark etmez. Bu CHP'nin yeni parti lacivertidir.
1: CHP'de...
0: İki, bu adamlar sana bana kutuplaştırma diyor. Bu kadar saygısız, seviyesiz bir siyaset Türkiye görmemiş.
1: CHP'de değişen hiçbir şeyin olmadığını zaman zaman sizlere hatırlatırız efendim. 2003 yılının 24 Nisan tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nden bir haberi ekrana getiririz. Belki arkadaşlarım hazırlar şu arada. Çünkü Hikmet Bey bahsederken birazcık kafamda oturdu. Batı cephesinde değişen bir şey olmadığını gösteren nitelikte bir durum. Yani kutuplaştıran, ötekileştiren, dışlayan, mahalle baskısı yapan, kutuplaştırıcı bir siyaset ortaya koyan hep Sayın Cumhurbaşkanı bunlarla suçlandı. Niye? Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı karşıtlığı üzerine bina edilmiş bir siyasi hani akım da diyemiyorum. Bir siyaset vardı. Yani Cumhurbaşkanı karşıtlığı üzerine, Erdoğan karşıtlığı üzerine. Ama bu bugün olan bir şey değil. Yani şimdi ben size dün meclisi terk eden yeni partililerin 27.834.589 kişinin oy verdiği Cumhurbaşkanı'na ve o makama ve o kişilerin oylarına saygısızlık ettiğinden bahsettim ya. Bu bir saygısızlık olduğunu, makama saygı gösterilmesi gerektiğinden bahsettim. Ama değişen bir şey yok. Bulabildiniz mi arkadaşlar? Bulabilecek misiniz? O 2003 yılının 24. Harikasınız. Verin, verin. Evet oradan seyircilerimize kelebek de verin Kubilay. Efendim bu AK Parti'nin tek başına iktidara geldikten sonraki ilk resmi bayramının yani 23 Nisan 2003 tarihinin bir gün sonra çıkan gazetesi. AKP yalnız kaldı. Resepsiyona Cumhurbaşkanı, Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta Kademesi ve CHP'liler katılmadı. Ne resepsiyonuna? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resepsiyonuna. Yani aradan 23 yıl geçtiği halde ısrarla resepsiyonlara gidilmez, davet edilmez, tek kişilik davetiye gönderilir, eşli davet edilmez falan filan. Hep bunlar yapılır. Sonra da iktidar kutuplaştırıcı siyaset evet, yapmakla ya suçlanır
0: var.
1: Yani.
0: Evet, demek şuraya geldik hocam. Üstadım şu var. Güzel, çok da güzel tatma yaptın. Bak bu adamlara biz bunu söylüyoruz ya, mesela saygı duyun diyor adam. Gönlümde mesaj alıyorum. Ya diyor işte adamlar bir medya mensubu falan. Abi arkadaşlar özür dilerim ama bu kadar yanılırsam yemin, bak mübarek cuma yemin ediyorum. Mübarek vakitlerde yemin ediyorum. Bu kadar büyük, ağır, çok alçakça yalan söyleyip de bu kadar kötü öngörüm varsa ben gidip abi tavuk beslemem. Gidip dağa çıkarım, ormanda yaşarım. Tavuklarla mı iyi değil?
1: Tamam.
0: Ormanda yaşarım.
1: Muharreme mi tavuk beslemede?
0: Tabii tabii. Onlar sözünü tutamıyor hocam. Tamam. Biz çok gör. Biz Kılıçdaroğlu'na sordular 10 defa ya. 5 seçimde sordular. Dediler ki eğer bu seçimde de CHP kazanamazsa ne yaparsınız? Herhalde ödüllendirecek halimiz yok. Gereğini yaparız. Bırakırız dedi. Ama bırakmadı. Şimdi bu da başladı konuşmaya. Özgür Özlem. Eğer ben bunu ilk seçimde iktidara koyamazsam lan git traktörcü adam. Traktör vermeyeceksin. Traktör vereceğiz diye yalan söyleyen adam. Yiyeceğim mi ben bunu? Ha şu var. Söz vereceğini, hakikaten söz verdi tutulmuş bir adam ise eğer, şunu görürüz abi. Bir dahaki seçimden sonra Özgür Özel yok. O garanti.
1: Ona...
0: Eğer sözünü tutarsa da bir garanti yok yani. Kazan kaybedecek.
1: Sen kesin olarak kesin ona kaybeden. O gözle bakıyorsun.
0: Ama peki, şunu söyle.
1: Onu söyle. Ondan sonra bir şey daha hatırlatacağım. Bir ayrıntı daha var dikkatimi
0: çekti. Biraz önceki şeyi bile versene bir dakika abi.
1: Cumhuriyeti mi? O 2003 yılı 24 Nisan tarihli Cumhuriyet nüshasını yeniden ekrana getirir misiniz Kubilay?
0: Bak o Cumhuriyet... Kubilay, evet. O Cumhuriyet, AKP yalnız kaldı. Yıl 2023 mü?
1: 2023.
0: Kaç
1: şey, 2003.
0: 2003. 2003. Kaç sene önce?
1: 23 yıl.
0: 23 yıl değil mi?
1: Evet.
0: Ben gençlik adam. 23 sene. Bak adam hala, bak bu şeyi yapan adam değil mi?
1: Evet, aynı gazete.
0: Bak 23 yalnız kaldı. Şu gazeteye bak, şunu oku. Ulan daha adamlar yeni iktidara gelmişler. Şimdiden millet gibi bak yalnız kaldı. Bunlar işi. Bana bunu İstanbul'a geldiğinde o dönemlerde bana bunu arkadaşlarım söyledi. Abi çok da ümitlenme. Niye? Ya biliyorsun hocayı da 11 ayda gönderdiler. Bunun da birkaç gün kaydı kaldı kalmadı diyordu değil mi? Öngörü bu değil mi?
1: Evet.
0: Ulan zerre kadar utanma haysiyet olsa sizde. Bak yıl 2000 okuyabilir miyim abi? 2 Ekim 2026 Cuma yazıyor. Kandırmıyorum sizi. Evet, kayıtlara tamam. Geçsin. Bak çıkıyor bir gazetede. Hani bunu yalnız bıraktığınız gazete var. Şu Recep Tayyip Erdoğan ama 23 sene yaşlanmış.
1: Yaşlanmış,
0: 23 sene önce
1: evet.
0: Daha genç. Burada
1: şuna,
0: biraz
1: şuna gelir
0: yaşlanmış. Şey, yaş almış diyelim. Maşallah barakallah. Yaş almış. Tamam. Allah hayırlı uzun ömürler versin. Reise. Önce Türkiye sonra siyasi rekabet. Arabanı lan. Özür dilerim. Çok özür dilerim. Arabanı lan. Önce Türkiye dedim. Kim demiş bunu? Çok özür dilerim. Bu da Recep Tayyip Erdoğan. RTE ya. Demiş. Bak, RTE. Bu da RTE.
1: Ya.
0: Hani orta yok olacak diye.
1: Şimdi Hikmet abi.
0: Abi sen Cumhuriyet karşısı olarak utanmadan, sıkılmadan, zerre kadar haya duymadan darımı yapanı dinlemeyiz. Devam ediyor.
1: Bu sefer karikatürle bunu, anlatmaya başlamış.
0: Bunu özel CHP'li oy verenlere seçmeye demiyorum ama şunu okuyanlar da az dingil değillerdir. Yani okuyup da eğer okuyorsan ve bunu da görüyor musun bak diyor neler yapmış ulan diyorsan neydi? Bir şeyde Erdoğan'ın Amerika'da BM'deki yaptığı konuşmayı bırak haberini yapmayı bırak. Toplantı bile görmeyen bu tipler var ya.
1: Evet abi.
0: O gün attı gösterdi.
1: Evet evet.
0: Bunlar hala siyasi öngörüde bulunuyor. Hala buna ve Özgür Özel'in medyası bu abi.
1: Maalesef.
0: 2023'te
1: ben bir de Özgür
0: kadına Özel'in... araba kullanamayacaklar. Sokağa çıkamayacaklar diyen adamın kafası bu. Hala yazıyor. Hala da bak bu adam da var bak.
1: Tamam. Hala yazın.
0: Sayın Paşa
1: utanmadan.
0: Söyleyin.
1: Evet evet.
0: Kim olsun acaba
1: kim
0: aday diye.
1: Kim Cumhurbaşkanı olsun diye. Bak. Ve sonra da demokrasiden bahseder.
0: Bak Allah aşkına.
1: Ve bizim insanların bu ülkenin zekasıyla dalga geçen lüzumsuzlar
0: bunlar. Ama hocam her
1: şimdi
0: zaman.
1: Artık
0: kaybedecekler hocam. Yine kaybedecek Allah'ın izniyle.
1: Sonuna geldim bak.
0: Yine kaybedecek.
1: Fon soruşturmasında yeni yol haritası ve ara ödemeler konu başlıklarından gündemimizdeydi. Ali ile Veli'den ne çektik diyor dünkü Mersin operasyonunun.
0: Neymiş abi Ali Veli ya bir söyle ya.
1: Ali Mahir Başarır'la Veli Ağbaba. Bu Ali ile Veli'den ne çektik diyor ya. Diyan bu Ali ile Veli'den. Ali ile Veli'den çok çekmişler abi. Ama ne güzel değil mi ya? Ali ile Veli.
0: Şey
1: İstekleri bitmiyordu diyor.
0: Şey gibi o zaman bu Çankaya Belediyesi'nde olduğu gibi. Çankaya Belediye Başkanı
1: yam
0: var ya.
1: Yamyamları doyuramadım diyordu değil mi?
0: Ne çektim yamyamlar.
1: Tam isabet.
0: O zaman yamyamlar şimdi tam Ali Veli oldu.
1: Tam isabet. Ha.
0: Şimdi, o yamyamlar bunlar mıymış?
1: Gerçek atları da Ali ile Veli olunca böyle enteresan. Şimdi efendim dün bu meclisi terk eden yeni parti genel başkanı Özgür Özel'in bütün muhalif medyada çarşaf çarşaf bugün de Cumhuriyet Gazetesi'nin az önce Hikmet Bey'in gösterdiği manşetini süsleyen bir mesele vardı. Neden terk ettiniz diye soruyorlar Özgür Özel'e. Neden salondan çıktınız efendim diyorlar. Özgür Özel de mealen darbe

0: Gazeteciyi dinlemem falan. Yani bugün Cumhuriyet Gazetesi'nin attığı manşet.
1: Evet.
0: Ama
1: seve seve dinleyeceksin.
0: Ama bak bir ayrıntı seve, yakaladım.
1: Seve seve dinlemek
0: bir
1: zorundasın.
0: Bir ayrıntı yakaladım. Bir beraber dinleyelim. Ama, o ayrıntıya küçük bir yorum
1: hadi
0: istiyorum.
1: Hadi tam kapana heyecanlanmıştım.
0: Evet 10 saniye zaten tamam. Ses. Tahammül edin 10 saniye dinleyelim. Buyurun.
2: Fon kriziyle yoksulları soydurtan, buna sessiz kalan, gündem değiştirmek için de yine CHP'ye saldıran birisini dinlemeye harcayacak vaktimiz yok.
0: Bir daha verir misiniz? Bir daha verin.
2: Fon kriziyle yoksulları soydurtan, buna sessiz kalan, gündem değiştirmek için de yine CHP'ye saldıran birisini dinlemeye harcayacak vaktimiz yok.
0: Bir dakika. Bir beyefendiye Cumhuriyet Halk Partisi'nden başka bir partinin genel başkanı olduğunu söylesin. Bakın bir gün İyi Parti dedi. İyi Parti'yiz biz falan uyardılar. Şimdi CHP'yiz biz diyor. Ya bir uyarın ya da Anayasa Mahkemesi size bir ek süre verdi ya partinin adını değiştirin diye. Hakikaten değiştirin. Bu yeni parti olmadı olmadı. Oturmadı yani.
1: Oturmadı, değil mi?
0: Genel başkanınızın zihnine oturmadı.
1: Hocam,
0: bir kere daha 10 saniye vereyim mi? Ver. Bir kere daha verin. Bir de böyle dinleyin çünkü. Bir kere daha dinleyelim sonra devam.
2: CHP'ye saldıran birisini dinlemeye harcayacak vaktimiz yok.
1: CHP'ye saldıran birini dinleme.
2: Fon kriziyle yoksulları soydurtan, buna sessiz kalan, gündem değiştirmek için de yine CHP'ye saldıran birisini dinlemeye harcayacak vaktimiz yok.
1: Lan CHP'ye siz saldırıyorsunuz lan.
0: CHP'ye en çok saldıran. Evet.
1: Ya Özgür Bey, Özgür Bey
0: sizsiniz.
1: Adam bak senin gazeten hani şey var ya 2023'te kadın araba kullanmayacaklar, dayak yiyecekler İslam şeriatçılar tarafından. Adam kendisi yazmış. Burada ne diyor bak? Butlan yönetimine sebebi katılmadı. Butlancı ve butlancılar ve alçaklar diye senin gazeten yazmış ya. Bak.
0: Peki.
1: Ya sen ne sen CHP'ye saldırıyorsun, saldırtıyorsun mu?
0: Niye Cumhurbaşkanı'na suçluyorsun? CHP'ye saldırıyorlar diye. CHP'ye en çok saldıran sizsiniz Özgür Bey.
1: Durdursana ya. Durdursana adam. Butlancı, satılık, batılık diye yazmışlar.
0: Allah Allah.
1: Ne ayıp bir şey ya. Ulan insan bir haber vermez mi Cumhuriyet Halk Partisi'ne? Gerçekleri doğruları. Bak.
0: Hadi artık.
1: Şey de yazmış, sözcü de yazmış burada.
0: Tamam.
1: Bu butlancılar diyor var ya. Bak bu diyor Kılıçdaroğlu. Bak. Bak gördün mü oturmuş orada diyor şey diye
0: meşrutluk
1: yatıyor diyor. Nasıl oturmayız?
0: Tamam.
1: Ya abi yani.
0: Abi yok yok bu yeni parti adı olmadı ya.
1: Yeni gerçekten. Parti zaten değil mi yeni
0: genel,
1: parti?
0: Genel başkanı bile kabul etmedi. Olmadı bu isim. Başka bir isim bulun. Efendim günün manşetinin sonuna geldik. Gelişmelerle pazartesi karşınızda oluncaya dek şimdilik hoşça kalın. Sürçülisan ettiysek affola.

0: Harpen mevsim havasını sundu.
1: Selçuklu'nun tarihi incisi Sille Müzesi. Taş duvarlarında geçmişin izlerini saklayan bu müze adeta bir zaman yolculuğu kapısı. İçeri adım attığınızda tarihi Kur'an-ı Kerimler, Kabe örtüsünden bir parça, Sille evlerinin minyatürleri,

0: Türbeleri, dokuma halılar ve yöresel kıyafetler sizleri karşılar. Her eser, bu topraklarda yaşamış insanların inancını, emeğini ve kültürünü anlatır. Sille Müzesi, geçmişi bugüne taşıyan eşsiz bir miras. Bu tarihi atmosferi keşfetmek için sizleri Selçuklu'ya davet ediyoruz.
1: Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
2: Yeni Morphix tatlı rüyalar sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
3: Arabanın kaskosu için şöyle uygun fiyatlı bir teklif.
4: Yine boşa gitmiş bir dilek. Beyefendi biraz vizyon ya, vizyon.
5: Uygun fiyatlı kasko teklifi arıyorsanız hemen Happy Sigorta'ya bakın.

0: Zehra Güneş.
1: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra. İşte bu. İnanılmaz bir sayı.
2: Bravo Zehra.
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın.

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarından ve 24 radyodan bir kez daha merhaba efendim. Ben Duygu Göktürk. Saatlerimiz 12'yi gösteriyor. Gelişmelerle bir kez daha birlikteyiz. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sermaye piyasasına gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında 4 şüpheli daha tutuklandı. Daha önce 10'a 19 şüpheli gözaltına alınmıştı. Onların son durumuna ilişkin bilgileri ve toplamda tutuklu sayısına dair son bilgileri almak üzere 24 Mabir Ada Kahriman'a dönelim hemen. Ada merhaba. Fon soruşturmasına dair hangi detaylar, hangi gelişmeler var şu ana kadar? Gözaltı sayısı ve tutuklu sayısı kaça yükseldi? Son durum nedir?
1: Duygu Göktürk, tabii 5. dalga bir operasyon düzenlenmişti. Zaten burada Adalet Bakanı Akın Gürlek de sosyal medya hesabı üzerinden paylaşmıştı. Burada yapılan yani 5 operasyon kapsamında, yapılan 5 operasyon kapsamında toplamda 217 şüpheli hakkında adli işlemlerin gerçekleştiğini belirtmişti. Tabii kendisi o sırada açıklama yaptığında, yani daha önceki günlerde açıklama yaptığında tutuklu sayısı 61'di. Ancak dün adliyeye sevk edilip suç ceza hakimliğinden sonuçları çıkan bazı şüpheliler var. 4 şüpheli tutuklanmış ve buradaki tutuklu sayısı, yani İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturması kapsamında tutuklu sayısı 65'e yükselmiş durumda. Aynı zamanda şunu da belirtelim, 97'ye çıktı burada adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüphelilerin sayısı. Tabii burada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı terörizmin finansmanının önlenmesi ve aklama suçları soruşturma bürosunca yürütülen sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında burada emniyette işlemleri tamamlanan toplamda 19 şüpheli bulunduğumuz noktaya İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Kendilerinin henüz savcılıktaki ifade işlemleri başlamadı. İlerleyen saatlerde bu ifade işlemlerinin başlanması, daha sonra da işlemler tamamlandıktan sonra da şüphelilerden bazılarının tutuklama, bazılarının adli kontrol talebiyle suç ceza hakimliğine sevk edilmelerini bekliyoruz. Tabii burada baktığımızda özellikle buradaki tutuklu lara baktığımızda eski CHP milletvekili Ensar Öğüt'ün kardeşi İsmet Öğüt'ün de olduğu

0: belirtiliyor. Aynı zamanda kamuoyunda balıkçı İsmet olarak bilinen İsmet Öğüt adına 1 Temmuz 16 Eylül 2026 tarihleri arasında toplam 3 milyar 92 milyon 75 bin 513 lira tutarında fon çıkışı tespit edildiği de belirtiliyor. Hatırlayacağınız üzere burada SPK'nın eski başkanı İbrahim Ömer Gönül ifade verdi. Bulunduğumuz noktaya gelip İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında savcılıkta bu soruşturma kapsamında ifade vermişti. Tabii şunu ifade etmekte de fayda var. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen fon soruşturmasında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından tasfiyesine karar verilen Tera, Pusula, Hedef, Atlas, A1 Kapital, Pardus ve Buz portföy yöneticileri hakkındaki mal varlığı tedbirleri de devam ediyor. Tekrar belirtelim, burada emniyetteki işlemleri tamamlanan toplamda 19 şüpheli bulunduğumuz noktaya İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Kendilerinin işlemleri devam ediyor. Savcılıkta ifade verecekler. Daha sonra da suç ceza hakimliğine ya tutuklama ya da adli kontrol talebiyle sevk edilmelerini bekliyoruz buradaki şüphelilerin. Duygu Göktürk.
1: Ada Kahraman, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. 24 Mağbir Ada Kahraman son durumu bizlerle paylaştı efendim. Diğer başlıklarla devam edelim. Şimdi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu Türkiye Yüzyılı buluşmasında Nevşehir'de konuştu. Gündeminde terörsüz Türkiye süreci vardı. Bu sürece ilişkin açıklamalarda, mesajlarda bulundu. Bunun yanında fon soruşturması da vardı Uraloğlu'nun gündeminde. Mağdurların korunacağını söyledi.
2: Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'yi dünyada sözü dinlenen bir ülke haline getirdik çok şükür. Dünya artık Cumhurbaşkanımızın sadece bölge değil, Cumhurbaşkanımızın ne dediğine bakıyor. Birleşmiş Milletleri de ne diyeceğine odaklanıyor. Terörsüz bir Türkiye, daha güçlü bir ekonomi, daha refah dolu bir toplum, daha güvenli bir gelecek demektir aynı zamanda. Ve bu tarihi eşikte dururken millete hizmet yolunda bir an bile durmuyoruz, tereddüt etmiyoruz. Allah'ın izniyle yolumuza durmaksızın devam edeceğiz değerli kardeşlerim. Son olarak şundan da bahsedeyim. Yakinen takip ediyorsunuz. Türkiye'de bir fonla ilgili yapılmış olan spekülasyonlar ve başlatılmış olan bir süreç var. Bakın değerli kardeşlerim, pazartesi günü Bakanlar Kurulu'nda 3 saat bu konu tartışıldı. Yol haritası ile ilgili istişareler yapıldı. Ertesi gün Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bir toplantı yapıldı. Bütün taraflar oradaydı. Belli kararlar alındı. Burada kimsenin suçluyu koruyacağımıza dair bir beklentisi olmasın. Kime ne dokunuyorsa Cumhurbaşkanımız radikal bir şekilde kararını verdi. Ucu kime dokunuyorsa gereği yapılacak. Bir taraftan oradaki gerçek anlamdaki mağdurlar korunurken diğer taraftan da 86 milyonun kaynakları oraya aktarılmayacak. Biz suçluyu koruma noktasında belli belediyelerdeki yapılan usulsüzlükler noktasında asla olmadık. Bundan sonra da olmayacağız. Daha da güçlenerek yolumuza devam edeceğiz. Ekonomimizi genel anlamda sarsacak bir boyutta asla olmadığını özellikle söylemek isterim.
1: Bu sabah saatlerinde Eyüp Sultan Belediyesi'ne rüşvet yolsuzluk operasyonu düzenlendi efendim. Bu operasyonun detaylarını da 24 muhabiri Ebrar Nur Arslan Bakırtaş'tan alalım. Ebrar merhaba, detayları senden alalım. Kimler gözaltına alındı bu sabah itibariyle ve haklarındaki suçlamalar neler?
3: Evet. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Eyüp Sultan Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düğmeye basıldı Duygu Göktürk. Bu noktada Eyüp Sultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında bulunduğu 23 kamu görevlisi, toplamda da 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bizler kameraman arkadaşım Ali Maşalacı ile birlikte şu an Eyüp Sultan Belediye Binası'nın önündeyiz. Tabii bu Şafak operasyonunun ardından bu noktada da bazı arama çalışmaları yapıldı ve bazı dijital ve fiziksel materyallere de el konuldu. Şimdi Ali Maşalacı o noktadan detayları aktarırken ben de bu Şafak operasyonu ile ilgili detayları sizlere aktarayım. Düzenlenen Şafak operasyonuyla

0: Belediye Başkanı Özmen dahil tüm şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Peki neyle suçlanıyorlar? Adli kaynaklardan alınan bilgiye göre 28 zanlı hakkında suç örgütüne üye olma, rüşvet alma, rüşvet verme ve ihaleye fesat karıştırma suçlarından gözaltı kararı verildi Duygu Göktürk. Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda şüphelilerin tamamı gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen dev operasyonla Eyüp Sultan Belediyesi'ndeki bu ağ da deşifre edildi diyebiliriz. Tekrar altını çizelim. Aralarında Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de bulunduğu 28 şüpheli suç örgütüne üye olma, rüşvet alma, rüşvet verme, ihaleye fesat karıştırma suçlamalarıyla gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen rüşvet, örgüt ve ihaleye fesat karıştırma soruşturmasında yeni gelişmeler yaşanıyor diyebiliriz. Eyüp Sultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen mali suçlarla mücadele ekiplerince gözaltına alındığı ilk anlara ait görüntülerde ortaya çıktı Duygu. Gözaltına alınan kişiler sağlık kontrolünün ardından kolluk kuvvetlerine götürülecek ve bu noktada da ifade işlemlerinin başlamasını bekliyoruz. Adalet Sarayı'na sevkleri noktasında da yaklaşık 4 gün sonra bu sevkin gerçekleşmesini bekliyoruz. Yani pazartesi günü Adalet Sarayı'na ifade işlemlerinin ardından sevk işlemlerinin başlamasını bekliyoruz. Şafak operasyonu düzenlendi senin de belirttiğin gibi. Bu noktada Eyüp Sultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında bulunduğu 23 kamu görevlisi, toplamda da 28 şüpheli gözaltına alındı. Bizler de Eyüp Sultan Belediye binasının önünden bu operasyonun detaylarını aktardık diyelim ve sözü size bırakalım Duygu.
1: Ebrar, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Operasyonun detaylarını Ebrar'dan aldık ve devam edelim kaldığımız yerden. Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada 24 Mabir Ağa'da kahraman çok önemli bir tanık ifadesine ulaştı efendim. İfade Kurtlar Vadisi'nin ilk yıllarına ve FETÖ hükümlüsü Enver Altaylı'ya uzanıyor. Tanığın anlatımına göre yönetmen Osman Sınav 2004 yılında yaptığı özel bir görüşmede Enver Altaylı tarafından tehdit edildiğini, kendisinden dizinin formatını değiştirmesinin ya da diziden ayrılmasının istendiğini söyledi. Aynı görüşmede Altaylı'nın FETÖ ile ilişkisine dair de çok önemli sözler edildiği belirtiliyor.
0: Yıl 2004, yer İstanbul ve konuşmanın odağında Kurtlar Vadisi'nin yönetmeni Osman Sınav'la FETÖ hükümlüsü Enver Altaylı var. 24 muhabiri Ada Kahriman'ın ulaştığı tanık ifadesine göre Osman Sınav o gün morali bozuk bir şekilde görüşmeye geldi. Tanık, Sınav'ın neden sıkıntılı olduğunu Tahsin Sefa'ya dizinin formatını değiştirmesini veya diziden ayrılmasını talep ettiklerini anlattı. Bunun üzerine Tahsin Sefa'nın Enver Altaylı için kullandığı sözler de ifadeye girdi.
2: O birçok istihbarat servisiyle iş tutan Fethullah Gülen'le arası iyi olan biri.
0: Tanık, Tahsin Sefa'nın Osman Sınav'a açıkça bunlar senin başını her türlü belaya sokarlar, sen diziden ayrıl dediğini de anlattı. Ardından Sefa'nın iki kişiyi telefonla arayıp Osman abiye sahip çıkalım dediğini söyledi.
3: Asya ve Avrupa'yı birbirinden ayırmanın zamanı geldi.
0: Bu beyan neden önemli? Çünkü Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında savcılık Kurtlar Vadisi pusudaki bazı bölümlerde FETÖ lehine propaganda, örgütlü mesaj, örgütsel talimat ya da yönlendirme şüphesini inceliyor. Kazım Kaşifoğlu karakteri ve bazı sahnelerde görülen FG plakaları da bu incelemenin başlıkları arasında. Üstelik soruşturma kapsamında dizinin senaryosuna müdahale ettiği tespit edilen Bayram Özbek de tutuklandı. Yani tanık ifadesinde adı geçen Enver Altaylı ise FETÖ üyeliği ve siyasi askeri casusluk suçlarından aldığı 23 yıl 4 aylık cezası kesinleşmiş bir isim. Altaylı, Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında da kasten öldürmeye azmettirme suçlamasıyla tutuklandı. Şimdi savcılığın önünde yeni bir ifade var. Osman Sınav gerçekten tehdit edildi mi? Kurtlar Vadisi'nin formatına müdahale etmek istendi mi?
4: Bu alem kimsenin kimseyi konuşturduğu alem değildir.
0: Ve bu müdahale girişiminin

0: FETÖ yapılanmasıyla bağlantısı var mıydı? Savcılığın gözü şimdi Kurtlar Vadisi, Pusu, FETÖ ve Enver Altaylı hattında.
1: MHK soruşturması kapsamında aralarında MHK başkanının da bulunduğu 7 şüpheli adliyeye sevk edildi. Son duruma bakalım. Soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülüyor. Bu kapsamda MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu başta olmak üzere toplam 7 şüpheli adliyeye sevk edildi. Diğer isimler arasında Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Başkanı Ferdi Karaduruk, TFF Merkez Hakem Kurulu Eski Başkan Vekili Ahmet Şahin, Merkez Hakem Kurulu Eski Üyesi Yunus Yıldırım, MHK Üyesi ve TFF Eğitim ve 4. Bölge Sorumlusu Sebahattin Şahin, Hakemler ve Gözlemciler Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu Alican Sağlar'la İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif bulunuyor. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesiyle başlayan süreç devam ediyor. Gözaltına alınan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun genç bir hakemi tehdit ettiği ses kaydı ortaya çıktı. Hakemler dosyası soruşturmasına giren skandal ses kaydında Gündoğdu, FIFA yardımcı hakemi Kerem Ersoy'a "senin hakemliğini bitirmekle bitirmemek arasında ramaktayım" diyerek gözdağı veriyor. Gündoğdu'nun konuşmasının ilerleyen bölümlerinde "devlet takip ediyor, yakalıyor" ifadesinin kullanılması da dikkat çekiyor.
2: Baktığımızda futbol...
3: Ferhat Gündoğdu, hakemler dosyası soruşturmasının kilit ismi. Gözaltındaki MHK başkanının dijital materyallerinde yapılan incelemede şok detaylara ulaşıldı. Bir hakemle yaptığı tehditvari konuşmanın ses kaydı soruşturma dosyasına girdi.
2: En büyük sorumluluğu biz hakemlik yönetiminde olan kişiler ve hakemlerin üzerinde olduğunu görüyoruz.
3: Kayıtta Gündoğdu FIFA yardımcı hakemi Kerem Ersoy'a gözdağı veriyor. MHK hakkında bir yerde bir daha konuşma, bu sefer tavrım farklı olur dediği duyuluyor. Genç hakemi eski bir hakem olan babası Fahir Ersoy üzerinden tehdit ediyor.
4: Kerem, ben böyle biliyorsun çok doğrudan konuşuyorum. Aha. Doğrudan olanı konuşuyorum. Şimdi bir salak gibi gözüküyor muyum?
5: Estağfurullah.
4: Değil mi? Salak değilim yani, bir parça sizin kadar kafam çalışıyor. Otel odasında konuşuyorsun ileri geri, yurt içinde, yurt dışında. Fahir Ersoy senin baban değil mi?
5: Evet.
4: Baban gidiyor cemiyet memiyette, abilerini arıyor, bir şeyler yapıyor. Seni benim babandan ayrı, babanı senden ayrı düşünme şansın var mı? Yok, değil mi? Şimdi ben, bunlar hep kulağıma geliyor. Bir halt yiyorsun ve belli de ediyorsun. Ben buna rağmen sana maç vermeye devam ediyorum.
5: Hocam, neyi kastediyoruz gerçekten?
4: Hiç önemli değil. İstersen anlama.
3: Kayıttaki ifadeler hakem atamalarıyla MHK yönetimi arasında ilişki bakımından dikkat çekici ayrıntılar içeriyor. Ses kaydına göre görüşme Kerem Ersoy'un bir süredir görev verilmemesi üzerine Gündoğdu'ya gönderdiği mesajın konuşulmasıyla başlıyor. Gündoğdu, Ersoy'u babası Fahir Ersoy'un bazı kişilerle temas kurduğunu öne sürerek azarlıyor.
4: Savunma yap yapma. Ya dilekçeni ver, hakemliği bırak, ya da adam ol.
5: Başkanım, gerçekten şu an şaşırdım. Benim babamla biz neredeyse beraber yaşıyoruz. Evden bile çıkmıyor. Hiç kimse hiçbir iletişim yok.
4: Beni bu söylediklerini ilgilendirmiyor. Bunların çünkü hepsi kanıtlı, kayıtlı. Tamam, çok akıllısınız çünkü. Senin o konuşmaların, bilmem neyin falan. Ben buna rağmen bunları içime atıyorum. Tamam mı? Diyorum, akıllanırlar diyorum. Abilerine biat ettiler diyorum. Yine de maçını veriyorum. Bak Kerem, hiç debelenme. Ben senin hakemliğini bitirmekle bitirmemek arasında ramaktayım.
3: Görüşmenin ilerleyen bölümlerinde Gündoğdu'nun kullandığı ifadeler daha da sertleşiyor. MHK Başkanı bazı kişilerin kendisi hakkında yazışmalar yaptığını iddia ederek bunların devlet tarafından takip edildiğini öne sürüyor.
4: Dinle beni. Aha, işte anlamış olmamak bile, susmuş olsam bile bir şey ifade edecek, ulan akıllanacak diyor ama
5: yok,
4: inkara ya. Gerek yok. Bak, adamın aradığı, babanın aradığı adam arıyor, diyor ki aradığı adam eski hakem. Beni diyor Fahir Ersoy aradı diyor. diyor. Kurmak istedikleri cemiyet, tamam bak, kurmak istedikleri cemiyet istediklerini kursun, önemli değil abi, kimse karışamaz. Ben o tarafımda değilim. Yani hakem derneğine karşı bir şey yaparsın falan filan ama onlar Süleyman Güneş bilmem bana bir şeyler yazıyorlar.

beni devlet takip ediyor, yakalıyor. Tamam mı? Ben yine de sizleri kenarda tutmaya çalışıyorum. Siz bu anlamda neyin ne olduğunu farkında değilsiniz. Bak bu

0: Teknofest Güneydoğu heyecanı 3. gününde sürüyor efendim. Teknofest'te geleceğin tarım teknolojileri de tanıtılıyor bir yandan. TÜME Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Sinan Yavuz geleceğin tarım tekniklerini, teknolojilerini ve tarımdaki dönüşümü anlattı. İzleyelim.
1: Şanlıurfa Teknofest'te hemen hemen her alanda standlar var ve bunların en dikkat çekeni ise tarımsal teknolojiler kümelenmesi. Teknofest'te geleceğin tarım teknolojileri konusunda önemli bir çalışma, önemli bir tanıtım gerçekleştiriyor. Ve Küme Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Sinan Yavuz yayın konuğumuz. Efendim hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz
1: alanımıza. Teknofest'te iğne atarsanız yere düşmez misali ve hani burada da görüyoruz ki insanlarımızın tarıma olan merakı da bir hayli fazla. Neler söylersiniz?
2: Evet. Öncelikle biz Şanlıurfa'da olmaktan TÜME Vakfı olarak, Teknofest paydaşı olarak çok memnunuz. Şanlıurfa'ya teşekkür ediyoruz. Muhteşem bir ilgi var. Her Teknofest'te olduğu gibi burada gençlerimiz, paydaşlarımızla birlikte muhteşem bir ortam oluştu yine. Türkiye'nin yapay zekadan tüm alanlardaki teknolojik gelişmelerine kadar bütün yeteneklerini gençlerimizle ve paydaşlarımızla birlikte sunuyoruz.
1: Aslında efendim Sayın Cumhurbaşkanı'nın bahsettiği Teknofest gençliği ve şu an gençlerimizin o ilgisi, merakı o Teknofest gençliğinin bir yansıması olarak değerlendirebilir miyiz?
2: Evet. Teknofest gençliği Cumhurbaşkanımızın belirttiği Teknofest gençliği çalışmaları kapsamında biz açıkçası burada yeni bir vizyon, yeni bir yaklaşım ve teknolojiyi geliştirecek gençlerimizle birlikte yeni bir iddia ortaya koyuyoruz. İnşallah buradaki gençlerimiz yarın bir gün burada sergilediğimiz teknolojilerin üreticileri ve yeni geliştiricileri olacaklar. Bu sadece standart bir teknoloji değil, açıkçası dünyada ilham oluşturacak yenilikçi teknolojiler olacak.
1: Efendim aslında şu an gençlerimizi görüyoruz. O tarımsal anlamda gelişmelere bir hayli ilgili.
2: Evet, her alanda. Burada çok farklı teknolojilerimiz var. Gördüğünüz gibi burada robotik sağım sisteminden kapalı devre su arıtma filtrasyon sistemine kadar %100 yerli sermaye ile kurulmuş ve tamamen bizim mühendislik çözümlerimizle ve mühendislerimizin çalışmalarıyla yapılmış teknolojiler bunlar. Bunların tabii sadece üretim açısından, sadece burada ilgili alanda yaptıkları çalışmalardan ziyade bunların her biri dünyada çok ciddi bir rekabet gücüne sahip ve dünyadaki örneklerinden çok daha ileri teknolojiye sahip çalışmalar ve projeler.
1: Aslında kalkınmanın amacı, temel amacı hayvancılık, tarım öne çıkıyor diyebilir miyiz efendim?
2: Kesinlikle. 4 tane stratejik alan var. Bu stratejik alanlarda kendi kendinize yetemediğiniz, kendi teknolojileri üretemediğiniz ve girişimciler oluşturamadığınız müddet bağımsızlıktan söz edemiyorsunuz. Bu 4 alandan bir tanesi savunma sanayi ve havacılık. Teknofest zaten bu paradigmayı çok ciddi bir şekilde ortaya koydu ve Türkiye olarak çok ciddi olarak ilerideyiz. Selçuk Bayraktar'ın liderliğinde bambaşka bir seviyedeyiz Türkiye olarak. İkincisi gıda, üçüncüsü sağlık ve dördüncüsü enerji. Bu alanlarda da Türkiye'mizin çok ciddi çalışmaları var. Kesinlikle tarım, gıda ve hayvancılık alanında tüm olarak biz bu görevi Türkiye'nin gençleriyle birlikte daha ileriye götürme noktasında çalışmalar yapıyoruz ve aynı paradigmayı savunma sanayinde yakaladığımız ivmeyi hayvancılık, tarım ve gıdada da inşallah dünyanın en iyi ülkelerinden birisi olarak sağlamış olacağız.
1: Aslında teknolojiyi tam havada, denizde, karada uyguluyoruz ama tarımda da uyguluyoruz.
2: Kesinlikle tarım, hayvancılık ve gıda aslında teknolojik kapasitenin çok yüksek olduğu, bu alanda çalışmaların da yapıldığı bir alan ama bunları daha paydaşlarımızla buluşturma noktasında yerli teknolojileri kümelenme mantığıyla birbiri arasında etkileşim ve sinerji oluşturarak daha iyisini üretme noktasında TÜME Vakfı olarak çalışmalar gerçekleştiriyoruz.
1: Şöyle, o entegrasyonu sağlama noktasında
2: kesinlikle Türkiye'nin, bölgenin, kardeş coğrafyanın tarım, hayvancılık ve gıda alanındaki aslında birlikte çalışma platformu diye adlandırabiliriz biz TÜME Vakfı'nı. Tüm paydaşlarımızı, tüm gençlerimizi hem ülkemizden hem de bölgemizden bu alanda çalışmak isteyen, yeni teknoloji geliştirmek isteyen paydaşlarımızı mutlaka TÜME Vakfı çatısı altına davet ediyoruz.
1: Aslında teröristli Türkiye süreci bu anlamda çok önemli. Tarımsal alanların açılması anlamında da sanırım bundan sonraki süreçte üzerinize biraz daha fazla yük binecektir.
2: Kesinlikle.

0: Açıkçası üretimin dönemi yaklaşıyor. Daha fazla üreten, daha kendi kendine yeten ve bu alanda teknoloji geliştiren ülkeler gelecekte en ileride ve gelişmiş ülke statüsünde hayatlarına devam edecekler. Türkiye olarak biz bu stratejiyi çoktan belirledik. Devletimizin katkılarıyla, sivil toplumun katkılarıyla, akademik alanın yaptığı çalışmalarla, üniversitelerimizle, hocalarımızla birlikte Türkiye ya bu alanlarda inşallah öncü bir ülke olma yolunda ilerliyor. Dediğim gibi daha önce de savunma sanayinde bunu başardık. Bugün Türkiye'nin başarıları, Türk şirketlerin başarıları konuşuyor. Teknofest ruhunun da getirdiği açıkçası bir enerjiyle. Dolayısıyla diğer alanlarda da bunu başarmaya yakınız ve bu alanda aynı mantıkla çalışmalara devam ediyoruz.
1: Teşekkür ederim.
0: Biz teşekkür ederiz. Sağ olun.
1: Evet, Teknofest'te her alanda, aslında teknolojik alanda öylesine gelişmeler var ama tarımda olmazsa olmazımız diyerek sözü tekrar size bırakalım.
2: Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi ile Darül Eceze Başkanlığı iki köklü miras ortak bir gelecek adlı işbirliği protokolü imzaladı. Detayına bakalım.
3: Bezmi Alem ve Darül Eceze ecdadın bıraktığı iki önemli miras. Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi ile Darül Eceze sağlık ve bakım için protokol imzaladı. Özneye de toplum sağlığı kondu. Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi ile Darül Eceze Başkanlığı arasında sağlık ve bakım alanını içeren iki köklü miras ortak bir gelecek adlı işbirliği protokolü imzalandı. Şişli'deki Darül Eceze Başkanlığı'nda düzenlenen törende Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Hüseyin Topbaş'la Darül Eceze Başkanı Esra Ceceli İslam protokole imza attı. Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Hüseyin Topbaş, ecdadın emanet ettiği en güzel miraslar arasında yer alan iki kurumun bir araya gelmesinden mutluluk duyduğunu ifade etti.
4: Ecdadımızın bize emanet ettiği vakıf medeniyetimizin en güzel örneklerinden iki kurum bugüne kadar en güzel şekilde gelmiş ve devam ediyor. Bizler de başkanlar olarak buraya bir irade koyduk. Hocamızın da katkılarıyla inşallah güzel bereketli sonuçlar elde edeceğiz. Bir tarafta bakım tarafı var, bir tarafta sağlık tarafı var. Bu iki kurumun da kas ve kabiliyetleriyle inşallah ortaya bereketli sonuçlar çıkacak.
3: Darül Eceze Başkanı Esra Ceceli İslam, işbirliğiyle iki güçlü kurumun sağlık ve bakımı günün şartlarında bir araya getirdiğini belirtti.
5: İki kurumun güçlü alanları olan sağlık ve bakımı, günümüz şartlarında en çok ihtiyaç olan bu iki alanı bir araya getiriyor. Çok önemli işbirlikleri olacaktır. Hem eğitim alanında hem sağlık alanında birbirinin yaptığı işlere destek olacak bu iki kurum bu protokoller sayesinde.
3: Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Adem Akçakaya ise sağlık ve bakımın bir araya gelerek hayırlı işlere vesile olması temennisinde bulundu.
6: Çünkü Osmanlı'ya dayanan iki mazbut vakfın bir araya gelmesi, işbirliği yapması, ikisi de hayır amaçlı kurulmuş kurumlar. Biz ağırlıklı olarak Bezmi Alem olarak sağlık, Darül Aziz'de bakım. Biz iki gücü birleştiriyoruz. İnşallah hayırlı işlere vesile olacaklar.
2: Ankara'da bir vatandaş sokağa atılan ekmekleri topluyor. Topladığı ekmekleri ise hayvan barınaklarına götürüp hayvanları besliyor. İzleyelim.
7: Ben 14 aydır ekmek topluyorum sokaklardan, yerlerden. Kesinlikle bir TL para kazanmıyorum. Aracımı, mazotunu kendim karşılıyorum. Tek hedefim, amacım bu israfın bitmesi. Tek derdim bu. Başka bir derdim yok.
8: Hiçbir çıkarı yok. Sadece israfı önlemek için çaba harcıyor. Çıkan masraflarını ise kendi cebinden ödüyor. Zeki Karakaya sokak sokak dolaşarak sokağa atılan işte bu ekmekleri topluyor. Kendi aracında topladığı bu ekmekleri ekmek ambarında topluyor ve Ankara dahil civar şehirlere giderek bu ekmeklerle hayvan barınaklarındaki köpekleri doyuruyor. Ankara'da yaşayan Çorumlu Zeki Karakaya geçimini hurdacılıkla sağlıyor. Hurda toplarken dikkatini hep sokağa atılan ekmekler çektiğini söylüyor. Hayvanları da çok seven Karakaya kendi çabalarıyla bir proje başlattı.
7: Allah'ım bu ekmekleri bana toplamayı nasip et dedim. Cenab-ı Allah da bana nasip etti. Ve 14 aydır topluyorum. 14 ayda aşağı yukarı 18 ton ekmek topladım. 2 ayda bir dağıtım yapıyorum.
8: Sokağa atılan ekmeklerin geri dönüşümü için büyük bir çabaya giren Zeki Karakaya, yazın hayvan barınaklarına giderek köpekleri, kışınsa yaban hayvanlarını besliyor. Kendi cebinden harcayarak devam ettirdiği bu misyonu bununla da sınırlı değil. Zeki Karakaya'nın önemli bir de hedefi var.
7: Amacım israfa karşı farkındalık yapmak. Satıp, ücretini alıp Gazze'ye un olarak bağışlamak istiyorum.
8: Ankara'da yaşayan Çorumlu Zeki Karakaya 14 aydır kendi çabasıyla israfı önlemeye çalışıyor. Ancak bu da destek almadan sürdürülebilir görünmüyor. Kendisinin sağlık sorunları da buna izin vermiyor. İsrafı önlemek için bilinç oluşturulması gerektiğini söyleyen Karakaya, Milli Eğitim Bakanlığı okullarda bunun eğitimini vermeli diyor. Bir de sıfır atık projesinin bir parçası olduğunu, israfla ilgili bir kanun çıkması gerektiğini söyleyerek yetkililere seslendi.
7: Yani bu israf bitsin, ben başka bir şey istemiyorum abi. Yani tek hedefim, amacım bu israfın bitmesi. Tek derdim bu, başka bir derdim yok. Yani kimseden para, pul, hiçbir şey istemiyorum.
2: Böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik ama siz bir yere ayrılmayın. Bizim hemen ardımızdan kahve molasıyla Elif Akkaya Kuter karşınızda olacak. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Tarım alanındaki kadın girişimci sayısının artırılması, kadınların tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla kadın çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
0: Ziraat Bankası sundu.
2: Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Parlak fikirleri destekleyen yarışmalarımız, gelişim odaklı programlarımız, hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle genç girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar.

0: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük fırsat devam ediyor. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a varan indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatları kaçırmayın.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Handi Kredi.

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Yeniden merhaba. Saatler 12.35. Ben Elif Akkaya Kuter. Haftanın son işlem gününde kahve molasıyla karşınızdayız yoğun bir ekonomi gündemiyle. Fon Koordinasyon Kurulu bugün ikinci kez bir araya geldi. Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlık ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından oluşturulan ve başkanlığını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yaptığı Fon Koordinasyon Kurulu ikinci kez toplandı. Cevdet Yılmaz toplantı öncesi yaptığı açıklamada yol haritasının belirlendiğini duyurdu. İlgili tüm kurumlarımız görev alanlarına giren konularda işgüdüm içinde somut adımlar atmaktadır ifadelerini kullandı. Yılmaz ayrıca ekonomimizi temelleri ve sermaye piyasalarımızın yapısı sağlamdır, sistemik risk söz konusu değildir vurgusunu da yaptı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de benzer bir açıklama yapmıştı. Fon piyasalarında sistemik problem olmadığını bir kez daha vurgulayarak çok hızlı hareket ettik diyen Şimşek, bahse konu fonların tasfiyesi ve çözümlenmesi sürecinin başladığını belirtti.
2: Fon piyasasında yaşanan gelişmelere ilişkin ekonomi yönetimi tüm enstrümanları devreye aldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sistemik problem olmadığını belirtti.
3: Sınırlı bir etki oldu. Ancak sistematik bir problemden bahsetmiyoruz. Sermaye piyasalarını derinleştirmeye devam edeceğiz.
2: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, S&P Global tarafından düzenlenen küresel gelişmekte olan piyasalar konferansında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Şimşek sorunlu olduğu değerlendirilen portföy yönetim şirketleri ve ilgili fonlara yönelik hızlı şekilde harekete geçildiğini açıkladı.
3: Sorunlu portföy yönetim şirketlerini ve ilgili fonları karantinaye aldık. Çok hızlı hareket ettik. Bahse konu fonların tasfiyesi ve çözümlemesi süreci başladı. Burada amacımız bulaşıcılığın ve sistemin geri kalanına yayılmasını durdurmaktı ve bunda büyük ölçüde başarılı olduğumuzu düşünüyoruz.
2: Şimşek ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde de bulundu. Türkiye'nin jeopolitik kırılmalara karşı tamponlar oluşturduğunu ve güçlü politikaları sürdürdüğünü belirtti. Yüksek enerji fiyatları dahil mevcut zorlukların ekonomi programının yönünü değiştirmeyeceğini vurguladı.
1: Evet, piyasaların gözü 5 Ekim'de açıklanacak Eylül ayı enflasyon verisinde olacak. Türkiye İstatistik Kurumu 5 Ekim pazartesi günü saat 10'da enflasyon verisini açıklayacak. Ekonomistlerin yılın 9. ayı için enflasyon beklentileri %1,90 ile %2,60 aralığında yer aldı. Öncü gösterge niteliğindeki İstanbul enflasyonu da açıklandı.

0: açıklandı İstanbul Ticaret Odası tarafından. Aylık %2,11 oldu.
1: Piyasada gözler Eylül ayı enflasyon verisinde. Türkiye İstatistik Kurumu 5 Ekim Pazartesi günü saat 10'da merakla beklenen veriyi açıklayacak. Anadolu Ajansı finans anket sonuçlarına göre beklentilerin ortalaması %2,18, yıllık enflasyonunda %30,16'ya gerileyeceği öngörülüyor. Ekonomistlerin 2026 sonu enflasyon beklentisi ise %29,66 oldu. Ağustos ayında aylık enflasyon %1,84, yıllık enflasyon ise %31,51 seviyesinde gerçekleşmişti. Öncü gösterge niteliğindeki İstanbul Ticaret Odası'nın açıkladığı İstanbul enflasyonu da belli oldu. İstanbul'da perakende fiyatlarda aylık enflasyon Eylül ayında yavaşlayarak %2,11 olarak gerçekleşti. Eylül ayı enflasyonunun açıklanmasıyla konut ve iş yerlerine yapılacak tavan zam oranı da belli olacak. Kira artış üst sınırı her ay açıklanan 12 aylık TÜFE ortalamasına göre belirleniyor ve ev ve iş yeri sahipleri bu oranın üzerinde zam yapamayacak.
0: Evet, piyasalara bakalım. Haftanın son işlem gününde borsa dün %2,53 yükselerek tekrar 12 bin puanın üzerine çıktı. 12.249 puandan kapandı. Yeni güne de %0,19 artıda 12.271 puandan başladı. O seviyenin de üzerinde %0,89 artıda 12.358 puana çıktı yeniden Borsa İstanbul Yüz Endeksi. Borsa İstanbul 30 Endeksi 15.351, 500 Endeksi de 14.612 puanda, Er3 Endeksi de %1'e yakın artıda diyebiliriz. Kur tarafına bakalım. Küresel enflasyon endişeleriyle dolara olan güven liman talebinde artış var. Hazine tahvil getirileri bu hafta 2002'den bu yana en yüksek seviyelere ulaşarak doların diğer bütün para birimleri, büyük para birimleri karşısında faiz farkını genişletti. Dolar tarafında 49.15'i görüyoruz. Avro tarafında da 55.32. Altın tarafında güçlenen dolar ve az önce aktardığımız gibi yüksek Amerika Birleşik Devletleri hazine tahvilleri getirilerinin baskısıyla üst üste ikinci haftalık kayba hazırlanıyordu. %0,6 gerileyerek 4154 dolardan, aslında açıldığı seviyenin biraz üzerinde, haftalık %3'ten fazla değer kaybı var. Uluslararası piyasalarda altının onsunda 4184 dolar, içeride de gram altın 6612 liradan işlem görüyor. Petrol tarafına da bakalım. Çin'in yakıt ihracatını durdurması ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'ya da fazla asker ile uçak gemisi göndermeye hazırlandığı beklentileriyle bu endişeyle %0,28 yükseldi. 102.60 dolar seviyesindeydi. O seviyenin altında açılıştaki seviyesinin Brent petrolün varil fiyatı 99.43'e geriledi ki perşembe günü dün 4 dolar kadar yükselmişti. Hatırlayacaksınız, 97 dolara geriledi bu hafta içinde. Eylül ayında %14 yükselmiş oldu. Bu hafta ise %1,93'tü kayıp. Tabii pazartesi günü daha net bir şekilde almış olacağız. Faiz tarafına da bakalım son olarak. Tahvil faizi %39,91, repo faizi de 11,61 seviyesinde dedikten sonra hemen şimdi keyifli bir noktaya gideceğiz. Teknofest Şanlıurfa'da. Teknoloji rüzgarı esmeye devam ediyor. 7'den 70'e vatandaşlar festivale akın ediyor. Ülkemizin trafik güvenliği alanında teknolojiler geliştiren Radar Sanda Festival'de çocuklarda trafik güvenliği bilincinin geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla Radarcan projesini hayata geçirdi. Şimdi detayları Türk Medya Diyarbakır temsilcisi Şehmuz Çakan Şanlıurfa'da kıymetli konuğuyla aktaracak. İzliyoruz.
2: Ayakları yere basmayan Teknofest'teyiz. Teknofest Güneydoğu'da. Tabii Teknofest Güneydoğu'da her geliştirilen yeni ürünler adeta burada göreceğe çıkıyor. Ve Radarcan'da bugün Radarsan tarafından üretilen ve çocuklara özellikle trafik güvenliğini eğitici bir şekilde öğreten bir proje. Ve Radarsan Genel Müdürü Serhat Doğan da yayın konusu. Efendim hoş geldiniz yayınımıza.
3: Sağ olun, teşekkür ederiz. Siz de bu güzel festivale hoş geldiniz.
2: Radarcan'ı görünce insanın böyle keyfi geliyor.
3: Değil mi? Evet evet, çok güzel. Ya Radarcan fikri olarak aslında baktığınızda bir Türkiye'nin en önemli konularından, trafik güvenliği ile ilgili konularından çıkan bir hikaye. İşin özetinde biz Türkiye'de yılda 7000'den fazla insanı trafik kazalarında aşırı hız kaynaklı kaybediyoruz. 30 binden fazla insanımız da sakat kalıyor. Dolayısıyla trafik güvenliği ile ilgili baştan aşağı bir dönüşüme ihtiyacımız olduğunu düşündük. Bununla ilgili olarak da Cumhurbaşkanı Yardımcımızın öncülüğünde İçişleri Bakanlığımızla, Milli Eğitim Bakanlığımızla ilgili diğer bakanlıkların

0: Tabii savunma sanayi başkanlığımızla birlikte bir proje geliştirmek istedik. Tabii temel unsur olarak da gördüğünüz Teknofest çocuklarını aslında bu işin temel unsuru yaptık. Radarcan burada baştan aşağıya çocukların trafik bilincini, hani arabada hakem onlardır ya, biz oturduğumuzda araba kullanırken anne babalara ilk sordukları hep şeyi söylerler. Baba dur, yavaşla veya kırmızı ışıkla geçme, yaya yolu var, çocuklara dikkat edelim. Bunların hepsini söylerler ve biz her şeye kulağımız kapalı olan ebeveynler çocuklar söylediği zaman sadece onları dinleriz.
1: Aslında hiçbirimiz çocuğun söylediğini aslında göz ardı etmeyiz. Bu da hani geliştirilen bir proje, çocuklardan başlaması bir hayli önemli diye düşünüyoruz.
0: Kesinlikle, kesinlikle. Çünkü çocuklar orada aslında bilir kişi. Arabanın içerisindeki bilir kişi onlar, hakem onlar. Biz de bunu öne alarak Radarcan'ı çocukların yeni kahramanı olarak yapıyoruz. Radarcan inşallah çizgi filmleri olacak. Radarcan bir taraftan yollarda, bakın çok ilginç bir istatistik var yine bununla ilgili. Kurallara uyan sayısı aslında %99. %1 uymuyor. Ama algı sanki tam tersi gibi. Dolayısıyla biz bundan sonraki süreçte inşallah İçişleri Bakanımızla birlikte yollarda kurallara uyan sürücüleri durdurup Radarcan oyuncaklarını çocuklara vermeye başlayacağız. Çocukların arabanın içindeki bilirkişi rolünü aslında tasdiklemek istiyoruz. Bununla beraber ülkemizde trafik kazalarında biz gayri safi milli hasılanın yıllık %3.3'ü, yani bunun anlamı şu, birçok bakanlığımızın bütçesinden daha fazla bir bütçeyi biz trafik kazalarına kurban veriyoruz. Eğer biz bunun üzerinde çocuklarla birlikte bu sayıyı düşürebilirsek, oranı düşürebilirsek, ki inşallah düşüreceğiz, düşürmeye de başladık ilgili tabii ki kurumlarımızla beraber. Böylece aslında Teknofest'te gördüğünüz bu kadar güzellikleri savunma sanayimiz, geleceğimiz diyoruz. Bunlar için çok daha büyük bütçeleri biz bu işler için harcamaya çalışacağız. Bu çok kapsamlı ve ülkemizin hepsinin, tüm toplumun içerisinde olması gereken bir proje halinde.
1: Aslında efendim kural var ama kurala uymayanlar olduğu yönünde bilgiler var tabii ki. Ve kazaların büyük bölümü de kurala uymayanlardan kaynaklanıyor. Aslında burada hani çocuklara o bilinci yerleştirilerek ebeveynlerine de bir anlamda eğitim çocuklar üzerinden veriyoruz diyebilir miyiz?
0: Tabii ki çocuklar üzerinden veriyoruz. Hatta şöyle bir şey yapıyoruz. Son dönemlerde oyunlarla ilgili de malum sıkıntılarımız var. Bu yüzden çocukların güvenli oynayabilecekleri oyunlar yaptık. Ama bazı bölümlerini çocuklar geçemiyorlar oyunların. Hani bizim zamanımızda da olur ya, anne babalarımızı çağırırdık, büyüklerimize söylerdik. Aynı şey geçerli. Oyunların bazı bölümlerini geçemiyorlar. Oralarda ebeveynler gelip çocuklara yardım ediyorlar. Yardım ettikleri esnada da aslında trafik kurallarını biz onlara da tekrar bilinçaltı olarak tekrardan hatırlatmış oluyoruz.
1: Teşekkür ederim.
0: Çok sağ olun.
1: Evet, Teknofest, Radarsan'ın üretmiş olduğu trafik, özellikle çocuklarda trafik güvenliğini oluşturma anlamında o standdayız ve çocuklar buraya gelerek aslında trafik güvenliği, yapılması gereken kurallar öğretiliyor. Onlar da anne ve babalarına, yani ebeveynlerine öğretme yolu açılıyor diyerek sözü tekrar size bırakalım.
2: Çok teşekkür ediyoruz. Türk Medya Diyarbakır temsilcisi Şehmuz Şakan ve konuğu da Darsan Genel Müdürü Serhat Doğan'a. Her şey çocukların güvenliği ve eğitimiyle başlar. İnşallah yolda bol bol radar canlarla karşılaşsın çocuklar diyelim ve devam edelim. Sıfır Atık Vakfı'yla Türk Hava Yolları Sürdürülebilir Havacılık için stratejik işbirliğine gitti. Protokole atıkların azaltılması, kaynakların verimli kullanılması ve karbon ayak izinin düşürülmesine yönelik ortak çalışmalar yürütülecek.
3: Sıfır Atık Vakfı ile Türk Hava Yolları arasında stratejik işbirliği protokolü imzalandı. Havacılıkta kaynak verimliliğinin arttırılması, atık ve gıda israfının azaltılması hedefleniyor. Karbon ayak izinin düşürülmesi ve yolcuların sürdürülebilirlik konusunda bilinçlendirilmesine yönelik projeler de hayata geçirilecek. Çalışmalar kapsamında sürdürülebilir havacılık yakıtları, operasyonel verimlilik ve döngüsel ekonomi başlıkları da ele alınacak.
4: Sıfır Atık Vakfı'nın sürdürülebilirlik ve döngüsel ekonomi alanındaki birikimi, Türk Hava Yolları'nın küresel erişimi ve havacılık sektöründeki deneyimi bir araya geldiğinde ortaya sadece bir kurumsal işbirliği değil, sektörel dönüşüme örnek olabilecek bir model çıkabileceğine inanıyoruz.
5: İmzaladığımız protokol, karbon ayak izinin azaltılması, operasyonel ve kaynak verimliliği, sürdürülebilir havacılık yakıtları, atık yönetimi, gıda israfının azaltılması ve döngüsel ekonomi başlıkları halihazırda yürüttüğümüz uygulamalarımızla doğrudan örtüşüyor.
3: Taraflar ayrıca COP31

0: 2021 kapsamında Küresel Sürdürülebilir Havacılık Forumu düzenleyecek. Türk Hava Yolları'nın seçili uçuşlarında ve dijital iletişim kanallarında yolculara yönelik farkındalık çalışmaları da yapılacak. İşbirliğiyle Türkiye'nin yeşil dönüşümüne ve 2053 net sıfır emisyon hedeflerine katkı sağlanması amaçlanıyor.
1: Evet, bu güzel gelişmeyle kahve molasını noktalıyoruz. Kısa bir aranın ardından saat başında moderatörle Helin Aslan karşınızda. Hoşçakalın.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan iç cephe tahkimatı için Büyük Türkiye Mutabakatı'na çağrı yaptı. Siyasi kutuplaşma düşmanları sevindirir dedi. Ama Özgür Özel ve Yeni Parti vekilleri bu sözleri duymadan meclisi terk etti. Muhalefet nasıl bir çelişki içinde? Türkiye iç ve dış cephede tuzaklara karşı nasıl önlemler almalı? Moderatör 17'de İbrahim Güneş soracak. Türk Medya Ankara temsilcisi Melih Yiğitel ve stratejist İbrahim Keleş cevaplayacak.
2: Vakıfbank Winov sunar.

0: Vakıfbank Winov sundu.
1: İşte okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 bip numaramıza gönderin, yayınlayalım.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
2: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
3: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Harpen mevsim havasını sundu.
1: Türkcell sunar. 5G hızında reklamlar.
2: Türkcell 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor.
3: Diyeceksiniz ki bunu neden sen anlatıyorsun?
2: Çünkü neden? Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklam olmaz. Olur mu Selim?
4: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
2: Bana soruyorlar. Sen Türkcell'li misin diyorlar.
3: Ya ne olacak abi?
2: Çünkü Türkcell demek Türkcell hızı demek. Türkcell hızı demek Türkcell kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu? Almış reklamın ruhunu. Aferin.
5: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız. O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Türkcell'li misin? Türkcell! 5G! Türkcell! 5G! Türkcell! 5G! Muazzam. Gol olur yalnız. Ben dedim.

0: Turkcell hızı ve kalitesiyle 5G'de fenomen. Bakalım gençlere nasıl yazsın? Turkcell 5G yazılımında internette miyiz arkadaşlar?
1: Aileniz.
0: Akımlara akıyor muyuz?
2: Akıyoruz.
0: Dans, dizi, fit check, oyun, ASMR, edebiyat.
3: Güzel.
0: Sen ne yapıyorsun?
4: Ben bir şey yapmıyorum abi.
0: Sen Turkcell'li misin?
4: Ben 18 yaşına yeni girdim. Kendi Turkcell hattımı yeni alacağım.
0: Anlaşıldı. Hemen Turkcell'li ol ama hızlı ol. Turkcell 5G hızına şak diye ol. Dış ses gir buradan.
5: Turkcell gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Turkcell 5G Türkiye'nin dörtlü köşesinde. Peki sen Turkcell'li misin?
6: Turkcell'lere bağlan hayata.
7: Hep kazanman için her şeyi A101 fiyatı.

0: olmasıyla her yerde kazanan sensin.
1: Arabanın kaskosu için şöyle uygun fiyatlı bir teklif.
2: Oo, yine boşa gitmiş bir dilek. Beyefendi biraz vizyon ya, vizyon.
3: Uygun fiyatlı kasko teklifi arıyorsanız hemen Happy Sigorta'ya bakın.
4: Happy.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
1: Halkbank. Gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle esas meselede konuşuyoruz. Esas mesele bu akşam 20'de 24'te.
2: Türkcell sunar. 5G hızında reklamlar.
3: Türkcell 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor.
4: Diyeceksiniz ki bunu neden sen anlatıyorsun?
3: Çünkü neden? Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklam olmaz. Olur mu Selim?
5: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
3: Bana soruyorlar. Sen Türkcell'li misin diyorlar.
4: Ya ne olacağını?
3: Çünkü Türkcell demek Türkcell hızı demek. Türkcell hızı demek Türkcell kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu?
4: Me
3: almış reklamın ruhunu. Aferin.
6: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız. O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Türkcell'li misin? Türkcell!
7: 5G!
6: Türkcell!
7: 5G!
6: Türkcell!
7: 5G!
6: Muazzam. Gol olur yalnız. Ben dedim.
3: Türkcell hızı ve kalitesiyle 5G'de fenomen. Bakalım gençlere nasıl yansımış?
8: Türkcell 5G hızında internette miyiz arkadaşlar?
9: Aynen.
8: Akımlara akıyor muyuz?
9: Akıyoruz.
3: Dans, dizi, fit check, oyun, ASMR, edebiyat.
9: Güzel.
3: Sen ne yapıyorsun?
10: Ben bir şey yapmıyorum abi.
3: Sen Türkcell'li misin?
10: Ben 18 yaşına yeni girdim. Kendi Türkcell hattımı yeni alacağım.
3: Anlaşıldı. Hemen Türkcell'li ol ama hızlı ol. Türkcell 5G hızında şak diye ol. Dış ses gir buradan.
2: Türkcell gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türkcell 5G Türkiye'nin dörtlü köşesinde. Peki sen Türkcell'li misin?
11: Türkcell'lere bağlı hayata.
12: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
13: Günde böyle Otobit'te.
14: Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
15: Yeni Morphix tatlı rüyalar sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.

Murat Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu Ekranların Rekorder programı 8. etapta bu hafta Opet test köşesinde IAA Hanover Fuarı'ndan görüntüler, araç muayenesinde değişim rüzgarı ve Lumikl Genel Müdürü Tahir Karabulut'la keyifli bir söyleşi yer alıyor. Ekranların en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etap Cumartesi 12.15'te 24'te.

0: Binov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Binov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Binov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Binov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Merhabalar, saatlerimiz 13'ü gösteriyor. Ben Helin Aslan. 3 saatlik moderatöre başlıyoruz. Son dakika bilgisiyle hem de Fon Koordinasyon Kurulu ikinci toplantısını gerçekleştirdi. Toplantı az önce bitti ve saniyeler önce de açıklama geldi. Ne deniyor o açıklamada? Hemen Ahmet Taner Işıldağ'a dönelim, öğrenelim. Taner merhaba, ne deniyor açıklamada?
1: Helin Aslan merhabalar. Uzun saatler süren toplantının ardından sizin de söylediğiniz gibi açıklama geldi. İletişim Başkanlığı'ndan oldukça önemli mesajlar var. Direkt isterseniz bu konuya girelim. Şunlar yazıyor öncelikle İletişim Başkanlığı'nın yaptığı açıklamada. Toplantı Sermaye Piyasası Kurulu'nun bugün tarihli kararı çerçevesinde hesaplanacak net yatırım tutarı hesap yöntemine ilişkin ilgili kurumların çalışmalarıyla kurulun aynı tarihte fon hesaplarına ilişkin aldığı ödeme kararına yönelik ikincil düzenlemeler ve ödeme takviminin değerlendirilmesine dikkat çekilmiş. Devamında çalışmaları bir süredir devam eden Sermaye Piyasası Kanunu'nda değişiklik yapılmasına ilişkin taslak üzerinde çalışılmış ve nihai halinin verilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlara gerekli talimatlar iletilmiştir. Ele alınan bütün düzenleme vatandaşlarımıza herhangi bir ek yük getirilmemesine yönelik anlayışta vurgulanmıştır. Yani Sermaye Piyasası Kurulu'na yönelik, borsaya yönelik yeni ilave tedbirlerin geleceğini, yeni kanunların geleceğini biz görüyoruz. Yine devamında diyor ki, ilgili kurumlarımızla fon piyasasının belirli ve sınırlı bölümünde ortaya çıkan sorunun çözümüne ilişkin sermaye piyasası kuralları çerçevesinde hakkaniyet ve adalet gözetilerek gerekli çalışmalar hızlı ve etkili bir şekilde değerlendirilecektir. Aslına bakarsanız, geçtiğimiz günde biliyorsunuz mecliste resepsiyon vardı Elin Aslan. Cevdet Yılmaz o noktadaydı ve fon soruşturmasına ilişkin olarak çalışmaların devam ettiğini söylemişti. Özellikle SPK, BDDK ve gerekli kurumların, bu bağımsız kurumların kendi araştırmalarını, kendi soruşturmalarını yaptıklarını ve fon piyasası kurulundaysa bütün bu isimlerin, bütün bu kurumların istişare yoluyla az önce de ifade ettiğim gibi vatandaşa herhangi bir şekilde ek bir yük getirmeyecek şekilde çalışmalarına devam ettiği söylenmişti. Şimdi ödeme takvimiyle alakalı biliyorsunuz bu kurul toplandı bugün itibariyle. Bugün bu gündemle toplandı en azından. Şimdi peki ödemeler nasıl olacak? SPK bununla alakalı bir açıklama yapmıştı. Onu da hatırlatmak istiyorum. Ödemelerde şöyle bir yatırım, şöyle bir sınır konuldu. Nihai tasfiye beklenmeden ara ödeme yapılmasına kararlaştırılmıştı ve net yatırım tutarı 1 milyon liranın altında olanlara bu tutarın tamamına kadar ödeme yapılabilecek. Net yatırımı 1 milyon lira ve üzerinde olanlara ise en fazla 1 milyon liralık ara ödeme yapılacak. 1 milyon liralık sınır her yatırımcı ve fon için ayrı ayrı uygulanacak. Ödemelerde ilk olarak şunu söyleyelim, nakde dönüşü daha kolay olan para piyasası fonlarından başlanacak. Aslında her gün bu konuyla alakalı gelişmeler yaşıyoruz. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde de fahiş kazançlar için özel hesaplar açılmıştı. Tasfiye kararından önce fon paylarını satarak fahiş kazanç elde edenler için de ayrı bir mekanizma gerçekleştirildi. Bu kazançları kendi isteğiyle fona geri vermek isteyenler için her fona özel iade hesapları oluşturuldu. Ve bu hesaplara banka nezdinde, fon bankası nezdinde TMSF adına oluşturuldu. Buraya yatırılabilecekler. Aslında ilk toplantı da oldukça önemliydi. Yani tasfiye sürecinde yatırımcıların haklarının korunmasına yönelik ilave tedbirler de görüşüldü. SFK fonların mal varlığı ve nakit durumuna göre yatırımcılara ödeme haritasına ilişkin bilgilendirmeler yapılmıştı. Toplamda kaç fon yatırımcı diye baktığımız zamansa Elin Aslan toplamda 7 portföy yönetim şirketine ait 131 fon tasfiye edilmişti. Tasfiye kapsamına alındı. Bu fonlara da yaklaşık yarım milyon vatandaşın, tekil yatırımcının bulunduğunu da hatırlatmakta fayda var. Dediğimiz gibi ilk toplantısını 29 Eylül'de yapmıştı. Bugün de yine dikkat çekilen unsur vatandaşa ek yük getirilmemesi ve aynı zamanda borsaya yönelik, fon piyasasına yönelik ilave artık mecliste açıldı hali hazırda. Yeni kanunların, yeni düzenlemelerin geleceğini görüyoruz. Ödeme takviminin de ilerleyen günlerde netleşmesi ve yatırımcının mağdur edilmemesine yönelik biz adımların atılacağını görebiliriz Elin Aslan.
0: Taner, teşekkür ediyoruz verdiğin bilgiler için. Ahmet Taner Işıldak'tan söz alalım. Şimdi Fon Koordinasyon Kurulu ikinci toplantısını yaptı. Açıklama da geldi dedik. O açıklamayı Taner'den öğrendik. Ama sadece mağduriyetlerin giderilmesi, sistemdeki eksikliklerin tamir edilmesi, onarılmasıyla bu iş bitmemeli. Bu işin bir de soruşturma ayağı var. O da sürüyor. Hatta gözaltındaki 19 şüpheli daha adliyeye sevk edildi. Hemen gelin bir de Ada Kahriman'a dönelim. Fon soruşturmasında bugün bu saat itibariyle. Son durum nedir? Onu da Ada'dan öğrenelim. Ada, seni dinliyoruz.
2: Helin Aslan, emniyetteki işlemleri tamamlanan toplamda 19 şüpheli İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Tabii kendileri savcılıkta bir ifade verecekler. Daha sonra da suç ceza hakimliğine buradaki şüphelerin ya tutuklama ya da adli kontrol talebiyle sevk edilmelerini bekliyoruz. Tabii İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı terörizmin finansmanının önlenmesi ve aklama suçları soruşturma bürosunca yürütülüyor bu soruşturma. Bu soruşturma kapsamında tabii geçtiğimiz günlerde aynı zamanda Adalet Bakanı Akın Gürlek de açıklamıştı. Toplamda 217 şüpheli hakkında adli işlemlerin yapıldığı belirtilmiş. gelmişti. Bununla birlikte soruşturmada şu ana kadar dünkü 4 tutuklamayla birlikte 65 şüphelinin tutuklandığını belirtelim. 97 şüpheli hakkında da adli kontrol şartıyla serbest bırakılma kararı verildi. Tabii burada baktığımızda özellikle tutuklananlar arasında, dün tutuklananlar arasında İsmet Öğüt isimli kişiyi görüyoruz. İsmet Öğüt eski CHP milletvekili Enser Öğüt'ün kardeşi. Kamuoyunda balıkçı İsmet olarak bilinen İsmet Öğüt'ün Öğüt adına 1 Temmuz 16 Eylül 2026 tarihleri arasında toplam 3 milyar 92 milyon 75 bin 513 lira tutarında fon çıkışı tespit edildiği belirtiliyor. Aynı zamanda bu soruşturma kapsamında hatırlayacağınız üzere SPK'nın eski başkanı, bu da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İbrahim Ömer Gönül ifade vermişti. İfadesini vermesinin ardından da adliyeden ayrılmıştı. Diğer bir yandan burada başsavcılıktan da bir açıklama yapılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifade edilmişti. SPK tarafından tasfiyesine karar verilen Terap, Pusula, Hedef, Atlas, A1 Kapital, Pardus ve Bulls Portföy yöneticileri hakkında mal varlığı tedbirlerinin devam ettiği bilgisi paylaşılmış. Toplamda 19 şüpheli sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Kendilerinin savcılıktaki işlemleri devam ediyor Hilmaz'da.
0: Peki şimdi adam, bir şey daha sormak istiyorum sana. Gündemde pek çok soruşturma var ama onlardan bir diğeri de eski bakan Deniz Olgun'un şüpheli ölümü. Şimdi cinayet soruşturmasında yeni bir gelişmeden bahsediyor. Nedir onun detayları?
2: Pelin Aslan, şöyle ki eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizoğlu'nun şüpheli ve ani ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada aralarında adli tıp kurumu görevlilerinin ve aynı zamanda Arif Ahmet Denizoğlu'nun özel doktorunun da bulunduğu toplamda 6 sanık hakkında 3 ayrı kamu davası açıldığı belirtildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülüyordu bu dosya. Tabii buraya baktığımızda Arif Ahmet Denizoğlu'nun 7 Eylül 2016'daki vefatına ilişkin iddialar üzerine başlatılmıştı bir soruşturma. Elde edilen yeni deliller çerçevesinde Denizoğlu'nun tutuklanan özel doktoru N.D. hakkında yalan tanıklık, adli tıp kurumu görevlileri İÇ, ÇK, SÇ hakkında belgede sahtecilik ve aynı zamanda şüpheler AG, DK ve burada HTK hakkında ise suç delillerini yok etme suçlarından ayrı ayrı 3 farklı kamu davası açıldığı bilgisi paylaşıldı. Şüpheli ölüm iddiasına ilişkin de soruşturmanın çok yönlü, titiz bir şekilde yürütüldüğü belirtiliyor. Şimdi bu soruşturmada başka suçtan tutuklu olan Alihan Kuriş'in annesi ve kardeşi hakkında suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçlarından 5'er yıla kadar hapis sistemiyle dava açıldı aslında. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Deniz Olgun'un 7 Eylül 2016'daki Beykoz'daki çiftliğinde ölü bulunduğu belirtilerek bu kapsamda kasten öldürme suçundan soruşturmanın hala yürütüldüğü belirtildi. Soruşturma kapsamında Deniz Olgun'un telefonunun olay yerinden alındığı ve parmak izi incelemesi yapıldığı, akabinde Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildiği belirtilen iddianamede İstanbul Anadolu 13. Sulh Hukuk Mahkemesi'nce tereke eşyalarının şüpheli Ayşe Gülderen Deniz Olgun Kuriş'e teslim edilmesine karar verildiği, listeyle birlikte eşyaların Kuriş'in avukatı Ayşe'ye teslim edildiğine dair evrakların dosyaya celp edildiği anlatıldı. İddianamede aynı zamanda tanık olarak ifadesinde yer verilen Ayşe eşyaları çuval içinde teslim aldığını, içinde ne olduğunu bakmadığını, çuvalı şüpheli Hilmi Tuna Kuriş'in yönlendirilmesi doğrultusunda Kısıklı'daki eve götürdüğünü ve buradaki çalışana teslim ettiğini söyledi. Tekrar belirtelim, eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizoğlu'nun şüpheli ve ani ölümüne ilişkin aralarında adli tıp kurumu görevlilerinin aynı zamanda Arif Ahmet Denizoğlu'nun özel doktorunun da bulunduğu toplamda 6 sanık hakkında, 6 şüpheli hakkında burada 3 ayrı kamu davası açıldı Helin Aslan.
0: Ada, pek çok önemli soruşturma var dedim. Onlardan biri de Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma. Şimdi bu konuda da senin çok önemli bir tanık ifadesine ulaştığını biliyorum. Biz sana teşekkür edelim. Senin o özel haberinle senden söz alıp da devam edelim. Şimdi ifade ettiğim gibi Ada'nın ulaştığı o önemli tanık ifadesi Kurtlar Vadisi'nin ilk yıllarına ve FETÖ hükümlüsü Enver Altaylı'ya uzanıyor. Şimdi bu tanığın anlattığına göre Enver Altaylı Osman Sınav'ı, yani dizinin yönetmeni Osman Sınav'ı tehdit etmiş. Kendisinin dizinin formatını değiştirmesini ya da diziden ayrılmasını istemiş. Ada Kahriman'ın ulaştığı o önemli tanık ifadesine bir bakalım.
3: Yıl 2004, yer İstanbul ve konuşmanın odağında Kurtlar Vadisi'nin yönetmeni Osman Sınav'la FETÖ hükümlüsü Enver Altaylı var. 24 muhabiri Ada Kahriman'ın ulaştığı tanık ifadesine göre Osman Sınav o gün morali bozuk bir şekilde görüşmeye geldi. Tanık, Sınav'ın neden sıkıntılı olduğunu Tahsin Sefa'ya dizinin formatını değiştirmesini veya diziden ayrılmasını talep ettiklerini anlattı. Bunun üzerine Tahsin Sefa'nın Enver Altaylı için kullandığı sözler de ifadeye girdi.
4: O birçok istihbarat servisiyle iş tutan Fethullah Gülen'le arası iyi olan biri.
3: Tanık, Tahsin Sefa'nın Osman Sınav'a açıkça bunlar senin başını her türlü belaya sokarlar, sen diziden ayrıl dediğini de anlattı. Ardından Sefa'nın iki kişiyi telefonla arayıp Osman abiye sahip çıkalım dediğini söyledi.
5: Asya ve Avrupa'yı birbirinden ayırmanın zamanı geldi.
3: Bu beyan neden önemli? Çünkü Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında savcılık Kurtlar Vadisi pusudaki bazı bölümlerde FETÖ lehine propaganda, örgütlü mesaj, örgütsel talimat ya da yönlendirme şüphesini inceliyor. Kazım Kaşifoğlu karakteri ve bazı sahnelerde görülen FG plakaları da bu incelemenin başlıkları arasında. Üstelik soruşturma kapsamında dizinin senaryosuna müdahale ettiği tespit edilen Bayram Özbek de tutuklandı. Yani tanık ifadesinde adı geçen Enver Altaylı ise FETÖ üyeliği ve siyasi askeri casusluk suçlarından aldığı 23 yıl 4 aylık cezası kesinleşmiş bir isim. Altaylı, Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında da kasten öldürmeye azmettirme suçlamasıyla tutuklandı. Şimdi savcılığın önünde yeni bir ifade var. Osman Sınav gerçekten tehdit edildi mi? Kurtlar Vadisi'nin formatına müdahale etmek istendi mi?
6: Bu alem kimsenin kimseyi konuşturduğu alem değildir.
3: Ve bu müdahale girişiminin FETÖ yapılanmasıyla bağlantısı var mıydı? Savcılığın gözü şimdi Kurtlar Vadisi pusu FETÖ ve Enver Altaylı hattında.
0: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen MHK soruşturma kapsamında da aralarında Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da bulunduğu 7 şüpheli adliyeye sevk edildi. Soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülüyor. Bu kapsamda MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu başta olmak üzere toplam 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.

0: Diğer isimler arasında Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Başkanı Ferdi Karadoruk, TFF Merkez Hakem Kurulu Eski Başkan Vekili Ahmet Şahin, Merkez Hakem Kurulu Eski Üyesi Yunus Yıldırım, MHK Üyesi ve TFF Eğitim ve 4. Bölge Sorumlusu Sebahattin Şahin, Hakemler ve Gözlemciler Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu Alican Sağlar'la İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif bulunuyor. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesiyle başlayan süreç devam ediyor. Gözaltına alınan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun genç bir hakemi tehdit ettiği ses kaydı ortaya çıktı. Şimdi hakemler dosya soruşturmasına girdi bu ses kaydı ve Gündoğdu FIFA yardımcı hakemi Kerem Ersoy'a diyor ki senin hakemliğini bitirmekle bitirmemek arasında ramaktayım. Gündoğdu'nun konuşmasının ilerleyen bölümlerinde devlet takip ediyor, yakalıyor ifadesini kullanması ise dikkat çekiyor.
1: Aslında baktığımızda futbol...
2: Ferhat Gündoğdu, hakemler dosyası soruşturmasının kilit ismi. Gözaltındaki MHK Başkanı'nın dijital materyallerinde yapılan incelemede şok detaylara ulaşıldı. Bir hakemle yaptığı tehditvari konuşmanın ses kaydı soruşturma dosyasına girdi.
1: En büyük sorumluluğu biz hakemlik yönetiminde olan kişiler ve hakemlerin üzerinde olduğunu görüyoruz.
2: Kayıtta Gündoğdu FIFA yardımcı hakemi Kerem Ersoy'a gözdağı veriyor. MHK hakkında bir yerde bir daha konuşma, bu sefer tavrım farklı olur dediği duyuluyor. Genç hakemi eski bir hakem olan babası Fahir Ersoy üzerinden tehdit ediyor.
3: Kerem, ben böyle biliyorsun çok doğrudan konuşuyorum. Aha. Doğrudan olanı konuşuyorum. Şimdi bir salak gibi gözüküyor muyum?
4: Estağfurullah.
3: Değil mi? Salak değilim yani, bir parça sizin kadar kafam çalışıyor. Otel odasında konuşuyorsun ileri geri, yurt içinde, yurt dışında. Fahir Ersoy senin baban değil mi?
4: Evet.
3: Baban gidiyor cemiyet memiyette, abilerini arıyor, bir şeyler yapıyor. Seni benim babandan ayrı, babanı senden ayrı düşünme şansın var mı? Yok, değil mi? Şimdi ben bunlar hep kulağıma geliyor. Bir halt yiyorsun ve belli de ediyorsun. Ben buna rağmen sana maç vermeye devam ediyorum.
4: Neyi kastediyoruz gerçekten?
3: Hiç önemli değil. İstersen anlama.
2: Kayıttaki ifadeler hakem atamalarıyla MHK yönetimi arasında ilişki bakımından dikkat çekici ayrıntılar içeriyor. Ses kaydına göre görüşme Kerem Ersoy'un bir süredir görev verilmemesi üzerine Gündoğdu'ya gönderdiği mesajın konuşulmasıyla başlıyor. Gündoğdu, Ersoy'u babası Fahir Ersoy'un bazı kişilerle temas kurduğunu öne sürerek azarlıyor.
3: Savunma yap yapma. Ya dilekçeni ver, hakemliği bırak. Ya da adam ol.
4: Başkanım gerçekten şu an şaşırdım. Benim babamla biz neredeyse beraber yaşıyoruz. Evden bile çıkmıyor. Hiç kimseyle hiçbir iletişim yok.
3: Beni bu söylediklerini ilgilendirmiyor. Bunların çünkü hepsi kanıtlı, kayıtlı. Tamam mı? Çok akıllısınız çünkü. Senin o konuşmaların, bilmem neyin falan. Ben buna rağmen bunları içime atıyorum. Tamam mı? Diyorum, akıllanırlar diyorum. Abilerine biat ettiler diyorum. Yine de maçını veriyorum. Bak Kerem, hiç debelenme. Ben senin hakemliğini bitirmekle bitirmemek arasında ramaktayım.
2: Görüşmenin ilerleyen bölümlerinde Gündoğdu'nun kullandığı ifadeler daha da sertleşiyor. MHK Başkanı bazı kişilerin kendisi hakkında yazışmalar yaptığını iddia ederek bunların devlet tarafından takip edildiğini öne sürüyor.
3: Dinle beni. Aha işte, anlamış olmamak bile, susmuş olsam bile bir şey ifade edecek, ulan akıllanacak diyor ama
4: yok,
3: inkara ya. Gerek yok. Bak, adamın aradığı, babanın aradığı adam arıyor, diyor ki aradığı adam eski hakem, beni diyor Fahir Ersoy aradı diyor, diyor. Kurmak istedikleri cemiyet, tamam bak, kurmak istedikleri cemiyet istediklerini kursun, önemli değil abi, kimse karışamaz. Ben o tarafında değilim. Yani hakem derneğine karşı bir şey yaparsın falan filan ama onlar Süleyman Güneş bilmem. Bana bir şeyler yazıyorlar ve devlet takip ediyor, yakalıyor. Tamam mı? Ben yine de sizleri kenarda tutmaya çalışıyorum. Siz bu anlamda neyin ne olduğunu farkında değilsiniz. Bak, bu kadar açık konuşuyorum sana. Hiçbir şey söyleme. Sadece eve git, yastığa kafanı koy, karar ver. Ben işime mi bakacağım? Bak, çok net düşün. İşime mi bakacağım, salak salak işlerle mi uğraşacağım? Bu kararı ver. Ondan sonra ben duruma, Haziran'a kadar durumu idare ediyorum dersen ben onu anlarım ve seni...

0: bitiririm merak etme. Senin gibileri.
1: Muhalefet belediyelerine yönelik yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarına bugün bir yenisi daha eklendi. İstanbul Eyüp Sultan Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

0: suç örgütüne üye olma, rüşvet alma, rüşvet verme, ihaleye fesat karıştırma suçlamalarından 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Peki bu Şafak operasyonuyla neler yaşandı? Onun da detayını verelim Pelin Aslan. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Eyüp Sultan Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düğmeye basıldı. Eyüp Sultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında bulunduğu 23 kamu görevlisi ve toplamda 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Tabii bu Şafak operasyonunun ardından benim arkamda da bulunan Eyüp Sultan Belediyesi noktasında da çalışmalar yapıldı, aramalar yapıldı ve bu noktada dijital ve fiziksel materyallere el konuldu. Şimdi kameraman arkadaşım Ali Maşalacı belediye binasından detayları sizlere aktarırken ben de soruşturmanın detaylarını sizinle paylaşayım istiyorum. Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda şüphelilerin tamamı gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüdü. Ev operasyonla Eyüp Sultan Belediyesi'ndeki ağ deşifre edildi diyebiliriz. Tekrar altını çizelim. Aralarında Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de bulunduğu 28 şüpheli. Suç örgütüne üye olma, rüşvet alma, rüşvet verme, ihaleye fesat karıştırma suçlamalarıyla gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen rüşvet, örgüt ve ihaleye fesat karıştırma soruşturmasında yaşandı bu gelişmeler. Eyüp Sultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in mali suçlarla mücadele ekiplerince gözaltına alındığı ilk anlara ait görüntüler de ortaya çıktı Helin Aslan. Eyüp Sultan Belediyesi'ne yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheliler Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra soruşturmanın yürütüldüğü Ankara'ya gönderildi. Gözaltına bu noktada da ifade işlemlerinin başlaması bekleniyor. Adalet Sarayı'na sevkleri ise yaklaşık 4 gün sonra olacak. Yani pazartesi günü Adalet Sarayı'na ifade işlemlerinin ardından sevklerinin yapılması bekleniyor Helin Aslan. Evet, Şafak operasyonu düzenlendi dedik. Eyüp Sultan Belediyesi noktasında suç örgütüne üye olma, rüşvet alma, rüşvet verme, ihaleye fesat karıştırma suçlamalarından 28 şüpheli gözaltına alındı. Peki ne oldu bu operasyonla? Detayları sizlerle paylaştık diyelim ve sözü Eyüp Sultan Belediye Binası'ndan tekrar stüdyoya bırakalım.
1: Teşekkür ediyoruz Ebrar. Ebrar'dan sözü alalım. Biz anlatmaya devam edelim. Şimdi şöyle sizi bir düne döndürelim. Dün malumunuz mecliste yeni yasama yılı açılışı vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın genel kuruldaki konuşmasıyla başladı. Tabii dikkat çeken anlar da yaşandı. Gerek mecliste gerek resepsiyonda yaşananlar. Mesela meclistekiyle başlayacak olursak Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına başlayacağı sırada yeni partililer ayağa kalktılar ve salonu terk ettiler. Cumhurbaşkanı Erdoğan onların salonu terk edişlerini bekledi. Bu noktada da AK Partililer hem yeni partilileri protesto etmek için hem Cumhurbaşkanı'na destek olmak için alkışlarla karşılık verdiler. Ardından Erdoğan'ın konuşması sonrası Erdoğan'la Bahçeli arasında dikkat çeken anlar yaşandı. Akşam düzenlenen resepsiyonda da siyasi anlamda dikkat çeken görüntüler vardı. Neler oldu? Gelin bir dünün izlenimini ekranlara taşıyalım.
2: Mecliste yeni yasama yılının ilk günü sadece açılış töreniyle değil, siyasetin verdiği mesajlar ve genel kuruldaki dikkat çeken görüntülerle de gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan genel kurulda yeni dönemin ilk konuşmasını yaptı. Türkiye'nin geleceğine, milli birliğe ve siyasetin sorumluluğuna dikkat çekti. Erdoğan'ın her siyasi partinin önceliği Türkiye olmak zorundadır sözleri açılış konuşmasının öne çıkan mesajları arasında yer aldı.
3: Bu ve benzeri farklılıkları bir çatışmaya, bir kutuplaştırmaya dönüştürmek, Türkiye'nin deyim yerindeyse fabrika ayarlarını bozmak demektir. Türkiye'nin ayarlarının bozulması siyasetin işine yaramaz. Sadece ve sadece Türkiye'nin hasımlarının işine yarar. Yakın tarihimizde bunu hep beraber tecrübe ettik.
2: Ancak genel kuruldaki görüntüler açılış konuşmasının önüne geçen tartışmaları da beraberinde getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye davet edildiğinde yeni parti milletvekilleri ayağa kalkmadı, milletvekilleri konuşma başlamadan önce de salondan ayrıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş yaşananlara tepki göstererek bu tutumun demokratik nezaret

0: paket içerisinde kabul edilemez olduğunu söyledi.
1: Gönlümüz arzu ederdi ki bu sefer de yeni parti mensubu milletvekili arkadaşlar Cumhurbaşkanı'nın konuşmasını dinlesinler ve böyle bir yola tevessül etmeseler. Hiç şık olmamıştı. Demokrasi bakımından bunlar bir protesto mahiyetinde görülebilir ama demokratik nezaket içerisinde kabul edilemez. Ben şahsen doğru bulmadım.
0: Genel kuruldaki tartışmalı görüntülerin ardından mecliste bu kez partiler arası temaslar öne çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının tamamlanmasının ardından siyasi partilerin sıralarına giderek milletvekilleriyle selamlaştı, tebrikleri kabul etti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Erdoğan'a gül takdim etmesi de günün dikkat çeken karelerinden biri oldu. Yeni yasama yılının ilk günündeki siyasi temaslar akşam düzenlenen resepsiyonda da devam etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğindeki resepsiyona çok sayıda siyasi parti temsilcisi katıldı. CHP ve Yeni Parti ise resepsiyonda yer almadı. Böylece yeni yasama yılının ilk günündeki açılış töreni genel kuruldaki protesto ve resepsiyona katılmama kararı da damga vurdu. Resepsiyonda dikkat çeken isimlerden biri de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ydi. Bahçeli, siyasi parti temsilcileri, milletvekilleri, gaziler ve davetlilerle bir araya geldi. Tebrikleri kabul eden Bahçeli, resepsiyon boyunca davetlilerle sohbet etti. Yeni yasama yılının gündeminde meclisin önündeki kritik başlıklar da vardı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecine, milli dayanışma ve meclisin çözüm üretme sorumluluğuna dikkati çekti. Yeni dönemde terörsüz Türkiye süreci ve yeni anayasa çalışmaları meclisin önemli gündem maddeleri arasında yer alacak.
1: Cumhurbaşkanının partili olup olmaması meselesi de tam da bugün gündeme getirilen yeni anayasa tartışmalarıyla ilgili bir konudur. Muhalefet, eskin bir muhalefet, akıllı bir muhalefet, yeni anayasanın yapılmasıyla ilgili bu konularda eğer teklifleri varsa bunların hazırlığını yapar ve anayasayla ilgili tartışmalar açıldığında da bunları gündeme getirir.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye vurgusu, genel kurulda yaşanan protesto, resepsiyondaki temaslar ve Kurtulmuş'un terörsüz Türkiye mesajı. Mecliste yeni yasama yılının ilk günü dikkat çeken kareler ve siyasetin önemli mesajlarıyla geride kaldı. Yeni yasama yılının ilk günü meclisin önündeki siyasi gündem kadar partiler arasındaki ilişkilerin seyrine dair görüntülerle de hafızalara kazındı.
2: CHP ile yeni partiler arasında arbede çıktı. Nerede? Konyaaltı'nda. Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan CHP'den istifa etti. İstifa ettikten sonra da katıldığı meclis toplantısında tansiyon yükseldi. CHP'li meclis üyelerine söz vermedi. Söz vermeyince de salonda gerginlik oldu. Meclis salonunda izleyicilerin tepki vermesiyle konu büyüdü ve tartışma kavgaya dönüştü.
3: Meclis toplantısında gergin anlar yaşandı. CHP ile yeni parti üyeleri önce tartıştı, sonra kavga etti. Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, CHP'nin kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi. Kotan da bu karar sonrası partisinden istifa ettiğini açıkladı. Ekim ayı olağan meclis toplantısına katılan Belediye Başkanı Kotan meclis kürsüsündeydi. Mecliste grup sözcülerinin konuşmalarının ardından Kotan'ın konuşması sırasında CHP'li meclis üyesi Hürdiren Dağ söz istedi. Ancak Başkan Kotan'ın söz vermemesi üzerine tansiyon yükseldi. Dağ öyle bir dünya yok diyerek tepki gösterdi ve toplantıda gergin anlar yaşandı. Meclis toplantısını izleyenler arasından bir kişinin duruma tepki göstermesi üzerine salonda tartışma kontrolden çıktı. CHP'li ve yeni parti üyeleri arasında meclis salonunda arbede yaşandı. Güvenlik görevlileri ve zabıtalar salona müdahale etti. Tarafları güçlükle ayırdı. Yarıda kalan meclis toplantısı verilen aranın ardından devam etti.
2: Manisa'nın Soma ilçesinde bir maden işletmesinde göçük meydana geldi. Göçük altında 7 işçi kalmıştı. 5'i hayatını kaybetti. Sağ olarak kurtarılan 2 madenciden birinin tedavisi devam ederken diğerinin ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.
3: Göçük altında kalan işçilerden acı haber geldi. 5 madenci hayatını kaybetti. Manisa'nın Soma ilçesindeki bir maden ocağında işçilerin çalıştığı sırada göçük meydana geldi. Olay sonrası ihbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Bir saniyenin dahi bir can demek olduğu o anlarda ekipler göçük altında kalan işçilere ulaşmak için zamanla yarıştı. Göçük altında kalan 7 madencinin tespit edilmesiyle başlayan arama kurtarma çalışmalarında 756 personel ve 76 araç görev yaptı. Olay yerindeki ilk müdahalede önce 7 işçiden ikisi kurtarıldı. Kurtarılan işçiler hastaneye kaldırıldı. Ekipler diğer 5 madenciye ulaşmak için canla başla mücadele ederken bir süre sonra 2 işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Maden ocağındaki 3 işçiye ulaşmak için gece boyunca çalışmalar sürdü. Sabah saatlerine doğru 3 işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı ve arama çalışmaları tamamlandı. Sağ olarak kurtarılan 2 madenciden birinin tedavisi devam ederken diğer madencinin hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildiği belirtildi. 5 maden işçisinin hayatını kaybettiği olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı.

0: Aylar önce Gazze Barış Kurulu toplantısı yapılmıştı biliyorsunuz. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da katıldığı. Şimdi o toplantıya dair yeni bilgiler ortaya çıktı. Meğerse o toplantıda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la İsrail temsilcisi arasında bir tartışma yaşanmış. Nereden çıktı bu bilgi aylar sonra diyeceksiniz. İsrail medyasına yansıdı. Ve İsrail medyasındaki detaylara göre Bakan Fidan İsrail'in açıkça soykırım işlediğini söylemiş o toplantıda. İsrailli temsilciyi de işte rahatsız eden bu sözler olmuş ve münakaşa yaşanmış.
1: Majority Christian some, majority Muslim others.
2: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İsrail'i temsilciye öfkelendi. Gazze Barış Kurulu'nun Washington'daki ilk toplantısında Bakan Fidan'la Michael Eisenberg arasında sert bir tartışma yaşandığı iddia edildi.
3: Foreign Affairs of the Republic of Turkey.
2: Haberi İsrail merkezli Kanal 13 verdi. Olay ABD öncülüğünde kurulan Gazze Barış Kurulu'nun Şubat ayında Washington'da yaptığı ilk toplantıda yaşandı. Toplantıda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la İsrail temsilcisi Michael Eisenberg arasında şiddetli tartışma yaşandığı aylar sonra ortaya çıktı. Kanal 13'ün aktardığı detaylara göre Dışişleri Bakanı Fidan İsrail tarafına dönerek "İsrail Gazze'de açıkça soykırım işliyor" dedi. Ardından taraflar arasında seslerin yükseldiği ve karşılıklı bağırışmaların yaşandığı kaydedildi.
4: On Gaza and its population constitute war crimes.
2: Toplantı salonunda soğuk rüzgarlar estiren bu sıcak temasın ardından diplomatik kuralların zorlandığı anlarda devreye ABD yönetimi girdi. Trump'ın damadı ve özel temsilcisi Jared Kushner'ın kontrolden çıkan tartışmayı yatıştırmak için tarafların arasına girerek müdahale etmek zorunda kaldığı ifade edildi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kasım ayında Gazze'ye uluslararası bir istikrar gücü konuşlandırılması için Barış Kurulu'na yetki vermişti. Ancak söz konusu kurul, bünyesinde hiçbir Filistinli temsilci barındırmaması nedeniyle uluslararası arenada büyük bir öfkeye ve tartışmalara neden olmuştu.
0: Mekke'de Kabe yakınlarında hareketli dakikalar yaşandı. Bir kişi güvenlik güçlerince gözaltına alındı. Sosyal medyada o kişi için canlı bomba iddiaları dolaşıma girmişti. Ancak bu iddia doğrulanmadı.
2: Kabe yakınlarında hareketli anlar vardı. Suudi Arabistan'da güvenlik güçleri bir kişiyi gözaltına aldı. Haber ilk duyulduğunda özellikle sosyal medya üzerinden çeşitli iddialar ortaya atıldı ve 2017 yılına ait bu görüntü yeniymiş gibi dolaşıma girdi. Yakalanan kişinin bir canlı bomba olduğu öne sürüldü. Suudi yetkililerin yaptığı resmi açıklamada canlı bomba iddiası doğrulanmadı. Ancak Mescid-i Haram yakınlarında bir kişinin çevredekileri rahatsız ederek korku ve paniğe yol açtığı belirtildi. Söz konusu kişiye derhal müdahale edildi. Şüpheli savcılığa sevk edildi. Canlı bomba iddiasının gerçeği yansıtmadığı vurgulandı. Ancak olay hakkında detaylı bilgi de verilmedi.
0: Fransa'da lise öğrencilerinin sokaklara dökülmesiyle başlayan sürecin önü alınamıyor. Gözaltı sayısı 2000'e yaklaştı. Eylemler sürekli yayılıyor. Üstelik üniversitelere de bu eylemler sıçradı. Dahası Belçika'da da eylemler başladı.
2: Eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle sokaklara döküldüler. Kısa sürede ülkenin dört bir yanına yayıldı. Fransa'da lise öğrencilerinin zaman zaman şiddete dönüşen protestoları ülkede krize yol açmayı sürdürüyor. Gözaltına alınanların sayısı 2000 civarında. 65 eğitim personeli ve 170 öğrenci yaralandı. Ayrıca güvenlik güçleri ve itfaiyecilerden de 300'den fazla yaralı var. Eylemciler çöp kovalarını ve çeşitli nesnelerle kurdukları barikatları ateşe veriyor. Toplu taşıma araçlarına saldırıyor. Otobüslere el koyuyor. Bazılarını kundaklıyorlar. Ülke genelinde 3700 lise var. Bunlardan 1027'si olaydan etkilendi. Eylemler nedeniyle 400'den fazla eğitim kurumu kapalı. Buralarda uzaktan eğitime geçildi. Fransa Eğitim Bakanı, anarşiye dönüşen eylemlerin kamu hizmetlerini yok etme girişimine evrildiğini söyledi. Sükunet çağrısında bulundu. Valilikler, kapatılan liselerin önünde gösteri yasakları kararları aldılar. Ülkenin dört bir yanında sokaklara dökülen lise öğrencilerine Fransa'da bazı üniversitelerden de destek var. Oralarda da gösteriler başladı. Ayrıca Belçika'dan da eylem haberleri geliyor. Liège'de okulların önünde toplanan öğrenciler eğitimin aksamasına yol açtı.
0: Bir yanda İran, bir diğer yanda Ukrayna savaşı. Dünyada akaryakıt sıkıntısı hızla büyüyor. ABD motorin ihracatı yasağında Rusya ve Çin'e katılmayı düşünüyor. Trump'ın Avrupa'ya son çağrısı ise kıtayı oldukça zora sokacak cinsten. İşte son durum.
2: Savaşlar küresel tedariği ciddi şekilde aksattı. Hem enerji tesislerine yapılan saldırılar hem ihracat yasakları kriz getirdi. İran savaşının yanında özellikle Rusya-Ukrayna savaşı kaynaklı arz sorunu giderek büyüyor. Ukrayna'nın saldırıları nedeniyle kendisi de enerji sıkıntısı yaşayan Rusya, motorin ihracatı yasağını Ekim sonuna kadar uzatmıştı. Bölgedeki gelişmeleri dikkatle izleyen Çin de petrol ürünleri ihracatını yeni bir duyuruya kadar askıya aldı. ABD Başkanı Donald Trump da motorin ihracatını askıya almayı değerlendiriyor.
5: Bunu düşünüyorum. Enerji Bakanı Chris Wright ve Doug Burgum'la bu konuyu sık sık görüşüyoruz.
2: Uzmanlara göre Trump, Kasım'da yapılacak ara seçimler öncesinde yakıt fiyatları nedeniyle sıkışmış durumda. İhracatı durdurarak ülke içinde fiyatları kısmen de olsa düşürmeyi hedefliyor. ABD Başkanı bir yandan da Avrupa'yı zora sokacak bir çağrı yaptı. Avrupa'dan stratejik dizel rezervlerinin bir bölümünü piyasaya sürmesini istedi. Washington, 180 gün içinde 120 milyon varillik talebin karşılanmasını istiyor. Avrupa'ya dizel ihracatını durdurmayı düşündüğünü yeniden hatırlatarak adeta aba altından sopa gösterdi. Haberi Alman Der Spiegel dergisi verdi. Trump'ın istediği 120 milyon varil motorin 16 milyon tondan fazla yapıyor. Örneğin Almanya'nın stratejik dizel rezervi 4 milyon tonun biraz üzerinde. AB'nin toplam stratejik rezervi ise 39 milyon ton civarında. Üstelik bunun tamamı dizel yakıttan oluşmuyor. Isıtma yağı gibi diğer gaz yağı ürünleri de bulunuyor. ABD dünyaya günde yaklaşık 1,5 milyon varil motorin ihraç ediyor. Özellikle Ukrayna Savaşı'ndan sonra ABD Avrupa'nın en büyük akaryakıt tedarikçisi haline gelmiş durumda. Uzmanlar sevkiyatın durmasının kıtayı çok zorlayacağı ve fiyatları daha da yukarı çekeceği görüşünde. Fiyatlar zaten sık sık rekor tazeliyor. Bu nedenle ABD'den gelecek ihracat yasağı Avrupa için adeta bir kabus senaryosu. Özellikle de kış yaklaşırken. Çünkü depolardaki doluluk oranları da iyi seviyede değil. Enerji fiyatları bu seviyedeyken bile Avro bölgesinde enflasyon tırmanmış, %4'e dayanmış durumda. Özellikle Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya'da enflasyon oranları beklentilerin hayli üzerinde geldi. Bir de ABD'nin ihracatı kesmesiyle yaşanacak fiyat artışı, Avrupa Birliği ekonomisinde daha sarsıcı sonuçlar doğurabilir.

0: Teknofest rüzgarı 3 gündür Şanlıurfa'da esiyor. GAP Havalimanı'nda ve orada da Şeymus Çakan bizi bekliyor.
1: Dünyanın en büyük uzay havacılık ve teknoloji fuarı Teknofest adı ilginç görüntülere sahne oluyor. Şu an işte bir robot eşliğinde Urfa müzikleri çalınıyor ve o robot Urfa müziğine göre eşlik ediyor ve yanında toplanan çocuklar da o Urfa'nın ruhunu, Şanlıurfa'nın ruhunu yaşatıyor. Tabii Şanlıurfa'da teknoloji ve kültür buluşması festival boyunca yaşanan görüntüler Şanlıurfa'nın geleneksel kültürünün modern teknolojiyle bir araya sunabileceğini de ortaya koymuş oldu. Tabii sazların eşliğinde robotların müziğe eşlik ettiği festival alanında geçmişten gelen kültürel değerlere geleceğin teknolojileri aynı karede buluşmuş oldu. Tabii Teknofest devam ederken festival alanında teknoloji gösterileri, kültürel etkinlikler ve ziyaretçilerin yoğun ilgisi kentte hareketli kazandırmaya devam ediyor. Şanlıurfa'nın kendine özgür kültür atmosferiyle teknoloji dünyasının bir araya geldiği festival ziyaretçilere aşılmışın dışında bir deneyim sunuyor. Ortaya çıkan renkli görüntüler ise Teknofest'in Şanlıurfa'daki en dikkat çekici anları arasında yer almış oldu. İşte halay çeken, oynayan ve çevresindeki öğrencilerin de ona eşlik ettiği robot burada herkesin ilgisini çekiyor ve tabii Teknofest dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest bu yıl Şanlıurfa'da kapılarını açmasıyla birlikte işte böylesi güzel görüntüler de ortaya çıkmış oldu. Tabii Teknofest Güneydoğu festivallerini ziyaret eden vatandaşlar gördükleri yerli ve milli teknoloji ürünleri karşısında da büyük bir gurur ve sevinç yaşamış oldu. Ve şu an işte Şanlıurfa türküsüyle oyun oynayan, dans eden ve çevresindekileri eğlendirmeye çalışan o robotun yanındayız ve gerçekten hani hoşça bir görüntü olduğunu söyleyebiliriz. Aynen bir insanın hareket edebileceği şekilde, oynayabileceği şekilde hareket eden robot şu an Teknofest alanında en çok dikkat çeken alanlardan biri ve şu an o Şanlıurfa türküsü söyleyerek buradakileri eğlendirmeye çalışıyor ve onun o eğlendirmeye çalışmasını bizler burada izlerken sözü size bırakalım.
0: Şeymus'a teşekkür ediyoruz. Eskişehir'de bundan birkaç hafta önce bir kaza meydana gelmişti. Annesiyle yolun karşısına geçmeye çalışıyordu 3 yaşındaki Elif Mavi. Ve sağ taraftan gelen bir araç Elif Mavi'ye çarpmış ve 3 yaşındaki çocuğun ölümüne sebep olmuştu. Kazaya ilişkin savcılığın itirazı üzerine Ankara Adli Tıp Kurumu'nca hazırlanan yeni bilirkişi raporunda sürücünün asli kusurlu olduğu tespit edildi.
2: Şu anda dosyanın hazırında bir tane olayın görgü şahidi tanığımızı da bugün itibariyle sunduk dosyaya.
3: Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde 3 Eylül'de yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu 3 yaşındaki Elif Mavi Avli'nin hayatını kaybetti. Annesi Merve Avli'nin hafif yaralandığı kazaya ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı ve Avli ailesinin avukatı kazanın ardından anne ve kızının asli kusurlu, sürücünün ise tali kusurlu olduğu belirtilen rapora itiraz etti. Bunun üzerine Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Daire Başkanlığı'nca hazırlanan raporda otomobil sürücüsünün asli kusurlu olduğu, anne ile kızının ise kusurunun olmadığı belirlendi.
4: Eşim çok suçlandı. Bunun ortaya çıkması... Kusurlu değilim diyordu ve kusurun belgeli olarak şu anda karşı tarafa geçmesi bir nebze de olsa tabii içimizi rahatlattı.
3: Raporda sürücü meydana gelen kazada dikkatsizliği, tedbirsizliği ve kurallara aykırı hareketleriyle asli kusurludur ifadesi kullanıldı.
4: Türk adaletine güveniyorum. İnşallah hayırlı bir sonuç alacağız.
2: Artık iddianamenin düzenlenmesini ve duruşma yani kovuşturma aşamasına geçilmesini bekliyoruz.
0: Öğretmen ve akademisyenler eğitimde medeniyet ve gelecek perspektifini ele almak üzere Ankara'da bir araya geliyorlar. Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenleyeceği 3. Maarif Kongresi 25-27 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
5: Eğitimin geleceği Ankara'da masaya yatırılacak. Maarif Kongresi öğretmen ve akademisyenleri buluşturacak. Medeniyet, eğitim ve gelecek tasavvuru temasıyla düzenlenecek kongrede eğitimin kültürlüğü,

0: kültür ve değer aktarımındaki rolü değerlendirilecek. Türkiye Yüzyılı Marif Modeli'nin bütüncül eğitim yaklaşımı doğrultusunda eğitim, medeniyet ve gelecek ilişkisi öğretmenlerin deneyimleri ve bilimsel çalışmalar ışığında ele alınacak. Öğretmenin rolü masaya yatırılacak. Kongrede kültür, medeniyet ve kimlik inşasında öğretmenin rolü, öğrenci esenliği, destekleyici eğitim ortamları ve teknolojik dönüşümün eğitime etkisi gibi başlıklar gündeme gelecek. Panel oturumlarında ise öğretmenliğin mesleki, ahlaki ve toplumsal boyutlarıyla sürdürülebilir bir gelecek için öğretmenin rolü konuşulacak. Öğretmen ve akademisyenleri bir araya getirecek kongreyle eğitim ortamlarındaki deneyimlerin akademik birikimle buluşturulması ve öğretmenlerin görüşlerinin bilimsel zeminde değerlendirilmesi hedefleniyor. Kongreye bildiri başvuruları 23 Ekim'e kadar yapılabilecek. Ayrıntılı bilgiye marifkongresi.eba.gov.tr adresinden ulaşılabilecek.
1: İklim değişikliği alarm veriyor. İşte o alarmın sinyallerinden bahsedeyim size. İsviçre Alplerinde endişe verici buzul erimeleri yaşanıyor. Antarktika'da ise Fransa büyüklüğündeki bir alanın buzullarla kaplı olması gerekirken o buzullar erimiş ve o alan okyanusa dönüşmüş.
2: İklim değişikliği ve küresel ısınma nedeniyle tehlike çanları her geçen gün biraz daha şiddetli çalıyor. Son uyarı Avrupa'dan geldi. İsviçre Alplerindeki buzul kütlesinin %5'inden yani 20'de birinden fazlası eridi. Üstelik sadece son bir yılda. Açıklama İsviçre Buzul İzleme Ağı'ndan. Buna göre 2026 yazı İsviçre için çok olağanüstüydü. Ölçümler başladığından beri en sıcak yaz yaşandı. Bu da buzullarda aşırı erimeye yol açtı. Kış mevsiminin görece yağışsız geçmesi de yazın erimeyi artıran nedenler arasında. Rapora göre son 5 yılda Alplerdeki buzul kaybı %20'ye vardı. Uzmanlar iklim değişikliği ve küresel ısınmanın dünyanın her yerinde buzullar üzerinde çok net ve gözle görülür etkileri olduğunu söylüyor. Böyle giderse 2100 yılında İsviçre'deki buzulların %90'ından fazlası kaybedilecek. Antarktika'da da alarm zilleri çalıyor. Bölgede kış deniz buzu uzun vadeli ortalamanın 1 milyon kilometre kare altında kaldı. Bu kayıtlardaki en düşük 3. seviye. Bazı noktalarda Haziran ayında hava sıcaklığı normalin 20 derece üzerindeydi. Bilim insanları buz olması gereken yerde Fransa büyüklüğünde açık bir okyanus alanı bulunduğuna dikkati çekti. Welcome to Antarctica. It's not uncommon for them to feel. Buzullarla birlikte en büyük değişimler okyanuslarda yaşanıyor. Zira okyanuslar İnsan kaynaklı aşırı ısının yaklaşık %90'ını emerek endişe verici bir hızla ısınıyor. Hazırlanan uluslararası rapora göre deniz sıcaklıkları 20 yılda 2 katına çıktı. 2026'da ise rekor seviyeye ulaştı.
1: Ve moderatörde ilk saat dilimini noktalayalım. Şimdi ara verelim ama saat başı buradayız.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
2: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.

Hava durumunun ayrıntılarıyla karşınızdayız. Artık 500 milibar seviyesinde oluk etkisine sona gelmiş durumdayız yarın itibariyle. Özellikle batıda yüksek basınç alanı etkili olmaya başlayacak ama oluk şu anda hala etkili. Özellikle Akdeniz üzerinde kuvvetli bir alçak basınç alanı var. Marmara'da, Karadeniz bölgesinde, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz bölgelerinde hava yağmurlu olacak sağanaklar. 20 kiloya varan sağanaklar ama bir amamız var elbette. Çünkü bazı noktalar şiddetli yağış alacak. İstanbul, Adana, Osmaniye, Elazığ, Tunceli, Erzincan ve Sinop. Bu iller şiddetli yağış alacak ki toprak suya doygun. Yağışın hızlıca yüzeysel akışa geçme olasılığı var. Dolayısıyla sel su baskını riski bu illerde yüksek. Dere yatağı çevrelerinde, çukur alanlarda birikmeler olabilir. Sel suyuna girmemek önemli. Bakın 15 santim bir karış su sizi 30 santim araçlarınızı sürükler. O yüzden hem yaya hem araçlarınızla sel suyuna girmeyin uyarısını biz sıklıkla tekrarlıyoruz bu noktadan. Şimdi rüzgar hareketliliği de var. Olukla birlikte Türkiye'nin batı bölgeleri, kuzeyli rüzgar, doğu bölgeleri, güneyli rüzgar etkisi altında. Marmara, Ege'de Poyraz saatte 70-75 kilometreye varan hızlarla kuvvetli esiyor. Van Hakkari çevresinde ise lodos kuvvetli. Tabii ağaç ve direklerin devrilmesi, çatı uçması, soba zehirlenmesi gibi bir takım olumsuz sonuçlar doğurabilir. Doğuda gece sıcaklıklar tek haneli, o yüzden sobalar kullanılmaya başlandı. Artık gece gündüz sıcaklık farkı fazla. Kışlıkları da çıkartmanın zamanıdır. Çünkü havalar artık serinlemiş durumda. Ve hastalık havası da başlamış durumda. Artık hırkalara, ceketlere, montlara, yağmurluklara bu süreçte ihtiyacımız var. Hep ne diyoruz? İnce, kat kat lahana tipi giyinin. Bulunduğunuz ortamın ısısına ya da gün içerisinde hava sıcaklığına göre kendinizi ayarlayabilirsiniz. Soyunup giyinerek, lahana tipi giyinerek diyelim. Yarının tablosuna hemen bakalım. Şimdi Marmara, Karadeniz bölgesi, Doğu Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz bölgeleri yağmurlu olacak. Daha hafif sağanaklar yarın. Çok daha hafif sağanaklar sadece Rize ve Antalya çevresinde yağış şiddetli olacak. Onun dışında her yerde çisenti şeklinde çok hafif yağmur var. Marmara'da da yine çok kısa süreli lokal ve hafif sağanaklar halinde görülecek. Ve Marmara'da, Kuzey Ege'de yarın rüzgar kuvvetli esecek. Poyraz var ve yüksek basınç alanı etkili olacağı için atmosfer kararlı, tabakalı yapıya dönmeye başlayacak. Yani güneşin yüzünü yarın itibariyle görmeye başlayacağız Marmara'da ve sonrasında pazar günü yine Akdeniz, Güney Ege, İç Anadolu'nun güneyi, Doğu Güneydoğu Anadolu bölgeleri yağmur alacak. Yine kısa süreli çok hafif sağanaklar, şiddetli yağış beklentimiz pazar günü için yok ama Marmara'da, Kuzey Ege'de rüzgar yine kuvvetli esecek. Şimdi hafta sonu yüksek basınç alanı etkisiyle birlikte Türkiye'nin batı bölgelerinde hava sıcaklığı yükselmeye başlayacak. Ama 1-2 derecelik bir artış. Şu anda Ekim ayı normallerinin altındayız. Hafta sonu Ekim ayı normallerine çıkacak hava sıcaklığı. Ama hemen şunu bir kez daha hatırlatmış olalım. Sıcaklık gündüz 1-2 derece yükselirken gece çok fazla değişmeyecek. Yani gece gündüz sıcaklık farkı artacak. Bu da hastalık havası ihtimali demek. Dolayısıyla bu süreçte soğuk algınlığı ve gripal enfeksiyon riski hayli yüksek. Önümüzdeki haftada bu risk artarak devam edecek. Çünkü gece gündüz sıcaklık farkı da giderek artacak diyelim. Hemen bazı büyük şehirlerimizin ayrıntılarına geçelim. İstanbul'la başlayalım. İstanbul'da bugün çok sağanak yağmur var. Sağanaklar, şiddetli sağanaklar halinde görülecek. Yarın ve pazar günü hava parçalı bulutlu olacak ve hava sıcaklığı 1-2 derece yükselecek. Ankara'da hava çok bulutlu. Yarın da hava çok bulutlu. Pazar günü bulutlanma azalacak. Hava sıcaklığı artacak. Son olarak İzmir'de rüzgarlıyız. Yarın da rüzgar kuvvetli. Pazar günü hava parçalı bulutlu olacak ve hava sıcaklığı şimdilik değişmeyecek. Peki dünyada hava nasıl? İşte dünyanın detayları geliyor.

Gecenin bu saatinde durmadan, yorulmadan mücadele eden biri varsa orada bir ışık vardır. Herkes uyurken biri gözü gibi bakıyorsa o dükkanı açıp ilmek ilmek işliyor.

0: yoksa. Bir yerlerde kağıt ve kalemle kendi geleceğini yazan bir kız çocuğu varsa, orada daima bir ışık vardır. Biz Enerjisa olarak Türkiye'nin her yerinde bir ışık görüyoruz. Çünkü nerede bir ışık varsa orada gelecek vardır. Enerjisa, daha iyi bir gelecek.
1: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce Halk.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Mete Gazoz. Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat, çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete, bitir şu işi.
2: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
3: Troy ile öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!
4: Ziraat Bankası sunar.
5: Kaynağından alınan suyun tarla içine dağıtılması amacıyla damla, yağmurlama veya mikro yağmurlama sulama sistemleri kurulmasına yönelik olarak çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
4: Ziraat Bankası sundu.

0: Selçuklu'nun kalbinde geçmişle bugünü buluşturan özel bir durak. Sille Zaman Müzesi. Adından da anlaşılacağı gibi bu müze yalnızca saatleri değil, zamanın hikayesini anlatıyor. Osmanlı'dan günümüze uzanan cep saatleri, masa saatleri ve farklı dönemlere ait zaman ölçerler burada sergileniyor. Eski bir şapel yapısının içinde yer alan bu müze, bir zamanlar Süt Kilisesi olarak da anılmıştır. Bu özel deneyimi yaşamak için sizleri Selçuklu'ya davet ediyoruz.
1: Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Hayallerinin peşinden koşanlara tüm gücümüzle eşlik edişimiz tam da bu yüzden. Bu yüzden bilgiyi paylaşma isteğimiz. Deneyimleri buluşturan enerjimiz. Başarıyı görünür kılma azmimiz tam da bu yüzden. Hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle kadın girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Bu yıl 6.sını düzenlediğimiz Üreten Kadınlar Yarışması'yla kadın girişimcilere çok özel fırsatlar sunuyoruz. 6 kategorinin birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz.

0: Belkıs Kılıçkaya, Türkiye ve dünya gündeminin önemli konularını uzman konuklarıyla bu ülkede analiz ediyor.
1: Bu ülke, cumartesi 19.15'te 24'te.
2: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
3: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
4: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
2: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Tekrar merhaba. Ara bitti. Saatlerimiz 14'ü gösteriyor. Ben Helin Aslan. İkinci saate başlıyoruz moderatörde. Fon Koordinasyon Kurulu ikinci toplantısını bugün gerçekleştirdi. O toplantının ardından da açıklama yapıldı. Şimdi hem toplantıya hem açıklamaya dair bilgileri alalım. Söz Ahmet Taner Işıldağ'a verelim. Taner merhaba, seni dinliyoruz.
1: Helin Aslan merhabalar, teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz saat diliminde Fon Piyasası Kurulu ikinci toplantısını gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı'ndan da yazılı bir açıklama geldi. Aslında yazılı açıklama oldukça önemli. Satır aralarında pek çok anlatılan şey var. Dilerseniz o açıklamaya bir bakalım. Toplantıda Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30 Eylül 2026 kararları çerçevesinde hesaplanacak net yatırım tutarı, hesap yönetimine ilişkin ilgili kurumların çalışmalarıyla kurulun aynı tarihte fon hesaplarına ilişkin aldığı ödeme kararına yönelik ikinci düzenlemeler ve ödeme takvimi değerlendirilmiştir. Bu da işte yatırımcıya ara ödeme. Aslına bakarsanız 29 Eylül'de yapılan o eş güdümlü toplantıdan sonra ara ödeme ile alakalı bir çizelge çıkmıştı. Burada ona atıf yapılıyor. Devamında çalışmaları bir süredir devam eden Sermaye Piyasası Kanunu'nda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun üzerinde çalışılmış ve nihai halinin verilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlara gerekli talimatlar iletilmiştir ifadeleri var. Bu noktada da Sermaye Piyasası Kanunu'nda gerçekten önemli değişiklikler bekliyoruz. Keza dün de meclis açıldı ve bu noktada da meclis Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz resepsiyonda BBDK'nın, SPK'nın gerçekten bu konuyla alakalı olarak araştırmalarını yaptığını ve yeni düzenlemelerin geleceğinin sinyalini vermişti zaten. Yine aynı şekilde ele alınan bütün düzenlemeler vatandaşlarımıza herhangi bir ek yük getirilmemesine yönelik anlayış vurgulanmıştır. Aslında ilk toplantıda da biz bu benzer vurguyu görmüştük. Bu nedenle detaylı çalışmaların yapıldığını söyleyelim. Devamındaysa ilgili kurumlarımızla fon piyasasının belirli ve sınırlı bir bölümünde ortaya çıkan sorunun çözümüne ilişkin sermaye piyasası kuralları çerçevesinde hakkaniyet ve adalet gözetilerek gerekli çalışmalar hızlı ve etkin bir şekilde yapılıyor denmiş. Şimdi bu noktada şunu da söylemek gerekiyor. Dezenformasyona dair bir parantez açmak lazım. Gelen sağlam veriler, gelen devlet kurumlarından gelen veriler ışığında vatandaşın hareket etmesi oldukça önemli. Şimdi aslında ilk kararın ilk paragrafında yatırımcı ara ödeme ile alakalı olarak bir parantez açmıştım. O parantezi kapatalım. Şimdi SPK hak sahipliği mutabakatı tamamlanan yatırımcılara nihai tasfiye beklenmeden ödeme yapılmasını da kararlaştırılmıştı. Net yatırım tutarı 1 milyon liranın altında olanlara bu tutarın tamamına kadar ödeme yapılacak. Net yatırımı 1 milyon lira ve üzeri olanlara ise en fazla 1 milyon lira yatırılacak. Şimdi her fon için de ayrı ayrı gerçekleşecek bu. İşte bu yüzden de biraz ödeme çizelgesinin bu toplantıda konuşulması oldukça önem arz ediyor. Hakeza aslında geçtiğimiz günlerde bir gelişme yaşanmıştı. Faiz kazançları için özel hesaplar açılmıştı. Fahiş kazanç sağlayanların bu noktada iade edebilmesi için hesaplar oluşturulmuştu ve bu hesaplarda TMSF'nin kontrolünde olacağını söyleyelim. İlk toplantıda da aslına bakarsanız bu durumlar detaylı bir şekilde dile getirilmişti, ele alınmıştı. İlk toplantıda tavsiye sürecinin yatırımcının hakları ve kamu yararı gözetilerek hızlandırılması kararı almıştı ki hemen peşi sırada adımlar atılmıştı. Gerek Hazine ve Maliye Bakanlığı gerek de ilgili kurumlar tarafından. Peki kaç fon ve yatırımcının olduğu söyleniyor, bunu da söyleyelim. 131 fon, 7 portföy şirketine ait 131 fon tavsiye kapsamına alındı. Bu fonlarda da yarım milyondan fazla vatandaşın bulunduğunu söyleyelim. Çalışmalar son hızıyla devam ediyor. Bu toplantıda da bir özet geçecek olursak ilk ödeme planı ile alakalı olarak konu bu ele alınmış. Yatırımcının

0: mağdur edilmemesine yönelik. İkinci bağlamda da sermaye piyasası kanununda da önemli değişikliklerin beklendiğinin sinyali verilmiş oluyor Elin Aslan bize.
1: Verdiğim bilgiler için Taner Ahmet, Taner Işıldak'tan sözü alalım. Şimdi işte bir anda fon soruşturması ne olacak, ne yapılacak bundan sonrası için mağdurların durumu? Onun için düzenlenen ikinci toplantı. Bir diğer yanda hakemler dosyası olarak bilinen bir soruşturma var biliyorsunuz ki. Süper Lig hakemi Yasin Kolla, Süper Lig yardımcı hakemi Göktuğ Hazar Erel gözaltına alındı. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu dahil 7 isim adliyeye sevk edildi. Peki haklarında hangi suçlamalar var? Şu an itibariyle elde hangi bilgiler var? Hemen Ada Kahriman'a dönelim, öğrenelim. Ada merhaba, seni dinliyoruz.
2: Pelin Aslan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yasa dışı bahis ve spor suçları soruşturma bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan 7 şüpheli sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Aynı zamanda burada hem MHK Başkanı, yani Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu, aynı zamanda diğer şüphelilerin dijital materyallerinden elde edilen deliller neticesinde ki masa kayıtları neticesinde buradaki 2 şüpheli, yani 2 şüphelinin daha gözaltına alındığı bir bilgisi paylaşıldı. Kimlerden bahsediyoruz? Süper Lig hakemi Yasin Kol ve aynı zamanda Süper Lig yardımcı hakemi Göktuğ Hazar Erel isimli iki kişi daha gözaltına alındı ve toplamda bu soruşturma kapsamında 9 şüphelinin gözaltına alındığını belirtelim. 7 şüpheli adliyeye sevk edildi sabah saatlerinde. Tabii burada baktığımızda özellikle şüphelilere yöneltilen suçlamalara, ki İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından bir açıklama yapıldı. 7258 sayılı futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi suçlaması kapsamında, bu suçlama kapsamında aslında buradaki şüphelilerin gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı. Diğer bir yandan evrakta sahtecilik suçuna iştirak suçlaması da yöneltildi. Diğer bir yandan görevi kötüye kullanma suçlamasının yöneltildiğini de belirtelim. Tabii daha önce 7 şüphelinin burada gözaltına alındığını, şu an itibariyle adliye olduğunu belirttik. Peki kimler gözaltına alındı? Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun gözaltına alındığını biliyoruz. Diğer bir yandan Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu eski başkan vekili Ahmet Şahin gözaltına alınmıştı. Bununla birlikte aynı zamanda Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'nun eski üyesi Yunus Yıldırım gözaltına alındı. Aynı zamanda Merkez Hakem Kurulu üyesi burada Sebahattin Şahin'in de gözaltına alındığı bilgisi paylaşılmıştı. Bununla birlikte aynı zamanda Alican Sağlar isimli bir şüpheli, aynı zamanda Emre Kosif isimli bir şüphelinin gözaltına alındığı bilgisi paylaşılmıştı. Tabii bazı iddialar var. Bu iddialardan bir tanesi de futbol müsabakalarında, hakem atamalarında usulsüzlük yapıldığı belirtiliyordu. Bu soruşturma kapsamında da şunu ifade etmekte fayda var. 15 Eylül 2025 tarihinde bir müştekinin beyanı alınmıştı. Burada Ali Tuna isimli bir müşteki. Burada bu şüphelinin, yani buradaki müştekinin Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı buradaki ifadesini verdiğini belirtelim. Her şey aslında bu ifadeyle başlamıştı. Tabii aynı zamanda baktığımızda, bazı diğer iddialara baktığımızda, özellikle burada objektif ve gerekçeli bir karar göstermeksizin bazı hakemlerin klasman dışı bırakıldıkları, bazı hakemlere ayrıcalıklı davrandıkları ve puanlama ve atama süreçlerine müdahale ettikleri belirtiliyor. Soruşturma kapsamında toplamda 9 şüpheli gözaltına alındı. 7'si sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Şunu da ifade edelim. Hakem, yani Süper Lig hakemi Yasin Kol, Trabzon'da bir hazırlık maçı çıkışında, stadyum çıkışında gözaltına alınmıştı. Kendisi Trabzon'dan bugün İstanbul'a getirilmesi bekleniyor. Böylece kendisi gözaltı, yani burada teslim edildikten sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülecek. 7 şüphelinin adliyede, savcılıkta ifade işlemleri devam ediyor Elin Aslan.
1: Teşekkür ediyoruz Ada. Ada'dan sözü alalım. Şimdi gözaltına alınan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun genç bir hakemi tehdit ettiği ses kaydı ortaya çıktı. Şimdi hakemler dosyası soruşturması kapsamında bu girdi, bu ses kaydı dosyaya. Ve FIFA yardımcı hakemi Kerem Ersoy'a diyor ki gözaltına alınan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, senin hakemliğini bitirmekle bitirmemek arasında ramaktayım.
3: Aslında baktığımızda futbol...
4: Ferhat Gündoğdu, hakemler dosyası soruşturmasının kilit ismi.
3: Gözaltındaki MHK başkanının dijital materyallerinde yapılan incelemede şok detaylara ulaşıldı.

0: Bir hakemle yaptığı tehditvari konuşmanın ses kaydı soruşturma dosyasına girdi.
1: En büyük sorumluluğu biz hakemlik yönetiminde olan kişiler ve hakemlerin üzerinde olduğunu görüyoruz.
0: Kayıtta Gündoğdu FIFA yardımcı hakemi Kerem Ersoy'a gözdağı veriyor. MHK hakkında bir yerde bir daha konuşma, bu sefer tavrım farklı olur dediği duyuluyor. Genç hakemi eski bir hakem olan babası Fahir Ersoy üzerinden tehdit ediyor.
2: Kerem, ben böyle biliyorsun çok doğrudan konuşuyorum. Aha. Doğrudan olanı konuşuyorum. Şimdi bir salak gibi gözüküyor muyum?
3: Estağfurullah.
2: Değil mi? Salak değilim yani, bir parça sizin kadar kafam çalışıyor. Otel odasında konuşuyorsun ileri geri, yurt içinde yurt dışında. Fahir Ersoy senin baban değil mi?
3: Evet.
2: Baban gidiyor cemiyet memiyette abilerini arıyor, bir şeyler yapıyor. Seni benim babandan ayrı, babanı senden ayrı düşünme şansın var mı? Yok, değil mi? Şimdi ben bunlar hep kulağıma geliyor. Bir halt yiyorsun ve belli de ediyorsun. Ben buna rağmen sana maç vermeye devam ediyorum.
3: Hocam neyi kastediyorsunuz gerçekten?
2: Hiç önemli değil. İstersen anlama.
0: Kayıttaki ifadeler hakem atamalarıyla MHK yönetimi arasında ilişki bakımından dikkat çekici ayrıntılar içeriyor. Ses kaydına göre görüşme Kerem Ersoy'un bir süredir görev verilmemesi üzerine Gündoğdu'ya gönderdiği mesajın konuşulmasıyla başlıyor. Gündoğdu Ersoy'u babası Fahir Ersoy'un bazı kişilerle temas kurduğunu öne sürerek azarlıyor.
2: Savunma yap yapma. Ya dilekçeni ver, hakemliği bırak ya da adam ol.
3: Başkanım gerçekten şu an şaşırdım. Benim babamla neredeyse beraber yaşıyoruz. Evden bile çıkmıyor. Hiç kimseyle hiçbir iletişim yok.
2: Beni bu söylediklerini ilgilendirmiyor. Bunların çünkü hepsi kanıtlı, kayıtlı. Tamam mı? Çok akıllısınız çünkü. Senin o konuşmaların bilmem neyin falan. Ben buna rağmen bunları içime atıyorum. Tamam mı? Diyorum, akıllanırlar diyorum. Abilerine biat ettiler diyorum. Yine de maçını veriyorum. Bak Kerem, hiç debelenme. Ben senin hakemliğini bitirmekle bitirmemek arasında ramaktayım.
0: Görüşmenin ilerleyen bölümlerinde Gündoğdu'nun kullandığı ifadeler daha da sertleşiyor. MHK Başkanı bazı kişilerin kendisi hakkında yazışmalar yaptığını iddia ederek bunların devlet tarafından takip edildiğini öne sürüyor.
2: Dinle beni. Aha işte anlamış olmamak bile, susmuş olsam bile bir şey ifade edecek, ulan akıllanacak diyor ama inkara gerek yok. Bak adamın aradığı, babanın aradığı adam arıyor diyor ki. Aradığı adam eski hakem. Beni diyor Fahir Ersoy aradı diyor. Kim diyor. Kurmak istedikleri cemiyet, tamam bak, kurmak istedikleri cemiyet istediklerini kursun, önemli değil abi, kimse karışamaz. Ben o tarafında değilim. Yani hakem derneğine karşı bir şey yaparsın falan filan ama onlar Süleyman Güneş bilmem bana bir şeyler yazıyorlar ve devlet takip ediyor, yakalıyor. Tamam mı? Ben yine de sizleri kenarda tutmaya çalışıyorum. Siz bu anlamda neyin ne olduğunu farkında değilsiniz. Bak bu kadar açık konuşuyorum sana. Hiçbir şey söyleme. Sadece eve git yastığa kafanı koy, karar ver. Ben işime mi bakacağım? Bak çok net düşün. İşime mi bakacağım? Salak salak işlerle mi uğraşacağım? Bu kararı ver. Ondan sonra ben duruma hazırlana kadar durumu idare ediyorum dersen ben onu anlarım ve seni bitiririm, merak etme. Senin gibileri.

0: Şimdi şöyle bir düne bakalım. Dün meclis açıldı. Yeni yasama yılı başladı. Meclisteki tabloya baktığımızda yeni döneme ilişkin acaba bize ne mesajlar veriyor? Siyasette önümüzdeki günlerde nasıl bir rüzgar esecek? Buradan hareketle biraz dün olanları aslında dünden de önümüzdeki günlere ışık tutacak şekilde konuşalım. Gaziantep Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ali Fuat Gökçe ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Taner Erol bizimle birlikte. Ali Fuat Hocam, Taner Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
1: Merhabalar, iyi günler, iyi
2: Merhaba.
1: yayınlar.
0: Teşekkür ediyorum. Ali Fuat Hocam hemen sizinle başlayalım. Meclisteki dünkü tablo yeni döneme ilişkin bize ne mesajlar veriyor? Önümüzdeki günlerde nasıl bir rüzgar esecek acaba siyasette?
1: Şimdi Helin Hanım, tabii dün önemli bir gündü. Meclisin açılışı 1 Ekim. Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmaları bağlamında bir onu değerlendirmek lazım. Bir de meclisteki o görüntü bağlamında değerlendirmek lazım. İkisi çok farklı. Yani görüntüden kastım yeni partinin

0: meclisi terk etmesi, oradaki o davranış açısından ele aldığımızda şöyle bakmak lazım. Yani Cumhurbaşkanı partiler üstüdür. Bir kere o meclise gelmiştir. Meclis saygın bir yerdir. Yasama organı, devletin temel organlarından birisi olan yasama organının içerisinde devletin yine bir başka organı olan yürütme organının başı geliyor, konuşma yapıyor ve siz orayı terk ediyorsunuz. Yani bunu muhalefet etmekle ya da bir başka şeyle, bir başka politikayla ilgisinin, alakasının olmaması lazım. Beğenmezsiniz, istemezsiniz ama orada dinlemek hem meclise saygıdır, yani devletin anayasal bir organı olan yasamaya organına saygıdır. İkincisi de yine devletin bir anayasal organı olan yürütme organının başına bir saygıdır. Yani orada da Sayın Cumhurbaşkanı'na bir saygıdır. Şimdi bir kere bu açıdan baktığımızda hakikaten istenmeyen bir görüntü gördük. Ama şunu da söyleyelim. Bu görüntü tabii ki orada meclisteki diğer katılanların, Cumhurbaşkanı'nı dinleyenlerin oradaki nezaketine, saygısına da gölge düşürmemesi gerekir diye düşünüyorum. Ama Sayın Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu konuşmalar oldukça önemli. Orada yapmış olduğu konuşmada vurguları var. Bakın bunlar da çok önemli. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın belirtmiş olduğu hususların başında Türkiye, Büyük Türkiye Mutabakatı dedi. Bakın bu çok önemli. Büyük Türkiye Mutabakatı'nda tüm siyasi partilere çağrı yaptı. Her partinin önceliği Türkiye olmalı dedi. Dolayısıyla bu açıdan baktığımızda bunun çok önemli olduğunu belirtmek lazım. Büyük Türkiye Mutabakatı'ndan kastı şu. Partiler üstü bir durum olduğu için bu tüm partilerin de önceliğini Türkiye olarak belirlemesi gerekiyor ve bununla ilgili olarak da politika belirlemesi gerektiğini belirtiyor Sayın Cumhurbaşkanı. Yani bu da ne anlama geliyor? Yine şunu belirtti. Mutabakat içinde rekabet. Evet, birlik beraberlik içerisinde olalım. Bazı konularda Türkiye'nin, ki o bazı konularda Türkiye'nin geleceği, Türkiye'nin inşası, Türkiye'nin güçlü olması, Türkiye'nin milli güç unsurlarının daha da güçlendirilmesi, birlikte hareket etme, birlik beraberlik içerisinde olma. Bu işte mutabık kalmamız konu içerisinde olması lazım. Ama bunu yapabilmek için de rekabet etmemiz gerekir diyor. O da nasıl olur? O da işte farklı politikalarla değil, yıkıcı politikalarla değil, yıpratıcı politikalarla değil, yapıcı politikalarla, ülke bazında, ülke içerisinde yapıcı politikalarla bu inşa edilir. Aksi takdirde sizin bunu yapmanız, yani bu şekilde farklı şekillerde ülkeyi dışarıya şikayet ederek, farklı zeminlerden yardım bekleyerek, farklı yerlerden yardım bekleyerek bunu yapmanız, bu yıpratıcı bir politika. Kendi içerisinde projeleri üretirsiniz, iktidarın yapamadıklarını ya da eksik gördüklerinizi eleştirirsiniz. Bunlar siyaset bilim içerisinde kabul edilen bir şeydir. Çünkü bakın, biz siyaset bilimi derslerinde şunu anlatıyoruz. Her parti, yani partilerin kuruluş amacı, bakın partilerin kuruluş amacı iktidara gelmektir. Partilerin yoksa bir herhangi bir sivil toplum örgütü değildir. Siyasi partileri sivil toplum örgütlerinden ayıran husus. Onların temel amacı iktidara gelmesidir. Şimdi bu iktidara gelmek için de tabii ki bazı politikalar belirleyeceksiniz. Ekonomi politikası belirleyeceksiniz. Eğitim politikası belirleyeceksiniz. Toplumsal politikalar, kültürel politikalar belirleyeceksiniz. Ve bu politikaları da hayata geçirebilmek için de iktidara gelmeniz lazım. Ve bunun için de propaganda yapacaksınız. Ya da iktidarın, mevcut iktidarın yapamadıklarını eleştirerek kendi politikalarınızın ne kadar doğru olduğunu söyleyeceksiniz. Şimdi sizin amacınız iktidara gelmek, ama iktidara gelmek için de başka yollar denerseniz, başka hususları denerseniz bu da kabul olmaz tabii ki. Şimdi iktidara gelmek için de halkın kabulünü almak gerekiyor. Halkın oyunu almak lazım. Halka kendinizi inandırmanız gerekiyor. Şimdi bunun için de yani işte biraz önce belirttiğim gibi farklı yollara tevessül etmekte halk nazarında daima ters tepmiştir. Bunu da açık net bir şekilde belirtmek lazım. Sayın Cumhurbaşkanı bunu belirtiyor. Temel hedef Türkiye olmalıdır diyor bu konuşmasında. Türkiye mutabakatı, bir mutabık olan birlikte hareket edelim diyor. Ama bu her partinin...
1: Cumhurbaşkanının kastettiği bu birlikte hareket edelim hangi alanları kapsıyor? Mesela terörsüz Türkiye bunlardan biridir diye düşünüyorum. Sadece terörsüz Türkiye mi? Bunun dışında başka neler var? Yani uluslararası arenada Türkiye'nin çıkarları konusunda mı bir mutabakata varalım diyor. Nedir buradaki çerçeve Büyük Türkiye Mutabakatı'nda?
0: Şimdi Eda Hanım, öncelikle terörsüz Türkiye. Çünkü terörsüz Türkiye'nin sağlanması demek terörsüz bölgenin de, bakın bu da çok önemli, terörsüz bölgenin de gerçekleştirmesi bağlamında. Terörsüz bölgeyi gerçekleştirebilmek adına da Türkiye'de de iç cephede diye vurguladığımız tüm toplumun yapılarını birlikte harekete

0: şimdi siz tutup da bir muhalefet partisi olarak çıkıp şunu derseniz, ben iktidara gelirsem Ukrayna'yı destekleyeceğim. Öbürü de derse ki ben iktidara gelirsem Rusya'ya tamamen destek vereceğim derse, yani bu tamam, onun bir politikasıdır. Kabul edilebilir, belki açıklayabilir bunu, ama işin doğasına aykırı, bölgesel gelişmelere aykırı, jeopolitik gelişmelere aykırı. Ve bu izlenen politikanın da ne kadar doğru olduğunu mesela gördük. İşte bununla ilgili olarak ya da iktidara gelebilmek adına farklı başkentlerden çare aramak, para aramak ya da şikayet etmek gibi hususlar da olmaması gerekir diye düşünüyorum. Yani bu açıdan bakmak lazım. Bir kere terörsüz Türkiye'yi ön plana koyacağız. Ardından terörsüz bölgeyi yerleştireceğiz. Peki. Ardından da kendi içimizdeki sorunları kendi içimize çözebilmek adına muhalefet ya da Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi rekabet edeceğiz. İktidar mücadelesi yapacağız. Ama bu da o rekabet ölçüleri içerisinde, siyaset ölçüleri içerisinde olması gerekir diye düşünüyorum ben.
1: Peki. Şimdi Taner Hocam, az önce Ali Fuat Hocam'ın da altını çizdiği Erdoğan'ın Büyük Türkiye Mutabakatı çağrısı. Şimdi bu çağrıdan yola çıkılarak deniliyor ki yeni dönemin siyaseti artık kutuplaştırıcı değil, kucaklayıcı olacak. Ancak dün mecliste de gördük ki işte yeni parti grubu Erdoğan'ın konuşması öncesinde meclisi terk etti. Hatta meclisten çıktıktan sonra dışarıda koridorda bulunan gazeteciler Özgür Özel'e de sordular neden çıktığını. Kendisi gerekçeleri sıraladı. Bu gerekçeler arasında da belediye başkanlarına yönelik operasyonlar ve tutuklamaları da gerekçe olarak gösterdi. Şimdi yeni parti bu durumdan, belediye başkanlarına yönelik operasyonlardan, tutuklanmalarından rahatsızken kucaklayıcı siyaset ne kadar mümkün olacak? Türkiye mutabakatı çağrısı ne kadar karşılık bulabilir? Bu konuda umutlu musunuz?
2: Evet, görünen manzarada ne yazık ki umutlu değilim. Çünkü Sayın Özgür Özel ne yazık ki bir önceki tartışmalara yeni dönemde de devam ediyor. Yeni politikasını da bu şekilde açıklamış oldu. Nedir bu politika? Dikkat ederseniz Sayın Özel yine Sayın Cumhurbaşkanı'na alttan şunu söylüyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bölümünün kaynağı sizsiniz. Ekrem İmamoğlu'nun hapiste olmasının arka planında işte bir yargı baskısı var. Bir burada adil olmayan bir süreçten bahsetti. Ve son olarak da sizin söylediğiniz gibi belediyelerin AK Parti'ye geçişini bu anlamda eleştirmiş olduk ve Cumhurbaşkanı'nın burada müdahil olduğunu söylüyor. Yani gerçekten reel siyaset bakımından bunlara baktığımızda ben anlamıyorum. Yani mesela bu konuların gerçekten böyle ilerlemesi, devam etmesi yeni parti için bir handikap oluşturacağını benziyor. Çünkü yeni parti seçmeni yeni partiden muhalefet olma özelliğini bekliyor. Ülkenin iktidarını almak noktasında sizi millet görevlendirdi. Orada bir irade ortaya koydu ve sizi muhalefet yaptı. Dolayısıyla siz de bugün iktidarı beğenmiyorsanız dış politikada, iç politikada, ekonomiyle ilgili, eğitimle ilgili politikalarınızı meclisten söylemeniz gerekiyor. Burada sadece meclise yapılan bir saygısızlık değil, bana kalırsa kendi seçmenine bir haksızlık ve bir saygısızlık yapılmış oldu. Dolayısıyla bu çok umut verici değil. Aynı siyaseti sürdüreceği gözüküyor. Burada Kemal Kılıçdaroğlu vurgusunu yapabiliriz. Sayın Kılıçdaroğlu da ciddi anlamda birçok konuda Sayın Erdoğan'a muhalif bir lider. Ama mecliste olması gerekiyor. Temsiliyeti var. Hem partisini kurumsal anlamda temsil ediyor. Hem kendi seçmenini bu anlamda temsil ediyor. Ve orada politikalarını mecliste sürdürecek. Dolayısıyla Sayın Özel bu gerilimi tırmandırma ve bu mağdur siyasetini devam ettirmesi esasında reel siyasette şunu akla getiriyor. Acaba yeni parti gerçekten hala ülkenin ekonomisiyle ilgili, yeni anayasayla ilgili, terörsüz Türkiye ile ilgili, dış politikasıyla ilgili bir programı mı yok? Yani bunları dikkat ederseniz gündeme getirmekten uzak bir tavır içerisinde hala eski söylemler üzerinden hareket ediliyor. Bence yeni partinin kurumsal yapısına da bu zarar vermiş olacak. Artık yeni bir döneme başlıyoruz ve Sayın Cumhurbaşkanımız dikkat ederseniz son dönemde iç kaleyi sağlamlaştırmakla ilgili defaatle açıklamalarda bulunuyor. Bence bunun altyapısına inmek gerekiyor. Bütün siyasi partilerin içeride

0: Tabii ki muhalif olabilirsiniz. Siyasetten birçok politika üretebilirsiniz. Farklı şeyler söyleyebilirsiniz. Ama hocam da biraz önce söylemiş oldu. Dış politikada bu çatlak seslerin bir an önce susturulması gerekiyor. Aynı amaca hizmet etmemiz gerekiyor. Daha dün Güney Kıbrıs Rum Cumhuriyeti'nde ne yazık ki gördüğümüz üzere bir askeri geçiş töreni yapıldı ve birçok ülke oraya asker gönderdi. Bu ne anlama geliyor? Yunanistan Başbakanı'nın işte demeçlerine baktığımız zaman, adalardaki ziyaretlerine baktığımızda bu ne anlama geliyor? Yanı başımızda bir Rusya-Ukrayna savaşı var, Orta Doğu denklemi var, ABD-Çin ilişkileri var. Yani küresel boyutta düşündüğümüzde Türkiye'nin bu kadar meselesi varken, konuşulması gereken bu kadar gündem varken hala hukuk darbesi yapıldığı iddiasıyla gündemi başka bir yere çekmek içerisinde olan Yeni Parti bence bu rüzgarı kaybettiğini gösteriyor. Bu rüzgarın tekrar oluşması için belki bu söylemler söyleniyor ama duygusal anlamda söylenen bu sözlerin artık tabanda da bir karşılığı olmaz. Çünkü net bir şekilde sizden tabanınız proje istiyor, program istiyor. Devleti yönetmek için hangi kadrolarla, hangi söylemlerle, hangi projelerle ortaya çıkacaksınız? Dikkat ederseniz bunu şu an Cumhurbaşkanı kendi partisi içerisinde yapıyor. Bir Türkiye ittifakından bahsediyor. Dış politikada istikrardan bahsediyor. Enerji anlaşmalarıyla enerji anlaşmasından bahsediyor. Savunma sanayisinden bahsediyor. Yeni ekonomik programdan bahsediyor. Dolayısıyla siz de eğer bu tezlere kabul değilseniz ki muhalefet partisi olarak zaten sizden beklenen budur. Tamam, o zaman çıkın. Siz de muhalif olduğunuz konuları söyleyin. Yani dikkat ederseniz belediye başkanları üzerinden mecliste meclis terk etme, provoke etme gerçekten bana çok basit geldi, anlamsız geldi ve bence kendi seçmeni de bundan rahatsız oldu diye düşünüyorum.
1: Peki Ali Fuat Hocam, çok kısa şunu sorayım ardından dünkü resepsiyonda da işte dikkat çeken nokta bu terörsüz Türkiye sürecine geleceğim ama şimdi Erdoğan'ın konuşurken kullandığı dil için şu değerlendirme de yapılıyor. Bu aslında önümüzdeki yıllarda işte 2 yıl sonra gerçekleşecek olan seçime dair de sinyal veriyor. Ilımlı bir siyaset güdecek AK Parti, böyle bir kampanya yürütecek Cumhurbaşkanı Erdoğan diyenler var ama şimdi siz siyaset dersi de veriyorsunuz. Bir anlamda bunu şimdiden söylemek biraz erken değil mi? Ne diyorsunuz bu değerlendirmeler için?
2: Şimdi tabii yani seçimlere kadar daha 2 yıl var. Ne olacağı belli değil. Bölgesel gelişmeler, iç gelişmeler, yani bütün bunlar için şu andan bir yorum yapmak mümkün değil. Ilımlı ya da daha farklı bir politika bağlamında. Dolayısıyla sonuç olarak Cumhurbaşkanı'nın bu şekilde, yani yapmış olduğu açıklamalardan bu şekilde bir çıkarımda bulunmak aslında biraz hata. Ama şöyle derseniz, Sayın Cumhurbaşkanı bölgesel gelişmeleri gördü, bunları tespit edildi. Zaten bunlar 2022'den itibaren de bu şekilde devam eden bir süreç. İsrail'in bölgedeki politikaları var. Şimdi bundan dolayı bir Türkiye mutabakatından bahsediyor. Gelin birlikte hareket edelim. Buna böyle bir çıkarım yapıyorsanız tamam, ona kabulüz. Ama tutup da farklı açıklamalar, İşte DEM Parti ile olan ilişkisi ya da bir başka parti olan ilişkisi. Sayın Cumhurbaşkanı bakın, DEM Parti de zamanda eleştiriyordu. Oradaki onların tavırlarını da eleştiriyordu. Yeni parti lideri Özgür Özel'le de konuşma yaptı, görüşmeler yaptı. Bütün bunların hepsini işte Türkiye bağlamında değerlendirerek yaptı. Ama siz işte başka türlü yollara giderek, başka türlü yöntemler deneyerek siz bir siyaset üretmeye kalkarsanız ve bu da suça bulaşırsa, bunlar da o zaman da Sayın Cumhurbaşkanı da farklı şekilde açıklamalar yapar ya da farklı şekilde bir politika izler. Dolayısıyla seçimlere kadar daha çok var Hedin Hanım. Ne olacağı belli olmaz. Nasıl bir yöntem izleneceği belli olmaz. Ama esas olan o Cumhurbaşkanı'nın kucaklayıcı açıklamasıdır. Bunu ılımlı ya da farklı şekilde değerlendirebilir çeşitli kesimler. Ama baz alınması gereken husus bana göre odur. Kutuplaştırıcı olmayan, kucaklayıcı bir siyasetin yeni dönemde Sayın Cumhurbaşkanı tarafından meclis açılışında bizzat ağzından bu belirtildi, bu açıklandı. Niyeti belli, buna ılımlı denir ya da başka bir şey denir ama sonuç itibariyle kucaklayıcı. Herkese şunu söylüyor, yani bizle birlikte çalışmak isteyen varsa buyurun gelin, muhalefet partisi olsun ya orada çalışın ya da bizle beraber burada çalışın, bizim parti içerisinde çalışın gibi yaklaşımları söz konusu Sayın Cumhurbaşkanı'nın.

0: muhalefet olsa bile bir şekilde kucaklayıcı bir ya da peki, mutabık kalınan konularla ilgili bir politika izlemesi durumunda birlikte hareket edebiliriz diyor.
1: Peki şimdi Erdoğan konuşmasında terörsüz Türkiye başlığına gelince DEM Parti'ye de teşekkür etti. Şimdi bu süreç de devam ediyor, ilerliyor. Dün Devlet Bahçeli'nin Demlilerle Pervin Buldan'la görüşmesi, gönderdiği selam, dünden bu yana terörsüz Türkiye sürecinde dikkat çeken noktalar arasında. Gazeteci Nuray Babacan da terörsüz Türkiye'ye ilişkin kulis bilgilerine köşesinde yer vermiş bugün. Şimdi diyor ki, süreçle ilgilenen bazı siyasilere göre silahların teslimi ve mağaraların boşaltılması ile ilgili yavaşlamanın nedeni PKK'nın yönetici kadrosunun durumunun ne olacağına ilişkin belirsizlik. Bu kadro devletin kendileriyle ilgili tavrını ve planını net olarak göremediği için işi yavaşlatıyor diye bir kulis bilgilerine dayandırdığı haberi var Ali Fuat Hocam. Şimdi şunu sormak istiyorum. PKK kadrosunun, Kandil'deki PKK kadrosunun beklentisine ne bekliyor? Kendi geleceğiyle ilgili neyi görmek istiyor? Ne olursa bu süreç bir anlamda önüne koydukları, eğer söylenildiği gibi ise o takozu kaldırırlar.
0: Şimdi onlar anladığımız kadarıyla tamamen af istiyorlar kendilerine yönelik olarak. Yani suça bulaşmışlar. Bu zaten kesin yani. Bunların geçmişinden bugüne kadar baktığımızda, terörle mücadelede 90'lı yıllarda bulunduğumuzda bunların daha da olduğunu biliyoruz zaten açık, hı hı, net bir şekilde. Dolayısıyla bu gibi insanlar da terör örgütünün lider kadrosunda olmalarından dolayı bir kayıplarının olmaması, işte diğer suça bulaşmamış ya da herhangi bir eyleme girmemiş kadrodaki diğer teröristler gibi muamele görmek istiyor olabilirler. Ya da kendilerine dokunulmayacak, dokunulmaması gerektiğini, herhangi bir ülkede de olsa, belki de kafalarında o var ama Türkiye Devleti, Türkiye Cumhuriyeti bu konuda bir söz verdikten sonra da bunun da mutlaka yerine getirecektir. Hı hı. Bununla ilgili neler görüşüldü bilemiyoruz. Ama bir ya da Türkiye'ye gelip siyaset yapma beklentileri de olabilir. Bu da bakın söz konusu olabilir. Türkiye içerisinde gelip siyaset yapma. Ama bir şekilde şunu, tamam siyasetle yapma imkanı tanınsa bile, ama kendi yapmış oldukları, işlemiş oldukları suçlardan da mutlaka temizlenmeleri gerekiyor. Bunun da bir yaptırımı var. Zaten bu terörist Türkiye'nin kapsamına baktığımızda da onların net olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla farklı beklentiler içerisinde olabilirler. Ama bir diğer boyutu da şu. Bir, kendi nefisleri adına farklı beklentiler üzerinde acaba bir başka aktörün politikalarını mı yürütmek istiyorlar? O da soru işareti bakın. Yani kendi nefisleri üzerine, kendi durumları üzerine bir politika üretmek isteyenler acaba bir başka aktörün politikaları mı yürütmek için bu şekilde bir zora koşma gibi bir politika mı üretiyorlar? O da bir kenarda belirtilmesi gereken, yazılması gereken bir husustur diye düşünüyorum. Ama her ne olursa olsun sürecin hızla ilerletilmesi lazım. Kendilerinin verdikleri sözde durması lazım. Devlet bugüne kadar vermiş olduğu her sözde duruyor. Devlet bu verdiği sözde durduğunda çeşitli kez de kanıtlamış durumda. Attığı adımlarla da kanıtlamış durumda. Devletin de buradaki pozisyonu net bir şekilde biliyoruz. Dolayısıyla kendilerini herhangi bir şekilde bir başka aktörün, bu hangisidir bilemeyiz. Hı hı. Bir başka aktörün, tahmin edebiliriz de bilemeyiz.
1: Evet.
0: Bir başka aktörün politikalarını yürütmek adına çeşitli hususları dayatmaları da kabul edilemez. Peki. O zaman devlet de verdiği sözde durur.
1: Peki aynı konuyu Taner Hocam size de sormak isterim. PKK kadrosunun üst yönetimin beklentisi ne ve bu karşılanabilir beklentiler mi sizce?
2: Pelin Hanım, zaten süreçteki en tartışmalı kısım burasıydı. Dikkat ederseniz bazı siyasi partilerimiz ve tabandan belki Şehit ve Gazi yakınlarımızın en hassas olduğu konu da burası.
1: Evet.
2: Dolayısıyla burayla ilgili çerçeve yasada çok net bir ifade kullanıldı. Şimdi biz buradan yola çıkacak olursak devletin buradaki tutumu belli. Yani bir 2005 vurgusu vardı biliyorsunuz. Ve burada kasti bir şekilde adam öldürenler bu süreçten yararlanamayacaktı. Ve dağ kadroları da bu sürecin dışındaydı. Ama dikkat ederseniz dağ kadrolarından zaman zaman bu mesajlar gelmeye devam ediyor. Burada en önemli rol bence DEM Partisi. DEM Partisi'nde. DEM Partisi eğer süreçteki samimiyetini bu şekilde devam ettirirse bu süreç bir yere gider ve olumlu bir şekilde devam eder. Ama eğer DEM Partisi daha kadrolarından etkilenirse ve yapılması mümkün olmayan, işte bu beraatle ilgili ya da siyasete katılmayla ilgili daha kadrolarının talebini gelip de mecliste tartışırsa, DEM Partisi buradan sorgulanır ve halk bu konuyu çok sempatik karşılamaz.
1: Bunun meclise getirme ihtimalini görüyor musunuz DEM Partililerin? Yani Öcalan'dan bağımsız böyle bir teklif getirebilirler mi? Öcalan'dan bağımsız bu sürece ilişkin bir adım atmaya kalkabilir mi ki DEM Partililer?
2: Şöyle, DEM Partisi, DAH kadrosu ve Abdullah Öcalan arasında zaman zaman bir koordinasyon sorununu ben seziyorum. Çünkü DEM Partisi'nde bundan önce görev yapan bazı isimlerin DAH kadrosunun da bu yasadan yararlanması gerektiğiyle ilgili zaman zaman çıkışları olabiliyor. Hı hı. Belki şu anda aktif olarak DEM Partisi'nin içerisindeki kurmaylar bu söylemlerden uzak dursa da şunu görüyoruz ki bu talepler alttan ısıtılıyor. Eğer bu gündem bu şekilde devam ederse zaten Türkiye'deki diğer partiler üzerinde de bir tepki alır. Ve bu şekilde devam etmesi de mümkün olmaz. Şimdi biz burada tabii ki Abdullah Öcalan'a rağmen DAH kadrosunun neleri söyleyebileceğini tahmin etmemiz çok zor. Çünkü Abdullah Öcalan'la DEM Partisi arasındaki ilişkinin çok daha güçlü olduğunu görüyoruz. Ama DAH kadrosundan bazı çatlak sesler veya bir yapılanmayla ilgili yeni çalışmalar var mı? Burası çok net değil. Defakto bir durum olduğu için evet. Abdullah Öcalan ismi DAH kadrosunda tartışılıyor mu? Burası çok net olmayan bir konu. Ama peki. Bana kalırsa bu konuyu bu şekilde ısıtmaya çalışan bazı isimler var. Ama DEM Partisi burada bu şekilde kaldığı sürece ve Abdullah Öcalan da DAH kadrosuna yol vermediği sürece bence bu sadece fantastik bir düşünce olarak bir kenarda kalır.
1: Peki son bir 4 dakikamız kaldı. Hızlıca sorumu sorup iki hocama da ikişer dakika vermek istiyorum. Şimdi yine aslında aynı köşe yazısına dair toplumun nabzına ilişkin Nuray Babacan köşesinde şöyle yazmış. Diyor ki yaz boyunca Türkiye'nin farklı bölgelerinde gözlem yapan siyasetçilerin görüşlerini paylaşmış Nuray Babacan ve aktardığına göre de siyasiler Batı illerinde toplu bir itiraza sürece dair rastlamamışlar. Henüz Öcalan'ın durumu, PKK'lıların hapisten çıkması veya işte yurt dışındakilerin Türkiye'ye gelmesi gibi net sonuçlar görülmediğinden bekle gör tavrı sergilendiği konuşuluyormuş. Karadeniz'e bakıldığında ise Karadeniz'de biraz daha tepkisel bir yaklaşım varmış. Şu anki tablo böyle. Ali Fuat Hocam, şimdi şu anki tablo bakıldığında az önce de ifade ettiğim gibi belirli nokta bölgelerde Batı illerinde itiraz yok. Karadeniz'de biraz daha tepkisel duruma yaklaşılıyor ama gerek Öcalan'ın durumu, gerek az önce bahsettiğimiz DAH kadrosundakilerin, yönetim katındakilerin durumu, yurt dışındakilerin durumu, bunlara ilişkin acaba gelişmeler yaşandıkça şu anki havanın tersine dönme riski söz konusu mudur? Yoksa zaten bu tam anlamıyla doğru bir şekilde anlatıldı ve yine eğer dikkat edilirse bu düzlemde acaba gider mi Ali Fuat Hocam? Buradan bir buçuk dakika size vereyim, bir buçuk dakikada Taner Hocama, çünkü bir dakikanızı ben soruyu sorarken kullanmış bulundum. Pardon.
0: Şimdi Hedin Hanım, tabii şöyle diyelim, bakın soru işaretleri var toplumda. Yani hafızalarda, yani kafalarında soru işaretleri var. Ne olacak? Yani her gittiğimiz yerde, konuştuğumuz yerlerde ya da mesela bazı konferanslara katılıyoruz. Oradaki muhatap olduğumuz kişiler bu soruyu soruyor. Yani bunlar ne olacak? Süreç nereye işliyor diye. Kafalarda soru işaretleri var. Bunlar düzgün bir şekilde anlatıldığı takdirde, gerekçeleriyle birlikte anlatıldığı takdirde ve bu kafalardaki soru işaretleri gidiyor. Bunu net bir şekilde belirtmek lazım. Ama zaten Sayın Cumhurbaşkanımız da, hükümetimiz de ve mesela bizim için, akademisyenler için YÖK'ten de yazı geldi. Bu konuların anlatılması, teröristi Türkiye'nin mutlaka belirtilmesi konusunda çalışmaların yapılmasıyla ilgili. Biraz boşluk var. Evet. Yani insanlar, farklı insanların, farklı yaklaşanların propagandalarıyla bu teröristi Türkiye konusunda farklı algılara sahip olabilirler. Hı hı. Bunun da net bir şekilde anlatılması lazım. Net bir şekilde bu insanlara, bu kişilere belirtilmesi lazım.
1: Son
0: ki özellikle şehit
1: hocam.
0: aileleri ve gazilere mutlaka bu konunun izah edilmesi gerekir diye düşünüyorum.
1: Peki Taner Hocam, buyurun.
2: Önümüzde çözüm süreci gibi bir tecrübemiz var. Dolayısıyla burada devletimizin bence stratejisi çok doğru. Beklemesi olan zaten. Dolayısıyla dikkat ederseniz

0: hem DEM Partisi'nin hem PKK'nın ve dağ kadrolarının bazı adımları atması üzerine biz bir politika belirledik devlet olarak. Dolayısıyla burada somut net adımlar ortaya çıktıktan sonra biz bu diğer aşamaya geçeceğiz. Biz burada Cumhurbaşkanımızın şu söylemine önem vermeliyiz. Çünkü burada hem emperyalistlere ve siyonizme vurgu yaparak bazı noktaları kaşıyarak bir çözülme isteyen gruplara çok net bir mesaj verdi. Biz buradan başarıyla çıkmak istiyorsak Türkiye ittifakını kurmak zorundayız. İç kalede sağlam durmak zorundayız dedi. Dolayısıyla kırmızı beyaz gül bence bunu sembolize ediyordu. Devlet Bahçeli bunu sembolize etti burada. Dolayısıyla bu tarafta çok net olan bir bakış açısı var. Aynı netliği burada DEM Partisi'nin göstermesi gerekiyor. Onlar adım attıkça Türkiye Devleti de zaten adımlarını atacaktır.
1: Peki, çok çok teşekkür ediyorum sizlere. Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ali Fuat Gökçe ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Taner Erol bizimle birlikteydi. Ali Fuat Hocam, Taner Hocam tekrar teşekkür ediyorum. Konuklarımı uğurluyorum. Bu saat dilimini noktalıyorum ama birkaç dakika sonra ekonomik gelişmelerle buradayız. Bekliyorum.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Parlak fikirleri destekleyen yarışmalarımız, gelişim odaklı programlarımız, hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle genç girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar.

0: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük fırsat devam ediyor. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a varan indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatları kaçırmayın.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: Macera aramıyorum ki. Değerinde trink sattım.
3: Arabanı arabam.com'a değerinde trink sat.
4: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
5: Çıkar, çıkar da. Her gün dışarıdan kahve almayı hayatından bir çıkar. Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar.
6: Dene, sana da çıkar.
5: Denemesi bedava.

0: Tekrar merhaba. Ekonomideki gelişmelerle karşınızdayız. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, fon piyasalarında sistemik problem olmadığının bir kez daha vurguladı. Çok hızlı hareket ettik diyen Şimşek, bahse konu fonların tasfiyesi ve çözümlenmesi sürecinin başladığını belirtti.
1: Fon piyasasında yaşanan gelişmelere ilişkin ekonomi yönetimi tüm enstrümanları devreye aldı.

0: aldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sistemik problem olmadığını belirtti.
1: Sınırlı bir etki oldu. Ancak sistematik bir problemden bahsetmiyoruz. Sermaye piyasalarını derinleştirmeye devam edeceğiz.
0: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, S&P Global tarafından düzenlenen küresel gelişmekte olan piyasalar konferansında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Şimşek, sorunlu olduğu değerlendirilen portföy yönetim şirketleri ve ilgili fonlara yönelik hızlı şekilde harekete geçildiğini açıkladı.
1: Sorunlu portföy yönetim şirketlerini ve ilgili fonları karantinaya aldık. Çok hızlı hareket ettik. Bahçe konu fonların tasfiyesi ve çözümlemesi süreci başladı. Burada amacımız bulaşıcılığın ve sistemin geri kalanına yayılmasını durdurmaktı ve bunda büyük ölçüde başarılı olduğumuzu düşünüyoruz.
0: Şimşek, ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde de bulundu. Türkiye'nin jeopolitik kırılmalara karşı tamponlar oluşturduğunu ve güçlü politikaları sürdürdüğünü belirtti. Yüksek enerji fiyatları dahil mevcut zorlukların ekonomi programının yönünü değiştirmeyeceğini vurguladı.
2: Piyasaların gözü Eylül ayı enflasyon verilerine çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu 5 Ekim Pazartesi günü saat 10'da enflasyon verisini açıklayacak. Ekonomistlerin yılın 9 ayı için enflasyon beklentileri %1,90 ile %2,60 aralığında yer aldı. Önce gösterge niteliğindeki İstanbul enflasyonu da açıklandı. Aylık %2,11 oldu.
3: Piyasada gözler Eylül ayı enflasyon verisinde. Türkiye İstatistik Kurumu 5 Ekim Pazartesi günü saat 10'da merakla beklenen veriyi açıklayacak. Anadolu Ajansı finans anket sonuçlarına göre beklentilerin ortalaması %2,18, yıllık enflasyonunda %30,16'ya gerileyeceği öngörülüyor. Ekonomistlerin 2026 sonu enflasyon beklentisi ise %29,66 oldu. Ağustos ayında aylık enflasyon %1,84, yıllık enflasyon ise %31,51 seviyesinde gerçekleşmişti. Öncü gösterge niteliğindeki İstanbul Ticaret Odası'nın açıkladığı İstanbul enflasyonu da belli oldu. İstanbul'da perakende fiyatlarda aylık enflasyon Eylül ayında yavaşlayarak %2,11 olarak gerçekleşti. Eylül ayı enflasyonunun açıklanmasıyla konut ve iş yerlerine yapılacak tavan zam oranı da belli olacak. Kira artış üst sınırı her ay açıklanan 12 aylık TÜFE ortalamasına göre belirleniyor ve ev ve iş yeri sahipleri bu oranın üzerinde zam yapamayacak.
2: Altın fiyatları, ABD dolarının yükselişi ve hazine tahvil getirilerinin baskısıyla üst üste ikinci haftayı da kayıpla kapatma riskiyle karşı karşıya. Güçlenen dolar ve yükselen tahvil getirilerinin baskıladığı ons altın haftalık bazda %3'ün üzerinde geriledi. Hafta başından bu yana %3'ün üzerinde değer kaybeden ons altın sabah saatleri itibariyle 4179 dolar seviyesinden işlem gördü. Altın yatırımcıları için bugün Türkiye saatiyle 15.30'da açıklanacak ABD istihdam verisi öne çıkıyor. İstihdam verisinin ABD Merkez Bankası'nın para politikası patikasına dair kritik sinyaller vermesi bekleniyor. Altın piyasasında da istihdam rakamlarının faiz beklentileri üzerindeki etkisi izlenecek. Dolar ve tahvil getirilerinin baskısının sürdüğü ortamda açıklanacak verinin altının kısa vadeli seyri açısından belirleyici olabileceği değerlendiriliyor. ABD Dışişleri Bakanlığı Suriye'ye yönelik savunma ihracatı kısıtlamalarını kaldırarak ticaretin vaka bazında değerlendirileceğini duyurdu. ABD yönetimi Suriye'ye yönelik savunma sanayi ve silah satışının önünü açan kritik bir karara imza attı. Suriye'yi silah ihracatı lisanslarının reddedildiği ülkeler listesinden çıkardı. Ambargo 1979'dan beridir uygulanıyordu. ABD, Suriye'ye yönelik savunma malzemesi transferi başvurularını artık otomatik olarak reddedilmeyecek. Bunun yerine her bir başvuru vaka bazında ayrı ayrı incelenerek lisanslandırma sürecine tabi tutulacak. Son kararla birlikte 47 yıllık kapsamlı ambargo dönemi sona ermiş oldu. Ekonomiyi noktalayalım, şimdi bir ara verelim ama saat başında moderatörde yine birlikteyiz.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Ulan bundan daha kötü, bundan daha pis, bundan daha sefil bir kutuplaştırma olur mu? Ülkenin cumhurbaşkanı o.
2: Aynen öyle.
1: Sen adamın beynisi beğenmezsin. Makam
2: yani,
1: var orada.
2: 27 ha? milyon.
1: Ne kazandınız şimdi?
2: Şimdi şöyle söylüyorum. 27.834.589 kişinin iradesine saygısızlığın zirve noktası. Neden terk ettiniz diye soruyorlar Özgür Özel'e. Neden salondan çıktınız efendim diyorlar. Özgür Özel de mealen darbeciyi dinlemem falan. Yani bugün Cumhuriyet Gazetesi'nin attığı manşet.
1: Evet.
2: Ama
1: seve seve dinleyeceğiz.
2: Ama bak bir seve ayrıntı seve, yakaladım.
1: Seve seve dinlemek
2: bir
1: zorundasın.
2: Bir ayrıntı yakaladım. Bir beraber dinleyelim o ayrıntıya küçük bir yorum
1: hadi
2: istiyorum.
1: Hadi tam kapana heyecanlanmış.
2: Evet 10 saniye zaten tamam. Ses. Tahammül edin 10 saniye dinleyelim. Buyurun.
3: Fon kriziyle yoksulları soydurtan, buna sessiz kalan, gündem değiştirmek için de yine CHP'ye saldıran birisini dinlemeye harcayacak vaktimiz yok.
2: Bir daha verir misiniz? Bir daha verin.
3: Fon kriziyle yoksulları soydurtan, buna sessiz kalan, gündem değiştirmek için de yine CHP'ye saldıran birisini dinlemeye harcayacak vaktimiz yok.
2: Bir dakika. Bir beyefendiye Cumhuriyet Halk Partisi'nden başka bir partinin genel başkanı olduğunu söylesin. Bakın bir gün İyi Parti dedi. İyi Parti'yiz biz falan uyardılar. Şimdi CHP'yiz biz diyor. Ya bir uyarın ya da Anayasa Mahkemesi size bir ek süre verdi ya partinin adını değiştirin diye. Hakikaten değiştirin. Bu yeni parti olmadı. Oturmadı yani.
1: Oturmadı, değil mi?
2: Genel başkanınızın zihnine oturmadı.
1: Hocam,
2: bir kere daha 10 saniye vereyim mi? Ver. Bir kere daha verin. Bir de böyle dinleyin çünkü. Bir kere daha dinleyelim sonra devam.
3: CHP'ye saldıran birisini dinlemeye harcayacak vaktimiz yok.
1: CHP'ye saldıran birini dinleme.
3: Fon kriziyle yoksulları soydurtan, buna sessiz kalan, gündem değiştirmek için de yine CHP'ye saldıran birisini dinlemeye harcayacak vaktimiz yok.
1: Lan CHP'ye siz saldırıyorsunuz lan.
2: CHP'ye en çok saldıran.
1: Evet, ya Özgür Bey. Özgür Bey sizsiniz.
4: İşini büyütmek istediğinde
5: Vakıfbank daima senin de.
6: Vinov ile ödeme ve tahsilatlar Vakıfbank güvencesinde.
7: Güzel bir tatil hak ettiğini düşündüğünde
5: Vakıfbank daima senin de.
6: Her harcamada size özel fırsatlar Vakıfbank kredi kartlarında.
8: Ziraat Bankası sunar.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle esas meselede konuşuyoruz. Esas mesele bu akşam 20'de 24'te.

0: Hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Hangi kredi?
1: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin, aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
2: De böyle, Otobit'te.
3: Hep kazanman için her şeye A101 fiyatı.

0: tanımlamasıyla her yerde kazanan sensin.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.

0: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
1: Zehra Güneş.
2: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis.
3: Tüm gözler onun üzerinde.
2: Ve Zehra. İşte bu. İnanılmaz bir sayı.
4: Bravo Zehra.
5: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy'la Gulu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
6: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın.

0: Eğitimde yeni dönem Binov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Binov Kampüs'le ödüyoruz.
1: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
2: Siz de Binov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Tekrar merhaba. Ara bitti. Saatlerimiz 15'i gösteriyor. Ben Pelin Aslan. Üçüncü saate başlıyoruz moderatörde. Fon mağduriyetlerinin giderilmesine yönelik çalışmalar sürüyor biliyorsunuz ki. Bugün ikinci toplantı gerçekleştirildi. Fon kurulu toplantısı yapıldı. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlık etti. Detaylarına bir bakalım. Fon kurulu ikinci kez toplandı. Kurulda sermaye piyasası kurulunun 30 Eylül tarihli kararları doğrultusunda hesaplanacak net yatırım tutarının hesaplama yöntemiyle fon hesaplarına ilişkin ödeme kararının uygulanmasına yönelik ikincil düzenlemeler değerlendirildi. Ödeme takvimi de toplantının gündeminde yer aldı. Çalışmaları bir süredir devam eden sermaye piyasası kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin taslak da toplantıda ele alındı. Taslağın nihai hale getirilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlara gerekli talimatlar iletildi. Düzenlemelerde vatandaşlara herhangi bir ek yük getirilmemesi anlayışının esas alındığı vurgulandı. Şimdi bu mağduriyetlerin giderilmesi için gerçekleştirilen toplantı. Bir de bunun bir soruşturma ayağı var. Yani durumu bu hale getirenlere yönelik olarak yapılan çalışmalar. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen 13 şüphelinin sulh ceza hakimliğindeki işlemleri tamamlandı. Hakimlik 4 ismin tutuklanmasına karar verdi. Sermaye piyasalarında gerçekleşen işlemlere ilişkin soruşturmada tutuklu sayısı 65'e yükseldi. Soruşturma kapsamında Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü Özgür Akayoğlu'nun aralarında olduğu 13 isim adliyeye sevk edilmişti. Hakimliğe sevk edilen şüphelilerden Ali Çil, İskender Balcı, Adem Karatepe ve balıkçı İsmet olarak bilinen İsmet Öğüt tutuklandı. 2 gün önce gözaltına alınan Öğüt için 1 Temmuz 16 Eylül tarihleri arasında kendi adına toplam 3 milyar 92 milyon 75 bin 513 lira tutarında fon çıkışı olduğu tespiti olduğu belirtiliyor. Öte yandan sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 19 zanlı daha sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün İstanbul İl Kadın Kolları'yla bir araya geldi. AK Parti Kongre Merkezi'nde teşkilata seslendi Erdoğan ve fon soruşturması üzerinden AK Partili kadınları hedef almak isteyen çevrelere Erdoğan sert çıktı. Diyor ki bu ahlaksızları milletimizin takdirine havale ediyoruz.
1: Son günlerde birileri duruşumuzu çok net ortaya koyduğumuz olumsuz hadiseleri fırsat bilerek partimize yönelik bir saldırı kampanyası başlattı.
2: Fon soruşturması üzerinden AK Partili kadınları hedef alan çevrelere yüklendi. Milyonlarca insanın töhmet altında bırakılmak istendiğini söyledi.
1: Münferit örneklerden hareketle değerlerimizi de hedef alan son derece çirkin, son derece sorumsuz bir tavır içine girdiler. Milyonlarca insanımızı alçakça töhmet altına bırakmaya çalışıyorlar. Adı gibi ak olan, pak olan bu tertemiz hareketi lekelemek için her yolu deniyorlar.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Kongre Merkezi'nde İstanbul İl Kadın Kolları ile bir araya geldi. Gündeminde fon soruşturmasının siyasi yansımaları vardı. Kadınların başörtüsüne kadar uzanan saldırılara kalkan oldu. Manevi değerler üzerinden siyaset devşirilmesine tepki gösterdi.
1: Ellerine geçirdikleri her fırsatı

0: kadınların uğruna mücadele verdikleri, bedel ödedikleri en temel haklarına karşı bir saldırı malzemesi yapan bu ahlaksızları ben yine milletimizin takdirine havale ediyorum.
1: Erdoğan seçimlere yönelik açıklamalar da yaptı. AK Parti'nin İstanbul'daki il seçimlerinde patlama yapacağını söyledi.
0: İlk seçimde Esenyurt patlama yapmalı. İstanbul zaten patlamayı yapacak. Hiçbir endişeniz olmasın. Bu hareketin bahtı da, yolu da Allah'ın izniyle açıktır. Türkiye'nin nasıl son 25 yılına mührümüzü vurduysak, inşallah gelecek çeyrek asrına da, gelecek 100 yılına da biz damga vuracağız.
2: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu da Nevşehir'deydi. Türkiye buluşmaları kapsamında, Türkiye Yüzyılı buluşmaları kapsamında Nevşehir'deydi. Fon soruşturmasında mağdurların korunacağını belirtti. Suçlu kim varsa gereği yapılacak dedi bakan.
3: Burada kimsenin suçluyu koruyacağımıza dair bir beklentisi olmasın.
4: Suçlunun korunmayacağını söyledi, gereğinin yapılacağını ifade etti.
3: Kime ne dokunuyorsa Cumhurbaşkanımız radikal bir şekilde kararını verdi, ucu kime dokunuyorsa gereği yapılacak.
4: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu Nevşehir'de Türkiye Yüzyılı buluşmaları kapsamında teşkilat üyeleriyle bir araya geldi. Bakan Uraloğlu'nun gündeminde fon soruşturması vardı. Uraloğlu mağdurların korunacağını belirtti.
3: Bir taraftan oradaki gerçek anlamdaki mağdurlar korunurken diğer taraftan da 86 milyonun kaynakları oraya aktarılmayacak.
4: Bakan Uraloğlu konunun ekonomiyi sarsacak boyutta olmadığına dikkat çekti.
3: Biz suçluyu koruma noktasında belli belediyelerdeki yapılan usulsüzlükler noktasında asla olmadık. Bundan sonra da olmayacağız. Daha da güçlenerek yolumuza devam edeceğiz. Ekonomimizi genel anlamda sarsacak bir boyutta asla olmadığını özellikle söylemek isterim.
4: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu terörsüz Türkiye sürecine de değindi. Sürecin daha güvenli bir gelecek anlamına geldiğini belirtti.
3: Terörsüz bir Türkiye, daha güçlü bir ekonomi, daha refah dolu bir toplum, daha güvenli bir gelecek demektir aynı zamanda. Ve bu tarihi eşikte dururken millete hizmet yolunda bir an bile durmuyoruz, tereddüt etmiyoruz.
4: Bakan Uraloğlu terörsüz Türkiye süreci zaferle sonuçlanacaktır dedi.
3: Türkiye birlik ve beraberliğiyle, iradesiyle, inancıyla bu mücadeleyi zaferle sonuçlandıracaktır.
2: Şimdi fon soruşturmasından gelelim MHK soruşturmasına. Aralarında Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da bulunduğu 7 şüpheli adliyeye sevk edildi. Soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülüyor. Bu kapsamda MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu başta olmak üzere toplam 7 şüpheli adliyeye sevk edildi. Diğer isimler arasında Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Başkanı Ferdi Karadoruk, TFF Merkez Hakem Kurulu Eski Başkan Vekili Ahmet Şahin, Merkez Hakem Kurulu Eski Üyesi Yunus Yıldırım, MHK Üyesi ve TFF Eğitim ve 4. Bölge Sorumlusu Sebahattin Şahin, Hakemler ve Gözlemciler Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu Alican Sağlar'la İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif bulunuyor. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesiyle başlayan süreç devam ediyor. Türkiye'nin gündeminde pek çok soruşturma var. Onlardan biri de Kaşif Kozinoğlu soruşturması. Şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma. Şimdi muhabirimiz Ada Kahriman bu soruşturmadaki çok önemli bir tanığın ifadesine ulaştı adam. Bu ifade Kurtlar Vadisi'nin ilk yıllarına ve FETÖ hükümlüsü Enver Altaylı'ya uzanıyor. Adanın ulaştığı o tanığın ifadesine göre, tanığın anlatımına göre yönetmen Osman Sınav 2004 yılında yaptığı özel bir görüşmede Enver Altaylı tarafından tehdit edilmiş. Hatta kendisinden dizinin formatını değiştirmesi ya da diziden ayrılması istenmiş.
5: Yıl 2004, yer İstanbul ve konuşmanın odağında Kurtlar Vadisi'nin yönetmeni Osman Sınav'la FETÖ hükümlüsü Enver Altaylı var. 24 muhabiri Ada Kahriman'ın ulaştığı tanık ifadesine göre Osman Sınav o gün morali bozuk bir şekilde görüşmeye geldi. Tanık, Sınav'ın neden sıkıntılı olduğunu Tahsin Sefa'ya dizinin formatını değiştirmesini veya diziden ayrılmasını talep ettiklerini anlattı. Bunun üzerine Tahsin Sefa'nın Enver Altaylı için kullandığı sözler de ifadeye girdi.
6: O birçok istihbarat servisiyle iş tutan Fethullah Gülen'le arası iyi olan biri.
5: Tanık, Tahsin Sefa'nın Osman Sınav'a açıkça bunlar senin başını her türlü belaya sokarlar, sen diziden ayrıl dediğini de anlattı. Ardından Sefa'nın iki kişiyi telefonla arayıp Osman abiye sahip çıkalım dediğini söyledi.
7: Neden bıraktınız?
8: Pası içme hakkım var mı?
5: Var. Bu beyan neden önemli? Çünkü Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında savcılık Kurtlar Vadisi pusudaki bazı bölümlerde FETÖ lehine propaganda, örgütlü mesaj, örgütsel talimat ya da yönlendirme şüphesini inceliyor. Kazım Kaşifoğlu karakteri ve bazı sahnelerde görülen FG plakaları da bu incelemenin başlıkları arasında. Üstelik soruşturma kapsamında dizinin senaryosuna müdahale ettiği tespit edilen Bayram Özbek de tutuklandı. Yani tanık ifadesinde adı geçen Enver Altaylı ise FETÖ üyeliği ve siyasi askeri casusluk suçlarından aldığı 23 yıl 4 aylık cezası kesinleşmiş bir isim. Altaylı, Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında da kasten öldürmeye azmettirme suçlamasıyla tutuklandı. Şimdi savcılığın önünde yeni bir ifade var. Osman Sınav gerçekten tehdit edildi mi? Kurtlar Vadisi'nin formatına müdahale etmek istendi mi?
9: Bu alem kimsenin kimseyi konuşturduğu alem değildir.
5: Ve bu müdahale girişiminin FETÖ yapılanmasıyla bağlantısı var mıydı? Savcılığın gözü şimdi Kurtlar Vadisi pusu FETÖ ve Enver Altaylı hattında.
2: Eski Ulaştırma Bakanı Deniz Olgun'un şüpheli ölümü. Şimdi bu da ayrı bir şüpheli ölüm. Buna ilişkin de yürütülen bir soruşturma var. Bu soruşturmada da iddianame tamamlandı. Deniz Olgun'un özel doktoru, Adli Tıp Kurumu görevlileri ve kritik delil niteliğindeki cep telefonunun ortadan kaybolmasıyla bağlantılı isimlerin de aralarında yer aldığı 6 kişi hakkında dava açıldı.
10: Hayırlı olsun. Hayırlı olsun.
11: Arif Ahmet Deniz Olgun soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. Sır ölümde iddianame tamamlandı. Kayıp telefon iddianameye girdi. 6 kişi hakkında dava açıldı. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un 7 Eylül 2016'da Beykoz'daki çiftliğinde ölü bulunmasına ilişkin adli süreçte 10 yıl sonra iddialar iddianameye dönüştü. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı soruşturma sonucunda 6 şüpheli hakkında kamu davası açıldı. Başsavcılıkta hazırlanan iddianamede şüpheliler hakkında yalan tanıklık, belgede sahtecilik ve suç delillerini yok etme suçlarından ayrı ayrı cezalandırma talep edildi. İddianamede en dikkat çeken ayrıntıyı ise eski bakan Deniz Olgun'a ait muhafaza altındaki cep telefonunun akıbeti oluşturdu. 2016'daki ölümün ardından olay yerinden alınarak parmak iz incelemesine gönderilen telefon, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı dosyasının ardından İstanbul Anadolu 13. Sulh Hukuk Mahkemesi'ne iletildi. Mahkemenin 4 Mayıs 2017 tarihli kararıyla telefonun da içinde bulunduğu eşyaların Ayşe Gülderen Deniz Olgun Kuriş'e teslimine karar verildi. İddianamede tanık olarak yer alan avukat Abdurrahim Çelik, çuvalı teslim alarak incelemeden Hilmi Tuna Kuriş'in yönlendirmesiyle Kısıklı'daki eve götürerek buradaki bir çalışana verdiğini beyan etti. Telefonun izi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Süleymancılar soruşturması kapsamında Hilmi Tuna Kuriş'in ikametinde yapılan aramayla yeniden sürüldü. Cihazın e-mail bilgileri ve fotoğrafları Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi'ne iletilse de 30 Eylül 2026 tarihli tutanakla telefonun ele geçirilemediği tescillendi. Başsavcılık, ölüm sonrası cihaz üzerinde teknik ve bilirkişi incelemesi yapılmadığına dikkati çekti. Telefondaki olası mesaj içerikleri, fotoğraflar ve notların, Deniz Olgun'un ölümüyle ilgili kasten öldürme şüphesiyle yürütülen soruşturmanın aydınlatılması bakımından hayati delil niteliği taşıdığı vurgulandı. Savcılık, teslim alınmasına rağmen telefonun yok edildiği kanaatine vardı. Bu değerlendirmeler ışığında Ayşegül Deren Deniz Olgun Kuriş ve Hilmi Tuna Kuriş hakkında suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan yargılanmaları istemiyle kamu davası açıldı.
2: COP31'e doğru gidiyoruz. Tabii bu süreçte Türkiye'de iklim gündemi de hız kazanıyor. İş dünyasının yeşil dönüşümdeki rolü ve özel sektörün atabileceği somut adımlar masaya yatırılıyor. Toplantının detaylarını ve öne çıkan başlıklarını muhabirimiz Hilal Coşkun konuyla birlikte konuşacak.
8: COP31 zirvesine sayılı günler kala bizler de yuvarlak masa toplantısına katıldık. Bugün burada küresel iklimin küresel güçlerle buluşmasına konuşacağız. Yanımızda da yayın konuğumuz Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samet Ağırbaş var. Öncelikle hoş geldiniz yayınımıza.
12: Hoş bulduk.
8: Bugün burada siz de kürsüde de söylediniz. Bu iklimin daha da fazla sürdürülebilir bir hal alması için küresel yardımlara ihtiyacımız olduğuna değindiniz. Neler söylemek istersiniz?
12: Tabii burada yardımdan ziyade ortak bir akıl oluşması lazım. Biz şimdi COP31 bağlamında Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız, COP Başkanımız Murat Kurum'un liderliğinde güçlü bir COP toplantısı hazırlıyoruz. Sahanın gerçek gündeminin konuşulduğu ve gerçekten sonuç odaklı bir toplantı inşa ediyoruz. COP'un şöyle bir özelliği var. Cumhuriyet tarihinde ülkemizin ev sahipliği yapacağı en büyük toplantı ve bugün biz COP bağlamında özel sektörle bir işbirliği toplantısı düzenledik. Özel sektörün çevre, iklim, COP bağlamındaki ihtiyaçlarını dinledik ve onların görüşlerini dinledik. Özel sektörü sürece güçlü entegre etmemiz lazım. Geçtiğimiz günlerde biz Sıfır Atık Vakfı ve Vakıfbank İşbirliği'nde 10 milyar liralık sıfır atık ve döngüsel ekonomi bağlamındaki finansman paketini vatandaşımızın hizmetine sunduk. Önümüzdeki 2 yılda 100 milyar liradan fazlalık bir finansman paketini vatandaşımızın hizmetine sunmayı hedefliyoruz. Biliyorsunuz Sıfır Atık Vakfı, Dünya Bankası, Avrupa Kalkınma Bankası gibi bütün uluslararası finans kuruluşlarıyla güçlü bir işbirliği halinde ve onlar sıfır atık formunda bizim partnerimizdi. İnşallah önümüzdeki süreçte vatandaşımızın bize ilettiği bütün öncelikli alanlarla alakalı vatandaşımızın yanında olacağız. Sıfır Atık Vakfı Sayın Emine Erdoğan Hanım Efendi'nin liderliğinde kurulan, onun onursal başkanlığında çalışan ve 86 milyonun geleceği için çalışan bir vakıf. 86 milyon vatandaşımızı yol arkadaşımız ve hayal ortağı olarak görüyoruz. Bugün de özel sektör temsilcileriyle bir aradayız. İnşallah COP31'de dünyanın bütün gerçeklerinin konuşulduğu bir toplantı inşa edeceğiz. Özel sektörden kamuya, üniversitelerden bütün dezavantajlı grupların yer aldığı bir toplantı için çalışıyoruz.
8: Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Evet, zirveye sayılı günler kala bizler de 3. toplantıda neler olduğunu sizler için aktardık diyelim ve sözü yeniden stüdyoya bırakalım.
2: Hilal'e teşekkür ediyoruz. Şimdi sizi Teknofest'e götüreceğiz. Teknofest'in Güneydoğu'da 3. gün heyecanı devam ediyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır Türk Medya Standı'nı ziyaret etti ve mikrofonumuza özel açıklamalarda bulundu.
13: Teknofest Şanlıurfa'da büyük bir coşkuyla kutlanıyor ve yoğun katılımlar var ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da şu an standları geziyor ve şu an Türk Medya Standı'nda ziyaret etmesini bekliyoruz. Evet, şu an geliyor. Buraya gelecek birazdan. Yanında Şanlıurfa Valisi de bulunuyor. Ve tabii ki burada Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yapmış olduğu tabii yoğun çalışmalar ve bu çalışmaların da olduğunu biliyoruz. Ve Mehmet Fatih Kaçır zaten festival andan itibaren her zaman, her an buradan hiçbir zaman için ayrılmadı. Ve şu an işte Türk Medya Standı'nı ziyaret ediyor. Ve evet.
14: Hoş geldiniz Sayın Bakanım.
13: Sayın Bakanım. Sayın Bakanım hoş geldiniz.
14: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz.
13: Festival coşku var ki hani iğne atarsanız yere düşmez misali bir kalabalık var efendim. Neler söylersiniz?
14: Evet, Şanlıurfa'dayız. Şanlıurfa tarih şehri. Büyük başlangıçların şehri. Biz Teknofest'in 15.sini burada gerçekleştiriyoruz.

9 yıldır dünyanın en büyük festivallerine Türkiye'de imza atıyoruz. Fakat ümit ediyorum ki Şanlıurfa'daki Teknofest, Şanlıurfa için, Güneydoğu Anadolu bölgemiz için de yeni başlangıçlara vesile olacak. Ve inşallah bu Teknofest'le birlikte bu coğrafyada araştıran, geliştiren,

0: Milli Teknoloji Hamlesi'ne ve yerel kalkınmaya dönük projelerimizle bu bölgenin daha hızlı yükselişe geçmesi için ve inşallah Türkiye 100 yılına öncü şehirler arasında Şanlıurfa'nın da yer alması için canla başla gayret etmeyi sürdüreceğiz.
1: Aslında teröristik Türkiye süreciyle birlikte böylesi bir ortamın oluşması aslında hani özlenen tablo diyebilir miyiz efendim?
0: Burada birlik var, burada beraberlik var, burada kardeşlik var. Burada tarihin birliğini geleceğimize ve ortak kaderimize taşıma iradesi var. Bu iradeyi gösteren Şanlıurfalılara, Türk'ün, Kürd'ün, Arap'ın ev sahibi olduğu bu coğrafyada kardeşliğimizi ilelebet yaşatma iddiasına sahip çıkan hemşehrilerimize çok teşekkür ediyorum.
1: Çok sağ olun efendim.
0: Ben teşekkür ediyorum, sağ olun.
1: Evet, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kaçır Türk Medya Standı'nı ziyaret etti. Ve tabii o ziyarette de 24 mikrofonlarına özel açıklamalarda bulundu diyerek sözü tekrar size bırakalım.
2: Teşekkür ediyoruz Şehmuz'a. Şehmuz'dan sözü alalım. Gelin şöyle bir düne dönelim. Dün mecliste yeni yasama yılı başladı. Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kürsüde konuştuğu andan resepsiyonun bitişine kadar pek çok dikkat çeken nokta vardı. Gelin bir dünden öne çıkanları ekrana taşıyalım. Bir izlenimlere bakalım.
3: Mecliste yeni yasama yılının ilk günü sadece açılış töreniyle değil, siyasetin verdiği mesajlar ve genel kuruldaki dikkat çeken görüntülerle de gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan genel kurulda yeni dönemin ilk konuşmasını yaptı. Türkiye'nin geleceğine, milli birliğe ve siyasetin sorumluluğuna dikkat çekti. Erdoğan'ın her siyasi partinin önceliği Türkiye olmak zorundadır sözleri açılış konuşmasının öne çıkan mesajları arasında yer aldı.
4: Bu ve benzeri farklılıkları bir çatışmaya, bir kutuplaştırmaya dönüştürmek, Türkiye'nin deyim yerinde ise fabrika ayarlarını bozmak demektir. Türkiye'nin ayarlarının bozulması siyasetin işine yaramaz. Sadece ve sadece Türkiye'nin hasımlarının işine yarar. Yakın tarihimizde bunu hep beraber tecrübe ettik.
3: Genel kuruldaki görüntüler tartışmaları da beraberinde getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye davet edildiğinde yeni parti milletvekilleri ayağa kalkmadı. Milletvekilleri konuşma başlamadan önce de salondan ayrıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş yaşananlara tepki göstererek bu tutumun demokratik nezaket içerisinde kabul edilemez olduğunu söyledi.
5: Gönlümüz arzu ederdi ki bu sefer de yeni parti mensubu milletvekili arkadaşlar Cumhurbaşkanı'nın konuşmasını dinlesinler ve böyle bir yola tevessül etmeseler. Hiç şık olmamıştır. Demokrasi bakımından bunlar bir protesto mahiyetinde görülebilir ama demokratik nezaket içerisinde kabul edilemez. Ben şahsen doğru bulmadım.
3: Genel kuruldaki tartışmalı görüntülerin ardından mecliste bu kez partiler arası temaslar öne çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının tamamlanmasının ardından siyasi partilerin sıralarına giderek milletvekilleriyle selamlaştı, tebrikleri kabul etti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Erdoğan'a gül takdim etmesi de günün dikkat çeken karelerinden biri oldu. Yeni yasama yılının ilk günündeki siyasi temaslar akşam düzenlenen resepsiyonda da devam etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğindeki resepsiyona çok sayıda siyasi parti temsilcisi katıldı. CHP ve Yeni Parti ise resepsiyonda yer almadı. Böylece yeni yasama yılının ilk günündeki açılış töreni genel kuruldaki protesto ve resepsiyona katılmama kararı da damga vurdu. Resepsiyonda dikkat çeken isimlerden biri de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ydi. Bahçeli, siyasi parti temsilcileri, milletvekilleri, gaziler ve davetlilerle bir araya geldi. Tebrikleri kabul eden Bahçeli, resepsiyon boyunca davetlilerle sohbet etti. Yeni yasama yılının gündeminde meclisin önündeki kritik başlıklar da vardı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecine, milli dayanışma ve meclisin çözüm üretme sorumluluğuna dikkati çekti. Yeni dönemde terörsüz Türkiye süreci ve yeni anayasa çalışmaları meclisin önemli gündem maddeleri arasında yer alacak.
5: Cumhurbaşkanının partili olup olmaması meselesi de tam da bugün gündeme getirilen yeni anayasa tartışmalarıyla ilgili bir konudur. Muhalefet, etkin bir muhalefet, akıllı bir muhalefet, yeni anayasanın yapılmasıyla ilgili bu konularda eğer teklifleri varsa bunların hazırlığını yapar ve anayasayla ilgili tartışmalar açıldığında da bunları gündeme getirir.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye vurgusu, genel kurulda yaşanan protesto, resepsiyondaki temaslar ve Kurtulmuş'un terörsüz Türkiye mesajı. Mecliste yeni yasama yılının ilk günü dikkat çeken kareler ve siyasetin önemli mesajlarıyla geride kaldı. Yeni yasama yılının ilk günü meclisin önündeki siyasi gündem kadar partiler arasındaki ilişkilerin seyrine dair görüntüler

0: Öyle de hafızalara kazındı.
1: CHP ile Yeni Parti arasında RBD yaşandı. Nerede? Konyaaltı'nda. Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan CHP'den istifa ettikten sonra katıldığı meclis toplantısında tansiyon yükseldi. Kotan CHP'li meclis üyesine söz vermedi. Salonda gerginlik yaşandı. Meclis salonundaki izleyicilerin de tepki vermesiyle konu büyüdü. Tartışma kavgaya dönüştü.
2: Meclis toplantısında gergin anlar yaşandı. CHP ile Yeni Parti üyeleri önce tartıştı, sonra kavga etti. Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, CHP'nin kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi. Kotan da bu karar sonrası partisinden istifa ettiğini açıkladı. Ekim ayı olağan meclis toplantısına katılan Belediye Başkanı Kotan meclis kürsüsündeydi. Mecliste grup sözcülerinin konuşmalarının ardından Kotan'ın konuşması sırasında CHP'li meclis üyesi Hürdiren Dağ söz istedi. Ancak Başkan Kotan'ın söz vermemesi üzerine tansiyon yükseldi. Dağ öyle bir dünya yok diyerek tepki gösterdi ve toplantıda gergin anlar yaşandı. Meclis toplantısını izleyenler arasından bir kişinin duruma tepki göstermesi üzerine salonda tartışma kontrolden çıktı. CHP'li ve Yeni Parti üyeleri arasında meclis salonunda arbede yaşandı. Güvenlik görevlileri ve zabıtalar salona müdahale etti. Tarafları güçlükle ayırdı. Yarıda kalan meclis toplantısı verilen aranın ardından devam etti.
1: İstanbul'da Eyüp Sultan Belediyesi'ne yönelik operasyon düzenlendi. Bugün belediye başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında bulunduğu 28 şüpheli gözaltına alındı. Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildiler ve soruşturmanın yürütüldüğü Ankara'ya gönderildiler. Operasyon suç örgütüne üye olmak, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırmak soruşturması kapsamında gerçekleştirildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca açılan soruşturmada Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de bulunduğu 28 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca Eyüp Sultan Belediyesi Hizmet Binası'nda arama işlemleri gerçekleştirildi. Şüpheliler sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirildi. Burada sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler ardından soruşturma yürütüldüğü Ankara'ya gönderildi. Özmen, 2019 yerel seçimlerinden hemen sonrasında İGDAŞ'ta CEO ve yönetim kurulu üyesi olarak göreve başladı. CHP'nin 2024 yerel seçimlerinde belediye başkan adayı oldu. Öte yandan Abdullah Erbin, İnan Balah, Ali Kemal Güler, Halil İbrahim Şahin, Şeref Gedik, Neşe An, Muhammed Akan, Medine Gürsoy, Ali Yentur, Gözde Şimşek ve Mücahit Özdoğan gibi isimler de gözaltına alınanlar arasında.

0: Oruç Reis sismik araştırma gemisi Türkiye'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne çekilecek. Doğalgaz boru hattının güzergahını belirlemek üzere bölgede denizaltı çalışmalara başladı. Navtex ilan etti. 25 Ekim'e kadar sürecek olan Navtex ilanı Yunanistan'da geniş yankı buldu.
1: Türkiye Doğu Akdeniz'deki haklarından vazgeçmiyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile işbirliğini derinleştiriyor. Türkiye Doğu Akdeniz'de 1-25 Ekim tarihleri arasında geçerli olacak yeni bir Navtex yayımladı. Oruç Reis araştırma gemisi önderliğinde ve diğer 3 geminin de lojistik ve teknik desteğiyle bölgede bilimsel araştırmalar ve denizaltı çalışmaları yürütülecek. Navtex ilanı Yunan basınında geniş yankı uyandırdı. Faaliyetlerin temel amacı 10 Temmuz'da imzalanan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne doğalgaz tedariğine dair mutabakat saptı. Anlaşma çerçevesinde Türkiye'den adaya inşa edilecek denizaltı boru hattının zemin haritasını çıkarmak. Katimerini gazetesi su temin projesinin ardından doğalgaz hattının da devreye alınmasının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ekonomik bağımsızlığını perçinleyecek bir strateji olduğunu vurguladı. Çalışmaların ardından

0: Ardından boru hattı inşasının hızla başlamasının beklendiğini belirtti. CNN Yunanistan'da faaliyetleri Oruç Reis operasyonu başlığıyla duyurdu. Yeni Navtex'in Akdeniz'deki jeopolitik dengeleri değiştirme potansiyeli taşıdığını kaydeden Yunan basını, Atina yönetiminin gelişmeleri teyakkuz halinde izlediğini aktardı.
1: Aylar önce Gazze Barış Kurulu düzenlenmişti, toplantı hatırlayacaksınız. Şimdi o toplantıda sert bir tartışmanın yaşandığı ortaya çıktı. Peki kimler arasında? Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve İsrailli temsilci arasında. Peki nereden çıktı aylar önce gerçekleşen bu toplantıdaki gerilime ilişkin bilgiler, nereden ortaya çıktı derseniz, İsrail medyasına yansıdı. Bakan Hakan Fidan, İsrail'in Gazze'de açıkça soykırım işlediğini söylüyor bu toplantıda. Ve İsrailli temsilci bu ifadelerden rahatsız oluyor. Ardından bir münakaşa yaşanıyor.
2: Majority Christian some, majority Muslim others.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrailli temsilciye öfkelendi. Gazze Barış Kurulu'nun Washington'daki ilk toplantısında Bakan Fidan'la Michael Eisenberg arasında sert bir tartışma yaşandığı iddia edildi.
3: Foreign Affairs of the Republic of Turkey.
0: Haberi İsrail merkezli Kanal 13 verdi. Olay ABD öncülüğünde kurulan Gazze Barış Kurulu'nun Şubat ayında Washington'da yaptığı ilk toplantıda yaşandı. Toplantıda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la İsrail temsilcisi Michael Eisenberg arasında şiddetli tartışma yaşandığı aylar sonra ortaya çıktı. Kanal 13'ün aktardığı detaylara göre Dışişleri Bakanı Fidan İsrail tarafına dönerek "İsrail Gazze'de açıkça soykırım işliyor" dedi. Ardından taraflar arasında seslerin yükseldiği ve karşılıklı bağırışmaların yaşandığı kaydedildi.
4: On Gaza and its population constitute war crimes.
0: Toplantı salonunda soğuk rüzgarlar estiren bu sıcak temasın ardından diplomatik kuralların zorlandığı anlarda devreye ABD yönetimi girdi. Trump'ın damadı ve özel temsilcisi Jared Kushner'ın kontrolden çıkan tartışmayı yatıştırmak için tarafların arasına girerek müdahale etmek zorunda kaldığı ifade edildi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kasım ayında Gazze'ye uluslararası bir istikrar gücü konuşlandırılması için Barış Kurulu'na yetki vermişti. Ancak söz konusu kurul, bünyesinde hiçbir Filistinli temsilci barındırmaması nedeniyle uluslararası arenada büyük bir öfkeye ve tartışmalara neden olmuştu.
1: Yemen'deki gelişmelere bakalım şimdi. Hükümet güçleri ve Husiler arasında çatışmalar devam ediyor. Husiler Taiz kentinde kuşatmaya başladı. Suudi Arabistan ise hükümet güçlerine hava desteği veriyor. Çatışmalar son dönemde Taiz kentinde yoğunlaştı. Burası Husilerin geçen ay ele geçirdiği Muha kentine 100 kilometre mesafede. Husilerin kuşatmaya başladığı kentte şiddetli çatışmalar sürüyor. Çok sayıda ölen ve yaralanan olduğu belirtiliyor. Hükümet güçleri Husilere taarruzunda Suudi Arabistan'dan yoğun hava desteği alıyor. Suudi jetleri başkent Sana ile Sada, Taiz ve Amran'da İran destekli milislere saldırılar düzenliyor. Can kaybı ve yaralı konusunda henüz bilgi yok, ancak sadece Taiz Husi hedeflerine en az 27 hava saldırısı düzenlendiği belirtiliyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu süreci Aden'de kurulu karargahtan yönetiyor. Yemen'in güneyindeki bu kent hali hazırda hükümetin kalesi konumunda. Husiler buraya da İHA'larla saldırdı. Can kaybı olup olmadığı konusundaysa bilgi yok. Yemen'de alevlenen bu iç savaşla birlikte İran destekli Husiler ve Suudi Arabistan arasındaki gerilim iyice tırmanmışken Husiler Mekke'nin ardından Medine yakınlarını da hedef aldı. Açıklama Arap Koalisyonu sözcüsü Tuğgeneral Turki El Maliki'den geldi. Buna göre saldırı iki gün önce düzenlendi. Medine'yi besleyen Teybe Elektrik Santrali İHA saldırısının hedefi oldu. Trafolardan biri devre dışı kaldı. Buna rağmen elektrik şebekesi olumsuz etkilenmedi. Tesis doğrudan Mescid-i Nebevi'ye elektrik sağlıyor. Suudi yetkiliye göre sahada elde edilen bulgular saldırıyı Husilerin düzenlediğini gösteriyor. Saldırıya pek çok ülkeden tepki geldi. Türkiye'de onlardan biriydi. Dışişleri Bakanlığı yazılı açıklama yaptı. Saldırıyı şiddetle kınadı. Açıklamada Suudi Arabistan'ın egemenliği ve güvenliğini tehdit eden, İslam dünyasının mukaddes değerlerini hedef alan provokasyon amaçlı bu saldırılar derhal ve koşulsuz olarak son bulmalıdır ifadelerine yer verildi. Husiler 16 Eylül'de de İHA ile Mekke'ye hedef almaya kalkmıştı. İHA hava savunma sistemi tarafından düşürülmüştü. معكم هذه الصور للأضرار التي لحقت بهذه. Mekke'de Kabe yakınlarında da hareketli

0: Dakikalar yaşandı. Bir kişi güvenlik güçlerince gözaltına alındı. Sosyal medyada canlı bomba iddiasında bulunuldu o kişi için, ancak iddialar doğrulanmadı.
1: Kabe yakınlarında hareketli anlar vardı. Suudi Arabistan'da güvenlik güçleri bir kişiyi gözaltına aldı. Haber ilk duyulduğunda özellikle sosyal medya üzerinden çeşitli iddialar ortaya atıldı ve 2017 yılına ait bu görüntü yeniymiş gibi dolaşıma girdi. Yakalanan kişinin bir canlı bomba olduğu öne sürüldü. Suudi yetkililerin yaptığı resmi açıklamada canlı bomba iddiası doğrulanmadı. Ancak Mescid-i Haram yakınlarında bir kişinin çevredekileri rahatsız ederek korku ve paniğe yol açtığı belirtildi. Söz konusu kişiye derhal müdahale edildi. Şüpheli savcılığa sevk edildi. Canlı bomba iddiasının gerçeği yansıtmadığı vurgulandı. Ancak olay hakkında detaylı bilgi de verilmedi.
0: Fransa'ya bakalım şimdi. Fransa'da lise öğrencilerinin sokaklara dökülmesiyle başlayan olayların önü alınamıyor. Gözaltına alınanların sayısı 2000'e yaklaştı. Lise öğrencilerinin düzenlediği eylemlerde bunlar ama üniversitelere de sıçradı. Dahası Belçika'da da eylemler başladı.
1: Eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle sokaklara döküldüler. Kısa sürede ülkenin dört bir yanına yayıldı. Fransa'da lise öğrencilerinin zaman zaman şiddete dönüşen protestoları ülkede krize yol açmayı sürdürüyor. Gözaltına alınanların sayısı 2000 civarında. 65 eğitim personeli ve 170 öğrenci yaralandı. Ayrıca güvenlik güçleri ve itfaiyecilerden de 300'den fazla yaralı var. Eylemciler çöp kovalarını ve çeşitli nesnelerle kurdukları barikatları ateşe veriyor. Toplu taşıma araçlarına saldırıyor. Otobüslere el koyuyor. Bazılarını kundaklıyorlar. Ülke genelinde 3700 lise var. Bunlardan 1027'si olaydan etkilendi. Eylemler nedeniyle 400'den fazla eğitim kurumu kapalı. Buralarda uzaktan eğitime geçildi. Fransa Eğitim Bakanı, anarşiye dönüşen eylemlerin kamu hizmetlerini yok etme girişimine evrildiğini söyledi. Sükunet çağrısında bulundu. Valilikler, kapatılan liselerin önünde gösteri yasakları kararları aldılar. Ülkenin dört bir yanında sokaklara dökülen lise öğrencilerine Fransa'da bazı üniversitelerden de destek var. Oralarda da gösteriler başladı. Ayrıca Belçika'dan da eylem haberleri geliyor. Liège'de okulların önünde toplanan öğrenciler eğitimin aksamasına yol açtı.

0: Manisa'nın Soma ilçesinde bir madende göçük meydana geldi. 7 işçi vardı göçük altında kalan. 5'i hayatını kaybetti. İkisi sağ olarak kurtarıldı. Birinin hastanede tedavisi devam ediyor. Diğeri ise taburcu edildi.
1: Göçük altında kalan işçilerden acı haber geldi. 5 madenci hayatını kaybetti. Manisa'nın Soma ilçesindeki bir maden ocağında işçilerin çalıştığı sırada göçük meydana geldi. Olay sonrası ihbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Bir saniyenin dahi bir can demek olduğu o anlarda ekipler göçük altında kalan işçilere ulaşmak için zamanla yarıştı. Göçük altında kalan 7 madencinin tespit edilmesiyle başlayan arama kurtarma çalışmalarında 756 personel ve 76 araç görev yaptı. Olay yerindeki ilk müdahalede önce 7 işçiden ikisi kurtarıldı. Kurtarılan işçiler hastaneye kaldırıldı. Ekipler diğer 5 madenciye ulaşmak için canla başla mücadele ederken bir süre sonra 2 işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Maden ocağındaki 3 işçiye ulaşmak için gece boyunca çalışmalar sürdü. Sabah saatlerine doğru 3 işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı ve arama çalışmaları tamamlandı. Sağ olarak kurtarılan 2 madenciden birinin tedavisi devam ederken diğer madencinin hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildiği belirtildi. 5 maden işçisinin hayatını kaybettiği olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında ilgili firmanın genel müdürünün de aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.
0: Birkaç hafta önce Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasını hatırlayacaksınız. Elif Mavi 3 yaşında. Hatta 3 yaşına bir gün önce girmişti. Hemen doğum gününün ertesi günüydü. Annesiyle birlikte karşıdan karşıya geçerken sağ taraftan gelen bir otomobil kendisine çarpmış ve Elif Mavi'nin ölümüne sebep olmuştu. Kazaya ilişkin savcılığın itirazı üzerine Ankara Adli Tıp Kurumu'nca hazırlanan yeni bilirkişi raporuna göre sürücü asli kusurlu.
2: Şu anda dosya nazarında bir tane olayın görgü şahidi tanığımızı da bugün itibariyle sunduk dosyaya.
3: Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde 3 Eylül'de yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu 3 yaşındaki Elif Mavi Avli'nin hayatını kaybetti. Annesi Merve Avli'nin hafif yaralandığı kazaya ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı ve Avli ailesinin avukatı kazanın ardından anne ve kızının asli kusurlu, sürücünün ise tali kusurlu olduğu belirtilen rapora itiraz etti. Bunun üzerine Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Daire Başkanlığı'nca hazırlanan raporda otomobil sürücüsünün asli kusurlu olduğu, anne ile kızının ise kusurunun olmadığı belirlendi.
4: Eşim çok suçlandı. Bunun ortaya çıkması... Kusurlu değilim diyordu ve kusurun belgeli olarak şu anda karşı tarafa geçmesi bir nebze de olsa tabii içimizi rahatlattı.
3: Raporda sürücü meydana gelen kazada dikkatsizliği, tedbirsizliği ve kurallara aykırı hareketleriyle asli kusurludur ifadesi kullanıldı.
4: Türk adaletine güveniyorum. İnşallah hayırlı bir sonuç alacağız.
2: Artık iddianamenin düzenlenmesini ve duruşma yani kovuşturma aşamasına geçilmesini bekliyoruz.
0: Moderatörü artık burada noktalayalım. Ben noktayı koyuyorum ama saat başında günü anlatmak için İbrahim Güneş saat başında karşınızda. Hoşçakalın.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Sayın Cumhurbaşkanı'nın bütün siyasi partilere önce Türkiye sonra siyasi rekabet çağrısı yapmış olması işin kürsü konuşması kısmıydı. Bir de detayları vardı. Detayları neydi? Sayın Cumhurbaşkanı'nın meclise girişinde ayağa kalkmadı Yeni Parti ve CHP sıraları. Sayın Cumhurbaşkanı meclis yasama yılı konuşması için kürsüye yürürken Yeni Parti'nin milletvekilleri salonu terk etti. Az önce Hikmet Bey'in bahsettiği var ya, hani o şadırvanda abdest alıyormuş gibi çek pampa yaklaşımı. Şimdi bu ülkenin Cumhurbaşkanı 27.834.589 kişinin oyunu aldı. Belli ki Özgür Özel ve arkadaşlarının 27.834.589 kişinin tercihine saygı göstermeme ve dahi onların oylarına talip olmama gibi bir duruşları var ama kalan matematik onları iktidar yapmaya yetmiyor.
2: Bundan daha kötü, bundan daha pis, bundan daha sefil bir kutuplaştırma olur mu? Ülkenin Cumhurbaşkanı o.
1: Aynen öyle.
2: Sen adamı beğenirsin beğenmezsin. Makam yani, var orada.
1: 27 milyon.
2: Ne kazandınız şimdi?
1: Şimdi şöyle söylüyorum. 27 milyon 834.589 kişinin iradesine saygısızlığın zirve noktası. Ama ben bir analiz yapacağım müsaade edersen.

0: Sen katılıp katılmadığını söyle bana.
1: Evet.
0: Bugün Cumhuriyet gazetesinde yer alan bir karikatür.
1: Allah Allah. Cumhuriyet. Evet. Çok pistir onların karikatürü.
0: İşte bu, işte bu meseleyi özetler nitelikte bir karikatür. Arkadaşlarım ekrana getirebilirlerse Türkiye Büyük Millet Meclisi o millet oradan çıkmış ve gidiyor. Ama bu zihniyet hep var oldu. Bakınız efendim, kayıtlı seçmenin %52'sinden bahsediyorum. Seçmenin, nüfusun değil. 27.834.589 kişi millet değil. Sadece Özgür Özel ve arkadaşlarına oy veren kesim millet. Ama biz bu fikre yabancı değiliz zaten. Zaman zaman böyle şecaat arz ederken sirkatin söyleyen, yani asıl kafalarının içindeki fikri ifşa eden, ediveren bu ekibe biz yabancı değiliz. E bunların fikir önderlerinden Türkan Sayılan yıllar önce ne demişti? Hı? Hatırlıyor musun?
1: Abi onun videosu
0: verin,
1: var mı?
0: Verin.
1: Oo, güzel.
2: Şimdi biz asılız. Dolayısıyla bizim istemediğimiz bir şey bu ülkede olması mümkün değil.
0: Biz asılız. Biz yaparız. Evet. Biz iste, biz milletiz.
1: Şimdi buradan.
0: M'si gider oradan, yok, kalanı bak, çöp.
1: Şimdi bak,
0: ya orada ben sana bu ülkenin %52 oyla seçilmiş cumhurbaşkanından bahsediyorum ya. Ama bu bugün olan bir şey değil. Yani şimdi ben size dün meclisi terk eden yeni partililerin cumhurbaşkanına ve o makama ve o kişilerin oylarına saygısızlık ettiğinden bahsettim ya. Bu bir saygısızlık olduğunu, makama saygı gösterilmesi gerektiğinden bahsettim. Ama değişen bir şey yok. Efendim bu AK Parti'nin tek başına iktidara geldikten sonraki ilk resmi bayramının, yani 23 Nisan 2003 tarihinin bir gün sonra çıkan gazetesi. AKP yalnız kaldı. Resepsiyona Cumhurbaşkanı, Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta Kademesi ve CHP'liler katılmadı. Ne resepsiyonuna? 23 Nisan. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resepsiyonuna. Yani aradan 23 yıl geçtiği halde ısrarla resepsiyonlara gidilmez, davet edilmez, tek kişilik davetiye gönderilir, eşli davet edilmez falan filan. Hep bunlar yapılır. Sonra da iktidar kutuplaştırıcı siyaset, evet, yapmakla şu suçlanır yani.
1: Evet, demek şuraya geldik hocam. Üstadım şu var. Güzel, çok da güzel hatırlatma yaptın. Evet. O Cumhuriyet, AKP yalnız kaldı. Yıl 2023 mü?
0: 2023.
1: Kaç
0: sene? 2003.
1: 2003. 2003. Kaç sene önce?
0: 23 yıl.
1: 23 yıl değil mi?
0: Evet.
1: Ben gençlik adamım. Şu gazeteye bak, şunu oku. Ulan daha adamlar yeni iktidara gelmişler. Şimdiden oho millet gibi bak yalnız kaldı. Bunlar işi. Bana bunu İstanbul'a geldiğimde o dönemlerde bana bunu arkadaşlarım söyledi. Abi çok da ümitlenme. Niye? Ya biliyorsun hocayı da 11 ayda gönderdiler. Bunun da birkaç gün kaydı kaldı kalmadı diyordu değil mi? Öngörü bu değil mi?
0: Evet.
1: Ulan zerre kadar utanma haysiyet olsa sizde. Bak yıl 2000 okuyabilir miyim abi? 2022 Ekim 2026 Cuma yazıyor. Kandırmıyorum sizi, evet, kayıtlara geçsin. Bak çıkıyor bir gazetede. Hani bunu yalnız bıraktığınız gazete var. Şu Recep Tayyip Erdoğan ama 23 sene yaşlanmış.
0: Yaşlanmış,
1: sene önce,
0: evet.
1: Daha genç. Burada
0: şuna,
1: biraz
0: şuna gelir
1: yaşlanmış. Misiniz? Yaş almış diyelim. Maşallah, barakallah. Yaş almış. Tamam. Allah hayırlı uzun ömürler versin. Reis'e. Önce Türkiye, sonra siyasi rekabet. Arabalı lan!

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan iç cephe tahkimatı için Büyük Türkiye Mutabakatı'na çağrı yaptı. Siyasi kutuplaşma düşmanları sevindirir dedi. Ama Özgür Özel ve Yeni Parti vekilleri bu sözleri duymadan meclisi terk etti. Muhalefet nasıl bir çelişki içinde? Türkiye iç ve dış cephede tuzaklara karşı nasıl önlemler almalı? Moderatör 17'de İbrahim Güneş soracak. Türk Medya Ankara temsilcisi Melih Yiğitel ve stratejist İbrahim Keleş cevaplayacak.
1: Vakıfbank Sanat sunar.

Bakışlarındaki hüzün, yapımındaki ustalıkla Zeugma'nın Mona Lisa'sı olarak anılıyor Çingene kızı. Ana vatanı Belkıs, diğer adıyla Zeugma kenti, yani Anadolu. Milattan sonra 2. yüzyılda 300 metrekarelik bir alan üzerine işlenen mozaik pano, Gaziantep Nizip'te Fırat Nehri kıyısında 1998 yılındaki kazı çalışmaları esnasında çıkarıldı. Ancak tarihi eser kaçakçıları tarafından Amerika'da satıldı. Kaçırılan parçalar Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yıllar süren çalışmalarının ardından Ohio Üniversitesi'nden alınarak evine, Gaziantep'e getirildi. Çingene kızı mozaiğine konu olan figürün yer tanrıçası ve tanrıların anası Gaia veya Büyük İskender olduğuna dair farklı görüşler var. Ancak görünüşüne bakanlar ona Çingene kızı diyor.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Hayallerinin peşinden koşanlara tüm gücümüzle eşlik edişimiz tam da bu yüzden. Bu yüzden bilgiyi paylaşma isteğimiz, deneyimleri buluşturan enerjimiz, başarıyı görünür kılma azmimiz tam da bu yüzden. Hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle kadın girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Bu yıl 6.sını düzenlediğimiz Üreten Kadınlar Yarışması'yla kadın girişimcilere çok özel fırsatlar sunuyoruz. 6 kategorinin birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz.
2: Hep kazanman için her şeye A101 fiyatı.

0: olmasıyla her yerde kazanan sensin.
1: Siz sadece rahatınıza bakın. Şimdi alın, 2027'de ödemeye başlayın. Üstelik düğün paketleri 6440 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
2: Ziraat Bankası sunar.
3: Arıcılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin sayılarının artırılarak bu alanda üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilerimize kredi imkanları sunulmaktadır.
2: Ziraat Bankası sundu.
4: Haber, bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
5: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
6: Türkcell sunar. 5G hızında reklamlar.
7: Türkcell 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor.
8: Diyeceksiniz ki bunu neden sen anlatıyorsun?
7: Çünkü neden? Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklamı olmaz. Olur mu Selim?
9: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
7: Bana soruyorlar. Sen Türkcell'li misin diyorlar.
8: Ya ne olacağını?
7: Çünkü Türkcell demek Türkcell hızı demek. Türkcell hızı demek Türkcell kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu?
8: Almış reklamın ruhunu. Aferin.
10: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız. O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Türkcell'li misin? Türkcell! 5G! Türkcell! 5G! Türkcell! 5G! Muazzam.
11: Gol olur yalnız. Ben dedim.
10: Türkcell hızı ve kalitesiyle 5G'de fenomen. Bakalım gençlere nasıl yansımış?
7: Türkcell 5G hızında internette miyiz arkadaşlar?
12: Aynen.
7: Akımlara akıyor muyuz?
12: Akıyoruz.
7: Dans, dizi, fit check, oyun, ASMR, edebiyat.
12: Güzel.
7: Sen ne yapıyorsun?
13: Ben bir şey yapmıyorum abi.
7: Sen Türkcell'li misin?
13: Ben 18 yaşına yeni girdim. Kendi Türkcell hattımı yeni alacağım.
7: Anlaşıldı. Hemen Türkcell'li ol ama hızlı ol. Türkcell 5G hızına şak diye ol. Dış ses gel buradan.
6: Türkcell gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türkcell 5G Türkiye'nin dörtlü köşesinde. Peki sen Türkcell'li misin?
14: Türkcell'lere bağlan hayata.
15: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük fırsat devam ediyor. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a varan indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatları kaçırmayın.
16: Türkiye Sigorta, gücü adında.
17: Selçuklu'nun tarihi hazinelerinden biri, Aya Elenia Müzesi. Hristiyanlığın ayakta kalan en eski mabetlerinden biri olan bu yapı, milattan sonra 327 yılına uzanan köklü bir geçmişe sahip. Rivayete göre Bizans İmparatoru Konstantin'in annesi Helena, hac yolculuğu sırasında burayı inşa ettirmiştir. Yüzyıllar boyunca Bizans'tan Selçuklu'ya ve Osmanlı'ya uzanan birçok döneme tanıklık eden bu yapı, farklı inançlara gösterilen hoşgörünün de önemli bir simgesidir. Bu tarihi yapıyı keşfetmek için sizleri Selçuklu'ya davet ediyoruz.
18: Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Parlak fikirleri destekleyen yarışmalarımız, gelişim odaklı programlarımız, hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle genç girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar.

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 Haber Merkezi'ne ve 24 Radyo'ya hoş geldiniz. Ben İbrahim Güneş. Güne yansıyanları paylaşmak için birlikteyiz. Saatlerimiz 16'yı gösteriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabul programıyla bu saat dilimine başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan biliyorsunuz İstanbul'un sorunlarıyla her daim çok yakından ilgilenen bir lider olmuştu. Özellikle de yerel yönetimlerin sorunlarına kapısı her daim açıktı. Bugün de İstanbul'daki iki ilçe belediye başkanını kabul etti. Şile Belediyesi Başkan Vekili ve Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez'i Bahattin Köşkü'nde kabul etti Erdoğan. Cumhurbaşkanı Erdoğan çalışmalarını İstanbul'da sürdürüyor. Üsküdar Kısıklı'daki konutundan cuma namazını kılmak için Kerem Aydınlar Camii'ne geçti. Namazı burada kıldıktan sonra Vahdettin Köşkü'ne gitti. Mesaisini Vahdettin Köşkü'nde yürüten Erdoğan, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez'i kabul etti. İstanbul'un ve ilçenin sorunları üzerine hasbihal edildi. Ardından Şile Belediye Başkan Vekili Sacit Terzi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulleri arasında yer aldı. Her iki isimle de ilçelerinde yaşanan sorunlar ve kentteki durumla ilgili değerlendirmelerde bulunuldu. İstanbul Kadıköy'de 8 katlı bir binada yangın çıktı. Sonrası tam anlamıyla can pazarıydı. İtfaiye ekipleri mahsur kalanları kurtarmak için seferber oldu. Alevler Kadıköy'deki 8 katlı bir binadan yükseldi. Kısa sürede yangın büyüdü. Binanın içerisinde mahsur kalanlar olduğu öğrenildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin en önemli önceliği yangın sırasında binada mahsur kalanların tahliyesiydi. Merdivenle tahliyeler başlatıldı. Yangın sebebiyle oluşan yoğun dumandan kaçmak için vatandaşlar balkonlara sığındılar. İtfaiye ekipleri balkondan vatandaşların tahliyesini gerçekleştirdikten sonra dumandan etkilenenlere sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Durumu ciddi olanlar da hastaneye götürüldü. Alevler bir süre sonra kontrol altına alındı. Polis ekipleri de bölgede geniş güvenlik önlemi almış durumda. Yangının çıkış sebebi belirlemek için de çalışma başlatıldı. Fonzedelerin mağduriyetinin giderilmesi için çalışmalar hızla sürdürülüyor efendim. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda ikinci fon kurulu toplantısı yapıldı. Dikkat çeken açıklamalar geldi. Fon kurulu ikinci kez toplandı. Kurulda sermaye piyasası kurulunun 30 Eylül tarihli kararları doğrultusunda hesaplanacak net yatırım tutarının hesaplama yöntemiyle fon hesaplarına ilişkin ödeme kararının uygulanmasına yönelik ikinci düzenlemeler değerlendirildi. Ödeme takvimi de yine toplantının gündeminde yer alan başlıklar arasındaydı. Çalışmaları bir süredir devam eden sermaye piyasası kanununda değişiklik yapılması ilişkin taslakta toplantıda ele alındı. Taslağın nihai hale getirilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlara gerekli talimatlar iletildi. Düzenlemelerde vatandaşlara herhangi bir ek getirilmemesi anlayışının esas alındığı da fon tarafından yapılan açıklamada vurgulandı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan da bir açıklama geldi. Toplantıda sermaye piyasası kanunu değişikliği taslağı üzerindeki çalışmaların sürdürüldüğünü belirtti. Süreçte önceliğin yatırımcıların meşru haklarının korunması, sürecin hakkaniyet ve adalet içinde mümkün olan en kısa sürede tamamlanması ve vatandaşlara yük getirilmemesi anlayışıyla sürdürüldüğünü vurguladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye Yüzyılı buluşmalarında Nevşehir'deydi. Soruları cevapladı. Bakan Uraloğlu, fon soruşturmasında mağdurların korunacağını söyledi ve suçlu kimse hesabını versin dedi.
1: Burada kimsenin suçluyu koruyacağımıza dair bir beklentisi olmasın.
2: Suçlunun korunmayacağını söyledi, gereğinin yapılacağını ifade etti.
1: Kime ne dokunuyorsa Cumhurbaşkanımız radikal bir şekilde kararını verdi, ucu kime dokunuyorsa gereği yapılacak.
2: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu Nevşehir'de Türkiye Yüzyılı buluşmaları kapsamında teşkilat üyeleriyle bir araya geldi. Bakan Uraloğlu'nun gündeminde fon soruşturması vardı. Uraloğlu mağdurların korunacağını belirtti.
1: Bir taraftan oradaki gerçek anlamdaki mağdurlar korunurken diğer taraftan da 86 milyonun kaynakları oraya aktarılmayacak.
2: Bakan Uraloğlu konunun ekonomiyi sarsacak boyutta olmadığına dikkat çekti.
1: Biz suçluyu koruma noktasında belli belediyelerdeki yapılan usulsüzlükler noktasında asla olmadık. Bundan sonra da olmayacağız. Daha da güçlenerek yolumuza devam edeceğiz. Ekonomimizi genel anlamda sarsacak bir boyutta asla olmadığını özellikle söylemek isterim.
2: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, terörsüz Türkiye sürecine de değindi. Sürecin daha güvenli bir gelecek anlamına geldiğini belirtti.
1: Terörsüz bir Türkiye, daha güçlü bir ekonomi, daha refah dolu bir toplum, daha güvenli bir gelecek demektir aynı zamanda. Ve bu tarihi eşikte dururken millete hizmet yolunda bir an bile durmuyoruz, tereddüt etmiyoruz.
2: Bakan Uraloğlu, terörsüz Türkiye süreci zaferle sonuçlanacaktır dedi.
1: Türkiye birlik ve beraberliğiyle, iradesiyle, inancıyla bu mücadeleyi zaferle sonuçlandıracaktır.
0: Şimdi meselenin bir idari boyutu var, bir de adli boyutu var. İdari boyutuna dair gelişmeleri sizlerle paylaştık. Peki adli boyutunda neler yaşanıyor? Fon soruşturmasında 5. dalga operasyonunda gözaltına alınanlar hakim karşısına çıkarıldı. 13 şüpheli sulh ceza hakimliğinde işlemleri yapıldıktan sonra 4 ismin tutuklanmasına karar verildi. Sermaye piyasalarında gerçekleşen işlemlere ilişkin soruşturmada tutuklu sayısı 65'e yükseldi. Soruşturma kapsamında Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü Özgür Akayoğlu'nun da aralarında olduğu 13 isim adliyeye sevk edilmişti. Hakimliğe sevk edilen şüphelilerden Ali Çil, İskender Balcı, Adem Karatepe ve Balıkçı İsmet olarak bilinen İsmet Öğüt tutuklandı. 2 gün önce gözaltına alınan Öğüt için 1 Temmuz 16 Eylül tarihleri arasında kendi adına toplam 3 milyar 92 milyon 75 bin 513 lira tutarında fon çıkışı olduğu tespiti iddiası vardı. Öte yandan sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 19 zanlı daha sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Yargılamayla ilgili işlemler devam ediyor. Şimdi borsa meselesiyle ilgili dikkat çekici bir başka meseleyi sizlerle paylaşalım. Bir kez bakıyor, bir daha bakıyor. Çünkü gözü sürekli borsa ekranında oluyor diye şikayet ediliyor. Kimden bahsediyoruz? Borsada oynamayı artık böyle ciddi bir alışkanlık haline getirenlerden. Üstelik de kaybettikçe bu kez kazanacağım diyerek daha fazla risk aldıkları yönünde de değerlendirmeler var. Uzmanlara göre yatırımda kontrolü kaybetmek bağımlılık işareti olabilir.
3: Bir gözü telefonda, aklı sürekli hisselerde. Ekranı kapatsa da birkaç dakika sonra yeniden açıyor, yükselişi kaçırmak istemiyor. Kaybettiğinde ise durmak daha da zorlaşıyor. Borsada yatırım yapmak tek başına bağımlılık anlamına gelmiyor. Ancak hızlı kazanç beklentisi, sürekli ekran kontrolü ve kaybettikçe daha fazla risk almak tehlikeli bir döngünün işareti olabiliyor.
4: Yatırım daha çok sabır gerektiren, bilgi gerektiren ve analiz gerektiren bir süreç. Böyle olduğunda, bilgiye dayandığında, analize ve dayandığında ve uzun vadeli olduğunda bunun bir yatırım olduğunu söyleyebiliriz. Ama daha çok böyle hızlı bir şekilde kazanma beklentisi, heyecan, kontrol kaybı oluşuyorsa veya ödül beklentisi çok yükseliyorsa burada bağımlılık riskinden söz edilebilir.
3: İşin başında plan var, hesap var ama kontrol kaybolduğunda o planın yerini bir an önce kazanma isteği alabiliyor. Telefon tekrar tekrar ele alınıyor, işlemler sıklaşıyor. Kayıpları telafi etmek için yatırılan para da büyüyor.
4: Kayıpları telafi etmek için daha yüksek miktarlarda oynama ve kısa vadede çok büyük miktarda kazanma beklentisi gibi durumlar varsa burada bunun artık bir yatırımdan çıkıp bir bağımlılığa dönüştüğünü söyleyebiliriz. Tabii burada borsaya giren, yatırım yapan herkesi bağımlı olarak değerlendiremeyiz. Burada bilgiye, analize dayandığında, sabır gerektirdiğinde ve uzun vadeli olduğunda bu bir yatırım aracı olarak kalıyor. Ama burada bunu belirleyen zaten bizim bu yatırım aracıyla olan ilişkimiz.
3: Üstelik bu döngünün etkisi yalnızca hesap bakiyesinde görülmüyor. Kişi borçlanarak yeniden işlem yapabiliyor. Ailesiyle ilişkileri bozulabiliyor. İşine odaklanmakta zorlanabiliyor.
4: Bu da daha büyük kayıplara yol açabilir. Bu da sonuçta aile ilişkilerinde bozulma, iş hayatında veya akademik hayatta performansda düşme ve depresyon belirtilerinin ortaya çıkmasına neden olma gibi durumlara neden olabilir.
0: İstanbul'da bir operasyonda Eyüp Sultan Belediyesi'nden geldi efendim. Aralarında Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de bulunduğu 28 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon suç örgütünün üye olmak, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırmak soruşturması kapsamında gerçekleştirildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca açılan soruşturmada Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında bulunduğu 28 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca Eyüp Sultan Belediyesi Hizmet Binası'nda

0: arama işlemleri gerçekleştirildi. Şüpheliler sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler ardından soruşturmanın yürütüldüğü Ankara'ya sevk edildi. Özmen 2019 yerel seçimlerinden hemen sonrasında İGDAŞ'ta CEO ve yönetim kurulu üyesi olarak göreve başladı. CHP'nin 2024 yerel seçimlerinde de belediye başkan adayı oldu ve seçildi. Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, CHP'den istifa ettikten sonra katıldığı meclis toplantısında tansiyon yükseldi. Kotan, CHP'li meclis üyesine söz hakkı vermedi, salonda gerginlik yaşandı. Meclis salonunda izleyicilerin tepki vermesiyle beraber konu daha da büyüdü, tartışma kavgaya dönüştü.
1: Meclis toplantısında gergin anlar yaşandı. CHP ile yeni parti üyeleri önce tartıştı, sonra kavga etti. Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, CHP'nin kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi. Kotan da bu karar sonrası partisinden istifa ettiğini açıkladı. Ekim ayı olağan meclis toplantısına katılan belediye başkanı Kotan meclis kürsüsündeydi. Mecliste grup sözcülerinin konuşmalarının ardından Kotan'ın konuşması sırasında CHP'li meclis üyesi Hürdiren Dağ söz istedi. Ancak Başkan Kotan'ın söz vermemesi üzerine tansiyon yükseldi. Dağ öyle bir dünya yok diyerek tepki gösterdi ve toplantıda gergin anlar yaşandı. Meclis toplantısını izleyenler arasından bir kişinin duruma tepki göstermesi üzerine salonda tartışma kontrolden çıktı. CHP'li ve yeni parti üyeleri arasında meclis salonunda arbede yaşandı. Güvenlik görevlileri ve zabıtalar salona müdahale etti. Tarafları güçlükle ayırdı. Yarıda kalan meclis toplantısı verilen aranın ardından devam etti.
0: İstanbul Kayaşehir Şirinevler hattında çalışan minibüs esnafı metro hatlarının yaygınlaşması sonrası yolcu kaybettiklerini öne sürerek İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası önünde eylem yaptı.
2: Esnaf İBB'den çare bekliyor ama senelerce cevap alamıyor. Onlar için artık son çare İBB binası önünde eylem yapmak. İstanbul'da Kayaşehir Şirinevler hattında çalışan minibüs esnafı metro yüzünden yolcu kaybettiklerini iddia ederek İBB Ek Hizmet Binası önünde kontak kapattı.
3: A47 hattında İstanbul genelinde yapılan metrolarla ilgili raylı sistemle ilgili araçlarımızın hepsi mağdur. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yolcu sayımlarında verilerde potansiyelin çok çok altında kaldığımızı İstanbul Büyükşehir Belediyesi de biliyor bunu.
2: İstanbul'da Kayaşehir Şirinevler hattında çalışan minibüs esnafı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası önünde bir araya gelerek kontak kapatma eylemi gerçekleştirdi. Metro ve raylı sistem yatırımlarının ardından yolcu sayılarında büyük düşüş yaşandığını öne süren esnaf ekonomik olarak ayakta kalmakta zorlandıklarını ifade etti.
3: 31 esnafız, A47 hattında çalışan 31 esnafız. 10 tanesi çalışıyor, 21 tanesi borçları nedeniyle, kredileri nedeniyle araçlarını satıp plakalarını bekletiyorlar. 10 tane esnaf da burada çalışmaya çalışıyor. Yani çalışacak bir şey yok ama çalışmaya çalışıyor.
2: Esnaf yaklaşık 2 yıldır çözüm beklediklerini belirterek araçların başka hatlara yönlendirilmesini ya da taksi dönüşümüne alınmalarını talep etti. Eylem boyunca araçlarını belediye binası önüne park eden minibüsçüler taleplerine yanıt verilene kadar mücadelelerini sürdüreceklerini ifade etti. Öte yandan habere konu olan iddialarla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
3: Biz İBB'den beklentimiz bir an önce bize bir çözüm bulmaları. İBB de kendi de biliyor verilerin yolcu sayımlarında bizim potansiyelimizin çok düşük olduğunu. Herkes biliyor, İstanbul'da bilmeyen yok. Yani biz İBB'den bir an önce derdimize çözüm bekliyoruz.
0: İki damla yağmur yağıyor, İstanbul trafiği kilit hale geliyor efendim. Hani bu trafiği çözmek için de aslında yıllarca kafa harcayanlar, işte akıl fikir proje geliştirenler vardı. Sonrasında ise deyim yerinde ise İstanbul fetret dönemine girdi. Hatırlayın, Kadir Topbaş döneminde %70'i %80'i bitirilen Levazım Tüneli vardı. İmamoğlu gelmişti, şöyle yapmıştı. 40-50 bin araç geçecekti, ben bu işi yapmam ya, ne gerek var demişti. Sonrasında o Levazım Tüneli atıl hale geldi.

0: araçlar çürüdü, tünelde kendi kaderine terk edildi. Ama tabii İstanbul'u kaderine terk etmeyenler de var. Mesela Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı gibi İstanbul'da nefes aldıracak bir proje. Sarıyer-Kilyos Tüneli'nde çalışmalar artık sona doğru yaklaşmış vaziyette. 24 Ekim'den Nesişah Yumak ve Talha Gül de o tüneldeydi.
1: Ülkemiz için, İstanbul'umuz için, Sarıyer'imiz için hayırlı uğurlu olsun. Arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.
2: İstanbul'un ulaşım altyapısını güçlendirecek projeler hayata geçirilmeye devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Karayolları Genel Müdürlüğü himayesinde sürdürülen Sarıyer-Kilyos Tüneli projesinde artık sona yaklaşıldı.
3: Devlet milleti için çalışmaya devam ediyor. Karayolları Genel Müdürlüğü ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı himayelerinde çalışmaları başlatılan Sarıyer-Kilyos Tüneli'nin çalışmalarında artık son adımlar atılıyor.
2: Projenin en önemli parçalarından biri ise dev tünel açma makinesi. Özel olarak üretilen TBM, Türkiye'de kullanılan en büyük tünel açma makinalarından biri olma özelliğini taşıyor.
3: Tüm bu süreci yürüten en büyük baş mühendis işte tam da yanımda duruyor. Gördüğünüz bu TBM makinesinin böyle küçük göründüğüne bakmayın. Gerçek boyutları neredeyse 5 katlı bir bina boyutunda. Bu makina bu inşaat için yurt dışından özel olarak getirtildi ve Türkiye'de kullanılan 3. en büyük TBM makinesi olma özelliğini taşıyor.
2: Proje kapsamında Sarıyer ile Kilyos arasında çift yönlü ulaşım sağlanacak. Gidiş ve dönüş olmak üzere toplam 14 kilometrelik mesafe şu an yaklaşık 50 dakikada kat ediliyor. Tünelin hizmete girmesiyle birlikte bu süre 5 dakikaya düşecek.
3: Gidiş 7, dönüş 7. Toplamda 14 kilometrelik mesafe tünel öncesinde 50 dakikada kat edilirken tünelin açılmasıyla birlikte tamı tamına 5 dakikaya indirilmiş olacak.
4: Sarıyer-Kilyos Tüneli sadece İstanbul'umuza ve ülkemize değil uluslararası yol ağına da hizmet edecek muhteşem bir eser. Tünelimiz bittiğinde 5 dakika içerisinde Sarıyer'den Kilyos'a ulaşmış olacağız. Kuzey Marmara Otoyolu'nun da bir parçası olması münasebetiyle Anadolu'ya giden yurttaşlarımız, Anadolu'dan Avrupa'ya gelen yurttaşlarımız bu tüneli kullanacaklar, bu ferahlığı, bu huzuru yaşayacaklar.
2: Tünel sadece Sarıyer ve Kilyos arasındaki ulaşımı kısaltmakla kalmayacak. Kuzey Marmara Otoyolu'na doğrudan bağlantı sağlayarak İstanbul'un ulusal ve uluslararası ulaşım ağına da katkı sunacak.
3: Gece gündüz demeden 4 yıl boyunca 950'nin üzerinde personel ve 200'e yakın iş makinesi çalışmalarını devam ettirdi ve artık o çalışmalar son düzlüğünde.
2: Öte yandan tünel yaşanabilecek olası bir afet durumunda da kritik bir rol üstlenecek. Kuzey Marmara Otoyolu'na erişim sağlayarak ulaşım ve tahliye açısından önemli bir güzergah oluşturacak.
3: O zaman tünelin inşaatından müjdeyi size son olarak vermiş olalım. Tünelin açıldığı günden itibaren tünelin gidişi ve gelişi ücretsiz olarak vatandaşlara hizmet vermiş olacak.
0: Adli gündemle devam edelim efendim. Eski Ulaştırma Bakanı Deniz Olgun'un şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada iddianame tamamlandı. Deniz Olgun'un özel doktoru, Adli Tıp Kurumu görevlileri ve kritik delil niteliğindeki cep telefonunun ortadan kaybolmasıyla bağlantılı isimlerin aralarında bulunduğu 6 kişi hakkında dava açıldı.
5: Hayırlı olsun. Haydi.
6: Arif Ahmet Deniz Olgun soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. Sır ölümde iddianame tamamlandı. Kayıp telefon iddianameye girdi. 6 kişi hakkında dava açıldı. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un 7 Eylül 2016'da Beykoz'daki çiftliğinde ölü bulunmasına ilişkin adli süreçte 10 yıl sonra iddialar iddianameye dönüştü. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı soruşturma sonucunda 6 şüpheli hakkında kamu davası açıldı. Başsavcılıkta hazırlanan iddianamede şüpheliler hakkında yalan tanıklık, belgede sahtecilik ve suç delillerini yok etme suçlarından ayrı ayrı cezalandırma talep edildi. İddianamede en dikkat çeken ayrıntıysa eski bakan Deniz Olgun'a ait muhafaza altındaki cep telefonunun akıbeti oluşturdu. 2016'daki ölümün ardından olay yerinden alınarak parmak iz incelemesine gönderilen telefon, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı dosyasının ardından İstanbul Anadolu 13. Sulh Hukuk Mahkemesi'ne iletildi. Mahkemenin 4 Mayıs 2017 tarihli kararıyla telefonun da içinde bulunduğu eşyaların Ayşe Gülderen Deniz Olgun Kuriş'e teslimine karar verildi. İddianamede tanık olarak yer alan avukat Abdurrahim Çelik, çuvalı teslim alarak incelemeden Hilmi Tuna Kuriş'in yönlendirmesi

ile Kısıklı'daki eve götürerek buradaki bir çalışana verdiğini beyan etti. Telefonun izi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Süleymancılar soruşturması kapsamında Hilmi Tuna Kuriş'in ikametinde yapılan aramayla yeniden sürüldü. Cihazın e-mail bilgileri ve fotoğrafları Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi'ne iletilse de 30 Eylül 2026 tarihli tutanakla telefonun ele

0: aydınlatılması bakımından hayati delil niteliği taşıdığı vurgulandı. Savcılık, teslim alınmasına rağmen telefonun yok edildiği kanaatine vardı. Bu değerlendirmeler ışığında Ayşegül Deren Deniz Olgun Kuriş ve Hilmi Tuna Kuriş hakkında suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan yargılanmaları istemiyle kamu davası açıldı.
1: Türk futbolundaki hakem soruşturmasıyla ilgili olarak süreçte de önemli gelişmeler yaşanıyor efendim. Süper Lig hakemi Yasin Kolla, gözaltındaki Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu arasındaki WhatsApp yazışma trafiği gündemde. Aynı zamanda Kol Trabzonspor'un oynadığı hazırlık karşılaşmasının ardından evinden gözaltına alındı. İddiaya göre yasa dışı bahis mevzuatına muhalefet resmi belgede sahteciliğe iştirak ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla karşı karşıya.
2: Değişme şansımız varsa Özgür abi olsun.
3: Başka kim olabilir?
4: Akşam sahadaydı. Trabzonspor'un hazırlık maçını yönetti. Maç bitti. Yasin Kol evine geçti. Sonra polis geldi. Süper Lig hakemi Kol, Merkez Hakem Kurulu soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Aynı soruşturmada yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel de gözaltında. Kol'un neden dosyanın önemli isimlerinden biri haline geldiğini ise Ferhat Gündoğdu'nun dijital delillerinden çıkan yazışmalar gösterdi. İlk kayıt 26 Mayıs 2025 tarihli.
3: Yasin günaydın, müsait olunca beni ararsın.
4: Bu mesajın ardından ikili arasında 2 dakika 49 saniyelik görüntülü görüşme yapıldı. Görüşmeden 14 dakika sonra hakem Yasin Kol bu kez Merkez Hakem Kurulu Başkanı'na isim listesi gönderiyor.
2: Abdullah Bora Özkara, Bahtiyar Birinci, Çağdaş Altay. Var Onur Özü Toprak. Avar Sarper Barış Saka. Başkanım, siz de nasıl uygun görürseniz.
3: Tamam kardeşim.
4: Aynı gün akşam saatlerinde mesaj trafiği devam ediyor.
3: Onur Balıkesirli, başka kim olabilir?
2: Erkan Engin olsun başkanım.
3: Okey.
4: Ama isim konuşmaları burada bitmiyor. Aynı gece Yasin Kol bu kez Özgür Yankaya'nın adını gündeme getiriyor.
2: Başkanım iyi akşamlar. Özgür Yankaya olsa daha iyi olur başkanım. Değişme şansımız varsa Özgür abi olsun.
4: İki gün sonra ise tekrar temas var.
3: Sarper'in Bandırma maçı varmış yakın zamanda. Özgür'ün yanına Avar'ı kim olsun istersin?
2: Başkanım Atilla olsun. Atilla var, Özgür abi Avar olsun. Özgür abi Avar olsun.
3: Okey.
4: Tam 30 saniye sonra Yasin Kol görüntülü arıyor. Görüşmeye 48 saniye sürüyor. Ve aylar sonra 1 Ekim 2025 Yasin Kol'dan Gündoğdu'ya yeniden bir hakem listesi gidiyor. Soruşturmanın başka ayağı ise para hareketleri. Yasin Kol ilk ifadesinde bahis oynadığını reddetti ve sadece kendisinden borç isteyen birkaç kişiye borç verdiğini iddia etti. Ancak Mali Suçları Araştırma Kurulu verileri ve adli inceleme raporunda Kol'un hesaplarında bilişim suçları ve yasa dışı bahis soruşturmalarında adı geçen kişilerle çok sayıda para transferi yapıldığı belirtiliyor. Soruşturma dosyasındaki resmi tutanakta da para hareketlerinin miktarı ve yönü dikkate alınarak Kol'un yasa dışı bahis oynadığı yönünde değerlendirme yapıldığı ifade ediliyor.
1: Manisa'nın Soma ilçesindeki bir maden ocağında göçük haberini sizlerle paylaşmıştık efendim. Arama kurtarma ekipleri cansiperhane bir çalışma gerçekleştirdiler ama ne yazık ki göçük altında kalan 7 işçiden 5'inin cansız bedenine ulaşıldı. Sağ kurtarılan 2 işçiden biri taburcu edildi, diğerinin ise hastanede tedavisi devam ediyor.
5: Göçük altında kalan işçilerden acı haber geldi. 5 madenci hayatını kaybetti. Manisa'nın Soma ilçesindeki bir maden ocağında işçilerin çalıştığı sırada göçük meydana geldi. Olay sonrası ihbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Bir saniyenin dahi bir can demek olduğu o anlarda ekipler göçük altında kalan işçilere ulaşmak için zamanla yarıştı. Göçük altında kalan 7 madencinin tespit edilmesiyle başlayan arama kurtarma çalışmalarında 756 personel ve 76 araç görev yaptı. Olay yerindeki ilk müdahalede önce 7 işçiden ikisi kurtarıldı. Kurtarılan işçiler hastaneye kaldırıldı. Ekipler diğer 5 madenciye ulaşmak için canla başla mücadele ederken bir süre sonra 2 işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Maden ocağındaki 3 işçiye ulaşmak için gece boyunca çalışmalar sürdü. Sabah saatlerine doğru 3 işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı ve arama çalışmaları tamamlandı.

Sağ olarak kurtarılan iki madenciden birinin tedavisi devam ederken, diğer madencinin hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildiği belirtildi. Beş maden işçisinin hayatını kaybettiği olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında ilgili firmanın genel müdürünün de aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.

0: Mekke'de kutsal topraklarda Kabe yakınlarında hareketli dakikalar yaşandı. Suudi Arabistan güvenlik güçleri bir kişiyi gözaltına aldılar. Korku ve paniğe sebep olan o operasyona dair görüntüler de paylaşıldı. Ancak sosyal medyada yayılan canlı bomba iddiası ise doğrulanmadı.
1: Kabe yakınlarında hareketli anlar vardı. Suudi Arabistan'da güvenlik güçleri bir kişiyi gözaltına aldı. Haber ilk duyulduğunda özellikle sosyal medya üzerinden çeşitli iddialar ortaya atıldı ve 2017 yılına ait bu görüntü yeniymiş gibi dolaşıma girdi. Yakalanan kişinin bir canlı bomba olduğu öne sürüldü. Suudi yetkililerin yaptığı resmi açıklamada canlı bomba iddiası doğrulanmadı. Ancak Mescid-i Haram yakınlarında bir kişinin çevredekileri rahatsız ederek korku ve paniğe yol açtığı belirtildi. Söz konusu kişiye derhal müdahale edildi. Şüpheli savcılığa sevk edildi. Canlı bomba iddiasının gerçeği yansıtmadığı vurgulandı. Ancak olay hakkında detaylı bilgi de verilmedi.
0: Husiler ile Suudi Arabistan arasındaki gerilim de iyice artmış vaziyette. Husiler Mekke'nin ardından Medine yakınlarında hedef aldı. Açıklama Arap Koalisyonu Sözcüsü Tuğgeneral Turki El Maliki'den geldi. Buna göre saldırı 2 gün önce düzenlendi. Medine'yi besleyen TB Elektrik Santrali İHA saldırısının hedefi oldu. Trafolardan biri devre dışı kaldı. Buna rağmen elektrik şebekesi olumsuz etkilenmedi. Tesis de oradan Mescid-i Nebevi'ye elektrik sağlıyor. Suudi yetkiliye göre sahada elde edilen bulgular saldırıyı Husilerin düzenlediğini gösteriyor. Saldırıya pek çok ülkeden tepki geldi. Türkiye de onlardan biriydi. Dışişleri Bakanlığı yazılı açıklama yaptı. Saldırıyı şiddetle kınadı. Açıklamada Suudi Arabistan'ın egemenliği ve güvenliğini tehdit eden, İslam dünyasının mukaddes değerlerine hedef alan provokasyon amaçlı bu saldırılar derhal ve koşulsuz olarak son bulmalıdır ifadesine yer verildi. Husiler 16 Eylül'de İHA ile Mekke'ye hedef almaya kalkmıştı. İHA hava savunma sistemi tarafından düşürülmüştü. Yemen'deki iç savaşa da bakalım. Hükümet güçleri ve Husiler arasında çatışmalar devam ediyor. Husiler Taiz kentini de kuşatmaya başladı. Suudi Arabistan ise hükümet güçlerine hava desteği sağlıyor. Çatışmalar son dönemde Taiz kentinde yoğunlaştı. Burası Husilerin geçen ay ele geçirdiği Muha kentine 100 kilometre mesafede. Husilerin kuşatmaya başladığı kentte şiddetli çatışmalar sürüyor. Çok sayıda ölen ve yaralanan olduğu bilgisi var. Hükümet güçleri Husilere taarruzunda Suudi Arabistan'ın yoğun hava desteği de verildiği bilgisi var. Suudi jetleri başkent Sana ile Sada, Taiz ve Amran'da İran destekli milislere saldırılar gerçekleştirdi. Can kaybı ve yaralı konusunda henüz bir bilgi paylaşılmadı. Ancak sadece Taiz'de Husi hedeflerine en az 27 hava saldırısı gerçekleştirildiği belirtiliyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu süreci Aden'de kurulu karargâhtan yönetiyor. Yemen'in güneyindeki bu kent hali hazırda hükümetin kalesi konumunda. Husiler buraya da İHA'larla zaman zaman saldırı gerçekleştiriyor. Son saldırıda can kaybı olup olmadığı konusunda bir bilgi paylaşılmadı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la İsrail'e temsilci arasında Gazze Barış Kurulu'nda sert tartışma yaşandığı ortaya çıktı. İsrail medyası Hakan Fidan'ın İsrail temsilciyi rahatsız eden bir söz kullandığını, bir anlamda açıkça soykırım işliyorsunuz diye suçladığını iddia etti. Majority Christian some,
1: majority Muslim others. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İsrail'i temsilciye öfkelendi. Gazze Barış Kurulu'nun Washington'daki ilk toplantısında Bakan Fidan'la Michael Eisenberg arasında sert bir tartışma yaşandığı iddia edildi. Foreign Affairs of the Republic of Turkey. Haberi İsrail merkezli Kanal 13 verdi. Olay ABD öncülüğünde kurulan Gazze Barış Kurulu'nun Şubat ayında Washington'da yaptığı ilk toplantıda yaşandı. Toplantıda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la İsrail temsilcisi Michael Eisenberg arasında şiddetli tartışma yaşandığı aylar sonra ortaya çıktı. Kanal 13'ün aktardığı detaylara göre Dışişleri Bakanı Fidan İsrail tarafına dönerek İsrail Gazze'de açıkça soykırım işliyor dedi. Ardından taraflar arasında seslerin yükseldiği ve karşılıklı bağırışmaların yaşandığı kaydedildi. On Gaza and its population constitute war crimes. Toplantı salonunda soğuk rüzgarlar estiren bu sıcak temasın ardından diplomatik kuralların zorlandığı anlarda devreye ABD yönetimi girdi. Trump'ın damadı ve özel temsilcisi Jared Kushner'ın kontrolden çıkan tartışmayı yatıştırmak için tarafların arasına girerek müdahale etmek zorunda kaldığı ifade edildi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kasım ayında Gazze'ye uluslararası bir istikrar gücü konuşlandırılması için Barış Kurulu'na yetki vermişti. Ancak söz konusu kurul, bünyesinde hiçbir Filistinli temsilci barındırmaması nedeniyle uluslararası arenada büyük bir öfkeye ve tartışmalara neden olmuştu.
0: Avrupa'daki refah toplumu algısı her geçen gün biraz daha bozuluyor. Bu da beraberinde toplumsal huzursuzluğu artırmış vaziyette. Fransa'da lise öğrencilerinin sokaklara dökülmesiyle başlayan olayların ise önü alınamıyor. Gözaltı sayısı 2000'e yaklaştı. Eylemler sürekli artıyor. Üstelik üniversitelere de yayıldı. Dahası Belçika'da da eylemler başladı.
1: Eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle sokaklara döküldüler. Kısa sürede ülkenin dört bir yanına yayıldı. Fransa'da lise öğrencilerinin zaman zaman şiddete dönüşen protestoları ülkede krize yol açmayı sürdürüyor. Gözaltına alınanların sayısı 2000 civarında. 65 eğitim personeli ve 170 öğrenci yaralandı. Ayrıca güvenlik güçleri ve itfaiyecilerden de 300'den fazla yaralı var. Eylemciler çöp kovalarını ve çeşitli nesnelerle kurdukları barikatları ateşe veriyor. Toplu taşıma araçlarına saldırıyor. Otobüslere el koyuyor. Bazılarını kundaklıyorlar. Ülke genelinde 3700 lise var. Bunlardan 1027'si olaydan etkilendi. Eylemler nedeniyle 400'den fazla eğitim kurumu kapalı. Buralarda uzaktan eğitime geçildi. Fransa Eğitim Bakanı, anarşiye dönüşen eylemlerin kamu hizmetlerini yok etme girişimine evrildiğini söyledi. Sükunet çağrısında bulundu. Valilikler, kapatılan liselerin önünde gösteri yasakları kararları aldılar. Ülkenin dört bir yanında sokaklara dökülen lise öğrencilerine Fransa'da bazı üniversitelerden de destek var. Oralarda da gösteriler başladı. Ayrıca Belçika'dan da eylem haberleri geliyor. Liège'de okulların önünde toplanan öğrenciler eğitimin aksamasına yol açtı.
0: İklim değişikliği alarm vermeye devam ediyor. İsviçre Alplerinde endişe verici buzul erimeleri yaşanıyor. Antarktika'da ise buzulların olması gereken yerde Fransa büyüklüğünde alan okyanus suyuyla kaplandı.
1: İklim değişikliği ve küresel ısınma nedeniyle tehlike çanları her geçen gün biraz daha şiddetli çalıyor. Son uyarı Avrupa'dan geldi. İsviçre Alplerindeki buzul kütlesinin %5'inden yani 20'de birinden fazlası eridi. Üstelik sadece son bir yılda. Açıklama İsviçre Buzul İzleme Ağı'ndan. Buna göre 2026 yazı İsviçre için çok olağanüstüydü. Ölçümler başladığından beri en sıcak yaz yaşandı. Bu da buzullarda aşırı erimeye yol açtı. Kış mevsiminin görece yağışsız geçmesi de yazın erimeyi artıran nedenler arasında. Rapora göre son 5 yılda Alplerdeki buzul kaybı %20'ye vardı. Uzmanlar iklim değişikliği ve küresel ısınmanın dünyanın her yerinde buzullar üzerinde çok net ve gözle görülür etkileri olduğunu söylüyor. Böyle giderse 2100 yılında İsviçre'deki buzulların %90'ından fazlası kaybedilecek. Antarktika'da da alarm zilleri çalıyor. Bölgede kış deniz buzu uzun vadeli ortalamanın 1 milyon kilometre kare altında kaldı. Bu kayıtlardaki en düşük 3. seviye. Bazı noktalarda Haziran ayında hava sıcaklığı normalin 20 derece üzerindeydi. Bilim insanları buz olması gereken yerde Fransa büyüklüğünde açık bir okyanus alanı bulunduğuna dikkati çekti. Welcome to Antarctica. It's not uncommon for them to feel. Buzullarla birlikte en büyük değişimler okyanuslarda yaşanıyor. Zira okyanuslar insan kaynaklı aşırı ısının yaklaşık %90'ını emerek endişe verici bir hızla ısınıyor. Hazırlanan uluslararası rapora göre deniz sıcaklıkları 20 yılda 2 katına çıktı. 2026'da ise rekor seviyeye ulaştı.
0: Gözler gökyüzünde NASA'nın 22 yıldır evrenin en şiddetli patlamalarını izleyen Swift uzay teleskobu için kurtarma girişimi başarısız oldu. Yörüngesinden hızla sapan teleskobun önümüzdeki günlerde dünya atmosferine girmesi bekleniyor.

0: 22 yıldır NASA için uzayın derinliklerini gözlemliyor. Swift Uzay Teleskobu için yolun sonu görüldü. Teleskop 2004'te uzaya gönderildi. En önemli görevlerinden biri, evrendeki en güçlü patlamalar arasında yer alan gama ışını patlamalarını tespit etmekti. Ayrıca yıllar içinde çok sayıda farklı gök cismini ve kozmik olayı incelemek için kullanıldı. Kara deliklerin davranışlarından yıldız patlamalarına kadar pek çok araştırmaya katkı sağladı. Ancak Güneş'teki yüksek hareketlilik teleskobun yörüngesini bozdu. Güneş'teki güçlü patlamalar ve diğer aktiviteler dünyanın üst atmosferini genişletti. Bu durum, Swift'in bulunduğu yükseklikte atmosferik sürtünmeyi artırdı. Teleskop böylece enerji ve irtifa kaybetmeye başladı. Yörüngesi alçaldıkça dünyaya dönüşü de hızlandı. NASA Swift'i kurtarmak için teleskobu daha yüksek bir yörüngeye taşımayı planladı. Robotik uzay aracı fırlatıldı ama yaşanan yönlendirme sorunları nedeniyle plan uygulanamadı. Böylece teleskobun 22 yıllık uzay görevinin sonu da kesinleşmiş oldu. Ancak teleskop son ana kadar gözlem yapmayı sürdürüyor. Şu anda dünyanın yaklaşık 325 kilometre üzerinde. İrtifasının 300 kilometrenin altına inmesiyle çalışmasını sürdürmesi zorlaşacak. Bu ayın ortasına kadar atmosfere girmesi bekleniyor. Büyük bölümü yanacak. Bazı parçalarının yeryüzüne ulaşma ihtimali bulunsa da bunların insanlar açısından ciddi bir risk oluşturması beklenmiyor.
1: Türkiye Doğu Akdeniz'de dengeleri değiştirecek kritik bir adım daha attı efendim. Oruç Reis sismik araştırma gemisi Türkiye'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne çekilecek doğalgaz boru hattının güzergahını belirlemek üzere bölgede denizaltı çalışmalarına başladı. 25 Ekim'e kadar da bir NAVTEX ilan edildi. Yunanistan'da bu NAVTEX ilanı geniş yankı buldu.
0: Türkiye Doğu Akdeniz'deki haklarından vazgeçmiyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile işbirliğini derinleştiriyor. Türkiye Doğu Akdeniz'de 1-25 Ekim tarihleri arasında geçerli olacak yeni bir NAVTEX yayımladı. Oruç Reis araştırma gemisi önderliğinde ve diğer 3 geminin de lojistik ve teknik desteğiyle bölgede bilimsel araştırmalar ve denizaltı çalışmaları yürütülecek. NAVTEX ilanı Yunan basınında geniş yankı uyandırdı. Faaliyetlerin temel amacı 10 Temmuz'da imzalanan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne doğal gaz tedariğine dair mutabakat zaptı. Anlaşma çerçevesinde Türkiye'den adaya inşa edilecek denizaltı boru hattının zemin haritasını çıkarmak. Katimerini gazetesi su temin projesinin ardından doğal gaz hattının da devreye alınmasının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ekonomik bağımsızlığını perçinleyecek bir strateji olduğunu vurguladı. Çalışmaların ardından boru hattı inşasının hızla başlamasının beklendiğini belirtti. CNN Yunanistan'da faaliyetleri Oruç Reis operasyonu başlığıyla duyurdu. Yeni NAVTEX'in Akdeniz'deki jeopolitik dengeleri değiştirme potansiyeli taşıdığını kaydeden Yunan basını, Atina yönetiminin gelişmeleri teyakkuz halinde izlediğini aktardı.
1: Ve gidelim Teknofest Güneydoğu'ya efendim. Şanlıurfa'da Teknofest heyecanı biliyorsunuz bu 15. buluşma tüm hızıyla devam ediyor ve Türk medya temsilcisi Şemmuz Çakan da oradan izlenimlerini bizimle paylaşıyor.
2: Teknofest ev sahibinde Şanlıurfa GAP alanında düzenlenen bu etkinliklerde aslında yeni buluşlarda öne çıkıyor ve Türk Patent Enstitüsü'nün buradaki bir standındayız ve burada yeni buluşlarda öne çıkıyor. Tabii bu yeni buluşların ortaya çıkmasıyla aslında 11 ülkeden 367 buluş sergileniyor. Tabii Türkiye'nin sıra birçok ülkeden de buraya fuar boyunca da büyük bir etkinlik programı düzenleniyor ve bu programlar arasında tabii bireysel buluşmalar da dikkat çekiyor, öne çıkıyor ve şu an gördüğünüz güneş takip sistemlerinde kullanılmak üzere modellenmiş kürsel bir mafsal var ve onu yapan beyefendi de Mehmet Bayraktutar da yanımızda. Efendim kolay gelsin.
3: Teşekkür ederim. Sağ
2: olun. Tabii yeni buluşlarla burada karşılaşıyoruz ama sizin buluşunuz biraz daha böyle enteresan geldi bize. Neler söylersiniz?
3: Şimdi güneş enerji sahalarında verimi arttırmak için sabit paneller yerine güneşin doğuşundan batışına kadar güneşi takip eden hareketli sistemler yapmak enerji verimliliğini %20-30 civarında arttırıyor. Hareketli sistemler yapmanın da temel şartı bir mekanizmayı kurgulayabilmeniz, iyi bir mekanik kurgulamanız. Daha sonra da onu kontrol eden bir kontrol altyapısı oluşturmanız. Bizim firmamız Solauer. Solauer firması güneş takip sistemlerinin kontrolörünü, yani güneş panellerinin doğudan batıya hareketini sağlayan sistemlerin elektronik kontrollerini yapıyor. Bunların uzaktan erişimini sağlıyor. Yazılıma kullanıcının

0: en kolay şekilde sahadaki panellerine ulaşıp onları yönlendirmesini ve güneşten verimini elde etmesini sağlıyor.
1: Aslında böyle hani güneş enerjisini iyi bir kullanmak anlamında düşünebilir
0: miyim? Kesinlikle verimi arttırmak açısından bu takip sistemlerini kullanılması gerekiyor. Bu takip sistemlerinin biz mekaniğini ve dediğim gibi elektronik yazılımlarını yapan bir firmayız. Şimdi buraya patent enstitüsü bizim birçok patentimizden mafsalla ilgili aldığımız yuvarlak profiller için geliştirdiğimiz dönen mafsal sistemini sergilemeye değer buldu. Biz de bu ürünümüzü buraya getirdik. Bu ürünün özelliği şu, tek bir kalıpta iki parçayı, içindeki de tek bir kalıpta iki parçayı üreterek ekonomik bir imalat sağlamış oluyoruz bunun imalatında. Aynı zamanda sajların da kayıpsız kesilmesini sağlıyoruz. Bu üç eksende uzun araziler, şu borunun uzunluğunu 50 metre, 60 metre, 70 metre düşünebilirsiniz. Bunun üzerine paneller bağlanıyor. Haliyle şu mafsallardan çok fazlaca kullanılıyor sahada ve engebeli sahalarda hiç bakımsız, kullanıcının çok kolayca monte edebileceği bir ürünü geliştirmiş, ticarileştirmiş ve satışında yapmış bulunuyoruz. Yurt dışında da satışımız var.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Evet, yeni buluşlarla gerçekten hayata geçirilen birçok ürün var ve patent enstitüsü buradaki çalışmalarını da yoğun bir şekilde devam ettiriyor. Aslında patent enstitüsünün bir çalışması gerçekleşecek bu ürünler üzerine ve sonrasında da birincilere çeşitli ödüller verilecek diyerek söz tekrar size bırakalım.
2: Bir kısa mola verelim, ekonomi gündemiyle birazdan birlikte olacağız.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük fırsat devam ediyor. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a varan indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatları kaçırmayın.
2: Türkiye Sigorta, gücü adında.
3: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin, aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satın.

0: Vakıfbank sunar.
1: Ekonomi gündeminden yansıyan haberlerle birlikteyiz efendim. Akaryakıt fiyatlarında bu kez sürücüyü sevindirecek bir gelişme var. ÖTV biliyorsunuz bu süreçte ÖTV artışının ardından yükselen bir motorin fiyatı söz konusuydu. Ancak uluslararası piyasalardaki gerilemeyle birlikte indirim bekleniyor. Motorin litre fiyatı bu gece yarısından itibaren 2 lira 22 kuruş düşecek. ÖTV artışına yükselen akaryakıt fiyatlarında bu kez ibre aşağı döndü. Brent petrol ve uluslararası ürün fiyatlarındaki gerilemenin etkisiyle motorinin litre fiyatında bu gece yarısından itibaren 2 lira 22 kuruş indirim bekleniyor. Sektör temsilcilerinden edinilen bilgiye göre saat 24'ten itibaren pompaya indirim yansıyacak. Motorin litre fiyatı İstanbul Avrupa yakasında 94 lira 88 kuruşa, Anadolu yakasında 94 lira 68 kuruşa gerilecek. Ankara'da 95 lira 98 kuruş. İzmir'de ise 96 lira 28 kuruş olacak. Benzin grubunda ise şimdilik herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, fon piyasalarında sistematik problem olmadığını bir kez daha vurguladı. Çok hızlı hareket ettik diyen Şimşek, bahse konu fonların tasfiyesi ve çözümlenmesi sürecinin başladığını söyledi.
2: Fon piyasasında yaşanan gelişmelere ilişkin ekonomi yönetimi tüm enstrümanları devreye aldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sistemik problem olmadığını belirtti.
3: Sınırlı bir etki oldu. Ancak sistematik bir problemden bahsetmiyoruz. Sermaye piyasalarını derinleştirmeye devam edeceğiz.
2: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, S&P Global tarafından düzenlenen küresel gelişmekte olan piyasalar konferansında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Şimşek sorunlu olduğu değerlendirilen portföy yönetim şirketleri ve ilgili fonlara yönelik hızlı şekilde harekete geçildiğini açıkladı.
3: Sorunlu portföy yönetim şirketlerini ve ilgili fonları karantinaye aldık. Çok hızlı hareket ettik. Bahse konu fonların tasfiyesi ve çözümlemesi süreci başladı. Burada amacımız bulaşıcılığın ve sistemin geri kalanına yayılmasını durdurmaktı. Ve bunda büyük ölçüde başarılı olduğumuzu düşünüyoruz.
2: Şimşek ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde de bulundu. Türkiye'nin jeopolitik kırılmalara karşı tamponlar oluşturduğunu ve güçlü politikaları sürdürdüğünü belirtti. Yüksek enerji fiyatları dahil mevcut zorlukların ekonomi programının yönünü değiştirmeyeceğini vurguladı.
1: Altın fiyatı, ABD dolarının yükselişi ve hazine tahvil getirilerinin baskısıyla üst üste ikinci haftayı da kayıpla kapattı. Güçlenen dolar ve yükselen tahvil getirilerinin baskıladığı ons altın haftalık bazda %3'ün üzerinde geriledi. Hafta başından bu yana %3'ün üzerinde değer kaybeden ons altın sabah saatleri itibariyle 4179 dolar seviyesinden işlem gördü. Altın yatırımcılar için bugün Türkiye saatiyle 15.30'da açıklanacak ABD istihdam verisi de öne çıkacaktı. İstihdam verisinin ABD Merkez Bankası'nın para politikasına dair kritik sinyaller vermesi bekleniyor. Altın piyasasında da istihdam rakamlarının faiz beklentileri üzerindeki etkisi de izlenecek. Dolar ve tahvil getirilerinin baskısının sürdüğü ortamda açıklanacak veriler altının kısa vadeli seyri açısından da belirleyici olabilir değerlendirmeleri yapılıyor. ABD Dışişleri Bakanlığı Suriye yönelik savunma ihracatı kısıtlamalarını kaldırarak ticaretin vaka bazında değerlendirileceğini duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri yönetimi Suriye yönelik savunma sanayi ve silah satışının önünü açan kritik bir karara imza attı. Suriye'yi silah ihracatı lisanslarının reddedildiği ülkeler listesinden çıkardı. Ambargo 1979'dan beridir uygulanıyordu. Amerika Birleşik Devletleri Suriye yönelik savunma malzemesi transferi başvurularını artık otomatik olarak reddetmeyecek. Bunun yerine her bir başvuru vaka bazında ayrı ayrı incelenecek, lisanslandırma sürecine tabi tutulacak. Son kararla birlikte 47 yıllık kapsamlı ambargo dönemi de sona ermiş oldu. Kısa bir ara rica ederim. Saat başında birlikte olacağız. Lütfen bizimle kalın.

0: Vakıfbank sundu.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan iç cephe tahkimatı için Büyük Türkiye Mutabakatı'na çağrı yaptı. Siyasi kutuplaşma düşmanları sevindirir dedi. Ama Özgür Özel ve Yeni Parti vekilleri bu sözleri duymadan meclisi terk etti. Muhalefet nasıl bir çelişki içinde? Türkiye iç ve dış cephede tuzaklara karşı nasıl önlemler almalı? Moderatör 17'de İbrahim Güneş soracak. Türk Medya Ankara temsilcisi Melih Yiğitel ve stratejist İbrahim Keleş cevaplayacak.

Hava durumunun ayrıntılarıyla karşınızdayız. Artık 500 milibar seviyesinde oluk etkisine sona gelmiş durumdayız yarın itibariyle. Özellikle batıda yüksek basınç alanı etkili olmaya başlayacak ama oluk şu anda hala etkili. Özellikle Akdeniz üzerinde kuvvetli bir alçak basınç alanı var. Marmara'da, Karadeniz bölgesinde, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz bölgelerinde hava yağmurlu olacak sağanaklar. 20 kiloya varan sağanaklar, ama bir amamız var elbette. Çünkü bazı noktalar şiddetli yağış alacak. İstanbul, Adana, Osmaniye, Elazığ, Tunceli, Erzincan ve Sinop, bu iller

şiddetli yağış olacak ki toprak suya doygun. Yağışın hızlıca yüzeysel akışa geçme olasılığı var. Dolayısıyla sel su baskını riski bu illerde yüksek. Dere yatağı çevrelerinde, çukur alanlarda birikmeler olabilir. Sel suyuna girmemek önemli. Bakın 15 santim bir karış su sizi 30 santim araçlarınızda sürükler. O yüzden hem yaya hem araçlarınızla sel suyuna girmeyin uyarısını biz sıklıkla tekrarlıyoruz bu noktadan. Şimdi rüzgar hareketliliği de var. Olukla birlikte Türkiye'nin batı bölgeleri, kuzeyli rüzgar, doğu bölgeleri güneyli rüzgar etkisi altında. Marmara, Ege'de Poyraz saatte 70-75 kilometreye varan hızlarla kuvvetli esiyor. Van Hakkari çevresinde ise lodos kuvvetli. Tabii ağaç ve direklerin devrilmesi, çatı uçması, soba zehirlenmesi gibi bir takım olumsuz sonuçlar doğurabilir. Doğuda gece sıcaklıklar tek haneli, o yüzden sobalar kullanılmaya başlandı. Artık gece gündüz sıcaklık farkı fazla. Kışlıkları da çıkartmanın zamanıdır çünkü havalar artık serinlemiş durumda ve hastalık havası da başlamış durumda. Artık hırkalara, ceketlere, montlara, yağmurluklara bu süreçte ihtiyacımız var. Hep ne diyoruz? İnce, kat kat lahana tipi giyinin. Bulunduğunuz ortamın ısısına ya da gün içerisinde hava sıcaklığına göre kendinizi ayarlayabilirsiniz. Soyunup giyinerek, lahana tipi giyinerek diyelim. Yarının tablosuna hemen bakalım. Şimdi Marmara, Karadeniz bölgesi, Doğu Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz bölgeleri yağmurlu olacak. Daha hafif sağanaklar yarın. Çok daha hafif sağanaklar sadece Rize ve Antalya çevresinde yağış şiddetli olacak. Onun dışında her yerde çisenti şeklinde çok hafif yağmur var. Marmara'da da yine çok kısa süreli lokal ve hafif sağanaklar halinde görülecek. Ve Marmara'da, Kuzey Ege'de yarın rüzgar kuvvetli esecek. Poyraz var ve yüksek basınç alanı etkili olacağı için atmosfer kararlı, tabakalı yapıya dönmeye başlayacak. Yani güneşin yüzünü yarın itibariyle görmeye başlayacağız Marmara'da ve sonrasında pazar günü yine Akdeniz, Güney Ege, İç Anadolu'nun güneyi, Doğu Güneydoğu Anadolu bölgeleri yağmur alacak. Yine kısa süreli çok hafif sağanaklar, şiddetli yağış beklentimiz pazar günü için yok ama Marmara'da, Kuzey Ege'de rüzgar yine kuvvetli esecek. Şimdi hafta sonu yüksek basınç alanı etkisiyle birlikte Türkiye'nin batı bölgelerinde hava sıcaklığı yükselmeye başlayacak. Ama 1-2 derecelik bir artış. Şu anda Ekim ayı normallerinin altındayız. Hafta sonu Ekim ayı normallerine çıkacak hava sıcaklığı. Ama hemen şunu bir kez daha hatırlatmış olalım. Sıcaklık gündüz 1-2 derece yükselirken gece çok fazla değişmeyecek. Yani gece gündüz sıcaklık farkı artacak. Bu da hastalık havası ihtimali demek. Dolayısıyla bu süreçte soğuk algınlığı ve gripal enfeksiyon riski hayli yüksek. Önümüzdeki haftada bu risk artarak devam edecek. Çünkü gece gündüz sıcaklık farkı da giderek artacak diyelim. Hemen bazı büyük şehirlerimizin ayrıntılarına geçelim. İstanbul'la başlayalım. İstanbul'da bugün çok sağanak yağmur var. Sağanaklar, şiddetli sağanaklar halinde görülecek. Yarın ve pazar günü hava parçalı bulutlu olacak ve hava sıcaklığı 1-2 derece yükselecek. Ankara'da hava çok bulutlu. Yarın da hava çok bulutlu. Pazar günü bulutlanma azalacak. Hava sıcaklığı artacak. Son olarak İzmir'de rüzgarlıyız. Yarın da rüzgar kuvvetli. Pazar günü hava parçalı bulutlu olacak ve hava sıcaklığı şimdilik değişmeyecek. Peki dünyada hava nasıl? İşte dünyanın detayları geliyor.

0: Tempo'yla futbol keyfi ücretsiz. Dilediğin cihazda ve yerde maçları Go'dan ücretsiz izle.
1: Siz sadece rahatınıza bakın. Şimdi alın 2027'de ödemeye başlayın. Üstelik düğün paketleri 6440 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife Türkiye'nin düğün paketçisi.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Ulan bundan daha kötü, bundan daha pis, bundan daha sefil bir kutuplaştırma olur mu? Ülkenin cumhurbaşkanı o.
2: Aynen öyle.
1: Sen adamı beğenirsin beğenmezsin. Makam
2: yani,
1: var orada.
2: 27 milyon.
1: Ne kazandınız şimdi?
2: Şimdi şöyle söylüyorum. 27.834.589 kişinin iradesine saygısızlığın zirve noktası. Neden terk ettiniz diye soruyorlar Özgür Özel'e. Neden salondan çıktınız efendim diyorlar. Özgür Özel de mealen darbeciyi dinlemem falan. Yani bugün Cumhuriyet Gazetesi'nin attığı manşet.
1: Evet.
2: Ama
1: seve seve dinleyeceksin.
2: Ama bak bir seve ayrıntı seve, yakaladım.
1: Seve seve dinlemek
2: bir
1: zorundasın.
2: Bir ayrıntı yakaladım. Bir beraber dinleyelim o ama, ayrıntıya küçük bir yorum okay,
1: hadi
2: istiyorum.
1: Hadi tam kapana heyecanlanmıştım.
2: Evet 10 saniye zaten tamam. Ses. Tahammül edin 10 saniye dinleyelim. Buyurun.
3: Fon kriziyle yoksulları soydurtan, buna sessiz kalan, gündem değiştirmek için de yine CHP'ye saldıran birisini dinlemeye harcayacak vaktimiz yok.
2: Bir daha verir misiniz? Bir daha verin.
3: Fon kriziyle yoksulları soydurtan, buna sessiz kalan, gündem değiştirmek için de yine CHP'ye saldıran birisini dinlemeye harcayacak vaktimiz yok.
2: Bir dakika. Bir beyefendiye Cumhuriyet Halk Partisi'nden başka bir partinin genel başkanı olduğunu söylesin. Bakın bir gün İyi Parti dedi. İyi Parti'yiz biz falan uyardılar. Şimdi CHP'yiz biz diyor. Ya bir uyarın ya da Anayasa Mahkemesi size bir ek süre verdi ya partinin adını değiştirin diye. Hakikaten değiştirin. Bu yeni parti olmadı olmadı. Oturmadı yani.
1: Oturmadı, değil mi?
2: Genel başkanınızın zihnine oturmadı.
1: Hocam,
2: bir kere daha 10 saniye vereyim mi? Ver. Bir kere daha verin. Bir de böyle dinleyin çünkü. Bir kere daha dinleyelim sonra devam.
3: CHP'ye saldıran birisini dinlemeye harcayacak vaktimiz yok.
1: CHP'ye saldıran birini dinleme.
3: Fon kriziyle yoksulları soydurtan, buna sessiz kalan, gündem değiştirmek için de yine CHP'ye saldıran birisini dinlemeye harcayacak vaktimiz yok.
1: Lan CHP'ye siz saldırıyorsunuz lan.
2: CHP'ye en çok saldıran.
1: Evet, ya Özgür Bey, Özgür Bey sizsiniz. Bey.

0: Hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: PTT AVM ile aradığın binlerce ürün, avantajlı fiyatlar ve özel kupon fırsatlarıyla seninle.

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

Saatlerimiz 17'yi gösteriyor. Özetle güne yansıyanlara bir bakalım isterseniz. Fon Koordinasyon Kurulu ikinci toplantısını yaptı. Fon zedelerin mağduriyetinin önüne geçmek için çok hızlı bir süreç işletiliyor. Dün hatırlayacaksınız, hesap açılacağı ve 1 milyon liraya kadar olan paraların hesaba yatırılacağı yönünde bilgiler paylaşılmıştı. Bugünkü toplantıdansa vatandaşa ek yük getirilmemesi anlayışı vurgulandı ve ödeme takvimi gündemdeydi. Mesajları geldi. Ya adam ol ya hakemliği bırak. MHK Başkanı gözaltında biliyorsunuz, skandal ses kaydı ortaya.

de çıktı. Gündoğdu'nun genç bir hakemi tehdit ettiği iddiası söz konusu. Ferhat Gündoğdu özellikle hakem atamalarında kayırma yaptığı ya da kendi ajandasına göre hareket ettiği yönünde suçlamalarla karşı karşıya, ses kayıtları güne damgasını vurdu diyebiliriz. Örgüt üyeliği, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma suçlamaları. Eyüp Sultan Belediyesi'nde operasyon gerçekleştirildi. Başkan Özmen dahil 28 şüpheli gözaltına alındı. Kendileri sağlık kontrolünden geçirildikten sonra da soruşturmanın merkezi olan Ankara'ya gönderildi. Eski bakan Deniz Olgun'un telefonunu yok etmişler. Şüpheli ölümde cinayet ve FETÖ izi araştırılıyor. Doktoru dahil 6 kişiye dava açıldı. İddianame hazırlandı. Ve müze girişinde yeni döneme geçiliyor efendim. Müze kart var biliyorsunuz, ancak müze kart dijitalleşiyor. 216 müzeye kimlik kartıyla bundan sonra girilebilecek dijital kart. Herkese hayırlı uğurlu olsun diyelim ve hadi başlayalım.

0: Sıcak bir gelişmeyle bu saat dilimine başlıyoruz. Zonguldak'ın Kilim ilçesine bağlı Gelik beldesinde ruhsatsız işletilen maden ocağında göçük meydana geldi. Kaçak olarak işletilen maden ocağında meydana gelen göçükte 51 yaşındaki işçi Muhammed Çelik göçük altında kaldı. Mesai arkadaşları tarafından toprak altından çıkarılan işçi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen Çelik kurtarılamadı. Öte yandan 22 gün önce yetkililer tarafından imha edilen ocağın sahibi tarafından başka birine devredildi ve yeniden açıldığı iddiası söz konusu. Maden ocağının ruhsatsız olarak işletildiği belirtiliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesaisini İstanbul'da sürdürüyor efendim ve gün içerisinde kabulleri vardı. Çerkezköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez de Şile'de Belediye Başkan Vekili Sacit Terzi'yi kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan çalışmalarını İstanbul'da sürdürdü. Üsküdar Kısıklı'daki konutundan Cuma namazını eda etmek için Kerem Aydınlar Camii'ne geçti. Namazı burada kıldıktan sonra Vahdettin Köşkü'ne gitti. Mesaisini Vahdettin Köşkü'nde sürdüren Erdoğan, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez'i Vahdettin Köşkü'nde kabul etti. Erdoğan'ın bir görüşmesi daha vardı. Şile Belediye Başkan Vekili Sacit Terzi'yi de yine Vahdettin Köşkü'nde kabul etti. Her iki kabulde de yerel yönetimlerde atılması planlanan adımlar, ilçelerin sorunları konuşuldu. Küresel rekabet şartları geçmişe göre artık çok daha zorlu hale gelmiş vaziyette. Zira Çin küresel ticareti domine ederken geçmişi şaşalı bir yaşamla dolu olan ülkeleri de zorluyor. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Çin Avrupa'yı bitiriyor itirafı bu anlamda ibretlikti. Üstelik gelecek daha zorlu gelecek. Zira kelimelerin yerini füze ve dronların hatta robotların aldığı bir çağ geliyor. Peki bu rekabeti Türkiye'nin pozisyonu ve ihtiyacı olan ne? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın meclis konuşmasında işte bu sorunun cevabı yer alıyordu.
1: Avrupa rekabet gücünün kilit bir faktörü Rusya'dan gelen çok ucuz gazdı. Bu 2022'de sona erdi. Ama bizim büyük ihracat pazarımız Çin'di. O da bitti. Avrupa şimdi Çin'le ticaret açığı veriyor.
2: Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Avrupa'nın içine düştüğü çıkmazı net bir şekilde itiraf etti. Rusya-Ukrayna savaşına bir de Amerika Birleşik Devletleri-İran savaşı eklendi. Enerji maliyetleri arttı. Çin'le rekabet imkansız hale geldi. Avrupa bir anlamda maliyet duvarına çarptı.
1: Bugün her gün Çin'le 1 milyar avroluk ticaret kaybı yaşıyoruz. 2 yıl önce birçok ülke hala net ihracatçıydı. Örneğin Almanya 2025'e kadar Çin'e net ihracatçı kalmıştı. O da bitti. Hatta Almanya için bile.
2: Macron, Pekin hükümetinin verdiği teşvik ve sübvansiyonlarla Çin sanayine sınıf atlattığını söylüyor. Çin, Avrupa sanayisini paramparça ediyor mesajı veriyor. Aslında haksız da değil. Bu durum Avrupa'nın olduğu gibi Amerika Birleşik Devletleri'nin de kabusu haline gelmiş vaziyette. Trump'ın Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'i uçağının kapısında karşılaması boşuna değildi. Xi Jinping, Washington'dan dünyayı paylaşalım mesajı verdi.
3: Defalarca söyledim. Çin ve Amerika Birleşik Devletleri işbirliğinden kazançlı çıkar, çatışmadansa her ikisi de zarar görür. Rekabetten bahsetmekten kaçınmamıza gerek yok. Ancak rekabetimiz sağlıklı olmalı ve belirli sınırlar dahilinde tutulmalıdır. Bu taraflardan birinin kazanıp diğerinin kaybettiği bir...

0: bir boğuşma değil, birbirini yakalama yarışı olmalı.
1: Amerika Birleşik Devletleri bir şekilde Çin'i dengelemeye çalışıyor. Ancak Avrupa'nın bu anlamda işi gerçekten zor. Zira değeri 1 trilyon doların üzerinde olan şirketler sıralamasında Amerika Birleşik Devletleri'nden 10'a yakın şirket varken Avrupa'da bir tane dahi yok. Zira Avrupa çığır açan teknolojilerde, yapay zeka, yazılım konularında başta çip olmak üzere yüksek teknolojili yarı iletkenler üretiminde sınıfta kaldı. Üstüne bir de Afrika'daki sömürge düzenleri sarsılınca refah toplumu düzeni bozuldu.
2: Amerikalılar pazarlarını koruyor, Çinliler pazarlarını koruyor. Gelişmekte olan pazarlarda pek çok engel var, tarife dışı engeller dahil ve biz kendimizi herkese açıyoruz. Rekabet kurallarını düzeltmeliyiz.
1: Dünyadaki robot kurulumunun geçen yıla göre %11 artış gösterdiği, robot sayısının 5 milyonun üzerine çıktığı ve bunun büyük bölümünün Çin tarafından gerçekleştirildiği gerçeği karşımızda duruyor. Almanya şansölyesi Mertz'in izlediği robot şovu tüm bu durumu özetliyor. Şimdi tüm bu yaşananları abartılı bulanlar Avrupa'da yaşayan gurbetçilerin paylaşımlarına sosyal medyada bir göz atabilir. Bu yüzden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın inşa etmeye çalıştığı Türkiye yüzyılının hangi şartlar altında inşa edildiğini unutmamak gerekiyor.
3: Ekonomide, bölgemizde ardı ardına patlak veren savaş ve krizlere rağmen Türkiye'yi kalkınma ve büyüme rotasında tutmayı başardık. Füzelerin havada uçuştuğu sıkıntılı bir dönemde tek bir vatandaşımızın dahi kılına zarar getirtmedik. 2026'nın ilk yarısında Türkiye yıllık %2,5 büyüdü. Yıllıklandırılmış milli gelirimiz 1,7 trilyon doları aştı. İhracatımız Ağustos ayında yıllık 280,3 milyar dolarla rekor kırdı.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın meclisten nasıl bir muhalefet anlayışına ihtiyaç olduğuna dair verdiği mesajlar bu açıdan çok kritik önemde.
3: Siyasi partiler arasında tabii ki rekabet olacaktır, yarış olacaktır. Belli sınırlar halinde çekişme de olacaktır. Fakat bunun kutuplaştırma yoluyla kamplaşmayı körükleyerek çatışmaya götürülmesi siyasetin varlık sebebiyle uyuşmayacaktır.
1: Zira sözün yerini füze ve dronların aldığı bir dönemden geçiyoruz. Filler tepişiyor, çimenlerin ezilmesi ihtimali artıyor. Birbirine düşen toplumların kimin ekmeğine yağ sürdüğü, sonunun ne olduğunu ibretlik olaylarla görüyoruz.
3: Yakın çevremizdeki hadiselere baktığımızda yerel bazdaki ayrışmaların siyaset ve toplum mühendislikleriyle birçok ülkenin yumuşak karnına dönüştüğünü, daha doğrusu dönüştürüldüğünü görüyoruz. Toplumsal fay hatları kaşınmak suretiyle ülkeler içeriden çözülmek ve çökertilmek istenmektedir. Bu yıkım projesinin komuta ve kontrol merkezinde ise emperyalist, siyonist ittifakı bulunmaktadır.
1: Bu yüzden muhalefete düşen de vizyon, proje üretmek, kuru hamaset yerine siyaset yapmak olmalı. Yeni partinin yaptığı gibi milletin evi olan meclis genel kurulunu terk etmek, meclis resepsiyonunu boykot etmek gibi eylemlerin kimseye bir faydası olmadığı gibi bugüne kadar bir etkisi de olmadı. Özetle millet bu tür eylem ve söylemlere değil, ayakları yere basan siyasete oy veriyor. Muhalefetin de artık kendisine bir çeki düzen vermesi gerekiyor. Her zaman olduğu gibi takdir milletin elbette.
3: Siyasi ve toplumsal huzurumuz suikaste uğradı.
4: Teknofest Güneydoğu Şanlıurfa buluşması aslında aynı zamanda bir aşk hikayesi. Zira Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar 15. Teknofest'te de ilk günkü aşkla sahadaydı. Sosyal medya hesabından bir klip paylaştı. Üstüne de bu sevda bizi daha çok diyar diyar gezdirir diye yazdı. Biz de bu mesajdan yola çıkarak bir analiz haber hazırladık. Takdiri de her zaman olduğu gibi milletimize bıraktık.

0: Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından bu klibi paylaştı. Üstüne de bu sevda bizi daha çok diyar diyar gezdirir diye yazdı. Dile kolay ama yapması gerçekten çok zor. Şanlıurfa'daki buluşma 15. Teknofest etkinliği oldu ve ilk günden itibaren Selçuk Bayraktar hepsinde her daim yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın inşa etmeye çalıştığı Türkiye Yüzyılı Vizyonu'nun en önemli bileşenlerinden birisi de Teknofest gençliği.
1: Maziden atiye giden istikbal yürüyüşümüze ortak olan her bir genç arkadaşıma selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum.
0: Teknofest 8 yılda çok ama çok fazla yol aldı. İlk Teknofest'te standlarda öğrenci olanlar bugün yüksek teknoloji üreten şirketlerde çalışıyor. Kendi şirketiyle ülke ülke dolaşıp Türkiye'nin bayrağını yükseğe taşıyor. Mesele kendi insanına inanmakla başlıyor aslında. Ve tabii sonra geceli gündüzlü çalışmakla devam ediyor. Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın artık tarihe mal olmuş o videosunu tekrar hatırlayalım. Yıl 2005.
2: Türkiye bu noktada 5 sene içerisinde şu proje desteklenirse, insansız hava araçları noktasında bu proje veya bunun gibi projeler desteklenirse 5 sene içerisinde dünyada bir numara olabilir.
0: Bayraktar ailesi bu yolda nice zorlukları aştı. FETÖ saldırıları, İsrail'in engelleme çabaları, bizden bir şey olmaz diye düşünen bürokrasi ve daha birçok takozu yollarından çekmek zorunda kaldı. Bu yüzden Teknofest kuşağı aynı zamanda bu milletin kızıl elması.
3: Kızıl elma milletimizin geçmişten beri gelen bir ülküsü. Kızıl elma yaklaştıkça uzaklaşan ulvi hedef.
0: Özetle Türkiye'nin bir yandan zihinsel işgale karşı mücadele etmesi gerekiyor ki bu alanda dijital erozyon, dijital kuşatma gibi kavramlar karşımıza çıkıyor. Bir yandan da yeni ufuklar, yeni vizyonlar önüne koyacak liderler çıkarması gerekiyor. Zira bir Selçuk Bayraktar çıkıyor, inandığı yolda yürürken 15. Teknofest'e imza atıyor.
1: Aşkına koşan yorulmaz diyerek tüm Türkiye'ye hizmet etmenin peşinden koştum.
0: Bir Erdoğan çıkıyor, çeyrek asra imza atıyor. Bu yüzden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kadın kolları buluşmasında salondaki hava çok kıymetlidir. Zira gözyaşlarıyla Erdoğan'a destek veren kadınlar verilen mücadeleyi en iyi bilenlerdir.
1: Ağlamak yok. Hiç endişe etmeyin. Dimdik ayaktayız. Dik duracağız. Dikleşmeyeceğiz.
0: Meseleyi Teknofest üzerinden anlatmaya başladık. Öyle de bitirelim. Muhalefetin yıllarca Teknofest'e sırtını döndüğünü, küçümsediğini, görmezden geldiğini, milletin tepkisinden çekindiğinden olsa gerek geldiğinde de turistik gezi gibi bir görünüp kaybolduğunu unutmamak gerekiyor. Takdir her zaman olduğu gibi milletin elbette.

0: Nasıl bir aşk hikayesi efendim? Türk medya Ankara temsilcisi Melike İhtel ve stratejist İbrahim Keleş bizimle. Nasıl bir yüzyıl manşetini seçtik ama aslında ilk sormak istediğim soru da bu. Sayın İhtel hoş geldiniz. Siz de Sayın Keleş hoş geldiniz. Şimdi
1: Merhabalar. Hoş
0: aslında
1: bulduk.
0: ilk
1: Merhabalar.
0: sorum Sayın İhtel. Sözün yerini füze ve dronların aldığı bir dönemdeyiz diye Erdoğan'ın muhalefete verdiği mesaj nasıl okunmalı şeklindeydi ama şimdi şu klipten sonra da bir sormak istiyorum. Bu nasıl bir aşk hikayesi?
1: Valla şöyle yani büyük bir aşk hikayesi ve bitmeyen bir aşk. Bitmeyen bir aşk yapmışlar sevgili İbrahim. Sürekli de böyle vites büyüten bir aşk. Çünkü memleket aşkı, memleket sevgisi böyle bir aşk. Ve sizin artık öyle bir çağdasınız ki hakikaten sizin sesiniz gücünüz oranında çıkabiliyor. Ben mesela dün Sayın Cumhurbaşkanı'nın meclis

0: Genel Kurulu'nda izlerken gerçekten hani şöyle bir hisse kapıldım. Dedim ki ya hani içeride böyle küçük meselelere bazen böyle takılıp kalıyoruz ama dışarıda koca bir dünya var. O koca dünyada baş etmek için de bu içerideki kısır döngü tartışmalardan kurtulmak gerekiyor. Mesela vurgusu çok önemliydi İbrahim. Yani elbette aynı düşünmek zorunda değiliz. Elbette dünyaya farklı bakarız dedi. Elbette kimliklerimiz zenginliğimizdir ama merkezde eğer Türkiye varsa, hedef Türkiye mutabakatı ise onun üzerinden biz birçok şeyi çözebiliriz diye. Çok böyle yapıcı ve harika bir konuşmaydı ve tam da artık böyle bir dünyadayız İbrahim. Yani siz bakın, ben mesela bunu birkaç yayında söyledim ama insanlar hani böyle bir tartışma yarattı ama yine söyleyeceğim. İddiayla söylüyorum. Yani eğer bugün Türkiye bu durumda olmasaydı ve Erdoğan'ın liderliği olmasaydı, İsrail çoktan bize de saldırmıştı. Bakın, şimdi doneler, veriler çıktılar, bunu gösteriyor. Bir gazeteci olarak benim okumam bu. Çünkü bak mesela, ya Lübnan'a daldı mı? Daldı, değil mi? Suriye'ye dalıyor mu? Hala dalıyor. İran'a Amerika ile birlikte daldı. Ya şimdi Allah aşkına, ve en çok Türkiye'ye hedef gösteriyor. Hem Netanyahu hem yanındaki şürekası. Hedef gösteriyor ve sürekli aleyhte konuşuyor. Ama buna kalkıştığında işte çok ciddi bir şekilde bir daha belini doğrultamayacak kadar bir yara alacağını bildiği için buna kalkışamıyor. Niye? Çünkü güçlüsünüz. Niye sizin her gün mesela savunma sanayinde yaptığınız işler mesela Yunanistan'da işte birinci haber oluyor. İsrail'de gazetelere, savunma dergilerinde üzerine analizler yazılıyor. Ya da mesela bir füze geliştiriyorsunuz. Hemen ilk soruları bunun menzili neresi? İşte Yunan televizyonlarında ya bunun menzili Atina'ya kadar geliyor. Ya da işte İsrail'de ya bunun işte Tel Aviv'e kadar gelebiliyor falan. Şimdi bunu niye hesap edersiniz? Çünkü rakibiniz güçlü ve ona dokunduğum anda neler olabileceğini hesap ettiğim için ben buna kalkışamıyorum. Yani İsrail'in fikri, Yunanistan'ın fikri bu. O yüzden de ben hakikaten bu böyle bir dünyada biz güçlü olmak zorundayız. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan dediğim gibi harika bir konuşma yaptı. Çok yapıcı bir konuşma. İçeride farklılarımız, görüş ayrılıklarımız elbette olsun, tartışalım.
1: Evet.
0: Ama bir cümlesi her şeyi özetliyordu. Sırf AK Parti karşıtlığı üzerinden konumlanarak, burası çok önemli, sırf Erdoğan'a yarayacak diye bazı şeyleri işte sabote ederek ya da engelleyerek bir şey yapılmak isteniyorsa Türkiye kaybeder. Tam da buydu. Yani bunu terörist Türkiye üzerinden söyledi ama bunu siz başka konulara da yayabilirsiniz. Şunu için İbrahim, sen çok iyi hatırlarsın. Sen bu konuda da hani seni de takdir ediyorum. Çok emek veriyorsun. Ya mesela işte bizim milli gemimiz yapıldığında, işte milli uçağımız Kaan yapıldığında birileri işte kalorifer peteği uçuyor diye sen burada hani
1: Doğru.
0: kendini paraladın. Yani
1: Doğru.
0: bu milli işler böyle olmaz. Ya biraz milli olun diye hepimiz. Şimdi dolayısıyla bunu birçok konuya da aslında şey yapabilirsin,
1: Kesinlikle
0: uyarlayabilirsin.
1: mümkün.
0: Yani sırf Erdoğan'a
1: Sait abi, son
0: yarıyor,
1: dakika
0: işte
1: var
0: AK Parti'ye
1: ekranda.
0: yarıyor diye
1: Hani
0: milli olan şeylere itiraz etmek korkunç.
1: şimdi Trump'tan bir açıklama geldi. Avrupa büyük miktarda stoklanmış motorini, yani dizel yakıtını piyasaya sürme konusunda az önce bir anlaşmaya vardı ve süreç derhal başlayacak diyor. Mesele ne, hatırlatayım ben. Rusya dizel gemi yakıtı ve gaz yağı ihracatını 31 Ekim'e kadar yasaklamıştı. Bu yasaktan dolayı da ciddi bir sıkıntı söz konusuydu. Üstüne bir de 31 Ocak 2027'ye kadar da benzin ihracatını kısıtlamış. Çünkü Ukrayna rafinerileri vurduğu için hani Rusya'da artık akaryakıt krizleri çıkıyor. Bu da tabii piyasaları da etkiliyor. Şimdi buradan şöyle bir soru soracağım. Stoktaki dizel yakıtı piyasaya sürmesi Avrupa'nın artık bir tükenişin işareti mi? Çünkü Macron'un bir açıklaması vardı. Yani özellikle Fransa'da son dönemde biliyorsunuz

Sokak olayları artmış vaziyette diyor ki bizim en büyük gücümüz Rusya'dan aldığımız ucuz enerjiydi ve bunu kaybettikten sonra artık rekabet gücümüzü yitirdik. Almanya bile artık rekabet edemiyor ve biz her

0: şu anda Avrupa için çalmaya başladı. Bu şöyle bir şeydir. Yani mesela hani çok böyle artık böyle diyelim ki hani bir bakkalınız, marketiniz, şirketiniz var. Batmak üzeresiniz. Hanımın altınlarını bozarsınız, değil mi? Borcu ödemek için.
1: Doğru.
0: O sizin son umudunuzdur. Evde ne var ne yok onu elden çıkarırsa borcu. Bu öyle bir aşama. Yani şu mesela bu stok ne kadar da götürecek seni? Ve bu stok diyelim ki seni bir yıl daha götürdü maksimum. Sonrasında ne olacağını biliyor muyuz? Var mı bir fikrimiz? Yok. Yani biz mesela bütün perspektifi Rusya Ukrayna Savaşı üzerinden yapıyorduk, değil mi? Yani petrol fiyatları, stoklar meselesi ne oldu? Sonra Amerika İran'a saldırdı. Bir de orada da vana kapandı. Ve dünya bir türbülansa girdi. Şimdi hazır yiyorsunuz. Yani sermayeden yiyorsunuz. Önümüzde bir de hani bir şey de vardır ya ve Game of Thrones'ta üstüne bir de Winter is Coming. Yani kış geliyor. Yani doğal gaz, petrol, bu şeyiniz, ihtiyaçlarınız daha da artacak. Ne olacak İbrahim? Var mı bunun cevabı kimsede?
1: Şu an yok.
0: Ben
1: Yani
0: de
1: biz
0: yok.
1: kendi adımıza Allah'a şükür hani birçok kaynaktan bunları temin edebilecek pozisyondayız ve
0: Tabii
1: yenilenebilir
0: ki.
1: enerji yatırımları yaptık ama tabii ki uluslararası piyasadaki artış bizi de etkiliyor. Onu da hani altını çizeyim. Hani şimdi vatandaş
0: Yo,
1: diyebilir
0: etkiliyor
1: kardeşim tamam
0: şöyle,
1: da
0: ben o
1: bizde de
0: zaman
1: motorun
0: Enerji Bakanı'yla
1: 96 lira olacak bu gece diyebilir
0: şimdi
1: ama.
0: geçen gün bir cümleyle Sayın Enerji Bakanı'yla geçen gün karşılaştığımızda yaptığımız sohbet şöyle, biz enerji kaynaklarına ulaşmakta hiçbir zorluğumuz yok ama fiyatı biz belirlemediğimiz
1: Doğru.
0: için o taraftan biraz hırpalanıyoruz. Yoksa erişimde bir zorluğumuz yok dedi. Bence bu cümle her şeyi özetliyor.
1: Peki. Sayın Keleş, sizden devam edelim. Hem bu işte dizel yakıtı piyasaya sürme hamlesi bir anlamda geçici bir çözüm aslında. Derin bir krize geçici bir çözüm gibi görünüyor. Diğer yandan da bu Macron açıklamaları üzerinden de bir yorum rica etsem sizden. Türkiye'yi dışlayarak Avrupa Birliği aslında stratejik bir hata mı yaptı size göre? Çünkü Türkiye hem ekonomik anlamda hem de hani know-how dedikleri işte beşeri sermaye anlamında epey ivmelenme kazandı bu çeyrek asırda. Acaba bir ittifak, bir güç birliği yapılsaydı daha güçlü bir Avrupa olur muydu? Macron'un bu açıklamalarını siz nasıl okursunuz? Erdoğan'ın meclisten verdiği mesajları nasıl değerlendirirsiniz?
2: Öncelikle ilk Melik Yiğit'e sorduğunuz ilk soruya ben çok kısa bir paragraf boyutunda cevap vermek istiyorum. Yani Cumhurbaşkanımızın bu bir aşktan bahsettiniz ya, Teknofest kuşağı ve Teknofest'le ilgili
1: Evet.
2: öğrencileri şimdi geldiği seviyeden bahsedildi. Bu aşk aslında bizim tarihimizde de var olan bir şey. Yani Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul'u fethetme adımları atarken içeriden de bir sürü engelleyenler çıktı.
1: Doğru.
2: Yapmayalım, saldırmayalım, gitmeyelim, işgal etmeyelim diye. Ama Fatih Sultan Mehmet hayır dedi. Bu bizim mülkümüzdür dedi. Ve aynen devam etti. Sultan Alparslan Malazgirt Meydan Muharebesi'ne çıkarken de karşı çıkanlar vardı. Onlara da yine bitmeyen bir kızıl elma anlayışıyla cevap verdi. Ardından Selahaddin Eyyubi'nin Kudüs'ü fethetmesi yine bir aşktı. Ve yine içeriden ve dışarıdan yine engellemeler var. Aslında tarih tekerrür ediyor. Değişen hiçbir şey yok. Yani bir yanda Haçlılarla uğraşırken öte yandan Malazgirt'e hazırlık yapılması, İstanbul'un fethi veyahut da biz 1918 Mondros sonrasında tekrar bir İstiklal Harbi'ne girişirken içimizde Amerikan mandasına, İngiliz mandasına girelim diyenler vardı. Ama dinlenmedi onlar ve devam edildi. Yani biz İstiklal Harbi'ne yine bir bağımsızlık ülküsüyle girdik ve çok şükür ki bu devlet kuruldu. Yani bu ilk defa başımıza gelen bir şey değil. Tarihte hep başımıza geldi ama iyi ki bu ülkeyi seven, bu milleti seven ve idealleri olan, kızıl elması olan insanlarımız var. Şimdi geldiğimiz seviye tam da o nokta. Macron'un cümlelerini ben de dinledim. Macron aslında gerçeği tüm çıplaklığıyla muhataplarının yüzüne vurdu. Avrupa bir hata yaptı. 1945'ten sonraki Amerika

0: koruması sayesinde kendileri refah toplumunu artırmak hedefine girdiler. Tabii bir de Afrika'dan her yıl gelen sömürge paraları vardı. Bakın Jacques Chirac, Fransa'nın eski cumhurbaşkanlarından. Jacques Chirac diyor ki Fransa eğer Afrika'dan senede 500 milyar euro para almasa köy haline gelir. Eski taş devrine döner, mağara dönemine döner diyordu. Bakın şimdi Afrika ülkeleri kendi bağımsızlıklarını ve kaynaklarına sahip çıkmaya başlayınca Avrupa nasıl çökmeye
1: Sancılı.
0: başladı. Yani refah toplumunu yaratalım, oluşturalım derken yapmaları gereken birçok şeyi yapmadılar. Özellikle Cumhurbaşkanımızın artık günümüz füze ve dronların savaşı var diyor.
1: Tabii
0: Füze
1: sözün
0: ve
1: yerini
0: dronlar
1: füzeler ve
0: noktasında.
1: dronların aldığı bir yüzyılda yaşıyoruz diyor. Artık hani kelimelerin artık eski ağırlığı kalmadı. Daha çok füze ve dronların ağırlığı var.
0: Yani bakın ben bir asker boyutundan bakarak söyleyeyim size. Biz eğer 20 sene evvelki envanterimizle şu anda da devam ediyor olsaydık, Melik Yiğiter'in çok güzel söylediği cümle, İsrail bize saldırmakta hiç tereddüt etmezdi. Çünkü onun elindeki envanter 20 sene evvelki bizim envanterimizden daha iyi. Ama şu anda
1: Değil
0: öyle bir zamanlama yapıldı ki Selçuk Bayraktar'ın biraz evvel analizde de diyor ki bunu engellemezlerse şayet, bu İHA'yı biz uçurabilirsek
1: Ki
0: şayet
1: Özdemir Bayraktar
0: 5 sene
1: belgeselinde
0: sonra
1: gözyaşlarıyla izledik. Ne kadar çok da engellemeye çalışmışlar yani. Rahmetli
0: ya
1: Özdemir Bayraktar
0: ya
1: kaç kere pes etmenin eşiğinden geri dönmüş, yılmamış. Hani FETÖ'cülerin engellemeleri, İsrail'in lobi faaliyetleri sürekli önüne bir engel koymuşlar. Yani Haluk Bayraktar'ı tutuklamaya kalkmışlar. Neler neler yaşanmış. O belgeseli ben tavsiye ediyorum gençlere. Mutlaka ama mutlaka izlesinler. Hani bu coğrafyada hani vatan sevdası yüreğinde olan insanların ne zorluklarla mücadele ederek bugünlere geldiğini iyi bilsinler. Lütfen böldüm ama buyurun efendim.
0: Yo, ya aynı fikirdeyiz. Gerçekten de eğer biz zamanında bu adımlar atılmamış olsaydı biz şu an çok fenersiz yakalanmış olacaktık. Ve Allah muhafaza içimizde de birilerini kışkırtarak bizi ciddi şekilde bölünmenin eşiğine getirebilirlerdi. Ama tam zamanında atılan adımlar ki burada 2004 yılında yapılan Savunma Sanayi İcra Kurulu toplantısından sonra alındı birçok karar ve onların meyvelerini biz şimdi görüyoruz. Tam zamanında geç kalınmış bir şeyler vardı daha önce. Vecihi Hürkuş'un, Nuri Demirağ'ın başına gelenler yine yaşanabilirdi ama çok şükür ki artık biz o aşamaların hepsini atlattık.
1: Peki, Sayın Keleci bir
0: Şimdi
1: son dakika var. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan G7 ülkeleri 100 milyon varile kadar dizel ve ham petrol stokunu serbest bırakacak diyor. Az önce paylaştığımız gelişmenin bir yansıması Trump duyurmuştu. Şimdi Fransa'dan da bir ses geldi. 100 milyon varil.
0: tam yerine geldi. Ben o zaman bu konuda da iki
1: Yani
0: kelam
1: şöyle bir
0: etmek
1: örnek vereyim.
0: istiyorum.
1: Şimdi bir yandan Gökçen Sever editörümüze hemen sordum. Hani Avrupa'nın günlük petrol ihtiyacı ne kadar diye 10 milyon varil. Yani bu 10 günlük bir şeye denk geliyor
0: 10 gün,
1: neredeyse.
0: 10 gün.
1: Böyle
0: O
1: hani aman
0: aynen
1: aman
0: öyle.
1: bir
0: Aynen
1: ihtiyat
0: öyle.
1: akçesine koymamışlar kenara sanki.
0: Benim tahminim şöyle. Daha dün Trump'ın bir açıklaması vardı. Avrupa elindeki dizel stoklarını açmalı diye.
1: İşte bugün açtı ben
0: Trump bu
1: söyleyince diyor.
0: açıklamasından sonra açıldı. Peki Trump bu sözü söylerken bir ay sonrasına dair neyi öngörmüş olabilir? Savaşı öngörmüş. Seçimi öngörüyor. Seçimden sonra da savaşı öngörüyor. Çünkü şu anda
1: Evet.
0: bir uçak gemisi daha İran'a doğru yolda. Bir tane tümen yine yolda. 10 bin askerlik bir tümen de İran'a doğru yolda. Kasım ayının başlarında da İran'a ulaşmış oluyorlar bunlar. Demek ki
1: Yani şöyle mi
0: benim
1: düşünüyorsunuz?
0: anladığım
1: Bu petrol krizini bitirmek için sert bir darbe mi vurulacak İran'a bu anlamda? Bunu denemediler mi bugüne kadar?
0: yani bunu denediler ama sanırım bu seferki niyetleri daha farklı. Yani artık böyle çekingen gitmek yerine İran'ın bugüne kadar enerji kaynaklarına, enerji tesislerine ve belini kıracak daha etkili bir müdahaleleri yoktu. Ama

0: Trump artık gözünü karartmış durumda. Sanıyorum ben 3 Kasım'da seçim yapılacak. Tam bir ay sonra bu stokları tabii Gökçen 100 milyon varile kadar dizel stoku. Ama petrol stokları ne kadar, günlük petrol
1: Yok, bu toplam
0: giderleri
1: 100
0: ne
1: milyon
0: kadar
1: varile
0: olur?
1: kadar dizel ve ham petrol stoku diyor. Yani 100 milyon varile kadar bırakılacak diyor. Serbest bırakılacak ama günlük
0: Ama o
1: 10,5
0: zaman
1: milyon varil ihtiyacı varsa Avrupa'nın, yani 10 günlük bir şeye tekabül ediyor yaklaşık kaba taslak.
0: bambaşka bir şey daha var. Şimdi bir varil ham petrolden %20 oranında mazot üretirsiniz. Dizel %20'dir. Yani 100 milyon ham petrolden de en fazla %20, yani 20 milyon varil petrol üretirsiniz. O yüzden ham petrolle dizeli karıştırmamak lazım. Dizel rafine edilmiş
1: Evet.
0: haliyle.
1: O zaman
0: Eğer
1: buradan baktığımızda çok böyle geçici palyatif bir çözüm olduğunu söyleyebiliriz. Biraz Trump kendi de iç
2: Tabii
1: politikada, hani
2: tabii palyatif.
1: Amerika'da da yakıt fiyatları çok ciddi artmış vaziyette. Sosyal medyadan görüyorsunuz, Amerika'daki Türkler sık sık pompayı çekip çekip paylaşıyor, coştu buralar diye.
0: Evet.
1: Sayın Yiğitel, hem bununla ilgili bir değerlendirme rica edeyim, hem de şu soruyu da sorayım. Şimdi bir yandan da mesela Macron diyor ki Çin hani bize ezip geçiyor diyor. Mesela ben bir baktım, şu an 14-15 tane 1 trilyon doların üzerinde şirket var dünyada. Yani değeri 1 trilyon üzerinde. Burada bir tane bile Avrupa'dan şirket yok. İşte 8-9 tanesi Amerika'da, Çin'de, işte Güney Kore'de var, Tayland'da var, Tayvan'da var, düzeltiyorum, ama Avrupa'dan
2: Doğru.
1: hiç yok mesela. Ve diyor ki yani artık hani bizi geçtik falan diyor. Almanya bile diyor rekabet edemez hale geldi diyor. Sorumu şuraya bağlayacağım. Hani bir yandan bu enerji kriziyle boğuşan, bir yandan bu yüksek teknoloji işlerinde sınıfta kalan bir Avrupa nereye koşuyordur? Türkiye'yi dışlayarak sizce bir hata mı yaptılar bugüne kadar? Bir de şu soruyu da sorayım.
2: Çok.
1: 5 milyonda robot şu an dünyada iş başında çalışıyor. Bugün mesela işte gemilerde kaynak yapan bir robot gördüm. Örümcek gibi. Hani pıtır pıtır her tarafını geziyor makinada. Kaynakları yapıyor yapıyor. Durmak bilmiyor. Yani sen insansın. Ne kadar abi, şu an görüntü geldi. İnsansın. Ne kadar çalışabilirsin? Yani bir süre sonra bir mola vermen lazım. Sürekli çalışıyor yani. Enteresan bir durumla karşı karşıyayız. Nereye gidiyor dünya? Nasıl bir yüzyıla hazırlanıyoruz Türkiye olarak biz aynı zamanda? Bir de soruyu çok uzattım biliyorum ama size bir 10 dakika vereceğim. Muhalefet bu işlerin neresinde?
2: Ha.
1: Sürekli yolsuzluk konuşmaktan, işte vurgun konuşmaktan bu işlere vakit kalmıyor mu?
2: Ya şöyle, yani bir kere hani birileri Çin'i durdursun. En son bir tane video izledim. Vallahi asker yapmışlar. Bayağı bir savaşan asker.
1: Tabii.
2: Asker gibi
1: Zaten
2: rap rap
1: proje
2: rap
1: o.
2: yürüyor. Ha, rap rap rap yürüyor. Bunun demolarını çalışıyorlar. Hatta bir arkadaşımla bakıyorduk. Ya dedim, robot askerle nasıl savaşacağım? Vallahi dedim, herhalde şöyle sesini yok. Pilini çıkar, pilini çıkar. Yani bunun şarjı bitene kadar sen bir şey yapamazsın. Çelik bir de.
1: Doğru.
2: Yani ne olabilir? Kurşun sekecek, gidecek. Yani şarjı bitene kadar Allah'a emanetsin. Yani şimdi dolayısıyla sınır tanımıyor Çin. Ve bu mesela sadece Avrupa değil, Amerika'da bir projeksiyon yapıyor. Ve diyor ki savunmada da Çin yakın dönemde bizi geçecek. Şimdi çünkü Çin sürekli üretti. Avrupa böyle saplantılı bir şekilde kendi içinde bir kısır döngüye girdi. Yani bu biraz böyle Ağustos böceğiyle karıncanın hikayesine döndü. Yani bunlar
1: Bu arada Sayın Yiğitel,
2: Ağustos
1: hani bu
2: böceği
1: robot
2: gibi
1: meselesini
2: şarkı
1: konuşurken
2: türkü.
1: mesela Teknofest Şanlıurfa'dan bilmiyorum gördünüz mü? Bizim robotlar da fena değil. Hani ben bir böyle bir baktım. Yani böyle
2: Yok,
1: bayağı
2: bizimkiler
1: çocuklarla
2: değil.
1: oynuyorlar, koşuyorlar, şakalar yapıyorlar, müzik çalıyorlar falan. Teknofest'teki robotlara baktığımda Çin'deki muadillerine benzer bir görüntü beni biraz umutlandırdı bu anlamda.
2: Yok, biz de iyi gidiyoruz. Yani ben hani robotlar bizi ele geçirecek falan korkuyorlar. Ben dedim ki ya, robot aşık olmadığı sürece ve ağlamadığı sürece biz öndeyiz. Yani o duygu yok yani robotta. O yüzden bizi ele geçiremezler. Rahat olun. Benim çocuklar sürekli soruyor da onu. Ya baba, bu robotlar bizi ele geçirir mi falan diye, rahat olun dedim. Aşık olmadıkları sürece problem yok. Çünkü o duyguyu da yakaladım ve geçmiş olsun hepimize. Şimdi biz hani orada da hakikaten yani iyi işler yapıyoruz. Dünya çok başka bir yere doğru gidiyor. Ama dedim, bir Avrupa bu meseleleri okuyamadı. Gerçekten okuyamadı. Ya bugün mesela bu güvenlik, kendi güvenlik açıklarını kapatamama meselesi. Kapatamıyorlar. Yani basit bir kriz karşısında ya da bir Rusya tehdidi karşısında

0: paniklediler ve hemen Amerika'ya koştular. Aman ha, başımıza bir hal gelirse diye. Şimdi o anlamda da bir egzersizleri yok. Çünkü o kısır döngü tartışmaları işte boğulup gittiler. Üretim meselesine de hakikaten tam Ağustos böceği karınca hikayesi. Yani Çinliler bu karınca gibi çalışırken onlar Ağustos böceği gibi şarkı türkü ve üretim istedikleri gibi üretemediler, satamadılar. Geldiğimiz nokta itibariyle de iş başka bir yere doğru gidiyor. Şimdi bizde durum ne? Bizde bu meseleleri okuyabilen bir iktidar var. O yüzden 25 yıldır Erdoğan iktidarı var. Ben ilk AK Parti'nin ilk dönemlerinde ben bu Arge meselesini Arge'den sorumlu genel başkan yardımcılığı, partide Arge çalışmaları, kurumlarda Arge işini ben ilk kez orada duydum. Yani Arge ne ola ki ve hani niye
1: Mesela
0: kaynak
1: Sayın
0: falan.
1: Yiğitel,
0: Şimdi
1: Merkel
0: sonra anladı
1: 2021
0: ki bu
1: yılında
0: öngörü.
1: Almanya eski şansölyesi Merkel 2021 yılında işte Türkiye'ye bir ziyarette bulunmuştu. Erdoğan'a veda ziyaret diyebiliriz Huber Köşkü'nde. Ben hatırlıyorum o dönem şöyle bir ifadesi vardı. Yani biz Almanya olarak çığır açan teknolojilerde çok geri kaldık. Hani bu treni kaçırdık demeye getirmişti.
0: Tabii.
1: Şimdi mesela biz işte 2021 5 yıl olmuş Merkel bunu söylüyor. Biz 8 yıl önce Teknofest işine girmişiz. Ve biz Teknofest işine girdiğimizde
0: Tabii.
1: muhalefet
0: Aynen.
1: panayır yeri diye dalga geçiyordu. Hatırlarsınız. Yani hani mesela
0: Bravo,
1: muhalefet
0: bravo.
1: yıllarca sırtını döndü o çocuklara, gitmedi. En son işte Kılıçdaroğlu bir artık o kadar çok milletten tepki geldi ki ya milli savunma işte bu teknoloji işleri bizim milletin evlatlarının işleri yani burada herkesin çocuğu var. Siz niye bu kadar sırtınızı dönüyorsunuz diye öyle bir tur attı orada öyle bir göründü yani. Özgür Özel gitti mi hala hatırlamıyorum tam olarak belki gitmiştir. Ama yani böyle bir hani canı gülden bir sahip çıkalım bunun biz de mücadele verelim meselesi olmadı. Dereyap atölyeleri kapatıldı İstanbul'da ya İmamoğlu gelince.
0: Aynen öyle. Ya işte o yüzden de bu meseleler artık bir vizyon meselesi. Yani sizin bir vizyonunuz varsa, geleceği okuyabiliyorsanız ve o geleceğe ilişkin de doğru hamleler yapabiliyorsanız siz var olmaya devam edersiniz. Yoksa gündelik hayat üzerinden işte eski defterleri karıştırarak bir takım işte halkta böyle korku yaratma amacıyla işte ya içki sağlığa zararlıdır, işte içki içemeyeceksiniz, mini etek giyemeyeceksiniz falan böyle. Burada enerji burada tüketti muhalefet. Fena halde enerjiyi tüketti. O gündelik tartışmaların içinde boğuldu. Ve geldiğimiz nokta itibariyle de bir vizyon üretemediği için de kan kaybediyor. Kan kaybetmeye de devam ediyor. Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şöyle bir avantajı var. Birçok avantaj da siyaseten.
1: Mesela
0: Ya
1: Sayın
0: bir kere
1: İtel, yeni parti genel başkanı
0: öngörü
1: Özgür
0: çok
1: Özel
0: fazla.
1: bu 15. buluşma oldu. İşte Teknofest Şanlıurfa daha hala Teknofest'e gitmemiş. Şimdi arkadaşlar bir yandan kontrol ettiler. TUSAŞ'a gitmiş mesela. Şimdi hakkını yemeyeyim. İşte TUSAŞ'ta görülmüş Saha Expo'ya gitmiş ama şu çocukların sevincine ortak olmaya hala gitmemiş. Yani 15 buluşma olmuş. Hani Kuzey Kıbrıs'ta, Azerbaycan'da, İstanbul'da, ne bileyim Diyarbakır'da, Urfa'da, Ankara'da hiçbirine mi denk gelemedi?
0: Ya işte onun nedeni kendi içlerindeki o mahalle baskısı var ya. O mahalle baskısı zaten bir gün onların hani böyle siyaseten ömürlerini bitirecek. Gerçekten ya bir şey ya doğru yapılan bir şey de doğru de ya şey de CHP milletvekili o zaman yeni parti yok komisyonda dedi ki ya ben dedi Murat Kurum'u takdir ediyorum vallahi hani depremden bu yana dedi yaptığı işler falan ya adama demediklerini bırakmadılar İbrahim adama demediklerini bırakmadılar ya yani ya arkadaş adam bir şey demedi ya dedi ki ya son yüzyılın en büyük depremi ve kısa sürede bu kadar konut yapmak büyük bir iş. Yani bunu diyebilmek bir daha da ağzını açamadı korkudan. Şimdi dolayısıyla eğer hani bir vizyonunuz yoksa bu tür korkularla gündelik siyaset yapıyorsanız siz zaten o anlamda şansınız yok. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan şeyi görebiliyor. Yani dünyayı okuyabiliyor. Gerçekten dünyayı okuyabiliyor. Dünyayı okuyabiliyor
1: Bu
0: ve
1: arada Sayın Yiğitel,
0: daha böyle Premier Lig'e bakarak yürüyor.
1: Özgür Özel'den de böyle itiraf gibi bir cümle de gelmiş 2023 yılında 2 yıl önce. Diyor ki bütün gençler Teknofest'e ilgilenirken bizim teknoloji Arge konusunda bir genel başkan yardımcımız bile yoktu CHP'de diyor. Özellikle İHA SİHA'larla ilgili bütün Türkiye bunları konuşurken savunma sanayi konusunda bir uzmanımız da yoktu diyor CHP'de. Tamam da hani şimdi kuantum keki yendi, pardon kek kuantumu yendi filan diye dalga geçiyorlardı. Yani hani İşte insanlar bayırdan
0: Valla
1: aşağı kek gibi yuvarlanacak ve bunu da işte gittiler
0: ya
1: oy verdiler falan diye makarnacı
0: seçmen
1: bunlar
0: ne dedi?
1: diyorlardı.
0: Seçmen ne dedi? Kekimi yiyerek, çayımı içerek kuantum çalışıyorum dedi.
1: Ya Rami Kütüphanesi'nde yani yüz binlerce genç
0: gitmiş. Tek yeme dedikleri yerler orası, oralar kütüphaneler. Gençler orada yetişiyor işte. Silikon vadilerinde. Yani kekimi de yerim, kuantum fiziğimi de yaparım. Hani var ya, kariyeri de yaparım çocukta. Yani biri diğerine engel değil. Dolayısıyla burada yani böyle şeyi karikatürize ederek, işte ne bileyim, itibarsızlaştırarak yol anlamayacağını gördüler. Gerçekten yani. Peki. Vizyonunuz yoksa, gerçekten bak, dünyayı okuyamıyorsanız hakikaten şansınız yok. Yok yani.
1: Ya Sayın İttel şimdi laf açıyor işte. Levazım tüneli %80 bitmişti. Rahmetli Kadir Topbaş döneminde başlamıştı. İmamoğlu dedi ki ya ben buradan 40-50 bin araç geçecek diye burayı bitirmem ben dedi. Buraya para harcamama gerek yok. Metro yaparım dedi. Metro da yapmadı. Bugün Kilyos tüneli %98'e gelmiş. Ulaştırma Bakanlığı Sarıyer'deki Kilyos tüneli bitiriyor. Yani bir vizyon meselesi de. Bugün İstanbul'da şuradan şuraya gidiyorsunuz. Dün ben buradan koşarak çıktım. Servise yetiş, yani servisler yolu kapatmadan çıkayım diye 8 kilometre yol gideceğim. 55 dakika sürdü. Millet 2 saat, 2,5 saat trafikte ya. Debeleniyor İstanbul'da. Yani bir tane kavşak, bir tane tünel, bir tane köprü kavşak, ne bileyim bir tane yeni ulaşım hattı açmazsan ondan sonra gelip kek kuantumu şey yani dedi alıp geçersin. Ama öyle olmuyor bu işler. Süren ya, bitti Sayın Yiğit'ten.
0: Ha çok özür. Çok
1: estağfurullah özür. Sayın Keleş'e bir cümlelik, bir 3 dakika kaldı. Sayın Keleş, bir yandan da şu dünyadaki rekabet konusunda sizden bir değerlendirme rica edeyim. Yani Xi Jinping Amerika işte ya kavga etmeyelim biz aramızda anlaşırız mesajı verdi ama bu aynı zamanda hani filler tepişik çimenler izleyecek durum mu oluyor? Ya da onlar anlaşınca çimenlerin durumu ne oluyor? Avrupa Birliği biraz kaygılı, bulunduğumuz coğrafyadakiler de biraz kaygılı. Sizin bu anlamda bu yüzyıldan nasıl bir yüzyıl beklentiniz var? 2 dakikam kaldı ama...
2: Yani esasen çok değişen bir şey yok. Güçlüler birbirleriyle anlaşarak bir paylaşıma hazırlandıklarını görüyoruz. Eskiden Rusya ile Amerika yapardı. Şimdi Amerika ile Çin yapıyorlar bunu. Belli ki bir paylaşım olacak. Ve sizin dediğiniz gibi filler tepişirken arada olan çimenleri oluyor ve çimenler eziliyor. Bu aşamadayken yapılması gerekenler aşağı yukarı belli. Ama siz biraz evvel Melih Yiğitel ile konuştuğunuz bu siyasetçilerimiz içerisinde muhalefetin bu aymazlığı konusunda da ben sadece bir kelam edeyim. Maalesef siyasetçinin bir derdi olması lazım. Niye siyaset yapar? Bunların bir derdi yok. Dert olmadığı için sıkıntı başlıyor. Yani bir adımı atabilmek yani için...
1: Memlekete hizmet diye bir dertleri yok diyorsunuz bu anlamda değil mi? Yoksa dertleri öyle, çok vallahi. Her gün Silivri'den yok, gelen mesajları bir, yalanlamaya çalışıyorlar.
2: Tabii yani Silivri'ye teslim olunmuş halleri var. Ama hizmet etmek gibi bir dertleri yok. Öyle bir dert olmadığı için de bakıyoruz tamamen siyasetlerini Silivri'ye odaklandırmış durumdalar. Halbuki... Mesela şu fon meselesinde AK Parti'nin genel başkan yardımcısının meselesi ortaya çıktıktan sonra sosyal medyayı salladılar adeta. Fakat şunu yapmalarını biz beklerdik. Önce çuvaldızını da kendinize batırın. AK Parti genel başkanı, cumhurbaşkanımız hemen gereğini yaptı.
1: Doğru.
2: Peki siz Türkiye'ye artık mal olmuş delilleriyle, tanıklarıyla ortaya konmuş bir yolsuzluğu yapanlar hakkında ne yaptınız? Hangi adıma attınız? Önce siz kendi tarafınıza bir bakın.
1: Ve yani görünen o ki Sayın Keleş, muhalefetin ufku Silivri'ye kadar, yapacak da pek bir şey yok yani, onları kaderleriyle baş başa bırakacağız diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Sürem bitti, o yüzden affınıza sığınıyorum. Bir başka yayında telafi ederiz kalanları da. Türk Medya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel ve stratejist İbrahim Keleş bizimleydi. Bir başka yayında görüşmek üzere. Sağ olun, var olun, hoşça kalın diyorum. Şimdi tabii yüksek teknolojiyi konuşuyoruz ama dünyanın en önemli meselelerinden bir tanesi de gıda güvenliği meselesi. Bu alanda da Türkiye ciddi yatırımlar yapmaya, mücadele etmeye devam ediyor diyebiliriz. Tarım ve gıda sektöründe yatırımları güçlendirecek diye bir işbirliği hayata geçiyor. Ziraat Bankası'yla Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Target projesi kapsamında tarım ve gıda yatırımlarının finansmanı için işbirliği yaptı. Dünya Bankası tarafından finanse edilen proje kapsamında tarım ve gıda sektöründe yatırım yapacak işletmelere yatırım tutarının %80'ine kadar finansman sağlanacak. 10 milyon dolara kadar verilecek finansman azami 2 yıl ödemesi olmak üzere 7 yıla kadar vadelendirilecek. Kaynak tesis yapımıyla makine ve ekipman yatırımlarında kullanılabilecek. 10 yıllık dönemde toplam 5,3 milyar dolarlık finansman planlanırken ilk aşamada 750 milyon dolarlık kaynağın kullandırılması hedefleniyor. Proje kapsamında duyurunun 2026 yılı sonuna kadar yapılması, finansman kullanılır. Düzeltiyorum.

finansman kullandırımlarınınsa başvuruların değerlendirilmesinin ardından 2027'de başlaması planlanıyor. Yatırımcılar projelerin Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'na sunacak. Uygun bulunan yatırımların finansmanı Ziraat Bankası tarafından yatırımın ilerleme durumuna göre aktarılacak. Ziraat Bankası Genel Müdürü Alparslan Çakar, Ziraat Bankası olarak tarım sektörünün finansmanında 163 yıllık tecrübemizden aldığımız güçle üreticimizin ve yatırımcımızın yanında olmaya devam ediyoruz mesajı verdi. Ben veda ediyorum. Saat başında Kaan Yakupan yepyeni haberlerle sizlerle olacak. Hoşçakalın.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
2: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
3: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
2: Çıkar, çıkar da. Her gün dışarıdan kahve almayı hayatından bir çıkar. Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar.
3: Dene, sana da çıkar.
2: Denemesi bedava. Ocağı çıkar. Hesap
4: basit. Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Kütle böyle.
5: Otobit'te. PTT AVM ile aradığın binlerce ürün, avantajlı fiyatlar ve özel kupon fırsatlarıyla senin de. Hemen uygulamayı indir, fırsatları yakala.

Sayın Cumhurbaşkanı'nın bütün siyasi partilere önce Türkiye sonra siyasi rekabet çağrısı yapmış olması işin kürsü konuşması kısmıydı. Bir de detayları vardı. Detayları neydi? Sayın Cumhurbaşkanı'nın meclise girişinde ayağa kalkmadı Yeni Parti ve CHP sıraları. Sayın Cumhurbaşkanı meclis yasama yılı konuşması için kürsüye yürürken Yeni Parti'nin milletvekilleri salonu terk etti. Az önce Hikmet Bey'in bahsettiği var ya, hani o şadırvanda abdest alıyormuş gibi çek pampa yaklaşımı. Şimdi bu ülkenin Cumhurbaşkanı 27.834.589 kişinin oyunu aldı. Belli ki Özgür Özel ve arkadaşlarının 27.834

0: 4589 kişinin tercihine saygı göstermeme ve dahi onların oylarına talip olmama gibi bir duruşları var ama kalan matematik onları iktidar yapmaya yetmiyor.
1: Bundan daha kötü, bundan daha pis, bundan daha sefil bir kutuplaştırma olur mu? Ülkenin cumhurbaşkanı o.
0: Aynen öyle. Sen
1: adamı beğenirsin beğenmezsin. Makam
0: yani,
1: var orada.
0: 27 ha? milyon.
1: Ne kazandınız şimdi?
0: Şimdi şöyle söylüyorum. 27 milyon 834 589 kişinin iradesine saygısızlığın zirve noktası. Ama ben bir analiz yapacağım müsaade edersen. Sen katılıp katılmadığını söyle bana. Evet. Bugün Cumhuriyet gazetesinde yer alan bir karikatür.
1: Allah Allah. Cumhuriyet'te. Evet. Çok pistir onların karikatürü.
0: İşte bu, işte bu meseleyi özetler nitelikte bir karikatür. Arkadaşlarım ekrana getirebilirlerse Türkiye Büyük Millet Meclisi o millet oradan çıkmış ve gidiyor. Ama bu zihniyet hep var oldu. Bakınız efendim, kayıtlı seçmenin %52'sinden bahsediyorum. Seçmenin, nüfusun değil. 27 milyon 834.589 kişi millet değil. Sadece Özgür Özel ve arkadaşlarına oy veren kesim millet. Ama biz bu fikre yabancı değiliz zaten. Zaman zaman böyle şecaat arz ederken sirkatin söyleyen, yani asıl kafalarının içindeki fikri ifşa eden, ediveren bu ekibe biz yabancı değiliz. E bunların fikir önderlerinden Türkan sayılan yıllar önce ne demişti? Hı? Hatırlıyor musun?
1: Abi onun videosu var.
0: Verin.
1: Oo, güzel.
2: Heh. Şimdi biz asılız. Dolayısıyla bizim istemediğimiz bir şey bu ülkede olması mümkün değil.
0: Biz asılız, biz yaparız, evet. biz milletiz.
1: Bak, şimdi buradan,
0: biz
1: şimdi buradan.
0: M'si gider oradan, yok, kalanı ya. Çöp.
1: İşte bak, şu...
0: Ya orada ben sana bu ülkenin %52 oyla seçilmiş cumhurbaşkanından bahsediyorum ya. Ama bu bugün olan bir şey değil. Yani şimdi ben size dün meclisi terk eden yeni partililerin cumhurbaşkanına ve o makama ve o kişilerin oylarına saygısızlık ettiğinden bahsettim ya. Bu bir saygısızlık olduğunu, makama saygı gösterilmesi gerektiğinden bahsettim. Ama değişen bir şey yok. Efendim bu AK Parti'nin tek başına iktidara geldikten sonraki ilk resmi bayramının, yani 23 Nisan 2003 tarihinin bir gün sonra çıkan gazetesi. AKP yalnız kaldı. Resepsiyona Cumhurbaşkanı, Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta Kademesi ve CHP'liler katılmadı. Ne resepsiyonuna? 23 Nisan. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resepsiyonuna. Yani aradan 23 yıl geçtiği halde ısrarla resepsiyonlara gidilmez, davet edilmez, tek kişilik davetiye gönderilir, eşli davet edilmez falan filan. Hep bunlar yapılır. Sonra da iktidar kutuplaştırıcı siyaset, evet, yapmakla şu suçlanır
1: var.
0: Yani.
1: Evet, demek şuraya geldik hocam. Üstadım şu var. Güzel, çok da güzel tartma yaptın. Evet. O cumhuriyet, AKP yalnız kaldı. Yıl 2023 mü?
0: 2023. Kaç şey sene? 2003.
1: 2003. 2003. Kaç sene önce?
0: 23 yıl.
1: 23 yıl değil mi?
0: Evet.
1: Ben gençlik adamım. Şu gazeteye bak, şunu oku. Ulan daha adamlar yeni iktidara gelmişler. Şimdiden oho millet gibi bak yalnız kaldı. Bunlar işi. Bana bunu İstanbul'a geldiğimde o dönemlerde bana bunu arkadaşlarım söyledi. Abi çok da ümitlenme. Niye? Ya biliyorsun hocayı da 11 ayda gönderdiler. Bunun da birkaç gün kaydı kaldı kalmadı diyordu değil mi? Öngörü bu değil mi?
0: Evet.
1: Ulan zerre kadar utanma haysiyet olsa sizde. Bak yıl 2000 okuyabilir miyim abi? 2 Ekim 2026 Cuma yazıyor. Kandırmıyorum sizi, evet, kayıtlara tamam. Geçsin. Bak çıkıyor bir gazetede. Hani bunu yalnız bıraktığınız gazete var. Şu Recep Tayyip Erdoğan bak 23 sene yaşlanmış. 23 sene önce,
0: evet.
1: Daha genç. Burada biraz
0: şuna gelir
1: yaşlanmış. Yaş almış diyelim. Maşallah barakallah. Yaş almış. Tamam. Allah hayırlı uzun ömürler versin. Neyse. Önce Türkiye sonra siyasi rekabet. Arabanı ver.
3: Son günlerde birileri duruşumuzu çok net ortaya koyduğumuz olumsuz hadiseleri fırsat bilerek partimize yönelik bir saldırı kampanyası başlattı. Münferit örneklerden hareketle değerlerimizi de hedef alan son derece çirkin

0: derece sorumsuz bir tavır içine girdiler. Milyonlarca insanımızı alçakça töhmet altına bırakmaya çalışıyorlar. Adı gibi ak olan, pak olan bu tertemiz hareketi lekelemek için her yolu deniyorlar. Ellerine geçirdikleri her fırsatı, kadınların uğruna mücadele verdikleri, bedel ödedikleri en temel haklarına karşı bir saldırı malzemesi yapan bu ahlaksızları ben yine milletimizin takdirine havale ediyorum. Milletimiz de basiretiyle, irfanıyla ne yapılmak istendiğini zaten görüyor. Biz de her zaman olduğu gibi bunlara prim vermiyor, işimize bakıyoruz.
1: Gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle esas meselede konuşuyoruz. Esas mesele bu akşam 20'de 24'te.
2: Sevdiğiniz restoranda yemek yerken bir anda boğazınıza takılan o lokma. Boğulma aniden olur. Tam tıkanma yaşandığında zamanla yarış başlar. Tıkanan kişinin arkasına geçilir. Önce iki kürek kemiği arasına 5 kez vurulur. Sonra 5 kez karın basası uygulanır. Hemlik manevrası doğru şekilde uygulandığında tıkanan nefes yolunu açarak bir hayatın yeniden başlamasını sağlar. İlk yardım bilmek sadece sağlık çalışanlarının görevi değil, hepimizin sorumluluğudur. İlk yardım hayat kurtarır. Eğitim detayları için ilkyardim.org.tr

0: Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarih. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler, An ve Zaman'da bu hafta efsanelerden gerçeklere, iki ayrı tanığın gözünden Troya Savaşı'nda neler yaşandığını, Profesör Doktor Reyhan Körpe ve arkeolog editör Nezih Başgelen'e soruyor. An ve Zaman, Cumartesi 23.15'te 24.00.
1: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
2: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
3: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
1: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

İyi akşamlar. 24'te akşam haberlerine hoş geldiniz. Bugün 2 Ekim 24 ekranlarından ve 24 radyodan sizlere ulaşıyoruz. 2 saat boyunca akşam haberlerinde yoğun başlayan hafta yine yoğun tamamlanacak. O yoğunluğun detaylarını 2 saat boyunca sizlerle paylaşacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün İstanbul'daydı. Cuma namazından sonra 3 ilçenin belediye başkanlarını, 1 ilçe belediye başkanı ve 2 ilçe belediye başkan vekillerini Vahdettin Köşkü'nde kabul etti. Ne görüşüldü detayını sizlere paylaşacağız. Tabii günlerdir konuştuğumuz mesele fon operasyonunda yeni gözaltılar, tutuklamalar var. Tutuklananların sayısı 65'e yükseldi. Bir yandan adli boyut, soruşturma boyutu devam ediyor. Diğer yandan fon kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığında bugün toplandı. İkinci toplantıydı. Peki toplantıda ne görüşüldü? Hem mağduriyetlerin giderilmesi, o takvim nasıl olacak, nasıl işleyecek? Bir yandan da SPK düzenlemesinde kimi değişiklikler var. O taslak hazırlandı. Bundan sonra neler yapılacak? Bunlar görüşüldü. Hepsini ekranınıza getireceğiz. Ama dünden bu yana özellikle iki gündür diyelim Merkez Hakem Kurulu ve hakemlerle ilgili soruşturma devam ediyor. Çok çarpıcı iddialar. Çok farklı ve de genişleyecek gibi görünüyor açıkçası bu operasyon. Bu soruşturma, gözaltılar var. Sevkler var. Neler var neler. Aslında çok çarpıcı. Hepsi ne oldu, neden oldu, nereye doğru gidiyor? Hepsini ekranınıza getireceğiz, paylaşacağız. Haftalardır, aylardır konuştuğumuz mesele. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında kah barışa dönüyor gibi, ateşkese dönüyor gibi, kah bozuluyor. Amerika Birleşik Devletleri İran'a yeniden saldıracak gibi. Böyle ifade ediyorum çünkü görünen bu. Ama ne oluyor, ne bitiyor? Gün içerisinde hangi açıklamalar yapıldı, hangi adımlar atıldı? Hepsini akşam haberlerinde sizlerle paylaşacağız. Başlıyoruz.

Önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün İstanbul'daki trafiğine bir bakalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan yoğun programına İstanbul'da devam etti ediyor. Erdoğan öğle saatlerinde Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, Şile Belediye Başkan Vekili Sacit Terzi ve Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin'i Vahdettin Köşkü'nde kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan çalışmalarını bugün İstanbul'da sürdürdü. Üsküdar Kısıklı'daki konutundan Cuma namazı için Kerem Aydınlar Camii'ne geçti. Namazını burada kıldıktan sonra Vahdettin Köşkü'ne gitti. Mesaisini Vahdettin Köşkü'nde yürüten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez'i Vahdettin Köşkü'nde kabul etti. Erdoğan'ın bir görüşmesi daha vardı. Şile Belediye Başkan Vekili Sacit Terzi'yi de yine Vahdettin Köşkü'nde kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son kabulü ise Üsküdar Belediyesi Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin oldu. Her üç kabulde de yerel yönetimlerde atılması planlanan adımlar ele alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı terörizmin finansmanı ve aklama suçları soruşturma bürosunca sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen 13 şüphelinin sulh ceza hakimliğindeki işlemleri tamamlandı. Hakimlik 4 ismin tutuklanmasına karar verdi. Sermaye piyasalarında gerçekleşen işlemlere ilişkin soruşturmada tutuklu sayısı 65'e yükseldi böylece. Soruşturma kapsamında Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü Özgür Akayoğlu'nun aralarında bulunduğu 13 isim adliyeye sevk edilmişti. Hakimliğe sevk edilen şüphelilerden Ali Çil, İskender Balcı, Adem Karatepe ve Balıkçı İsmet olarak bilinen İsmet Öğüt tutuklandı. 2 gün önce gözaltına alınan Öğüt için 1 Temmuz 16 Eylül tarihleri arasında kendi adına toplam 3 milyar 92 milyon 75 bin 513 lira tutarında fon çıkışı olduğu tespiti olduğu belirtiliyordu. Öte yandan sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 19 zanlı daha sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Adli boyutun dışında bir diğer boyut var. Bundan sonra neler yapılacak? Mağduriyetler nasıl, ne şekilde, hangi takvimle giderilecek? Fon mağduriyetlerinin giderilmesine yönelik çalışmalar sürüyor. İkinci fon kurulu toplantısı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Fon kurulu ikinci kez toplandı. Kurulda Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30 Eylül tarihli kararları doğrultusunda hesaplanacak net yatırım tutarının hesaplama yöntemiyle fon hesaplarına ilişkin ödeme kararının uygulanmasına yönelik ikincil düzenlemeler değerlendirildi. Ödeme takvimi de toplantının gündeminde yer buldu. Çalışmaları bir süredir devam eden Sermaye Piyasası Kanunu'nda değişiklik yapılmasına ilişkin taslak da toplantıda ele alındı. Taslağın nihai hale getirilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlara gerekli talimatlar iletildi. Düzenlemelerde vatandaşlara herhangi bir ek yük getirilmemesi anlayışının esas alındığı vurgulandı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da yaptığı açıklamada, toplantıda Sermaye Piyasası Kanunu değişiklik taslağı üzerindeki çalışmaların sürdürüldüğünü açıkladı. Süreçte önceliğin yatırımcıların meşru haklarının korunması.

0: olması sürecin hakkaniyet ve adalet içinde mümkün olan en kısa sürede tamamlanması ve vatandaşlara herhangi bir ek yük getirilmemesi olduğunu vurguladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, fon piyasalarında sistemik problem olmadığını bir kez daha vurguladı. Çok hızlı hareket ettik diyen Şimşek, bahsekonu fonların tasfiyesi ve çözümlenmesi sürecinin başladığını belirtti.
1: Fon piyasasında yaşanan gelişmelere ilişkin ekonomi yönetimi tüm enstrümanları devreye aldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sistemik problem olmadığını belirtti.
2: Sınırlı bir etki oldu. Ancak sistematik bir problemden bahsetmiyoruz. Sermaye piyasalarını derinleştirmeye devam edeceğiz.
1: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, S&P Global tarafından düzenlenen küresel gelişmekte olan piyasalar konferansında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Şimşek, sorunlu olduğu değerlendirilen portföy yönetim şirketleri ve ilgili fonlara yönelik hızlı şekilde harekete geçildiğini açıkladı.
2: Sorunlu portföy yönetim şirketlerini ve ilgili fonları karantinaya aldık. Çok hızlı hareket ettik. Bahsekonu fonların tasfiyesi ve çözümlemesi süreci başladı. Burada amacımız bulaşıcılığın ve sistemin geri kalanına yayılmasını durdurmaktı ve bunda büyük ölçüde başarılı olduğumuzu düşünüyoruz.
1: Şimşek, ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde de bulundu. Türkiye'nin jeopolitik kırılmalara karşı tamponlar oluşturduğunu ve güçlü politikaları sürdürdüğünü belirtti. Yüksek enerji fiyatları dahil mevcut zorlukların ekonomi programının yönünü değiştirmeyeceğini vurguladı.
0: Bir başka çarpıcı soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Merkez Hakem Kurulu soruşturması kapsamında aralarında Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da bulunduğu 7 şüpheli adliyeye sevk edildi. Soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülüyor. Bu kapsamda MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu başta olmak üzere toplam 7 şüpheli adliyeye sevk edildi. Diğer isimler arasında Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Başkanı Ferdi Karadoruk, Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Eski Başkan Vekili Ahmet Şahin, Merkez Hakem Kurulu Eski Üyesi Yunus Yıldırım, Merkez Hakem Kurulu Üyesi ve Türkiye Futbol Federasyonu Eğitim ve 4. Bölge Sorumlusu Sabahattin Şahin, Hakemler ve Gözlemciler Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu Alican Sağlar'la İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif bulunuyor. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesiyle başlayan süreç devam ediyor. Gözaltına alınan Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun genç bir hakemi tehdit ettiği ses kaydı çıktı ortaya. Hakemler dosyası soruşturmasına giren skandal ses kaydında Gündoğdu, FIFA yardımcı hakemi Kerem Ersoy'a "senin hakemliğini bitirmekle bitirmemek arasında ramaktayım" diyerek gözdağı veriyor. Gündoğdu'nun konuşmasının ilerleyen bölümlerinde "devlet takip ediyor, yakalıyor" ifadesini kullanması da dikkat çekici.
3: Aslında baktığımızda futbol...
4: Ferhat Gündoğdu, hakemler dosyası soruşturmasının kilit ismi. Gözaltındaki MHK başkanının dijital materyallerinde yapılan incelemede şok detaylara ulaşıldı. Bir hakemle yaptığı tehditvari konuşmanın ses kaydı soruşturma dosyasına girdi.
3: En büyük sorumluluğu biz hakemlik yönetiminde olan kişiler ve hakemlerin üzerinde olduğunu görüyoruz.
4: Kayıtta Gündoğdu FIFA yardımcı hakemi Kerem Ersoy'a gözdağı veriyor. MHK hakkında bir yerde bir daha konuşma, bu sefer tavrım farklı olur dediği duyuluyor. Genç hakemi eski bir hakem olan babası Fahir Ersoy üzerinden tehdit ediyor.
5: Kerem, ben böyle biliyorsun çok doğrudan konuşuyorum. Aha. Doğrudan olanı konuşuyorum. Şimdi bir salak gibi gözüküyor muyum?
6: Estağfurullah.
5: Değil mi? Salak değilim yani, bir parça sizin kadar kafam çalışıyor. Otel odasında konuşuyorsun ileri geri, yurt içinde, yurt dışında. Fahir Ersoy senin baban değil mi?
6: Evet.
5: Baban gidiyor cemiyet memiyette, abilerini arıyor, bir şeyler yapıyor. Seni benim babandan ayrı, babanı senden ayrı düşünme şansın var mı? Yok, değil mi? Şimdi ben bunlar hep kulağıma geliyor. Bir halt yiyorsun ve belli de ediyorsun. Ben buna rağmen sana maç vermeye devam ediyorum.
6: Yani neyi kastediyoruz gerçekten?
5: Hiç önemli değil. İstersen anlama.
4: Kayıttaki ifadeler hakem atamalarıyla MHK yönetimi arasında ilişki bakımından dikkat çekici ayrıntılar içeriyor. Ses kaydına göre görüşme Kerem...

0: Ömer Soy'un bir süredir görev verilmemesi üzerine Gündoğdu'ya gönderdiği mesajın konuşulmasıyla başlıyor. Gündoğdu, Ersoy'u babası Fahir Ersoy'un bazı kişilerle temas kurduğunu öne sürerek azarlıyor.
1: Savunma yap yapma. Ya dilekçeni ver, hakemliği bırak ya da adam ol.
2: Çıkarım, gerçekten şu an şaşırdım. Benim babamla neredeyse beraber yaşıyoruz. Evden bile çıkmıyor. Hiç kimseyle hiçbir iletişim yok.
1: Beni bu söylediklerini ilgilendirmiyor. Bunların çünkü hepsi kanıtlı, kayıtlı. Tamam, çok akıllısınız çünkü. Senin o konuşmaların, bilmem neyin falan. Ben buna rağmen bunları içime atıyorum. Tamam mı? Diyorum, akıllanırlar diyorum. Abilerine biat ettiler diyorum. Yine de maçını veriyorum. Bak Kerem, hiç debelenme. Ben senin hakemliğini bitirmekle bitirmemek arasında ramaktayım.
0: Görüşmenin ilerleyen bölümlerinde Gündoğdu'nun kullandığı ifadeler daha da sertleşiyor. MHK Başkanı bazı kişilerin kendisi hakkında yazışmalar yaptığını iddia ederek bunların devlet tarafından takip edildiğini öne sürüyor.
1: Dinle beni. Aha işte, anlamış olmamak bile, susmuş olsam bile bir şey ifade edecek, ulan akıllanacak diyor ama inkara gerek yok. Bak, adamın aradığı, babanın aradığı adam arıyor, diyor ki aradığı adam eski hakem. Beni diyor Fahir Ersoy aradı diyor. Kim diyor. Kurmak istedikleri cemiyet, tamam bak, kurmak istedikleri cemiyet istediklerini kursun, önemli değil abi, kimse karışamaz. Ben o tarafında değilim. Yani hakem derneğine karşı bir şey yaparsın falan filan ama onlar Süleyman Güneş bilmem bana bir şeyler yazıyorlar ve devlet takip ediyor, yakalıyor. Tamam mı? Ben yine de sizleri kenarda tutmaya çalışıyorum. Siz bu anlamda neyin ne olduğunun farkında değilsiniz. Bak, bu kadar açık konuşuyorum sana. Hiçbir şey söyleme. Sadece eve git, yastığa kafanı koy, karar ver. Ben işime mi bakacağım? Bak, çok net düşün. İşime mi bakacağım, salak salak işlerle mi uğraşacağım? Bu kararı ver. Ondan sonra ben duruma hazırana kadar durumu idare ediyorum dersen ben onu anlarım ve seni bitiririm, merak etme. Senin gibileri.
3: Tehdit var. İçinde şantaj da var bu konuşmanın. Kendi altında çalışan bir hakeme bu şekilde bir ifade. Bu direkt bir mobbing. Şimdi düşünün, o hakem bu konuşmayı yaptıktan sonra, bu şekilde tehdit edildikten sonra bir maçta görev alacak. O maçta görev aldığında eğer ben ne yaparsam üstlerim beni takdir eder, üstlerim beni eleştirmez, üstlerimden olur alırım ya da bir sonraki maçta yine görev alırım. Çünkü malum, hakemler görev aldıkları maçlar ölçüsünde bir kazanç sağlıyorlar. Aynı zamanda profesyonel bir iş bu. Ve de milyonların gözünün üzerinde olduğu bir işten bahsediyoruz. En küçük bir hatada bizler televizyondan izlerken ya da hatta sahada izlerken de yanlış görebiliyoruz. Hatalı karar verebiliyoruz. İnsanoğlu böyledir. Her zaman %100 doğru diye bir şey yoktur. Bazen makineler bile yanılır. Ama burada sanki kişisel bir husumet gibi ya da bir koltuk endişesi gibi bir şey de hissediliyor. Ama burada görevini yapan bir hakeme bu şekilde bir konuşma, bir baskı, basınç uygulamak ne kadar doğru ve sonrasında o hakemler ne kadar doğru karar verebilir? O maçı yönetirken ya da o maçta görev alırken o 90 dakika boyunca aklından neler geçer? Neyi nasıl değerlendirir? Gördüğü bir şeyi görmezden gelebilir mi? Ya da az gördüğü bir şey hakkında inisiyatif kullanır mı? Bunların hepsi elbette yargıda, yargı kararını verecek. Yargı hem bu konuşmalar hem ele geçen belgeler, dokümanlar, Türk yargısı önünde sonunda buna dair doğru kararı verecektir. Ama tabii şu ses kaydı bile ya da olup bitenler bile bize çok şey söyletir ama bu kadarı yeter. Türk futbolundaki hakem soruşturmasında şimdi gözaltına alınan Süper Lig hakemi Yasin Kol'la Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu arasındaki WhatsApp trafiği de konuşuluyor. Kol, Trabzonspor'un oynadığı hazırlık maçını yönetti. Maçın hemen sonrasında evinden gözaltına alındı. Hakkında yasa dışı bahis mevzuatına muhalefet, resmi belgede sahteciliğe iştirak ve görevi kötüye kullanma suçlamaları bulunuyor. Dosyadaki dijital kayıtlarda ise Kol'un yardımcı hakem VAR ve AVAR isimlerini Gündoğdu'ya önerdiği, Gündoğdu'nun da bazı isimler için onay verdiği mesajlar yer alıyor.

0: Değişme şansımız varsa Özgür abi olsun.
1: Başka kim olabilir?
2: Akşam sahadaydı. Trabzonspor'un hazırlık maçını yönetti. Maç bitti. Yasin Kol evine geçti. Sonra polis geldi. Süper Lig hakemi Kol, Merkez Hakem Kurulu soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Aynı soruşturmada yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel de gözaltında. Kol'un neden dosyanın önemli isimlerinden biri haline geldiğini ise Ferhat Gündoğdu'nun dijital delillerinden çıkan yazışmalar gösterdi. İlk kayıt 26 Mayıs 2025 tarihli.
1: Yasin günaydın. Müsait olunca beni ararsın.
2: Bu mesajın ardından ikili arasında 2 dakika 49 saniyelik görüntülü görüşme yapıldı. Görüşmeden 14 dakika sonra hakem Yasin Kol bu kez Merkez Hakem Kurulu Başkanı'na isim listesi gönderiyor.
0: Abdullah Bora Özkara, Bahtiyar Birinci, Çağdaş Altay.
3: Var Onur Özütoprak, Avar Sarper Barış Saka. Başkanım, sizde nasıl uygun görürseniz.
1: Tamam kardeşim.
2: Aynı gün akşam saatlerinde mesaj trafiği devam ediyor.
1: Onur Balıkesirli, başka kim olabilir?
0: Erkan Engin olsun başkanım.
1: Okey.
2: Ama isim konuşmaları burada bitmiyor. Aynı gece Yasin Kol bu kez Özgür Yankaya'nın adını gündeme getiriyor.
0: Başkanım iyi akşamlar. Özgür Yankaya olsa daha iyi olur başkanım. Değişme şansımız varsa Özgür abi olsun.
2: İki gün sonra ise tekrar temas var.
1: Sarper'in Bandırma maçı varmış yakın zamanda. Özgür'ün yanına Avar'ı kim olsun istersin?
0: Başkanım Atilla olsun. Atilla var, Özgür abi Avar olsun. Özgür abi Avar olsun.
1: Okey.
2: Tam 30 saniye sonra Yasin Kol görüntülü arıyor. Görüşmeye 48 saniye sürüyor ve aylar sonra 1 Ekim 2025 Yasin Kol'dan Gündoğdu'ya yeniden bir hakem listesi gidiyor. Soruşturmanın başka ayağı ise para hareketleri. Yasin Kol ilk ifadesinde bahis oynadığını reddetti ve sadece kendisinden borç isteyen birkaç kişiye borç verdiğini iddia etti. Ancak Mali Suçları Araştırma Kurulu verileri ve adli inceleme raporunda Kol'un hesaplarında bilişim suçları ve yasa dışı bahis soruşturmalarında adı geçen kişilerle çok sayıda para transferi yapıldığı belirtiliyor. Soruşturma dosyasındaki resmi tutanakta da para hareketlerinin miktarı ve yönü dikkate alınarak Kol'un yasa dışı bahis oynadığı yönünde değerlendirme yapıldığı ifade ediliyor.

Dünya gündemiyle devam edelim en sıcak olandan. Bir yanda İran Savaşı, diğer yanda Ukrayna Savaşı. Dünyada akaryakıt sıkıntısı hızla büyüyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, dizel ihracatını yasaklama tehdidiyle Avrupa'dan stratejik rezervlerini devreye sokmasını istemişti. O talep karşılık buldu. Trump sosyal medya hesabından açıkladı. Avrupa'nın dizel rezervlerinin önemli bölümünü serbest bırakmayı kabul ettiğini belirtti. Süreç hemen başlayacak dedi. Krizin perde arkasında İran ve Ukrayna savaşları nedeniyle akaryakıt tedarikinin aksaması var. Rusya dizel ihracatı yasağını Ekim sonuna kadar uzatmıştı. Çin de ihracatı ikinci bir emre kadar askıya aldı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ise Kasım'daki ara seçimler öncesinde akaryakıt fiyatını kontrol altında tutmanın yolunu arıyor. Bu nedenle dizel ihracatını yasaklamayı değerlendiriyordu Trump. Ayrıca Avrupa'ya mesaj gönderdi. Stratejik rezervlerinden 120 milyon varil motorunu serbest bırakmasını istedi. Avrupa ülkeleriyle Amerika Birleşik Devletleri arasında bugün görüşmeler yapıldı. Avrupa'dan gelen bilgilere göre Trump'ın ihracat yasağı koymaması karşılığında karara olumlu yaklaşıldı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı da sosyal medyadan açıklama yaptı, anlaşmayı doğruladı. Ancak dizel yasağını uygulamama taahhüdü hakkında bir şey demedi. Amerika Birleşik Devletleri dünyaya günde yaklaşık 1,5 milyon varil motorin ihraç ediyor. Özellikle Ukrayna Savaşı'ndan sonra Amerika Birleşik Devletleri Avrupa'nın en büyük akaryakıt tedarikçisi haline gelmiş durumda. Uzmanlar sevkiyatın durmasının kıtayı çok zorlayacağı ve fiyatları daha da yukarı çekeceği görüşünde. Fiyatlar zaten sık sık rekor tazeliyor. Bu nedenle Amerika Birleşik Devletleri'nden gelecek ihracat yasağı Avrupa için adeta bir kabus senaryosu. Özellikle de kış yaklaşırken, çünkü depolardaki doluluk oranı da iyi seviyede değil. Enerji fiyatları bu seviyedeyken bile Avro bölgesinde enflasyon tırmanmış, %4'e dayanmış durumda. Özellikle Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya'da enflasyon oranları beklentilerin hayli üzerinde geldi. Bir de Amerika Birleşik Devletleri'nin ihracatı kesmesiyle yaşanacak fiyat artışı

0: uçak gemisi de yola çıktı.
1: İran savaşı müzakereyle yatışacak mı yoksa çatışmalarla şiddetlenecek mi? Bu soru hala cevabını ararken dünyayı tedirgin eden yeni bir gelişme var. ABD Orta Doğu'ya 3. uçak gemisini gönderiyor. USS Theodore Roosevelt uçak gemisiyle bir deniz piyade tümeni daha bölgeye gidecek. İsrail basınına göre karar, Trump'ın Kasım'daki ara seçimlerden sonra İran'a yeniden saldırı düzenleyebilecekleri yönündeki tehditlerinin ardından alındı. Amerikan basınından The Hill'a göre ise uçak gemisi bölgedeki bir görev grubuyla değişim yapacak. Gemi 27 Eylül'de yola çıktı. Kasım sonunda bölgeye ulaşacak. Öte yandan Wall Street Journal gazetesinde bilgi veren ABD'li yetkililere göre Orta Doğu'ya 9 bin ila 10 bin ek asker gönderilecek. Trump, Time dergisine verdiği mülakatta İran'a değinmişti. Sözleri sertti. Ara seçimden sonra İran'a bombardımanı yoğunlaştırabileceklerini de burada söylemişti.
2: İran'ı yok ederek dünyada barışı tesis ettik. İran'la hiçbir zaman barış sağlanabileceğini düşünmüyorum.
1: ABD Başkanı kameralar karşısında da mesajlarını sürdürdü. Time'daki sözlerine rağmen anlaşma yapmak istediğini vurguladı. İran'ın teklifini yetersiz bulduğu için reddettiğini belirtti. Yine nükleer silahlara değindi.
2: İran nükleer silah sahibi olmayacak.
1: Trump, İran anlaşmazsa yok olur dedi. Doğrudan aralarındaki savaşın yanında başka konular üzerinden de İran'ı sıkıştırmaya devam etti. Onlardan biri İsrailli yolcuları taşıyan Birleşik Arap Emirlikleri uçağında yaşanan olay hakkındaydı. Gazeteciler İran'ın parmağı var mı diye sordu.
2: Şu anda üzerinde çalışıyoruz. Bize karşı çok açık davranıyorlar. Duyduklarıma dayanarak cevabın evet olduğunu söyleyebilirim. Ancak şu anda üzerinde çalışıyoruz.
1: Ve İngiltere'de Amerikan uçaklarının da kullandığı hava üssünde yaşanan güvenlik krizi. Yakalanan kişiler İngiliz vatandaşı çıkmıştı. Soruşturma sürerken olayın terör değil, dizel hırsızlığı girişimi olduğu iddia edilmişti. Yakalananlar da serbest bırakılmıştı. Trump hala bu olayın da İran'la bağlantılı olabileceği düşüncesinde.
2: Öyle görünüyorlar. Bunu kesin olarak söyleyemem ama öyle görünüyor.
1: ABD bir yandan da yaptırımları ağırlaştırarak İran üzerindeki baskıyı büyütüyor. Hazine Bakanlığı ekonomik dışlama operasyonu kapsamında İran'a yaptırımları delmek için kullanılan Rusya bağlantılı gölge bankacılık ağına yaptırım kararı aldı. İran'ın demiryolu ve otomotiv sektörlerine de yeni yaptırımlar geldi.
0: Rusya-Ukrayna savaşı tüm hızıyla sürüyor. Karşılıklı saldırılar devam ederken Ukrayna kendi imkanlarıyla geliştirdiği yeni taktik balistik füzeyi ilk kez kullandı. Rusya ile Avrupa ve NATO arasındaki tartışmalarsa Kaliningrad üzerinden şiddetleniyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bir kez daha nükleer demeden nükleer silah imasında bulundu.
1: Bu görüntü Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta yeni bir aşamanın işareti. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'ye açıkladı. Ukrayna, kendi imkanlarıyla geliştirdiği taktik balistik füze FP-7'yi muharebe göreviyle ilk kez kullandı. Füzenin seri üretimi hızlanacak. Söz konusu füze, Ukrayna'nın yerli uzun menzilli saldırı kapasitesinin önemli ölçüde genişlediği anlamına geliyor. Gelişme savaşı daha da kızıştıracak gibi. İngiliz Financial Times'ın haberine göre Putin, Ukrayna'ya saldırılarda tüm kısıtlamaları kaldırdı. Ukrayna Rusya'da pek çok hedefi vururken Moskova'da Ukrayna topraklarını hedef almayı sürdürüyor. Rus Savunma Bakanlığı son olarak Kiev'de Dnieper Nehri üzerinde bir köprüyü vurduğunu duyurdu. Kara ve demiryolu geçen köprü ülkenin doğusuna askeri sevkiyat yapılan hat üzerindeydi. Ayrıca ülkenin farklı bölgelerinde enerji tesisleri, limanlar hedef alındı. Rusya Perşembe günü de Kiev'de bir okulu İHA'yla vurmuştu. O anın görüntüsü ortaya çıktı. Devlet Başkanı Zelenski vurulan okula gitti ve yetkililerle görüştü. Durumu yerinde gördü. Ukrayna savaşı sürerken Rusya ile Avrupa arasında da ciddi bir kriz var. Savaşın Avrupa'ya yayılma riski artık Avrupalılar tarafından daha güçlü dile getiriliyor. Putin daha önce Avrupa'ya saldırma niyetimiz yok demişti. Ancak NATO'nun Kaliningrad'ı kuşatma ihtimali medyada dile getirilmeye başlanınca söylemler değişti. Kaliningrad, Avrupa içindeki Rusya olarak biliniyor. Baltık bölgesinde etrafı Avrupa ülkeleriyle çevrili bir Rus toprağı. Rusya ile kara bağlantısı yok. Rusya'nın Londra Büyükelçiliği daha önce Kaliningrad'a olası bir saldırıda nükleer silah seçeneğinin de gündemde olacağını söylemişti. Bu konuda Putin

0: Putin'den de bir açıklama var. Rusya'ya Kaliningrad dahil doğrudan saldırı söz konusu olursa ülkemizin sahip olduğu tüm silahların kullanılması meselesi kaçınılmaz olarak ve derhal gündeme gelecektir. Rus lider nükleer demedi ama nükleer silahı ima etti. Bu konuda herkes hemfikir. Buna karşılık Putin amaçlarının kimseyi korkutmak olmadığını söylüyor. Bu ifadede birçoklarına göre aslında bu sözlerimi sadece gözdağı verme girişimi olarak yorumlamayın mesajı taşıyor. Putin bu tür yorumlara karşı sözlerimi bağlamından koparacaklar uyarısı yapsa da çıkarılan anlam değişmedi.
1: Bu bir gözdağı değil, bize gözdağı vermeye çalışanlara cevaptır.
0: Rus lider ayrıca Avrupalı siyasi liderlerin kendi vatandaşlarını Rusya ile tehlikeli bir çatışmanın eşiğine sürüklediğini söyledi. Buna karşılık Avrupa'ya saldırı planları olmadığını yineledi. Öte yandan Avrupa'da teyakkuzda. Letonya Cumhurbaşkanı Edgars Rinkeviks, NATO'nun karar alması ve ihtiyaç doğması halinde ülkesine nükleer silah konuşlandırılabileceğini söyledi. Danimarka Soğuk Savaş'tan bu yana düzenlediği en büyük askeri tatbikatı gerçekleştiriyor. Almanya başta olmak üzere Avrupa'nın birçok ülkesinde savunma harcamaları rekor seviyelere ulaştı. Norveç'in Svalbard bölgesine yönelik olası Rus saldırılarına karşı tahliye planı hazırladığı belirtildi. AB Savunma Komiseri Andrius Kubilius, Rusya'ya verilecek olası yanıt konusunda "Eğer Rusya tarafından hedef alınıyorsak, cevabımız da en az bu saldırılar kadar Moskova için can yakıcı olmalı" ifadelerini kullandı.
2: Of our EU funds and defense programs.
3: Ukrayna Savaşı ve Rusya ile yaşanan tartışmaların gölgesinde NATO Genel Sekreterinden önemli bir uyarı var. Mark Rutte, savunma üretimimizi hızlandırmamız gerekiyor dedi. Rutte, Avrupa'nın bugün barış içinde olmadığını vurguladı. Ukrayna'da savaşın neredeyse 5 yıldır sürdüğünü hatırlattı. NATO Genel Sekreteri Putin'in savaşı sona erdirmek yerine daha da şiddetlendirdiğini söyledi. Ayrıca Avrupa'ya hibrit saldırıların her geçen gün arttığına vurgu yaptı. Rutte, Çin'in ordusunu modernize ettiğini ve nükleer kapasitesini genişlettiğini vurguladı. Kuzey Kore'nin hem nükleer programını geliştirmeyi hem Rusya'ya mühimmat sağlamayı sürdürdüğünü anlattı. İran'ın balistik füzelerinin NATO müttefiklerini ve ortaklarını tehdit ettiğini belirtti. Rutte, güvenlik ortamımıza dair bu vahim tablo barışın ne kadar kırılgan olduğunu bize hatırlatıyor değerlendirmesinde bulundu. Mark Rutte, NATO genelinde savunma yatırımlarının arttığına dikkat çekti ancak üretimin de hızlanması gerektiğinin altını çizdi. Rusya ve Çin hızla mesafe kat ediyor, bu nedenle sanayi çarklarımızın daha hızlı dönmesini sağlamalıyız dedi. Küresel rekabet şartları artık geçmişe göre çok daha zorlu. Zira Çin küresel ticareti domine ederken geçmişi şaşalı bir yaşamla dolu olan ülkeleri de zorluyor. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un "Çin Avrupa'yı bitiriyor" itirafı bu anlamda ibretlik bir cümle. Üstelik gelecek daha da zorlu gelecek. Zira kelimelerin yerini füze ve dronların, hatta robotların aldığı bir çağdan bahsediyoruz. Peki bu rekabette Türkiye'nin pozisyonu ve ihtiyacı olan ne? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın meclis konuşmasında işte bu sorunun cevabı yer alıyor.
4: Model, il est en crise.
0: Avrupa rekabet gücünün kilit bir faktörü Rusya'dan gelen çok ucuz gazdı. Bu 2022'de sona erdi. Ama bizim büyük ihracat pazarımız Çin'di. O da bitti. Avrupa şimdi Çin'le ticaret açığı veriyor.
4: Le gaz très peu cher venant de Russie.
3: Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Avrupa'nın içine düştüğü çıkmazı net bir şekilde itiraf etti. Rusya-Ukrayna savaşına bir de Amerika Birleşik Devletleri-İran savaşı eklendi, enerji maliyetleri arttı. Çin'le rekabet imkansız hale geldi. Avrupa bir anlamda maliyet duvarına çarptı.
0: Bugün her gün Çin'le 1 milyar avroluk ticaret kaybı yaşıyoruz. 2 yıl önce birçok ülke hala net ihracatçıydı. Örneğin Almanya 2025'e kadar Çin'e net ihracatçı kalmıştı. O da bitti. Hatta Almanya için bile.
4: Aujourd'hui, chaque jour on
5: Macron, Pekin hükümetinin verdiği teşvik ve sübvansiyonlarla Çin sanayine sınıf atlattığını söylüyor. Çin, Avrupa sanayisini paramparça ediyor mesajı veriyor. Aslında haksız da değil. Bu durum Avrupa'nın olduğu gibi Amerika Birleşik Devletleri'nin de kabusu haline gelmiş vaziyette. Trump'ın Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'i uçağının kapısında karşılaması boşuna değildi. Xi Jinping, Washington'dan dünyayı paylaşalım mesajı verdi.

0: Defalarca söyledim. Çin ve Amerika Birleşik Devletleri işbirliğinden kazançlı çıkar, çatışmadansa her ikisi de zarar görür. Rekabetten bahsetmekten kaçınmamıza gerek yok. Ancak rekabetimiz sağlıklı olmalı ve belirli sınırlar dahilinde tutulmalıdır. Bu taraflardan birinin kazanıp diğerinin kaybettiği bir boğuşma değil, birbirini yakalama yarışı olmalı.
1: Amerika Birleşik Devletleri bir şekilde Çin'i dengelemeye çalışıyor. Ancak Avrupa'nın bu anlamda işi gerçekten zor. Zira değeri 1 trilyon doların üzerinde olan şirketler sıralamasında Amerika Birleşik Devletleri'nden 10'a yakın şirket varken Avrupa'da bir tane dahi yok. Zira Avrupa çığır açan teknolojilerde, yapay zeka, yazılım konularında başta çip olmak üzere yüksek teknolojili yarı iletkenler üretiminde sınıfta kaldı. Üstüne bir de Afrika'daki sömürge düzenleri sarsılınca refah toplumu düzeni bozuldu.
2: Amerikalılar pazarlarını koruyor, Çinliler pazarlarını koruyor. Gelişmekte olan pazarlarda pek çok engel var, tarife dışı engeller dahil ve biz kendimizi herkese açıyoruz. Rekabet kurallarını düzeltmeliyiz.
1: Dünyadaki robot kurulumunun geçen yıla göre %11 artış gösterdiği, robot sayısının 5 milyonun üzerine çıktığı ve bunun büyük bölümünün Çin tarafından gerçekleştirildiği gerçeği karşımızda duruyor. Almanya şansölyesi Mertz'in izlediği robot şovu tüm bu durumu özetliyor. Şimdi tüm bu yaşananları abartılı bulanlar, Avrupa'da yaşayan gurbetçilerin paylaşımlarına sosyal medyada bir göz atabilir. Bu yüzden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın inşa etmeye çalıştığı Türkiye yüzyılının hangi şartlar altında inşa edildiğini unutmamak gerekiyor.
3: Ekonomide, bölgemizde ardı ardına patlak veren savaş ve krizlere rağmen Türkiye'yi kalkınma ve büyüme rotasında tutmayı başardık. Füzelerin havada uçuştuğu sıkıntılı bir dönemde tek bir vatandaşımızın dahi kılına zarar getirtmedik. 2026'nın ilk yarısında Türkiye yıllık %2,5 büyüdü. Yıllıklandırılmış milli gelirimiz 1,7 trilyon doları aştı. İhracatımız Ağustos ayında yıllık 280,3 milyar dolarla rekor kırdı.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın meclisten nasıl bir muhalefet anlayışına ihtiyaç olduğuna dair verdiği mesajlar bu açıdan çok kritik önemde.
3: Siyasi partiler arasında tabii ki rekabet olacaktır, yarış olacaktır. Belli sınırlar halinde çekişme de olacaktır. Fakat bunun kutuplaştırma yoluyla kamplaşmayı körükleyerek çatışmaya götürülmesi siyasetin varlık sebebiyle uyuşmayacaktır.
1: Zira sözün yerini füze ve dronların aldığı bir dönemden geçiyoruz. Filler tepişiyor, çimenlerin ezilmesi ihtimali artıyor. Birbirine düşen toplumların kimin ekmeğine yağ sürdüğü, sonunun ne olduğunu ibretlik olaylarla görüyoruz.
3: Yakın çevremizdeki hadiselere baktığımızda yerel bazdaki ayrışmaların siyaset ve toplum mühendislikleriyle birçok ülkenin yumuşak karnına dönüştüğünü, daha doğrusu dönüştürüldüğünü görüyoruz. Toplumsal fay hatları kaşınmak suretiyle ülkeler içeriden çözülmek ve çökertilmek istenmektedir. Bu yıkım projesinin komuta ve kontrol merkezinde ise emperyalist, siyonist ittifakı bulunmaktadır.
1: Bu yüzden muhalefete düşen de vizyon, proje üretmek, kuru hamaset yerine siyaset yapmak olmalı. Yeni partinin yaptığı gibi milletin evi olan meclis genel kurulunu terk etmek, meclis resepsiyonunu boykot etmek gibi eylemlerin kimseye bir faydası olmadığı gibi bugüne kadar bir etkisi de olmadı. Özetle millet bu tür eylem ve söylemlere değil, ayakları yere basan siyasete oy veriyor. Muhalefetin de artık kendisine bir çeki düzen vermesi gerekiyor. Her zaman olduğu gibi takdir milletin elbette.
3: Siyasi ve toplumsal huzurumuz suikaste uğradı.
4: Süren savaşların ve gerilimlerin Avrupa ekonomisine olan yansımalarını az önce sizlerle paylaşmıştık. Tabii bu yansımaların bir de sokağa etkisi olabiliyor.

0: Fransa'da olduğu gibi Fransa'da lise öğrencilerinin sokaklara dökülmesiyle başlayan olayların önü alınamıyor. Gözaltı sayısı 2000'e yaklaştı. Eylemler sürekli yayılıyor. Üstelik üniversitelere de sıçradı. Dahası Belçika'da da eylemler başladı.
1: Eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle sokaklara döküldüler. Kısa sürede ülkenin dört bir yanına yayıldı. Fransa'da lise öğrencilerinin zaman zaman şiddete dönüşen protestoları ülkede krize yol açmayı sürdürüyor. Gözaltına alınanların sayısı 2000 civarında. 65 eğitim personeli ve 170 öğrenci yaralandı. Ayrıca güvenlik güçleri ve itfaiyecilerden de 300'den fazla yaralı var. Eylemciler çöp kovalarını ve çeşitli nesnelerle kurdukları barikatları ateşe veriyor. Toplu taşıma araçlarına saldırıyor. Otobüslere el koyuyor. Bazılarını kundaklıyorlar. Ülke genelinde 3700 lise var. Bunlardan 1027'si olaydan etkilendi. Eylemler nedeniyle 400'den fazla eğitim kurumu kapalı. Buralarda uzaktan eğitime geçildi. Fransa Eğitim Bakanı, anarşiye dönüşen eylemlerin kamu hizmetlerini yok etme girişimine evrildiğini söyledi. Sükunet çağrısında bulundu. Valilikler, kapatılan liselerin önünde gösteri yasakları kararları aldılar. Ülkenin dört bir yanında sokaklara dökülen lise öğrencilerine Fransa'da bazı üniversitelerden de destek var. Oralarda da gösteriler başladı. Ayrıca Belçika'dan da eylem haberleri geliyor. Liège'de okulların önünde toplanan öğrenciler eğitimin aksamasına yol açtı.

Şanlıurfa'da düzenlenen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest'in 3. gününde solo Türk gösterisi, halk oyunları, bilimsel atölyeler ve simülasyon deneyimleri gibi birçok etkinlik yer aldı. İlk günkü gibi dolup taşan festival alanı Güneydoğu'daki ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürüyor.

0: Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest, Şanlıurfa'da teknoloji tutkunlarını ağırlamaya devam ediyor. Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda gerçekleşen Teknofest Güneydoğu'da 3. gün heyecanı yoğun bir katılımla sürdü.
1: Şu anda çok gururluyuz, yani gerçekten çok güzel bir şey.
0: Her yaştan binlerce kişinin akın ettiği festival alanında Türkiye'nin yerli imkanlarla geliştirdiği araçlar ve ekipmanlar büyük ilgi gördü.
2: Bayağı gururluyuz bunu gördüğümüzde. Teşekkür ederim. Çok güzel bir şey yapmışlar. Geziyoruz, bakıyoruz yani.
3: İnşallah da bundan daha iyisi olur. Çok da memnun olduk.
4: Teknofest Güneydoğu alanını ziyaret eden öğrenciler yerli ve milli silahlarımızı görünce adeta bir gurur tablosu yaşadılar ve öğrenciler özellikle Kızıl Elma yanına gelerek hatıra fotoğrafı çektiriyor.
0: Gökyüzü gösterilerinin vazgeçilmezi Solo Türk başta olmak üzere havacılık gösterileri festival alanındakilere unutulmaz anlar yaşattı.
5: Çok güzel. Çok güzel. Ve çok güzel. Herkesin gelmesini tavsiye ederiz.
4: Dünyanın en büyük uzay, havacılık ve teknoloji festivali Teknofest'e gelen özellikle öğrenciler gördükleri manzara karşısında adeta tek yürek oldular.
0: Farklı yörelere ait halk oyunları da Teknofest ziyaretçileri için sergilendi. İleri teknoloji simülasyonlarından bilimsel atölyelere ve sergilere kadar her yaştan katılımcıya yönelik etkinliklerin yer aldığı Teknofest, 4 Ekim tarihine kadar misafirlerini ağırlamaya devam edecek.
6: Şimdi Teknofest'te sadece teknoloji yok. Her gün festival alanına gelen binlerce kişiye yöresel lezzetler de tattırılıyor. Hatta sazlar çalınıp çiğ köfteler yoğruluyor. Hemen alana gidelim. Sözü Şeyhmus Çakan'a bırakalım.
4: Şanlıurfa Teknofest'te öylesine güzel renkli görüntüler var ki şu an o renkli görüntülerin birindeyiz. Evet, şu an tabii Urfa'da olmazsa olmazımız çiğ köfte yoğruluyor ve sazlar eşliğinde o kültürel unsurların biri olan çiğ köfte Teknofest alanında kendine de şu an için yer bulmuş oldu. Festival kapsamında çiğ köfte yoğrulurken ziyaretçiler hem geleneksel lezzetin hazırlanışını izledi hem de etkinliklere eşlik etti. Tabii müzik dinletisiyle festival alanında Şanlıurfa kültürel atmosferi yaşatıldı. Sazların eşliğinde ezgiler teknoloji festivalinin en hareketli atmosferine de bir renk kattı. Geleneksel müzik hem modern teknolojinin aynı zamanda buluşması olarak da değerlendirilebilir. Ve şu an tabii burada festival alanında işte böylesi bir etkinlik düzenleniyor. Ve Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Can Polat da şu an burada. Efendim, kolay gelsin.
7: Çok teşekkür ediyorum.
4: Şimdi Teknofest'te öylesine güzel bir renkli ortam oluşturmuşsunuz ki teknolojiyle adeta bir buluşma gerçekleşti. Neler söylersiniz?
7: Evet, çok teşekkür ediyorum. Şu anda Şanlıurfa'da bir festival var, bir bayram var, bir şenlik var. Teknoloji şenliği var, bilim şenliği var. Milli gururumuz, milli hamlelerimiz, savunma sanayi ile ilgili gururlarımız, ürünlerimiz burada sergiliyor. Mutluyuz ve sevinçliyiz. Aynı zamanda Teknofest'in Şanlıurfa'ya ve yapılmasıyla ilgili Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Selçuk Bayraktar'a teşekkür ediyoruz. Bizler de gerçekten şehir olarak, belediye olarak hummalı bir çalışmanın içerisine girdik. Şu anda dünyanın en büyük, Türkiye'nin de en büyük alanındayız. Fuar alanındayız, festival alanındayız. Bizler de kadim bir şehiriz. Medeniyetler beşiği Şanlıurfa'yız. Yemeğimizle, kültürümüzle, müziğimizle beraber bilime, sanayiye, teknolojiye entegre olduk. Haliyle bizim Haliliye Belediyesi Konservatuvarı ekibi de kendi müziğini Teknofest'e uyarladı. Gerçekten de şu anda çok ilgi tutuyor. Robota da çiğ köfte yoğurtturduk. Amacımız, hedefimiz gençlerimizin, yeteneklerimizin önünü açmak. Bu genç yeteneklere geleceğin mucitleri, geleceğin teknolojisiyle ilgili Şanlıurfa'dan, Haliliye'den öğrenciler göndermek.
4: Teşekkür.
7: Ben teşekkür ederim.
4: Evet, yöresel müzik eşliğinde şu an çiğ köfte yoğruluyor ve o yoğrulan çiğ köfte daha sonra burada toplananlara da ikram edilecek. Gerçekten şu an öylesine güzel bir koku etrafa yayılmaya başladı. Tabii Urfa'nın olmazsa olmaz biber, yani isotta o çiğ köfteye dahil edildi. Dahil edilmesiyle birlikte de koku etrafa yayılmaya başladı. Ve şu an Teknofest alanında işte böylesine güzel bir ortam var. Ve burada da gelen vatandaşlar da bu ortama eşlik ediyor diyerek sözü tekrar size bırakalım.
6: Teknofest Güneydoğu Şanlıurfa buluşması aslında aynı zamanda bir aşk hikayesi. Neden böyle söylüyoruz? Zira Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar 15. Teknofest'te de ilk günkü aşkla sahadaydı. Sosyal medya hesabından da bir klip paylaştı. Bu sevda bizi daha çok diyar diyar gezdirir diye yazdı. Biz de bu mesajdan yola çıktık, bir analiz haber hazırladık.

0: Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından bu klibi paylaştı. Üstüne de bu sevda bizi daha çok diyar diyar gezdirir diye yazdı. Dile kolay ama yapması gerçekten çok zor. Şanlıurfa'daki buluşma 15. Teknofest etkinliği oldu ve ilk günden itibaren Selçuk Bayraktar hepsinde her daim yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın inşa etmeye çalıştığı Türkiye Yüzyılı Vizyonu'nun en önemli bileşenlerinden birisi de Teknofest gençliği.
1: Maziden atiye giden istikbal yürüyüşümüze ortak olan her bir genç arkadaşıma selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum.
0: Teknofest 8 yılda çok ama çok fazla yol aldı. İlk Teknofest'te standlarda öğrenci olanlar bugün yüksek teknoloji üreten şirketlerde çalışıyor. Kendi şirketiyle ülke ülke dolaşıp Türkiye'nin bayrağını yükseğe taşıyor. Mesele kendi insanına inanmakla başlıyor aslında. Ve tabii sonra geceli gündüzlü çalışmakla devam ediyor. Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın artık tarihe mal olmuş o videosunu tekrar hatırlayalım. Yıl 2005.
2: Türkiye bu noktada 5 sene içerisinde şu proje desteklenirse, insansız hava araçları noktasında bu proje veya bunun gibi projeler desteklenirse 5 sene içerisinde dünyada bir numara olabilir.
0: Bayraktar ailesi bu yolda nice zorlukları aştı. FETÖ saldırıları, İsrail'in engelleme çabaları, bizden bir şey olmaz diye düşünen bürokrasi ve daha birçok takozu yollarından çekmek zorunda kaldı. Bu yüzden Teknofest kuşağı aynı zamanda bu milletin kızıl elması.
3: Kızıl elma milletimizin geçmişten beri gelen bir ülküsü. Kızıl elma yaklaştıkça uzaklaşan ulvi hedef.

0: Özetle Türkiye'nin bir yandan zihinsel işgale karşı mücadele etmesi gerekiyor ki bu alanda dijital erozyon, dijital kuşatma gibi kavramlar karşımıza çıkıyor. Bir yandan da yeni ufuklar, yeni vizyonlar önüne koyacak liderler çıkarması gerekiyor. Zira bir Selçuk Bayraktar çıkıyor, inandığı yolda yürürken 15. Teknofest'e imza atıyor.
1: Aşkınla koşan yorulmaz diyerek tüm Türkiye'ye hizmet etmenin peşinden koştuk.
0: Bir Erdoğan çıkıyor, çeyrek asra imza atıyor. Bu yüzden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kadın kolları buluşmasında salondaki hava çok kıymetlidir. Zira gözyaşlarıyla Erdoğan'a destek veren kadınlar verilen mücadeleyi en iyi bilenlerdir.
1: Ağlamak yok, hiç endişe etmeyin. Dimdik ayaktayız. Dik duracağız. Dikleşmeyeceğiz.
0: Meseleyi Teknofest üzerinden anlatmaya başladık, öyle de bitirelim. Muhalefetin yıllarca Teknofest'e sırtını döndüğünü, küçümsediğini, görmezden geldiğini, milletin tepkisinden çekindiğinden olsa gerek, geldiğinde de turistik gezi gibi bir görünüp kaybolduğunu unutmamak gerekiyor. Takdir her zaman olduğu gibi milletin elbette.

0: kısa bir ara devam edeceğiz.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce Halkbank.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: AK Parti 14 Ağustos 2001'de yoksulların, mağdurların, mazlumların, yolda kalmışların, itilmişlerin, ötelenmişlerin, unutulmuşların partisi olarak yola revan olmuştur. AK Parti'nin misyonu çeyrek asır boyunca zerre kadar değişmemiştir. İnşallah hiçbir zamanda değişmeyecektir. Kardeşlerim, biz evvel Allah buna müsaade etmeyeceğiz. Millete, ümmete ve insanlığa hizmet davamızla aramıza kimse giremez, giremedi, bundan sonra da giremeyecek.
2: Gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle esas meselede konuşuyoruz. Esas mesele bu akşam 20'de 24'te.

0: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
1: Çıkar, çıkar da her gün dışarıdan kahve almayı hayatından mı çıkar? Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar. Dene, sana da çıkar. Denemesi bedava. Ocağı çıkar. Hesap
2: basit. İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük fırsat devam ediyor. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a varan indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatları kaçırmayın. Türkiye.

0: Ne okudun, ne yazdın? Ne dinledin, ne söyledin? İki kapak arası sayfalarda ne buldun, ne keşfettin? Büyük dünyalara küçük anahtar, bir cilt kitap, okur yazar için. Bu haftanın okur yazarı Ali Oturaklı. Okur yazar cumartesi 14.25'te 24'te.
1: Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Türksel sunar. 5G hızında reklamlar.
4: Türksel 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor.
5: Diyeceksiniz ki bunu neden sen anlatıyorsun?
4: Çünkü neden? Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklam olmaz. Olur mu Selim?
6: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
4: Bana soruyorlar. Sen Türkselli misin diyorlar.
5: Ya ne olacak abi?
4: Çünkü Türksel demek Türksel hızı demek. Türksel hızı demek Türksel kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu?
5: Me. Almış reklamın ruhunu. Aferin.
7: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız. O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Türkcelli misin? Türkcel!
8: 5G!
7: Türkcel!
8: 5G!
7: Türkcel!
8: 5G!
7: Muazzam. Gol olur yalnız. Ben dedim.
4: Türkcell hızı ve kalitesiyle 5G'de fenomen. Bakalım gençlere nasıl yazmış?
9: Türkcell 5G hızında internette miyiz arkadaşlar?
10: Aynen.
9: Akımlar akıyormuş.
10: Akıyoruz.
9: Dans, dizi, fit check, oyun, ASMR, edebiyat.
4: Güzel. Sen ne yapıyorsun?
11: Ben bir şey yapmıyorum abi.
4: Sen Türkcelli misin?
11: Ben 18 yaşına yeni girdim. Kendi Türkcell hattımı yeni alacağım.
4: Anlaşıldı. Hemen Türkcelli ol ama hızlı ol. Türkcell 5G hızında şak diye ol. Dış ses gir buradan.
3: Türkcell gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türkcell 5G Türkiye'nin dörtlü köşesinde. Peki sen Türkcelli misin?
12: Türkcell'lere bağlan hayata.
13: Hayat aslında ne kadar güzel değil mi? Doğa, huzur, dengede olan her şey. Oysa her şey kendi yerinde, kendi değerinde.

güzel. Üstelik bu denge sadece bizim için değil, su altındaki binlerce canlı için de geçerli. Koru, hepimiz için, her birimiz için.

0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Handi Kredi.

0: Dünya hızlanıyor, ekonomiler sarsılıyor, dengeler değişiyor, teknoloji insanın öngörebildiğinden daha hızlı ilerliyor. Peki bütün bunlar yalnızca tesadüf mü? Billur Aktürk'te neler oluyor hayatta bu hafta? Kaos bilimini mercek altına alıyor. Evrende yaşanan karmaşanın ardında bilimin okuyabildiği başka matematik var mı? Kaos gerçekten kendiliğinden mi doğar? Yoksa üretilebilir, büyütülebilir, hatta bir silaha dönüştürülebilir mi? Günümüzde insanlık tarihin en büyük sorularından biriyle karşı karşıya. Yapay zeka geleceği öngörebilecek mi? Yoksa gelecekte bizi bekleyen en büyük güç, öngörülemeyen şeyin kendisi mi olacak? Düzensizliğin ardındaki görünmeyen düzeni İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Savaş Arapoğlu ve akademisyen yazar Profesör Doktor Oktay Taftalı ile tartışıyoruz. Neler oluyor hayatta? Cumartesi 16.10'da 24'te.
1: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
2: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
3: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
1: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

Saat 19.24'te akşam haberlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 2 Ekim gündeminden yansıyan haberlerle önce bazı başlıklar. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne dair yeniden başlatılan soruşturma kapsamında muhabirimiz Ada Kahriman çok önemli bir tanık ifadesine ulaştı. O ifade bizi nereye götürüyor, soruşturmayı nasıl etkiliyor? Özel haberi birazdan ekrana taşıyacağız. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada ise iddianame tamam. Denizolgun'un özel doktoru, adli tıp kurumu görevlileri ve kritik delil niteliğindeki cep telefonunun ortadan kaybolmasıyla bağlantılı isimlerin de aralarında olduğu 6 kişi hakkında dava açıldı. O iddianamenin detayını da paylaşacağız. Rüşvet ve yolsuzluk operasyonlarının adresi bu kez İstanbul Eyüp Sultan Belediyesi'ydi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri gece yarısı belediye binasına geldi. Aralarında belediye başkanı Mithat Bülent Özmen'in de bulunduğu 28 kişi gözaltında. Operasyonun detayını da aktaracağız. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da İsrailli temsilci arasında Gazze Barış Kurulu'nda sert bir tartışma yaşandığı ortaya çıktı. Aylar sonra İsrail medyasına yansıyan detaylara göre Bakan Fidan, İsrail'in Gazze'de açıkça soykırım işlediğini söyledi. İsrailli temsilciyi rahatsız eden bu sözler münakaşaya dönüştü. Detayına bakacağız. Yemen'de alevlenen iç savaşla birlikte İran destekli Husiler ve Suudi Arabistan arasındaki gerilim iyice tırmandı. Husiler Mekke'nin ardından Medine yakınlarını da hedef aldı. Saldırıya Türkiye'den de sert tepki geldi. Detaylarını ekrana getireceğiz. Tüm bu başlıklar ve daha fazlası için akşam haberleri devam ediyor.

0: Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada 24 muhabiri Ada Kahriman çok önemli bir tanık ifadesine ulaştı. İfade, Kurtlar Vadisi'nin ilk yıllarına ve FETÖ hükümlüsü Enver Altaylı'ya uzanıyor. Tanığın anlatımına göre yönetmen Osman Sınav 2004 yılında yaptığı özel bir görüşmede Enver Altaylı tarafından tehdit edildiğini, kendisinden dizinin formatını değiştirmesinin ya da diziden ayrılmasının istendiğini söyledi. Aynı görüşmede Altaylı'nın FETÖ ile ilişkisine dair de çok önemli sözler edildiği belirtiliyor.
1: Yıl 2004, yer İstanbul ve konuşmanın odağında Kurtlar Vadisi'nin yönetmeni Osman Sınav'la FETÖ hükümlüsü Enver Altaylı var. 24 muhabiri Ada Kahriman'ın ulaştığı tanık ifadesine göre Osman Sınav o gün morali bozuk bir şekilde görüşmeye geldi. Tanık, Sınav'ın neden sıkıntılı olduğunu Tahsin Sefa'ya dizinin formatını değiştirmesini veya diziden ayrılmasını talep ettiklerini anlattı. Bunun üzerine Tahsin Sefa'nın Enver Altaylı için kullandığı sözler de ifadeye girdi.
2: O birçok istihbarat servisiyle iş tutan Fethullah Gülen'le arası iyi olan biri.
1: Tanık, Tahsin Sefa'nın Osman Sınav'a açıkça bunlar senin başını her türlü belaya sokarlar, sen diziden ayrıl dediğini de anlattı. Ardından Sefa'nın iki kişiyi telefonla arayıp Osman abiye sahip çıkalım dediğini söyledi.
3: Neden bıraktınız?
4: Pası içme hakkım var mı?
1: Var. Bu beyan neden önemli? Çünkü Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında savcılık Kurtlar Vadisi pusudaki bazı bölümlerde FETÖ lehine propaganda, örgütlü mesaj, örgütsel talimat ya da yönlendirme şüphesini inceliyor. Kazım Kaşifoğlu karakteri ve bazı sahnelerde görülen FG plakaları da bu incelemenin başlıkları arasında. Üstelik soruşturma kapsamında dizinin senaryosuna müdahale ettiği tespit edilen Bayram Özbek de tutuklandı. Yani tanık ifadesinde adı geçen Enver Altaylı ise FETÖ üyeliği ve siyasi askeri casusluk suçlarından aldığı 23 yıl 4 aylık cezası kesinleşmiş bir isim. Altaylı, Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında da kasten öldürmeye azmettirme suçlamasıyla tutuklandı. Şimdi savcılığın önünde yeni bir ifade var. Osman Sınav gerçekten tehdit edildi mi? Kurtlar Vadisi'nin formatına müdahale etmek istendi mi?
5: Bu alem kimsenin kimseyi konuşturduğu alem değildir.
1: Ve bu müdahale girişiminin FETÖ yapılanmasıyla bağlantısı var mıydı? Savcılığın gözü şimdi Kurtlar Vadisi pusu FETÖ ve Enver Altaylı hattında.
0: Faili meçhul dosyalar bir bir aydınlığa kavuşuyor. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada iddianame tamamlandı. Denizolgun'un özel doktoru, Adli Tıp Kurumu görevlileri ve kritik delil niteliğindeki cep telefonunun ortadan kaybolmasıyla bağlantılı isimlerin de aralarında olduğu 6 kişi hakkında dava açıldı.
6: Hayırlı olsun. Hayırlı olsun.
7: Arif Ahmet Denizolgun soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. Sır ölümde iddianame tamamlandı. Kayıp telefon iddianameye girdi. 6 kişi hakkında dava açıldı. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un 7 Eylül 2016'da Beykoz'daki çiftliğinde ölü bulunmasına ilişkin adli süreçte 10 yıl sonra iddialar iddianameye dönüştü. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı soruşturma sonucunda 6 şüpheli hakkında kamu davası açıldı. Başsavcılıkta hazırlanan iddianamede şüpheliler hakkında yalan tanıklık, belgede sahtecilik ve suç delillerini yok etme suçlarından ayrı ayrı cezalandırma talep edildi. İddianamede en dikkat çeken ayrıntıysa eski bakan Denizolgun'a ait muhafaza altındaki cep telefonunun akıbeti oluşturdu. 2016'daki ölümün

0: Ardından olay yerinden alınarak parmak izi incelemesine gönderilen telefon, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı dosyasının ardından İstanbul Anadolu 13. Sulh Hukuk Mahkemesi'ne iletildi. Mahkemenin 4 Mayıs 2017 tarihli kararıyla telefonun da içinde bulunduğu eşyaların Ayşe Gülderen Deniz Olgun Kuriş'e teslimine karar verildi. İddianamede tanık olarak yer alan avukat Abdurrahim Çelik, çuvalı teslim alarak incelemeden Hilmi Tuna Kuriş'in yönlendirmesiyle Kısıklı'daki eve götürerek buradaki bir çalışana verdiğini beyan etti. Telefonun izi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Süleymancılar soruşturması kapsamında Hilmi Tuna Kuriş'in ikametinde yapılan aramayla yeniden sürüldü. Cihazın e-mail bilgileri ve fotoğrafları Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi'ne iletilse de 30 Eylül 2026 tarihli tutanakla telefonun ele geçirilemediği tescillendi. Başsavcılık, ölüm sonrası cihaz üzerinde teknik ve bilirkişi incelemesi yapılmadığına dikkati çekti. Telefondaki olası mesaj içerikleri, fotoğraflar ve notların, Deniz Olgun'un ölümüyle ilgili kasten öldürme şüphesiyle yürütülen soruşturmanın aydınlatılması bakımından hayati delil niteliği taşıdığı vurgulandı. Savcılık, teslim alınmasına rağmen telefonun yok edildiği kanaatine vardı. Bu değerlendirmeler ışığında Ayşe Gülderen Deniz Olgun Kuriş ve Hilmi Tuna Kuriş hakkında suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan yargılanmaları istemiyle kamu davası açıldı.
1: Rüşvet ve yolsuzluk operasyonlarının adresi bu kez İstanbul Eyüp Sultan Belediyesi'ydi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatıldı soruşturma. Gece yarısı belediyeye polisler gitti. Başkan Mithat Bülent Özmen dahil toplam 28 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul'da sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler soruşturmanın merkezi Ankara'ya gönderildi.
2: Eyüp Sultan Belediyesi olarak biz yalnızca kriz anlarını yönetmeyi değil, riskleri önceden görmeyi ve önlemeyi temel bir sorumluluk olarak kabul ediyoruz.
0: CHP'li belediyelerde sular durulmuyor. Bir soruşturma da Eyüp Sultan Belediyesi'ne geldi. Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen İstanbul Göktürk'teki evinden polisler eşliğinde gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi suç örgütüne üye olmak, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma suçlaması. Operasyonda başkan dahil toplam 28 kişi gözaltında. Gözaltılar esnasında polis aynı anda belediye hizmet binasında da arama yaptı. Tüm dijital deliller ve yolsuzlukla ilgili olduğu tahmin edilen evraka el konuldu. Şüphelilerse sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ardından soruşturmanın yürütüldüğü Ankara'ya gönderildi. Özmen, 2019 yerel seçimlerinden hemen sonra İKDAŞ'ta CEO ve yönetim kurulu üyesi olarak göreve başladı. CHP'nin 2024 yerel seçimlerinde belediye başkan adayı oldu. Öte yandan Abdullah Erbin, İnan Bala, Ali Kemal Güler, Halil İbrahim Şahin, Şeref Gedik, Neşe Ağan, Muhammed Akan, Medine Gürsoy, Ali Yentur, Gözde Şimşek ve Mücahit Özdağ gibi isimler de gözaltına alınanlar arasında.
1: İstanbul'un Eyüp Sultan ilçesinde İSKİ tarafından yürütülen altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan yollar sürücüler ve yayalar için ulaşımı zorlaştırıyor. Haftalardır tamamlanamayan çalışmalar sebebiyle trafik yoğunluğu artarken vatandaşlar otobüs duraklarında uzun süre beklemekten ve araçlarında oluşan masraflardan şikayetçi oldu. 24 ekibi de bu yol çilesini görüntüledi.

0: Durum rezillik işte bu böyle yani İstanbul'un göbeği, Eyüp Sultan Hazretleri'nin mekanı. Yani buraya daha bir değer verilmesi lazımken yaptıklarını yani bilmiyorum hiç. Siz daha görüyorsunuz işte bir şey söylemeye gerek yok. Geçen gün merdivenden iniyormuş gibi olduk yani. Öyle bir rezillik yok.
1: Talebiniz ne efendim?
0: Bir an evvel yapılması.
2: Ben 60 senedir buralıyım ilk defa böyle bir şey görüyorum. Hani bu vaziyette yürüyemiyorum bak. Yürüyerek gidip geliyoruz.
1: Bulunduğumuz lokasyon bir köstebek yuvasına ait değil, Hindistan'da değil veya böbrek taşlarını düşürmek üzere tasarlanmış bir parkurda değil. Burası İstanbul Eyüp Sultan.
3: Bu yoldan devamlı geçiyoruz biz çamur içinde. Yani gece çalışıyorlar, gündüz oturuyorlar. Yani lakayt lakayt çalışıyorlar yani.
1: Arabalar beşik gibi sallanıyor, yayalar çamura batıyor. İSKİ'nin çukuru Eyüp Sultan'ı yuttu, İstanbullular isyan bayrağını çekti. İSKİ

0: tarafından bir ay önce başlatılan altyapı çalışmaları hala nihayete erdirilmedi. Son sağanak yağışların ardından da yol adeta delik deşik oldu. Sürücüler bu yoldan geçerken adeta imtihan veriyor.
1: Tarlada gitmekten ki fark yok. Ha tarlaya gidiyoruz, ha buraya gidiyoruz. Aynı şey. Bostanlı gibiyiz yani. Bir önce yönetimin değişmesini talep ediyoruz.
2: Eyüp Sultan'da haftalardır tamamlanmayan yol çalışmaları nedeniyle trafik akışı durma noktasına gelirken ortaya çıkan manzaralar Güney Asya sokaklarını aratmadı. Sürücülerin ve yayaların günlük yaşamını felç eden bu durum İstanbulluların tepkisini çekti.
3: Bir aydan beri rezalet. Gördüğünüz gibi işte bak görüyorsunuz. Engebeli yollarda bir araba yaptırıyoruz. Ön takım kalmadı arabalarda. Ama ilgilenen yok. Çalışıyorlar hesapta işte. Yağmur yağdı mı çalışmıyorlar. Kafalarına herkes kafalarına göre takılıyor yani. Böyle gidiyoruz böyle.
2: 24 ekibi yolu havadan görüntüledi. Köstebek yuvasına dönen yollarda araçların adeta sallana sallana ve büyük zorluklarla ilerlediği net bir şekilde görülüyor. Kazılan, asfaltı sökülen ve düzensiz bırakılan güzergahta seyreden otomobillerin alt kısımlarının bozuk zeminlere sürtüncü, sürücülerin araçlarında maddi hasar oluşmaması için milimetrik hareket etmek zorunda kaldığı kameralara yansıdı. Trafiğin kilitlendiği noktalarda araçlar adeta metrelerce yolu çile çekerek kat edebiliyor.
4: Bir aydır böyle. Bir aydır.
0: Bir de yağmurlar yağınca.
4: Yağmur yağmasa da bu sefer toz oluyor. Yani iki türlü zarar.
2: Ya. Yol çalışmalarının oluşturduğu en büyük mağduriyetlerden biri de toplu taşıma kullanıcılarını vurdu. Bölgedeki trafik yoğunluğu ve aksayan seferler nedeniyle vatandaşlar duraklarda saatlerce otobüs beklemek zorunda kalıyor. Her şey çok güzel olacak.
5: İstanbul'da Kayaşehir Şirinevler hattında çalışan minibüs esnafı metro hatlarının yaygınlaşmasıyla yolcu kaybettiklerini öne sürerek İstanbul Büyükşehir Belediyesi ek hizmet binası önünde kontak kapatma eylemi yaptı.
6: Şirinevleri istiyoruz anlamında değil.
7: Zaten mağduriyetler.
8: Esnaf İBB'den çare bekliyor ama senelerce cevap alamıyor. Onlar için artık son çare İBB binası önünde eylem yapmak. İstanbul'da Kayaşehir Şirinevler hattında çalışan minibüs esnafı metro yüzünden yolcu kaybettiklerini iddia ederek İBB ek hizmet binası önünde kontak kapattı.
9: A47 hattında İstanbul genelinde yapılan Marmara metrolarla ilgili raylı sistemle ilgili araçlarımızın hepsi mağdur. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yolcu sayımlarında verilerde potansiyelin çok çok altında kaldığımızı İstanbul Büyükşehir Belediyesi de biliyor bunu.
8: İstanbul'da Kayaşehir Şirinevler hattında çalışan minibüs esnafı İstanbul Büyükşehir Belediyesi ek hizmet binası önünde bir araya gelerek kontak kapatma eylemi gerçekleştirdi. Metro ve raylı sistem yatırımlarının ardından yolcu sayılarında büyük düşüş yaşandığını öne süren esnaf ekonomik olarak ayakta kalmakta zorlandıklarını ifade etti.
9: 31 esnafız A47 hattında çalışan 31 esnafız, 10 tanesi çalışıyor, 21 tanesi borçları nedeniyle, kredileri nedeniyle araçlarını satıp plakalarını bekletiyorlar. 10 tane esnaf da burada çalışmaya çalışıyor. Yani çalışacak bir şey yok ama çalışmaya çalışıyor.
8: Esnaf yaklaşık 2 yıldır çözüm beklediklerini belirterek araçların başka hatlara yönlendirilmesini ya da taksi dönüşümüne alınmalarını talep etti. Eylem boyunca araçlarını belediye binası önüne park eden minibüsçüler taleplerine yanıt verilene kadar mücadelelerini sürdüreceklerini ifade etti. Öte yandan habere konu olan iddialarla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
9: Biz İBB'den beklentimiz bir an önce bize bir çözüm bulmaları. İBB de kendi de biliyor verilerin yolcu sayımlarında bizim potansiyelimizin çok düşük olduğunu. Herkes biliyor, İstanbul'da bilmeyen yok. Yani biz İBB'den bir an önce derdimize çözüm bekliyoruz.
5: Efendim iş çıkışı yoğunluğuna bir de asfalt çalışması eklendi. Nereden bahsediyoruz? İstanbul'dan yine D100'de uzun araç kuyrukları oluştu. Küçükçekmece'de Avcılar yönünün trafiğe kapatılması İBB'nin yol çalışmalarındaki zamanlama tercihini tartışmaya açtı. İBB'nin asfalt çalışması nedeniyle D100 karayolunun Avcılar yönü trafiğe kapatıldı. Okulların açılmasıyla artan trafik yüküne yol çalışması da eklendi. D100'de trafik çilesi büyüdü. Bahçeli Evler'den Avcılar'a uzanan güzergahta uzun araç kuyrukları oluştu. Tepkilerin odağında ise çalışmanın zamanlaması vardı. Vatandaşlar asfalt çalışmasının neden trafiğin daha rahat olduğu yaz döneminde yapılmadığını sorguladı. İş çıkış saatinde yolun kapatılmasına tepki gösterdi. Küçükçekmece'de yaşanan yoğunluk çalışmaların planlanmasının önemini bir kez daha gündeme getirdi. Konya 6 Belediye Başkanı Cem Kotan, CHP'den istifa ettikten sonra katıldığı meclis toplantısında tansiyon yükseldi. Kotan, CHP'li meclis üyesine söz vermeyince salonda gerginlik oldu. Meclis salonundaki izleyicilerin tepki vermesiyle konu büyüdü ve tartışma kavgaya dönüştü. CHP ile yeni partililer arasında harbede çıktı.
6: Meclis toplantısında gergin anlar yaşandı. CHP ile yeni parti üyeleri önce tartıştı, sonra kavga etti. Konya 6 Belediye Başkanı Cem Kotan, CHP'nin kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi. Kotan da bu karar sonrası partisinden istifa ettiğini açıkladı. Ekim ayı olağan meclis toplantısına katılan belediye başkanı Kotan meclis kürsüsündeydi. Mecliste grup sözcülerinin konuşmalarının ardından Kotan'ın konuşması sırasında CHP'li meclis üyesi Hürdiren Dağ söz istedi. Ancak Başkan Kotan'ın söz vermemesi üzerine tansiyon yükseldi. Dağ öyle bir dünya yok diyerek tepki gösterdi ve toplantıda gergin anlar yaşandı. Meclis toplantısını izleyenler arasından bir kişinin duruma tepki göstermesi üzerine salonda tartışma kontrolden çıktı. CHP'li ve yeni parti üyeleri arasında meclis salonunda arbede yaşandı. Güvenlik görevlileri ve zabıtalar salona müdahale etti. Tarafları güçlükle ayırdı. Yarıda kalan meclis toplantısı verilen aranın ardından devam etti.
5: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları'nda Nevşehir'de konuştu. Bakan Uraloğlu, fon soruşturmasında mağdurların korunacağını belirterek suçlu kim varsa gereğinin yapılacağını ifade etti.
10: Burada kimsenin suçluyu koruyacağımıza dair bir beklentisi olmasın.
11: Suçlunun korunmayacağını söyledi, gereğinin yapılacağını ifade etti.
10: Kime ne dokunuyorsa Cumhurbaşkanımız radikal bir şekilde kararını verdi, ucu kime dokunuyorsa gereği yapılacak.
11: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu Nevşehir'de Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında teşkilat üyeleriyle bir araya geldi. Bakan Uraloğlu'nun gündeminde fon soruşturması vardı. Uraloğlu mağdurların korunacağını belirtti.
10: Bir taraftan oradaki gerçek anlamdaki mağdurlar korunurken diğer taraftan da 86 milyonun kaynakları oraya aktarılmayacak.
11: Bakan Uraloğlu konunun ekonomiyi sarsacak boyutta olmadığına dikkat çekti.
10: Biz suçluyu koruma noktasında belli belediyelerdeki yapılan usulsüzlükler noktasında asla olmadık. Bundan sonra da olmayacağız. Daha da güçlenerek yolumuza devam edeceğiz. Ekonomimizi genel anlamda sarsacak bir boyutta asla olmadığını özellikle söylemek isterim.
11: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu terörsüz Türkiye sürecine de değindi. Sürecin daha güvenli bir gelecek anlamına geldiğini belirtti.
10: Terörsüz bir Türkiye, daha güçlü bir ekonomi, daha refah dolu bir toplum, daha güvenli bir gelecek demektir aynı zamanda. Ve bu tarihi eşikte dururken millete hizmet yolunda bir an bile durmuyoruz, tereddüt etmiyoruz.
11: Bakan Uraloğlu, terörsüz Türkiye süreci zaferle sonuçlanacaktır dedi.
10: Türkiye birlik ve beraberliğiyle, iradesiyle, inancıyla bu mücadeleyi zaferle sonuçlandıracaktır.
5: Bir kez bakıyor, sonra dönüp bir daha bakıyor. Gözü sürekli borsa ekranında oluyor. Kaybettikçe de bu kez kazanacağım diyerek daha fazla risk alıyor. Uzmanlara göre yatırımda kontrolü kaybetmek bağımlılığın uyarı işareti olabiliyor.

gözü telefonda, aklı sürekli hisselerde. Ekranı kapatsa da birkaç dakika sonra yeniden açıyor, yükselişi kaçırmak istemiyor. Kaybettiğinde ise durmak daha da zorlaşıyor. Borsada yatırım yapmak tek başına bağlı.

0: Çok böyle hızlı bir şekilde kazanma beklentisi, heyecan, kontrol kaybı oluşuyorsa veya ödül beklentisi çok yükseliyorsa burada bağımlılık riskinden söz edilebilir.
1: İşin başında plan var, hesap var ama kontrol kaybolduğunda o planın yerini bir an önce kazanma isteği alabiliyor. Telefon tekrar tekrar ele alınıyor, işlemler sıklaşıyor. Kayıpları telafi etmek için yatırılan para da büyüyor.
0: Kayıpları telafi etmek için daha yüksek miktarlarda oynama ve kısa vadede çok büyük miktarda kazanma beklentisi gibi durumlar varsa burada bunun artık bir yatırımdan çıkıp bir bağımlılığa dönüştüğünü söyleyebiliriz. Tabii burada borsaya giren, yatırım yapan herkesi bağımlı olarak değerlendiremeyiz. Burada bilgiye, analize dayandığında, sabır gerektirdiğinde ve uzun vadeli olduğunda bu bir yatırım aracı olarak kalıyor. Ama burada bunu belirleyen zaten bizim bu yatırım aracıyla olan ilişkimiz.
1: Üstelik bu döngünün etkisi yalnızca hesap bakiyesinde görülmüyor. Kişi borçlanarak yeniden işlem yapabiliyor. Ailesiyle ilişkileri bozulabiliyor. İşine odaklanmakta zorlanabiliyor.
0: Bu da daha büyük kayıplara yol açabilir. Bu da sonuçta aile ilişkilerinde bozulma, iş hayatında veya akademik hayatta performansda düşme ve depresyon belirtilerinin ortaya çıkmasına neden olma gibi durumlara neden olabilir.
2: COP31'e geri sayım sürerken gözler bu kez iş dünyasının iklim mücadelesindeki rolüne çevrildi. Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek zirve öncesinde özel sektör temsilcileri yeşil dönüşümden su yönetimine, adil geçişten iklim taahhütlerine kadar kritik başlıkları masaya yatırıyor.
3: This is also the spirit.
4: İklim değişikliğiyle mücadelede özel sektörün rolü giderek önem kazanıyor. COP31 öncesinde iş dünyasının iklim eylemine katkısını artırmak amacıyla önemli bir çalışma yürütülüyor.
5: Öncelikle sıfır atık hareketini küresel bir vizyona dönüştüren, bugün Türkiye'nin 81 ilinde ve dünyanın 193 ülkesinde karşılık bulan bir harekete dönüştüren Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin sizlere selamlarını iletmek istiyorum.
4: Sıfır Atık Vakfı, Birleşmiş Milletler Türkiye ve UN Global Compact Türkiye işbirliğiyle düzenlenen istişare toplantılarıyla iş dünyasının görüşleri bir araya getiriliyor. Toplantılarda yalnızca sorunlar değil, uygulanabilir çözüm önerileri de ele alınıyor. İlk toplantıda iklim eylemi, karbonsuzlaşma, iklim finansmanı ve iklim riskine karşı dayanıklılık konuları değerlendirildi.
5: COP öncesi yapılan en büyük toplantı. Türkiye şu an Cumhuriyet tarihinde ev sahipliği yapacağımız en büyük toplantıya hazırlanıyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız, aynı zamanda COP31 Başkanımız Murat Kurum'un liderliğinde hazırlandığımız COP31'de dünyanın farklı coğrafyalarında 197 ülkeden 100 binden fazla insanı ağırlayacağız.
4: İkinci toplantının gündeminde ise döngüsel ekonomi ve inovasyon vardı. Serinin yeni toplantılarında ise doğa ve insan odaklı başlıklar öne çıkıyor. Biyolojik çeşitliliğin korunması, su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi, doğal kaynakların verimli kullanılması ve adil geçiş.
5: Sıfır Atık Vakfı olarak vatandaşımızın gerçek gündemine dair çözüm önerileriyle vatandaşımızın hizmetinde ve yanında olmaya devam edeceğiz. Bugün başlatılan doğa uygulamasıyla beraber vatandaşımızda çok ciddi bir farkındalık oluştu. Yine bu çalışmalarla beraber acaba vatandaşımızın evsel atıklarından bir gelir modeli oluşturup vatandaşımızın kendi gelirine nasıl katkıda bulunuruz diye çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdürüyoruz.
4: Yeşil dönüşümün istihdama etkisi ve özel sektörün iklim taahhütleri de değerlendirilecek. Amaç iş dünyasının verdiği taahhütleri somut adımlara dönüştürmek. Kamu, özel sektör, sivil toplum ve diğer paydaşlar arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi de toplantıların önemli hedeflerinden biri. Çalışmalardan çıkacak önerilerin Türkiye'nin COP31 sürecine katkı sağlaması bekleniyor. Türkiye COP31'e 9-20 Kasım 2026 tarihlerinde Antalya'da ev sahipliği yapacak.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la İsrailli temsilci arasında Gazze Barış Kurulu'nda sert bir tartışma yaşandığı ortaya çıktı. Aylar sonra İsrail medyasına yansıyan detaylara göre Bakan Fidan, İsrail'in Gazze'de açıkça soykırım işlediğini söyledi. İsrailli temsilciyi rahatsız eden bu sözler

0: Kakaşaya dönüştü.
1: Majority Christian some, majority Muslim others.
2: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'i temsilciye öfkelendi. Gazze Barış Kurulu'nun Washington'daki ilk toplantısında Bakan Fidan'la Michael Eisenberg arasında sert bir tartışma yaşandığı iddia edildi.
3: Foreign Affairs of the Republic of Turkey.
2: Haberi İsrail merkezli Kanal 13 verdi. Olay ABD öncülüğünde kurulan Gazze Barış Kurulu'nun Şubat ayında Washington'da yaptığı ilk toplantıda yaşandı. Toplantıda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la İsrail temsilcisi Michael Eisenberg arasında şiddetli tartışma yaşandığı aylar sonra ortaya çıktı. Kanal 13'ün aktardığı detaylara göre Dışişleri Bakanı Fidan İsrail tarafına dönerek "İsrail Gazze'de açıkça soykırım işliyor" dedi. Ardından taraflar arasında seslerin yükseldiği ve karşılıklı bağırışmaların yaşandığı kaydedildi.
4: On Gaza and its population.
2: Toplantı salonunda soğuk rüzgarlar estiren bu sıcak temasın ardından diplomatik kuralların zorlandığı anlarda devreye ABD yönetimi girdi. Trump'ın damadı ve özel temsilcisi Jared Kushner'ın kontrolden çıkan tartışmayı yatıştırmak için tarafların arasına girerek müdahale etmek zorunda kaldığı ifade edildi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kasım ayında Gazze'ye uluslararası bir istikrar gücü konuşlandırılması için Barış Kurulu'na yetki vermişti. Ancak söz konusu kurul, bünyesinde hiçbir Filistinli temsilci barındırmaması nedeniyle uluslararası arenada büyük bir öfkeye ve tartışmalara neden olmuştu.
0: İsrail Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da zulme devam ederken, Başbakan Netanyahu sandıkta lehine kullanabileceği kriz arayışında Amerikan medyasında yayınlanan bir harita ise dünya çapında tepki çekti. İşte detaylar.
2: Amerikan basını yine bir skandala imza attı. Los Angeles Times gazetesinde İsrail hükümetine ait bir turizm reklamı yayınlandı. Orada kullanılan haritada Filistin yok sayıldı. İşgal topraklarının tamamı İsrail'miş gibi gösterildi. Oysa Birleşmiş Milletler, hatta Amerikan hükümeti bile böyle bir haritayı tanımıyor. Bu görsel sosyal medyada büyük tepki çekti. Gazete ise kendisini "bunu biz değil reklam şirketimiz yaptı" diyerek savunmaya çalıştı. İsrail ise bir yandan dünyada yalnızlaşmasına rağmen bu tür hamlelerle imaj oluşturmaya çalışırken diğer yandan katliamları sürdürüyor. Gazze'de sivillerin olduğu noktalar bombalandı. Bir kişi yaşamını yitirdi. Han Yunus'ta da saldırılar vardı. Batı Şeria'da da zulüm sürüyor. Nablus'ta işgalci askerler sebze haline girdi. Filistinli satıcılara şiddet uyguladı. Tulkerim'de çocukların oyuncaklarını bile ellerinden aldılar. Yine Nablus yakınlarında zeytin ağaçlarını ve onlardan geçimini sağlayan Filistinlileri hedef aldılar. Engellediler, darp ettiler. Hatta ağaçları ateşe verdiler. Bu kadarla kalmadı. Mescid-i Aksa'ya baskınlar da yoğunlaştı. Sukot Bayramı bahanesiyle son 6 günde 9.000'den fazla işgalci Mescid-i Aksa'ya baskın yaptı. Müslümanların ilk kıblesini adeta sinagog gibi kullanmaya çalıştılar. Dahası Mescid-i Aksa'nın bitişiğindeki tarihi Rahmet Kapısı kabristanına da baskın yaptılar. Saldırganlıklar Filistin sınırları dışına da taşıyor. Lübnan'ın ve Suriye'nin güneyine saldırılar da bitmek bilmiyor. Seçimler yaklaştıkça şiddet tırmanırken Başbakan Netanyahu bulduğu her fırsatı sandıkla lehine çevirme arayışında. Netanyahu'nun bloğuyla karşı blok arasındaki mücadelede iki tarafta mecliste hükümet kuracak çoğunluğa ulaşamayabilir. Bu tablonun kritik bir önem noktasına taşıdığı Arap partileri ise seçim kurulunun kararıyla seçimde yarışmaktan men edilmişti. İtirazları görüşen yüksek mahkemede sert tartışmalar vardı. Mahkeme son sözü söyledi. Arap partilerine yasak kaldırıldı. Netanyahu, İsrailli yolcuları taşıyan emirlik uçağında yaşanan olayı da lehine çevirme girişiminde. Bir kez daha uçaktaki yolcularla buluştu. Bıçaklı yardımcı pilotu İslamcı radikal terörist diye niteledi. Olaydan bir nevi 11 Eylül çıkarıp sandıkta avantaja dönüştürmek istiyor. Üstelik muhalefet de bunun farkında ve başbakana sert tepkileri var. İsrail'deki seçimlerin kaderini aslında ABD Başkanı Trump'ın tutumu da etkileyecek. Trump, BM Genel Kurulu zamanında Netanyahu ile görüşmemişti. Time dergisine verdiği mülakatta seçimde Netanyahu'yu destekleyip desteklemeyeceği soruldu. "Artık siyasetle ilgilenmiyorum" cevabını verdi. O cevap, medyada Netanyahu'ya soğuk duş şeklinde yorumlandı.
0: Efendim, yarın malum 3 Ekim Türk Dünyası Günü. Bu vesileyle MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir mesaj paylaştı. 3 Ekim 2009 tarihinde Nahçıvan'da Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan tarafından Nahçıvan Anlaşması imzalanmış. Bu tarih Türk dünyasında çok taraflı işbirliğinin kurumsal bir zemine taşınması bakımından müstesna bir dönüm noktası olmuştur ifadesini kullanıyor MHP lideri.

Devlet Bahçeli. Anlaşmayla Türk dili konuşan ülkeler işbirliği konseyinin, bilinen adıyla Türk Keneşi'nin kuruluşunun temelleri atılmıştır. Nahçıvan Anlaşması, Türk devletleri arasındaki tarihi, kültürel ve beşeri bağların çağın şartlarına uygun bir kurumsal yapı içerisinde geliştirilmesi bakımından bir iradenin tezahürüdür. Bu irade 2010 yılında İstanbul'da gerçekleştirilen zirveyle kurumsal mahiyet kazanmış ve Türk Keneşi faaliyetlerine başlamıştır. Geçen süre içerisinde Türk devletleri arasındaki münasebetler, siyasi ve diplomatik temaslardan ekonomiye, ulaştırmadan enerjiye, eğitimden kültüre, güvenlikten bilim ve teknolojiye kadar uzanan geniş bir işbirliği perspektifiyle derinlik kazanmıştır. Böylece tarihi bağlar yalnızca geçmişin hatırası olarak korunmamış, geleceğin müşterek imkanlarını şekillendiren bir zemine dönüştürülmüştür. 12 Kasım 2021 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirilen 8. zirvede Türk Keneşi'nin adı Türk Devletleri Teşkilatı olarak değiştirilmiş, Türk dünyasındaki işbirliği daha kapsamlı ve kurumsal bir hüviyete kavuşturulmuştur. Bugün Türk Devletleri Teşkilatı, Türk devletlerinin ortak meselelerini istişare, dayanışma ve işbirliği anlayışı içerisinde ele alan, siyasi, ekonomik, kültürel ve stratejik alanlarda ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlayan önemli bir uluslararası teşkilat olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Türk dünyasının istikbali, tarihi hafızanın muhafazası, kültürel bağların güçlendirilmesi ve sahip olunan müşterek mirasın bilim, teknoloji, ekonomi, eğitim ve diplomasi alanlarında somut kazanımlara dönüştürülmesiyle şekillenecektir. Nahçıvan Anlaşması ile ortaya konulan iradenin, Türk dünyasının geleceğine uzanan kurumsal vizyonun temel taşlarından biri olduğuna inanıyoruz. Bu iradenin daha ileri seviyelere taşınması, devletlerimiz arasındaki dayanışmanın güçlendirilmesi, ortak menfaatlerin korunması ve Türk dünyasının bölgesel ve küresel ölçekte daha etkin bir konuma ulaşması bakımından önem arz etmektedir. Milliyetçi Hareket Partisi olarak dilde, fikirde, işte birlik ülküsünü Türk dünyasında kurumsal bir anlayışa dönüştürmek, soydaşlarımızı aynı ülkü ve gelecek tasavvuru etrafında buluşturmak için mücadele eden bütün mefkure sahiplerini saygıyla yad ediyoruz. Türklük idealini yüreğinde taşıyarak ömrünü bu kutlu davaya vakfeden, gerektiğinde canını bu yola adayan bütün dava ve fikir insanlarımızın aziz hatıralarını hürmetle anıyor, onların bıraktığı fikri ve manevi mirası gelecek nesillere aktarmayı tarihi bir sorumluluk kabul ediyoruz. Bugün Türk dünyasının birlik ve dayanışması için emek veren, Türk milletinin geleceğine katkı sunan bütün gönül erlerine de şükranlarımızı arz ediyoruz. Bu anlamlı tarih vesilesiyle 3 Ekim Türk Dünyası gününü kutluyor, Türk devletleri ve soydaşlarımız arasındaki kardeşlik hukukunun, dayanışmanın ve işbirliğinin daha da güçlenmesini temenni ediyoruz. Türk dünyasının birliği, dirliği ve istikbali daim olsun ifadesiyle açıklamasını noktalıyor MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli. Yemen'de alevlenen iç savaşla birlikte İran destekli Husiler ve Suudi Arabistan arasındaki gerilim de iyice tırmandı. Husiler Mekke'nin ardından Medine yakınlarını da hedef aldı. Açıklama Arap Koalisyonu Sözcüsü Tuğgeneral Türki El Maliki'den geldi. Buna göre saldırı 2 gün önce düzenlendi. Medine'yi besleyen Teybe Elektrik Santrali İHA saldırısının hedefi oldu. Trafolardan biri devre dışı kaldı. Buna rağmen elektrik şebekesi olumsuz etkilenmedi. Tesis doğrudan Mescid-i Nebevi'ye de elektrik sağlıyor. Suudi yetkiliye göre sahada elde edilen bulgular saldırıyı Husilerin düzenlediğini gösteriyor. Saldırıya pek çok ülkeden tepki geldi. Türkiye'de onlardan biriydi. Dışişleri Bakanlığı yazılı açıklama yaptı. Saldırıyı şiddetle kınadı. Açıklamada, Suudi Arabistan'ın egemenliği ve güvenliğini tehdit eden, İslam dünyasının mukaddes değerlerini hedef alan provokasyon amaçlı bu saldırılar derhal ve koşulsuz olarak son bulmalıdır ifadelerine yer verildi. Bir açıklamada İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan geldi. Harameyn-i Şerife'nin kutsiyetini, huzurunu ve güvenliğini hedef alan her türlü saldırının kabul edilemez olduğunu belirtti. Saldırıların bir an önce sona ermesini temenni etti. Türkiye'nin Suudi Arabistan'ın yanında olmaya devam edeceğini ifade etti.
Usil.

0: Mekke'de Kabe yakınlarında hareketli dakikalar yaşandı. Çevrede korku ve paniğe sebep olan bir kişi güvenlik güçlerince gözaltına alındı. Sosyal medyada yayılan canlı bomba iddiası ise doğrulanmadı.
1: Kabe yakınlarında hareketli anlar vardı. Suudi Arabistan'da güvenlik güçleri bir kişiyi gözaltına aldı. Haber ilk duyulduğunda özellikle sosyal medya üzerinden çeşitli iddialar ortaya atıldı ve 2017 yılına ait bu görüntü yeniymiş gibi dolaşıma girdi. Yakalanan kişinin bir canlı bomba olduğu öne sürüldü. Suudi yetkililerin yaptığı resmi açıklamada canlı bomba iddiası doğrulanmadı. Ancak Mescid-i Haram yakınlarında bir kişinin çevredekileri rahatsız ederek korku ve paniğe yol açtığı belirtildi. Söz konusu kişiye derhal müdahale edildi. Şüpheli savcılığa sevk edildi. Canlı bomba iddiasının gerçeği yansıtmadığı vurgulandı. Ancak olay hakkında detaylı bilgi de verilmedi.
0: İklim değişikliği alarm veriyor. İsviçre Alplerinde endişe verici buzul erimeleri yaşanırken Antarktika'da buzulların olması gereken yerde Fransa büyüklüğündeki bir alanın okyanusla kaplandığı ortaya çıktı.
1: İklim değişikliği ve küresel ısınma nedeniyle tehlike çanları her geçen gün biraz daha şiddetli çalıyor. Son uyarı Avrupa'dan geldi. İsviçre Alplerindeki buzul kütlesinin %5'inden yani 20'de birinden fazlası eridi. Üstelik sadece son bir yılda. Açıklama İsviçre Buzul İzleme Ağı'ndan. Buna göre 2026 yazı İsviçre için çok olağanüstüydü. Ölçümler başladığından beri en sıcak yaz yaşandı. Bu da buzullarda aşırı erimeye yol açtı. Kış mevsiminin görece yağışsız geçmesi de yazın erimeyi artıran nedenler arasında. Rapora göre son 5 yılda Alplerdeki buzul kaybı %20'ye vardı. Uzmanlar iklim değişikliği ve küresel ısınmanın dünyanın her yerinde buzullar üzerinde çok net ve gözle görülür etkileri olduğunu söylüyor. Böyle giderse 2100 yılında İsviçre'deki buzulların %90'ından fazlası kaybedilecek. Antarktika'da da alarm zilleri çalıyor. Bölgede kış deniz buzu uzun vadeli ortalamanın 1 milyon kilometre kare altında kaldı. Bu kayıtlardaki en düşük 3. seviye. Bazı noktalarda Haziran ayında hava sıcaklığı normalin 20 derece üzerindeydi. Bilim insanları buz olması gereken yerde Fransa büyüklüğünde açık bir okyanus alanı bulunduğuna dikkati çekti. Welcome to Antarctica. It's not uncommon for them to feel... Buzullarla birlikte en büyük değişimler okyanuslarda yaşanıyor. Zira okyanuslar insan kaynaklı aşırı ısının yaklaşık %90'ını emerek endişe verici bir hızla ısınıyor. Hazırlanan uluslararası rapora göre deniz sıcaklıkları 20 yılda 2 katına çıktı. 2026'da ise rekor seviyeye ulaştı.

0: Türkiye Yüzyılı vizyonuyla çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Türkiye'de son 25 yılda ulaşım ağında büyük mesafe kat edildi ve kat edilmeye devam ediyor. 2022 yılında başlayan Sarıyer-Kilyos tünelinde çalışmalar artık sona geldi. İstanbul trafiğine nefes olacak proje Sarıyer-Kilyos arasındaki trafik süresini 50 dakikadan 5 dakikaya indirecek. 24 muhabiri Neslişah Yumak, kameraman Talha Gül'le o tünel çalışmasını yerinde inceledi.
1: Ülkemiz için, İstanbul'umuz için, Sarıyer'imiz için hayırlı uğurlu olsun. Arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.
2: İstanbul'un ulaşım altyapısını güçlendirecek projeler hayata geçirilmeye devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Karayolları Genel Müdürlüğü himayesinde sürdürülen Sarıyer-Kilyos Tüneli projesinde artık sona yaklaşıldı.
3: Devlet milleti için çalışmaya devam ediyor. Karayolları Genel Müdürlüğü ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

0: himayelerinde çalışmaları başlatılan Sarıyer-Kilyos Tüneli'nin çalışmalarında artık son adımlar atılıyor.
1: Projenin en önemli parçalarından biri ise dev tünel açma makinesi. Özel olarak üretilen TBM, Türkiye'de kullanılan en büyük tünel açma makinalarından biri olma özelliğini taşıyor.
0: Tüm bu süreci yürüten en büyük baş mühendis işte tam da yanımda duruyor. Gördüğünüz bu TBM makinesinin böyle küçük göründüğüne bakmayın. Gerçek boyutları neredeyse 5 katlı bir bina boyutunda. Bu makina bu inşaat için yurt dışından özel olarak getirtildi ve Türkiye'de kullanılan 3. en büyük TBM makinesi olma özelliğini taşıyor.
1: Proje kapsamında Sarıyer'le Kilyos arasında çift yönlü ulaşım sağlanacak. Gidiş ve dönüş olmak üzere toplam 14 kilometrelik mesafe şu an yaklaşık 50 dakikada kat ediliyor. Tünelin hizmete girmesiyle birlikte bu süre 5 dakikaya düşecek.
0: Gidiş 7, dönüş 7. Toplamda 14 kilometrelik mesafe tünel öncesinde 50 dakikada kat edilirken tünelin açılmasıyla birlikte tamı tamına 5 dakikaya indirilmiş olacak.
2: Sarıyer-Kilyos Tüneli sadece İstanbul'umuza ve ülkemize değil, uluslararası yol ağına da hizmet edecek muhteşem bir eser. Tünelimiz bittiğinde 5 dakika içerisinde Sarıyer'den Kilyos'a ulaşmış olacağız. Kuzey Marmara otoyolunun da bir parçası olması münasebetiyle Anadolu'ya giden yurttaşlarımız, Anadolu'dan Avrupa'ya gelen yurttaşlarımız bu tüneli kullanacaklar, bu ferahlığı, bu huzuru yaşayacaklar.
1: Tünel sadece Sarıyer ve Kilyos arasındaki ulaşımı kısaltmakla kalmayacak. Kuzey Marmara otoyoluna doğrudan bağlantı sağlayarak İstanbul'un ulusal ve uluslararası ulaşım ağına da katkı sunacak.
0: Gece gündüz demeden 4 yıl boyunca 950'nin üzerinde personel ve 200'e yakın iş makinesi çalışmalarını devam ettirdi ve artık o çalışmalar son düzlüğünde.
1: Öte yandan tünel yaşanabilecek olası bir afet durumunda da kritik bir rol üstlenecek. Kuzey Marmara Otoyolu'na erişim sağlayarak ulaşım ve tahliye açısından önemli bir güzergah oluşturacak.
0: O zaman tünelin inşaatından müjdeyi size son olarak vermiş olalım. Tünelin açıldığı günden itibaren tünelin gidişi ve gelişi ücretsiz olarak vatandaşlara hizmet vermiş olacak.
3: İstanbul'da günlerdir etkili olan sağanak yağışlar mega kentin barajlarına can suyu oldu. İSKİ verilerine göre barajların ortalama doluluk oranı geçtiğimiz haftaya kıyasla hissedilir bir artış kaydetti. Ömerli, Darlık ve Elmalı barajlarındaki yükseliş grafiği yüzleri güldürdü.
4: Yağmur günlerce yağdı, barajlara yaradı. Doluluk oranları artışa geçti. İstanbul'da günlerdir etkisini sürdüren sağanak yağışlar su kaynaklarında yeniden yükselişi beraberinde getirdi. Yaz aylarından bu yana düşüş eğiliminde olan baraj doluluk oranları son yağışlardan sonra yeniden artış grafiğine girdi.
5: İstanbul'da son günlerde etkili olan yağışlar barajlardaki doluluk oranlarına da yansıdı. Bundan 10 gün öncesinde İstanbul'daki genel barajlardaki doluluk oranı %36 seviyesindeydi. Yağışlarla birlikte bu oran %38'i aştı.
4: İSKİ'nin anlık baraj doluluk verilerine göre Megakent'teki barajlar geçtiğimiz haftaya kıyasla dikkat çekici bir artış kaydetti. Düşüş seviyesinde olan başta Ömerli, Darlık ve Elmalı barajlarındaki yükseliş grafiği yüzleri güldürdü. İSKİ verilerine göre genel doluluk oranı %38,5. Istırancılar Barajı %19, Sazlıdere Barajı %20,58, Alibey Barajı %36,67 olarak kayda geçti. Elmalı Barajı %84'lük doluluk oranıyla başa çekti.
5: Sezonun ilk yağışlarını aldığımız bu günlerde yağışların düzenli olarak devam edebilmesi, işte görmüş olduğunuz barajların daha çok suyla kavuşabilmesi için oldukça önemli. Çünkü toprağın suya doyabilmesi ve suyun birikme derecesine geçebilmesi için yağışların düzenli olarak devam edebilmesi gerekiyor.
4: Uzmanlarsa barajlardan gelen sevindiren habere rağmen tedbirin elden bırakılmaması gerektiğini vurguluyor. Yağışların baraj yataklarına ve yeraltı sularına tam olarak yansıyabilmesi için düzenli yağış sürecinin devam etmesi gerektiği belirtiliyor.
3: Havalar serinledi, artık kombi bakımı yaptırmak isteyenler tabii ki servisleri arıyorlar ama bu noktada dikkatli olmak gerekiyor. Ucuza yaptırmak isterken o bakımları ya da tamiratları daha büyük bir masrafla karşılaşabilirsiniz. Düşük fiyatlı ilanlarla başlayan servis ziyaretleri yüksek faturalarla sonuçlanabiliyor. Hatalı müdahale ise cihazınıza zarar verebilir.
6: İlanda düşük fiyat, kapıda değişen hesap, tasarruf için çağrılan servis beklenmedik masrafların başlangıcı olabiliyor.

0: Mağdur olmamak için aslında internetteki reklamlara tıklamamak lazım. Genelde dolandırıcı oluyorlar. Ucuz fiyat, ucuz etin yahnisi yenmez. İşin açıkçası böyle bir durum var.
1: Kışa hazırlık yapanların gündeminde kombi bakımı var. Ancak internetteki cazip fiyatlara aldananlar sözde ustalar tarafından dolandırılabiliyor. İnternet üzerinden kombi ustası çağırır mısın?
2: Çağırırım, yorumlarına bakarım ama. Yorumları iyiyse çağırırım.
1: Sosyal medyadaki ustalara inanmıyor musun?
3: İnanmıyorum.
1: Neden inanmıyorsunuz?
3: Vallahi duyduğumuz kadarıyla, haberlerde de izlediğimiz kadarıyla her türlü şeyleri yaşadıkları için, ondan dolayı biz de bu tür şeylere inanmadığım için.
4: İlanlarda düşük olan servis ücreti eve gelindiğinde yükselebiliyor. Eksik ya da hatalı bakımsa cihazı kullanılamaz hale getirebiliyor.
0: Hatalı bakım dediğimiz zaman bir sürü parçalar var içinde. O parçaların bozulmasına sebep olabilir. Bu yüzden hatalı bakım büyük hasarlara neden olur. Kombi değişimine kadar gidebilir.
4: Öte yandan sözde ustaların yaptığı en yaygın uygulama kombi içerisindeki orijinal parçaları yan sanayi parçalarla değiştirmek oluyor. Bu da ucuz yollu bakım yaptırmak isteyenlere daha çok masraf çıkarıyor.
0: Orijinal parça diyor, çakma parça takıyorlar. Yan sanayi ürün kullanıyorlar, çıkma parça kullanıyorlar. Ya baktığımız zaman bizler servis olarak gittiğimiz zaman, usta olarak gittiğimiz zaman müşteriye bilgi veriyoruz. Sıfır parça mı istersin, çıkma parça mı istersin? Fiyatlarını söylüyoruz. Ona göre hangisini kabul ederse müşterinin bilincinde takıyoruz bunu. Ama sıfır parça takıyorum deyip de çıkma ya da ikinci el parça takarsa müşteriyi de kendini de kandırmış olur.
4: Ticaret Bakanlığı'nın sahte servis uyarısı da tehlikenin boyutunu ortaya koyuyor. Yüksek ücret, orijinal olmayan parça, eksik onarım. Yetkili servis görünümüyle hizmet veren kişiler tüketiciyi mağdur edebiliyor.
1: Peki kombi bakımını yaptırmak isteyen vatandaşlar nelere dikkat etmeli?
0: Öncelikle bizler dükkanı olan esnaflarız. Bunun internet sitemizde var. Yerel olarak belediyelerde kaydımız, tesisatçılar, teknisyenler odasında kayıtlarımız, her türlü belgemiz, kaydımız var. Görsel reklamlardan ziyade genelde insanlar eskiden tanıdıklara sorarlardı. Şimdi de var. Tanıdığa sormakta fayda var diyoruz. Eski usulde kesinlikle fayda var.
2: Genelde tanıdığımız, bildiğimiz insanlara yöneliyoruz. Onlara güveniyoruz.
3: Usta seçimini vallahi arkadaşlarla şey yaparak, birebir itişare ederek öyle bir şey yapıyorum yani.
1: Üstelik kombi bakımı cihazın yüzeysel tozunu almaktan ibaret değil. Yüzeysel temizlik kapsamlı bakımın yerini tutmuyor.
0: Kombiye bakıyoruz. Öncelikle bir çalıştırıyoruz kombiyi. Arızası var mı? Yok mu? Şikayet var mı? Yok mu? Müşteriyi dinliyoruz. O doğrultuda şikayet varsa öncelikle şikayeti gideriyoruz. Sonrasında genleşme tankıdır, baca kontrolüdür, iç fan temizliğidir, yanma odası, brülör, eşanjör temizliğidir, iç tozlarının alınmasıdır. Sonrasında filtre temizliği ve tekrar çalıştırıp bakıyoruz. Eksik, aksaklık ya da bir sızıntı, kaçak olabilecek, ileride sorun çıkarabilecek bir sorun olursa onları da tespit edip yapıyoruz.
5: Evet, bu uyarı dolu haberi izledikten sonra artık sizlere veda ediyoruz. Akşam haberlerinin sonuna geldik. Süremizin sonuna geldik. Aslında sözümüzün değil. 24'te haber maratonu, haber koşusu devam edecek. Birazdan esas mesele başlayacak. Murat Özer ve konukları sizlerle olacak. İyi akşamlar.

0: Ulan bundan daha kötü, bundan daha pis, bundan daha sefil bir kutuplaştırma olur mu? Ülkenin cumhurbaşkanı o.
1: Aynen öyle.
0: Sen adamı beğenirsin beğenmezsin. Bakan
1: yani,
0: var orada.
1: 27 ha? milyon.
0: Ne kazandınız şimdi?
1: Şimdi şöyle söylüyorum. 27.834.589 kişinin iradesine saygısızlığın zirve noktası. Neden terk ettiniz diye soruyorlar Özgür Özel'e. Neden salondan çıktınız efendim diyorlar. Özgür Özel de mealen darbeciyi dinlemem falan. Yani bugün Cumhuriyet Gazetesi'nin attığı manşet.
0: Evet.
1: Ama
0: seve seve dinleyeceksin.
1: Ama bak bir ayrıntı yakaladım.
0: Seve seve dinlemek
1: bir
0: zorundasın.
1: Bir ayrıntı yakaladım. Bir beraber dinleyelim o ayrıntıya küçük bir yorum
0: hadi
1: istiyorum.
0: Hadi o zaman tam kapana heyecanlanmış.
1: Evet 10 saniye zaten tamam. Ses. Tahammül edin 10 saniye dinleyelim. Buyurun.
2: Fon kriziyle yoksulları soydurtan, buna sessiz kalan, gündem değiştirmek için de yine CHP'ye saldıran birisini dinlemeye harcayacak vaktimiz yok.
1: Bir daha verir misiniz? Bir daha verin.
2: Fon kriziyle yoksulları soydurtan, buna sessiz kalan, gündem değiştirmek için de yine CHP'ye saldıran birisini dinlemeye harcayacak vaktimiz yok.
1: Bir dakika. Bir beyefendiye Cumhuriyet Halk Partisi'nden başka bir partinin genel başkanı olduğunu söylesin. Bakın bir gün İyi Parti dedi. İyi Parti'yiz biz falan uyardılar. Şimdi CHP'yiz biz diyor. Ya bir uyarın ya da Anayasa Mahkemesi size bir ek süre verdi ya partinin adını değiştirin diye. Hakikaten değiştirin. Bu yeni parti olmadı. Oturmadı yani.
0: Oturmadı, değil mi?
1: Genel başkanınızın zihnine oturmadı.
0: Hocam,
1: bir kere daha 10 saniye vereyim mi? Ver. Bir kere daha verin. Bir de böyle dinleyin çünkü. Bir kere daha dinleyelim sonra devam.
2: CHP'ye saldıran birisini dinlemeye harcayacak vaktimiz yok.
0: CHP'ye saldıran birini dinleme.
2: Fon kriziyle yoksulları soydurtan, buna sessiz kalan, gündem değiştirmek için de yine CHP'ye saldıran birisini dinlemeye harcayacak vaktimiz yok.
0: Lan CHP'ye siz saldırıyorsunuz lan.
1: CHP'ye en çok saldıran.
0: Evet, ya Özgür Bey. Özgür Bey sizsiniz.
3: Murat Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu Ekranların Rekorter programı 8. hesapta bu hafta Opet test köşesinde IAA Hanover Fuarı'ndan görüntüler, araç muayenesinde değişim rüzgarı ve Lumical Genel Müdürü Tahir Karabulut'la keyifli bir söyleşi yer alıyor. Ekranların en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etap Cumartesi 12.15'te 24'te.

0: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Bir de böyle
1: Otobit'te. Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Türksel sunar. 5G hızında reklamlar.
4: Türksel 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor.
5: Diyeceksiniz ki bunu neden sen anlatıyorsun?
4: Çünkü neden? Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklam olmaz. Olur mu Selim?
6: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
4: Bana soruyorlar. Sen Türkselli misin diyorlar.
5: Ya ne olacak abi?
4: Çünkü Türksel demek Türksel hızı demek. Türksel hızı demek Türksel kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu?
5: Me. Almış reklamın ruhunu. Aferin.
7: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız. O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Türkselli misin? Türksel!
8: 5G!
7: Türksel!
8: 5G!
7: Türksel!
8: 5G!
7: Muazzam.
9: Gol olur yalnız. Ben dedim.
7: Türksel hızı ve kalitesiyle 5G'de fenomen. Bakalım gençlere nasıl yazsın?
4: Türksel 5G hızında internette miyiz arkadaşlar?
10: Aynen.
4: Akımlar akıyormuş.
10: Akıyoruz.
4: Dans, dizi, fit check, oyun, ASMR, edebiyat.
5: Güzel.
4: Sen ne yapıyorsun?
11: Ben bir şey yapmıyorum abi.
4: Sen Türkcelli misin?
11: Ben 18 yaşına yeni girdim. Kendi Türksel hattımı yeni alacağım.
4: Anlaşıldı. Hemen Türkcelli ol ama hızlı ol. Türksel 5G hızında şak diye ol. Dış ses gir buradan.
3: Türksel gücünde 5G hızlı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türksel 5G Türkiye'nin dörtlü köşesinde. Peki sen Türksel'li misin?
12: Türksel'lere bağlan hayata.
13: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
2: Kazancım net, sigortam net.
0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.

Esas meseleye hoş geldiniz. Dünyanın gündemini ve dünyanın en güzel ülkesi Türkiye'nin esas meselesini konuşmaya başlıyoruz. Ben Murat Özer, efendim 24 Radyo'da bizi dinleyen kıymetli dinleyicilerimize de merhaba diyoruz. Fon soruşturması derinleşiyor ve fon soruşturmasında tutuklananların sayısı bugün itibariyle 65'e ulaşmış durumda. 200'den fazla kişi gözaltına alındı. Soruşturma tüm hızıyla devam ediyor. Bu konuyla alakalı Sayın Cumhurbaşkanı'nın da tepkisi son derece netti. Kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız dedi. Muhalefet de bu konuyla ilgili oldukça sert açıklamalar yapıyor. Fon soruşturmasında hangi aşamadayız ve Türkiye'yi hangi yönden etkiliyor? Ekonomik açıdan, ahlaki açıdan, etik açıdan, pek çok açıdan bu konuyu elbette konuşacağız. Bir yandan da terörsüz bölge konusunda oldukça önemli gelişmeler yaşanıyor. Suriye'de PYD'nin taburları artık Suriye ordusuna tamamıyla katılmış oldu. Bu konuyla alakalı da görevlendirmeler yapıldı. Ancak bugün Suriye'de PYD'nin en güçlü olduğu şehir olarak bildiğimiz Haseke'de çok ciddi bir protesto gösterisi de vardı. PYD, YPG unsurlarına yönelik Haseke halkı büyük bir gösteri düzenlediler ve burada PKK bayraklarını yaktılar. Buradaki gelişmeler böyleyken Irak'ta da bir yandan milis grupların tamamının feshedilmesi ve silahların tamamının Irak ordusuna toplatılması konusunda bir karara varılmıştı. Ancak Irak ordusuna teslim olmak istemeyen bazı Şii milis grupları da bugün peş peşe açıklamalarla katılmayacaklarını ilan ettiler. Orada da ciddi bir gerilim oluyor. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin bütünüyle Irak'tan çekilmesi sonrasında Kuzey Irak'ta bir gerilim olur mu olmaz mı? Şii Haçlı Şabi kuvvetleri Kerkük ve Musul'da özellikle KDP unsurlarıyla bir çatışma içine girerler mi? Ne yazık ki kötü bir beklenti ama böyle bir beklentinin gerçekleşme ihtimali giderek artıyor. Ve son olarak da Husi militanlarının dün akşam saatlerinde Medine-i Münevvere'ye yönelik bir saldırısı gerçekleşmişti. Bu saldırı sonrasında Türkiye Dışişleri Bakanlığı da çok sert bir açıklama yaptı ve Husi militanlarının derhal saldırılarını durdurması gerektiğini söyledi. Husi militanlarının bu saldırıları nereye varacak, bunları da konuşacağız. Efendim kimlerle konuşacağız? Akşam Gazetesi yazarı Serkan Pıçıcı, hoş geldiniz. Hoş bulduk.

0: bulduk.
1: Avukat Tuğba Arslan Hocam, size hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
1: Ve Türkiye Araştırmaları Vakfı uzmanı Doktor Ayhan Sarı Hocam, size hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, hayırlı akşamlar.
1: Önce bu fon soruşturmasından başlayalım. 200'den fazla gözaltı vardı. Soruşturma derinleştikçe bugün tutuklamalar da var. Mahkemeye sevk ediliyorlar. Teker teker ve özellikle bu fon sahiplerinin, fon şirketlerinin sahipleri olan kişilere yönelik ciddi bir dalga var. Özata Denizcilik Yönetim Kurulu üyesi Ali Çil, İskender Balcı, Emre Tezmen, Profesör Doktor Emre Alkin, Kerem Alkin, Erkan Kilimci gibi pek çok isim şu anda tutuklu. 65 kişi tutuklanmış durumda. Soruşturma bu şekliyle sürüyor. Belli ki orada bir usulsüzlük var, bir haksızlık var, haksız bir kazanç var. Fonların özel olarak şişirilmesi ve mevduatın orada toplanması, sonrasında ise vatandaşın mağdur edilmesi bir durumla karşı karşıyayız. Meselenin hukuki boyutu böyle. Belki Tuğba Hocam bu konuda bize ciddi katkılar sunacaktır, ancak ahlaki açıdan ne durumdayız? Çünkü kamuoyu en çok bu noktayı tartışıyor.
0: Yani ahlaki açıdan eğer bu meselelerin üstü örtülmezse, sonuna kadar söylendiği gibi gidilirse, gereken adımlar atılırsa, ki ben atılacağına inanıyorum, öyle olduğunu da görüyorum. Yani tribünlerden yükselen sloganların aksine ben çok farklı bir manzara görüyorum ortada. Yani devletin kurumlarının, yani devletin başı olan Sayın Cumhurbaşkanı'nın idaresindeki devletin kurumlarının rollerinin farkında olduklarını ve herkesin işini sağlıklı bir şekilde o rol dağılımına uygun olarak ciddiyetle yaptıklarını görüyorum. Yani tribünlerden kastım, yani tabii ister istemez işte ahlaki boyutu deyince bir feveran koptu. Yani işte itirazlar, tepkiler, o niye böyle, bu niye böyle, şöyle de yapılsın, hemen yapılsın, hızlıca yapılsın, ona böyle yapılsın, buna böyle yapılsın filan. Yok işte şöyle yapmazsan böyle olurlara kadar giden yaklaşımlar. Tabii tribünlerden yükselen sloganlara göre futbol kulübü yönetilmez. Devlet, yani eğer siz hem bölgede hem dünyada çok büyük kırılmaların yaşandığı bir dönemdeyseniz, hatta çok çok daha büyük kırılmaların yaşanacağı süreçlerin arefesindeyseniz, Türkiye gibi tüm bu büyük hadiselerin tam göbeğinde bir odak ülke, bir kilit ülke, bir anahtar ülke rolünüz varsa, herkesin gözü sizin üzerinizdeyse ve bu iş gibi böyle bir majör etki yapabilecek, seçimlerin çok yakın olduğunu da tabii burada hesaba katalım, Türkiye'nin yani geleceğini etkileyecek bir seçimde çok yaklaşmışken böyle büyük etki gücü olan bir hadiseye devlet tribünlerin çağrılarına göre mi yaklaşır? Yoksa etraflıca bütün bağlarını, bağlantılarını, hedeflerini, gayelerini, araçlarını, efendim tüm yönleriyle 360 derece tam anlamıyla tahkik ve tespit ettikten sonra perakendeci bir yaklaşımla değil, hani o sosyal medya tribünlerinden her gün yükselen çağrıların aksine perakendecilik yapmaz, hesabı toptan keser devlet. Bunu siyasi olarak söylüyorum. Yani bu işin bir siyasi karar aşaması da olur. Ama önce dediğim tahkik ve tespit süreçlerinin tamamlanması gerekir. Manzara, fotoğraf bütünüyle ortaya çıkar. Ve ondan sonra da işte siyaseten yapılması gerekenler neyse, bütün bu 360 derecelik değerlendirmeler ışığında böyle perakende tek tek o isim, şu isim, o onu yapmış, bu bununla bağlantısı varmış, o onun şusuymuş, bu bunun bilmem nesiymiş falan diye değil, toptan bir kere de hesaplar tek yekün içerisinde kesilir, görülür. O sebeple burada tabii dikkatlerden kaçan bir husus var. Bakın, muhalefetin iktidar algısı neydi? Nedir? Yani muhalefetin tarif ettiği iktidar nasıl bir iktidar? Çok güçlü. Devletin tüm kurumları üzerinde tahakküm kurmuş vaziyette. Efendim, istihbarat, emniyet, yargı, hatta iletişim araçlarına kadar her yere gücü yetiyor. her istediğini yapabilir.

0: ve yaptırabiliyor. Öyle
1: totaliter bir
0: totaliter, otoriter uygulamalarla, yani izinsiz nefes alamazsın, habersiz kuş uçuramazsın. Öyle bir iktidar tablosu sunuyor bize muhalefet. Yani bunu da inanarak, kendileri de buna inanarak söylüyorlar. Eğer öyle idiyse, iktidarı psikolojik olarak ya da siyaseten sıkıntıya sokabilecek, huzursuz edebilecek Fatma Betül Sayan Kaya gibi bir ismin üstü neden örtülmedi arkadaş? Bu kadar güçlü bir iktidar, bütün devletin her yerine hakim iken niye kapatmadılar bu dosyayı? Öyle ya. Her şeyi kapatabiliyor, her istediğini yapabiliyor. Kurumlar ve kurallar devre dışı. Gereken hiçbir şey yapılmıyor. Bir cumhurbaşkanı var. Siyasi bir kimliği var. O siyasi kimliğiyle
2: ferman yayınlıyor. Hemen
0: ferman yayınlamasına bile gerek yok. Bir parmak şıklatıyor. Bir anda her şey kapanıyor ya da açılıyor. Öyle idiyse, muhalefetin tarif ettiği gibi bir iktidar söz konusuysa, Fatma Betül Sayan Kaya başta olmak üzere iktidar çevrelerini çok çok iyi tanıyan, iktidar çevrelerince de çok çok iyi tanınan bunca isim piyasaya niye düştü? Niye bunlar tartışma konusu oldu? Bu isimler günlerdir linç ediliyor. Sokağa çıkamaz hale getirildiler.
2: Hem de AK Parti kitlesi tarafından.
0: AK Parti kitlesi tarafından bir Allah'ın kulu da çıkıp sahiplenmiyor. Bizim insanımızdır, canımızdır, ciğerimizdir. Aman işte insaflı olun falan filan diyen de yok. İşte o zaman ya muhalefetin tarif ettiği gibi bir iktidar söz konusu değil...
2: Muhalefetin yani tarif ettiği otoriter gibi bir iktidar seçmenin tarifi de yok.
0: Yani değil.
2: O da yok.
0: Ya da o zaman başka bir durum söz konusu, ki o da nedir? Cumhurbaşkanı Erdoğan ve onun yönettiği devlet kurumları neyi, neden, nasıl, ne zaman, ne şekilde yapacağını çok çok iyi biliyor. Ve adım adım bir süreci işletiyor demektir. Üçüncü ihtimalin imkansızlığı. Ya öyle değil ya böyle. Şimdi yani bir de bu soruşturma dediğimiz, tabii şimdi Tuğba hocamın alanı ama yanlışım varsa düzeltsin. Şimdi bu tarz soruşturmalar, bu işlerin ihbar aşamaları var. Yani duyum aşaması var, ihbar aşaması var. O ihbarların bir değerlendirilme aşaması var. Yani soruşturmanın açılabilmesi için bir basit şüphe dahi olsa, basit şüpheyle başlar soruşturma, sonra makul şüpheyle kovuşturmaya dönüşür falan filan devam eder. Basit şüphe olsa bile bu kadar önemli isimler, bu kadar tanınmış isimler, bu kadar siyasal iktidarı etkileyebilecek, yani kamuoyunda tartışıldıklarında siyasal iktidara psikolojik olarak olumsuz etki yapabilecek isimler söz konusuysa, tamam mı? Yani bu iş herhalde biraz daha titiz bakılır, değil mi? Abi bunlardan bahsediliyor. Bununla ilgili bir ihbar var. Şöyle bir evrak çıktı. Böyle bir şey tespit edildi. Bir daha bakalım, gözlerimiz yanlış mı görüyor? İsim benzerliği midir? Şu mudur, bu mudur? Ya biz soruşturma başlatıldı diye bir açıklama yapılıyor Cumhuriyet Başsavcılıklarından. Biz o zaman o açıklamaya bakıyoruz. Ha işte soruşturma. Ha demek ki soruşturma bugün başladı. Sonra da bugün de bitti. Soruşturma dediğimiz mesele böyle o açıklamanın yapıldığı gün başlayıp biten bir süreç değil.
2: O sürecin başı.
0: Onun öncesi var. Şimdi bu konu da gündemden düşecek. 15-20 gün sonra neyi tartışacağımızı bilmiyoruz. Dünyanın nereye gittiği belli değil. Çünkü belki 3. Dünya Savaşı'nın tam ortasında kalabiliriz. Kimin ne yapacağı belli değil. Yani şeyi takip ediyorum bir taraftan. Tam da bugün bakamadım. Rusya'nın bütçesi, savunma bütçesi açıklanacaktı. Savunma bütçesine göre bir yorum yapacaktık. Diyecektik ya bu Ukrayna Savaşı'na kışın Rusya şu kadar para harcayacak, demek ki burası kızışabilir filan diye. Yani böyle tepemiz ayrı yanıyor, altımız ayrı yanıyor. Böyle bir ateş çemberinde ortasındayız. Yani bu konu gündemden düştükten sonra da bu soruşturma bitmeyecek yani. Bizim gündemimizden düşmüş olacak. Bizim evet. Gündemimizde değilken, biz bu konudan haberdar değilken,
2: ama hukukun gündeminden
0: devlet
2: düşmeyecek.
0: Devlet bundan haberdardı. Bu isimleri biliyordu. Muhalefetin tarif ettiği gibi otoriter, totaliter, bu tarz meseleleri kapatan, baskılayan, üzerine gitmeyen bir iktidar tablosu olsaydı hiçbirimiz duymazdık bu isimleri. Duyduğumuza göre, bunların üstü kapatılmadığına göre burada
1: Yani bilinçli bir şekilde, kararlı bir şekilde devam ettirilen bir süreç söz konusu. Evet. Ha, tabii efendim su niye bulanık? O zaman su niye bulanık? Evet, lafı biraz fazla uzattım farkındayım ama 2-3 cümlede toparlayacağım. Suyu bulandıranlar var. Yani kişisel hesaplarını bu büyük hesabın içerisine sıkıştırıp arada ben de işimi görebilir miyim? Fırsatçılığı yapanlar var. O konuyu başka yerlere çekenler var. Efendim o öyle de bu niye böyle? Ya bilmiyorsun detayını. Detayını bilmiyorsun. Ya öyle meseleler vardır ki bazen ya adam cinayet şüphelisidir. Çok iyi rastlamışsınızdır davalarda da. Yani çok büyük suçlar işlediği düşünülen biridir. İddia olunan bir kişidir. Bayağı bir belge delil falan da vardır. Salıverirler. Bırakırlar yani bağlantılarını çözmek için. Bilemezsin yani. Onu o soruşturmayı yürüten kişi bilir. O soruşturmanın gizliliği ve oradaki strateji içerisinde uygulanan yok. Bu acelecilik de bir acayip bir yaklaşım. Hemen, şimdi onu şöyle yapacaksın, bunu böyle yapacaksın.
2: Genellikle para mı geri ver diyorlar.
1: Ya o ayrı. Onlara diyeceğim bir şey yok. Ben anlamadığım konular. Ne fona para nasıl yatırılır bilirim. Ne fon bilirim, ne borsa bilirim. Hiç bilmediğim konular. Onlara bir şey demiyorum ben.
2: Zaten sorun da bu.
1: Ben siyasi anlamda, siyasal açıdan yani bu işten nasıl bir şey çıkartabilirim, kendime yontabilirim, kendi faydama nasıl... Hah, ortam bu ortam. Ben burada dediğimi nasıl yaptırırım?
2: Evet.
1: Dediğimi nasıl yaptırırım? Bir bu. İkincisi, yani bir sözüm de gerçekten Cumhur İttifakı'nı, genelde Cumhur İttifakı'nı, özelde AK Parti'yi, daha da özelinde başından itibaren Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ı, Sayın Cumhurbaşkanımızı canı gönülden desteklediğini ifade eden ama bu hadiselerle birlikte çok farklı tavırlar sergileyen kişilere, dostlara, kardeşlere, yani sosyal medyada görüyorum, onlara da bir sözüm var. Eğer Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güveniyorsanız, bir sakin olun. Bir süreci takip edin, acele etmeyin. Her meselenin içerisinde bilmediklerimiz vardır, detayları vardır. Sokak ortasında bağırsak ameliyatı yapılmaz. Yani siz istiyorsunuz diye. Her işin kendi içerisinde bir kuralları vardır, bir bütünlüğü vardır. Ona göre yürütülür bu süreçler. Eğer Sayın Cumhurbaşkanı'na güveniyorsanız bir sakin olun ve bekleyin. Ha, başka bir hesabınız varsa eliniz, gözünüz, kaşınız, ayağınız ayrı ayrı oynamasın. Hani ne kadar iyi rol yaparsanız yapın, ne kadar oynarsanız oynayın, böyle işte poz kestiğiniz, film fırıldak çevirdiğiniz pişmiş kelle gibi sırıtıyor. Ha, bu bugünler geçer. Neler neler geçmedi ki? Vardır ya Sezen Aksu'nun öyle bir şarkısı. Geçer geçer.
3: Bunlar da geçer.
1: Neler neler geçmedi ki diye. Ha, o bunlar da geçtikten sonra bugünlerde yapıp ettiklerinizle baş başa kalırsınız ve bu yaptıklarınızdan hiç değilse bir üzüntü, ya keşke yapmasaydık, bir bilmediğimiz meseleler varmış dersiniz.
3: Demezler.
2: Tuba Hocam, şimdi 65 kişi tutuklu.
3: Evet.
2: Biraz bize bu meseleyi anlatın. Burada işlenen suç, isnat edilen, savcılığın isnat ettiği suç nedir? Yani özetle şunu soruyorum. Birileri, şimdi Serkan'ın söylediği gibi bilmiyoruz. Faizle çalışan kurumlara hayatımız boyunca para yatırmamış insanlar olarak burada bu fon nasıl alınır, nasıl verilir? Para fonu denen şey nedir? Hayatımız, ben açıkçası
1: bildiğimiz
2: ilk defa
1: bir para fonu, IMF, IMF'ydi yani.
3: Onda borcumuz vardı.
1: Başında bir Carlo Cottarelli vardı Kemal Derviş zamanında.
2: Günlük repo.
1: Onu biliyoruz biz.
2: Ekstrasıymış o para üzerine yapılan bir şeylermiş.
1: Ne fonlar varmış.
2: Neyse, bilmiyoruz yani sonuç itibariyle. Evet. Şimdi birisi kalkıp dese ki, özetle vatandaş gibi soruyorum yani, ben de o kadar uzağında olarak. Kardeşim, burasında ben para yatırdım, karında zararında ortak oldum. Çok kar etti, ben de karımı aldım gittim. Hı-hı. Ötekine dönüp kardeşim sen de paranı koymuşsun ama paranı çekememişsin. Sen de zarar etmiş ol dese. Hı-hı. Hak mıdır yani, mesela böyle bir şey söyleyebilir mi bu süreç içerisinde? Hı-hı. Ya da parasını çekmeyi başaranlar, o işte 160 milyon lirasını 2.2 milyar liraya çıkartanlara, siz paranızı hangi hakla çektiniz deme hakkımız var mı? Burada isnat edilen, hı-hı, suç nedir tam olarak?
3: Şimdi tabii gündem karıştı. Finansal bir konu. Biraz kelimeler bile çok alan, yani özel spesifik bir alan. Bu çok herkesin vakıf olduğu bir konu değil ama maalesef Türkiye'de
2: 450 bin kişi vakıfmış.
3: 455 bin kişi de yani inanın.

0: Bu parasını bu fonlara veya işte yatırımı yapanlar da bu konulara vakıf olmadığı kanaatindeyim. Yani Türkiye'de finansal
1: Bilmeden mi
0: okur yazarlığın düşük seviyede olduğunu düşünüyorum.
1: nasıl para yatırılır öylesi
0: İşte
1: buraya falan?
0: finansal okur yazarlıkları düşük. Belki o risk analiz etme becerileri yok çoğu yatırımcının ama özellikle pandemiyle birlikte de borsaya, sermaye piyasalarına olan bir ilgi var Türkiye'de. Yani evet, Türkiye'nin sermaye piyasaları tarihi dünlük bugünlük bir tarih değil. Yani borsanın belki kuruluş kodlarına ilk gittiğinizde 150 yıllık bir tarihi var Borsa İstanbul'un. Ama İMKB'den hani İstanbul Menkul Kıymetler Borsası isminden Borsa İstanbul olduktan sonrasına kadar hepi topu bir 45-50 yıllık tarihi var borsanın yani Türkiye'de tüzel kişilik kazanmasının diyelim ama ondan önce elbette bunun Osmanlı zamanında da uygulamaları vardı. Ama Türkiye'de de yaklaşık yani pandemiyle birlikte birazcık daha işte beyaz yaka oranının artması, insanların ev araba sahibi olamadıkları o paralarını da işte TL'de veya başka bir şeyde bekletip ya da faize koyamayan insanların, o faiz getirisinin helal bulmayan, haksız bulan insanların bir gelir kapısı haline geldi. Küçük yatırımcılar var, daha büyük yatırımcılar var bu işin içerisinde. Ama en basit tabiriyle borsalar, yani Türkiye'de şu an bir tane borsamız var. O da Borsa İstanbul. Ama kanunda bir engel yok. Sermaye Piyasaları Kanunu dayanak maddesi Borsa İstanbul kuruluşunda. Birden çok borsa kurulabilir aslında. Mesela bundan birkaç sene önce, bir 10 yıl kadar falan önce galiba tam tarihi hatırlamıyor olabilirim. İzmir'de de bir borsa vardı. Ama çok fazla ilerletmeyince, süreci olmayınca kapanıp Borsa İstanbul'a hisseleri tekrar devredildi. Yani bir sermaye piyasaları kanunumuz var. Sermaye piyasalarında insanlar yatırım yapabilirler. Bu paralarını bir değerlendirmek isteyebilirler. Bunun için de bir takım enstrümanlar var. Bunlardan işte bir tanesi de fon almak, hisse almak gibi. Bizim bir sermaye piyasası kurulumuz var. Bu bağımsız bir kurum. Yani bağımsız olmasındaki sebep piyasaları denetleyici bir şey de olması. Piyasaları denetliyor olması yani o nitelikte olması ve buradaki işlemleri, piyasadaki durumları gözetim ve denetim yükümlülüğü de var. Ceza kesme yükümlülüğü var, bir mahkeme gibi o kişilere, o şirketlere ceza kesme yükümlülüğü var. Ve Borsa İstanbul'da, yani kurulan herhangi bir borsada Türkiye içerisindeki şirketlerin halka arz olan, şirketlerin halka arz olmak ne demek? Benim bir diyelim şirketim var en basit tabirle. Ben artık paylarımı anonim şirket olmam gerekiyor. Anonim şirketim ve paylarımı vatandaşa satıyorum. Yani yatırımcıya satıyorum. Halka arz ediyorum yani satıyorum bu paylarımı. İnsanlar da satın aldıkları payları oranında benim şirketime ortak oluyorlar. Bu ne demek? Bu nasıl bir ortaklık? Yani bu %100 kazanmayı vaat eden bir ortaklık mı? Hayır.
1: Adı
0: Burada
1: üstünde
0: bir
1: ortak.
0: kader birliği yapıyoruz. Yatırımcıyla o pay sahibi olan şirket, paylarını arz eden şirket bir ortaklık, kader ortaklığı yapıyor ve karda da ortağız, zararda da ortağız diyor. Yani bir yatırım yaptığınızda kayıp da edebilirsiniz, paranızı azalabilir, yükselebilir, kar da edebilirsiniz. Borsalarda bu şirketlerin, anonim şirketlerin paylarını vatandaşa sattıkları pazar yerleri. Yani bir pazar alanı düşünün. Herkesin bir, her anonim şirketin bir orada pazar tahtası var, standı var. Paylarını böyle seriyorlar ve vatandaş da geliyor o borsadan, o pazar yerinden alışverişini yapıyor. Ama borsa bunu tek başına sağlayamıyor. Yani burada dev bir organizasyon var çünkü. Bunu yaparken de bazı aracı kurumlar devreye giriyor. Yani siz o aracı kurumlarda hesap yatırım hesabı açmak suretiyle bu işlemleri borsada alıp satım işlemlerini yapabiliyorsunuz.
1: Sizin
0: Emirlerinizi
1: adınıza
0: yapabiliyorsunuz.
1: o takip ediyor, öyle mi?
0: Şöyle oluyor. Bu aracı kurumlar yani bugün bu soruşturmalara konu TR Yatırım bir aracı kurum mesela. Aynı zamanda halka arz olan bir şirket tarafı da var ama burada bir aracı kurum olarak bundan bahsedelim.
1: Pusula da böyle.
0: Pusula da böyle, A1 Kapital de böyle. Bunların hepsi borsada aracı, borsa ile vatandaş arasında olan aracı kurumlar. Bu aracı kurumların yatırımcıyı yönlendirdikleri bir takım yatırım danışmanları var. Yani artık o yatırım danışmanları hatta çoğunlukla bir portföyleri var. Müşteri portföyleri, yatırımcı portföyleri ve onlara sürekli olarak bir danışmanlık hizmeti veriyorlar. Siz bir yatırımcı olarak bu aracı kurumlar, TR Yatırım gibi, Pusula gibi, A1 Kapital gibi aracı kurumlar vasıtasıyla borsadaki o tezgahtan ürün satın alıyorsunuz ve siz bilmiyor olabilirsiniz. Bir finansal okuryazarlığınız olmayabilir.

0: Niyet etmişsiniz. Buraya
1: siz
0: girmek istiyorsunuz.
1: Siz onlar mı sizin adınıza satın alıyorlar?
0: İşte biz şöyle yani aracı kurum size şöyle yapıyor. Siz satın almak istiyorsunuz ama hangisini alacağınızı bilmiyorsunuz. Oradaki yatırım danışmanı size bir danışmanlık hizmeti veriyor. Bu bir yasal bir şey. Yani aracı kurumun size bu hizmeti verebilmesi.

0: denetime tabi tutulan kurumlar. Buradaki yatırım danışmanları da o yatırımcılara yatırım danışmanlığı hizmeti veriyorlar. Artık öyle bir hal alıyor ki bu yatırım danışmanlığı hizmetleri. Sürekli sizinle konuştuğunu düşünün bir insanın, sabah akşam konuştuğunu düşünün. Artık birbirine kanka falan diye bile hitap eden yatırım danışmanları var. Ya abi işte şuraya koyalım bunu edelim falan diyen yatırım danışmanları bile var artık. İşte biliyorum senin de borcun var ama işte şu parayı katlayacağız diyenler var. Mesela bankacılardan da bazı bu konuda itiraflar geldi. Ya bankacılardan derken bu yatırım danışmanları kolları. Çünkü Türkiye'deki her bankanın bir yatırım şirketi de var. Mesela A Bankası. Değil mi? Hı hı. Bu A Bankası'nın bir de A Menkul Değerler Anonim Şirketi ortaklığı gibi bir şirketi vardır ve burada insanlara aracı kurum olarak hizmet edebilir. Yani bugün
1: o bankada tuttuğu paranın nerede değerlendirileceğine dair de danışmanlık hizmeti.
0: Bankadaki direkt hesabınızdaki para değil, açtığınız bir yatırım hesabındaki para değerlendirilebilir. Yani bugün çok bilinen, hepimizin telefonu uygulaması olan, maaşınızın hesabını çektiğiniz bankanın mutlaka bir aracı kurum şirketi vardır. Bir yatırım menkul değerler AŞ gibi bir şeyi vardır. Bir başka bir şirketi vardır. Kendi o büyük şirketine ek olan, yani onun alt kurumu gibi, şirketi gibi düşünün. Mutlaka bir bağlantısı olan. Bu aracı kurumlar vasıtasıyla da bu insanlar buradan alışveriş yapıyorlar. Şimdi gelelim buradaki suça konu fiillerin ne olduğuna. Sermaye piyasaları, Türkiye'deki sermaye piyasaları piyasası kurulu, Türkiye'deki piyasaların aleni bir şekilde, şeffaf bir şekilde, adil bir şekilde, dürüst bir şekilde işletilmesini sağlamak üzere bir teminattır. Buraların kontrol edilmesi gerekiyor. Yani bir pazar yerinde bile bir zabıta geziyor değil mi? Sizin verdiğiniz ürünün gerçekten 1 kilo mu 2 kilo mu olduğuna gidip sizi denetleyen bir zabıta müdürlüğü var orada. Aynı zabıta müdürlüğü gibi düşünebiliriz STK'yı da burada. Somutlaştırmak açısından
1: yani
0: söylüyorum.
1: O artan ya da azalan hisse değerinin gerçek değer, rasyonel değerinin olup olmadığını,
0: evet,
1: ona karşılık gelip gelmediğini denetleyen bir kurum var.
0: Gözeten, denetleyen bir kurum var. Yatırımcı hakkını korumak için. Çünkü sermaye piyasaları ekonomik bütün yönlerde olduğu gibi, alanlarda olduğu gibi en çok güveni ister. Bakın bugün hiç alakası olmadığı halde bu soruşturmalarla aslında çok güvenli bir şekilde yatırım yapılan pek çok şirket de değer kaybetti. Borsa genel olarak düşüşte kapatıyordu kaç günden beri. Bugünü bilmiyorum ama dün bir hafif bir yükselişte kapattı. Bugün tam bakmadım. Ama genel olarak o borsaya, yani o pazar yerine olan güven Türkiye ekonomisini etkileyen bir şey. Hiç alakası olmayan, büyümeye devam eden, bir Türkiye'deki yatırımları devam eden şirketler bile şu an halka arz olmuş. Bütün şirketler orada değil, halka arz olanlar orada, hı hı, diye söyleyelim.
1: Yani büyük şirketlerin nerede?
0: Büyük şirketlerin çoğu halka arz oluyor zaten. Oluyor. Hı hı. Aynen öyle. Hiç alakası olmayan şirketlerin bile hisseleri düşmüş durumda. Yani bu bir sermaye piyasaları güvenle çalışan şeyler. Çünkü insan panik yapıyor. Dolayısıyla SPK bu bir kurum olarak buranın adaletli, şeffaf, güvenilir bir şekilde işlemesini sağlayan dayanak bir kurum olarak SPK'nın kendi kanununda tanımladığı bir takım suçlar var. Bir takım fiilleri suç olarak tanımlamış. Bunlar hangileri?
1: Hangileri?
0: Bunları söyleyelim şimdi. Buradaki konuları söyleyelim. Mesela pazar yerinde bir söylenti çıkıyor. Diyor ki işte şu tarlanın, şu standın domatesi daha güzel. Oradan alın, bu çok kıymetlenecek. Onu 3'e alırsın ama 5'e satarsın diye fısıltı gazetesi yayıyor. Bir bilgilendirme yapmak suretiyle insanların o tahtadan yatırım yapmasını sağlayan bir bilgi manipülasyonu yapıyor. Manipülasyon ne demek? Yönlendirmek demek değil mi? Bir yere kanalize etmek demek. Evet. Daha doğrusu istediğin yere onu kanalize etmek demek.
1: Tabii.
0: Burada da bilgi yaymak suretiyle İnsanların davranışlarını, yatırım davranışlarını manipüle ediyor. Yani seni bu hisseden almaya zorluyor, bu tahtadan almaya, bu tezgahtan almaya zorluyor. İşte bu bilgi yaymak suretiyle piyasa manipülasyonu suçu. SPK bunu düzenlemiş bir suç olarak, bu fiili bir suç olarak düzenlemiş. Çünkü sen bu yaydığın bilgiyi herkese eşit olarak dağıtamazsın. Adil olarak da herkese bu bilgiyi vermezsin. Sen sadece kendi etrafındakilere bu bilgiyi verirsin. Yani bir haksız rekabete yol açarsın diyerek sen bu şekilde bilgi veremezsin. Bilgi vermek suretiyle de vatandaşı, yatırımcıyı manipüle edemezsin. Piyasayla oynayamazsın diye bu fiili bir suç olarak düzenlemiş. Bir de alım satım yapmak suretiyle piyasayı manipüle etme suçunu düzenlemiş sermaye piyasaları kanunumuz. Bu da nasıl? Mesela
1: yani birincisi manipülasyondu.
0: Bilgi yaymak suretiyle,
1: hı hı, evet,
0: manipülasyon. İkincisi de alıp sattırmak. Yani ben sana diyorum ki şimdi hisseni sat. Ama bu daha önceden aldığım bir duyuma dayanarak. Yani şirketin altı boş. Artık gidecek.

0: gidecek. Kendi belki örgütlü bir şekilde hareket ettiği kişilere o fonu, o şeyi sattırıyor. Yatırım payını sattırıyor. Yapay ya da fon, bu ikisi farklı şeyler aslında. Belki bunu da açıklamak gerekirdi ama hemen hemen aynı. Yani fon birden çok şirkete ait payın bir arada olduğu bir sepet gibi düşünelim. Hı hı. Ama pay bir şirkete ait bir hisse gibi düşünelim bunu. Evet. Dolayısıyla sana sattırıyor. Şu gün al, şu gün sat diyor. Sen de onu yapıyorsun. Oradan aldığın şeye dayanarak. İşte burada alım satım yapmak suretiyle sen piyasa manipülasyonu suçunu işlemiş oluyorsun.
1: Yani bazı hisse senetlerinin gereğinden fazla yükseltilmesi, çünkü orada bir talep oluşturularak, evet, talep trafiğiyle oranın yükselmesi,
0: talep oldukça
1: suni olarak, evet, yükseltilmesi suni olarak,
0: evet,
1: sonrasında diğer insanların da oraya iştirak etmesini
0: bundan
1: sağlanması.
0: Bundan haberi olmayan insanlar da diyor ki burada bir pay var, burada bir fon var, burada bir şirket var, acayip yükselişte. Şu kadarken şu kadar oldu, o zaman bu daha yükselmeye devam eder diyor. Ama finansal okuryazarlığı olan bir yatırımcı der ki bir dakika, burada bir yükseliş var ama bu şirketin altı dolu mu? Bu şirketin adresi nerede? Bu şirket iş yapıyor mu? Mesela şu anda biz milli teknoloji hamlesi yaptık değil mi Türkiye'de? Acayip derecede işte hür kuşlar havada uçuşuyor, kızıl elmalar bilmem ne oluyor. Peki ne oluyor borsada? Bu şirketlere altyapı sağlayan, malzeme üreten herhangi bir X şirketi de değer kazanıyor. Bu çok mantıklı değil mi? Yani, herhangi, evet, bir finansal okuryazarlığı olan, Türkiye siyasetini, Türkiye'deki gelişmeleri yakından takip eden bir insan borsada yatırım yaparken karlı çıkabilir. Ama hiç alakası yok. Sadece oradaki grafiklere göre hareket etmiş. Tamam, mantıklı geldi bana diyerek yatırım yapan da bir grup var maalesef. Dedim ya, Türkiye'de finansal okuryazarlık çok düşük diye. Bundan çıkarmamız gereken dersler var. Bu grafikten etkilenerek normal masum vatandaş da buna yatırım yapıyor. Orada dolayısıyla büyük bir para toplanıyor. Ve şirketin bazında toplanan, bünyesinde toplanan para arttıkça senin de payının, bir payının değeri yükseliyor. Bu çok mantıklı bir şey. Bugün şimdi fonların dağıtılmasına ilişkin husus da buna göre zaten dağıtacak. Onu sonra konuşuruz.
1: Evet, sonra konuşuruz.
0: Sonra konuşuruz.
1: Son teknik bir soru tekrar, yine bu bir suç mudur diye, tamam, soracağım. Mesela bir kişi hem SPK mensubu, üyesi ya da denetleme ile alakalı diğer kurumlar neyse, onların mensubu olup hem de aynı zamanda fon yöneticisi olabilir mi?
0: Olamaz. Hatta şöyle düşünün, borsa ile ilgili herhangi bir ilişiği olan bir kişi bile borsada işlem yapamaz. İşlem yasağı vardır. Hatta bu kişilerin yakınlarının bile işlem yasağı vardır. Burada mesela bir tane bir kişi MKK'da mı ne, yönetim kurulu üyesi. Evet. Yani yönetim kurulu üyelerinin istisnai olduğunu ben düşünmüyorum. Ama Borsa İstanbul personelinin, SPK'daki personelin zaten hepsinin işlem yasağı var.
1: Yani yönetim Borsa kurulunun... İstanbul'da çalışan, bu görevlerde bulunan kişi kendisi adına asla hissesini de alamaz, işlem yapamaz.
0: Alamaz, kocası karısı da yapamaz.
1: Yapamaz.
0: Yapamaz, işlem yasağı var. Direkt iş sözleşmesi fesholunur. Yani, evet, bakın herhangi bir savunma falan da alınmaz.
1: Ama denetleme kurulunda yer alabiliyor.
0: Yapamaz yani, evet.
1: Öyle görünüyor.
0: İşte bunların da denetim ve gözetim yükünün ihlali olduğunu düşünüyorum. Yani SPK'nın da bu konudaki...
2: Lazım ama ya, işte Borsa İstanbul'un yönetim kurulu, oranın yönetim kurulu, buranın yönetim kurulu. Yani devletin belli kademelerinde yer alan isimlerin, tamam mı, çok farklı alanlardaki yönetim kurullarında üye olarak yer alabilmeleri çok uzun zamandır Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yani evvelden ezelden geleneğinde olan bir uygulamadır. Yani şunu da bilelim, yani bilmem nerenin yönetim kurulu üyesi oldum diye orayı sen yönetmiyorsun. Yani oranın icrasına çok hiç karışmaz yönetim kurulu üyeleri.
1: Yok, konu
0: karışmaz
1: değil.
0: Ama yani konu kusura bakma da gibi, oradan bir huzur hakkı alıyorsun sonuçta.
2: Huzur hakkı
1: işlem yapma.
0: Huzur hakkı alıyorsan bazı kurallara da tabi
1: yani
0: olacaksın.
1: Yani fon, biraz önce fon yönetiminde, fonlarda çalışan, fonun sahibi olan kişilerin aynı zamanda da başka bir yerde fonu denetlemekle görevli bir denetim kurulu yerinde de görevli olma ihtimali.
2: Aynı kişi olamaz.
1: Olur, olabilir mi, olamaz mı?
2: Olamaz.
1: Olamaz.
2: Aynı kişi olamaz. Akrabasıdır, şusudur, busudur bilemem ama nerede? Aynı kişi olamaz yani.
0: Tam yani net bakmak
1: şimdi
0: lazım.
1: Şimdi olayın bu teknik hukuki boyutunu aslında son derece güzel anlattın. Yani özellikle örnekler vererek vatandaşımızın da zihninde bence son derece önemli bir şekilde.
2: Murat'la ben anladıysak herkes anlamıştır.
1: Evet, anlamıştır yani. Şimdi bu konuyla alakalı tartışma öyle bir noktaya doğru ilerledi ki özellikle eski Aile Bakanı'nın şahsı üzerinden bambaşka bir noktaya erilince Sayın Cumhurbaşkanımız şöyle bir konuşma yapmak durumunda kaldı. Bir dinleyelim Cumhurbaşkanımızı, kulak verelim, konuşmaya devam edelim.
3: Son günlerde birileri duruşumuzu çok net ortaya koyduğumuz olumsuz hadiseleri

0: fırsat bilerek partimize yönelik bir saldırı kampanyası başlattı. Değerlerimizi de hedef alan son derece çirkin, son derece sorumsuz bir tavır içine girdiler. Milyonlarca insanımızı alçakça töhmet altına bırakmaya çalışıyorlar. Ellerine geçirdikleri her fırsatı, kadınların uğruna mücadele verdikleri, bedel ödedikleri en temel haklarına karşı bir saldırı malzemesi yapan bu ahlaksızları ben yine milletimizin takdirine havale ediyorum. Hiçbir endişeniz olmasın. Bu hareketin bahtı da yolu da Allah'ın izniyle açıktır. Türkiye'nin nasıl son 25 yılına mührümüzü vurduysak inşallah gelecek çeyrek asrına da, gelecek 100 yılına da biz damga vuracağız.
1: Evet, Sayın Cumhurbaşkanımızın bir konuşması var. Yine bu konuşma içerisinde sanırım fon piyasasının belli bölümünde ortaya çıkan sorunun da üstesinden gelmeye çalışıyoruz dedi. Onu da dinleyelim. Birlikte iki numaralı sesle verelim arkadaşlar. Sayın Cumhurbaşkanımız buyurun.
2: Evet, fon piyasasının belli bölümünde ortaya çıkan sorunun da üstesinden başarıyla geliyoruz. Sermaye piyasası kuralları çerçevesinde hakkaniyet ve adaleti gözeterek kimsenin hakkını kimseye yedirmeden bu meseleyi süratle çözüyoruz. Bu konunun iktisadi güvenliğimize ve toplumsal barışımıza yönelik bir tehdit unsuruna dönüşmesine inşallah fırsat vermeyeceğiz.
1: Evet, Sayın Cumhurbaşkanımız yeni yasama yılının açılışında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapmış olduğu bu konuşmada çok net bir şekilde Aydın Hocam, hakkaniyet ve adaleti gözeterek kimsenin hakkını kimseye yedirmeden bu meseleyi süratle çözüyoruz dedi. Olayı bir boyut var. Yani Türkiye son 2 yıldır pek çok belediyede gerçekleşen yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarıyla çalkalanıyor. Bugün Eyüp Belediyesi'ne yönelik bir operasyon yapıldı. Dün Vahap Seçer'le alakalı aynı şekilde Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanı benzer bir şekilde operasyon, sürekli operasyonlarla Türkiye'ye sarsılıyor. Ve bu operasyonlar esnasında hem CHP'de hem de şimdi kurulmuş olan Yeni Parti'de gördüğümüz temel tutum şuydu. Bizim veremeyecek hiçbir hesabımız yok. Bütün belediye başkanlarımız sütten çıkmış ak kaşıktır dedi Sayın Özgür Özel. Ve hiçbir şekilde bunlar gerçeği yansıtmayan operasyonlardır, siyasi operasyonlardır. Hiçbir şeyi yoktur, problemimiz yoktur. En küçük bir şekilde ama peşinden. Antalya Belediye Başkanı çıktı, itiraflarda bulundu. Uşak Belediye Başkanı benzeri itiraflarda bulundu. Böyle bir süreç var. Yani bir suç ortaya çıktığında bir partinin ortaya koymuş olduğu tavır belli. Burada da başka bir suç isnadı var. Bu suç isnadı içerisinde AK Partili bazı isimler de var. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu tavır var. Bu tavra rağmen bir de özellikle de başörtüsünü dahi kullanarak yapılmış olan bu muhalefeti nasıl değerlendirmek gerek? Ne yapmak istiyorlar temelde yani?
3: Tabi burada muhalefetin meselesi üzüm yemek değil, bağcıyı dövmek. Yani muhalefetin meselesi Türkiye'yi daha temiz bir ülke haline getirmek. Türkiye'yi yolsuzluklardan arındırmak. Daha temiz bir siyasetin burada kapısını aralamak kesinlikle değil. Onlar zaten kendileri çok büyük bir bataklığın içine batmış durumdalar. Aylardır bunu farklı delillerle hep beraber gözlemliyoruz. Onları unutturabileceklerini düşünerek kamuoyunun gündemini başka yere, daha böyle uç meselelere, daha itidalli olanın, orta yolu olanın uzağına radikal bir noktaya çekmeye çalışıyorlar ki işte kendi yaptıkları unutulabilsin. Yani düşünsenize, kendi kızıyla damadı yanlış hatırlamıyorsam yurt dışına yolsuzluk davası sebebiyle kaçmış bir Cumhuriyet Halk Partili, şimdi Yeni Partili, bir milletvekili bile çıkıp yolsuzluktan, yolsuzluk yapmanın ne kadar kötü olduğundan vesaire hiç arlanmadan bahsedebiliyor.

0: Şimdi böyle bir ortamda ben de şunu düşündüm. İşte bir yandan bakıyorsunuz, siz burada daha temiz bir siyaset için mesela sosyal medyada tweet attığınızı düşünüyorsunuz veya açıklama yaptığınızı düşünüyorsunuz veya işte kamuoyunu bilgilendirdiğinizi düşünüyorsunuz ama sizin söylediğiniz o sözler çok daha şer kokan, çok daha fitne fesat kokan başka bir takım sözlerle, hareketlerle, hamlelerle aynı hizaya giriyor ve bir araya gelip başka bir yeri vurabiliyor. Bence burada en önemli mesele bu. Tabii ki biz bu tarz meselelere en ciddi tepkiyi, en sert tepkiyi vereceğiz ama bu işleri yaparken acaba birilerinin oyununa geliyor muyuz? Acaba birileriyle isteyerek veya istemeyerek aynı hizada, aynı safta gözüküp onların da kendi kirli planlarına taş taşıyor muyuz? Bunu bence biraz ciddi bir şekilde sorgulamak gerekiyor. Fatma Betül Sayan üzerinden direkt söyleyeyim. Mesela son günlerde yapılanlar yani bence kesinlikle çizgiyi aşmış durumda. Eğer böyle bir şey varsa bunun mahkeme yolu var, bunun hukuki yolları var. Bunlar açıklanır. Kanunlarımızdaki ceza neyse bu uygulanır. Zaten kendisi de partisinden istifa etti. Bu sürecin önünü açtı. Ama bir bakıyoruz birisi Fatma Betül Sayan'ın başörtüsü üzerinden ona bir saldırıyor. Onun üzerinden Müslümanlara 10 saldırıyor. Veya bir bakıyoruz Fatma Betül Sayan üzerinden güya onun işte bu karıştığı meseleyi eleştireceğim derken AK Parti'ye, Sayın Cumhurbaşkanı'na, Sayın Cumhurbaşkanı'nın sağında solundaki birilerine mesaj vermeye çalışıyor. Bunlar da bence kesinlikle hoş değil. Bunların hepsi demek ki dönüp dolaşıp şöyle diyoruz. Herkesin kendi planı, programı, kendi ajandası var. Kendi planı, programı, ajandası çerçevesinde açıklama yapıyor, siyaset yapıyor. Bu hani biz hep dış politikayı konuşurken şöyle konuşuyoruz ya Murat abi. Bir mesela hain adam var, ajan. O tabii ki Türkiye'nin Suriye politikasını kötüleyecek. Adam ajan yani, ekmeğini oradan yiyor. Şimdi bu meselede de ben benzer bir benzerlik kuruyorum. Bir kısım var. Bunlar kesinlikle yolsuzlukla, Türkiye'yi temiz hale getirmekle vesaire uzaktan yakından alakası yok. Ekseriyeti muhalefet cephesinde ama sanki böyle sureti haktan gözüküp kendi ajandasını, planını, programını ben AK Parti'yi koruyorum, AK Parti için yapıyorum, Cumhurbaşkanı için yapıyorum diyerek yürütmeye çalışan birileri de var. Bence bunlar tehlikeli. Bunlara
1: AK Parti için AK Parti'yi AK Parti'den daha fazla lazım. Sayın Cumhurbaşkanımızdan daha fazla herhalde düşünebilecek durumda değiller.
0: Evet.
1: Ya ülkenin partinin genel başkanı, Cumhurbaşkanı olan kişi partinin kurucusu ve partinin başında. Doğal olarak ondan daha fazla herhalde AK Parti'yi düşünecek halleri yok.
0: Yok.
1: Ama yani şunu anlayamıyorum. Yani şunu biri izah etsin. Yani başörtülü bir kadın suç işleyemez. Ya Fethullahçı terör örgütü mensubu olan kadınların neredeyse tamamı üstümüzden tanklarla geçen bir örgütün mensuplarının hanımlarının ve içinde bulunan örgüt mensuplarının neredeyse tamamı başörtülüydü.
2: Adam ajanlara yakalandı geçen.
0: Evet. Ben diyecektim
2: şimdi. Başörtülüydü.
1: Adam yani işte zaten ajanlık yapacaksa başörtülü yapacak yani. Filistinler adına ajanlık yapacaksa, Filistinli görünerek ajanlık yapacaksa. Nasıl olacak zaten Yahudi gelecek de burada İbranice konuşan bir adam kipayla ajanlık yapacak hali yok.
0: Yine
1: yani başörtülü olmak, dindar görünüyor olmak. Ya yani ben biliyorum Fethullahçıları yani kamuoyunda tanıdığımız kadarıyla bir sabahları kadar gece namazlarında kalkan,
0: evet,
1: sabahları uyandıklarında cevşen okuyan böyle adamlardı yani.
0: Evet, evet.
1: Ama üzerimizden buldozerle, tanklarla,
2: ibadet başka bir iş, ihanet başka bir iş.
1: İhanet yani.
0: Yani DAEŞ'i de gördük işte neler yapıyorlardı dini alet ederek. Şimdi bu aslında tam bu self-orientalizm diyoruz ya, bunun bir de self-islamofobisi var. Şimdi mesela yabancılar ne yapıyor? Bir tane doğu kimliğine sahip, işte Müslüman kimliğine sahip birisi bir saldırı yaptığı zaman, bir suç işlediği zaman İslamist terörist oluyor. Ama aynı saldırının çok daha şiddetlisini Hristiyan birisi işlediği zaman kimse Hristiyan, Christian terörist demiyor. Şimdi bunun bir benzeri de bizde var. Yani bir adam açık saçıksa, seküler bir yaşam stiline sahipse biz hiç demiyoruz. Yani bu adam üzerinden sekülerlere saldıralım demiyoruz. Ama onlar
1: seküler hırsız demiyoruz.
0: Demiyoruz.
1: Yani.
0: Onlar sakal gördüğü zaman, işte takke gördüğü zaman, başörtüyü gördüğü zaman hemen o içlerindeki İslamofobik şöyle

0: İslam karşıtı
1: olabilir mi
0: görüşler
1: zaten
0: ortaya
1: şöyle
0: çıkıyor.
1: Düşünüyor olabilirler a priori olarak yani. Bir kişi başörtülüyse, namazını yazdıysa gerçekten asla günah işlemez. Zaten İslam'ı kendisi tertemiz bir dindir. Doğal olarak da Müslüman olanlar temizlerdir. Böyle mi düşünüyorlar acaba?
0: Yani
1: yakıştıramıyorlar mı?
0: Keşke öyle düşünseler.
2: O güzel bir düşünce öyleyse.
0: Yani öyle düşünüyorlar.
1: Yakıştıramıyorlardır yani Müslümana.
2: Yakışmaz zaten.
1: Ben de yakıştıramıyorum zaten yani. Başörtüsüyle, faizle oradan kat be kat para kazanmayı ben de yakıştıramıyorum.
0: Bence daha farklı
1: böyle bir... düşünüyorlarsa ama güzel bir şey galiba.
0: Bence daha farklı bir psikoloji var Murat abi. Kendileri zaten suça, pisliğe, günaha bulaşmışlar ya. Diyor ki oradaki tam tersi bir şey iddia ediyor. O taraftan birisinin de günaha, yanlışa bulaştığını görünce bakın siz de bizdensiniz.
2: Hepimiz aynıyız.
0: Hepimiz aynıyız. Öyle kendisini rahatlatıyor bence.
2: Bak bu daha mantıklı geldi bana.
0: Evet. Yani bu şu ben Türkiye'de daha çok bunu görüyorum. Bak biz işte içiyoruz.
1: Hepimiz pisiz.
0: Aynen biz içiyoruz, biz çalıyoruz, biz kumar oynuyoruz. İşte bak siz de yapıyorsunuz. Hepimiz aynıyız işte diyoruz. Halbuki biz Müslüman olarak ne diyoruz? Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem hadisi. Eğer siz günah işlemeyen, sonrasında tövbe etmeyen bir toplum olmasaydınız Allah sizi yok eder, yerinize günah işleyip tövbe eden bir toplum getirdi. Yani günah peygamberler hariç hepimizin bir parçası. Biz sadece bunu onaylamıyoruz. Yaptığımız zaman da pişmanlık gösteriyoruz.
2: Kul olmamızın, aciz olmamızın, evet, güçsüz olmamızın bir göstergesi aynı zamanda. Yani hatasız, günahsız. Dediği gibi yani peygamberler bile hata yapıyorlar ki hani evet, zelle deniyor.
0: Günahlardan onlar sadece
2: günah
0: korunmuş.
2: İşlemiyorlar. Evet. Günahtan da korunuyor yani vahiyle korunuyor.
0: Buradan bir şey aklıma geldi söylemek evet istiyorum. Şimdi açıklanan isimler üzerinden Fatma Betülsay'ın üzerinden diğer siyasetçi üzerinden böyle benim uzun süredir görüp çok rahatsız olduğum bir durum var. Birileri işte hoca veya kanaat önderi ama hiç bu konularda sorumluluk almamış. Mesela gidip de bir yeri yönetmeye çalışmamış. İşte milyonlarca, milyarlarca dolar paraların döndüğü yerde, makamların, mevkilerin döndüğü yerde idarecilik görevini benimsemiyor. Şimdi biraz siyaset bilimciler perspektifinden, siyasetçiler perspektifinden konuşacağım. Biz Müslümanlar olarak, yani bırakın milyarlarca TL'yi, Allah korusun 10 TL'ye bile haksız kazancı kesinlikle ve kesinlikle onaylamıyoruz. Günah, çok büyük günah. Hiç şek şüphe yok. Ama bir taraftan bu Türkiye'nin işte son 15, 20, 30 yıllık serüveninde bu kadar içeride dışarıda mücadele edildi, bu kadar sorumluluk alındı, bu kadar o çamurlu bataklıklı yerlerde gezinmek zorunda kalındı. Buralara hiç girmemiş, hep uzakta kalmış, etliye sütlüye dokunmamış ama yeri geldiği zaman sanki en iyi Müslüman, hani bu filmler 10 numara Müslüman oymuş gibi sürekli bir ahkam kesiyor, sürekli bir yargılama yapıyor. Ya kardeşim tamam öyle o zaman gelin siz daha temiz siyaset yapın. Yok siyaset yalan dolan, siyaset pis iş, aman biz oraya bulaşmayız. E sen bulaşmayınca geliyor İsrail yönetiyor seni, geliyor seni Müslüman karşıda adam yönetiyor. Burada Kur'an-ı Kerim'in bir sayfasını bile okutmuyor. Nasıl olacak bu iş? Hani bir kere Serkan abi demişti ya Cumhurbaşkanı, bütün bu mücadeleleri yaptı. Bütün çamur, kir hepsi onun üzerine
2: yaralanmadık
0: sıçradı.
2: Yeri kalmadı.
0: Yaralanmadık, vurulmadık yeri kalmadı. Bunların binde birini yapmamış. Şöyle şu kadarcık çamura bile girmemiş. Aman kirlenirim diye. En ufak bir şeyle çıkıp bütün siyasete ayar veriyor. Gel kardeşim sen yap o zaman.
1: Konforlu alandan konuşmak çok kolay. Bu tarihimiz bunlar.
0: Bir öğrencimiz yani şu kelimeyi kullandı. Evet. Çok beğendim. Kendisine de selam olsun. Dedi ki sınanmamışlığın kibri.
2: Çok güzel.
0: Bence çok güzel anlatıyor evet bunları. Sınanmamışlar o kibirle konuşuyorlar. Bu kibri bıraksınlar.
1: Şimdi aynı hocam. Şimdi söz konusu hanımefendi istifa ettikten sonra yerine AK Parti'de yeni bir genel başkan yardımcısı getirildi. Tam olarak böyle bir şeyle başladı bir anda. Profesör Doktor Hülya Terzioğlu bir ilahiyat profesörü hocamız. Bir kelamcı yaptığı çalışmalara da biraz baktım. Özellikle İmam Maturidi üzerine çalışmış. Önemli hoca, ilahiyat hocalarımızdan birisi. Onun bir videosunu dolaştırıyorlar biliyorsunuz birkaç gündür. Feminizm üzerine bir eleştirel konuşma yapıyor. Ama kesmişler, biçmişler kadıncağız. Kendi sanki feminizmi savunan, İslamcı feminist birisiymiş gibi lanse etmeye çalışan. Ne okuduğunu anlıyorlar, ne dinlediğini anlıyorlar. Açıkçası bir üniversite hocasının bir meseleyi alıp

0: ele alıp değerlendirme biçimini, usulünü, özellikle de hele ki dini meselelerde, kelam gibi meselelerde, fıkıh gibi meselelerde bir meselenin nasıl değerlendirilip nasıl sonuca bağlandığını görmeyen, göz ardı eden son derece kötü nitelikli birçoğu da cahil tip var. Ben buradan Hülya Terzioğlu hocamıza da hayırlı olsun diyorum. Tebrik ediyorum kendisini. Bu tarz sosyal medya üzerinden kendisine yönelik yapılmış olan şeyleri de reddediyoruz yani. Demin... Ama bu arada ara gelmiş.
1: Ara gelmiş.
0: Ara tamam. Gelmiş. Efendim, esas meseleye şimdi kısa bir ara verelim. Saat başında buluşalım, bizden ayrılmayın.

bu hareketin kendisiyle kaim olduğuna inanan varsa büyük bir yanılgı içindedir. Ben olmazsam bu hareket olmaz diyen, böyle düşünen varsa çok büyük bir gaflet içindedir. Yaptığı hatanın sadece kendisiyle sınırlı kaldığına, sadece kendi şahsını bağladığına inanan varsa aynı şekilde büyük bir yanlışın içindedir. Bizim hareketimizin en önemli vasfı şudur değerli arkadaşlarım. Biz bu yola kimsesizlerin kimsesi olmak için çıktık. Biz bu partiyi şehrin kenar mahallelerinde onuruyla hayata tutunmaya çalışan, helalinden kazanıp helalinden harcayan, eski sistemin dişlileri arasında ezilen bu gariplerin, o yoksulların hakkını, hukukunu, namusunu savunmak için, onların başlarını daima dik tutmak için kurduk. Biz burada fakir fukaranın, garip kurabanın hakkını korumak için varız. Bu amaçla siyaset yapıyoruz. Emri hak vaki olana kadar bunun mücadelesini vereceğiz.

0: GS para.
1: İndirelim.
2: Onur Bey
3: buraya.
4: Onur Bey
5: yeni transferimiz. Kendisiyle gurur duyuyoruz. Birlikte çok büyük başarılara imza atacağımıza inanıyoruz. Senden beklentimiz çok büyük. Kazananlar Kulübü'ne hoş geldin Onur.
6: Büyük Galatasaray taraftarı, yeni katılanlara hoş geldin kredisi ve nakit avans fırsatı GS Para'da. Üst üste 5. şampiyonluk yolunda. Kazananlar Kulübü'nün bankacılık uygulaması GS Para.
7: Hep kazanman için her şeye A101 fiyatı.

0: Kutlamasıyla her yerde kazanan sensin.
1: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
2: Çıkar, çıkar da her gün dışarıdan kahve almayı hayatından bir çıkar. Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar.
3: Dene, sana da çıkar.
2: Denemesi bedava. Ocağı çıkar. Hesap basit.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Dünya hızlanıyor, ekonomiler sarsılıyor, dengeler değişiyor, teknoloji insanın öngörebildiğinden daha hızlı ilerliyor. Peki bütün bunlar yalnızca tesadüf mü? Billur Aktürk'te neler oluyor hayatta bu hafta? Kaos bilimini mercek altına alıyor. Evrende yaşanan karmaşanın ardında bilimin okuyabildiği başka matematik var mı? Kaos gerçekten kendiliğinden mi doğar? Yoksa üretilebilir, büyütülebilir, hatta bir silaha dönüştürülebilir mi? Günümüzde insanlık tarihin en büyük sorularından biriyle karşı karşıya. Yapay zeka geleceği öngörebilecek mi? Yoksa gelecekte bizi bekleyen en büyük güç, öngörülemeyen şeyin kendisi mi olacak? Düzensizliğin ardındaki görünmeyen düzeni İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Savaş Arapoğlu ve akademisyen yazar Profesör Doktor Oktay Taftalı ile tartışıyoruz. Neler oluyor hayatta? Cumartesi 16.10'da 24'te.
1: Ne dediysek oldu.
2: Ay. Bir de şu sabahki kazanına nasar ödemesi yatsa.
3: Damat Bey'den boşa gitmiş bir dilek.
4: Türkiye'nin çok hızlı hasar ödeyen sigorta şirketi Happy Sigorta. Hasar günü bile.
5: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, Happy Sigorta.
6: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
7: Turkcell sunar. 5G hızında reklamlar.
8: Turkcell 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor.
9: Diyeceksiniz ki bunu neden sen anlatıyorsun?
8: Çünkü neden? Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklamı olmaz. Olur mu Selim?
10: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
8: Bana soruyorlar. Sen Turkcell'li misin diyorlar.
9: Ya ne olacaktı?
8: Çünkü Turkcell demek Turkcell hızı demek. Turkcell hızı demek Turkcell kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu?
9: Me almış reklamın ruhunu. Aferin.
11: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız. O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Türkcell'li misin? Türkcell! 5G! Türkcell! 5G! Türkcell! 5G! Muazzam.
12: Gol olur yalnız. Ben dedim.
8: Türkcell hızı ve kalitesiyle 5G'de fenomen. Bakalım gençlere nasıl yansımış?
13: Türkcell 5G hızında internette miyiz arkadaşlar?
14: Aynen.
13: Akımlara akıyor muyuz?
14: Akıyoruz.
13: Dans, dizi, fit check, oyun, ASMR, edebiyat.
14: Güzel.
13: Sen ne yapıyorsun?
15: Ben bir şey yapmıyorum abi.
13: Sen Türkcell'li misin?
15: Ben 18 yaşına yeni girdim. Kendi Turkcell hattımı yeni alacağım.
13: Anlaşıldı. Hemen Turkcell'li ol ama hızlı ol. Turkcell 5G hızına şak diye ol. Dış ses gel buradan.
7: Turkcell gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Turkcell 5G Türkiye'nin dörtlü köşesinde. Peki sen Turkcell'li misin?
5: Turkcell'lere bağlan hayata.
16: Kırmızı Halı'nın gündeminde bu hafta. Vizyona hangi yeni filmler giriyor? Geçen haftanın gişe yarışı nasıl sonuçlandı? Kültür, sanat ve sinema dünyasında neler oluyor? Festivaller, ödül törenleri nasıl geçiyor? Neler yaşanıyor? Kimler konuşuluyor? Sergiler, konserler, tiyatrolar ve filmlerle bu haftanın Kırmızı Halı konuğu sanatçı Kadir Akyol. Ali Demirtaş'la Kırmızı Halı cumartesi 17.25'te 24'te.
17: Zehra Güneş.
18: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis.
19: Tüm gözler onun üzerinde.
18: Ve Zehra. İşte bu. İnanılmaz bir sayı.
19: Bravo Zehra.
10: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın.

Belkıs Kılıçkaya, Türkiye ve dünya gündeminin önemli konularını uzman konuklarıyla bu ülkede analiz ediyor. Bu ülke, cumartesi 19.15'te 24'te.

Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük fırsat devam ediyor. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a varan indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatları kaçırmayın. Türkiye.

0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Siz sadece rahatınıza bakın. Şimdi alın 2027'de ödemeye başlayın. Üstelik düğün paketleri 6440 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife Türkiye'nin düğün paketçisi.
2: Selçuklu'nun tarihi incisi Sille Müzesi. Taş duvarlarında geçmişin izlerini saklayan bu müze adeta bir zaman yolculuğu kapısı. İçeri adım attığınızda tarihi Kur'an-ı Kerimler, Kabe örtüsünden bir parça, Sille evlerinin minyatürleri, dokuma halılar ve yöresel kıyafetler sizleri karşılar. Her eser, bu topraklarda yaşamış insanların inancını, emeğini ve kültürünü anlatır. Sille Müzesi, geçmişi bugüne taşıyan eşsiz bir miras. Bu tarihi atmosferi keşfetmek için sizleri Selçuklu'ya davet ediyoruz.
3: Gecenin bu saatinde durmadan, yorulmadan mücadele eden biri varsa, orada bir ışık vardır. Herkes uyurken biri gözü gibi bakıyorsa, o dükkanı açıp ilmek ilmek işliyorsa, bir yerlerde kağıt ve kalemle kendi geleceğini yazan bir kız çocuğu varsa, orada daima bir ışık vardır. Biz Enerjisa olarak Türkiye'nin her yerinde bir ışık görüyoruz. Çünkü nerede bir ışık varsa orada gelecek vardır. Enerjisa, daha iyi bir gelecek.

0: Esas mesele kaldığı yerden devam ediyor. Fon soruşturmasıyla alakalı konuşmayı sürdürüyoruz efendim. Ahlak ve etik konusuyla alakalı bölümünü konuşuyorduk. Özellikle bu konuyla alakalı kamuoyunda çok ciddi bir şekilde yaralandığını düşündüğümüz pek çok hususu konuşuyorduk. Tuba Hocam da kalmıştık. Tuba Hocam, olayın suç unsurları neler olduğu ile ilgili bir meseleyi konuştuk. Bir de suçlananlar açısından meseleyi değerlendirdiğimizde nasıl bakmamız gerekiyor?
1: Avukat kimliği, yani savunma tarafı açısından.
2: Evet, tabii şimdi yani piyasaların adaletinden, adil, şeffaf bir şekilde sürdürülmesinden, vatandaşımızın güven iklimine taşınması bakımından çok önemli olduğunu vurguladık. Tabii şimdi bu adli sürecin artık adalete geçmiş, adalet mekanizmasına geçen bu sürecin, soruşturma sürecinin de çok nitelikli bir şekilde yapılması gerekiyor. Tabii hani dedik ya başta piyasalar, bunlar spesifik alanlar. Bunun her hukukçunun bilmesi beklenmeyen alanlar sermaye piyasaları ama Cumhuriyet Başsavcılıkları nezdinde İstanbul'da bu alanda uzman sermaye piyasaları hukukunu bilen Cumhuriyet Savcılarımız şu anda bu soruşturmaları yürütüyor. Bence bu çok önemli bir şey. Yani nitelik bakımından, yani doğrudan bir işte ne bileyim dolandırıcılık veya başka bir hırsızlık soruşturmasını yapan Cumhuriyet Savcısının sermaye piyasaları hukukunu bilmesini beklemeyiz yani. Bu o yüzden bence çok detaylı ve çok ciddi bir ayrıntı, önemli bir ayrıntı. Bunun yanında elbette şimdi bu kişiler hakkında bir soruşturma yapılacak ve soruşturmanın selameti bakımından da evrensel bir ilke olarak gizlilik ilkesi var. Yani herhangi bir özel bir gizlilik kararı almaksızın zaten soruşturma kendiliğinden gizli yürütülen bir şeydir. Ve dolayısıyla bizim şu anda yaptığımız bütün yorumlar, ekranlardaki yapılan bütün yorumlar sınırlı bilgiyle yapılan yorumlar. Yani biz bunun ne olduğunu tam olarak bilemiyoruz. Yani hangi sahiplerle nasıl yapıldığını, detayları bilmiyoruz. Bir tane siyasi partinin sözcüsü çıktı ve birkaç tane isimden bahsetti. Şimdi bu isimlerden bahsedilmesi demek bunun gerçekten böyle olup olmadığı anlamına gelmiyor bir kere. Yani ortada bir hukuki sürecin başladığını da düşünürsek, yani bir yürütülen bir ceza soruşturması söz konusu ve bir siyasi parti sözcüsünün açıklamalarına ilişkin başlatılan bir şey yok burada. Zaten SPK'nın da Sayın Maliye Bakanı'nın da buna ilişkin bir takım denetim ve gözetim yükümlülüğü neticesinde elde ettiği bilgilerle başlayan bir soruşturma var. Yani kalkıp da bir muhalefet partisi sözcüsü açıkladı diye bu soruşturma gerçekleşmiyor.
0: Bu çok önemli bir detay.
2: Kaldı ki bu muhalefet partisi de belediyelerdeki yolsuzluk soruşturmalarıyla öne çıkan bir parti ise burada bir kere daha durup düşünmek gerekiyor. Tabii burada suçları yarıştırmayacağız. Sizin kimi daha çok, bizim kimi de bunu konuşmayacağız. Ama zaten bu konuda denetim ve gözetim yükümlülüğü olan kurumlarca başlatılan bir soruşturma söz konusu. Şunu unutmadan hareket etmek gerekiyor. Türkiye'de infial yaratan bir takım soruşturmalar oluyor. Bu medyaya yansıyor. Hukukçu olan olmayan herkes çıkıyor. Bunlarla alakalı bir sürü şey konuşuyor. Mesela geçtiğimiz günlerde, yıllarda en yakın Narin Gülen soruşturması hakkında bütün gündüz kuşağı kadın programları dahil olmak üzere herkes çıkıp konuştu.
0: Evet.
2: Ben uzmanım diyen çıkıyor, uzman değilim diyen de çıkıp
0: her
2: konuşuyor.
0: Her konuda uzmanı var zaten.
2: O. Her konuda uzmanlığı olanlar da çıkıp konuşuyor maalesef. Herkes bir şey söylüyor. O diyor ki amcası, o diyor ki kaynanası, o diyor ki yengesi, o bu bilmem ne. Yani maalesef ekranda da bundan devşirilen bir reyting şeyi var, kaygısı var. Haber yapsan bir türlü, yapmasan bir türlü gibi bir süreç işliyor. Yine en yakın, bugün yine konuşuldu ekranlarda Güllü soruşturmasına ilişkin mesela yine bir takım şeyler konuşuldu. İlk Güllü soruşturmasını, Güllü'nün öldüğünü duyduğumuzda haberciler o evle alakalı görüntüleri ekrana çıkardığında düştüğü yer, işte o pencerenin yüksekliği, alçaklığı, yani normal standart bir evdeki pencerelerden, eğer Fransız balkonlu bir eviniz yoksa normal standart bir pencereden daha düşük seviyede bir alçaklık var. Güllü Hanım'ın düştüğü yerde. Alkolün etkisi var. Dolayısıyla bana da ilk sorulduğunda ben dedim ki düşmüştür yani. Çünkü olay mantık çerçevesinde bana düşme emaresi veriyor. Ama ben bu yorumumu sınırlı bilgiyle yapıyorum. Şimdi Cumhuriyet Savcısının önündeki bilgilerle, delillerle, şahit beyanlarıyla benim bildiğim, medyadan duyduğum şey aynı olabilir mi? Ama şimdi bakın Güllü'nün düştüğüne herkes eminde. Cumhuriyet Savcılığı bir soruşturma yaptı, bir detay inceledi, patır patır delilleri topladı ve bugün kızını cinayetle suçluyor savcı. Buna göre mütalaa verdi. Dedi ki öldürmüşüz bizce diyor Cumhuriyet Savcısı. Annesini kızı öldürmüş olabilir kızı ve ona göre müebbet hapsini istedi ve iddia etti savcı. Şimdi savcının elindeki delillerle ekranın bildiği, gazetecilerin bildiği deliller aynı değil. Bakın soruşturma düşmeden, yani Güllü konusu düşme yorumundan nerelere geldi? Şimdi bana da sorarsanız demek galiba öldürmüş diyebilirim yani.
0: Evet, kızı hukukçu hakkında olmanıza rağmen yani.
2: Hukukçu olmama rağmen, çünkü bende o done bilgi, delil bende yok. Bugün de aynı konu söz konusu. Evet, SPK'nın denetim gözetim yükümlülüğü çerçevesinde elde ettiği bir takım veriler var. Bu verilerle şüphe duyduğu kişiler hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunma yükümlülüğü var. Bu kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu, bazıları hakkında bulunmadı. SPK'nın bildiğini ben bilmiyorum ki şu anda. Kamuoyu da bilmiyor. Bu bir hukuki görüş olarak bunu bakın söylüyorum. Buna karşılık da Cumhurbaşkanımızın, yani bu şimdi herkes bir şey söylüyor değil mi? Sosyal medyada dalga geçenler var. Vay şöyle yapan, böyle yapanlar var. Bu 65 kişi mi şu an tutuklu burada? Evet. Dehşet bir bilgi akışı söz konusu ve bununla alakalı da bir şey patlamış durumda. Yani bir olay patlıyor, nasıl derler, bir haber akışı patlamış durumda. Bütün şeyleriniz bununla dolup taşıyor. Burada bizim takip etmemiz gereken bilgi akışını Cumhuriyet Savcılığından, onların da açıklayabildiği şekilde, doğru bir şekilde açıkladıkları için, yani açıklayabildikleri kadar. Neden? Çünkü soruşturmanın gizliliği ilkesi söz konusu. Olayın daha net açıklanabilmesi için, tabii ki olayın daha net açıklığa kavuşabilmesi için bazı bilgiler tabii ki kamuoyundan gizleyecek savcılık. Neden? Çünkü tam olarak faile ulaşmaya çalışıyor. Bu fiili kim yaptı, bunu nasıl yapıldı diye bunu açıklamaya çalışıyor.
1: Bir sürü komple teorisi dönüyor.
2: Bir sürü komple teorisi
1: bir
2: dönüyor.
1: Bir uluslararası organizasyondan bahsediliyor. Yok işte.
2: Evet, masanın altyapısının uluslararası bazı kuruluşlarca ele geçirilmiş olma ihtimalinden, uluslararası casusluktan bahsediliyor. Yani şimdi bu konu çok büyük bir konu.
1: Savcılık açıklasın ki bunları.
2: Bunu zaten bize açıklamayacak savcılık. Biz bu konuda yine diğer konularda olduğu gibi
0: gizlediği için
2: sabırlı
0: değil,
2: davranmak
0: süreci
2: zorundayız.
0: Süreci henüz iddianame noktasına getirmediği için.
2: Hakkaniyetle bu işi doğru bir şekilde iddia edebilmesi için.
0: Diyor ki mesela efendim şunları tutukladın, bunu niye tutuklamadın? Fon yöneticileriyle alakalı tutuklama yapılmış.
2: Evet.
0: Ama fonda parasını yatıran ya da parasını çekenle ilgili herhangi bir tutuklama yapılmamış.
2: Fonda çünkü yatırım yapmak, parasını almak, çekmek, bunlar zaten normal hukuki şeyler. Yani normal herkesin yapabileceği işlemler. Bunda bir yasak bir şey yok. Sadece orada gerçekten belki mağdur olarak manipüle edilenler olabilir ya da manipüle edenler de olabilir. Bunun da detaylı açıklaması bu soruşturmalar neticesinde ortaya çıkacak. Ama benim kanaatim bir hukukçu görüşüyle şu ana kadar tutuklansalar bile bu insanların veya herhangi bir işlem başlatılmasa bile bir masumiyet karinesi çerçevesinde bunu konuşmamız gerekiyor. Çünkü bizim bilmediğimiz daha çok büyük isimler de olabilir bu işin içerisinde. Ya da suçlanan büyük isimlerin aklandığını da görebiliriz. Çünkü bilmiyoruz. Bak Güllü de düştü zannettik. Belki düştü.
0: Biraz
2: bak hala da net değil. Belki düştü. Ama bu hukukçu görüşü.
1: Evet.
2: Bir siyasi bakıyoruz olarak, bakın bir siyasi olarak da diyelim ki böyle bir şey ortaya atıldı bir kişi hakkında veya birden çok kişi hakkında. Hukukçu değil ama bir siyasi kimlikle Sayın Cumhurbaşkanımızın tabii ki bir o duruma göre bir tepki vermesi gerekiyordu. Diğer liderler gibi ne deseydi Cumhurbaşkanımız, efendim arkadaşlarımızı aradınız cebinde 2 lira mı çıktı mı deseydi, sahip mi çıksaydı, ne olsaydı? Hukuken zaten bir delil varsa ortada bunun gereği yapılacağından kendisi de emin, ama bir siyasi duruş olarak net bir şekilde bir açıklama yaptı. Yanlış yapanlarla biz birlikte olmayacağız dedi. Dolayısıyla siyasetin buradaki duruşu, yorumu çok farklı olabilir. Zaten buradaki istifaların gelmesindeki altyapı da şu. Siyaseten bulunduğu makamlardan dolayı bu kişilerin soruşturmanın selameti bakımından, nüfuzunun bir etkisi olmaması bakımından istifa ediyor bu insanlarda. Bakın bu da çok önemli bir detay. Yani soruşturmayı etkilememesi bakımından. Yani bu konudaki
0: olması gereken buydu zaten.
2: Olması gereken buydu.
0: Diğerlerinde olması gerektiği gibi.
2: Soruşturmanın selameti bakımından.
0: Evet.
2: Bir sıkıntı varsa, bir şaibe varsa, bir şüphe varsa burada, siyasi duruş burada, bu kişilerin arkasında durmaz. Vatandaşın arkasında durur ve güven telkin eder. Hukuk zaten bu kişileri aklayacaksa o siyasi itibarda iade edilir. Bakın bu siyasi itibariyle iade edilir. Ama yani hukuk mantığıyla da bu insanların henüz daha ispatlanmış bir suçu olmadan da bu kadar manipüle edecek şekilde, vatandaşı kışkırtacak şekilde yönlendirmesini de ben farklı gözlemliyorum. Farklı değerlendiriyorum. Neden? Çünkü hanımefendinin başörtüsüne kadar konu getiriliyor. Ya kardeşim, Sayın İmamoğlu hakkında hala bakın sayın diyorum. Ben kendime yakıştırmıyorum. Sayın İmamoğlu hakkında iddialar ortaya atıldı, bir sürü şey yapıldı, iddianame hazırlandı. İddianame öyle senin birisine yazdığın mektup değil ki. Devletin resmi belgesi. Bu belgedeki MASAK raporlarıyla ispatlanan bir sürü şey var, deliller var, kamera kayıtları var, o var, bu var. Birisi de kalkıp da bir gazeteci, bir televizyon yorumcusu, bir haber yorumcusu, bir hukukçu. Birisi de kalkıp da Sayın İmamoğlu'nun karısının saçı açıktır, başı açıktır, saçı da sarıdır dedi mi ya? Ne oluyor?
0: Denilemez zaten.
2: Dedi mi? Hı hı. Böyle bir şey dedi asla mi? Neden hiç kimse Mustafa Sandal'ın karısının mini eteğini konuşmuyor? Neden bunları konuşmuyoruz? Böyle bir krizden hiç kimse sosyal toplum mühendisliği yapmaya kalkmasın. Bunu vatandaşımız yutmaz. Kalkıp da buradan insanları vurmaya çalışmak. O zaman İmamoğlu'nun eşinin sarı saçını konuşalım. Böyle bir dünya var mı? Buna nasıl konuşulmasına ben bir hukukçu olarak, bir televizyon yorumcusu olarak izin vermezsem buna da izin vermiyorum. Bu ne demek ya? Bu ne demek? Herkes münker nekir olmaya da kalktı. Kaldı ki iddialar ortada. Yani Sayın İmamoğlu ile ilgili bir resmi iddianame söz konusu. Ama buna rağmen hiç kimsenin yaşam tarzına gelmedi konu. Türkiye'de hemen bu konu yaşam tarzına getirilmeye çalışılıyor. Bakın 28 Şubat postmodern darbesinin en büyük mağduriyetini başörtülü kadınlar çekmiş olabilir. Evet. Ama bu başörtüsü mağduriyetinin arka planında çok büyük bir ekonomik mağduriyet vardı aslında. Bu tabii ekonomik mağduriyeti üstünü kapatmak için, başörtülü kadınları öne attılar. Maalesef bunlar bir şey olarak kullanıldı. Bir kamuflaj olarak kullanıldı. Hak ve özgürlükleri de kısıtlayarak Türkiye'nin vatandaşın cebinden çalınan, yanlış hatırlamıyorsam yani 36 milyar dolar falan gibi bir rakamdı,
0: evet,
2: o zaman.
0: 200 milyar doların üzerinde bir kayıp var 28 Şubat'ta.
2: Dolaylı şeylerle birlikte, kayıplarla birlikte. Öyle bir ekonomik çöküntü aslında 28 Şubat'ta yaşadık ki ama hiç kimse bunu konuşmuyor. Neden? Çünkü hemen hayat tarzına konu gelip buradan insanları şey yapmaya çalıştılar, engellemeye çalıştılar. Belki de yaptıkları o boşalttıkları bilmem ne kasaları göze gelmesin diye bunu yaptılar. Yani şimdi de bu konu eğer varsa bir hukuki sorun, bir suç işlendiyse bunun elbette mahkemeler, bağımsız yargı bunun karşısına duracak. Sayın Cumhurbaşkanımız da yürütmenin başı olarak, aynı zamanda da AK Parti'nin siyasi lideri olarak, yani oranın da genel başkanı olarak, böyle bir şüphe varsa bunun karşısında duracağım, milletimin de arkasında duracağım diye çok net bir mesaj verdi. Ama hiç kimse de buradaki şeylerden bir sosyal kışkırtma bence yaşatmaya çalışmasın. Oturalım, bu fon mağdurlarının, yani 455 bin mağduru var. Tabii ki Türkiye'deki borsa yatırımcısını genel olarak düşündüğümüzde çok büyük bir şey değil. Türkiye'nin bütçesini düşündüğümüzde bu halledilmeyecek de bir konu değil ekonomik bakımından. Halledilecek bir konu. Zaten Sayın Cumhurbaşkanımızın, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın görevlendirmesiyle kurduğu kurul, bugün yapılan açıklamalar, ön ödeme yapılacak olması, bakın fonla alakalı bir ön ödeme yapılacak olması.
0: 1 milyon liranın altındakilerin tamamı kapanacak.
2: Öncelikle küçük yatırımcıyı düşünerek, aynen öyle, küçük yatırımcıyı düşünerek 1 milyonun altındaki insanları, yatırımcıyı öncelemesi. Bunlar zaten bu konuda devletin kriz yönetme becerisini ve tekrar söylüyorum, sermaye piyasaları gibi spesifik bir alanda dahi daha önce bir sürü gol yediğimiz bir yazar kasanın ortalığa atılmasıyla bile ekonomik krizler yaşayan bir Türkiye'de bugün bu krizin yönetebilmesi devletin de ne kadar güçlü olduğunu tekrar gösteriyor. Evet, her zaman krizler çıkabilir ama devlet bakın bunu bugün ön ödemeyle birlikte hemen ilk şeydeki bir insanların o stresini alabilmek için, çünkü bu zor bir şeydir yani, belki malını, varlığını oraya.
0: 350 bin 400 bine yakının zaten 1 milyon altında olduğu,
2: evet,
0: ifade ediliyor.
2: Düşünsenize yani, bu daha önce de bankerler falan var 80'lerde, oradaki işte kooperatifler var, dolandırıcılar var falan, bu evlere bir ateş düştü. Bu ateşin sönmesi için bu kadar hızlı karar alabilen bir devlet burada söz konusu. Yani o hemen bir anayasa kitapçığının fırlatılmasıyla devalüasyon olan bir Türkiye'de yaşamıyoruz artık. Devlet belki de, yani dediniz ya seçime 15-16 ay var, illaki bu şey konuşulacak diye. Bakın bu krizi belki de bir imtihan olarak atlatacak, çok güzel atlatacak. Hatta seçmenine kendini ispatlayacak. Neredeydi Türkiye'de böyle bir krizin bu kadar kısa sürede toparlanabilmesi? Mümkün değildi. Anlayan yoktu ya. Bu işlerden anlayan yoktu. Evet. Şimdi bu işlerden anlayan Cumhuriyet Savcıları görev yapıyor. Bu çok ciddi bir adım. Sermaye piyasalarını o kadar bilen bir hukukçu yoktur Türkiye'de. Bu çok ciddi, çok önemli teknik bir şey olduğunu düşünüyorum.
1: Bir de şey deniyor ya, bu seçime çok yakın bu iş yapılacaktı. Gündem bir anda işte bu tartışmalara boğulacaktı ve seçim sürecine dönük seçim ayarlı bir işti. Ama bu biraz böyle erken patladı gibi yorumlar da var. Öyle teoriler falan.
2: Yani ellerinden
1: da
2: mi çıktı olay?
1: Yani olay ellerinden, evet, onlar yani kullanacaklar. Hani deniyor ya, 15 Temmuz darbesi aslında evet, şu saatte yapılacaktı ama erken çekmek çıktı, zorunda kaldılar. Evet. Erken doğum oldu, öldü.
2: Evet.
1: Yani ölü doğdu.
2: O da olabilir tabii
1: burada
2: ki.
1: Bu tarz yorumlar yapanlar da var. Bilmiyorum da bu fon gündemi üzerinden, sen soru sormadın ama ben sözü kendi kendime aldım Murat.
0: Evet, soruşturmayı zaten terörizmin finansmanıyla alakalı bölüm yönetiyor şu anda.
2: Evet.
1: Ben sen
2: terörizmin
1: soru sormadan
2: önlenmesi. Evet.
1: Hiç soru sormadan nasıl aldım lafı?
2: Nasıl benden de aldın?
1: Sen
2: bana da
1: aldın,
2: sormuyor.
1: Onu da ondan da aldım. Hiç müdahale de etmiyorsunuz. Ben sana söz veren bu var kardeşim falan diye.
2: Ben hakkımı veriyorum. Buyurun efendim. Sağ olun. Zaten ben bayağı konuştum.
1: İşte, abi
0: ama soru sorma.
1: Şimdi
0: soru
2: 16 ama dakikadır konuşuyorum zaten.
1: Bu fon gündemi üzerinden konuyu başörtüsü, ezan, bayrak, Kur'an buralara çeken kişiler bence ya çok iyi niyetliler ya da bunlar dümdüz gerizekalı.
0: Bir siyasi böyle parti düşün lideri var.
1: Hayır şöyle. Yani acaba şöyle mi diyorlar? Ya bir ciddi bir soruşturma yürütülüyor. Sayın Cumhurbaşkanı da son derece net ve kararlı bir duruş ortaya koymuş. Yani aslında saklanabilecek, gizlenebilecek, kasır altı edilebilecek isimler piyasaya dökülmüş. Hiç kimse gizlenmemiş, hiç kimse saklanmamış, hiç kimse korunmamış. Buna rağmen bir grup içerisi dışarısı efendim saldırıyorlar Sayın Cumhurbaşkanı'na. Ya ben böyle abuk subuk şeyler söyleyeyim de dikkatleri ve tepkileri üzerime çekeyim. Yani Sayın Cumhurbaşkanı bir rahatlasın, bir biraz tepkileri ben üzerime çektim diye iyi niyetli bir şey yapmış olabilirler mi acaba?
0: Vallahi bu kadarını o düşünebiliyorsa zaten iyi bir siyasi parti lideri olur.
1: Hani ayrıca hani devletin kurumları da rahat rahat işlerini yapsınlar.
0: Paratoner görevi görsün.
1: Gibi acaba kendisi. Yani olabilir. Başka, çünkü B şıkkını ben düşünmek istemiyorum yani. Ha, B şıkkı geçerliyse genel başkanlık falan yapmasın o kişiler yani. Ben A şıkkı geçerli olduğunu düşünüyorum. Yani kritik zamanlarda
0: var da ben burada söylemeyeyim. Şimdi evet. Efendim Sayın Cumhurbaşkanımız.
1: C şıkkı hiçbiri mi?
0: Yok, daha başka bir şey de şimdi söylemeyeyim. Efendim Sayın Cumhurbaşkanımız meclisin açılışı dönümüne katıldı. Biraz önce de konuşmasından örnekler verdik. Sayın Cumhurbaşkanımız konuşma yaparken yeni parti lideri Özgür Özel, biliyorsunuz partisinin ismi de şu anda hala Anayasa Mahkemesi'nde. O açıdan yeni parti mi olacak, başka bir parti

0: olacak henüz bilmiyoruz ama o partinin genel başkanı Özgür Özel, Sayın Cumhurbaşkanımız kürsüye doğru giderken grubuyla beraber meclisi terk etti. Ve Sayın Meclis Başkanımız Numan Kurtulmuş da dedi ki hiç şık olmadı bu. Gönlümüz arzu ederdi ki yeni partili arkadaşlar da Cumhurbaşkanımızı dinlesin. Demokrasi bakımından bunlar bir protesto olarak görülebilir ama demokratik nezaket içerisinde kabul edilemez dedi. Ben şahsen doğru bulmadım. Gelip orada oturabilirlerdi dedi. Sayın Cumhurbaşkanımız da konuşmasını bitirdikten sonra bütün parti liderlerini grupta, mecliste bulunan hepsini teker teker tokalaştı, konuştu. Bu Serkan Fıçıcı, Özgür Özel mesela bu hareketi hangi sayıkla yapmış olabilir? Ülkenin Cumhurbaşkanı yani konuşma yaparken aklıma şey geliyor. Yani Birleşmiş Milletler kürsüsünde konuşma yaparken mesela İsrail'li Siyonist alçak terör örgütünün temsilcileri BM Genel Kurulu'nu terk ettiler.
1: Oradan mı
0: onların başındaki diyorsun? Netanyahu isimli katil konuşma yaparken de 77 tane ülkenin şahsiyetli diplomatı seni gibi bir alçağı dinlemiyoruz diye terk etmişlerdi. Sayın Cumhurbaşkanımız gibi bu ülkenin lideri olan, seçilmiş lideri olan kişi konuşurken hem de Gazi Meclisi terk etmenin makul bir gerekçesi var mı?
1: Cumhurbaşkanlığı makamının tanımı Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişle birlikte anayasada yeniden düzenlendi. Yeniden düzenlendi. O yeni düzenlemeye göre aynı zamanda devlet başkanı sıfatı da yasaya eklendi, anayasaya eklendi madde
0: devlet olarak. Devlet başkanı ve başkomutan.
1: Bak devlet başkanı, başkomutan, cumhurbaşkanı. Yani milletin başkanı, aynı zamanda devletin başkanı. Yani bütün devlet kurumlarını da temsil ediyor.
0: Tabii.
1: Şimdi tabii böyle olunca işin rengi değişiyor tabii. O zaman bir şeylerin farkında değiller. Yani yeni sistemin de farkında değiller. Ya hepsini geçtik. %50 bilmem kaç, %52 işte şunca milyon, şu kadar milyon kişinin tertemiz oylarıyla, tercihleriyle iş başına gelmiş, meşru, seçilmiş bir başkan, devlet başkanı, cumhurbaşkanı meclise geliyor. Yani yılda bir defa geliyor ve bir konuşma yapıyor. Yani hiçbir şeye saygın yoksa, oy veren, o cumhurbaşkanına oy veren, ona o yetkiyi veren, o yetkinin gerçek sahibi olan millet çoğunluğuna saygı duyacaksın. Şimdi sen orada o terbiyesizliği cumhurbaşkanına yapmadın ki. Bana yaptın.
2: Millete. Yani
1: benim sandıkta verdiğim oyu temsil ediyor. Benim temsilcim. Ben oy verdiğim için orada. Yetkiyi ben verdim. Yetkinin gerçek sahibi sıradan vatandaş olarak benim. Tamam mı? Sen benim verdiğim yetkiye hakaret ediyorsun orada. Yani biraz bunları işte siyasette düşüneceksin. Biraz bunları düşüneceksin. Sen bana, ya orada Cumhurbaşkanı'nın çok umursadığını da zannetmiyorum en fazla. Şöyle bir bıyık altından bir gülümsemiştir onların bu çocuksu tavırlarına karşı. Şöyle bir bakmıştır, gülmüştür. Yani çoluk çocuk bunlar demiştir herhalde yani. Ama ben farklı bakıyorum. Yani Cumhurbaşkanı etkilenmez onların o tavırlarından. Ama ben etkileniyorum. Çünkü saygısızlığı ona yapmıyor. Cumhurbaşkanına yapmıyor. Bana yapıyor. Farkında değil. Bana yapıyor. Şimdi bu tavırları sürdürdükleri müddetçe ne iktidar olabilirler, ne siyasette bir yere gelebilirler, ne dikiş tutturabilirler, birlik olabilirler. Hiçbir şey olamazlar. Yıllar yıllar çok basit bir yere çekeceğim meseleyi de anlamıyorlar ki belki anlaşılır ve bir faydası olur diye. Yıllar yıllar önce İbrahim Tatlıses televizyon programında şöyle bir konuşma yaptı. Ya dedi ben salak mıyım? Müslüm Gürses'e kötü söz söyleyeyim, Ferdi Tayfur'la aramı bozayım, Orhan Gencebay'la papaz olayım. Bu isimlerin milyonlarca seveni var. Bu isimlerin milyonlarca hayranı var. Ben bunları niye kendime düşman edeyim? Elbette onlara karşı saygılı davranacağım. Çünkü onların sevenlerine, hayranlarına karşı bir saygıdır bu aynı zamanda. Demişti ya İbrahim Tatlıses. İbrahim Tatlıses diyordu ya, Hani Urfa'da Oxford vardı da biz mi gittik diye. Yani Özgür Özel de Eczacılık Fakültesi okumuş sonuçta yani. Lisans eğitimi var. Yani bir düşün bunu. Ya hatta ya bir de ya siyaset başka bir alan. Ya siyasi polemik başka bir şey. Ya çıkarsın en sert görüşünü söyle.

0: Normaldir. Ama bir de medeniyet dediğimiz bir şey var. Medeni ilişkiler dediğimiz bir şey var. Komşuluk var, dostluk var, akrabalık var, hatır var, gönül var. Düğün var, cenaze var, bir
1: Yani
0: millet olmak
1: Türkiye'deki
0: var.
1: terörsüz Türkiye
0: Yahu
1: süreci
0: bak şimdi
1: Sayın
0: mesela
1: Devlet Bahçeli'ne
0: Sayın
1: gitti,
0: Devlet
1: tokalaştı
0: Bahçeli'nin
1: ve o süreçle başladı yani.
0: Sayın Devlet Bahçeli'nin
2: Yani.
0: yani sergilediği tavırlara bir bakın, alakasız, hiç kendi siyasi görüşüyle, siyasi geleneğiyle alakası olmayan insanları telefonla arayıp hali hatır sormak, orada karşılaştığında bak televizyon programlarını seyrediyorum, ilgiyle takip ediyorum demek, bir değer vermek, önem vermek. Yani bugün itibariyle yani Sayın Bahçeli'nin giremeyeceği bir ortam yok. Yani Türkiye'de girip
1: Hürmet görmeyeceği.
0: hürmet görmeyeceği, saygıyla karşılanmayacağı bir ortam. Ne o insaniyetinden, beyefendiliğinden kaynaklı. Sayın Cumhurbaşkanımızın da yani hangi görüşte olursa olsun, hangi yaşam tarzında olursa olsun, elinden tutmadığı, zor duruma düştüğünde yardım etmediği bir tek insan türü yok şu ülkede. Ya geçmişe dönük anlattırmasınlar yani. Yani bugün çok böyle anlı şanlı, çok parlak muhalifiz bilmem neyiz diyenlerden tutun da yani bunu kurumsal olarak yapanlarda, kişisel olarak yapanlarda çok dara düştüklerinde onların da elinden tutan Sayın Cumhurbaşkanı olmuştur yıllarca. Hiç siyasi olarak, ideolojik olarak alakası olmasa bile. İnsaniyet başka bir şey. Ya bir medeniyetin, bir milletin evlatları olmak başka bir şey. Ne yaptın sen şimdi orada? Yani sen benim gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bütün seçmenlerine hakaret ettin. Çok da Cumhurbaşkanı'nın umurundaydı senin o tavrın.
1: Sen ne
0: Ciddiye
1: dersin?
0: bile almadığını gördüm ben.
1: Ayhan Hocam, böyle mi siz de düşünüyorsunuz? Bunu
3: Ben
1: bir hakaret olarak mı telakki
3: şunu
1: ediyorsunuz?
3: not aldım Serkan abi konuşurken. Bence bilerek yapıyorlar. Çünkü söylemlerin aksine bu ülkeyi kutuplaştırıp, bilerek isteyerek kutuplaştırıp, bu kutuplaşmadan siyasi anlamda ayakta kalmaya çalışan parti kesinlikle ve kesinlikle eski ismiyle Cumhuriyet Halk Partisi, şimdi yeni partisi, Cumhuriyet Halk Partisi de yandan devam ediyor. Hepsi biliyorsunuz hiç kimse de tamamen silinmiş durumda değil. Bilerek yapıyorlar. Yani diyelim ki AK Parti'nin bir potansiyel %50'lik seçmen kitlesi var. O şunu biliyor. Yani ben o %50'lik kitleye gidersem onlar en nihayetinde dönüp dolaşacak, benden daha iyi bir siyasetçi olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy verecek. O zaman ben onu bırakayım. Onun dışında kalan o %50'yi %51'e çıkartmaya çalışayım ve onları kendi arkamda hizalamaya, mobilize etmeye çalışayım diyorlar ve hep öfke üzerinden, olumsuzluk üzerinden, negatife üzerinden siyaset yapan bir muhalefet var. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nu biz yıllarca o kalple birlikte eşdeğer gördük. Halbuki bu ülkede kutuplaşmanın babasını yapan Kemal Kılıçdaroğlu'ydu. Kutuplaştıra kutuplaştıra o %48'lere çıktı. Yaptığı tek şey şuydu. Herkes biliyordu ki bu adamda herhangi bir siyasi yetenek yok. İşte konuşma becerisi yok. Yönetme becerisi siyasi anlamda halk nezdinde de yok. Tek yapabildiği neydi? Ben işte Erdoğan'ın nefretini pompalayacağım. Ben Erdoğan'ın karşısındaki en ciddi adayım diyerek insanları kendisine oy vermeye mecbur bıraktı. Şu anki muhalefetin de yaptığı, bence yapmaya çalıştığı tam olarak o, kendisine insanları muhtaç etmeye, mecbur bırakmaya çalışan bir siyaset. Yoksa hani gerçekten ülke için, ülkenin önünü açmak için bir siyaset yapsak çok basit bir şey yani. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la senin siyasi anlamda kavgan, gürültün olabilir. Ama ona oy verenler de kim? Bu ülkenin vatandaşları. Şimdi Serkan abi söylüyordu, Cumhurbaşkanı her toplumun her kesiminden insanlara dokunuyor diye. Dün Voleybol Federasyon Başkanı'nın açıklamalarını bir röportajından bir kesiti okudum. Mesela orada işte Zehra Güneş'in, Vargas'ın hepsinin belli problemleri, istekleri var. Cumhurbaşkanı hepsiyle tek tek ilgileniyor ve tek tek çözüyor. Yani Cumhurbaşkanı şunu biliyordur. Oradaki insanlar çok yüksek ihtimalle ona oy vermemiştir. Seküler bir yaşam tarzına sahiptir. Ama Cumhurbaşkanı için bu çok önemli. Çünkü o Cumhurbaşkanı, nerenin Cumhurbaşkanı? Bu ülkenin Cumhurbaşkanı. O insanlar da bu ülkenin vatandaşı. Dolayısıyla onlarla medeni çerçevede belli bir seviyede ilişki kurmak durumunda. Kuruyor da. Ve bunun bir ötesine de geçebiliyor. O kapsayıcılığı gösterebiliyor. O muhalefet partisine bakıyorsunuz, işte en basit şeydi. Hemen o İslamofobi, İslam karşıtlığı hortluyor.

0: bakıyorsunuz o köylü karşıtlığı,
1: mesela
0: kasabalı karşıtlığı
1: ortaya. Özgür Özel bu hareketi yaptığında kendi kitlesi bundan mutlu mu oluyor?
0: Bence kesinlikle mutlu oluyor.
1: İçinden hiçbirisi ya...
0: Hiçbirisinin düşündüğünü düşünmüyorum ben.
1: Biraz kalsaydın, dinleseydin, saygısızlık etmeye gerek yok. Biz onların partisinden de oy istiyoruz. AK Partili seçmenden de oy istiyoruz. Onları kırmamak lazım.
0: Murat abi, yok mudur? Buraya gelmeden önce Eyüp'teki yolların halini TV24'te özel haberde gösteriyordu. Biz de Tuğba hocamızla konuşuyorduk. Burada 2019 yılında Ekrem İmamoğlu Büyükşehir Belediyesi Başkanı olarak seçildi. Seçildikten sonra burada hiçbir şey yapmadı. Var olan çoğu şeyi de bozdular. Ama bu adam ikinci seçimde yine oylarını oransal oranda yükselterek başkan seçildi. Neden? Çünkü kendisini Erdoğan'ın karşısındaki yeni siyasi hareket lider olarak konumlandırmaya başarabildi. Yaptığı tek şey bu. Erdoğan karşıttı. Erdoğan karşıtlığıyla Türkiye'de çok ciddi bir kitleyi mobilize edip sandığa götürüp oy alabildi.
1: Ama o kitlenin içerisinde sadece seküler tipler yok. O kitlenin içerisinde Refah Partililer var, Saadet Partililer var, Deva Partililer var. Açıp kapattıkları Gelecek Partililer var. Yani çok parti var yani.
0: Hepsi bence hepsi Erdoğan karşıtlığı üzerinden.
1: Yani ama oraya... Erdoğan karşıtlığı sadece sekülerizmden beslenmiyor o zaman.
0: Bence ana kaynağının orada olduğunu düşünüyorum.
2: Yani ben de ana kaynağını olduğunu, diğerlerinin eklenti olduğunu düşünüyorum.
0: Diğerleri hani merkez sağ buraya da gidebilir, oraya da gidebilir. Ama bir %20'lik, %25'lik bir kor çekirdek var.
1: Ama kendilerini sekülerizmin tam daha zıttığında ve AK Parti iktidarını da aslında batılılaşmış bir parti olarak gösteriyorlar. Muhalefetlerini bunun üzerine bina ediyorlar.
0: Evet evet. İşte ya, o
2: etmiyorlar. Hani... Bilmiyorum Ayhan ne dersin de yani eğer Sayın Cumhurbaşkanımız böyle hani beş vakit namazında İmam Hatip mezunu, dindar bir insan olmayıp o işte zararlı sıvılardan tüketen efendim böyle işte kafasına göre takılan böyle öyle biri olmuş olsaydı aralarında para toplayıp her yere heykelini dikerlerdi yani böyle.
0: Dikerler.
2: Ben o şey meselesini çok önemsiyorum yani Ayhan'ın dediği şeye katılıyorum ben. Orada bir inanç düşmanlığı çok bariz. Çok net o kendisini böyle en olmadık zamanlarda gösteriyor zaten ele veriyor.
1: Tekin'in peki düşmanlığının sebebini? Kendisinin çok çok daha inançlı olduğunu söyleyen düşmanlığının sebebini?
2: Ya onun hepsinin özel sebepleri var. Tek tek şimdi isim isim sorarsan isim isim.
0: Yok, ben
2: isim
0: Cumhuriyet sorayım.
2: Şu gün şöyle olmuştu. Bundan
0: biraz.
2: Dolayı yok. Adam o günden beri
1: ideolojik
2: o günden
1: soruyor.
2: Beri bir öyle bir takıntısı var diye sana anlatırım. Çoğunu da hani çoğu kimse bilmez ama genel bir özet geçeyim bak. Ya yine böyle dindar muhafazakar kesimlerde olup da Tayyip Erdoğan karşıtlığının hatta düşmanlığa nefrete varan karşıtlığın temel motivasyonunu ben baktım şöyle gördüm. Neden bu adamı bu kadar çok seviyorlar da beni sevmiyorlar? Ben daha çok okul okudum. Daha çok kitap okudum. Ben şöyleyim, ben böyleyim.
1: Kim mesela?
2: Ya hepsi hemen çoğu yani misal ya da işte ben daha uzun boyluyum. Ben daha iyi güreşirim. Ya da ne bileyim. Ben daha iyi futbol oynarım. Ama niye Tayyip Erdoğan'ı herkes çok seviyor millet çoğunluğu?
1: Ama niyesinin cevabı açık değil mi? Sabahtan akşama kadar Suriye meselesiyle yatıp Suriye meselesiyle kalkan, Suriyeli muhacirlerle alakalı konuştuğunda gözyaşlarına boğulan adam Suriyeliler defolsun kampanyasının en büyük bayraktarı olmadı mı? 3 gün sonra. Sonra da gidip partisini
0: falan.
1: Kapatmadı mı?
0: Kutular mutlular.
2: Şimdi bunları mı savunayım ben sana?
1: Şimdi yani savunma.
2: Bunları neyse. Savunacak halim yok ama bak yani. Şunun altını çizmekte fayda var.
1: Savun edemedim zaten.
2: Abi bak şu var. Bak kişisel kıskançlık bunu hafife almayın.
1: Evet.
2: Kişisel kıskançlık niye onun yerinde ben olamadım?
0: Kesinlikle.
2: Niye ben değilim de o?
1: Niye sen değilsin? Çünkü sebebi bu işte.
2: Ya arkadaşlar değil işte. Mesele bak başka bir yere gidiyor. Allah öyle nasip etmiş ya.
0: Ben de öyle düşünüyorum.
2: Ya bu artık sayın...
1: Allah sözünde sadık olmayalım.
2: Ya sayın Cumhurbaşkanımızın da elinde olmayan bazı şey. Yani her şeyi de kendisi yapmıyor ki yani. Böyle bir şey yok ya. Bir Allah var. Ya Cenab-ı Allah öyle lütfetmiş. Tevfik bu yani. Verilen
1: öyle,
2: bir şey.
1: Öyle muhakkak ama...
2: Sevgiyi zorla kimsenin kalbine sokamazsın kardeşim. İnsanları döversin, söversin, hapsedersin, perişan edersin ama zorla kimseyi sevdiremezsin. Ya bu adamı 81 vilayette nereye gitse işte yaşlısından gencine al bir gençlik teşkilatı işte TÜGVA'nın o programını ben unutamıyorum mesela.

0: O çocuklar, o salavat, o sevgi şeyi, seli. O bir yere gidiyorsun, yaşlı teyzeler böyle fotoğrafını seviyor filan. Ya bir şey var kardeşim, kalplere Allah veriyor bunu yani. Bunda üzerine gitmeyin işte. Gittikçe çarpılıyorsunuz, gittikçe terse batıyorsunuz, gittikçe daha da kaybediyorsunuz. Ne diyeyim daha yani?
1: Şeyi ekleyecektim. Aklıma İbn-i Kayyım el-Cevziye'nin 6 ciltlik Zadul Mead kitabının ilk sayfaları şununla başlıyor Murat abi. Allah dilediğini seçer. Bu kadar yani. Allah böyle...
0: Bu kadar ya.
1: Yani sen sabahtan akşama kadar okursun, profesör olursun. Allah sana nasip etmez. O yeteneği vermez. O talihini açmaz, kısmetini açmaz. Müslüman olarak bizim yapmamız gereken Allah böyle takdir etmiş.
0: Mesela Allah bir kulunu, Allah bir kulunu sevdiyse mümin kullarına onu sevdir.
1: Evet, evet.
0: Hadis-i şerif mi?
1: Evet.
0: Yani bunu da okuduk.
1: Evet.
0: Ya bu bazen de böyle oluyor. Yani samimiyet burada asıl mesele. O samimiyet geçiyor. Anladın mı? Eğer sen 7 yaşındaki çocuk bile konuştuğunda onu o ciddiyet ve samimiyetle dinliyorsan, onun sorununa çözüm bulmaya çalışıyorsan, 70 yaşındaki dedeye de aynı samimiyet ve ciddiyetle yaklaşıyorsan, 15 yaşından beri bu çizgi üzerinde yürümüş, siyaset yapmış, mücadele etmiş bir insansan, insanlar seni sever kardeşim. Yani böyle, tamam böyle samimi insanlar bazı şeylere kolay inanırlar. Herkesi kendisi gibi zanneder. Yani birisi gelir bir dert yanar, üzülür ona, ağlar. Yani içinde hisseder. Hani diyorlar ya işte o... bu FETÖ meselesinden sonra, hani Sayın Cumhurbaşkanımız demişti ya, kandırıldım diye. Ya samimi insanı kandırmak kolaydır gerçekten ya.
2: Sadece kandırmak meselesi değil, sözünde sadık olmak, verdiği sözden geri durmamak, ilkelerinde sabit olmak. Hele ki bu ilkeler insanlığı, İslam ümmetini ilgilendiriyorsa ondan hiç geri adım atmamak. İktidarı pahasına her şeyi koltuklarından vazgeçerek sadık olduğu sözünün sadakat göstererek arkasında durmak her baba yiğidin kârı değil
0: kardeşim
2: zaten.
0: Şu Siyonist katillerle cedelleşmezdi ya yıllardır. Canını ortaya koymazdı. Uzatırdı ayaklarını. Ense alırdı televizyon kumandasını. Her şey tıkırında yürürdü. Bu Siyonist katillerle kafa kafaya vuruşmazdı. Kendisini hedef haline getirmezdi. Serkan rahatını abi düşünen biri olsaydı yani.
3: Muhalefetin keyifli şey koridorlarında takılabilirdi.
0: Evet.
3: Serkan ne güzel abi. Haftada bir kere çık grup konuşması yap. Ona salla, buna salla. O bir politika yapma. Çok rahat.
2: Şimdi efendim son sözünüzü alayım. Konuyu değiştireceğim tamam, çünkü. Şey, çünkü buradan çıkamayız.
1: Herkes bir şey şunu artıyor. Fon meselesine
0: bu aralar de, sinirlerimiz bozuldu.
1: Fon meselesine de bağlamak istiyorum. Müsaadenle Murat buyur, abi. Tabii ki. Şimdi hem işin bu tarafı var. Yani İslami bir çizgide siyaset yapıp Cumhurbaşkanı'na bazen muhalefetten daha şiddet, daha sınırları aşan bir siyaset yapan var. Bir de işte son fon meselesinde gördük. AK Parti içerisinde Cumhurbaşkanı'nın o konuşmasında da belirttiği gibi işte kimisi yoldan çıkmış, kimisi bunu kandıramış, nefsine uymuş. Şimdi İsrail dedin ya, ben bunu düşünüyordum. Yani siyaset, demin de söyledim, kolay bir şey değil. Gerçekten zor bir şey. O imtihanla imtihan olup doğru yolda kalabilmek bence en zor işlerden bir tanesi. Ben kendi açımdan şunu düşünüyordum. 7 Ekim Gazze olduktan sonra işte biz de televizyonlara vesaire çıkmaya başladık. Kendi kendime diyordum ki ya ne güzel memur da oldum üniversitede. Kitap, makale takılayım. Televizyon, melevizyon bunlar zor iş. Siyaset zor iş.
0: Riskli.
1: Riskli. İmtihanımı zorlaştırıyor. Tam böyle düşünüyorken bir yandan sürekli İsrail'deki o katliamı, Filistin'deki o katliamı, Gazze'deki katliamı görüyorum. O sürede şunu dedim. Dedim ki yani bu, eğer Allah bize bu nimeti vermişse o imtihanı göze alıp oradaki ümmete, Müslümanlara, ülkemize, vatana, millete faydamız olsun diye bu yola revan olmamız gerekiyor. Şimdi diğer taraftan bakıyorum, AK Parti içerisinde de bence
2: şeyler, akademik makaleler geri kaldı.
1: Yani. Geri kaldı. AK Parti içerisinde de bakıyorum. Yani Cumhurbaşkanı bence şu an İsrail'le inanılmaz bir mücadele içerisinde.
2: Sen ciddi İsrail... hocam. Bütün dünya tescil
0: doğrudan
2: etmiş.
0: Doğrudan savaşıyoruz ya.
1: Doğrudan şu an her şeyle bize saldırıyorlar. Ve burada artık Cumhurbaşkanı'nı aşan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şahsiyetini aşan bir mesele var. Bütün bir İslam ümmeti gerçekten de Türkiye'ye bakıyor. Bu vatan, bu vatanın evlatları bize bakıyor. En azından bunlara bakarak biraz şeytanın o ayartmalarından, nefsimizin o gıdıklamalarından uzak durup kendimizden feda edip bu işe daha fazla odaklanmamız gerektiğini düşünüyorum. En başta kendime söylüyorum. Kesinlikle yargılamıyorum. Ama yani bu mesele gerçekten bizim şahsiyetlerimizin, bizim çoluğumuzun, çocuğumuzun meselesi değil. Bu mesele bizi çoktan

0: aşmış bir mesele. Bunun bilinciyle daha fazla mücadele etmek gerektiğini düşünüyorum. En başta dediğim gibi şeytanla nefsimizde bunların vesveseleriyle.
1: Ya Murat, kapatmadan gözünü seveyim. Bak, peki, laflar buyurun. Öyle güzel tamam. Yerlere geliyor ki bir daha fırsat olmaz bunları söylemeye. Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmasından bölümler yayınlattın. Orada diyor ki gelecek 25 yıla da biz damgamızı vuracağız. Yani gelecek 100 yıla da dedi biz damgamızı vuracağız. Yani 100 yıl sonra Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Cumhurbaşkanımız olarak o makamda oturmaya devam ediyor mu olacak?
2: İhtimal var mı öyle?
1: Orada biz dediği kimdir kardeşim? Evet. Biz diye kastettiği nedir? Ve sen o bizim içinde misin? Yani bütün mesele budur.
0: Bir de Serkan abi, 25 sene sonrasını mı planlıyorsun? Yoksa 2-3 sene sonra şu seçimi, bu bir şeyi, bundan sonra ne olur mu hesaplıyorsun?
2: Hesap etmediğini çok iyi biliyorsun.
1: Sayın Cumhurbaşkanı, hiçbir şey hesap etmediğini görüyoruz. Önümüzdeki 100 yıl sonra da
2: 2 yıl sonrası damgayı, seçimi asla hesap etmediğini
1: damgayı vuran biz olacağız derken Sayın Cumhurbaşkanı elbette kendisinden bahsetmiyor.
0: Yok, ben şunu kastediyorum.
2: O çok anlet yani.
0: Ben diğerlerini kastediyorum. Cumhurbaşkanı bunu düşünüyor. 25 sene sonrasını düşünüyor.
2: 25 değil, 250 yıl sonrasını da düşünüyor.
0: Peki diğerleri?
2: Çok açık yani. Cevabı evet. Da çok açık. Yani Siyonizme meydan okuyan ve bu ülkeyi monşerlerin elinden alıp
1: bir daha onlara teslim etmemeye yemin
2: iradesine
1: eden,
2: iman eden insanları şimdi kastediyor.
0: Cumhurbaşkanı bu görüşte. Benim kastettiğim diğerlerine görüşte. Diğerleri de gerçekten Cumhurbaşkanı ile aynı görüşte. 25 sene sonrası Türkiye, 25 sonrası bu coğrafyayı mı düşünüyor diğerleri?
1: Hani yoksa bu, gündelik olayları pas sene olarak alıp karamboldan gol atmaya mı çalışıyorlar?
0: Çok gerçekten üzüntü verici yani. Harbiden üzüntü verici. Böyle düşünüyorlarsa.
2: Öyle, evet, öyle düşünenler olduğunu biliyoruz. AK Parti içerisinde evet. Öyle tipler olduğunu da biliyoruz. İnşallah bu keneden de, sırtımıza yapışan bu keneden de bu vesileyle kurtulmuş oluruz.
1: Ya bak, Gezi olayları, tamam mı? Gezi olayları, Erdoğansız AK Parti birinci hamle, Erdoğansız siyaset, Erdoğansız devlet projesiydi. Tamam mı? Erdoğan başbakanlık makamından, Sayın Cumhurbaşkanımız o zaman başbakanımızdı. Erdoğan başbakanlık koltuğundan alınacaktı kenara. Onun yerine biri oturtulacaktı. Tamam. Neydi o günün mottosu, sloganı? İşte diktatörlük, faşizm, özgürlükler yok. İşte şu kısıtlama, bu kısıtlama. Cumhuriyet tarihinin en muazzam ekonomik verilerinin olduğu dönem. Mayıs 2013. Neredeyse 1 dolar 1 lira. Yani büyüme %5'lerin %6'ların üzerinde, faizler %4'ün altına düşmüş. Böyle bir tablo yaşanmadı Cumhuriyet tarihi boyunca. Böyle açlık sefalet hikayesi yok. Nedir? İşte özgürlükler, şunlar bunlar, yaşam tarzımız. O kılıf ve maskeyle bir darbe planlanmıştı. Bunun içerideki ayakları da vardı. Biraz önce dedin ya AK Parti içerisinde diye. Evet, AK Parti'nin yanında, yöresinde, içinde, orasında, burasında bir takım isimler, kadrolar o planlamanın içerisindeydiler. Tamam mı? Neydi? İşte özgürlük talebi var, demokrasi talebi var. İşte bu talebe karşılık verecek nitelikte birini oraya koyacağız. Koyalım ki bu işler yatışsın, yoksa durumumuz çok kötü. Battık, bittik, perişanız. Geri dönüşümüz yok.
3: Tabii.
1: Ya Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Başbakanımız da o zaman Afrika ziyaretindeyken Türkiye'de bunlar konuşuluyordu.
2: Gezi eylemcilerin taleplerini makul görüyoruz diyen siyasi şimdi figürlerimiz
1: bak,
2: vardı.
1: Sonra ne oldu? Afrika'dan döndü.
2: Afrika'dan döndü. Fazla seçmeyi topladı milleti.
1: Allah rahmet eylesin. Efendim. Erol Olçak abiyle tanışmışızdır o geceyi. Şeyde Atatürk Havalimanı'nda yüz binler karşıladı. Sonra Anadolu'ya aktı. Gittiği her yerde coşkulu kalabalıklar. Efendime söyleyeyim, yok, manzara çok farklı. Öyle televizyonlarda anlatıldığı gibi, sosyal medyada yorumlandığı gibi, sloganlaştırıldığı gibi değil. Milletin hissiyatı başka. Şimdi ne var? Şimdi bak, bu işin finansal görünümlüsü var. Şimdi finansal görünümlüsü var. İşte ona yakışan o tarz birileri. Ve o sebeple sürekli sağdan soldan acele edilmeli. Hemen şöyle yapılmalı.

0: Hızlıca böyle yapılmalı. Hani yangından mal kaçırıyor ya, selden kütük kapılacak ya. Etki çabaları. Ama bu, ya bu badireler 50 kere yaşandı. Bunlar yaşandı, tecrübe edildi, görüldü. Sayın Cumhurbaşkanı bu konuda o kadar tecrübeli ki. Ben adım gibi benim şu an manzarayı da gördüğümü zannediyorum. Bütün kurumlar, kişiler, o rol dağılımı yapılmıştır. Bu iş son derece teknik detaylarıyla en olması gerektiği gibi yürütülüyordur. 3 ay, 4 ay sabır arkadaşlar. Sonra manzarayı görürsünüz. Aa, mesele başkaymış dersiniz. Ya. Ama bir sabır.
1: Hakkı ve sabrı tavsiye edenlerden olmak.
0: Yok, dolduk Tuğba. Yani bu 2 gündür, 3 gündür.
1: Evet.
0: İnsan doluyor, doluyor, şişiyor. Çok şükür elhamdülillah. Yani Murat sağ olsun bizi konuk ediyor programına da böyle.
2: Biraz içimizi döküyoruz.
0: İçimizi döküyoruz ve bir şekilde rahatlıyoruz.
3: Bütünüyle içinizi döktüyseniz başka konuya geçeceğim de.
1: Hangi konuya geçeceksin? Yani ben biraz... muhalefetin tutumu hakkında konuşmadım.
3: Buyur.
1: Son kaç dakika?
3: 3 dakika veriyorum. 4 dakika.
1: Yani meclisi terk etmeleri hakkında.
3: Evet, evet.
1: Bir iki kelam etmek isterim.
3: Tabii ki, buyurun.
1: Yani sonuçta hem Serkan abinin hem Ayhan hocamın fikirlerine katılıyorum. Şimdi ama Türkiye'de geçmiş dönemde, yani bir önceki yasama yılında biz çok ciddi bir mütabakatla çok ciddi bir yasayı, çerçeve yasayı geçirdik. Geçirdim. Bunun adı neydi? Terörist Türkiye yasası. Yani 467 tane milletvekilinin konsensus sağlayıp oy verdiği bir kanunumuz geçti. Çok ciddi bir mütabıklık neticesinde bu gerçekleşti. Ama bugün aradan ne kadar zaman geçti ki siz Cumhurbaşkanımızın iradesinde, vatandaşın iradesiyle, yani Cumhurbaşkanımızın iradesi milletin kendisinin iradesi demektir zaten. Yani Cumhurbaşkanımızın ilk seçilen Cumhurbaşkanı olması hasebiyle bu durumda anlamı da çok büyük. Yani temsil ettiği makam doğrudan milletin oylarıyla seçilen bir Cumhurbaşkanlığı makamı. Ne oldu da siz bu kadar zıt düşecek kadar Cumhurbaşkanı konuşurken meclisi terk ediyorsunuz? Yani hem de bu kadar tarihi bir eşikten geçerken Türkiye. Çünkü neden? Şimdi terörist Türkiye çerçeve yasasını kabul ettik. 467 oy, büyük konsensus sağlandı. Belki de uzun süredir görülmeyecek kadar bir mütabakat metni gibi düşünebiliriz bunu. Şimdi de bu çerçeve yasanın uygulanabilirliğini sağlayacak bir inceleme komisyonu, bir izleme komisyonu da kuruldu.
3: Yani arıza bu, orada mı çıksın istiyorlar?
1: İşte bu komisyonun...
3: Çünkü yeni partinin 3'te 1'i evet dedi, 3'te 2'si hayır dedi buna.
1: Evet, aynen, orada da bölünmeler var. Şimdi bu komisyonun görev yapma zamanı gelmiş. Aynı zamanda Sayın Cumhurbaşkanımız konuşmasında yeni anayasaya ilişkin bir çağrıda bulunmuş. Yani bakın, Türkiye'de bunu çok kez konuştuk, canlı yayınlarda da, burada da, esas meselede de konuştuk. Bizim gerçekten yeni anayasaya, beyaza yazılan, yamalı bohçaya dönmeyen temiz bir sayfa açmamıza ihtiyacımız var anayasacılık bakımından. Şimdi Cumhurbaşkanı da bu mesajı verirken siz bu mütabakat ortamı oluşturduğunuz, geçen dönem böyle bir mesajı verdiğiniz ortamdan mı çekildiğinizi ifade ediyorsunuz? Hem de tam bu çerçeve yasanın uygulamaya geçileceği dönemde. Belki zaman zaman yine bu çerçeve yasanın uygulanması için gerekli olan bir takım küçük yasalar da geçecek, meclisten geçmek zorunda kalacak. Uygulanabilirliği açısından, terörist Türkiye sürecinin fiili bakımından ilerlemesi için. Bu mesajı mı vermeye çalışıyorsunuz? Yani şurada seçime 15-16 ay kala. Tamam, rekabet edeceksiniz tabii ki. Muhalefet partisinin de anlamı, iktidar partisinin de anlamı, farklı partilerin olmasının da anlamı zaten Türkiye'de bir rekabet ortamı olduğunu gösteriyor. Ama bizim bu yeni dönemde özellikle terörsüz Türkiye sürecinin devam edip iç cepheyi tahkim edebilmemiz için de bu rekabet içerisinde bir mütabakata ihtiyacımız var. Yani bu... Siz aranızda anlaşamayabilirsiniz. Partinizi ikiye bölmüş olabilirsiniz.
3: Tuba Hocam, döndüğümüzde sana söz vereceğim. Sözünü unutma ama efendim, esas meseleye şimdi kısa bir ara, saat başında buluşalım, sen ayrılmayın.

Murat Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu Ekranların Rekorter programı 8. etapta bu hafta Opet test köşesinde IAA Hannover Fuarı'ndan görüntüler, araç muayenesinde değişim rüzgarı,

0: ve Lumikl Genel Müdürü Tahir Karabulut'ta keyifli bir söyleşi yer alıyor. Ekranların en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etap. Cumartesi 12.15'te 24'te.
1: GS Para.
2: İndirelim.
3: Onur Bey
4: buraya.
5: Onur Bey
6: yeni transferimiz. Kendisiyle gurur duyuyoruz. Birlikte çok büyük başarılara imza atacağımıza inanıyoruz. Senden beklentimiz çok büyük. Kazananlar Kulübü'ne hoş geldin Onur.
7: Büyük Galatasaray taraftarı, yeni katılanlara hoş geldin kredisi ve nakit avans fırsatı GS Para'da. Üst üste 5. şampiyonluk yolunda. Kazananlar Kulübü'nün bankacılık uygulaması GS Para.
8: Hep kazanman için her şeye A101 fiyat.

0: Kasıyla her yerde kazanan sensin.
1: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. De böyle.
2: Otobit'te. İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Hayallerinin peşinden koşanlara tüm gücümüzle eşlik edişimiz tam da bu yüzden. Bu yüzden bilgiyi paylaşma isteğimiz. Deneyimleri buluşturan enerjimiz. Başarıyı görünür kılma azmimiz tam da bu yüzden. Hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle kadın girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Bu yıl 6.sını düzenlediğimiz Üreten Kadınlar Yarışması'yla kadın girişimcilere çok özel fırsatlar sunuyoruz. 6 kategorinin birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz.

0: Ne okudun, ne yazdın? Ne dinledin, ne söyledin? İki kapak arası sayfalarda ne buldun, ne keşfettin? Büyük dünyalara küçük anahtar, bir cilt kitap, okur yazar için. Bu haftanın okur yazarı Ali Oturaklı. Okur yazar cumartesi 14.25'te 24'te.
1: Mete Gazoz. Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat. Çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete, bitir şu işi.
2: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
3: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.

0: Siz sadece rahatınıza bakın. Şimdi alın 2027'de ödemeye başlayın. Üstelik düğün paketleri 6440 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife Türkiye'nin düğün paketçisi.
1: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük fırsat devam ediyor. Konut sigortasında %30

0: indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a varan indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatları kaçırmayın.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Handi Kredi.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
4: Türksel sunar. 5G hızında reklamlar.
5: Türksel 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor.
6: Diyeceksiniz ki bunu neden sen anlatıyorsun?
5: Çünkü neden? Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklam olmaz. Olur mu Selim?
7: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
5: Bana soruyorlar. Sen Türkcelli misin diyorlar.
6: Ya ne olacağını?
5: Çünkü Türksel demek Türksel hızı demek. Türksel hızı demek Türksel kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu?
7: Me
5: almış reklamın ruhunu. Aferin.
8: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız. O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Türksel'li misin? Türksel!
9: 5G!
8: Türksel!
9: 5G!
8: Türksel!
9: 5G!
8: Muazzam. Gol olur yalnız. Ben dedim.
5: Türksel hızı ve kalitesiyle 5G'de fenomen. Bakalım gençlere nasıl yazsın?
10: Türksel 5G hızında internette miyiz arkadaşlar?
11: Aynen.
12: Akımlar akıyor muyuz?
11: Akıyoruz.
5: Dans, dizi, fit check, oyun, ASMR, edebiyat.
11: Güzel.
5: Sen ne yapıyorsun?
13: Ben bir şey yapmıyorum abi.
5: Sen Türksel'li misin?
13: Ben 18 yaşına yeni girdim. Kendi Türksel hattımı yeni alacağım.
5: Anlaşıldı. Hemen Türksel'li ol ama hızlı ol. Türksel 5G hızında şak diye ol. Dış ses gir buradan.
4: Türksel gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türksel 5G Türkiye'nin dörtlü köşesinde. Peki sen Türksel'li misin?
14: Türksel'lere bağlan hayat.

0: Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarih. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse, tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler, An ve Zaman'da bu hafta efsanelerden gerçeklere, iki ayrı tanığın gözünden Troya Savaşı'nda neler yaşandığını, Profesör Doktor Reyhan Körpe ve arkeolog editör Nezih Başgelen'e soruyor. An ve Zaman, Cumartesi 23.15'te 24.
1: Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Parlak fikirleri destekleyen yarışmalarımız, gelişim odaklı programlarımız, hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle genç girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar.

0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Siz sadece rahatınıza bakın. Şimdi alın, 2027'de ödemeye başlayın. Üstelik düğün paketleri 6440 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
4: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
5: Çıkar.

0: çıkar da her gün dışarıdan kahve almayı hayatından mı çıkar? Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar.
1: Dene, sana da çıkar.
0: Denemesi bedava. Ocağa çıkar.
2: Hesap basit. Gecenin bu saatinde durmadan, yorulmadan mücadele eden biri varsa orada bir ışık vardır. Herkes uyurken biri gözü gibi bakıyorsa, o dükkanı açıp ilmek ilmek işliyorsa, bir yerlerde kağıt ve kalemle kendi geleceğini yazan bir kız çocuğu varsa orada daima bir ışık vardır. Biz Enerjisa olarak Türkiye'nin her yerinde bir ışık görüyoruz. Çünkü nerede bir ışık varsa orada gelecek vardır. Enerjisa, daha iyi bir gelecek.

0: Esas mesele kaldığı yerden devam ediyor. Efendim biraz dış politikaya geçelim. Dün ilginç bir gelişme oldu. Husilerin biliyorsunuz Cidde'ye ve Mekke'ye yönelik çeşitli saldırıları olmuştu. Sonra o saldırıları biz yapmadık dediler. Pek çok şey söylediler. Kimisi inkar etti. Daha sonra biz aslında oradaki askeri tesisleri vurduk vesaire. Bu gibi şeyler söylenirken dün itibariyle Medine-i Münevvere'de Ravza-i Mutahhara'yı besleyen elektrik şebekesi olan Taibe elektrik şebeke dağıtım istasyonunu vurdular. Husiler inkar da etmediler artık bu ve bu bir drone saldırısıyla gerçekleşti. Drone'un parçalarını da bugün Suudi Arabistan medyası yayınladı ve hangi ülkenin yapımı olduğu henüz ortaya çıkmadı. Ancak bu drone'un Husiler tarafından gönderildiği de artık gerçek olarak ortaya çıkmış oldu. Türkiye buna çok sert tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığımız tarafından yapılan açıklamada Husilerin Medine-i Münevvere'ye yönelik gerçekleştirmiş olduğu bu saldırıyı şiddetli bir şekilde Dışişleri Bakanlığımız kınadı ve Suudi Arabistan'ın yanında olduğu ve güçlü desteğimizi yineliyoruz. Bölgede de gerilimi daha da artıracak, tırmandıracak adımlardan kaçınılması gerektiğini vurguluyoruz dedi. Suudi Arabistan'ın egemenliğini ve güvenliğini tehdit eden İslam dünyasının mukaddes değerlerini hedef alan bu provokasyonun ve bu saldırıların derhal ve koşulsuz olarak son bulmalıdır şeklinde konuştu. Ayhan Hocam, şimdi geçen hafta da konuştuğumuzda demiştin, hatırlıyorum, bu saldırılarda Siyonist parmak vesaire olabilir ama bir yandan bunda, bu saldırılardan vazgeçmiyorlar ve işin ilginç tarafı Husilerden gelen açıklamalarda Mekke'nin ve Medine'nin Suudi Arabistan yönetiminin elinden alınacağı ve kendilerinin bu toprakları yöneteceği şeklinde de tuhaf beyanlar da gelmeye başladı. Sosyal medyada da özellikle kendi İran'ın direniş ekseni dediği yapılardan da buna destekleyen açıklamalar da geliyor. Yani bu saldırılar tesadüfen yapılmadığını da görmüş oluyoruz. Bir askeri hedefe değil, özellikle Medine-i Münevvere'de Mescid-i Nebi'yi ve Ravza-i Mutahhara'nın elektrik tesisatını besleyen Taibe elektrik şebekesine yönelik bir saldırı gerçekleştiriyor. Ne hedefliyorlar?
1: Ben İran siyasetinde, Husi siyasetinde gerçekten böyle rasyonel hedefler, maddi hedefler açısından yorumlamaya çalıştığımda ciddi zorluk çekiyorum. Yani hedefiniz ne? Mesela İran'ın hedefi ne? Bir ara ısrarla Körfez ülkelerine saldırmaya devam ediyordu. İşte Türkiye mesela biraz daha dışarıdan bakıp şunu diyebiliyordu. İran, ABD ve İsrail'in saldırıları karşısında kendisini savunmakta, karşılık vermekte haklı. Ama bu oradaki Körfez ülkelerine yönelik olmamalı. Neden? Çok basit. Eğer İran bu karşı saldırıları ABD ve İsrail'in dışında diğer Körfez ülkelerine yapmaya devam ederse bölgesel bir savaşın, çatışmanın fitilini ateşleyebilirim. Peki bu en çok kimi sevindirir? En çok kimin İsrail siyasetini besler? Çok İsrail'in açık kaos siyasetini besler. Dolayısıyla İran'ın burada yapması gereken farklı, başka, İsrail'in ona sunduğu paketin dışında bir şeyler üretmesi gerekirdi. Şimdi Husiler meselesinde de benzer bir denklem var. Eğer Husiler Suudi Arabistan'la belli konularda anlaşamadığını düşünüyorsa bunu başka yöntemlerle yaptığı hamlenin İsrail'e artı yazmayacağı bir şekilde yapması gerekiyor. Şimdi bunları söylüyoruz ya, şunu diyebilirler. Senin ülkene saldırılmıyor, senin topraklarına saldırılmıyor. Sen bu çatışmanın dışarısında yüksekten atıp tutuyorsun diyebilirler. Bizim ülkemize de saldırıldı. Bizim çıkarlarımıza da saldırıldı. Suudi Arabistan'la, Birleşik Arap Emirlikleri ile, biz mesela Libya'da, yeri geldi Suriye'de çeşitli farklı şekillerde karşı ama bilhassa Libya'da karşı karşıya geldik.
2: Birleşik Arap Emirlikleri ile öyle.
1: Birleşik Arap Emirlikleri ile hala Afrika'nın bazı yerlerinde, mesela Sudan'da karşı karşıya bir pozisyonumuz var. Ama biz burada Birleşik Arap Emirlikleri ile Suudi Arabistan'la siyasetimizi izlerken özellikle son zamanlarda bunun İsrail'in işine gelecek şekilde yapmamaya özen gösteriyoruz. Mesela bak, Suudi Arabistan'la Libya'da o haldeyken biz şimdi Suudi Arabistan'la İsrail'i köşeye sıkıştıracak bir Mekke ortak savunma anlaşması yapıyoruz. Ve birden hiç beklenilmedik bir hamleyle İsrail'in de o bölgedeki planlarının veya emperyalist güçlerin planlarının erozyona uğramasını sağlıyoruz. Şimdi tekrar gelelim Husi meselesine. Sen Mekke'yi, Medine'yi hedef aldın. İsrail'e nasıl bir zararın dokundu? Mesela Suudi Arabistan'ı nasıl köşeye sıkıştı?
2: Ya bir yandan da İsrail gemileri ve Amerikan gemileri konusunda güvence veriyorsunuz.
1: Güvence veriyorsunuz.
2: Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyorsunuz, Umman'da anlaşma yapıyorsunuz.
1: Evet, o zaman demek ki sen burada iddia ettiğinin aksine, iddiaları hep o ya, Filistin davası, Kudüs davası, en büyük mesele onlar için o. Veya Müslümanların İttihadı, Müslümanların yükselmesi, canların, malların korunması iddiaları bu. O zaman sen iddiaların bu şekilde, söylemlerin bu şekilde, eylemlerin tam tersi yönü işaret ediyor. O zaman artık bizim de bence şunu düşünmemiz lazım. Türkiye bence bu konuda da iyi bir durumda. İran ve Husi meselesinde kendi perspektifimizden, kendi okuyuşumuzla bu meseleyi değerlendirmemiz gerekiyor Murat abi. Bizim en büyük problemlerimizden birisi şu, kamuoyu olarak. Biz İran meselesini Türkiye merkezli, Türkiye'nin penceresinden, Türkiye'nin gözlerinden değil, İran'ın bize sunduğu ajanları, sevdalıları üzerinden yorumlamaya çalışıyoruz. Kardeşim git o zaman İran'da yaşa. Burada ne işin var? Git de ki ben İran'ı seviyorum.
2: Ama burada faaliyet alanı olarak burası belirlenmiş onlar için.
1: Aynen öyle. İşte onu zaten dönüp dolaşıp insanlara anlatmaya çalışıyoruz. Kardeşlerim, vatandaşlarımız, Türkler, Müslümanlar, bu adamların derdi, İranlıların, Husilerin derdi, Müslümanların güçlenmesi, kuvvetlenmesi, hep birlikte güçlenmesi, kuvvetlenmesi, Sunni, Şii ayrımı olmaksızın güçlenmesi, kuvvetlenmesi değil. Bu insanların meselesi Kudüs'ü özgürleştirmek, Filistinlileri kurtarmak değil. Artık bunu anlayalım, artık buna uyanalım diyoruz. Ama sen de geçen haftanı hatırlıyorum. O zaman diyorsun ki Suriye'de görmediyse bu adamlar şimdi mi görecek diyorsun. Orada ben de kalıyorum. Diyorum ki bu insanlara biz Suriye'de İran'ın, Hizbullah'ın yaptıkları katliamları gösteremediysek, o konuda inandıramadıysak, o zaman işte aklıma şu geliyor. Gözleri var görmezler, kulakları var duymazlar. Akılları var, anlamazlar.
2: Şimdi Hizbullah meselesiyle alakalı olarak da yine bir başka provokatif bir açıklama oldu. İran'a yakın, İran'a müzahir bir Arap medyasında Milli İstihbarat Teşkilatı'nın bünyesinde Suriye'deki yöneticilerle, Suriye devlet yöneticileriyle Hizbullah'ın Türkiye'de buluşturulduğu ve anlaşmaya yönünde bir müzakere başlatıldığına yönelik bir haber yayınlandı. Sonra bu haber Reuters tarafından paylaşıldı. Sonra hem Suriye tarafı hem de Milli İstihbarat Teşkilatı açık ve net bir şekilde böyle bir çalışmanın asla olmadığını, Suriyeli yöneticilerle Hizbullah'ın hiçbir şekilde bir araya gelmediğini söyledi. Zaten Suriye yönetimi de daha da ileriye götürerek Hizbullah gibi bir örgütle hem Lübnan hem Suriye halkına büyük eziyetler yapmış bir örgütle hiçbir şekilde bir müzakere masasında olamayacağını ifade etti. Şimdi bir yandan da böyle asparagas haberler de yapıyorlar ve bu Batı medyasında da oluyor. Sonra Batı medyasından Türkiye'deki bazı kişiler alıyorlar. Bunları gerçekmiş gibi yansıtıyorlar.
1: Evet.
2: Bu nasıl bir propaganda şeyine dönüşmüş
1: oluyor? Yine
2: oluyor?
1: Aslında kendilerini aklama çabaları. Şeyi hatırlıyoruz değil mi? Mısır'da bir zirve olmuştu. Trump da gelmişti.
2: Evet.
1: Orada Netanyahu bir şekilde o zirveye kendisini yamamaya çalışmıştı. O zaman nasıl yorumlamıştık? Netanyahu bu zirveye katılarak o katliamların üstünü örtmek, kendi açısından beyaz bir sayfa açmak ve meşruiyetini tüm dünyaya kanıtlamak istiyordu. Şimdi İran'ın Hizbullah üzerinden yapmaya çalıştığı algı da bu. Suriye'de işledikleri suçları, günahları örtbas etmek, yeni bir sayfa açmak istiyorlar ve bizden de şunu bekliyorlar. Ya bunları boş verin, biz sizin kardeşinizdir. Ben buna belli oranda varım. Gerçekten tövbe ediliyorsa, samimi bir pişmanlık varsa bu olabilir. Ama mesele İran, Hizbullah gibi güçler, kuvvetler olduğu zaman bunun çok tehlikeli
2: Ayhan
1: olduğunu
2: hocam,
1: düşünüyorum. Ayhan
2: hocam, tabii bir tövbe olabilir. Pezeşkiyan gibi İran'ın içerisindeki en makul gibi görünen kişi önceki gün basına bir röportajında, El Cezire'ye verdiği röportajda dedi ki Suriye yönetimiyle anlaşabiliriz ama onlar Allah ve Resulü'nün dediği çizgiye gelirlerse dedi.
1: O yüzden güvenileceğini, yani, güvenilmemesi gerektiğini
2: 1 milyon insan Suriye'de öldürülmüş.
1: Evet.
2: Ve bunların büyük çoğunu İran'da devrim muhafızları tarafından katledilmiş. İran hava saldırıları düzenlemiş Rusya ile birlikte. Ve Allah'a ve Resulü'nün söylediği söze çağırıyor.
1: Burada,
2: ya bu nasıl bir şey?
1: Burada şöyle yapabiliriz belki Murat abi. İşin içinden çıkamıyoruz. Çünkü yani güvenilebilecek bir durumda değil. Hani güvenip de tamam hadi anlaşalım dediğimizde yeni bir gol, yeni bir karşı hamle yiyebiliriz. Ben bu tarz işin içinden çıkamadığım zamanlarda çok biraz itameli bir mesele çünkü. Dönüyorum geçmişe bakıyorum. Diyorum ki acaba bizim büyüklerimiz, bizim eski idarecilerimiz, büyük padişahlarımız, sultanlarımız ne yapmış diye bakıyorum. Geçenlerde işte bu aralar televizyonlarda çok meşhur Fetihler dizisi, Mehmet Sultan'ın dizisiyle ilgili. Orada mesela Akkoyunlu meselesine biraz baktım. Fatih Sultan Mehmet'in şöyle bir pozisyonu var. Oradaki doğudaki diğer Müslümanlarla, bu ehli sünnet olsun veya Şii akidesinden olsun, onlarla mümkün mertebe savaşmayı tercih etmiyor. Çünkü bizim Müslümanlar olarak, Türkler olarak asıl meselemiz küffarla, batıdaki düşmanlarımızla. Cihat meselesi önemli faktörlerden, en önemli faktörlerden bir tanesi. Orayla ilgili ama şöyle bir şey var. Mecbur kaldığımız zaman oraya da güç gösteriyoruz. Husiler meselesine geri geliyorum. Eğer Husiler bizim söylemlerimize, iddiat çağrılarımıza yapmayın etmeyin, Mekke'yi Medine'yi bu işe bulaştırmayın, Müslümanların birliğini bozmayın, İsrail'in ekmeğine yağ sürmeyin diyeceğiz, çağıracağız. Elimizden geldiğince onları ikna etmeye çalışacağız. Ama eğer ikna olmuyorlarsa, eğer bu bölücü İsrail'in planlarına katkı sunan siyasetlerine ısrar ediyorsa bence onlara da bir güç gösterisi yapılması gerekiyor. Bizim atalarımız böyle yapmış. Çizgiyi açtıkları zaman onlara çizginin diğer tarafına geçmeleri gerektiğini kılıçlarıyla göstermişler. Bu şekilde bu ivmeyle Husiler devam ederse bölgedeki diğer kuvvetlerden, bu Mekke ortak savunma anlaşması olabilir. Şu an olmaz, belki yarın öbür gün olabilir. Belki yarın öbür gün bu saldırılar artarsa Suudi Arabistan çağıracak bizi. Resmi olarak uluslararası hukuka uygun bir şekilde Suriye'nin yaptığı gibi. Diyecek ki Mekke'yi savunmak için Türkiye'den yardım istiyorum. İşte o zaman gideceğiz, gitmek zorundayız. Ve onlara dilimizle, söylemlerimizle anlatamadığımızı belki gücümüzle, kuvvetimizle anlatmak zorunda kalacağız. Buna da bizim insanlarımızın hazır olması lazım.
2: Tıpkı Suriye'de anlattığımız gibi.
1: Evet, son ama şöyle bir şey var. Son şunu söyleyeyim. Maalesef ve maalesef Suriye'de yaptık bunu. Karşılığını o tarafta gördük. Biz bunu yaptığımız zaman Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmasına, bu toprakların insanları olduğunu iddia etmelerine rağmen bizim safımızı bırakıp onların safına geçebilecek çok ciddi de bir kitle, bir manipülatör ağda.
2: En azından sosyal medyada ciddi bir kitle
1: Türkiye'de
2: diyebiliriz.
1: Maalesef.
2: Gerçekte o kadar büyük olmasalar da bir kitle var. Bu konuyla ilgili devam etmek ister misin? Çünkü bir yandan da terörsüz bölge konusunda geçmek istiyorum. Terörsüz bölge konusunda özellikle Sayın Cumhurbaşkanımız bugün yine önemli bir konuşma yaptı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki bu konuşmasında da Türkiye'nin milli menfaatlerini ve milletimizin her türlü ferdini ilgilendiren konularda siyaset tam bir mutabakat zeminine buluşmalıdır dedi. Bir yandan da Irak'ta benzer bir gelişme oluyor. Irak'ta Amerikan askerleri çekiliyorlar. Irak Devlet Başkanı, Başbakanı Ali Zeydi ile Sayın Cumhurbaşkanımız New York'ta buluşmuştu biliyorsunuz. Orada bir mutabakat metni imzalanmıştı. O mutabakat metninde hem PKK ve müzahir grupların silah bırakması ve Irak ordusuna teslim etmeleri, bölgeleri, hem de Irak'taki diğer silahlı Şii milis grupların da silahlarını teslim etmesiyle ilgili karara, mutabakata varılmıştı. Şimdi o mutabakat üzerinde çalışılıyor ama Irak'ta da böyle bir gerilim var. Bir yandan da bugün yine Suriye'de PYD'ye yönelik bir protesto vardı Haseke'de. Ancak PYD silahlarını tamamıyla bırakarak Suriye Milli Ordusu'nun içerisinde erimiş oldu. Bu süreç nasıl ilerleyecek? Bölgesel anlamda bu terörsüz bölge inşa sürecinde özellikle Irak'ta karşılaşacağımız, yakın gelecekte karşılaşacağımız bir sorun var mı? Bunu bir tehdit olarak görüyor musun? Çünkü özellikle Barzani tarafında da Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde de ciddi bir endişe var. Eğer silahlar, Şii milis gruplar silahlarını teslim etmezse Erbil'e ya da Musul'a ya da Kerkük'e yönelik bir saldırı girişimi olmasına endişe
3: ediyoruz. Talebani İran'la oynarsa, evet, oradaki bölgenin hakimiyetini İran'la birlikte ben alacağım derse Talebani, evet, ve destekçileri. Irak merkezi yönetimi yani vaziyet etmekte, devlet etmekte aciz kalırsa ne olur, ne olacak? Ya aslında Suriye bizim gözümüzün önünde bir örnek olarak duruyor. Yaşananları bir daha yaşamaya gerek yok. Tecrübe edilmiş. Gelinen nokta ortada. Şu anki huzur güven iklimi ortada. Yani yerle bir olmuş, perperişan olmuş, darmadağın olmuş bir Suriye tablosundan bugün yeniden ayağa kalkmaya çalışan bir Suriye. E şimdi Irak bunları yaşasın mı tekrar? Filmi başa mı saralım? Suriye'de yaşananları
2: zaten hadi, 23 yıldır büyük acılar
3: yani
2: çekiyor.
3: Yani Irak bir daha yaşayarak mı öğrensin? Yoksa artık bazı şeylerin kararı verilmiş bence. Yani bunun farkında olanlar olur, olmayanlar olur. Direnenler olur, karşı çıkanlar olur. Ama son itibariyle eğer bu bölgede herhangi bir yerle ilgili verilen karara Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak biz ortaksak o karara, evet bu kararı biz de onaylıyoruz ve bu kararı faydalı buluyoruz demişsek, bu saatten sonra o karar her neyse, yani o Irak Başbakanı ile yapılan görüşmeden bahsediyorum. Yani Sayın Cumhurbaşkanı ile Irak Başbakanı'nın yaptığı görüşmede, orada imzalanan mutabakat, orada yapılan anlaşma ve geleceğe dönük ortak hareket umudu, çabası, beklentisi, kararı, artık ne diyeceksek, o gerçekleşecektir. Yani çünkü Türkiye burada buna imza koymuş, tavrını belli etmiş. Yani İran, İran içerisinde işte ne kadar şeyi sürdürebilecek?
2: Nüfuz alanını daha ne
3: kadar? Nüfuz alanını ne kadar sürdürebilecek? Bir de yani İran kendi içerisindeki, yani İran dediğimiz zaman yani İran halkı var, İran rejimi var. Tamam mı? İran'daki mevcut rejim şu an savaş olmasa, İran, Tahran saldırıya uğramıyor olsa, böyle gündelik hayat, rutin devam ediyor olsa, rejim sıkıntıda zaten.
2: Evet.
3: Yani halk tepkili, memnun değil.
2: Ayaklanmalar savaş başlayınca durdu.
3: Evet, yani can simidi oldu rejime. Evet. Şimdi Amerika Irak'tan çekiliyor. Şey diye mi çekiliyor? Ya sevgili İrancığım, biz seninle savaşıyoruz ama canım benim, ben bu Irak'ı da sana bırakıyorum. Bak gel komple Irak'a çök mü diyor. Yani böyle bir şey düşünülebilir mi? Böyle bir ihtimal senaryosunu mantıklı bulabilir miyiz? Ya o zaman nedir? Amerika Birleşik Devletleri silahlı güçlerini bir bölgeden hızlı bir şekilde tahliye ediyorsa, çıkıyorsa, bir 80 tane istihbarat subayı bırakmışlar galiba bildiğim kadarıyla. Onun haricinde hepsini çekiyorsa, ilgisini, konsantrasyonunu başka bir yere yöneltmiş, odağını değiştirmiş, başka bir şeye hazırlık yapıyor demektir. Ne olacak? Kaliningrad'da bir operasyonla Kaliningrad Moskova'nın elinden alınacak mı? Rusya'nın elinden alınacak mı? NATO ile Rusya arasında Avrupa üzerinden bir savaş mı patlatılacak? Daha büyük bir hikaye için küçük hikayeler göz ardı edilebilir. Yani detaylarla uğraşamayacağımız günler geliyor olabilir. Biraz böyle bakalım diyorum ben. Yani ben bu karga

0: kargaşa ve kaos içerisinde Suriye nasıl Türkiye'nin dostluğu ve kardeşliğiyle geleceğinle güvenle bakabilir hale gelmişse, Irak'ın da önündeki modelin bu olduğunu düşünüyorum. Ve Irak, yani şu an Irak elitinin de, yani gerçekten Irak'ın toprak bütünlüğünü düşünen, yani kalbi Irak için atan, gerçekten o toprağın insanları için de bunun böylece geçerli olduğunu düşünüyorum. Yani Suriye örneği var herkesin gözünde.
1: Şimdi şöyle bir şey var. Mesela Hürmüz'ün kapatılması sonrasında Irak petrollerinin %95'inin de oradan sevk edildiğini biliyoruz. Bu tamamen durunca Irak'la Suriye arasında 1956'da yapımı olan boru hattı tekrar faaliyete geçirilmesi için girişimde bulunuldu. Ve bu boru hattı 1980 yılında kapatılmıştı. Yani Irak-İran Savaşı arasında Suriye'deki Esad yönetimi İran'ı desteklediği için Irak bu hattı kapatmıştı. Şimdi Suriye'de yönetim değiştikten sonra bu hattın tekrar açılması gündemde. Ve bir yandan da petrol tankerleri
0: tabii.
1: karayoluyla gidiyorlar geliyorlar.
0: Yani İran Körfez petrolünün taşınması noktasında bir alternatifle karşılaşırsa, yani Hürmüz, bu Körfez orası bypass edilirse, işte kalkınma yolu var, şu var, bu var, başka enerji hatları var. Yani Irak, Suriye vesilesiyle. Yani İran'ın elinde ne kalacak koz olarak?
1: Şu soru önemli değil mi? Yani İran direniş ekseni olarak gördüğü Hafız Esad, Baas rejiminin, Beşar Esad rejiminin yanında olduğunu ifade ediyordu. Irak işgalinden sonra da yeni kurmuş olan yönetim de İran'a müzahir bir yönetimdi. Buna rağmen 2003 yılından günümüze kadar, yani Suriye'de devrim gerçekleşene kadar Suriye yönetimi ve Irak yönetimi arasındaki buzlar bir türlü erimemişti. İlginç bir şekilde direniş ekseni parçalanıp Suriye'de devrim olunca Irak'la Suriye arasındaki
0: Ya
1: ilişkiyi güçlenmeye başladı.
0: şimdi
1: Bunda neyle
0: ya
1: izah edeceğiz
0: Muratçığım
1: bunu?
0: şöyle bir şey. Şimdi ülkeleri de insanlar gibi gör. Ya şimdi bakıyorsun artık bitme noktasına doğru giden bir yapı var. Ve sürekli de sana zarar veriyor. Hiçbir faydası olmadığı halde sürekli zarar veriyor. Ya sen de o işte ülkeyi yönetiyorsun. O ülke adına dertlisin ve o ülkeyi geleceğe atacak. Bir beka meselesi var orada. Artık başka kararlar vermen gerekiyor. Çünkü konu değişmiş artık. Yok yani bugün İran Lübnan'da yok. Suriye'de yok. E şimdi ya bak bu Hürmüz meselesi çok kritiktir. Hürmüz sorunu bir şekilde çözülecek. Yani Hürmüz'ün statüsü netleştirilecek. Yani İran'ın elinde, kontrolünde, güdümündeki bir Hürmüz'e çok uzun süre tahammül edilemez. Yani yok işte İran güçleri oradaki
1: Irak'ta tahammül edemez
0: hiç
1: çünkü.
0: kimse tahammül edemez. Niye? İşte iki tane tankeri patlattılar. Yok şunu şöyle yaptılar. Böyle kapattılar. İşte Amerika Birleşik Devletleri'nde adam sabah akaryakıt istasyonuna gittiği zaman tamam mı? Yakıta 3 dolar daha fazla veriyorsa bu ciddi bir sıkıntıdır yani onun yaşam seviyesi standardıyla ilgili. Yani onun oradaki konusu o. Hürmüz diye bilmez onu.
2: Tabii.
0: Ama o etkiler oradaki
1: Bu benzin
0: kamuoyu.
1: niye arttı diye
0: Yani
1: bakar.
0: dünyanın her yerine etkiler. Ya bugün İngiltere'de ki bu şey sıkıntısı, akaryakıt sıkıntısı, karneye bağlanmasından filan söz ediliyor.
3: Evet.
0: Duydun
3: Bir
0: mu Ayhan?
3: buçuk aylık 40 günlük bir
2: Evet.
3: akaryakıt depoları kalmış.
1: Ya şu anda Türkiye'deki benzin fiyatının Yunanistan, hemen sınırımızdaki Yunanistan tam iki katı.
0: Hayır şimdi bak üzerinde güneş batmayan imparatorluk, Büyük Britanya Krallığı, Londra, medeniyetin merkezi, o saraylar, müzeler kenti Londra. Abi mazot yok.
2: Zaten emlak falan da çok
0: Hayır
2: pahalı.
0: mazot yok.
3: Macron da
0: İki gün,
3: açıklama
0: üç
3: yaptı.
0: gün, dört gün, beş gün nereye kadar? Yani yüksek hayat standartlarına sahip, konforuna düşkün. Yani insanları bir yere kadar zapt edebilirsin. Hani derler ya Allah gördüğünden geri koymasın. Hani yaşadığından, zenginliğinden geri
2: Tabii
0: koymasın. O
2: tabii.
0: ciddi bir sıkıntıdır yani.
2: Ciddidir.
0: Ciddi bir sıkıntıdır. O sebeple bütün her şey nereye kilitleniyor? Niye biz böyleyiz? Hürmüz yüzünden. Abi bu niye böyle? Hürmüz. Neymiş bu Hürmüz ya? Ne Hürmüzmüş arkadaş? O yüzden o çözülür. Bir çıban başı haline geldi. O çıban patlatılır bir şekilde. Ama öyle patladı. Ama
1: İran'ın da savaşta milli menfaatlerine yarayan bir şey değil artık yani. Şu anda onun petrolünü sevk edemeyen hali.
0: İran onu çok büyük bir koz olarak görüyor.
1: Ama o elinde sürdü. Ne kadar?
0: Ya hatta elindeki tek koz olarak görüyor şu an.
1: Geçici olarak evet ama. Ya ne oraya kadar? Benzinini, petrolünü satamazsa ne kadar daha devam
0: kardeşim, edecek? Kardeşim, Hürmüz'e, Amerika.

0: Ya o botların bastığını görürüz. Çünkü bu çok taşınabilir bir şey değil artık. Yani o yaşanabilir. Yani İran'ı da çok zor günler bekliyor. Ya Irak şimdi bunu görüyor. Abi İran'la beraber batalım. Hadi hep beraber İran'la beraber batalım. İran'la beraber batalım mı? Dönelim öbür tarafa bakalım. Suriye yeniden ayağa kalkan efendim. Halkı mutlu, umutlu. Ülkelerini ayağa kaldırmaya çalışan bir millet. Toprak
1: Suriye ve
0: bütününü.
1: Türkiye ile birlikte kalkınalı mı, İran'la birlikte batalı mı?
0: Yani
1: Soru bu.
0: Irak bunu tercih edecek. Ya biz demiyoruz ki yani İran sonuna kadar haksızdır. Bu Amerika burada haklıdır. Biz Amerika'yı destekliyoruz. Amerika ne olur gitsin İran'ı paramparça. Böyle bir görüşümüz yok. Böyle bir düşüncemiz asla olamaz. Allah bizi muhafaza buyursun böyle bir düşünceden. Biz oradaki sivil halka bakıyoruz. İnsanlara bakıyoruz. Ha, beni de hiç ilgilendirmiyor. Mezhebi, meşrebi, yaşam tarzı, şu su bu su. Mazlum, sıradan, kadın, çocuk. İnsanlar yani. Onlar Amerikan bombaları, İsrail bombaları altında inim inim inlemelerine efendime söyleyeyim. Nasıl gönlüm razı olabilir? Yani
1: Ukrayna'ya razı olmadın. Oraya mı razı
0: olamayız
1: olacaksın?
0: yani. Olamayız. Böyle
1: 12
0: bakamayız
1: milyon
0: meseleye.
1: Ukraynalı mülteci
0: Ama
1: durumunda.
0: bir
1: Onun için
0: taraftan da o
1: üzülüyorsun.
0: ülkeyi
1: Tabii ki.
0: yöneten irade biraz da akıllı davranacak ya. Müslümanları kendisine düşman etmeyecek. Alet olarak, sopa olarak kullandığı Husilere dur kardeşim Medine'den başka, Mescid-i Haram'dan başka, Mescid-i Nebevi'den başka vuracak yer mi kalmadı? Siz ne ahlaksız adamlarsınız diyecek yani. Bunu demezsen sen, ya beni en hassas yerimden vurursan, Kabe Müslümanların bir müminin kalbidir. Her müminin kalbidir Kabe. Sen müminleri kalbinden vurursan, Kabe'sinden vurursan, o zaman insanların düşünceleri de değişir seninle ilgili. Ha, ne halin varsa gör kardeşim. Senin hiçbir şeye saygın kalmamış. Senin ne mukaddesata, ne maneviyata, ne ümmet şuuruna, ne iman kardeşliğine saygın kalmamış. Sen bu hukuku zaten ayaklar altına almışsın. Hukuk tanımıyorsun. Sen bu hukuku tanımıyorsan ben de seni tanımıyorum. Denir bir gün. Yani Ayhan diyor ya. Hani bir gün o olması durmaları gereken yere çekilir onlar diye bir şekilde güç kullanılarak. Nedir ya? Haber düşüyor başlık. Kabe'de canlı bomba alarmı. Mescid-i Nebevi'de bilmem ne alarmı. Sebep kim? İran'ın oradaki efendim taşeronları Husiler. Nesiniz siz ya? Nesiniz kardeşim siz ya? Evet, biz Müslümanız. Biz İsrail'le savaşıyoruz. İsrail'e 20 tane füze attık. O yüzden her şeyi yapmaya hakkımız var. İsrail'e 20 tane füze attığımız için Yemen'den önümüze gelen bütün Sünni Müslümanları öldürebiliriz. Suudi Arabistan'daki Müslümanları da öldürebiliriz. Kabe'yi de vurabiliriz. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem Ravza-i Tahiresini de hedef alabiliriz. Yok ya. Yok böyle bir bolluk yani. Sana bu imkanı vermezler. Uyarırız, uyarırlar. İnsan gibi söylerler. Bir, iki, üç, dört. En son bir sabah kalkmışsın ki ne dediler Suriye'de? Aa, Suriye'de devrim olmuş. Hiç beklemiyorduk. Kimsenin haberi yok. Bizim Türkiye'de Özgür Özel şey diyordu. Putin'le görüşülmeli. Putin o sırada Moskova'ya kaçıyordu.
1: Esat.
0: Esat. Putin'e
1: Esat
0: kaçıyordu.
1: Putin'e kaçıyor.
0: Esat Putin'e kaçıyordu. Kimsenin haberi yok. Bir
1: Poğaçasını
0: bakmışsın.
1: hazırlamış meğer kaçıyormuş.
0: Ha, bir bakmışsın. Aa, burada başka bir şey olmuş. Boş değil buralar. Bak şeyde Süveyda mıydı? O Arap aşiretlerinin ayaklanmasına
2: Gürcüler, evet,
0: sebep olan
2: Süveyda'ya doğru, çöllerden oraya
0: bir
2: doğru.
0: Süveyda meselesi önemli bir sinyal ve işarettir ders almayı bilenlere. Orada bir hadise yaşandı. Orada gariban insanlara, kadınlara karşı bir saygısızlık sergilendi. Coğrafyanın tamamından Arap aşiretler kamyonetlerin kasalarına silahını, topunu, tüfeğini yükleyip koptu. Koptu gitti oraya yani. Yani bir
1: Suriye
0: sabah
1: ordusu durdurmasaydı
0: ya
1: bitecekti.
0: bir sabah kalkarsın Tamam mı? Hani bir sabah gelecek kardan aydınlık deniyor ya bir şarkı.

0: Aydınlık sanaya doğru ya doğabilir
1: bir,
0: yani.
1: Bir kalkarsın ne oluyor ya dersin. Ne oluyor değil. Yaptıklarının karşılığını görmüş oluyorsun sen.
0: Şimdi bütün bu mesele aslında Tuba Hocam terörsüz bölgenin de bir parçası. Çünkü Irak'ı konuşurken terörist bölgeyi konuşuyoruz. Suriye'yi evet. aynı şekilde konuşuyoruz. Bu konuyla ilgili Sayın Cumhurbaşkanımız özellikle içeriye de bir mesaj veren bir konuşma yaptı. Yapay kutuplaşma uyarıları konusunda. Bir Sayın Cumhurbaşkanımız dinleyelim. Hı-hı. Konuşmaya devam edelim.
2: Türkiye'nin milli menfaatlerinde milletimizin her bir ferdini ilgilendiren konularda siyaset tam bir mutabakat zemininde buluşabilmelidir. Bakınız günümüzde siyasetin çözüm üretmesi gereken meselelerin en başında toplumda iç kanamaya sebep olan yapay kutuplaşma yer alıyor. Siyasi partiler arasında tabii ki rekabet olacaktır. Yarış olacaktır. Belli sınırlar halinde çekişme de olacaktır. Yerel bazdaki ayrışmaların siyaset ve toplum mühendislikleriyle birçok ülkenin yumuşak karnına dönüştüğünü, daha doğrusu dönüştürüldüğünü görüyoruz. Toplumsal fay hatları kaşınmak suretiyle ülkeler içeriden çözülmek ve çökertilmek istenmektedir. Türkiye'nin ayarlarının bozulması siyasetin işine yaramaz. Sadece ve sadece Türkiye'nin hasımlarının işine yarar. Yakın tarihimizde bunu hep beraber tecrübe ettik. Terörsüz Türkiye çabaları Türkiye'nin hasımları üzerinde caydırıcı bir etkiyi şimdiden uyandırmış, Türkiye'nin gücüne güç katmış, bölgemizde yeni bir rüzgar estirmiştir. Çerçeve yasada da bahsedildiği gibi bir izleme süreci vardır. Gerekli adımlar atıldığında ilgili kurumlarımız da gerekeni yapacaktır. Terörsüz, çatışmasız, kavgasız bir ortamda sorunlarımızı karşılıklı saygı ile tartışıp çözüm üretmek çok daha kolay ve mümkün hale gelecektir. Siyasetin demokratik kapasitesi inşallah daha da güçlenecektir. Demokrasi tecrübemizi fasılalara bölen müdahalelerin mirasını reddeden sivil bir anayasa ihtiyacı ise henüz karşılanamadı. Köklü değişikliklerle yapısal kusurlardan geniş ölçüde arındırılan mevcut anayasamızın hala darbe döneminin tortularını, izini, etiketini taşımasıdır. Bu yönüyle yeni ve sivil bir anayasa hedefi Türk demokrasisinin rüştünü ispat mücadelesidir. Türkiye bu ayıptan mutlaka kurtulmalıdır.
0: Evet, bölgeden bağımsız olarak düşünebilecek bir şey değil. Türkiye'deki terörsüz Türkiye planı Irak ve Suriye ile birlikte eline alınarak hareket edilmek durumunda. O açıdan Cumhurbaşkanımızın uyarıları son derece önemliydi. Ve bundan sonra bu çabaların sonunda da bir sivil anayasa çağrısında da bulundu Cumhurbaşkanımız. Ne dersiniz?
3: Aslında bu konuşmanın yeni yasama yılı açılışında yapılması tabii ki çok anlamlı. İsterseniz bunu yorumlamaya sondan başlayarak yapalım. Sondan başlayalım. Yani Sayın Cumhurbaşkanımızın en önemli vurgusu yeni ve sivil bir anayasa. Yani sivil anayasa ne demek? Bu sivil toplum kuruluşları mı toplanıp yapacak? Yani neden sivil anayasa? Yani bunu niye sivil veriyoruz adını? Çünkü bizim... şu ana
0: çok önemli
3: kadar...
0: bir soru sordun aslında. Çok önemli, çok kritik.
3: Keşke esas mesele 3 saat daha mı olsaydı? Son şeyde, 10 dakikada. Biraz bunu konuşmak lazım. Evet. Neden? Çünkü Türkiye'nin bugün tadil edilen anayasalarını, yani hala kullanmakta olduğumuz 1982 anayasasının tadil edilmiş halini kenara bırakırsak, bütün anayasalarımız neredeyse hepsi bir darbenin sonucunda kabul edilen ve Türkiye'ye vatandaşın hizmetine sunulan anayasalar. Yani mesela ben şimdi 81 ili geziyorum, pek çok anı biriktiriyorum. Yani bana bu fırsatı sunmuş oluyor aslında bu iş. Ve gençlerle bir araya geliyorum. Yani onlara bazı tarihler soruyorum. 23 Nisan diyorum mesela. Herkes onun bir ulusal egemenlik ve çocuk bayramı olduğunu tekrar ediyor. Diyorum ki 29 Ekim size neyi çağrıştırıyor? Cumhuriyet Bayramı diyorlar falan. Sonrasında yavaş yavaş diyorum ki arkadaşlar peki mesela 27 Nisan 1960 diyorum. Hemen darbe ediyorlar. Bakın. 27 Nisan 1960 diyorum sadece insanlara, bir tarih söylüyorum. Ve genç dimağlar, yani lise çağındaki, üniversite çağındaki çocuklar hemen darbe olduğunu söylüyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Ya da diyorum ki 12 Eylül 1980 bu tarih ne? Onlar yine hemen darbe. İşte 28 Şubat deyince aklınıza ne geliyor? Darbe geliyor. Peki geri saralım tekrar. 27 Nisan 1960 deyince darbe geliyor aklınıza ve arkasından hop diye bizim bir 1961 tarihli bir anayasamız var. O dönem yapılmış olan. 12 Eylül 1980 darbesinin arkasından yine bir anayasamız geliyor. 1982 anayasası gibi gibi gibi gibi. Şimdi dolayısıyla bizim Türkiye'de kullandığımız bu anayasaların hepsi demokratik seçimlerle iktidarı kazanmış olan hükümetleri devirip gayri demokratik şekillerle vatandaşın iradesinin tamamen dışında güç sahibi olmuş, egemenlik sahibi olmuş, iktidar sahibi olmuş bir takım organlar tarafından yapılan anayasalar. Yani hiçbirisi de sivil değil, hiçbirisi de milletin iradesinden kaynaklanmıyor, hiçbirisi de vatandaşın kendi hukukunu koruyacak, iradesini savunacak güçte değil. Halbuki anayasa nedir? Anayasa toplumsal sözleşmedir. Toplumsal bir sözleşme. Yani siz kira sözleşmesi bile yaparken iki kişinin bir araya gelip o sözleşme üzerinde mutabık kaldığı bir şeye imza atıyorsunuz değil mi? Ama sizin 100 milyonu yönettiğiniz anayasanız o 100 milyon tane vatandaşınızın konsensus sağladığı bir anayasa değilse, biz burada işte artık sivil bir anayasadan, milletin kendi görüşünün, fikrinin sadır olduğu bir anayasadan, milletin kendi içindeki dinamiklerden kaynaklanan bir anayasadan, bir hukuk metninden bahsedemeyiz. Dolayısıyla bugün kullanılan anayasamızın tadil edildiğini bir kenara bırakırsak, geçmişteki bütün yani 61-82 anayasalarımızı göz önüne aldığımızda 21-24 daha farklı. Hiçbirinin milletin kendi iç yapısından, dinamiklerinden ve iradesinden kaynaklanmadığını söylememiz lazım. Şimdi o yüzden terörsüz Türkiye süreci diyoruz. Bu ne demek? Ülkemizin terörden arındırılması ve hep bahsettiğimiz, artık dilimize pelesenk olmuş olan, harcadığımız, terörü sarf ettiğimiz milyarlarca dolar paramızı artık daha kendi refahımızı yükseltmek için harcayacağımız bir sürece girerken, komşumuzla Suriye'de bir yeni bir devrim gerçekleşmişken ve vatandaşın kendi iradesiyle bir yönetim söz konusuyken, bugün Irak'ta Amerikan güçlerinin tamamen çekildiği bir süreçte ve yani inşallah şu Husilerden ve İran'ın bu acem oyunlarından da kurtulabilirsek, terörsüz bir Orta Doğu'dan bahsedebileceğimiz bir süreçte, bizim bunu gerçekten iç cepheyi takip etmek açısından da sivil bir anayasayla taşlandırmamız gerekiyor. Bu ne demek? Biz eğer herkesin konsensus sağladığı, sözleştiği, bakın toplumsal sözleşme, herkesin sözleştiği bir hukuk metnini, ortak bir yaşam metnini ülkemize tesis edebilirsek, muhalefet içerisindeki veya iç odaklar, iç siyasi partiler içerisindeki rekabet veya ayrışma ne olursa olsun, biz temel bir meselemizle mutabık kalabilirsek, bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi, işte buradan güçlenerek çıkacak bir
0: nedir
3: Türkiye Cumhuriyeti.
0: Nedir bunun önündeki engel Tuba Hocam? Yani bunu yapmak çok mu zor? Zaten meclisin görevi anayasa yapmak, yani yasa yapmak. Ya aslında, meclis birinci görevi yasama faaliyeti. Başka bir yasama faaliyeti yok yani. Nasıl olur da herkes aynı şeyi söyleyip bir türlü ortak bir sözle buluşamaz?
3: İşte paçanızdan biri çekiştiriyorsa, o oluyorsa, bu oluyorsa, farklı bir oyun dönüyorsa maalesef burada buluşamıyoruz. Ama geçtiğimiz yasama yılındaki terörsüz Türkiye çerçeve yasasını nasıl 467 oyla konsensus sağlayıp o konuda sözleşip, evet biz söz veriyoruz, hadi yani canlandıralım gözümüzü, el ele tutuşmuş milletvekillere biz söz veriyoruz ve bu terörsüz terör belasından kurtaracağız ülkemizi diye sözleşebiliyorsa eğer, bugün zaten Sayın Cumhurbaşkanımıza da belki burada bir kapı açmasını sağlayacak ana etken bu. Demek ki Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi bir temel bir devlet meselesi gündeme geldiğinde ortak bir paydada buluşabilmek elbette farklı bir takım

0: görüşleri de engel olacak diye bir şey yok. Ama bir toplumsal konu söz konusu olduğunda toplumun devletin sınırsız faydasını olacak bir şey gerçekten herkes tarafından görüldüğünde 467 el nasıl terörsüz Türkiye'ye evet diyorum diye kalktıysa anayasamız içinde bu mümkün. Yani bugün anayasamızın yeniden yazılmasına ilişkin kurallar zaten anayasamızda var. Yani siz anayasa değişikliğini 360 tane oy alıp işte 399 oya kadar anayasa değişikliğini istediğinizi halkı bir referanduma götürüyorsunuz yeni metninizi. Vatandaş da buna zaten sahip çıkacaktır. Orada bir konsensüs oluşacaktır. 360 milletvekilinin oy verdiği bir hukuk metnine. Ama terörsüz Türkiye çerçeve yasasındaki gibi bir konsensüs sağladığınızda 467 oy aldığında zaten referanduma bile gitmeden yeni anayasayı biz okey tamam diyebiliriz yani. Düşünsenize artık orada Cumhurbaşkanımızın ya da mevcut Cumhurbaşkanının onu referanduma götürüp vatandaşa sorup sormamayı ihtiyarında yani onun takdirinde. Öyle bir ihtiyari bir madde hüküm var anayasamızda. Yani aslında geçen dönem devletin yani ebedi varlığını koruması için en önemli sorunlardan bir tanesinin çözümüne ilişkin kalkan 467 el yeni anayasa içinde kalkabilir. Bu çok zor bir şey değil. Ha, bunun için süre kısıtı var belki biraz. Bu konu konuşulabilir. Yani seçim var. 15 ay gibi bir kısa bir süre
1: Ama
0: var.
1: sürekli konuşuyoruz her defasında
0: Ama
1: sonra seçim
0: biliyoruz.
1: geliyor yani.
0: Ama biliyoruz biz bu anayasayı zaten. Yani bugün zaten 82 anayasasındaki gibi yüzlerce maddenin yüzlerce maddeyi içeren bir anayasa istemiyor ki hiç kimse. Daha böyle çerçeve, yumuşak, tatlı bir anayasa istiyoruz. Yani bugünkü gibi
1: Daha net.
0: yani affedersiniz milletin donuna kadar düzenleyen bir yani don demeyelim de başka bir şey diyelim yani. Düzenleyen bir anayasadan bahsetmiyoruz. Neredeyse yönetmelikle düzenlenecek şeyi biz anayasada
1: Don
0: düzenlemişiz.
1: uzun pantolon demek ki Türkçe'de.
0: Tabii canım donda bir şey yok zaten yani bir şey yok. Uzun
2: Kara
0: pantolon.
2: donlu kafir derdi değil mi? Dede Korkut masalları.
0: Ne derdi?
2: Kara donlu kafirler.
0: Ya kara donlu kafire kadar düzenlenmese de yönetmelikle bile düzenlenebilecek olan şeyler anayasamızda
2: Dede
0: düzenlenmiş
2: Korkut
0: maalesef.
2: masallarında geçer.
0: O yüzden aslında bu 15 aylık süre yani meclisin yeniden seçime gitmesi için olacak süre bir anayasa yapımı için yeterli. Çünkü Türkiye zaten bu konuda tecrübeli bir devlet. Çok zor değil ama tabii eleştirilecek mi? Eleştirilecek. Kısa süre var. Yapmayalım diye etmeyelim diyen olacak ama yani bizim meclisimiz de bu konuda çok güçsüz bir meclis değil yani. Nasıl 467 el terörsüz Türkiye'ye
1: Kalktıysa
0: evet
1: bunu da
0: deyip kalktıysa
1: başarabiliriz.
0: yeni anayasayı
1: Ama
0: da
1: bu bir hedef.
0: başarabiliriz.
1: Cumhurbaşkanımız iktidara geldiği günden beri bu hedefi milletin önüne koyuyor, parlamentonun önüne koyuyor.
0: Evet.
1: Daha önce anayasayı tek başına meclis çoğunluğuyla değiştirebilecek olduğu dönemlerde de ne yazık ki yargı vesaire anayasa mahkemesi gibi
0: İşte
1: bir şeyle
0: kurumların
1: karşı
0: hepsinin hazır
1: karşıyaydık.
0: olması gerekiyor buna.
1: Yani
0: Evet.
1: o açıdan gerçekten şuna karar vermeli herhalde Türk milleti. Biz adil ve demokratik bir anayasayla yönetilmek istiyor muyuz, istemiyor muyuz? İstemiyorlarsa tabii yapabilecek bir şey yok. Millet öyle bir şey istemiyor da
2: Kaç
1: olabilir, onu da
2: dakikamız var
1: biliyoruz.
2: Murat?
1: Evet.
2: Ayağım,
1: Üç.
2: Üç mü?
1: Hı.
2: Bir 30 saniye bir şey söyleyeyim de Ayhan'ın.
1: Söyle.
2: Yok abi, Ayhan'ın söz hakkından 30 saniye
1: yok,
2: çalayım.
1: Yok söyle.
2: Hakkını helal et.
1: Estağfurullah.
2: Ya şimdi böyle sürekli Atatürk'ten, Atatürkçülükten bahseden ama Türkiye'nin kendisine özgü, kendisine özel koşulları dediğimiz zaman da bu beynelmeyelcilik, küreselcilik, evrenselcilik rüzgarlarına fazla kapıldıkları için bizi böyle bir şekilde aşağılayan, küçümseyen. Olur mu canım ya, dünyanın her yerinde bu geçerli, kitaplarda böyle yazıyor, örneği yok bunun hiçbir yerde dediğinizin. İcat mı çıkarıyorsunuz tavırları sergileyenlere? Bu yeni anayasa bağlamında Atatürk'ün 3-4 yerde tekrarladığı biz bize benzeriz. Biz bize benzeriz. Vurgusunu hatırlatarak bu işe girişmek lazım. Yani bu işe başlarken öncelikle Türkiye'nin kendisine özel şartları bulunan bir ülke olduğunu, bu cumhuriyetin, bu devletin kurucusu Atatürk'ün bizzat biz bize benzeriz ifadesiyle tescillediği, özel bir coğrafya parçası olduğumuzu, özel bir millet olduğumuzu ortaya koyarak bu adımlar atılmaya başlanmalı. Bunu şunun için söylüyorum. Yani o dönemlerde de soruluyor işte yani Atatürk'e, efendim bu uygulamanız kapitalist bir uygulama mıdır, sosyalist uygulama mıdır Yani nedir bu filan? Diyor ki ya evladım biz bize benzeriz diyor. Biz diyor başkalarına benzetme. Yani bizim şartlarımız bize özel, biz bize benzeriz yani. Yani bizim için bu gerekli. O sebeple hani evet sivil anayasa ama bize özgü anayasa. Taklit ve kopya anayasa değil.
1: Evet.
2: Bize has anayasa.
1: Aynen hocam buyur.
3: Evet, ben de Sayın Cumhurbaşkanı'nın sözleriyle başladık ya bu terörsüz Türkiye meselesine. Ben de orada şunu vurgulamak istiyorum. Terörsüz Türkiye meselesi Türkiye'nin iç siyasetiyle ilgili olduğu kadar en az o kadar Türkiye'nin dış politikasıyla da alakalı bir mesele. İç cepheyi kuvvetlendirme, terörsüz Türkiye hedefine ulaşma meselesi Türkiye'nin iç güvenliğini ne kadar ilgilendiriyorsa dış güvenliğini, dışarıdan aldığı tehdidi de bertaraf etme konusunu bir o kadar ilgilendiriyor. Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge meselesinde şöyle yorumlamak gerektiğini düşünüyorum. Bu terörlerin, terör örgütlerinin yine tohumlarını bu coğrafyada ekenler İsrail ve diğer emperyalist güçler. Ve Suriye örneğine sadece baktığımızda şunu çok rahat bir şekilde görebiliriz. Suriye'de DAEŞ'i, PKK'sı ve benzeri terör örgütleri ortaya çıktığında, çıkartıldığında Suriye'ye iki zarar verdilerse Türkiye'ye de bir zarar verdiler. Yani Suriye'den sonra, komşumuz Suriye'den sonra o terörün üretilen, yaratılan terörün en fazla bedelini biz ödedik. Irak'ta yine hakeza en fazla bedelini Irak'tan sonra yine biz ödedik. Dolayısıyla Türkiye içeriden dışarıya doğru bu terör meselesini çözmek ve iç güvenliğinde, dış güvenliğinde muhafaza etmek zorunda. Niye? Yani yukarımıza bakalım, aşağımıza bakalım, sağımıza bakalım, solumuza bakalım. Her yer çatışma, her yer savaş bitmiyor. Tam tersi üstüne inşa ederek, üstüne koyarak, daha da şiddetlenerek bir krizler, çatışmalar sarmalı. Türkiye'nin etrafında böyle dönüp dolanıyor. Böyle bir zamanda, bu kadar büyük bölgesel ve küresel krizlerin olduğu bir zamanda Türkiye'nin çok daha ileriye yönelik, ileri görüşlü, daha böyle İngilizce bir bold derler, böyle kalın, sert hamlelerle kendisini korumaya ve olası tehlikelere karşı hazırlamaya mecbur.
1: Efendim çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık, yüreğinize sağlık. Çok önemli konular konuştuk 3 saat boyunca. Efendim esas mesele burada nihayet eriyor. Bazıları Bağdat'ın kurtuluşu için konuşuyordu. Kudüs'ün kurtuluşu Bağdat'tan geçer dediler. Bağdat'ı yerle bir ettiler, yıktılar, yaktılar. Sonra Kudüs'ün kurtuluşu Şam'dan geçer dediler. Sonra Şam'ı yerle bir ettiler. Şimdi herhalde Kudüs'ün kurtuluşu Mekke'den Medine'den geçiyor diyorlar. Ama buna izin vermeyeceğiz. Orası gerçekten de bizim kalbimiz, her şeyimiz. Mekke-i Mükerreme'nin ve Medine-i Münevvere'nin Ramazan'ın sahibi ve bekçisi biziz. O açıdan bazıları ayaklarını, bu kirli ayaklarını mübarek topraklarımızdan çeksin diyoruz. Hayırlı geceler efendim.

0: Cumhurbaşkanı'nın bütün siyasi partilere önce Türkiye sonra siyasi rekabet çağrısı yapmış olması işin kürsü konuşması kısmıydı. Bir de detayları vardı. Detayları neydi? Sayın Cumhurbaşkanı'nın meclise girişinde ayağa kalkmadı Yeni Parti ve CHP sıraları. Sayın Cumhurbaşkanı meclis yasama yılı konuşması için kürsüye yürürken Yeni Parti'nin milletvekilleri salonu terk etti. Az önce Hikmet Bey'in bahsettiği var ya, hani o şadırvanda abdest alıyormuş gibi çek pampa yaklaşımı. Şimdi bu ülkenin Cumhurbaşkanı 27.834.589 kişinin oyunu aldı. Belli ki Özgür Özel ve arkadaşlarının 27.834.589 kişinin tercihine saygı göstermeme ve dahi onların oylarına talip olmama gibi bir duruşları var ama kalan matematik onları iktidar yapmaya yetmiyor.
1: Bundan daha kötü, bundan daha pis, bundan daha sefil bir kutuplaştırma olur mu? Ülkenin Cumhurbaşkanı o.
0: Aynen öyle.
1: Sen adamı beğenirsin beğenmezsin. Makam yani, var orada.
0: 27 milyon.
1: Ne kazandınız şimdi?

0: Şimdi şöyle söylüyorum. 27.834.589 kişinin iradesine saygısızlığın zirve noktası. Ama ben bir analiz yapacağım müsaade edersen. Sen katılıp katılmadığını söyle bana. Evet. Bugün Cumhuriyet gazetesinde yer alan bir karikatür.
1: Allah Allah. Cumhuriyet. Evet. Çok pistir onların karikatürü.
0: İşte bu, işte bu meseleyi özetler nitelikte bir karikatür. Arkadaşlarım ekrana getirebilirlerse Türkiye Büyük Millet Meclisi o millet oradan çıkmış ve gidiyor. Ama bu zihniyet hep var oldu. Bakınız efendim, kayıtlı seçmenin %52'sinden bahsediyorum. Seçmenin, nüfusun değil. 27.834.589 kişi millet değil. Sadece Özgür Özel ve arkadaşlarına oy veren kesim millet. Ama biz bu fikre yabancı değiliz zaten. Zaman zaman böyle şecaat arz ederken sirkatin söyleyen, yani asıl kafalarının içindeki fikri ifşa eden, ediveren bu ekibe biz yabancı değiliz. E bunların fikir önderlerinden Türkan Sayılan yıllar önce ne demişti? Hı? Hatırlıyor musun?
1: Abi onun videosu, hatırlatalım. Videosu
0: verin,
1: var mı?
0: Verin.
1: Oo, güzel.
2: Şimdi biz asılız. Dolayısıyla bizim istemediğimiz bir şey bu ülkede olması mümkün değil.
0: Biz asılız. Biz yaparız. Evet. Biz iste, biz milletiz.
1: Şimdi buradan.
0: M'si gider oradan, yok, kalanı ya, çöp. Şimdi bak şu. Ya orada ben sana bu ülkenin %52 oyla seçilmiş cumhurbaşkanından bahsediyorum ya. Ama bu bugün olan bir şey değil. Yani şimdi ben size dün meclisi terk eden yeni partililerin cumhurbaşkanına ve o makama ve o kişilerin oylarına saygısızlık ettiğinden bahsettim ya. Bu bir saygısızlık olduğunu, makama saygı gösterilmesi gerektiğinden bahsettim. Ama değişen bir şey yok. Efendim bu AK Parti'nin tek başına iktidara geldikten sonraki ilk resmi bayramının, yani 23 Nisan 2003 tarihinin bir gün sonra çıkan gazetesi. AKP yalnız kaldı. Resepsiyona Cumhurbaşkanı, Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta Kademesi ve CHP'liler katılmadı. Ne resepsiyonuna? 23 Nisan. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resepsiyonuna. Yani aradan 23 yıl geçtiği halde ısrarla resepsiyonlara gidilmez, davet edilmez, tek kişilik davetiye gönderilir, eşli davet edilmez falan filan. Hep bunlar yapılır. Sonra da iktidar kutuplaştırıcı siyaset, evet, yapmakla şu suçlanır yani.
1: Evet, direkt şuraya geldik hocam. Üstadım şu var. Güzel, çok da güzel hatırlatma yaptın. Evet. O Cumhuriyet, AKP yalnız kaldı. Yıl 2023 mü?
0: 2023.
1: Kaç
0: sene? 2003.
1: 2003. 2003. Kaç sene önce?
0: 23 yıl.
1: 23 yıl değil mi?
0: Evet.
1: Ben gençlik adamım. Şu gazeteye bak, şunu oku. Ulan daha adamlar yeni iktidara gelmişler. Şimdiden oho millet gibi bak yalnız kaldı. Bunlar işi. Hocam, bana bunu İstanbul'a geldiğimde o dönemlerde bana bunu arkadaşlarım söyledi. Abi çok da ümitlenme. Niye? Yani biliyorsun hocayı da 11 ayda gönderdiler. Bunun da birkaç gün kaydı kaldı kalmadı diyordu değil mi? Öngörü bu değil mi?
0: Evet.
1: Ulan zerre kadar utanma haysiyet olsa sizde. Bak yıl 2000, okuyabilir miyim abi? 2 Ekim 2026 Cuma yazıyor. Kandırmıyorum sizi. Evet, kayıtlara geçsin. Bak çıkıyor bir gazetede. Hani bunu yalnız bıraktığınız gazete var. Şu Recep Tayyip Erdoğan ama 23 sene yaşlanmış.
0: Yaşlanmış,
1: sene önce,
0: evet.
1: Daha genç. Burada
0: şuna,
1: biraz
0: şuna gelir
1: yaşlanmış. Misiniz? Yaş almış diyelim. Maşallah barakallah. Yaş almış. Tamam. Allah hayırlı uzun ömürler versin. Reisi. Önce Türkiye, sonra siyasi rekabet. Arabalı lan!
3: Dünya hızlanıyor, ekonomiler sarsılıyor, dengeler değişiyor, teknoloji insanın öngörebildiğinden daha hızlı ilerliyor. Peki bütün bunlar yalnızca tesadüf mü? Billur Aktürk'le neler oluyor hayatta bu hafta? Kaos bilimini mercek altına alıyor. Evrende yaşanan karmaşanın ardında bilimin okuyabildiği başka matematik var mı? Kaos gerçekten kendiliğinden mi doğar? Yoksa üretilebilir, büyütülebilir, hatta bir silaha dönüştürülebilir mi? Günümüzde insanlık tarihin en büyük sorularından biriyle karşı karşıya. Yapay zeka geleceği öngörebilecek mi? Yoksa gelecekte bizi bekleyen en büyük güç, öngörülemeyen şeyin kendisi mi olacak? Düzensizliğin ardındaki görünmeyen düzeni İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Savaş Arapoğlu.

0: Kılıçdaroğlu ve akademisyen yazar Profesör Doktor Oktay Tafdalı ile tartışıyoruz. Neler oluyor hayatta? Cumartesi 16.10'da 24'te.
1: GS para. İndirelim.
2: Onur Bey
3: buraya.
4: Onur Bey.
5: Onur yeni transferimiz. Kendisiyle gurur duyuyoruz. Birlikte çok büyük başarılara imza atacağımıza inanıyoruz. Senden beklentimiz çok büyük. Kazananlar Kulübü'ne hoş geldin Onur.
6: Büyük Galatasaray taraftarı, yeni katılanlara hoş geldin kredisi ve nakit avans fırsatı GS Para'da. Üst üste 5. şampiyonluk yolunda. Kazananlar Kulübü'nün bankacılık uygulaması GS Para.
7: Aracınızı satmak göğsünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
8: De böyle Otobit'te.
9: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Siz sadece rahatınıza bakın. Şimdi alın 2027'de ödemeye başlayın. Üstelik düğün paketleri 6.440 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife Türkiye'nin düğün paketçisi.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Belkıs Kılıçkaya, Türkiye ve dünya gündeminin önemli konularını uzman konuklarıyla bu ülkede analiz ediyor. Bu ülke, cumartesi 19.15'te 24'te.
1: Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Hayallerinin peşinden koşanlara tüm gücümüzle eşlik edişimiz tam da bu yüzden. Bu yüzden bilgiyi paylaşma isteğimiz, deneyimleri buluşturan enerjimiz, başarıyı görünür kılma azmimiz tam da bu yüzden. Hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle kadın girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Bu yıl 6.sını düzenlediğimiz Üreten Kadınlar Yarışması'yla kadın girişimcilere çok özel fırsatlar sunuyoruz. 6 kategorinin birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz.
2: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük fırsat devam ediyor. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a varan indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatları kaçırmayın.
3: Türkiye Sigorta, gücü adında.
4: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
5: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
6: Gecenin bu saatinde durmadan, yorulmadan mücadele eden biri varsa orada bir ışık vardır. Herkes uyurken biri gözü gibi bakıyorsa o dükkanı açıp

ilmek ilmek işliyorsa, bir yerlerde kağıt ve kalemle kendi geleceğini yazan bir kız çocuğu varsa, orada daima bir ışık vardır. Biz Enerjisa olarak Türkiye'nin her yerinde bir ışık görüyoruz. Çünkü nerede bir ışık varsa orada gelecek vardır. Enerjisa, daha iyi bir gelecek.

24 ekranlarına ve 24 radyoya hoş geldiniz. Ben Büşra Mutlu. Saatler 23. Bu 24'te moderatör gece zamanı demek. Hemen başlayacağız ama şöyle kısaca günü gündemi özetleyelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan yoğun programına İstanbul'da devam etti. Bazı belediye başkanları ve belediye başkan vekillerini kabul etti Erdoğan. Görüşmelerin ardından açıklama yapıldı mı? Birazdan detaylarına bakacağız. Ve rüşvetle yolsuzluk operasyonlarının adresi bu kez İstanbul Eyüp Sultan Belediyesi'ydi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada Başkan Mithat Bülent Özmen dahil toplam 28 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelere peki hangi suçlamalar yöneltiliyor? Birazdan paylaşacağız. Bir diğer yandan hakem dosyası soruşturmasında sıcak gelişmeler yaşanıyor. Aralarında Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da bulunduğu 7 şüpheli adliyeye sevk edildi. Gündoğdu'nun emniyet ifadesi de tabii ortaya çıktı. MHK Başkanı maçlardan önce hakemlerle yaptığı görüşmelere nasıl açıklık getirdi? Hangi soruları yanıtsız bıraktı? Aktaracağız efendim. Bir diğer konumuzsa fon kurulunda gündem ödeme takvimi. Fon mağduriyetlerinin giderilmesine yönelik çalışmalar tabii sürüyor. İkinci fon kurulu toplantısı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda yapıldı. Peki ya toplantıda hangi kararlar alındı? Ödeme takvimi netleşti mi? Hepsine moderatör gecede bakacağız diyelim ve başlayalım.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yoğun programına İstanbul'da devam etti Erdoğan. Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkezli, Şile, Tuzla ve Üsküdar Belediye Başkan Vekilleri'ni Vahdettin Köşkü'nde kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan çalışmalarını İstanbul'da sürdürdü. Üsküdar Kısıklı'daki konutundan cuma namazı için Kerem Aydınlar Camii'ne geçti. Namazını burada kıldıktan sonra Vahdettin Köşkü'ne gitti. Mesaisini Vahdettin Köşkü'nde yürüten Erdoğan, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez'i Vahdettin Köşkü'nde kabul etti. Erdoğan'ın bir görüşmesi daha vardı. Şile Belediye Başkan Vekili Sacit Terzi'yi de yine Vahdettin Köşkü'nde kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Üsküdar Belediyesi Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin'le görüştü. Erdoğan son olarak Tuzla Belediye Başkanı Erkan Ali Bingöl'ü kabul etti. Her dört kabulde de yerel yönetimlerde atılması planlanan adımlar ele alındı.

0: Evet, mecliste yeni yasama yılı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın genel kuruldaki konuşmasıyla başladı, ancak açılışın en dikkat çeken anları yalnızca kürsüde yaşanmadı efendim. Yeni Parti milletvekillerinin Erdoğan'ın konuşması öncesinde salonu terk etmesi, ardından Erdoğan'la Bahçeli arasında yaşanan dikkat çekici anlar ve akşamki resepsiyondan yansıyan görüntüler günün siyasi gündemine damga vurdu.
1: Mecliste yeni yasama yılının ilk günü sadece açılış töreniyle değil, siyasetin verdiği mesajlar ve genel kuruldaki dikkat çeken görüntülerle de gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan genel kurulda yeni dönemin ilk konuşmasını yaptı. Türkiye'nin geleceğine, milli birliğe ve siyasetin sorumluluğuna dikkat çekti. Erdoğan'ın "her siyasi partinin önceliği Türkiye olmak zorundadır" sözleri açılış konuşmasının öne çıkan mesajları arasında yer aldı.
2: Bu ve benzeri farklılıkları bir çatışmaya, bir kutuplaştırmaya dönüştürmek, Türkiye'nin deyim yerindeyse fabrika ayarlarını bozmak demektir.

0: Türkiye'nin ayarlarının bozulması siyasetin işine yaramaz. Sadece ve sadece Türkiye'nin hasımlarının işine yarar. Yakın tarihimizde bunu hep beraber tecrübe ettik.
1: Genel kuruldaki görüntüler tartışmaları da beraberinde getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye davet edildiğinde yeni parti milletvekilleri ayağa kalkmadı. Milletvekilleri konuşma başlamadan önce de salondan ayrıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş yaşananlara tepki göstererek bu tutumun demokratik nezaket içerisinde kabul edilemez olduğunu söyledi.
2: Gönlümüz arzu ederdi ki bu sefer de yeni parti mensubu milletvekili arkadaşlar Cumhurbaşkanı'nın konuşmasını dinlesinler ve böyle bir yola tevessül etmeseler. Hiç şık olmamıştır. Demokrasi bakımından bunlar bir protesto mahiyetinde görülebilir ama demokratik nezaket içerisinde kabul edilemez. Ben şahsen doğru bulmadım.
1: Genel kuruldaki tartışmalı görüntülerin ardından mecliste bu kez partiler arası temaslar öne çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının tamamlanmasının ardından siyasi partilerin sıralarına giderek milletvekilleriyle selamlaştı, tebrikleri kabul etti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Erdoğan'a gül takdim etmesi de günün dikkat çeken karelerinden biri oldu. Yeni yasama yılının ilk günündeki siyasi temaslar akşam düzenlenen resepsiyonda da devam etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğindeki resepsiyona çok sayıda siyasi parti temsilcisi katıldı. CHP ve Yeni Parti ise resepsiyonda yer almadı. Böylece yeni yasama yılının ilk günündeki açılış töreni genel kuruldaki protesto ve resepsiyona katılmama kararı da damga vurdu. Resepsiyonda dikkat çeken isimlerden biri de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ydi. Bahçeli, siyasi parti temsilcileri, milletvekilleri, gaziler ve davetlilerle bir araya geldi. Tebrikleri kabul eden Bahçeli, resepsiyon boyunca davetlilerle sohbet etti. Yeni yasama yılının gündeminde meclisin önündeki kritik başlıklar da vardı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecine, milli dayanışma ve meclisin çözüm üretme sorumluluğuna dikkati çekti. Yeni dönemde terörsüz Türkiye süreci ve yeni anayasa çalışmaları meclisin önemli gündem maddeleri arasında yer alacak.
2: Cumhurbaşkanının partili olup olmaması meselesi de tam da bugün gündeme getirilen yeni anayasa tartışmalarıyla ilgili bir konudur. Muhalefet, etkin bir muhalefet, akıllı bir muhalefet, yeni anayasanın yapılmasıyla ilgili bu konularda eğer teklifleri varsa bunların hazırlığını yapar ve anayasayla ilgili tartışmalar açıldığında da bunları gündeme getirir.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye vurgusu, genel kurulda yaşanan protesto, resepsiyondaki temaslar ve Kurtulmuş'un terörsüz Türkiye mesajı. Mecliste yeni yasama yılının ilk günü dikkat çeken kareler ve siyasetin önemli mesajlarıyla geride kaldı. Yeni yasama yılının ilk günü meclisin önündeki siyasi gündem kadar partiler arasındaki ilişkilerin seyrine dair görüntülerle de hafızalara kazındı.
3: MHP lideri Devlet Bahçeli 3 Ekim Türk Dünyası günü nedeniyle bir açıklama yaptı. Bahçeli dilde, fikirde işte birlik ülküsünü Türk dünyasında kurumsal bir anlayışa dönüştürülmesi gerektiğini vurguladı. Bahçeli 3 Ekim 2009 tarihinde Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan'ın Nahçıvan Anlaşması'na imza koyduğunu hatırlattı. Bu tarihin Türk dünyasında işbirliğinin kurumsal zemine taşınması bakımından bir dönüm noktası olduğunu aktardı. Türk Devletleri Teşkilatı'yla da bu işbirliğinin daha kapsamlı ve kurumsal bir hüviyete kavuşturulduğunu vurguladı. MHP lideri Türk dünyasının istikbalinin tarihi hafızanın muhafazasıyla şekilleneceğini dile getirdi. Devletler arasındaki dayanışmanın güçlenmesinin, ortak menfaatlerin korunması için önem arz ettiğini ifade etti. Dilde, fikirde, işte birlik ülküsünün Türk dünyasında kurumsal bir anlayışa dönüştürülmesi gerektiğini söyledi. Bahçeli, Türk dünyasının birliği, dirliği ve istikbali daim olsun ifadelerini kullandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen MHK soruşturması kapsamında aralarında Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da bulunduğu 7 şüpheli adliyeye sevk edildi. Soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülüyor. Bu kapsamda MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu başta olmak üzere toplam 7 şüpheli adliyeye sevk edildi. Diğer isimler arasında Türkiye Faal Futbol Hakemleri

0: ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Başkanı Ferdi Karaduruk, TFF Merkez Hakem Kurulu Eski Başkan Vekili Ahmet Şahin, Merkez Hakem Kurulu Eski Üyesi Yunus Yıldırım, MHK Üyesi ve TFF Eğitim ve 4. Bölge Sorumlusu Sebahattin Şahin, Hakemler ve Gözlemciler Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu Alican Sağlar'la İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif bulunuyor. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesiyle başlayan süreç devam ediyor. Gözaltındaki Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun emniyet ifadesi ortaya çıktı. Gündoğdu'dan hakemlerle maçlar öncesinde yaptığı görüşmelere bir açıklık getirmesi istendi. Şüpheli hakemleri başarı dilemek için aradığını savundu. MHK Başkanı'na kamuoyuna yansıyan ses kaydı ve banka hesaplarındaki hacimli işlemler de soruldu. Detaylara bakalım.
1: Hakemler dosyası soruşturmasında yeni gelişmeler var. Operasyonda gözaltına alınan Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun emniyette verdiği ifade ortaya çıktı. Gündoğdu'ya hakem atamaları, tehdit ve sahtecilik iddiasıyla banka hesaplarındaki hareketlilikle ilgili sorular yöneltildi. Ferhat Gündoğdu'ya ligler sürerken çok sayıda hakem ve gözlemcinin klasman dışına çıkarılmasının gerekçesi soruldu. Şüpheli, bu kararın kamuoyu ve kulüplerden gelen talepler sonrasında uygulandığını söyledi. Kişisel husumet veya intikamla hareket etmediğini savundu. Kararların MHK tarafından kolektif alındığını ve TFF yönetiminin onayından geçtiğini dile getirdi. Hakem atamalarının veri tabanlı atama sistemi üzerinden değil, manuel olarak değiştirildiği yönündeki iddialarda Gündoğdu'ya yöneltildi. Gündoğdu, VETAS'ın mevzuatta zorunlu bir sistem olmadığını belirtti. Hakemlerin keyfi biçimde etap dışı bırakıldığı yönündeki beyanları reddetti. Maç öncesinde hakemlerle doğrudan yaptığı görüşmelere ilişkinse başarı diledim savunması yaptı.
2: Görevim boyunca ve halen müsabakalardan önce pek çok hakemi arayarak müsabakalarında başarılar dilerim. Onları güvendiğimizi ve arkalarında olduğumuzu hatırlatırım. Ayrıca gündemde çok önemli bir konu varsa maç planında maç öncesi hakemlerin yaptığı memorandum olup olmadığını konuşurum. Merkez Hakem Kurulu yönetimi olarak hakemlerimize güvendiğimiz için ve kendilerine olan güvenimizi maçtan önce belirtmek amacıyla moral vermek için aramaktayım.
1: MHK Başkanı'na yöneltilen suçlamalardan bir diğeri HTS kayıtlarımız elimde şeklindeki tehditvari beyanlarıydı. Gündoğdu bu şekilde baskı altına alındıklarını belirten hakemleri iftiracı olmakla suçladı. Amacının kurum içi bilgilerin basına sızdırılmamasını önlemek olduğunu söyledi.
2: Sizden bilgi almaya çalışan basın iyi niyetli değil ve hakemliği düşünmüyordur. Yarın öbür gün şikayet konusu olduğunda herhangi bir yasal işlemde ben dahil herkesin her türlü bilgi, belge, HTS kayıtları da yargının elinde olacağından sizi şimdiden uyarıyorum. Şeklinde söylemlerimi arkadaşlarımın hakemlik kariyerini düşünerek bu söylemlerimi kötü niyetli bir şekilde kullanıldığını düşünmekteyim.
1: Belgede sahtecilik suçlaması da soruşturmada önemli bir yer tutuyor. Şikayetçi hakem Ali Tuna'nın 2017 tarihli sınav evrakına ilişkin sahtecilik iddiaları da Gündoğdu'ya soruldu. Gündoğdu, evrak üzerinde sahtecilik yapılmadığını ve Ali Tuna'nın kendisine husumet beslediğini öne sürdü.
2: Ali Tuna isimli şahsa ait evrak üzerinde bir sahtecilik yapılmamıştır. Hatta bu konuda kendisinin sosyal medyaya yansıyan beyanından sonra derhal suç duyurusu yapılarak savcılığa orijinal evrak iletilmiştir. Evrakta hem el yazısı hem doku araştırmasının yapılması talep edilmiştir. Ali Tuna isimli şahsa husumetim yoktur. O veya başka bir hakeme baskı veya mobbing uygulamadım.
1: Sorguda MHK Başkanı'nın hakem Kerem Ersoy'la yaptığı görüşmenin ses kaydı da gündeme getirildi. Ses kaydında Gündoğdu'nun Ersoy'a babası üzerinden baskı uyguladığı ve hakemliğini bitirmekle tehdit ettiği duyuluyordu. Şüpheli söz konusu ses kaydıyla ilgili soruya cevap vermedi. Kaydın hukuka aykırı elde edilmiş olabileceğini belirtmekle yetindi. Gündoğdu, hakemlik sınav sorularının önceden paylaşılmasıyla ilgili iddialara ise bilgim yok yanıtını verdi. MHK Başkanı Gündoğdu'nun hesap hareketleri de mercek altına alındı. Mali hareketlerde yüksek işlem hacmi gündeme getirildi. MASAK raporlarına göre 294 milyon para çıkış işlemi, 258 milyonsa para giriş işlemi gerçekleştirildiği aktarıldı. Gündoğdu bu işlemlerin maaş, emeklilik ikramiyesi, TFF ücretleri, alım satımlardan kaynaklandığını söyledi. MHK Başkanı'ndan bir inşaat.

0: İnşaat şirketiyle arasındaki 40 milyon 140 bin liralık transferi açıklaması da istendi. Kızları için 2 adet 2+1 konut aldığını aktardı. Şirkete tekrarlayan 600 bin liralık transferler sorulduğundaysa 2 ev olduğu için aylık 1,2 milyon lira 12 ay boyunca ödeme yaptığını söyledi. Ancak ifade edilen ödeme düzeninin 40,14 milyon lira toplam transfer rakamını açıklamakta yetersiz kalması dikkati çekti.
1: Aslında baktığımızda futbol...
2: Gözaltına alınan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun genç bir hakemi tehdit ettiği ses kaydı ortaya çıktı efendim. Hakemler dosyası soruşturmasına gelen skandal. Ses kaydında Gündoğdu FIFA yardımcı hakemi Kerem Ersoy senin hakemliğini bitirmekle bitirmemek arasında ramaktayım diyerek gözdağı veriyor. Gündoğdu'nun konuşmasının ilerleyen bölümlerinde devlet takip ediyor, yakalıyor ifadesini kullanması da dikkat çekiyor.
1: Aslında baktığımızda futbol...
3: Ferhat Gündoğdu, hakemler dosyası soruşturmasının kilit ismi. Gözaltındaki MHK başkanının dijital materyallerinde yapılan incelemede şok detaylara ulaşıldı. Bir hakemle yaptığı tehditvari konuşmanın ses kaydı soruşturma dosyasına girdi.
1: En büyük sorumluluğu biz hakemlik yönetiminde olan kişiler ve hakemlerin üzerinde olduğunu görüyoruz.
3: Kayıtta Gündoğdu FIFA yardımcı hakemi Kerem Ersoy'a gözdağı veriyor. MHK hakkında bir yerde bir daha konuşma, bu sefer tavrım farklı olur dediği duyuluyor. Genç hakemi eski bir hakem olan babası Fahir Ersoy üzerinden tehdit ediyor.
4: Kerem, ben böyle biliyorsun çok doğrudan konuşuyorum. Aha. Doğrudan olanı konuşuyorum. Şimdi bir salak gibi gözüküyor muyum?
5: Estağfurullah.
4: Değil mi? Salak değilim yani, bir parça sizin kadar kafam çalışıyor. Otel odasında konuşuyorsun ileri geri, yurt içinde yurt dışında. Fahir Ersoy senin baban değil mi?
5: Evet.
4: Baban gidiyor cemiyet memiyette abilerini arıyor, bir şeyler yapıyor. Seni benim babandan ayrı, babanı senden ayrı düşünme şansım var mı? Yok, değil mi? Şimdi ben bunlar hep kulağıma geliyor. Bir halt yiyorsun ve belli de ediyorsun. Ben buna rağmen sana maç vermeye devam ediyorum.
5: Ya neyi kastediyoruz gerçekten?
4: Hiç önemli değil. İstersen anlama.
3: Kayıttaki ifadeler hakem atamalarıyla MHK yönetimi arasında ilişki bakımından dikkat çekici ayrıntılar içeriyor. Ses kaydına göre görüşme Kerem Ersoy'un bir süredir görev verilmemesi üzerine Gündoğdu'ya gönderdiği mesajın konuşulmasıyla başlıyor. Gündoğdu, Ersoy'u babası Fahir Ersoy'un bazı kişilerle temas kurduğunu öne sürerek azarlıyor.
4: Savunma yapma. Ya dilekçeni ver, hakemliği bırak ya da adam ol.
5: Başkanım gerçekten şu an şaşırdım. Benim babamla biz neredeyse beraber yaşıyoruz. Evden bile çıkmıyor. Hiç kimse hiç bile düşünmüyor.
4: Beni bu söylediklerini ilgilendirmiyor. Bunların çünkü hepsi kanıtlı, kayıtlı. Tamam, çok akıllısınız çünkü. Senin o konuşmaların bilmem neyin falan. Ben buna rağmen bunları içime atıyorum. Tamam mı? Diyorum, akıllanırlar diyorum. Abilerine biat ettiler diyorum. Yine de maçını veriyorum. Bak Kerem, hiç debelenme. Ben senin hakemliğini bitirmekle bitirmemek arasında ramaktayım.
3: Görüşmenin ilerleyen bölümlerinde Gündoğdu'nun kullandığı ifadeler daha da sertleşiyor. MHK Başkanı bazı kişilerin kendisi hakkında yazışmalar yaptığını iddia ederek bunların devlet tarafından takip edildiğini öne sürüyor.
4: Dinle beni. Aha işte, anlamış olmamak bile, susmuş olsam bile bir şey ifade edecek, ulan akıllanacak diyor ama inkara gerek yok. Bak, adamın aradığı, babanın aradığı adam arıyor, diyor ki. Aradığı adam eski hakem. Beni diyor Fahir Ersoy aradı diyor. Dedim diyor. Kurmak istedikleri cemiyet, tamam bak, kurmak istedikleri cemiyet istediklerini kursun, önemli değil abi, kimse karışamaz. Ben o tarafımda değilim. Yani hakem derneğine karşı bir şey yaparsın falan filan ama onlar Süleyman Güneş bilmem bana bir şeyler yazıyorlar ve devlet takip ediyor, yakalıyor. Tamam mı? Ben yine de sizleri kenarda tutmaya çalışıyorum. Siz bu anlamda neyin ne olduğunun farkında değilsiniz. Bak, bu kadar açık konuşuyorum sana. Hiçbir şey söyleme. Sadece eve git, yastığa kafanı koy, karar ver. Ben işime mi bakacağım? Bak, çok net düşün. İşime mi bakacağım? Salak salak işlerle mi uğraşacağım? Bu kararı ver. Ondan sonra ben duruma, Haziran'a kadar durumu idare ediyorum dersen ben onu anlarım ve seni bitiririm, merak etme. Senin gibileri.
2: Evet, Türk futbolundaki hakem soruşturmasında. Şimdi gözaltına alınan Süper Lig hakemi Yasin Kol'la Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu arasındaki WhatsApp trafiği konuşuluyor. Kol, Trabzonspor'un oynadığı hazırlık maçını yönetti. Maçın hemen sonrasında evinden gözaltına alındı. Hakkında yasa dışı bahis mevzuatına muhalefet, resmi belgede sahteciliğe iştirak ve görevi kötüye kullanma suçlamaları bulunuyor. Dosyadaki dijital kayıtlarda ise Kol'un yardımcı hakem VAR ve AVAR isimlerini Gündoğdu'ya önerdiği, Gündoğdu'nun ise bazı içimler için onay verdiği yer alıyor.
6: Değişme şansımız varsa Özgür abi olsun.
7: Başka kim olabilir?
8: Akşam sahadaydı. Trabzonspor'un hazırlık maçını yönetti. Maç bitti. Yasin Kol evine geçti. Sonra polis geldi. Süper Lig hakemi Kol, Merkez Hakem Kurulu soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Aynı soruşturmada yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel de gözaltında. Kol'un neden dosyanın önemli isimlerinden biri haline geldiğini ise Ferhat Gündoğdu'nun dijital delillerinden çıkan yazışmalar gösterdi. İlk kayıt 26 Mayıs 2025 tarihli.
7: Yasin, günaydın. Müsait olunca beni ararsın.
8: Bu mesajın ardından ikili arasında 2 dakika 49 saniyelik görüntülü görüşme yapıldı. Görüşmeden 14 dakika sonra hakem Yasin Kol bu kez Merkez Hakem Kurulu Başkanı'na isim listesi gönderiyor.
9: Abdullah Bora Özkara, Bahtiyar Birinci, Çağdaş Altay.
10: VAR Onur Özütoprak, AVAR Sarper Barış Saka. Başkanım, siz de nasıl uygun görürseniz.
7: Tamam kardeşim.
8: Aynı gün akşam saatlerinde mesaj trafiği devam ediyor.
7: Onur Balıkesirli, başka kim olabilir?
10: Erkan Engin olsun başkanım.
7: Okey.
8: Ama isim konuşmaları burada bitmiyor. Aynı gece Yasin Kol bu kez Özgür Yankaya'nın adını gündeme getiriyor.
10: Başkanım iyi akşamlar. Özgür Yankaya olsa daha iyi olur başkanım. Değişme şansımız varsa Özgür abi olsun.
8: İki gün sonra ise tekrar temas var.
7: Sarper'in Bandırma maçı varmış yakın zamanda. Özgür'ün yanına Avar'ı kim olsun istersin?
10: Başkanım Atilla olsun. Atilla var, Özgür abi Avar olsun. Özgür abi Avar olsun.
7: Okey.
8: Tam 30 saniye sonra Yasin Kol görüntülü arıyor. Görüşme 48 saniye sürüyor. Ve aylar sonra 1 Ekim 2025 Yasin Kol'dan Gündoğdu'ya yeniden bir hakem listesi gidiyor. Soruşturmanın başka ayağı ise para hareketleri. Yasin Kol ilk ifadesinde bahis oynadığını reddetti ve sadece kendisinden borç isteyen birkaç kişiye borç verdiğini iddia etti. Ancak Mali Suçları Araştırma Kurulu verileri ve adli inceleme raporunda Kol'un hesaplarında bilişim suçları ve yasa dışı bahis soruşturmalarında adı geçen kişilerle çok sayıda para transferi yapıldığı belirtiliyor. Soruşturma dosyasındaki resmi tutanakta da para hareketlerinin miktarı ve yönü dikkate alınarak Kol'un yasa dışı bahis oynadığı yönünde değerlendirme yapıldığı ifade ediliyor.
2: Tabii bir yandan fon mağduriyetlerini giderilmesine yönelik çalışmalar da sürüyor efendim. İkinci fon kurulu toplantısı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında yapıldı. Fon kurulu ikinci kez toplandı. Kurulda Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30 Eylül tarihli kararları doğrultusunda hesaplanacak net yatırım tutarının hesaplama yöntemiyle fon hesaplarına ilişkin ödeme kararının uygulanmasına yönelik ikinci düzenlemeler değerlendirildi. Ödeme takvimi de toplantının gündeminde yer aldı. Çalışmaları bir süredir devam eden Sermaye Piyasası Kanunu'nda değişiklik yapılmasına ilişkin taslakta toplantıda ele alındı. Taslağın nihai hale getirilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlara gerekli talimatlar iletildi. Düzenlemelerde vatandaşlara herhangi bir ek yük getirilmemesi anlayışının esas alındığı vurgulandı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da yaptığı açıklamada toplantıda Sermaye Piyasası Kanunu değişiklik taslağı üzerindeki çalışmaların sürdürüldüğünü açıkladı. Süreçte önceliğin yatırımcıların meşru haklarının korunması, sürecin hakkaniyet ve adalet içinde mümkün olan en kısa sürede tamamlanması ve vatandaşlara herhangi bir ek yük getirilmemesi olduğunu vurguladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı terörizmin finansmanı ve aklama suçları soruşturma bürosunca sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen 13 şüphelinin sulh ceza hakimliğindeki işlemleri tamamlandı efendim. Hakimlik 4 ismin tutuklanmasına karar verdi. Ayrıca savcılık işlemleri tamamlanan 20 şüpheli de tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Sermaye piyasalarında gerçekleşen işlemlere ilişkin soruşturmada tutuklu sayısı 65'e yükseldi. Soruşturma kapsamında Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü Özgür Akayoğlu'nun aralarında olduğu 13 isim adliyeye sevk edilmişti. Hakimliğe sevk edilen şüphelilerden Ali Çil,

0: işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 19 zanlı daha sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Ayrıca savcılık işlemleri tamamlanan 20 şüpheli de tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu Türkiye Yüzyılı buluşmalarında Nevşehir'de konuştu. Bakan Uraloğlu fon soruşturmasında mağdurların korunacağını belirterek suçlu kim varsa gereğinin yapılacağını ifade etti.
1: Burada kimsenin suçluyu koruyacağımıza dair bir beklentisi olmasın.
2: Suçlunun korunmayacağını söyledi, gereğinin yapılacağını ifade etti.
1: Kime ne dokunuyorsa Cumhurbaşkanımız radikal bir şekilde kararını verdi, ucu kime dokunuyorsa gereği yapılacak.
2: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu Nevşehir'de Türkiye Yüzyılı buluşmaları kapsamında teşkilat üyeleriyle bir araya geldi. Bakan Uraloğlu'nun gündeminde fon soruşturması vardı. Uraloğlu mağdurların korunacağını belirtti.
1: Bir taraftan oradaki gerçek anlamdaki mağdurlar korunurken diğer taraftan da 86 milyonun kaynakları oraya aktarılmayacak.
2: Bakan Uraloğlu konunun ekonomiyi sarsacak boyutta olmadığına dikkat çekti.
1: Biz suçluyu koruma noktasında belli belediyelerdeki yapılan usulsüzlükler noktasında asla olmadık. Bundan sonra da olmayacağız. Daha da güçlenerek yolumuza devam edeceğiz. Ekonomimizi genel anlamda sarsacak bir boyutta asla olmadığını özellikle söylemek isterim.
2: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu terörsüz Türkiye sürecine de değindi. Sürecin daha güvenli bir gelecek anlamına geldiğini belirtti.
1: Terörsüz bir Türkiye, daha güçlü bir ekonomi, daha refah dolu bir toplum, daha güvenli bir gelecek demektir aynı zamanda. Ve bu tarihi eşikte dururken millete hizmet yolunda bir an bile durmuyoruz, tereddüt etmiyoruz.
2: Bakan Uraloğlu terörsüz Türkiye süreci zaferle sonuçlanacaktır dedi.
1: Türkiye birlik ve beraberliğiyle, iradesiyle, inancıyla bu mücadeleyi zaferle sonuçlandıracaktır.
0: Bir kez bakıyor, bir daha bakıyor. Gözü sürekli borsa ekranında oluyor. Kaybettikçe de bu kez kazanacağım diyerek daha fazla risk alıyor. Uzmanlara göre yatırımda kontrolü kaybetmek bağımlılığın uyarı işareti olabiliyor.
3: Bir gözü telefonda, aklı sürekli hisselerde. Ekranı kapatsa da birkaç dakika sonra yeniden açıyor, yükselişi kaçırmak istemiyor. Kaybettiğinde ise durmak daha da zorlaşıyor. Borsada yatırım yapmak tek başına bağımlılık anlamına gelmiyor. Ancak hızlı kazanç beklentisi, sürekli ekran kontrolü ve kaybettikçe daha fazla risk almak tehlikeli bir döngünün işareti olabiliyor.
4: Yatırım daha çok sabır gerektiren, bilgi gerektiren ve analiz gerektiren bir süreç. Böyle olduğunda, bilgiye dayandığında, analize ve dayandığında ve uzun vadeli olduğunda bunun bir yatırım olduğunu söyleyebiliriz. Ama daha çok böyle hızlı bir şekilde kazanma beklentisi, heyecan, kontrol kaybı oluşuyorsa veya ödül beklentisi çok yükseliyorsa burada bağımlılık riskinden söz edilebilir.
3: İşin başında plan var, hesap var ama kontrol kaybolduğunda o planın yerini bir an önce kazanma isteği alabiliyor. Telefon tekrar tekrar ele alınıyor, işlemler sıklaşıyor. Kayıpları telafi etmek için yatırılan para da büyüyor.
4: Kayıpları telafi etmek için daha yüksek miktarlarda oynama ve kısa vadede çok büyük miktarda kazanma beklentisi gibi durumlar varsa burada bunun artık bir yatırımdan çıkıp bir bağımlılığa dönüştüğünü söyleyebiliriz. Tabii burada borsaya giren, yatırım yapan herkesi bağımlı olarak değerlendiremeyiz. Burada bilgiye, analize dayandığında, sabır gerektirdiğinde ve uzun vadeli olduğunda bu bir yatırım aracı olarak kalıyor. Ama burada bunu belirleyen zaten bizim bu yatırım aracıyla olan ilişkimiz.
3: Üstelik bu döngünün etkisi yalnızca hesap bakiyesinde görülmüyor. Kişi borçlanarak yeniden işlem yapabiliyor. Ailesiyle ilişkileri bozulabiliyor. İşine odaklanmakta zorlanabiliyor.
4: Bu da daha büyük kayıplara yol açabilir. Bu da sonuçta aile ilişkilerinde bozulma, iş hayatında veya akademik hayatta performansda düşme ve depresyon belirtilerinin ortaya çıkmasına neden olma gibi durumlara neden

0: ABD Başkanı Trump bir kez daha Türkiye'ye Amerikan yaptırımlarının kaldırılmasına ilişkin olumlu mesajlar verdi. Trump her zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mutlu etmeye çalışacağım diye konuştu. Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımlarının kaldırılması hakkında konuştu. Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump'a Ankara'daki NATO zirvesinde verdiği mesajlar hatırlatıldı. Trump, Türkiye'yi sevdiğini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yakın arkadaş olduğunu söyledi. Erdoğan'la iletişiminin her zaman açık olduğu mesajını verdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı her zaman Erdoğan'ı mutlu etmeye çalışacağım ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la İsrailli temsilci arasında Gazze Barış Kurulu'nda sert bir tartışma yaşandığı ortaya çıktı. Aylar sonra İsrail medyasına yansıyan detaylara göre Bakan Fidan, İsrail'in Gazze'de açıkça soykırım işlediğini söyledi. İsrailli temsilciyi rahatsız eden bu sözler münakaşaya dönüştü.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrailli temsilciye öfkelendi. Gazze Barış Kurulu'nun Washington'daki ilk toplantısında Bakan Fidan'la Michael Eisenberg arasında sert bir tartışma yaşandığı iddia edildi. Foreign Affairs of the Republic of Turkey. Haberi İsrail merkezli Kanal 13 verdi. Olay ABD öncülüğünde kurulan Gazze Barış Kurulu'nun Şubat ayında Washington'da yaptığı ilk toplantıda yaşandı. Toplantıda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la İsrail temsilcisi Michael Eisenberg arasında şiddetli tartışma yaşandığı aylar sonra ortaya çıktı. Kanal 13'ün aktardığı detaylara göre Dışişleri Bakanı Fidan İsrail tarafına dönerek İsrail Gazze'de açıkça soykırım işliyor dedi. Ardından taraflar arasında seslerin yükseldiği ve karşılıklı bağırışmaların yaşandığı kaydedildi. Toplantı salonunda soğuk rüzgarlar estiren bu sıcak temasın ardından diplomatik kuralların zorlandığı anlarda devreye ABD yönetimi girdi. Trump'ın damadı ve özel temsilcisi Jared Kushner'ın kontrolden çıkan tartışmayı yatıştırmak için tarafların arasına girerek müdahale etmek zorunda kaldığı ifade edildi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kasım ayında Gazze'ye uluslararası bir istikrar gücü konuşlandırılması için Barış Kurulu'na yetki vermişti. Ancak söz konusu kurul, bünyesinde hiçbir Filistinli temsilci barındırmaması nedeniyle uluslararası arenada büyük bir öfkeye ve tartışmalara neden olmuştu.
0: İsrail, Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da zulme devam ederken Başbakan Netanyahu sandıkta lehine kullanılabileceği kriz arayışında. Amerikan medyasında yayınlanan bir harita ise dünya çapında tepki çekti. Detaylara bakalım.
1: Amerikan basını yine bir skandala imza attı. Los Angeles Times gazetesinde İsrail hükümetine ait bir turizm reklamı yayınlandı. Orada kullanılan haritada Filistin yok sayıldı. İşgal topraklarının tamamı İsrail'miş gibi gösterildi. Oysa Birleşmiş Milletler, hatta Amerikan hükümeti bile böyle bir haritayı tanımıyor. Bu görsel sosyal medyada büyük tepki çekti. Gazete ise kendisini "bunu biz değil reklam şirketimiz yaptı" diyerek savunmaya çalıştı. İsrail ise bir yandan dünyada yalnızlaşmasına rağmen bu tür hamlelerle imaj oluşturmaya çalışırken diğer yandan katliamları sürdürüyor. Gazze'de sivillerin olduğu noktalar bombalandı. Bir kişi yaşamını yitirdi. Han Yunus'ta da saldırılar vardı. Batı Şeria'da da zulüm sürüyor. Nablus'ta işgalci askerler sebze haline girdi. Filistinli satıcılara şiddet uyguladı. Tulkerim'de çocukların oyuncaklarını bile ellerinden aldılar. Yine Nablus yakınlarında zeytin ağaçlarını ve onlardan geçimini sağlayan Filistinlileri hedef aldılar. Engellediler, darp ettiler. Hatta ağaçları ateşe verdiler. Bu kadarla kalmadı. Mescid-i Aksa'ya baskınlar da yoğunlaştı. Sukot Bayramı bahanesiyle son 6 günde 9 binden fazla işgalci Mescid-i Aksa'ya baskın yaptı. Müslümanların ilk kıblesini adeta sinagog gibi kullanmaya çalıştılar. Dahası Mescid-i Aksa'nın bitişiğindeki tarihi Rahmet Kapısı kabristanına da baskın yaptılar. Saldırganlıklar Filistin sınırları dışına da taşıyor. Lübnan'ın ve Suriye'nin güneyine saldırılar da bitmek bilmiyor. Seçimler yaklaştıkça şiddet tırmanırken Başbakan Netanyahu bulduğu her fırsatı sandıklar lehine çevirme arayışında. Netanyahu'nun bloğuyla karşı blok arasındaki mücadelede iki tarafta mecliste hükümet kuracak çoğunluğa ulaşamayabilir. Bu tablonun kritik bir önem noktasına taşınıyor.

0: Karşıdığı Arap partileri ise seçim kurulunun kararıyla seçimde yarışmaktan men edilmişti. İtirazları görüşen yüksek mahkemede sert tartışmalar vardı. Mahkeme son sözü söyledi. Arap partilerine yasak kaldırıldı. Netanyahu, İsrailli yolcuları taşıyan emirlik uçağında yaşanan olayı da lehine çevirme girişiminde. Bir kez daha uçaktaki yolcularla buluştu. Bıçaklı yardımcı pilotu İslamcı radikal terörist diye niteledi. Olaydan bir nevi 11 Eylül çıkarıp sandıkta avantaja dönüştürmek istiyor. Üstelik muhalefet de bunun farkında ve başbakana sert tepkileri var. İsrail'deki seçimlerin kaderini aslında ABD Başkanı Trump'ın tutumu da etkileyecek. Trump, BM Genel Kurulu zamanında Netanyahu ile görüşmemişti. Time dergisine verdiği mülakatta seçimde Netanyahu'yu destekleyip desteklemeyeceği soruldu. Artık siyasetle ilgilenmiyorum cevabını verdi. O cevap, medyada Netanyahu'ya soğuktu şeklinde yorumlandı.
1: İran savaşı yeniden alevlenecek mi? Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Kasım'daki ara seçimlerden sonra saldırıları yoğunlaştırabileceğinin sinyalini verdi. O açıklamanın ardından ABD'den bölgeye 3. uçak gemisi yola çıktı.
0: İran savaşı müzakereyle yatışacak mı yoksa çatışmalarla şiddetlenecek mi? Bu soru hala cevabını ararken dünyayı tedirgin eden yeni bir gelişme var. ABD Orta Doğu'ya 3. uçak gemisini gönderiyor. USS Theodore Roosevelt uçak gemisiyle bir deniz piyade tümeni daha bölgeye gidecek. İsrail basınına göre karar, Trump'ın Kasım'daki ara seçimlerden sonra İran'a yeniden saldırı düzenleyebilecekleri yönündeki tehditlerinin ardından alındı. Amerikan basınından The Hill'a göre ise uçak gemisi bölgedeki bir görev grubuyla değişim yapacak. Gemi 27 Eylül'de yola çıktı. Kasım sonunda bölgeye ulaşacak. Öte yandan Wall Street Journal gazetesinde bilgi veren ABD'li yetkililere göre Orta Doğu'ya 9 bin ila 10 bin ek asker gönderilecek. Trump, Time dergisine verdiği mülakatta İran'a değinmişti. Sözleri sertti. Ara seçimden sonra İran'a bombardımanı yoğunlaştırabileceklerini de burada söylemişti.
2: İran'ı yok ederek dünyada barışı tesis ettik. İran'la hiçbir zaman barış sağlanabileceğini düşünmüyorum.
0: ABD Başkanı kameralar karşısında da mesajlarını sürdürdü. Time'daki sözlerine rağmen anlaşma yapmak istediğini vurguladı. İran'ın teklifini yetersiz bulduğu için reddettiğini belirtti. Yine nükleer silahlara değindi.
2: İran nükleer silah sahibi olmayacak.
0: Trump, İran anlaşmazsa yok olur dedi. Doğrudan aralarındaki savaşın yanında başka konular üzerinden de İran'ı sıkıştırmaya devam etti. Onlardan biri İsrailli yolcuları taşıyan Birleşik Arap Emirlikleri uçağında yaşanan olay hakkındaydı. Gazeteciler İran'ın parmağı var mı diye sordu.
2: Şu anda üzerinde çalışıyoruz. Bize karşı çok açık davranıyorlar. Duyduklarıma dayanarak cevabın evet olduğunu söyleyebilirim. Ancak şu anda üzerinde çalışıyoruz.
0: Ve İngiltere'de Amerikan uçaklarının da kullandığı hava üssünde yaşanan güvenlik krizi. Yakalanan kişiler İngiliz vatandaşı çıkmıştı. Soruşturma sürerken olayın terör değil, dizel hırsızlığı girişimi olduğu iddia edilmişti. Yakalananlar da serbest bırakılmıştı. Trump hala bu olayın da İran'la bağlantılı olabileceği düşüncesinde.
2: Öyle görünüyorlar. Bunu kesin olarak söyleyemem ama öyle görünüyor.
0: ABD bir yandan da yaptırımları ağırlaştırarak İran üzerindeki baskıyı büyütüyor. Hazine Bakanlığı ekonomik dışlama operasyonu kapsamında İran'a yaptırımları delmek için kullanılan Rusya bağlantılı gölge bankacılık ağına yaptırım kararı aldı. İran'ın demiryolu ve otomotiv sektörlerine de yeni yaptırımlar geldi.

Şanlıurfa'da düzenlenen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest'in 3. gününde solo Türk gösterisi, halk oyunları, bilimsel atölyeler ve simülasyon deneyimleri gibi birçok etkinlik yer aldı. İlk günkü gibi dolup taşan festival alanı Güneydoğu'daki ziyaretçilerini ağırlamaya devam etti.

0: Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest, Şanlıurfa'da teknoloji tutkunlarını ağırlamaya devam ediyor. Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda gerçekleşen Teknofest Güneydoğu'da 3. gün heyecanı yoğun bir katılımla sürdü.
1: Şu anda çok gururluyuz, yani gerçekten çok güzel bir şey.
0: Her yaştan binlerce kişinin akın ettiği festival alanında Türkiye'nin yerli imkanlarla geliştirdiği araçlar ve ekipmanlar büyük ilgi gördü.
2: Gururluyuz bunu gördüğümüzde. Teşekkür ederim. Çok güzel bir şey yapmışlar. Geziyoruz, bakıyoruz yani.
3: İnşallah da bundan daha iyisi olur. Çok da memnun olduk.
4: Teknofest Güneydoğu alanını ziyaret eden öğrenciler yerli ve milli silahlarımızı görünce adeta bir gurur tablosu yaşadılar ve öğrenciler özellikle Kızıl Elma yanına gelerek hatıra fotoğrafı çektiriyor.
0: Gökyüzü gösterilerinin vazgeçilmezi Solotürk başta olmak üzere havacılık gösterileri festival alanındakilere unutulmaz anlar yaşattı.
5: Çok güzel.
6: Çok güzel.
5: Ve çok güzel.
6: Herkesin gelmesini tavsiye ederiz.
4: Dünyanın en büyük uzay, havacılık ve teknoloji festivali Teknofest'e gelen özellikle öğrenciler gördükleri manzara karşısında adeta tek yürek oldular.
0: Farklı yörelere ait halk oyunları da Teknofest ziyaretçileri için sergilendi. İleri teknoloji simülasyonlarından bilimsel atölyelere ve sergilere kadar her yaştan katılımcıya yönelik etkinliklerin yer aldığı Teknofest, 4 Ekim tarihine kadar misafirlerini ağırlamaya devam edecek.
7: Teknofest Güneydoğu Şanlıurfa buluşması aslında aynı zamanda bir aşk hikayesi efendim. Zira Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar 15. Teknofest'te de ilk günkü aşkla sahadaydı. Sosyal medya hesabından da bir klip paylaştı. Bu sevda bizi daha çok diyar diyar gezdirir diye yazdı. Biz de bu mesajdan yola çıkarak bir analiz haber hazırladık efendim. Takdiri de her zaman olduğu gibi milletimize bıraktık.

0: Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından bu klibi paylaştı. Üstüne de bu sevda bizi daha çok diyar diyar gezdirir diye yazdı. Dile kolay ama yapması gerçekten çok zor. Şanlıurfa'daki buluşma 15. Teknofest etkinliği oldu ve ilk günden itibaren Selçuk Bayraktar hepsinde her daim yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın inşa etmeye çalıştığı Türkiye Yüzyılı Vizyonu'nun en önemli bileşenlerinden birisi de Teknofest Gençliği.
1: Maziden atiye giden istikbal yürüyüşümüze ortak olan her bir genç arkadaşıma selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum.
0: Teknofest 8 yılda çok ama çok fazla yol aldı. İlk Teknofest'te standlarda öğrenci olanlar bugün yüksek teknoloji üreten şirketlerde çalışıyor. Kendi şirketiyle ülke ülke dolaşıp Türkiye'nin bayrağını yükseğe taşıyor. Mesele kendi insanına inanmakla başlıyor aslında. Ve tabii sonra geceli gündüzlü çalışmakla devam ediyor. Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın artık tarihe mal olmuş o videosunu tekrar hatırlayalım. Yıl 2005.
2: Türkiye bu noktada 5 sene içerisinde şu proje desteklenirse, insansız hava araçları noktasında bu proje veya bunun gibi projeler desteklenirse 5 sene içerisinde dünyada bir numara olabilir.
0: Bayraktar ailesi bu yolda nice zorlukları aştı. FETÖ saldırıları, İsrail'in engelleme çabaları, bizden bir şey olmaz diye düşünen bürokrasi ve daha birçok takozu yollarından çekmek zorunda kaldı. Bu yüzden Teknofest kuşağı aynı zamanda bu milletin kızıl elması.
3: Kızıl elma milletimizin geçmişten beri gelen bir ülküsü. Kızıl elma yaklaştıkça uzaklaşan ulvi hedef.
0: Özetle Türkiye'nin bir yandan zihinsel işgale karşı mücadele etmesi gerekiyor ki bu alanda dijital erozyon, dijital kuşatma gibi kavramlar karşımıza çıkıyor. Bir yandan da yeni ufuklar, yeni vizyonlar önüne koyacak liderler çıkarması gerekiyor. Zira bir Selçuk Bayraktar çıkıyor, inandığı yolda yürürken 15. Teknofest'e imza atıyor.
1: Aşkına koşan yorulmaz diyerek tüm Türkiye'ye hizmet etmenin peşinden koştum.
0: Bir Erdoğan çıkıyor, çeyrek asra imza atıyor. Bu yüzden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kadın kolları buluşmasında salondaki hava çok kıymetlidir. Zira gözyaşlarıyla Erdoğan'a destek veren kadınlar verilen mücadeleyi en iyi bilenlerdir.
1: Ağlamak yok. Hiç endişe etmeyin. Dimdik ayaktayız. Dik duracağız.

0: dikleşmeyeceğiz.
1: Meseleyi Teknofest üzerinden anlatmaya başladık, öyle de bitirelim. Muhalefetin yıllarca Teknofest'e sırtını döndüğünü, küçümsediğini, görmezden geldiğini, milletin tepkisinden çekindiğinden olsa gerek, geldiğinde de turistik gezi gibi bir görünüp kaybolduğunu unutmamak gerekiyor. Takdir her zaman olduğu gibi milletin elbette.

0: Efendim Şanlıurfa'da bu kez halay biraz farklı çekildi. Çünkü halayın hemen yanı başında Türkiye'nin hava savunma gücü Çelik Kubbe vardı sevgili izleyenler. Ki Aselsan'ın hava savunma sistemlerinin sergilendiği alanda vatandaşlar hem Çelik Kubbe'yi yerinde inceledi hem de müzik eşliğinde doyasıya eğlendi. İşte o görüntüler. Şanlıurfa'da düzenlenen Teknofest Güneydoğu 7'den 70'e. Her yaştan binlerce ziyaretçi ağırlıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı'nın yürütücülüğündeki Havacılık Uzay ve Teknoloji Festivali Şanlıurfa Havalimanı'nda devam ediyor. Teknolojinin kalbinin attığı ve ziyaretçilerine geleceğin dünyasını yakından deneyimleme fırsatı sunan Teknofest yaklaşık 191 bin metrekare alanda işte böyle renkli görüntülere sahne oluyor efendim. Her yaştan teknoloji meraklısı yoğun ilgi gösteriyor bu organizasyona. Kimi ziyaretçiler yöresel kıyafetiyle, kimi de yeni adım atmaya başlayan çocuklarıyla katılıyor. Ellerinde Türk bayraklarıyla alanı gezen ziyaretçiler yerli ve milli üretim hava araçlarının gösterilerini de aynı zamanda gururla izliyor. Çocuklar ve gençler interaktif standlarda eğlenceli vakit geçirirken yaşlı ziyaretçiler de dijital dönüşümün hayatının her alanındaki yansımalarını yakından gözlemleme imkanı buluyor. Bir yandan da Çelik Kubbe'nin yanı başında işte böyle coşkulu bir şekilde Çelik Kubbe halayı çekiliyor. Öğretmen ve akademisyenler eğitimde medeniyet ve gelecek perspektifini ele almak üzere Ankara'da buluşacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenleyeceği 3. Marif Kongresi 25-27 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
1: Eğitimin geleceği Ankara'da masaya yatırılacak. Marif Kongresi öğretmen ve akademisyenleri buluşturacak. Medeniyet, eğitim ve gelecek tasavvuru temasıyla düzenlenecek kongrede eğitimin kültür ve değer aktarımındaki rolü değerlendirilecek. Türkiye Yüzyılı Marif Modeli'nin bütüncül eğitim yaklaşımı doğrultusunda eğitim, medeniyet ve gelecek ilişkisi öğretmenlerin deneyimleri ve bilimsel çalışmalar ışığında ele alınacak. Öğretmenin rolü masaya yatırılacak. Kongrede kültür, medeniyet ve kimlik inşasında öğretmenin rolü, öğrenci esenliği, destekleyici eğitim ortamları ve teknolojik dönüşümün eğitime etkisi gibi başlıklar gündeme gelecek. Panel oturumlarında ise öğretmenliğin mesleki, ahlaki ve toplumsal boyutlarıyla sürdürülebilir bir gelecek için öğretmenin rolü konuşulacak. Öğretmen ve akademisyenleri bir araya getirecek kongreyle eğitim ortamlarındaki deneyimlerin akademik birikimle buluşturulması ve öğretmenlerin görüşlerinin bilimsel zeminde değerlendirilmesi hedefleniyor. Kongreye bildiri başvuruları 23 Ekim'e kadar yapılabilecek. Ayrıntılı bilgiye marifkongresi.eba.gov.tr adresinden ulaşılabilecek.
0: Filozof Kuşuracı 89 yaşında yaşamını yitirdi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, hocaların hocası Kuşuracı'nın vefatı nedeniyle bir taziye mesajı yayımladı. Değerli bir öğretmenden yoksunuz artık ifadelerini kullandı. Profesör Doktor Kuşuracı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 89 yaşındaki Kuşuracı Türkiye Felsefe Kurumu Başkanı'ydı. Hocaların hocası olarak anılan filozof.

Dünya Felsefe Kuruluşları Federasyonu onursal başkanı olarak da görev yapıyordu. Kuşuradi'nin vefatı nedeniyle AK Parti sözcüsü Ömer Çelik bir mesaj paylaştı. Çok üzgünüz ifadelerini kullanan Çelik, Kuşuradi'nin felsefeyi öğrencilerine insan olma sanatı olarak anlattığını hatırlattı. Türkiye'nin artık değerli bir öğretmenden yoksun kaldığını dile getirdi. Hocamız büyük bir değerdi, gerçek bir rehberdi ifadelerini kullandı. Kuşuradi'nin vefatı nedeniyle İletişim Başkanı Burhanettin Duran da bir taziye mesajı yayımladı. Duran, Profesör Doktor Kuşuradi'nin vefatını derin bir teessürle öğrendiğini dile getirdi. Türkiye'nin düşünce hayatında müstesna bir yere sahip olduğunu hatırlattı. Kuşuradi eserleri ve yetiştirdiği öğrencilerle ardında kaldığı kalıcı bir miras bıraktı ifadelerini kullandı. Sevgili izleyenler, moderatör gecenin ilk yarısında kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Ancak bir yere ayrılmayın. Saat başında gelişmelerle kaldığı yerden moderatör gece devam edecek.

0: bundan daha kötü, bundan daha pis, bundan daha sefil bir kutuplaştırma olur mu? Ülkenin cumhurbaşkanı o.
1: Aynen öyle. Sen
0: adamı beğenirsin beğenmezsin. Makam yani, var orada.
1: 27 ha? milyon.
0: Ne kazandınız şimdi?
1: Şimdi şöyle söylüyorum. 27.834.589 kişinin iradesine saygısızlığın zirve noktası. Neden terk ettiniz diye soruyorlar Özgür Özel'e. Neden salondan çıktınız efendim diyorlar. Özgür Özel de mealen darbeciyi dinlemem falan. Yani bugün Cumhuriyet Gazetesi'nin attığı manşet.
0: Evet.
1: Ama
0: seve seve dinleyeceksin.
1: Ama bak bir seve ayrıntı seve, yakaladım.
0: Seve seve dinlemek
1: bir
0: zorundasın.
1: Bir ayrıntı yakaladım. Bir beraber dinleyelim o ama, ayrıntıya küçük bir yorum okay, istiyorum.
0: Hadi tam kapana heyecan
1: evet 10 saniye zaten tamam. Ses. Tahammül edin 10 saniye dinleyelim. Buyurun.
2: Fon kriziyle yoksulları soydurtan, buna sessiz kalan, gündem değiştirmek için de yine CHP'ye saldıran birisini dinlemeye harcayacak vaktimiz yok.
1: Bir daha verir misiniz? Bir daha verin.
2: Fon kriziyle yoksulları soydurtan, buna sessiz kalan, gündem değiştirmek için de yine CHP'ye saldıran birisini dinlemeye harcayacak vaktimiz yok.
1: Bir dakika. Bir beyefendiye Cumhuriyet Halk Partisi'nden başka bir partinin genel başkanı olduğunu söylesin. Bakın bir gün İyi Parti dedi. İyi Parti'yiz biz falan uyardılar. Şimdi CHP'yiz biz diyor. Ya bir uyarın ya da Anayasa Mahkemesi size bir ek süre verdi ya partinin adını değiştirin diye. Hakikaten değiştirin. Bu yeni parti olmadı olmadı. Oturmadı yani.
0: Oturmadı, değil mi?
1: Genel başkanınızın zihnine oturmadı.
0: Hocam,
1: bir kere daha 10 saniye vereyim mi? Ver. Bir kere daha verin. Bir de böyle dinleyin çünkü. Bir kere daha dinleyelim sonra devam.
2: CHP'ye saldıran birisini dinlemeye harcayacak vaktimiz yok.
0: CHP'ye saldıran birini dinleme.
2: Fon kriziyle yoksulları soydurtan, buna sessiz kalan, gündem değiştirmek için de yine CHP'ye saldıran birisini dinlemeye harcayacak vaktimiz yok.
0: Lan CHP'ye siz saldırıyorsunuz lan.
1: CHP'ye en çok saldıran.
0: Evet, ya Özgür Bey, Özgür Bey, Özgür Bey sizsiniz. Bey.

0: Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarih. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse, tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler, An ve Zaman'da bu hafta efsanelerden gerçeklere, iki ayrı tanığın gözünden Troya Savaşı'nda neler yaşandığını, Profesör Doktor Reyhan Körpe ve arkeolog editör Nezih Başgelen'e soruyor. An ve Zaman, Cumartesi 23.15'te 24.
1: GS Para.

0: İndirelim.
1: Onur Bey buraya.
2: Onur Bey.
3: Onur yeni transferimiz. Kendisiyle gurur duyuyoruz. Birlikte çok büyük başarılara imza atacağımıza inanıyoruz. Senden beklentimiz çok büyük. Kazananlar Kulübü'ne hoş geldin Onur.
4: Büyük Galatasaray taraftarı, yeni katılanlara hoş geldin kredisi ve nakit avans fırsatı GS Para'da. Üst üste 5. şampiyonluk yolunda. Kazananlar Kulübü'nün bankacılık uygulaması GS Para.
5: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
6: Çıkar, çıkar da. Her gün dışarıdan kahve almayı hayatından bir çıkar. Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar. Dene, sana da çıkar. Denemesi bedava. Ocağı çıkar.
7: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük fırsat devam ediyor. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a varan indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatları kaçırmayın.
8: Türkiye Sigorta, gücü adında.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.
1: İstanbul, ezeli ve ebedi güzelliğin lütfu, kadim şehir. Nasıl görülür, nasıl duyulur, nasıl okunur, nasıl gezilir? Kalemini, kelamını, gözünü, gönlünü İstanbul'a adamışların gözünden bu şehir nedir? Şehrin şiir gibi sesinin, hayale benzer tabiatının ve yapılarının izine düşen Hasan Eren Ulu, 24 Portre'de anlatıyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre, Pazar 20'de, 24'te.
2: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.

Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handikredi. Handikredi'ye girin, farklı bankaların oranları...

0: Tekrar 24 ekranlarına ve 24 radyoya hoş geldiniz. Ara bitti, gün geceye döndü ve 24'te moderatör gece kaldığı yerden devam ediyor sevgili izleyenler. Rüşvet ve yolsuzluk operasyonlarının adresi bu kez İstanbul Eyüp Sultan Belediyesi'ydi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada gece yarısı belediyeye polisler geldi. Başkan Mütat Bülent Özmen dahil toplam 28 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul'da sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler soruşturmanın merkezi Ankara'ya gönderildi.
1: Eyüp Sultan Belediyesi olarak biz yalnızca kriz anlarını yönetmeyi değil, riskleri önceden görmeyi ve önlemeyi temel bir sorumluluk olarak kabul ediyoruz.
2: CHP'li belediyelerde sular durulmuyor. Bir soruşturma da Eyüp Sultan Belediyesi'ne geldi. Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen İstanbul Göktürk'teki evinden polisler eşliğinde gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi suç örgütüne üye olmak, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma suçlaması. Operasyonda başkan dahil toplam 28 kişi gözaltında. Gözaltılar esnasında polis aynı anda belediye hizmet binasında da arama yaptı. Tüm dijital deliller ve yolsuzlukla ilgili olduğu tahmin edilen evraka el konuldu. Şüphelilerse sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ardından soruşturmanın yürütüldüğü Ankara'ya gönderildi. Özmen, 2019 yerel seçimlerinden hemen sonra İKDAŞ'ta CEO ve yönetim kurulu üyesi olarak göreve başladı. CHP'nin 2024 yerel seçimlerinde belediye başkan adayı oldu. Öte yandan Abdullah Erbin, İnan Bala, Ali Kemal Güler, Halil İbrahim Şahin, Şeref Gedik, Neşe Ağan, Muhammed Akan, Medine Gürsoy, Ali Yentur, Gözde Şimşek ve Mücahit Özdağ gibi isimler de gözaltına alınanlar arasında.
0: Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kota'nın CHP'den istifa ettikten sonra katıldığı meclis toplantısında tansiyon yükseldi. Kotan, CHP'li meclis üyesine söz vermeyince salonda gerginlik oldu. Meclis salonundaki izleyicilerin tepki vermesiyle konu büyüdü ve tartışma kavgaya dönüştü. CHP ile yeni partililer arasında arbede çıktı.
3: Meclis toplantısında gergin anlar yaşandı. CHP ile yeni parti üyeleri önce tartıştı, sonra kavga etti. Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, CHP'nin kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi. Kotan da bu karar sonrası partisinden istifa ettiğini açıkladı. Ekim ayı olağan meclis toplantısına katılan Belediye Başkanı Kotan meclis kürsüsündeydi. Mecliste grup sözcülerinin konuşmalarının ardından Kotan'ın konuşması sırasında CHP'li meclis üyesi Hürdiren Dağ söz istedi. Ancak Başkan Kota'nın söz vermemesi üzerine tansiyon yükseldi. Dağ öyle bir dünya yok diyerek tepki gösterdi ve toplantıda gergin anlar yaşandı. Meclis toplantısını izleyenler arasından bir kişinin duruma tepki göstermesi üzerine salonda tartışma kontrolden çıktı. CHP'li ve yeni parti üyeleri arasında meclis salonunda arbede yaşandı. Güvenlik görevlileri ve zabıtalar salona müdahale etti. Tarafları güçlükle ayırdı. Yarıda kalan meclis toplantısı verilen aranın ardından devam etti.
0: Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada 24 muhabiri Ada Kahriman çok önemli bir tanık ifadesine ulaştı efendim. Ki ifade Kurtlar Vadisi'nin ilk yıllarına ve FETÖ hükümlüsü Enver Altaylı'ya uzanıyor. Tanığın anlatımına göre yönetmen Osman Sınav 2004 yılında yaptığı özel bir görüşmede Enver Altaylı tarafından tehdit edildiğini, kendisinden dizinin formatını değiştirmesinin ya da diziden ayrılmasının istendiği söyledi. Aynı görüşmede Altaylı'nın FETÖ ile ilişkisine dair de çok önemli sözler edildiği belirtiliyor.
4: Yıl 2004, yer İstanbul ve konuşmanın odağında Kurtlar Vadisi'nin yönetmeni Osman Sınav'la FETÖ hükümlüsü Enver Altaylı var.

0: 24 muhabiri Ada Kahriman'ın ulaştığı tanık ifadesine göre Osman Sınav o gün morali bozuk bir şekilde görüşmeye geldi. Tanık, Sınav'ın neden sıkıntılı olduğunu Tahsin Sefa'ya dizinin formatını değiştirmesini veya diziden ayrılmasını talep ettiklerini anlattı. Bunun üzerine Tahsin Sefa'nın Enver Altaylı için kullandığı sözler de ifadeye girdi.
1: O birçok istihbarat servisiyle iş tutan Fethullah Gülen'le arası iyi olan biri.
0: Tanık, Tahsin Sefa'nın Osman Sınav'a açıkça bunlar senin başını her türlü belaya sokarlar, sen diziden ayrıl dediğini de anlattı. Ardından Sefa'nın iki kişiyi telefonla arayıp Osman abiye sahip çıkalım dediğini söyledi.
2: Neden bıraktınız?
3: Pası içme hakkım var mı?
2: Var.
0: Bu beyan neden önemli? Çünkü Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında savcılık Kurtlar Vadisi pusudaki bazı bölümlerde FETÖ lehine propaganda, örgütlü mesaj, örgütsel talimat ya da yönlendirme şüphesini inceliyor. Kazım Kaşifoğlu karakteri ve bazı sahnelerde görülen FG plakaları da bu incelemenin başlıkları arasında. Üstelik soruşturma kapsamında dizinin senaryosuna müdahale ettiği tespit edilen Bayram Özbek de tutuklandı. Yani tanık ifadesinde adı geçen Enver Altaylı ise FETÖ üyeliği ve siyasi askeri casusluk suçlarından aldığı 23 yıl 4 aylık cezası kesinleşmiş bir isim. Altaylı, Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında da kasten öldürmeye azmettirme suçlamasıyla tutuklandı. Şimdi savcılığın önünde yeni bir ifade var. Osman Sınav gerçekten tehdit edildi mi? Kurtlar Vadisi'nin formatına müdahale etmek istendi mi?
4: Bu alem kimsenin kimseyi konuşturduğu alem değildir.
0: Ve bu müdahale girişiminin FETÖ yapılanmasıyla bağlantısı var mıydı? Savcılığın gözü şimdi Kurtlar Vadisi pusu FETÖ ve Enver Altaylı hattında.
5: Eski Ulaştırma Bakanı Deniz Olgun'un şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada da iddianame tamamlandı. Deniz Olgun'un özel doktoru, adli tıp kurumu görevlileri ve kritik delil niteliğindeki cep telefonunun ortadan kaybolmasıyla bağlantılı isimlerin de aralarında yer aldığı 6 kişi hakkında dava açıldı.
6: Hayırlı olsun. Hayırlı olsun.
7: Arif Ahmet Deniz Olgun soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. Sır ölümde iddianame tamamlandı. Kayıp telefon iddianameye girdi. 6 kişi hakkında dava açıldı. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un 7 Eylül 2016'da Beykoz'daki çiftliğinde ölü bulunmasına ilişkin adli süreçte 10 yıl sonra iddialar iddianameye dönüştü. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı soruşturma sonucunda 6 şüpheli hakkında kamu davası açıldı. Başsavcılıkta hazırlanan iddianamede şüpheliler hakkında yalan tanıklık, belgede sahtecilik ve suç delillerini yok etme suçlarından ayrı ayrı cezalandırma talep edildi. İddianamede en dikkat çeken ayrıntıysa eski bakan Deniz Olgun'a ait muhafaza altındaki cep telefonunun akıbeti oluşturdu. 2016'daki ölümün ardından olay yerinden alınarak parmak iz incelemesine gönderilen telefon, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı dosyasının ardından İstanbul Anadolu 13. Sulh Hukuk Mahkemesi'ne iletildi. Mahkemenin 4 Mayıs 2017 tarihli kararıyla telefonun da içinde bulunduğu eşyaların Ayşe Gülderen Deniz Olgun Kuriş'e teslimine karar verildi. İddianamede tanık olarak yer alan avukat Abdurrahim Çelik, çuvalı teslim alarak incelemeden Hilmi Tuna Kuriş'in yönlendirmesiyle Kısıklı'daki eve götürerek buradaki bir çalışana verdiğini beyan etti. Telefonun izi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Süleymancılar soruşturması kapsamında Hilmi Tuna Kuriş'in ikametinde yapılan aramayla yeniden sürüldü. Cihazın e-mail bilgileri ve fotoğrafları Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi'ne iletilse de 30 Eylül 2026 tarihli tutanakla telefonun ele geçirilemediği tescillendi. Başsavcılık, ölüm sonrası cihaz üzerinde teknik ve bilirkişi incelemesi yapılmadığına dikkati çekti. Telefondaki olası mesaj içerikleri, fotoğraflar ve notların, Deniz Olgun'un ölümüyle ilgili kasten öldürme şüphesiyle yürütülen soruşturmanın aydınlatılması bakımından hayati delil niteliği taşıdığı vurgulandı. Savcılık, teslim alınmasına rağmen telefonun yok edildiği kanaatine vardı. Bu değerlendirmeler ışığında Ayşegül Deren Deniz Olgun Kuriş ve Hilmi Tuna Kuriş hakkında suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan yargılanmaları istemiyle kamu davası açıldı.
5: Operatör Doktor Özlem Gültekin'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada otopsi raporu tamamlandı. Gültekin'in yüksek dozda etken maddesi anestezi olan propofol kullanımı sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Bunun üzerine yürütülen soruşturmada gizli tanık ifadeleri ve telefonda yapılan inceleme sonucu maddevi Gültekin'e temin eden 5 şüpheli gözaltına alındı.
3: Aniden hayatını kaybetti. Şüpheli ölüm sonrası soruşturma başlatıldı. Operatör Doktor Özlem Gültekin'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada tamamlanan otopsi raporu sonrası 5 şüpheli gözaltına alındı. İzmir'in tanınmış doktorlarından Operatör Doktor Özlem Gültekin'in hayatını kaybetmesi hem sağlık camiasını hem de sevenlerini yasa boğmuştu. 48 yaşındaki Gültekin'in cansız bedeni 14 Ağustos'ta İzmir'deki kliniğinde bulunmuş, ilk saatlerde Gültekin'in ölümünün ani bir kalp krizi sonucu gerçekleştiği öne sürülmüştü. Ancak ortaya çıkan bulgular ünlü doktorun ölümünü kısa sürede şüpheli dosyaya çevirdi. Gültekin'in cansız bedeni evinde ve kliniğinde yapılan incelemelerde yeşil reçeteye tabi uyuşturucu etken madde içeren ilaçlara rastlandığı için kesin ölüm nedeninin belirlenmesi adına cenazesinin adli tıp kurumuna gönderilmesine karar verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kaçakçılık, narkotik suçları soruşturma bürosunca Gültekin'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada otopsi raporu hazırlandı. Doktorun kesin ölümünün anestezide kullanılan propofol maddesine bağlı zehirlenme sonucu gerçekleştiği belirlendi. Genişletilen soruşturmada gizli tanık beyanlarıyla cep telefonları üzerinde yapılan incelemeler sonucunda olay günü Gültekin'in ölümüne neden olan maddeleri temin eden şüpheliler tespit edildi. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi'ne verilen talimatlar sonrası 5 şüpheli gözaltına alındı.
5: Manisa'nın Soma ilçesinde bir maden işletmesinde göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 7 işçiden 5'i hayatını kaybetti. Sağ olarak kurtarılan 2 madenciden birinin tedavisi devam ederken diğerinin ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.
8: Göçük altında kalan işçilerden acı haber geldi. 5 madenci hayatını kaybetti. Manisa'nın Soma ilçesindeki bir maden ocağında işçilerin çalıştığı sırada göçük meydana geldi. Olay sonrası ihbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Bir saniyenin dahi bir can demek olduğu o anlarda ekipler göçük altında kalan işçilere ulaşmak için zamanla yarıştı. Göçük altında kalan 7 madencinin tespit edilmesiyle başlayan arama kurtarma çalışmalarında 756 personel ve 76 araç görev yaptı. Olay yerindeki ilk müdahalede önce 7 işçiden ikisi kurtarıldı. Kurtarılan işçiler hastaneye kaldırıldı. Ekipler diğer 5 madenciye ulaşmak için canla başla mücadele ederken bir süre sonra 2 işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Maden ocağındaki 3 işçiye ulaşmak için gece boyunca çalışmalar sürdü. Sabah saatlerine doğru 3 işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı ve arama çalışmaları tamamlandı. Sağ olarak kurtarılan 2 madenciden birinin tedavisi devam ederken diğer madencinin hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildiği belirtildi. 5 maden işçisinin hayatını kaybettiği olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında ilgili firmanın genel müdürünün de aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.
5: Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde ruhsatsız işletilen maden ocağında meydana gelen göçükte bir işçi hayatını kaybetti. Ruhsatsız işletilen maden ocağında meydana gelen göçükte 51 yaşındaki işçi Muhammed Çelik göçük altında kaldı. Mesai arkadaşları tarafından toprak altından çıkarılan işçi sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen Çelik kurtarılamadı. Öte yandan 22 gün önce yetkililer tarafından imha edilen ocağın sahibi tarafından başka birine devredildiği ve yeniden açıldığı iddia edildi. Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında annesiyle birlikte yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı 3 yaşındaki Elif Mavi Avli yaşamını yitirmişti. Kazaya ilişkin savcılığın itirazı üzerine Ankara Adli Tıp Kurumu'nca hazırlanan yeni bilirkişi raporunda sürücünün asli kusurlu olduğu tespit edildi.
9: Şu anda dosya nazarında bir tane olayın görgü şahidi tanığımızı da bugün itibariyle sunduk dosyaya.
0: Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde 3 Eylül'de yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu 3 yaşındaki Elif Mavi Avli'nin hayatını kaybettiği, annesi Merve Avli'nin hafif yaralandığı kazaya ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı ve Avli ailesinin avukatı, kazanın ardından anne ve kızının asli kusurlu, sürücünün ise tali kusurlu olduğu belirtilen rapora itiraz etti. Bunun üzerine Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Daire Başkanlığı'nca hazırlanan raporda, otomobil sürücüsünün asli kusurlu olduğu, anne ile kızının ise kusurunun olmadığı belirlendi.
10: Eşim çok suçlandı. Bunun ortaya çıkması... Kusurlu değilim diyordu ve kusurun belgeli olarak şu anda karşı tarafa geçmesi bir nebze de olsa tabii içimizi rahatlattı.
0: Raporda sürücü meydana gelen kazada dikkatsizliği, tedbirsizliği ve kurallara aykırı hareketleriyle asli kusurludur ifadesi kullanıldı.
10: Türk adaletine güveniyorum. İnşallah hayırlı bir sonuç alacağız.
9: Artık iddianamenin düzenlenmesini ve duruşma yani kovuşturma aşamasına geçilmesini bekliyoruz.
5: Sivas'ta kaybolan 11 aylık Büşra Bebek hala bulunamadı. Ekipler hem havadan hem de karadan arama çalışmalarına devam ediyor. Bir diğer yandan soruşturma kapsamında Büşra Bebek'in kardeşleri yeni iddiada bulundu. O iddialar üzerine tutuklu 6 şüphelinin yeniden ifadesi alınacak.
0: Annesi kayboldu ihbarında bulundu. Ekipler günlerce aradı. Ancak Büşra Bebek'ten bir ize rastlanmadı. Sivas'ın Divri ilçesinde kaybolan 11 aylık Büşra Bebek'in bulunması için yapay zeka destekli insansız hava aracıyla ekipler arama çalışmalarını sürdürüyor. Aramalarda 48 personel ve 5 araç görev alıyor. Büşra Bebek'in kaybolduğu iddia edilen çadırdan itibaren yaklaşık 11 kilometre karelik alanda arama çalışması yapan ekipler, bebeğe ait herhangi bir iz veya bulguya ulaşamadı. Anne Elif Balıkçı, savcılıktaki ifadesinde kızını babasının öldürüp araziye bıraktığını iddia etmiş, babaysa suçlamaları kabul etmemişti. Yer gösterme işlemi için jandarma ekiplerince İncedere yaylasına götürülen annenin bebeğin öldürülerek bırakıldığını öne sürdüğü bölgede yapılan aramalarda herhangi bir bulguya rastlanamamıştı.
11: Neden gözaltına alındınız?
0: Soruşturma kapsamında Büşra Bebek'in koruma altındaki kardeşlerinin yeniden ifadelerine başvuruldu. Kardeşlerin ifadesinde olay günü babanın anneye şiddet uyguladığı, bu sırada Büşra Bebek'in annesiyle birlikte yere düşüp darbe alarak hayatını kaybettiğini söyledikleri belirtildi. Bu iddialar ve şiddet bulguları üzerine tutuklu bulunan 6 şüphelinin yeniden ifadesi alınacak. Öte yandan bölgeye giriş ve çıkışlar jandarma ekiplerinin kontrolünde yapılıyor.
5: İstanbul'un Eyüp Sultan ilçesinde İSKİ tarafından yürütülen altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan yollar, sürücüler ve yayalar için ulaşımı zorlaştırdı. Haftalardır tamamlanamayan çalışmalar nedeniyle trafik yoğunluğu artarken vatandaşlar otobüs duraklarında uzun süre beklemekten ve araçlarında oluşan masraflardan şikayetçi oldu. 24 ekibi de bu yol çilesini görüntüledi. Bakalım.

0: Durum rezillik işte bu böyle yani İstanbul'un göbeği, Eyüp Sultan Hazretleri'nin mekanı. Yani buraya daha bir değer verilmesi lazımken yaptıklarını yani bilmiyorum hiç. Siz daha görüyorsunuz işte bir şey söylemeye gerek yok. Geçen gün merdivenden iniyormuş gibi olduk yani. Öyle bir rezillik yok.
1: Talebiniz ne efendim?
0: Bir an evvel yapılması.
2: Ben 60 senedir buralıyım, ilk defa böyle bir şey görüyorum. Hani bu vaziyette yürüyemiyorum bak. Yürüyerek gidip geliyoruz.
1: Bulunduğumuz lokasyon bir köstebek yuvasına ait değil, Hindistan'da değil veya böbrek taşlarını düşürmek üzere tasarlanmış bir parkurda değil. Burası İstanbul Eyüp Sultan.
3: Bu yoldan devamlı geçiyoruz biz çamur içinde. Yani gece çalışıyorlar, gündüz oturuyorlar. Yani lakayt lakayt çalışıyorlar yani.
1: Arabalar beşik gibi sallanıyor, yayalar çamura batıyor. İSKİ'nin çukuru Eyüp Sultan'ı yuttu, İstanbullular isyan bayrağını çekti. İSKİ tarafından bir ay önce başlatılan altyapı çalışmaları hala nihayete erdirilmedi. Son sağanak yağışların ardından da yol adeta delik deşik oldu. Sürücüler bu yoldan geçerken adeta imtihan veriyor.
4: Tarlada vetenki fark yok. Ha tarla gidiyoruz, ha buraya gidiyoruz. Aynı şey. Bostanlı gibiyiz yani. Bir önce yönetimin değişmesini talep ediyoruz.
1: Eyüp Sultan'da haftalardır tamamlanmayan yol çalışmaları nedeniyle trafik akışı durma noktasına gelirken ortaya çıkan manzaralar Güney Asya sokaklarını aratmadı. Sürücülerin ve yayaların günlük yaşamını felç eden bu durum İstanbulluların tepkisini çekti.
5: Bir aydan beri rezalet. Gördüğünüz gibi işte bakın görüyorsunuz. Engebeli yollarda bir araba yaptırıyoruz. Ön takım kalmadı arabalarda. Ama ilgilenen yok. Çalışıyorlar hesapta işte. Yağmur yağdı mı çalışmıyorlar. Kafalarına herkes kafalarına göre takılıyor yani. Böyle gidiyoruz böyle.
1: 24 ekibi yolu havadan görüntüledi. Köstebek yuvasına dönen yollarda araçların adeta sallana sallana ve büyük zorluklarla ilerlediği net bir şekilde görülüyor. Kazılan, asfaltı sökülen ve düzensiz bırakılan güzergahta seyreden otomobillerin alt kısımlarının bozuk zeminlere sürtüncü, sürücülerin araçlarında maddi hasar oluşmaması için milimetrik hareket etmek zorunda kaldığı kameralara yansıdı. Trafiğin kilitlendiği noktalarda araçlar adeta metrelerce yolu çile çekerek kat edebiliyor.
0: Bir aydır böyle. Bir aydır.
1: Bir de yağmurlar yağınca.
0: Yağmur yağmasa da bu sefer toz oluyor. Yani iki türlü zarar.
1: Ya. Yol çalışmalarının oluşturduğu en büyük mağduriyetlerden biri de toplu taşıma kullanıcılarını vurdu. Bölgedeki trafik yoğunluğu ve aksayan seferler nedeniyle vatandaşlar duraklarda saatlerce otobüs beklemek zorunda kalıyor. Her şey çok güzel olacak.
6: Türkiye 100 yılı vizyonuyla çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Türkiye'de son 25 yılda ulaşım ağında büyük mesafe kat edildi ve kat edilmeye devam ediyor. 2022 yılında başlayan Sarıyer-Kilyos tünelinde çalışmalar artık sona yaklaştı efendim. İstanbul trafiğine nefes olacak proje Sarıyer-Kilyos arasındaki trafik süresini 50 dakikadan 5 dakikaya indirecek. 24 muhabiri Nesli Şah Yumak, kameraman Talha Gül'le o tünel çalışmasını yerinde inceledi. Ekibimizin özel haberi geliyor şimdi ekrana.
7: Ülkemiz için, İstanbul'umuz için, Sarıyer'imiz için hayırlı uğurlu olsun. Arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.
8: İstanbul'un ulaşım altyapısını güçlendirecek projeler hayata geçirilmeye devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Karayolları Genel Müdürlüğü himayesinde sürdürülen Sarıyer-Kilyos Tüneli projesinde artık sona yaklaşıldı.
9: Devlet milleti için çalışmaya devam ediyor. Karayolları Genel Müdürlüğü ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı himayelerinde çalışmaları başlatılan Sarıyer-Kilyos Tüneli'nin çalışmalarında artık son adımlar atılıyor.
8: Projenin en önemli parçalarından biri ise dev tünel açma makinesi. Özel olarak üretilen TBM, Türkiye'de kullanılan en büyük tünel açma makinalarından biri olma özelliğini taşıyor.
9: Tüm bu süreci yürüten en büyük baş mühendis işte tam da yanımda duruyor. Gördüğünüz bu TBM makinesinin böyle küçük göründüğüne bakmayın. Gerçek boyutları neredeyse 5 katlı bir bina boyutunda. Bu makina bu inşaat için yurt dışından özel olarak getirtildi ve Türkiye'de kullanılan 3. en büyük TBM makinesi olma özelliğini taşıyor.
8: Proje kapsamında Sarıyer'le Kilyos arasında çift yönlü ulaşım sağlanacak. Gidiş ve dönüş olmak üzere toplam 14 kilometrelik mesafe şu an yaklaşık 50 dakikada kat ediliyor. Tünelin hizmete girmesiyle birlikte bu süre 5 dakikaya düşecek.
9: Gidiş 7, dönüş 7. Toplamda 14 kilometrelik mesafe tünel öncesinde 50 dakikada kat edilirken tünelin açılmasıyla birlikte tamı tamına 5 dakikaya indirilmiş olacak.
10: Sarıyer-Kilyos Tüneli sadece İstanbul'umuza ve ülkemize değil uluslararası yol ağına da hizmet edecek muhteşem bir eser. Tünelimiz bittiğinde 5 dakika içerisinde Sarıyer'den Kilyos'a ulaşmış olacağız. Kuzey Marmara

0: Binin üzerinde personel ve 200'e yakın iş makinesi çalışmalarını devam ettirdi ve artık o çalışmalar son düzlüğünde.
1: Öte yandan tünel yaşanabilecek olası bir afet durumunda da kritik bir rol üstlenecek. Kuzey Marmara Otoyolu'na erişim sağlayarak ulaşım ve tahliye açısından önemli bir güzergah oluşturacak.
0: O zaman tünelin inşaatından müjdeyi size son olarak vermiş olalım. Tünelin açıldığı günden itibaren tünelin gidişi ve gelişi ücretsiz olarak vatandaşlara hizmet vermiş olacak.
2: İstanbul'da Kayaşehir Şirin Evler hattında çalışan minibüs esnafı metro hatlarının yaygınlaşmasıyla yolcu kaybettiklerini öne sürerek İstanbul Büyükşehir Belediyesi ek hizmet binası önünde kontak kapatma eylemi yaptı.
3: Şirin Evler'i istiyoruz anlamında değil.
4: Zaten mağdur ettim.
1: Esnaf İBB'den çare bekliyor ama senelerce cevap alamıyor. Onlar için artık son çare İBB binası önünde eylem yapmak. İstanbul'da Kayaşehir Şirin Evler hattında çalışan minibüs esnafı metro yüzünden yolcu kaybettiklerini iddia ederek İBB ek hizmet binası önünde kontak kapattı.
5: A47 hattında İstanbul genelinde yapılan Marmara metrolarla ilgili raylı sistemle ilgili araçlarımızın hepsi mağdur. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yolcu sayımlarında verilerde potansiyelin çok çok altında kaldığımızı İstanbul Büyükşehir Belediyesi de biliyor bunu.
1: İstanbul'da Kayaşehir Şirin Evler hattında çalışan minibüs esnafı İstanbul Büyükşehir Belediyesi ek hizmet binası önünde bir araya gelerek kontak kapatma eylemi gerçekleştirdi. Metro ve raylı sistem yatırımlarının ardından yolcu sayılarında büyük düşüş yaşandığını öne süren esnaf ekonomik olarak ayakta kalmakta zorlandıklarını ifade etti.
5: 31 esnafız A47 hattında çalışan 31 esnafız. 10 tanesi çalışıyor, 21 tanesi borçları nedeniyle, kredileri nedeniyle araçlarını satıp plakalarını bekletiyorlar. 10 tane esnaf da burada çalışmaya çalışıyor. Yani çalışacak bir şey yok ama çalışmaya çalışıyor.
1: Esnaf yaklaşık 2 yıldır çözüm beklediklerini belirterek araçların başka hatlara yönlendirilmesini ya da taksi dönüşümüne alınmalarını talep etti. Eylem boyunca araçlarını belediye binası önüne park eden minibüsçüler taleplerine yanıt verilene kadar mücadelelerini sürdüreceklerini ifade etti. Öte yandan habere konu olan iddialarla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
5: Biz İBB'den beklentimiz bir an önce bize bir çözüm bulmaları. İBB de kendi de biliyor verilerin yolcu sayımlarında bizim potansiyelimizin çok düşük olduğunu. Herkes biliyor, İstanbul'da bilmeyen yok. Yani biz İBB'den bir an önce derdimize çözüm bekliyoruz.
2: İş çıkışı yoğunluğuna bir de asfalt çalışması eklendi. D100'de uzun araç kuyrukları oluştu. Küçükçekmece'de Avcılar yönünün trafiğe kapatılması, İBB'nin yol çalışmalarındaki zamanlama tercihini tartışmaya açtı. İBB'nin asfalt çalışması nedeniyle D100 karayolunun Avcılar yönü trafiğe kapatıldı. Okulların açılmasıyla artan trafik yüküne yol çalışması da eklendi. D100'de trafik çilesi büyüdü. Bahçeli Evler'den Avcılar'a uzanan güzergahta uzun araç kuyrukları oluştu. Tepkilerin odağındaysa çalışmanın zamanlaması vardı. Vatandaşlar asfalt çalışmasının neden trafiğin daha rahat olduğu yaz döneminde yapılmadığını sorguladı. İş çıkış saatinde yolun kapatılmasına tepki gösterdi. Küçükçekmece'de yaşanan yoğunluk çalışmaların planlanmasının önemini bir kez daha gündeme getirdi. Kombi bakımını ucuza yaptırmak isterken daha büyük bir masrafla karşılaşabilirsiniz. Öyle ki düşük fiyatlı ilanlarla başlayan servis ziyaretleri yüksek faturalarla sonuçlanabiliyor. Hatalı müdahale ise cihazınıza kadar zarar verebiliyor.
6: İlanda düşük fiyat, kapıda değişen hesap, tasarruf için çağrılan servis beklenmedik masrafların başlangıcı olabiliyor.
7: Mağdur olmamak için aslında internetteki reklamlara tıklamamak lazım. Genelde dolandırıcı oluyorlar. Ucuz fiyat, ucuz etin yahnisi yenmez. İşin açıkçası böyle bir durum var.
8: Kışa hazırlık yapanların gündeminde kombi bakımı var. Ancak internetteki cazip fiyatlara aldananlar sözde ustalar tarafından dolandırılabiliyor. İnternet üzerinden kombi ustası çağırır mısın?
9: Çağırırım. Yorumlarına bakarım ama.
4: yorumları iyiyse çağırırım.

0: Sosyal medyadaki ustalara inanmıyor musunuz?
1: İnanmıyorum.
0: Neden inanmıyorsunuz?
1: Vallahi duyduğumuz kadarıyla, haberlerde de izlediğimiz kadarıyla her türlü şeyleri yaşadıkları için, ondan dolayı biz de bu tür şeylere inanmadığım için.
2: İlanlarda düşük olan servis ücreti eve gelindiğinde yükselebiliyor. Eksik ya da hatalı bakımsa cihazı kullanılamaz hale getirebiliyor.
3: Hatalı bakım dediğimiz zaman bir sürü parçalar var içinde. O parçaların bozulmasına sebep olabilir. Bu yüzden hatalı bakım büyük hasarlara neden olur. Kombi değişimine kadar gidebilir.
2: Öte yandan sözde ustaların yaptığı en yaygın uygulama kombi içerisindeki orijinal parçaları yan sanayi parçalarla değiştirmek oluyor. Bu da ucuz yollu bakım yaptırmak isteyenlere daha çok masraf çıkarıyor.
3: Orijinal parça diyor, çakma parça takıyorlar. Yan sanayi ürün kullanıyorlar, çıkma parça kullanıyorlar. Ya baktığımız zaman bizler servis olarak gittiğimiz zaman, usta olarak gittiğimiz zaman müşteriye bilgi veriyoruz. Sıfır parça mı istersin, çıkma parça mı istersin? Fiyatlarını söylüyoruz. Ona göre hangisini kabul ederse müşterinin bilincinde takıyoruz bunu. Ama sıfır parça takıyorum deyip de çıkma ya da ikinci parça takarsa müşteriyi de kendini de kandırmış olur.
2: Ticaret Bakanlığı'nın sahte servis uyarısı da tehlikenin boyutunu ortaya koyuyor. Yüksek ücret, orijinal olmayan parça, eksik onarım. Yetkili servis görünümüyle hizmet veren kişiler tüketiciyi mağdur edebiliyor.
4: Peki kombi bakımını yaptırmak isteyen vatandaşlar nelere dikkat etmeli?
3: Öncelikle bizler dükkanı olan esnaflarız. Bunun internet sitemizde var. Yerel olarak belediyelerde kaydımız, tesisatçılar teknisyenleri odasında kayıtlarımız, her türlü belgemiz kaydımız var. Görsel reklamlardan ziyade genelde insanlar eskiden tanıdıklara sorarlardı. Şimdi de var. Tanıdığa sormakta fayda var diyoruz. Eski usulde kesinlikle fayda var.
5: Genelde tanıdığımız, bildiğimiz insanlara yöneliyoruz. Onlara güveniyoruz.
1: Usta seçimini vallahi arkadaşlarla şey yaparak, birebir itişare ederek öyle bir şey yapıyorum yani.
4: Üstelik kombi bakımı cihazın yüzeysel tozunu almaktan ibaret değil. Yüzeysel temizlik kapsamlı bakımın yerini tutmuyor.
3: Kombiye bakıyoruz. Öncelikle bir çalıştırıyoruz kombiyi. Arızası var mı? Yok mu? Şikayet var mı? Yok mu? Müşteriyi dinliyoruz. O doğrultuda şikayet varsa öncelikle şikayeti gideriyoruz. Sonrasında genleşme tankıdır, baca kontrolüdür, iç fan temizliğidir, yanma odası, brülör, eşanjör temizliğidir, iç tozlarının alınmasıdır. Sonrasında filtre temizliği ve tekrar çalıştırıp bakıyoruz. Eksik, aksaklık ya da bir sızıntı, kaçak olabilecek, ileride sorun çıkarabilecek bir sorun olursa onları da tespit edip yapıyoruz.
6: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Yalova'daki AK Parti Yalova İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Burada yaptığı konuşmada sahipsiz sokak hayvanları sorununun Ekim ayı sonuna kadar tamamen çözüleceğini söyledi. Bakan Çiftçi, hayvanseverlere de bir çağrı yaptı. Gelsinler, barınaklardaki hayvanlardan birer, ikişer sahiplensinler dedi.
7: Biz İçişleri Bakanlığı olarak yasanın bize verdiği görevi yerine getiriyoruz. Ve bugün itibariyle de 99.7 oranına ulaşmış durumdayız. Tüm Türkiye'de sahipsiz sokak hayvanlarının toplama noktasında. Biz görevimizi yapıyoruz. Çünkü hepimiz yaşadık, hepimiz biliyoruz. Büyüklerimiz, dedelerimiz sabah namazına, yatsı namazına gidemez duruma gelmişti. Öyle değil mi? Hanımlar, bayanlar sokağa çıkamaz hale gelmişti yani. Saldırıyorlar, bunu televizyonlarda hepimiz gördük, bu görüntüleri izledik. Çocuklar parka gidemez oldu. Kaç tane çocuğu parçaladılar. Dolayısıyla demek ki buna başka bir tedbir almak gerekiyordu. Başka bir formül bulmak gerekiyordu. Formül de belli oldu şimdi. Artık sahipsiz sokak hayvanlarının yaşam alanları sokaklar değil. Çünkü sokak demek açlık demek hayvanlar açısından. Sokak demek hastalık demek. Sokak demek yaşam hakkının riske girmesi demek. Trafik kazalarına sebebiyet veriyor hayvanlar, sahipsiz sokak hayvanları. İşte hayvanlar bazen böyle açlıktan, hastalıktan da ölüyorlardı. Yani şu andaki sistem daha iyi değil mi yani? Ne güzel belediyeler, barınakta bunları topluyorlar. Orada besliyorlar, tedavilerini yapıyorlar, kısırlaştırıyorlar. İsteyenler varsa sahiplendiriyorlar. Ben toplumu, yani hayvanseverleri buna da davet ediyorum. Hayvanseverler gelsinler, barınaklardaki hayvanlardan birer ikişer tane sahiplensinler, baksınlar evlerinde. Ekim ayının 15'ine kadar İstanbul'da, şu anda İstanbul %98'e ulaşmış durumda. 15 Ekim'de İstanbul'da da bütün sahipsiz sokak hayvanları toplanmış olacak. 30 Ekim'e kadar Diyarbakır'da toplanmış olacak. Şu anda iki ilimiz kaldı. İstanbul ve Diyarbakır. Ve İçişleri Bakanlığı olarak toplumun önemli bir problemini de bu ayın sonunda tamamen çözüme kavuşturmuş olacağız.
6: Bursa'da elektronik ortamda gerçekleştirilen ehliyet sınavına kopya düzeniyle giren 18 yaşındaki aday gözetmen tarafından yakalandı. Adayın 2 yıl süreyle ehliyet sınavlarına girmesi yasaklandı.
8: Ehliyet sınavına kopya düzeniyle girdi. Durum sınav sırasında fark edildi. Bursa'nın İnegöl ilçesinde Halk Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen elektronik ehliyet sınavında 18 yaşındaki bir aday kopya çekmeye çalıştı. Sınav sırasında adayın hareketlerinden şüphelenen gözetmenin yaptığı kontrolde kulağında sınavda kopya çekmek amacıyla kullanıldığı değerlendirilen bir düzenek tespit edildi. Bunun üzerine adayın sınavı sonlandırıldı. Kulağındaki düzeneye el konularak şüpheli polis ekiplerine teslim edildi ve ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili adli işlem başlatılırken adayın 2 yıl süreyle ehliyet sınavlarına girmesinin yasaklandığı öğrenildi.
6: Bursa'da patenli bir genç seyir halindeki otobüse tutunarak trafikte ilerledi. Tehlikeli şekilde yolculuk yapan gencin o anları geliyor ekranlara.
9: Arkadaşlar şu an araba 70'te gidiyor. Çocuk da arkasına takılmış bir vaziyette.
10: Bursa'nın Osman Gazi ilçesinde patenli bir genç hızla giden otobüsün arkasına tutunarak hem kendi canını hem trafiği tehlikeye attı.
9: Ölse anası babası şikayetçi olacak.
10: Tehlikenin farkında olmayan patenli gencin yolculuğu başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
9: Bu çocuğun yaptığı şimdi nedir?
10: Yoğun akan trafiğe aldırmayan patenli genç, iddiaya göre otobüsle birlikte saatte 70 kilometre hıza ulaştı.
9: Arkadaşlar şu an araba 70'te gidiyor. Çocuk da arkasına takılmış bir vaziyette.
10: Tehlikeli yolculuk bir süre devam etti. Patenli genç otobüsün arkasından ayrıldıktan sonra gözden kayboldu.
6: Evet, İstanbul'da günlerdir etkili olan sağanak yağışlar mega kentin barajlarına can suyu oldu efendim. İSKİ verilerine göre barajların ortalama doluluk oranı geçtiğimiz haftaya kıyasla hissedilir bir artış kaydetti.
11: Yağmur günlerce yağdı, barajlara yaradı. Doluluk oranları artışa geçti. İstanbul'da günlerdir etkisini sürdüren sağanak yağışlar su kaynaklarında yeniden yükselişi beraberinde getirdi. Yaz aylarından bu yana düşüş eğiliminde olan baraj doluluk oranları son yağışlardan sonra yeniden artış grafiğine girdi.
12: İstanbul'da son günlerde etkili olan yağışlar barajlardaki doluluk oranlarına da yansıdı. Bundan 10 gün öncesinde İstanbul'daki genel barajlardaki doluluk oranı %36 seviyesindeydi. Yağışlarla birlikte bu oran %38'i aştı.
11: İSKİ'nin anlık baraj doluluk verilerine göre Megakent'teki barajlar geçtiğimiz haftaya kıyasla dikkat çekici bir artış kaydetti. Düşüş seviyesinde olan başta Ömerli, Darlık ve Elmalı barajlarındaki yükseliş grafiği yüzleri güldürdü. İSKİ verilerine göre genel doluluk oranı %38,5. Istırancılar Barajı %19, Sazlıdere Barajı %20,58, Alibey Barajı %36,67 olarak kayda geçti. Elmalı Barajı %84'lük doluluk oranıyla başı çekti.
12: Sezonun ilk yağışlarını aldığımız bu günlerde yağışların düzenli olarak devam edebilmesi, işte görmüş olduğunuz barajların daha çok suyla kavuşabilmesi için oldukça önemli. Çünkü toprağın suya doyabilmesi ve suyun birikme derecesine geçebilmesi için yağışların düzenli olarak devam edebilmesi gerekiyor.
11: Uzmanlarsa barajlardan gelen sevindiren habere rağmen tedbirin elden bırakılmaması gerektiğini vurguluyor. Yağışların baraj yataklarına ve yeraltı sularına tam olarak yansıyabilmesi için düzenli yağış sürecinin devam etmesi gerektiği belirtiliyor.
6: COP31'e doğru geri sayım sürerken gözler bu kez iş dünyasının iklim mücadelesindeki rolüne çevrildi efendim. Türkiye'nin ev sahipliğine gerçekleşecek zirve öncesinde özel sektör temsilcileri yeşil dönüşümden su yönetimine, adil geçişten iklim taahhütlerine kadar kritik başlıkları masaya yatırıyor.
13: This is also the spirit. İklim değişikliğiyle mücadelede özel sektörün rolü giderek önem kazanıyor. COP31 öncesinde iş dünyasının iklim eylemine katkısını artırmak amacıyla önemli bir çalışma yürütülüyor.
14: Öncelikle sıfır atık hareketini küresel bir vizyona dönüştüren, bugün Türkiye'nin 81 ilinde ve dünyanın 193 ülkesinde karşılık bulan bir harekette dönüştüren Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin sizlere selamlarını iletmek istiyorum.
13: Sıfır Atık Vakfı, Birleşmiş Milletler Türkiye ve UN Global Compact Türkiye işbirliğiyle düzenlenen istişare toplantılarıyla iş dünyasının görüşleri bir araya getiriliyor. Toplantılarda yalnızca sorunlar değil, uygulanabilir çözüm önerileri de ele alınıyor. İlk toplantıda iklim eylemi, karbonsuzlaşma, iklim finansmanı ve iklim riskine karşı dayanıklılık konuları değerlendirildi.
14: COP öncesi yapılan en büyük toplantı. Türkiye şu an Cumhuriyet tarihinde ev sahipliği yapacağımız en büyük toplantıya hazırlanıyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız, aynı zamanda COP31 Başkanımız Murat Kurum'un liderliğinde hazırlandığımız COP31'de dünyanın farklı coğrafyalarından 197 ülkeden 100 binden fazla insanı ağırlayacağız.
13: İkinci toplantının gündeminde ise döngüsel ekonomi ve inovasyon vardı. Serinin yeni toplantılarında ise doğa ve insan odaklı başlıklar öne çıkıyor. Biyolojik çeşitliliğin korunması, su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi, doğal kaynakların verimli kullanılması ve adil geçiş.
14: Sıfır Atık Vakfı olarak vatandaşımızın gerçek gündemine dair çözüm önerileriyle vatandaşımızın hizmetinde ve yanında olmaya devam edeceğiz. Bugün başlatılan doğa uygulamasıyla beraber vatandaşımızda çok ciddi bir farkındalık oluştu. Yine bu çalışmalarla beraber acaba vatandaşımızın evsel atıklarından bir gelir modeli oluşturup vatandaşımızın kendi gelirine nasıl katkıda bulunuruz diye çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdürüyoruz.
13: Yeşil dönüşümün istihdama etkisi ve özel sektörün iklim taahhütleri de değerlendirilecek. Amaç iş dünyasının verdiği taahhütleri somut adımlara dönüştürmek. Kamu, özel sektör, sivil toplum ve diğer paydaşlar arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi de toplantıların önemli hedeflerinden biri. Çalışmalardan çıkacak önerilerin Türkiye'nin COP31 sürecine katkı sağlaması bekleniyor. Türkiye COP31'e 9-20 Kasım 2026 tarihlerinde Antalya'da ev sahipliği yapacak.
6: Aileleri kültür, sanat, eğitim, spor ve eğlenceyle buluşturan Ailefest Rami Kütüphanesi'nde devam ediyor. Türkiye Gönüllü Teşekkürler Vakfı tarafından düzenlenen festivalde farklı kuşaklar aynı çatı altında buluşuyor efendim. Festivalin açılışında konuşan Türkiye Gönüllü Teşekkürler Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Ailefest Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Erdoğan, Ailefest'in Anadolu'da yüzyıllardır yaşatılan dayanışma kültürünün bir yansıması olduğunu söyledi.
10: Rami Kütüphanesi bu kez aileler için festival alanına dönüştü. Kültür sanattan eğitime, spordan atölyelere, söyleşilerden konserlere kadar pek çok etkinlik Aile Fest'te ziyaretçilerle buluşuyor. Festival aile ve nüfus 10 yılı kapsamında gerçekleştiriliyor. Amaç farklı kuşakları aynı çatı altında buluşturmak ve ailelerin birlikte nitelikli zaman geçirebileceği alanlar oluşturmak. Bilal Erdoğan festivalde yaptığı konuşmada Ailefest'in Anadolu'da yüzyıllardır yaşatılan dayanışma kültürünün bir yansıması olduğunu vurguladı.
15: Bu bir imece. Yani bizim Anadolu'da yüzyıllar boyunca yaşattığımız dayanışmanın bir yansıması. Şehirde aile için imece ile bir aile festivali tertip ediyoruz. İnşallah ailelerimiz dedesiyle torunuyla buraya beraber gelsinler.
10: 0-3, 3-6 ve 7-12 yaş gruplarına özel alanlarda çocukların gelişim dönemlerine uygun duyusal, uygulamalı, sportif ve kültürel etkinlikler düzenleniyor. Söyleşi ve imza programlarında ise aile kavramı manevi, kültürel ve sosyal yönleriyle ele alınıyor. Festivalde ziyaretçiler için farklı lezzetlerin yer aldığı bir alanda oluşturuldu.
15: Mesele burada sadece çocukların eğlenmesi değil, anne baba dede atasıyla beraber eğlenmesi. Bunu başarabilirsek işte aile fikrine yatırım yapmış oluruz. Aile fikrinin güçlenmesine hizmet etmiş oluruz. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum.
10: Geleneksel Türk mutfağından örneklerin yanı sıra dünya mutfaklarından tatlar da festival ziyaretçilerine sunuluyor. Çocukların etkinliklerinden atölyelere, kitap fuarından söyleşilere, yarışmalardan konserlere kadar geniş bir program sunan Aile Fest, 6 Ekim Salı gününe kadar Rami Kütüphanesi'nde ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.
6: Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi ile Darül Cezzeh Başkanlığı sağlık ve bakım alanında iki köklü miras, ortak bir gelecek adlı işbirliği protokolünü imzaladı. Protokolle öğrencilere saha eğitimi desteği, laboratuvar imkanları ve yaşlı sağlığı alanında işbirliği yapılacak.
2: Bezmi Alem ve Darül Ceze ecdadın bıraktığı iki önemli miras. Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi ile Darül Ceze sağlık ve bakım için protokol imzaladı. Özneye de toplum sağlığı kondu. Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi ile Darül Ceze Başkanlığı arasında sağlık ve bakım alanını içeren iki köklü miras, ortak bir gelecek adlı işbirliği protokolü imzalandı. Şişli'deki Darül Ceze Başkanlığı'nda düzenlenen törende Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Hüseyin Topbaş'la Darül Ceze Başkanı Esra Ceceli İslam protokole imza attı. Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Hüseyin Topbaş, ecdadın emanet ettiği en güzel miraslar arasında yer alan iki kurumun bir araya gelmesinden mutluluk duyduğunu ifade etti.
16: Ecdadımızın bize emanet ettiği vakıf medeniyetimizin en güzel örneklerinden iki kurum bugüne kadar en güzel şekilde gelmiş ve devam ediyor. Bizler de başkanlar olarak buraya bir irade koyduk. Hocamızın da katkılarıyla inşallah güzel bereketli sonuçlar elde edeceğiz. Bir tarafta bakım tarafı var, bir tarafta sağlık tarafı var. Bu iki kurumun da kas ve kabiliyetleriyle inşallah ortaya bereketli sonuçlar çıkacak.
2: Darül Ceze Başkanı Esra Ceceli İslam, işbirliğiyle iki güçlü kurumun sağlık ve bakımı günün şartlarında bir araya getirdiğini belirtti.
17: İki kurumun güçlü alanları olan sağlık ve bakımı, günümüz şartlarında en çok ihtiyaç olan bu iki alanı bir araya getiriyor. Çok önemli işbirlikleri olacaktır. Hem eğitim alanında hem sağlık alanında birbirinin yaptığı işlere destek olacak bu iki kurum bu protokoller sayesinde.
2: Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Adem Akçakaya ise sağlık ve bakımın bir araya gelerek hayırlı işlere vesile olması temennisinde bulundu.
18: Çünkü Osmanlı'ya dayanan iki mazbut vakfın bir araya gelmesi, işbirliği yapması. İkisi de hayır amaçlı kurulmuş kurumlar. Biz ağırlıklı olarak Bezmi Alem olarak sağlık, Darül Aziz'de bakım. Biz iki gücü birleştiriyoruz. İnşallah hayırlı işlere vesile olacaklar.
6: Bir son dakika gelişmesiyle devam ediyoruz sevgili izleyenler. Hakemler dosyası soruşturmasında MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 7 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosu'nun koordinasyonunda yürütülen hakemler dosyası soruşturması kapsamında bazı şüpheliler hakkında eziyet ve resmi belgede sahtecilik suçlarına ilişkin iddialar olduğu belirlenmişti. Dosya kapsamında açık kaynak araştırmaları, MASAK ve HTS çalışmaları, müşteki ve tanık ifadeleriyle bilirkişi tespitleri sonucunda MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'yla MHK üyesi bazı hakem ve gözlemcilerin suçla bağlantılı olabilecekleri değerlendirilmişti. Bunun üzerine İstanbul, Ankara, Elazığ ve Manisa'da belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda Ferhat Gündoğdu, TFF Faal Hekemler Derneği Başkanı Ferdi Karadoruk, eski TFF Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili Ahmet Şahin, eski TFF Merkez Hakem Kurulu Üyesi Yunus Yıldırım, TFF Eğitim ve 4. Bölge Sorumlusu Sebahattin Şahin, TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu Alican Sağlar'la TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Koçif gözaltına alınmıştı. Gözaltındaki 7 şüpheli işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilmişti. Savcılık işlemlerinin ardından MHK Başkanı Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 7 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında Süper Lig hakemi Yasin Kolla, Süper Lig yardımcı hakemi Göktürk Hazar Erel de gözaltına alınmıştı. Böylelikle hakemler dosyası soruşturmasında MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 7 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Son dakika gelişmesi olarak ekranlarınıza da yansıyor. Sıcak bir gelişmedir. MHK Başkanı Gündoğdu için tutuklama talep edildi. Efendim, bu sıcak bilgiyle artık moderatör geceyi de noktalıyoruz. Herkese iyi bir hafta sonu geçirmesi dilekleriyle. İyi geceler, hoşça kalın.

0: Çay bizim Türk milleti olarak çok yaygın tükettiğimiz bir içecek ve çok da faydası var. Saymakla da bitmez. Yani kalp damar sağlığına da faydası var, metabolizmaya da faydası var. Şeker hastalığı, diyabete, özellikle tip 2 diyabete de iyi geliyor. Hatta GLP-1 hormonu dediğimiz hormonun artışına sebep olup iştahı da baskılıyor. Yani obeziteye de iyi geliyor. Tabii ne kadar tükettiğimiz, ne zaman tükettiğimiz ve nasıl tükettiğimiz de önemli. Limon hepimizin bildiği gibi yoğun C vitamini içeren ama antioksidan özelliğiyle öne çıkan bir gıda, besin maddesi. Çayda da zaten antioksidanlar var, zaten faydası da büyük oranda bu sayede oluyor. İşte kateşinler, flavonoidler var. Bu sayede hem kolesterole faydası var. Kolesterolün okside hale gelmesini nispeten engelliyor. Metabolizmaya faydası var dedik. Limonla birlikte bu antioksidan özelliği daha da artıyor. Limonun katkısıyla beraber.
1: Son günlerde birileri duruşumuzu çok net ortaya koyduğumuz olumsuz hadiseleri fırsat bilerek partimize yönelik bir saldırı kampanyası başlattı. Münferit örneklerden hareketle değerlerimizi de hedef alan son derece çirkin, son derece sorumsuz bir tavır içine girdiler. Milyonlarca insanımızı alçakça töhmet altına bırakmaya çalışıyorlar. Adı gibi ak olan, pak olan bu tertemiz hareketi lekelemek için her yolu deniyorlar. Ellerine geçirdikleri her fırsatı, kadınların uğruna mücadele verdikleri, bedel ödedikleri en temel haklarına karşı bir saldırı malzemesi yapan bu ahlaksızları ben yine milletimizin takdirine havale ediyorum. Milletimiz de basiretiyle, irfanıyla ne yapılmak istendiğini zaten görüyor. Biz de her zaman olduğu gibi bunlara prim vermiyor, işimize bakıyoruz.
2: Murat Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu Ekranların Rekorter programı 8. hesapta bu hafta. Opet test köşesinde IAA Hanover Fuarı'ndan görüntüler, araç muayenesinde değişim rüzgarı ve Lumical Genel Müdürü Tahir Karabulut'la keyifli bir söyleşi yer alıyor. Ekranların en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etap. Bugün 12.15'te 24'te.

Bu dünyadan bir Süleyman Mansur geçti. Filistin modern sanatının en önemli temsilcilerinden ressam, heykeltıraş, yazar ve karikatürist Süleyman Mansur, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşamını yitirdi. Batı Şeria'nın Ramallah kentinin Bir Zeyt kasabasında 1947'de dünyaya gelen Mansur, Filistin direnişinin sanat dünyasındaki sembol isimlerinden biriydi. Filistin halkının vatanını, tarihini ve hafızasını eserlerine taşıdı. Filistinlilerin direnişini ve toprakla bağını eserlerine yansıtan Mansur, çalışmalarında Filistin kültürü, tarihi ve geleneğinden türetilen sembolleri kullandı. Onun fırçasında toprak yalnızca bir coğrafya değil, hatıraların, acıların, özlemlerin ve köklerin sessizce konuştuğu bir yurt haline geldi. Sanatı bir direniş biçimi olarak gören Mansur'un 1973'te yaptığı ve sırtındaki ağır yükün altında ezilen yaşlı bir Filistinli adamı tasvir ettiği Güçlüklerin Devesi adlı tablosu dünya çapında üne ulaştı. Sanatsal ve ulusal bir ikon haline gelen eserinde Kudüs'ün yer aldığı yükü, Kubbetü's Sahra'nın da görülebildiği büyük bir göz şeklinde resmetti. Sanki o göz yalnızca Kudüs'e değil, Filistin'in acısına, geçmişine ve hiç silinmeyen hafızasına bakıyordu. Sanatçı eserleri aracılığıyla Filistin direnişinin görsel kimliğinin şekillenmesine katkıda bulunurken, sanatını hafızanın ve Filistin davasının aktarılmasında bir araç olarak kullandı. Tuval üzerine bıraktığı her iz yalnızca bir sanat eserinin değil, bir halkın yaşanmışlığının ve unutulmamak için direnen hafızasının da iziydi. Filistin modern sanatının önemli temsilcilerinden olan Mansur, Necip Fazıl Uluslararası Kültür Sanat Ödülü, Roma Ödülü, UNESCO Ödülü, Arap Yaratıcılar İçin Nil Ödülü ve Filistin Plastik Sanatlar Ödülü'nün de aralarında bulunduğu yüzlerce yerel ve uluslararası ödüle layık görüldü. Şimdi Süleyman Mansur bu dünyadan geçti. Ardında yalnızca tablolar, heykeller ve çizimler değil, bir halkın hafızasına dokunan, toprağına ve tarihine sahip çıkan koca bir miras bıraktı. Ruhu şad olsun.

Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarih. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmek demek. Doktor Özgenur Reyhan Güler, An ve Zaman'da bu hafta efsanelerden gerçeklere, iki ayrı tanığın gözünden Troya Savaşı'nda neler yaşandığını, Profesör Doktor Reyhan Körpe ve arkeolog editör Nezih Başgelen'e soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24.

0: Günün manşetine hoş geldiniz. Ben Ömer Özkök. Gündemde öne çıkan gelişmelerle Akşam Gazetesi yazarı Hikmet Genç'le ekranlarınızda ve radyolarınızdayız. Hikmet abi, hayırlı günler, hayırlı cumalar.
1: Hayırlı cumalar, hayırlı günler dileyelim. Bugün de çok kasvetli bir hava var, değil mi? Evet. Yani buraya kadar geldim, biraz önce söyledin ya, yağmur başladı, sen geldin de halbuki değil. Yani o yağmur benimle birlikte
0: seninle
1: geliyordu.
0: Seninle beraber geldi.
1: Ben hızlandım, yağmuru geçtim, içeri geldim, arkamdan yağmur geldi. Bu dediğim tabii şaka değil. Yani burası için şu an şaka da, daha önce başıma gelmiş olduğu da vardır yani. Arkandan yağmur bulutları vardır, böyle şaka şaka yağar. Sen önden koşarsın, ulan acaba buraya da bir yer duruyorsun, haşit diye üzerinden gelir. Çok
0: bulut enteresan. Geçişi yani.
1: Bulut geçişi yani böyle... Özellikle İstanbul'da son yıllarda. Bence eskiden de vardı bu ya. Ben şöyle düşünüyorum. Hani diyorlar, lan eskiden böyle bir şey yoktu. İstanbul bir tarafta günlük güneş, öteki taraf. Ben, ama haberleşemiyorduk. Belki de ondan olabilir mi hocam?
0: Ya, yani mutlaka tabii.
1: Yani telefon tırırt dangırlık tırırt diye telefon çevirip de birbirimize ulaştığımız vakitlerde.
0: Santral.
1: Evet, santral orada vakitlerde. Yani yok santral.
0: Sen hatırlamazsın santral.
1: Yok, o kadar eski değildim ben ya. Ama tamam. Yani bu çevirmeli telefonlar döneminde birbirimize bağlantı yapardık yani. O şehirler arasında. Ama İstanbul içinde de herkes birbirini aramazdı. Şimdi bir yerde yağmur var, cep telefonundan, anlık kameralardan her şeyi izleyebiliyorsun. Yani çok artık tabii iletişim. Ama neyse yani çok hala devam ediyor maşallah ya. Yani yağmur değil mi? O güzel bir şey.
0: Değil mi?
1: Herhalde su ihtiyacımızı karşılıyoruz ve güzel başladı.
0: Maşallah.
1: Ekim ayın başında maşallah.
0: Berekettir. Evet, Allah afetinden muhafaza etsin.
1: Bir sıkıntı var trafik o da. İstanbul'da zaten yani yere bir damla bir şey düşse zaten trafik tıkanıyor.
0: Geçmiş olsun.
1: Geçmiş olsun yani.
0: Tabii yurt genelinde hava sıcaklıkları da tam böyle hani şey denir ya.
1: Sonbahar.
0: Hastalık havası.
1: Evet, sonbahar evet. Dikkat edin.
0: Ben etrafımda görüyorum mutlaka seyircilerimiz ve dinleyicilerimiz yurdun herhangi bir yerinde de olsanız bu gribal enfeksiyonların artış gösterdiğini görüyorsunuz. Okulların açılmasının evet, da buna yani. Etkisi var.
1: Ben büyüklere söyleyecek bir şeyim yok da yani ama.
0: Ama soğuk
1: okul,
0: hava.
1: Okul hava, okullar için.
0: Abi bak, hava bak. Elde bir an biraz önce bizden dakikalar önce meteoroloji editörümüz Elde Biren Ayan yine lahana dedi.
1: Hocam lahana her zaman işe
0: yaramaz. Lahana taktiği. Bak bu önemli.
1: Yani evet, bilmiyorum.
0: Kat kat efendim mümkünse. Çünkü havalardaki bu değişkenlik, gün içinde de değişiklik gösteren değişkenlik hastalık için çok acayip bir zemin oluşturuyor. O yüzden buradan
1: canım, yani,
0: lahana
1: tamam.
0: Tavsiyemizi de vermiş evet. Olalım.
1: Hayırlısı
0: sana
1: olsun
0: ben da. Bahsetmiştim Osmanlı'da lahanacılarla, doğru mu? Bamyacılar.
1: Neyse.
0: Onu da bilahare anlatırım.
1: Ya, evet. İnşallah. Yani
0: o zaman gel başlayalım.
1: Evet.
0: Dün sosyal medyada bir şey dikkatimi çekti Hikmet abi. Onu önemsedim. İsrail Kanal 13 televizyonu New York'ta Gazze konulu bir toplantıda Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan'ın İsrail'e soykırımcı ifadesini kullanması Netanyahu'nun temsilcisini rahatsız etmiş.
1: Eder.
0: Netanyahu'nun temsilcisi de karşılık vermiş.
1: Verir.
0: Sayın Bakan da altta kalmaz tabii. O da ona derken senin sarı saçlı mavi gözlünün damadı var Kushner.
1: Hı hı.
0: O meselede de biraz ara bulucu rolünde Kushner devreye girmiş, o sakinleştirmiş. Yani, böyle bir kulis bilgisi dikkatimi tamam, çekti olur. Onunla başlayalım.
1: Olur yani kulis bilgisi olarak verdiğin için çok ciddi almayacağım. Hı. Şunu da söyleyeyim yani Fidan, Hakan Fidan'ın ne dediği benim için çok önemli. Duruşumuz çok önemli. İsrailler ne altı yer sesinler. Yok sabah kalkıyoruz Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı, Yunanistan Savunma Bakanlığı bilmem ne müşaviri, Yunanistan Zart bilmem ne sabah kalkıyor ve ada bizim de aslında falan filan. Öteki geliyor bilmem ne. Ya neden biz duruşumuz belli. Bu tür şeyleri yani efendim İsrail cevap vermiş bilmem ne verecek tabii. Yani o vermek kendi adına o seçimler de var. Her şeyi oraya evrilmeye çalışıyorlar. Şey sormuşlar çok güldüm sabah sabah. Trump'a sormuşlar bu uçakta kavga çıktı ne oldu diye. Bunun arkasında eğer İran varsa İran'ı yok edeceğim demiş. Yani bunlar abi artık samimi söylüyorum bunu ben ciddiyetle söylüyorum. Ciddi tarafı yok. Bak ciddiyetle söylüyorum ciddi tarafı yok. Yani bu bazen olayları akışında haber verme biçimi de her şeyde bir bakıyoruz Türkiye'ye mesela Yunanistan'la aramızda bir şey oluyor. Bir Miçotakis hemen de diyor bir şey söylüyor mesela. Abi sen bir hafta boyunca televizyonda, ekranlarda Yunanistan böyle girdik, böyle çıktık, böyle füzemiz var, böyle füzemiz var, anlatırsan savaşı sen çıkartırsın. Bakıyor Yunanistan bunlar konuşuyor diye dönüyor, biz de yapalım diyor. Bunu ben ciddi söylüyorum, şaka yapmıyorum. İsrail meselesinde biz yapacağımız, yapmışız, koyacağımızı koymuşuz zaten. Hakan Fidan koyacağım diyor bir daha. Yani benim tavrım ortada. Bu tavrı ortaya koyarım, bitti. O teki demiş, ya onlar dünya barışı için bana destekleyin dediği zaman Netanyahu katili, ABD Kongresi ayakta alkışlandı. Hadi açıkla, hadi yorumla bunu. Hadi bana yorumla bunu yani. Ama aslında böyle Kongre'nin değil, değil hocam. Yorumlama. Bu yaşandı. Bana bunun mantıklı bir açıklamasını yap kardeşim. Amerikalı ya, o anlıyor. Hani vizyon sahibi ya, dünyayı yönetiyorlar ya. Yani neden alkışlandı diye sorun, bana bunu açıklayın. İnan dış politikayı da bırakacağım. Yok açıklaması. Burada olduğu gibi. Hakan Fidan görevini yapıyor kardeşim. Dünyaya meydan okumaya devam ediyor. Budur. Durduğumuz yerde budur. Unutmayın ki Türkiye'nin, ben onu önemsiyorum. Bence çizgiyi zaten çizdi Erdoğan. Onu Atfos diye özel söylemiyorum. Derdimi anlatan bir cümle var. Türkiye'nin ileri savunma hattı orasıdır. Bitti. İleri savunma hattı. Ben müteyakkızım.
0: Teyakkuz halindeyim. Hazır vaziyetteyim.
1: Elim tetiktedir. Bakarım. Arpacıya kadar bakarım. Ne oluyor diye bir sorarım. Budur. Olan da budur. Yani ben şunu söyleyeyim. Bugünlerde biraz böyle ılımlı bir Orta Doğu havası var. Allah'tan. Hiç manşette, hiçbir yerlerde de dış politika gibi bir şey de yok. Hı. Tamam mı? İçeri doğru yoğunlaştı. Çünkü yani Hürmüz'de adam Trump dedi. Deli dedi, ne yapsa yerdi. Trump boğazı dedi. Hürmüz'e. Ondan sonra İran hadi gel diye bağırıyor. Gelen yok, giden yok. Uçaklar uçak gibi orada duruyor. Bizikler de bekliyor çubuklarla. Acaba uçak gibi ne, kaç uçak kalkacak diye. Bir şey olduğu yok. Benim tek bildiğim şey var. İngiltere, Fransa, Almanya başta olmak üzere. Şu anda AB ülkelerinde büyük, müthiş bir enerji krizi yaşanıyor. Halen şu anda. Çok pahalı. Bunun kışa nasıl tekabül edecek, ne olacak diye yürüyüşler falan var. Benzin istasyonlarında gösteriler var. Bunu görmüyoruz dünyada. Nedir? İşte bunun sonucu. ABD ense rahat, zaten kendi enerji şeyi var. Rusya çok mutlu. Ayda ne güzel diyor Hürmüz'ü. Bir daha bir dövsene bakalım ya. Çok güzel oluyordu. Bir daha yapsana abi ya diyor. Şaka değil. Nasıl? Ya Trump abi gel bir daha bir bakalım İran ne oluyor. Bir daha bir vursana diyor. Çin diyor ki bak karışmam. Çin diyor ki ben diyor biliyorsun en kritik organım. Tamam mı? Bir sıkarsam ne diyor çip bulursunuz. Ne araba ne telefon. Hiçbir şey bulamazsınız. Böyle vergi yok. Hop bir dakika. Lazım olan enerji bana vereceksiniz diyor. Git ayarla sarı saçlı mavi gözüm. O da okey diyor. O kadar. Hayat bu kadar. Ben ya benim biliyorum ki Orta Doğu'da ileri savunma hattım orasıdır.
0: Nokta.
1: Hakan Fidan da bunu hatırlattığı için biraz tedirginler. Onca ders verdik, onca sopa gösterdik. Onca işte petrol fiyatlarını yükselttik, enerji fiyatları yükseldi. Sen de acı çek diye bağırırken Türkiye'ye, onu çektireyim derken bütün dünyaya çektiriyorlar. O. Ben gene kurtarırım, buradan çıkarım. Hocam biz şerbetliyiz, bir şey olmaz.
0: Evelallah.
1: İnşallah.
0: Şimdi Avrupa merkezli Euromed İnsan Hakları İzleme Örgütü varmış abi.
1: Evet.
0: Yeni Şafak gazetesinde bugün o Euromed İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün bir raporu haberleştirilmiş. Başlık çok çarpıcı. Hı hı. Tarihin, bak bugüne kadar yaşanmış yaşanacak tarihin en büyük gettosu Gazze.
1: Öyle. Tamam biz bunu Euromed'den önce...
0: Tamam biz diyoruz da onların da bunu evet,
1: önemli.
0: İlan etmeleri önemli. Şimdi getto bir doğru topluluğun mi? Zorla böyle toplandığı ve yaşamaya yaşamaya zorlandığı kapalı bölge olarak kabaca tanımlanabilir.
1: Almanlar çok iyi bilirler. Almanya o Auschwitz kamplarında olduğu vakitlerde da tarihi eski olabilir ama Almanya'da gettolar kelimesi 2. Dünya Savaşı çok kullanılmıştır. Almanları toplayıp böyle kamp gibi şehrin ucuna bir köşesine.
0: Ya var ya Allah ne Nuh abi ne derdi? Atana rahmet.
1: Ceddine rahmet.
0: Rahmet. Getto'nun kelime kökenine baktım efendim gelmeden önce. Şöyle bir hafızayı tazeleyelim diye. Kelime ilk olarak 16. yüzyılda Venedik'te evet, Yahudilerin zorunlu olarak ikamet ettikleri bölgeyi tanımlamak için kullanılmaya başlanmış abi.
1: Evet.
0: Ya bak görüyorsun
1: değil mi? Geçmişi bilmiyordum ama.
0: 16. yüzyılda Yahudilerin tabii yaşamaya zorlandıkları bir alan için türetilmiş kelime, şimdi Yahudilerin zorladıkları bir alan için
1: demek ki burada
0: kullanılıyor.
1: Demek ki oradaki bir yani bir bilgi, bilgiden evet, bahsediyorsun.
0: Bilgiden bahsediyorsun.
1: Yani bu benim irfanım değil, bir bilgi bu. Bu yani veri, yani bilim, çağdaşlık bir şey değil mi? Bilgi, 16. yüzyıl. Ne diyordum ben? 16. yüzyılda neden Venedik'teki

0: Yahudilerin burada yaşayamazlar. Bunları uzaklaştırın. Şu bölge şuraya koyun. Bir de duvar çekin. Hı. Çünkü Almanya bunu yaptı. İşaretlendi. Evet. Tık tık tık tık. Cuda. Ki bu Yahudiler bunları bir mahalleye koyun. Oradan da kampları alın. Konulan mahalleler gettoydu. O zaman SS subayları gettolara giderler. Getto dediğin Almanya'da Berlin'deki yaşayan üstü de Aryan ırkının dışındaki diğer mahallelerde yaşayan tipler bunlar. Onlar orada yaşıyor. Buraya gelme diyor. Tamam. Dükkanları falan koydular değil mi? Orada terzileri, kuyumcuları falan filan gibi. 16. yüzyılda neden Venedikliler, neden Venedikliler Yahudileri o mahalleye koymaya ihtiyacı hissetmiş olabilir? Soru. Soruyorum sadece. Bakıyoruz. Neden 16. yüzyıl? Peki neden 14. yüzyılda gene Doğu Avrupa'dan Yahudiler hakikaten ciddi bir sopayla dövülerek gönderildi batıya doğru? Bilmiyorum. Neden 15. yüzyıl sonlarına doğru? Şimdiki o Safarat Yahudileri falan tut ya da 18. yüzyıla doğru. Tarihleri karıştırmış olmayayım. Rakam hatırlamıyorum. Neden oradan bu sefer buraya gitmek zorunda kaldı?
1: Allah Allah.
0: Hadi bırak hepsini geçtik gittik. Geldik. Hı. Neden gene Almanlar adam mı bulamadılar bir tek Yahudileri takıp da bunlar diye. Onca Yahudi var burada. Rakamlara göre 2,5 milyon Yahudi kesti bunlar. O kadar Yahudi yok orada. Bırak dediğimi unutma abi. O kadar Yahudi nüfusu yok. Hep söylüyorum. Romanlar nerede abi? Romanlar nerede? Öldürülen Romanlar nerede ya? Milyona yakın Roman yok oldu. Ya. Buharlaştı. Haberde Roman dediğinde şey düşün. Yani şu andaki Romanya veyahut da Roman'dan yani genel manada Çingene denen bir şey var ya, bir millet var ya ki onlar aslı biliyorsun şeydir yani Kuzey Batı Hindistan falan. Pencabi. Tabii. Aslı Hindistan'dır. Oradan Avrupa'ya göç eden Osmanlı döneminde gelenler de oradan gelendir.
1: Tamam. Yani.
0: Aslı öyle. Neyse o gereksiz bilgiden sonra abi her yüzyılda bir yerden tahrip edilmişler bunlar. Doğru mu?
1: Öyle
0: i̇şte
1: görünüyor.
0: Bu getto meselesi konuşurken getto kelimesi benim aklımda kalan bak 16. yüzyıl hikayesi bilmiyordum. Almanya'da gettoların oluşturulması Yahudilerin mahallelerinden çıkartılıp belli mekanlarda toplanıp izole edilmesiyle ilgili bir şeydir. Ama biz Türkçe'de artık bunu hafifleştik biliyor musun bu arada? Mesela Türkiye'de İstanbul'da da kullanır getto derler.
1: Kenar, kıyıda
0: ha, nedir kalan. Ha, evet mesela biz gençliğimizde tartışırken aslında şey varoş
1: evet.
0: Kelimesi vardır.
1: Evet.
0: Muhtemelen o da yabancı kökenli, Türkçe'ye benzemiyor. Varoş yani aslında İstanbul'a göçün başladığı dönemlerde...
1: Banlio ifadesi de şeyde mi kullanılıyor? Daha Fransa...
0: Olabilir yani Fransızca kökenli olabilir. Varoş da muhakkak batı kökenli bir şey. Yani ben etimoloji
1: varoş bilmedirim. Varoş tabii canım.
0: Yani kelime kökeni farklıdır. Çok... Türkçe değil. O bir yerden devşirmedir. Doğu Avrupa'da olabilir bilemiyorum. Çünkü varoş çoğunlukla böyle otur fraş sesleri Doğu Avrupa dillerinde vardır. Ama şöyle söyleyeyim... aynı şey kelime kullanılmıştır ve bunlar bundan bahsederken dünya tarihinde yani özellikle buradan Yahudilere seslenmek lazım. Hani diyorlar ya efendim Netanyahu ayrıdır orada Yahudiler de var iyiler değil. Ben diyorum ki Yahudilerin oradaki Yahudilerin %90-95'i çok az kesim ayrı olmak üzere Netanyahu yaptığını destekliyor. Öteki de farklı bir şey yapmayacak
1: bu
0: zaten.
1: Bu işte desteklemek suça ortak olmak
0: demektir. Ama dediğin çok güzel.
1: Yani.
0: Güzel bir atıfta bulunmuşlar. Yani sonuçta tarihin en büyük gettosu diyebiliyorsan değil mi?
1: Evet.
0: Hani tarihin en büyük katliamı nedir diye bağırıyor antisemitizm bilmem ne yapmayın diye bağıran tipler. Yahudiler böyle katledildi diye bağırıyorlar ya.
1: Tamam.
0: Soykırım. Soykırımın en hani feriştahını yaptılar.
1: Feriştahı diyorsun.
0: Feriştahı onlar kendileri. Gördük işte. Önemli olan şey şu biz onları biliyoruz ama dünyanın en azından batı dünyasının neydi? Euromed miydi? Neydi?
1: Euromed.
0: Batı dünyasının bunu anlamış olması çok kıymetli bence. Yani onu da köşeye koyalım.
1: Aynen öyle.
0: Yıllardır söylediğimiz bir şey bu. Dünyanın en büyük açık hava hapishanesi, dünyanın en yoğun nüfusunun olduğu yer. O bir gettolaşmış diye binlerce kez söylemişizimiz vardır. Ama bunun Batı'nın bunu ifade etmiş olması önemli.
1: Şunun da altını önemli. O zaman bir kere daha çizelim. Sayın Bakan'ın New York'ta Netanyahu'nun temsilcisini kızdıran ifadesini de söyleyelim. Tarihin en büyük soykırımlarından biri yaşanıyor. Şu anda o tabii. Tarihin en büyük gettosunda.
0: Evet.
1: Yaşandı, yaşanıyor. 7 Ekim'den bu yana artık gaz arttı. Yıllara sari tabii orada başlamadı. Ama 7 Ekim 2023'ten sonra böyle bir süratlendi. Gaz verildi.
0: Bir şey fark ettim mesela şu da var mesela. Yıllar sonra olumlu bir şey de var. Yıllar boyunca bu antisemitizm yaftasının yapıştırılma korkusu yaşayan Batı artık böyle bir korkudan da geçmiş durumda.
1: Arındı.
0: Korkmuyor şu anda.
1: Evet.
0: Yani Euromed.

0: Ulan sen ne yapıyorsun lan, bu Yahudiler biliyorsun hep dünyada hep eziyet çektiler. Hep ayrımcı uğradılar. Irkçılar bunları hep dövdüler, dövdüler, dövdüler. Halbuki dünyanın en güzel ırkıydı bunlar. Barışçıl, insansever, hatta dünyanın sahibiydiler. Değil mi? Yani her tarafta dünyanın Londra sokaklarında perçemli gezerlerdi. Bu naif, güzel millete falan. Yok. Bak yürüme diyor.
1: Ya
0: Ne de Netanyahu, New York. Dünyanda en büyük Yahudi nüfusu New York'ta biliyorsun.
1: işte.
0: İsrail'den hangi şey? Tel Aviv mi? New York nüfusu kaç? New York'un nüfusu kaç? Dünyanın en büyük Yahudi nüfusun olduğu yere adam böyle yılan gibi kıvrılarak girdi içeri. Neden? Korkudan.
1: Giremedi. Heh.
0: Çünkü öt korkusu var.
1: Evet.
0: Ödü patlıyor.
1: Tamam.
0: Öt korkusu.
1: Şimdi
0: İyi bir şey
1: dedim ya, 7
0: yani.
1: Ekim yıl dönümü yaklaşıyor. 2023'ten sonra dozu arttırılan bu soykırımın o ilk fitilin ateşlendiği dönemin günün yıl dönümü yaklaşıyor. Bugün akşam gazetemizdeki bir haber de yine sizlerle paylaşmak istediğim bir haber. Yetim Vakfı ilk kez 2024 yılında başlattığı Filistinli çocuklar için çiz etkinliğini 7 Ekim'in 3. yılında Türkiye'nin yanı sıra Gazze ve Suriye'de de gerçekleştirecek diyor. Zulme karşı ortak
0: Evet.
1: çizgi. Önemli bir haber. Biz de bunu buradan duyurmuş olalım. Faaliyet hayata geçtiği vakitte de onu da sizlerle paylaşacağımızın bilgisini verelim. Şimdi
0: Dönüyor muyuz içeri hocam?
1: dönelim mi
0: Evet,
1: artık?
0: dönelim abi.
1: Zaten
0: Dışarıda bir şey yok.
1: aslına bakarsan dışarıdan içeriye dönüşün de bir köprüsü var. Dün meclis açılışında Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı konuşma. Türkiye mutabakatı çağrısı Hikmet abi. Bak bu acayip bir şey. Bu önemli bir şey. Bu altını kalın kalın çizdiğimiz, yine Sayın Cumhurbaşkanı'nın birkaç yıl önce yine meclis kürsüsünde yasama yılı açılışında iç cepheyi tahkim etmeliyiz vurgusuna benzer bir vurgu. Türkiye mutabakatı.
0: Evet.
1: Yani
0: Ne
1: bugün
0: diyor?
1: akşam gazetesi diyor ki, aslına bakarsanız özette bu. Önce Türkiye, sonra siyasi rekabet. Bunu yapmalıyız diyor. Tüm siyasetçilere bu çağrıda bulunuyor Sayın Cumhurbaşkanı.
0: Bir
1: Ve
0: sesim var, konuşması
1: sesi
0: var mı?
1: diyor şey,
0: Tamam. Tamam. Vereceğim mi diye sor. Tamam.
1: yansıdığını şey yapıyorum. Ve
0: Tamam.
1: bunu da bu emperyalist, siyonist tehdide
0: Tamam.
1: vurgu yaparak söylüyor Sayın Cumhurbaşkanı.
0: Çok güzel. Bunu tabii ne güzel bir çağrı işte. Okumuş adam anlatıyor. Güzel güzel söylüyor. Bir ufuk uzaklara bakıyor. Ufku var adamın, ufku. Beklentisi çok fazla. Tamam, yani buradan işte öğleden sonra gideceğim, ne yiyeceğim? Akşam çocuğu öğleden sonra kim alacak okuldan diye düşünüyor günlük hayatımızda. Halbuki ya yaşın geliyor. Hayatını bir düzen koyuyor. Yeni yıl geliyor, yaklaşıyor hocam. İki ay kaldı burada. Bu yeni yılda Allah nasip ederse neler yapacağım diye planlayın, listeleyin. Buradan çağrım olsun. Ya hep her yıl bunu yapmayı düşünüyorum. Bak yaş ilerliyor, ondan sonra yapamıyorsun. Bu çok kıymetli bir şey. Bak benim kitabımın arkasında yazan bir şeydir bu. Yaş 35, yolun yarısı diyor zannediyorsun. Ondan sonra zaman bir akıp gidiyor, hiçbir şey yapamıyorsun. Bu sefer her şey yaparım diye erteliyorsun. Gücün kuvvetin elden takat gidiyor. Her şey yapacak, şansa kal. Bu kötü bir şey. Yapmayın, ertelemeyin. Bu ülke tabii ki 16 imparatorluğu kurmuş bir millet. Tabii ki yıkılmaz. İnşallah Allah'ın izniyle ileride ve payidar kalacaktır bu millet bu topraklarda. Tamam, hepimizin ufku güzel bu. Ama nasıl yapacaksın? Bugünkü hesaplı olmuyor ki. Şimdi seneye 1,5, 2 sene sonra seçim var. Seçim hesabı yapmayın kardeşim ya. Yapmayın. Yani bu olmaz. Yani burada bu kavgadan kimse bir şey kazanamaz. Yani muhalefet etmek kavga etmek değildir. Muhalefet etmek kafası gözü patlattı demek değil. Muhalefet edeceksin fikren. Zikren ve fikren, tamam mı? Muhalefet etmek demek hatalarını görüyorum. Şunları düzelt demek. Yani önce şunu indirelim aşağı. Oturalım bakalım ne halt yiyeceğiz demek değildir yani. Bunu yapanlar yaptı. Hala bu ülkeye zarar veren zihniyetin de ağababasıdır o zihniyet. Biz padişahı indirelim. Bir Osmanlı yıkalım bakalım. Cumhuriyeti ilan edelim. Nedir o? Batı'daki gibi, İngiltere'deki gibi. Jön Türkler'den bahsediyorum. Nedir abi diye sormadılar ama. Fransa'da sormadılar. Önce padişah indirelim lafıyla başlarsan olmaz o iş. Şimdi hala Erdoğan'ı indirelim. Neden arkadaş? Şundan dolayı. İndirecek olan şeyi bana söyle. Daha iyi bir şey yapacağını.
1: Yani indireceksin de ne
0: Tabii.
1: yapacaksın
0: Hayır.
1: sorusuna
0: Abi
1: ne cevap
0: indir.
1: verecek?
0: Eğer diyorsan ki benim bir fikrim var. Erdoğan'ın fikriyattan daha büyük.

0: Ne yapacaksın? Şunları şunları yapacaksın. Oturup düşünelim. Bak ne kadar kucaklayıcı bir Türkçe.
1: Ya bu milletin feraseti zaten bak, senin o bak, fikrini hocam, duyduğunda. Düşünelim.
0: Adam bütün dünyayı meydan okurken ve Türkiye'deki tüm dertleri üzerine yüklenirken bu adamın böyle bir gerçek var. Bütün dünyayı meydan okuyor. Size rağmen yani. Sen gidiyorsun oradan yırtık bir taraftan fırlamış gibi Almanya'ya diyorsun ki Almanya, Almanya bu adam çok kötü ya. Demokrasi yok. İngiliz beni terk etme. Neden? Donanmayı gönder Silivri'ye de çıkartalım şu ekoyu. Kim adına eko? Adamın içinde iç hesaplar var. Parti içi çekişmeler var. Efendim Ekremcisi var. Öteki Mansurcusu var. Öteki tarafta Özelcisi var. Buzucusu var.
1: Ali ile Veli var.
0: Ali ile Veli var. Onlar bunlar var. Evet. Sonra gidip niye çok tabiri böyle diye söylüyorum. Yani metafor. Niye elin yavuruna şikayet ediyorsun Türkiye'yi? Ne kazanıyorsun? Merak belki tabii. No, Alman, Alman, zo. İhkan ilk başlıyor Alman ve sana oy mu verecek? Hadi Alman oy verdi, niye veriyor sana Alman oy? İngiliz de, neden İngiliz seni çok mu seviyor? Ah ne kadar güzel CHP, kara kaşı ne güzel görünüyorsun.
1: Bura. Terk etmeyeyim seni.
0: Önce Türkiye diyor, bu ülkenin lideri. O yüzden zaten o anda, şu anda orada. Evet. Önce Türkiye dediği için sen milleti aptal yerine koyuyorsun. Tamam mı? Yapmadığın pislik, rezalet, iğrençlik yok. Ahlaksızlık dibi. Yapmadığın dini olarak söylüyorum. Ben yapmıyorum. Onu yapmasa onu ben getirmem. Yani biz din tüccarlığı yapmayız. Asla yapmıyoruz. Din tüccarlığı yapmak başka bir şey. Anlatacağım. Yani yapmadığın rezillik kalmamış. İslam'a hakaret. Kur'an-ı Kerim okuyan çocukların neticesinde bu ülkenin orta çağ zihniyetine dönüşeceğini söyleyen sensin. Ben değil. Kafayı orada burada çeken, dayanıp da mezarlıkta kafayı çeken de sensin.
1: İktidarın gizli ajandası var. Kadınlar eve hapsedilecek, seçme seçilme hakları ellerinden alınacak diyen de kendisi.
0: Cuma'ya gitmezsin. Gitmediğin Cuma'daki hutbede imam diyor ki, zina haramdır, tesettür de budur diyecek. Sen diyeceksin, imam bir şeyler saçmalamış. Sen benim Kur'an-ı Kerim'e saçma diyeceksin. Benim için Yahudi ile Hristiyanla farkın yok, pardon. Onlar ehvendir, onlar daha iyidir.
1: Ehli kitaptır çünkü.
0: Ehli kitaptır çünkü onlar. Sen benim için krempeline tapan bir şavalaksın. Benim için öyle.
1: Doğru. Neden? Kur'an-ı Kerim ayetine tabii, saçmalık tabii. Diyen...
0: Sen inancı o saçmalık dedin.
1: Her kimse tabii. O benim nazarımda o seviyededir.
0: Cumhuriyet tamam. Halk Partisi'nin sözcüsü bunları söylüyor.
1: Söyledi.
0: Bunları toparlamak için, hepsini toparlamak için hepsini gidiyorsun yarım yamalak. Bir tanesi Yasin okur yarım yamalak. Aynı İngilizcesi gibi.
1: Tamam.
0: Tamam mı? Harf yok.
1: I am okay.
0: Aynı Kur'an. Öteki de yarım yamalak abdest alıyor. Neden şadırvandan abdest fotoğrafı gönderiyorsun bana? Benim bildiğim en son fotoğrafın en güzel böyle zımba gibi mezarda kafayı çekiyordun ya ne güzel ya. Yatlarda mehtaplı gecelerde söylüyordun ya. Ne oldu birden? Arkadaşlar da söylüyor. Şimdi bunları Hikmetçim bunları gündeme getirmek de düşük tabiim. Hocam seviyeleri bu arkadaşlar. Kusura bakmayın. Kimse inmiyor onların seviyesine. Ben de iniyorum işte onların seviyesine. Oradan konuşacağım. Yatta alem. Geceleri bilmem nerede bir şey söyleyemiyorum.
1: Tamam.
0: Öteki telefonlarda bebeğim yürüyorum. Öteki sevgililerim 8 oldu sevgilim. Öteki karım pardon ben burada yakalanmışım. Nereden çıktım? Ya biz burada kurban paraları dağıtıyorduk aramızda. Oradan masak girdi. Ben de buradan masaktan çıkarken yanımda sevgili çıktı. Pardon bebeğim. O bebeğime bu tiplere geleceksin. Bana anla. Biz de Müslümanız ya. Yani, arkadaş ben sen Müslümansın değilsin demiyorum. Ama sahtekarlık böyle bir şey.
1: Bak çok bak, güzel bir şey söyledin.
0: Sahtekarlık böyle bir şey.
1: Çok güzel bir şey söyledin. Şimdi
0: bir de kendine Erdoğan'ı mukayese ediyorsun.
1: Benim gelmek istediğim noktaya sen kendin getirdin zaten meseleyi. Efendim dün mecliste bu işin mesaj kısmıydı. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bütün siyasi partilere önce Türkiye sonra siyasi rekabet çağrısı yapmış olması işin kürsü konuşması kısmıydı. Bir de detayları vardı. Detayları neydi? Sayın Cumhurbaşkanı'nın meclise girişinde ayağa kalkmadı. Yeni Parti ve CHP sıraları. Kalkmayabilir. Aslında kalkmalı da hadi kalkmayabilir. Salonu terk etti. Yani siyasi nezaketin ve evet şu anda ekrandaki görüntüler radyodaki dinleyicilerimiz için de tasvir edelim. Sayın Cumhurbaşkanı meclis yasama yılı konuşması için kürsüye yürürken Cumhuriyet düzeltiyorum. Yeni partinin milletvekilleri salonu terk etti. Siyasi nezaket de demeyeceğim. Bu nezaket değil. Bu bir saygıdır.

Az önce Hikmet Bey'in bahsettiği var ya, hani o şadırvanda abdest alıyormuş gibi çek pampa yaklaşımı. Şimdi bu ülkenin Cumhurbaşkanı

0: Matematik onları iktidar yapmaya yetmiyor. Bunun farkında değiller. Abi yani...
1: Tabii şimdi, şu, bak abi şimdi çok güzel rakamları da verdin. Bir şey soracağım abi. Yani lütfen şunu soralım. Ya bu aşağı yukarı 10 yıldan fazladır bir dönem başladı. Özellikle Kemal Kılıçdaroğlu döneminde başlayan bir söylemleri var bunların. Ya bunlar var ya ne kadar böcek gibi ya. Fikirleri de böcek gibi. Baks bunlar var ya inanılmaz iğrençler. Çok özür dilerim. Bu konuşma nedir yani? Sen yıllar boyunca televizyonda... Bunu, evet ben bunu konuşuyorum çünkü seviye bu. Yani böcek seviyesi bu. Başka bir seviye değil. Ya seviyesi seviyesi olur... Kısırlar mahkeme ne, hiç umurumda değil.
0: Tabii
1: yani.
0: Tabii Birleşmiş böcek Milletler kürsüsüne çıktığında Sayın Cumhurbaşkanı İsrail heyeti çıkmıştı. Türkiye ya, Büyük Millet Meclisi'ne çıkınca da yeni parti heyeti çıktı.
1: 10 küsür yıldan beri ensemizde boza pişirirken ilk başta 2003-2004'lü yıllarda bak bu elimi kritik bir analizdir benim. Mahalle baskısı adı altında ben o zaman hatırlıyorum yani yurt dışındayım gidip gidiyorum burada Star'da yazıyı gönderiyoruz bilmem ne oldu mahkeme dava falan. Neden mahkeme ve dava dayanamıyorum? Çünkü jargonumu sert, ağır konuşuyorum. Yani biz işte kötü adama kötü adam diyoruz zaman zaman. O kötü adam dediğin zaman kötü adam açıyor davayı. Neyse, şu var. Adam dedi ki mahalle baskısı var. Ya bunlardan birisi yazdı işte. Şu dinozorlardan bir tanesi yazdı.
0: Ben kimin yazdığını biliyorum da şimdi
1: herkes Bey. Herkes bir anda bir korumaya. Ya şu vardı ya hocam bak Allah aşkına göstereceğim bak. Bak şu. RTE. Köşe yazdığımda RT'ye çıkıyordu. Bak bunu unuttuk bak ha. Bak bu da RT'ye dedi. Cevap, dedim bir dakika durun ya. Ne diyor bu? Ne demek bu RT? Şimdi bir defa işte Cumhuriyet'in tam solcu, proleter devrimci, külahımın devrimci, pabucumun devrimcileri. Hepsi zengin.
0: Tamam, sonra, tamam.
1: Bu adamlar, bu adamlar, bu Cumhuriyet sözcü falan, sözcü o zaman yok hatta.
0: Yok belki de.
1: Hürriyet yazarları adam kızıyor Erdoğan'ı muhalefet yapıyor böyle. Biz de cevap ver. İnsanlar da diyor ki ne oluyor falan diyor. Dedim bir dakika dur. Mahalle nerede? Hangi mahalle bu? Yok. RT deyince ne oluyor? Çok güzel lan. Ne güzel bir şey RT. İsim hakkını alana kadar Recep Tayyip Erdoğan RT deyip de muhalefet ediyorlardı. O kadar silik, o kadar böyle korkmuş acaba bu darbe mi olur diye düşünen bir kesim var Türkiye'de vardı. Dedik ya durun bir cesur olun ya. Bir durun bakalım bilen adam RT'de ne oldu ki RT deyince? Şerefli güzel 3 tane harf yanına duruyor. Türkçemizde 3 tane harfi. Öteki mahalle baskısı var. 3 abi bunu tutmayınca RT ismi alınca herkes kaçıyor onlar artık. Mahalle baskısı evet doğru. CHP bu ülkeyi iktidar olmadan yönetebilen darbeci alçak partidir dedim. Bedeli de ödedim. Dediler ki evet doğru böyle hakikaten bu yani. Hakikaten CHP bu.
0: Seçilmeden ülkeyi yöneten
1: tabii tabii yönetiyor. Yani. Tabii. Her tapta adam...
0: Öyle bir şeyi var. Ya bunu, öyle ya, bir misyonu var.
1: Bundan daha,
0: çünkü ülke onun
1: asla
0: diye düşünüyor.
1: Bunu hatırlatmak lazım. Asla ve asla unutmamak lazım. İsim vermeden söylüyorum. Eğer AK Parti iktidardayken, Recep Tayyip Erdoğan başbakanken, eğer bir gazeteci, tırnak içerisinde bir gazeteci, Genelkurmay Başkanı'na ortalıkta bir yerde bir şaibe var. Kim o şaibe? Recep Tayyip demiyor çünkü RT o.
0: Birilerinin yani, adı.
1: Ha, geçiyor falan. Ne diyorsun?
0: Cumhurbaşkanlığı bak, için birilerinin
1: bir gazeteci,
0: adı geçiyor diyor.
1: Genelkurmay Başkanı'na...
0: Ya gazeteci de deme şuna ya. Soytarıya gazeteci deme abi gözünü
1: burayı
0: seveyim tamam, ya.
1: Burayı tamamlayacağım. Tekrar 255.642. kez söylüyorum. Derse ki ya arkadaş bu mu olsun şu mu olsun? Ya da ha bir dakika dur. Bazı genç subaylar rahatsız. Ha bir dakika dur. Bir dakika Ankara'da bazı emekli askerler Çankaya yolunda o yokuşludur, çakıllıdır. Ha bir dakika. Ya, 367... Efendim gece yarısı bilgisi bir dakika o bilginin altında ben bildirin altında imza atarım diyen siyasetçi çıktı bu ülkede ve onlar demokratlar.
0: Tabii tabii.
1: Onlar demokrat. Sen ben herkes vatandaş oy vermiş %50.
0: Yobazız.
1: Ben bunu istiyorum demiş. Ha. Adam yüz, öteki demiş ki rahmetli Baykal hatırlıyorum bu seçimde kaybedeyim Rodos'a yüzerek giderim diye. Ben aman dedim tutun adamı yüzmesin Rodos'a kadar feda etmeyin bu adamı dedim. Demiş bu adamlar bunlar bir tek hedef bu. O son 10 yılda başımıza şunu dedim. Ve ben çok kızdım buna. Efendim AK Parti ötekileştiriyor. Adamlar fikir fukarası ya. Bak iki türlü CHP destekli yazar vardır medya. Biri fikir fukarasıdır, öteki fikir fahişesi. Gerçek. Bir fikir fahişesi var, bir de fikir fukarası var. Üçüncü yoktur. Aklı seni bulamazsın. Aksi olanlar döndü zaten yolda. Dedi, lan yeter dedi, RT dedi. Ne yapıyoruz biz dedi. Gitsin. Malezyalılaşıyoruz. Türkiye şeriat geliyor. Ya bağ tipler şu vardı.

0: 2023'te ne olacak biliyor musunuz? Bunu söyleyen birisi de var.
1: Şu anda ana muhalefet
0: bilmiyorum.
1: partisinin
0: Bilmiyorum kim
1: lideri.
0: O. Hiç bilmiyorum ama vallahi söyledi bunu.
1: Ana muhalefet
0: burada.
1: Partisinin lideri ya.
0: Öyle mi? Ha, o muydu? Ha, ha. Özgür Özel mi?
1: Evet.
0: Ha. 2023'te ne olacak? Kadınların seçme seçilme hakkı ortadan kaldırılacak.
1: Kadınlar araba kullanabilecek.
0: 2023'te ne olacak? Kadınlar araba kullanamayacaklar.
1: Evet.
0: Böyle oy aldı %25.
1: Evet, evet.
0: Ben o %25'e ne diyeceğim? Yılmaz Özel gibi mi konuşmam lazım? Ha? Ne diyeceğim?
1: Bir şey
0: kadınlar,
1: demese
0: kadınlar
1: yine.
0: Araba kullanamayacaklar. Sokakta başörtüsüz gezemeyeceksin. Daha 2018'li yıllardan bahsediyorum ha.
1: Evet.
0: Kaç sene? 3 senesi var. 4 senesi. Artı kadının seçme ve seçilme hakkı kalabilecek mi bakalım? Araba kullanabilecek misiniz? Size yazık. Niye? Daha kötü olur Türkiye'de. Anormal bir şey olur. Osmanlı izin verir. Bunlar vermez. Bunu adam ekranda söyledi yahu.
1: Evet.
0: Bu adam şu anda şadırvanda abdest alıyor.
1: Evet.
0: Aynı zamanda mezarda kafayı çekiyor. Aynı anda bütün arkadaşları metresini ipe dizmişler.
1: Evet.
0: Duvarına para konuyor. Değil mi? Yakalanmış, enselenmişler ha. Niye bantlayamadıkları kameradan çıkmış ortaya hocam. Sonra bana ahlak öğretiyor adam. Ulan dedim ne oluyor? Ulan
1: sular 50, seller gibi anlatıyor.
0: Hocam 58 tane belediye başkanlığı.
1: Hakikaten sular seller gibi
0: 58 anlatıyor. Tane yakalanmış, enselenmiş. Bazıları kutunun içinde enselen, birisi duvarda, birisi yatakta basılmış. Öteki otelde basılmış. Diyor ki namus, ahlak diye bağırıyor adam. Ney?
1: Dediğim namusum gibi, kadar kefilim diyor bütün arkadaşlarıma
0: evet,
1: diyor.
0: Adam bizi 10 bu laf dünkü cümleye. Adam 10 yıl boyunca şunu gene ensemizde boza pişirdi. Dedi ki Erdoğan ötekileştiriyor. Erdoğan kutuplaştırıyor. Brad Engel en kibarıyla.
1: O meclisteki terk ediş görüntülerini bir verin.
0: Daha önce de bu oldu. Erdoğan diyorsun. Bak sana senin abin hani ağlıyordu. Bırakma bizi Kemal diye ağlıyordu ya Özgür Özel. Şimdi alçak satılmış o. CHP'lilere göre. Kemal bizi bırakma diye gider adam.
1: Evet.
0: Daha önce o kadar ötekileştirdi. Dedim ki asıl ötekileştiren bu. Bu adam diyor ki ben Erdoğan'ın bir elini sıkmaya gideyim diyor. Hop. Ne? Bunun eli sıkılmaz. Bununla
1: müzakere edilmez. Mücadele edilir.
0: Heh. Nasıl? Direkt abi dur bir tanıyayım bir ondan sonra. Yok tanıma. Direkt ne o? Abi bunlar 2023'te ne yapacaklardı? 3 sene önce ne yapacaklardı
1: hadi
0: biliyor musun?
1: Ya.
0: Kadınların araba kullanması yasaklayacaklar. Bu şeriatçılarla falan. Peki abi şu ya hareket. Bu son süsü hocam. Bu sıvama işi bu. Bu yeni bir şey değil bu.
1: Ama bak bir şey
0: olmadı. Yıl olmuş 2026.
1: Tekraren.
0: Adam son şu yıl olmuş 2026. Adam 13. seçimini kazanmış. Halk iradesi orada oturmuş. Demin rakam verdin. O kadar insan oy vermiş. Beğenme vermiş. Bak biraz önce durdurdun sen beni. Ben ne diyordum? Evet. Bütün bunlara oy veren adamı ben ne diyeceğim? %25 oy almış. Demedim bir şey değil mi?
1: Demiyorsun çünkü. Ha.
0: Çünkü oy vermiş.
1: Durduğumuz nokta tamam. Bizim bak, durduğumuz biz, nokta.
0: Bizde bir,
1: hep bu.
0: Bizim
1: bu
0: cenahtan ne fikir fahişesi çıkar ne fikir fukarası.
1: İşte bu.
0: Ama onlar da çıkar. Arkadaşlar sen burada kutuplaştırıyor diyorsun Erdoğan. Ulan bundan daha kötü, bundan daha pis, bundan daha sefil bir kutuplaştırma olur mu? Ülkenin cumhurbaşkanı o.
1: Aynen öyle.
0: Sen adamın beynisi beğenmezsin. Makam
1: yani,
0: var orada.
1: 27 ha? Milyon.
0: Ne kazandınız şimdi?
1: Şimdi şöyle söylüyorum. 27.834.589 kişinin iradesine saygısızlığın zirve noktası. Ama ben bir analiz yapacağım müsaade edersen. Sen katılıp katılmadığını söyle bana.
0: Evet.
1: Bugün Cumhuriyet gazetesinde yer alan bir karikatür.
0: Allah Allah. Cumhuriyet'te.
1: Evet.
0: Çok pistir onların karikatürü.
1: İşte bu, meseleyi özetler nitelikte bir karikatür. Arkadaşlarım ekrana getirebilirlerse. Türkiye Büyük Millet Meclisi. Anlatayım değil mi tane tane. Türkiye T. Büyük B. Millet M. Meclisi M. O millet oradan çıkmış ve gidiyor. Ama bu zihniyet hep var oldu. Bakınız efendim kayıtlı seçmenin %52'sinden bahsediyorum. Seçmenin nüfusun değil. 27.834.589 kişi millet değil. Sadece Özgür Özel ve arkadaşlarına oy veren kesim millet. Ama biz bu fikre yabancı değiliz zaten. Zaman zaman böyle şecaat arz ederken sirkatin söyleyen yani asıl kafalarının içindeki fikri ifşa eden, ediveren

0: Ede yazan bu ekibe biz yabancı değiliz. E bunların fikir önderlerinden Türkan sayılan yıllar önce ne demişti? Hı? Hatırlıyor musun?
1: Abi onun videosu var.
0: Verin,
1: var mı?
0: Verin.
1: Oo, güzel.
2: Heh. Şimdi biz asılız. Dolayısıyla bizim istemediğimiz bir şey bu ülkede olması mümkün değil.
0: Hadi oradan be. Yeter be. Neyse, vallahi ya, yeter ya. Işte Hikmet
1: gitti.
0: Abi ya.
1: Kız benim öldü gitti zaten.
0: Ya hayır. Biz asılız. Biz yaparız. Evet. Biz iste. Biz milletiz.
1: Bak, şimdi buradan.
0: Biz
1: şimdi buradan.
0: M'si gider oradan. Yok, kalanı ya. Çöp.
1: İşte bak şu.
0: Ya orada ben sana bu ülkenin %52 oyla seçilmiş cumhurbaşkanından bahsediyorum ya.
1: İşte onların derdi o değil çünkü biz bunu yıllar boyunca bak aynı yerden hep aynı noktaya geri dönüyoruz. Ondan sonra biz suçlanıyoruz. Efendim bu bir kayıkçı kavgasına döndü bu işte hani kör kör parmağım gözüne kafalar böyle birbirine böyle değer böyle. Sonra böyle sağlı sollu yumruklar böyle sallanır falan diyor ya hani karikatürlerdeki gibi. Böyle bir şey yok ortada. Adam hala şu karikatürle bir şey ima ediyor. Aslında ima etmiyor. İhsas da etmiyor. Bir şey anlatmaya çalışıyor. Diyor ki ben buyum. Ne dedim ben? İki türlü var bunlarda. Bir daha tekrar üzerinden geçeceğim. Hakaret diye algılamayın. Barışçı ne demektir diye. Bir fikir fahişeliği, iki fikir fukaralığı. Bunlarla mağrur bir medya var. Bu da CHP medyası. Ha diyeceksin hangi CHP? Karıştırmayın. Aynı şey. Öteki onun laciverdidir. Bakın net söylüyorum. Bir tanesinin bir renktir. Öteki laciverdidir. Hani bana şimdi bir anda buna buraya gittiler falan değil. Abicim adamız o kadar 56 tane, 78,5 milyon tane çalınmış, çırpılmış, yolsuzluk ve hırsızlık dosyası varken CHP'nin bunları toplamının bir yolu var. Yokmuş gibi davranıp arkasından bununla ilgili şaibeyi dile getiren eski başkanı gömmek. Gömdüler, gömemediler. O da yargıdan döndü. Nedir o? Biz çalmadık. Eko'yu kurtaracaklar. Ya, şimdi kısa bu. Neyse. Hocam şimdi aynı hepsi. Şu vermiş olduğu mesaj aslında çok da güzel bağlamışsın. Tebrik ediyorum. Video hazırmış yani.
0: Evet.
1: Ben okumana katılıyorum %100. O da şu. Millet gidiyor meclisten değil mi? Hı. Erdoğan konuşuyor. Hı hı. Bak biraz şey döndük dolaştık aynı yere geldik. Dediğim gibi aynı şeylere gelmemizden dolayı bu kör dövüş haline döndüğü için bu sarmalın içerisinde bir kısa döngüye haline geldi bu iş. Yılmaz Özdil yıllar önce yazdığı şey buydu. Yani şu, asıl olan millet, CHP'ye oy veren millettir. Diğerleri dangalaktır. Bak aynı yere geldik. Asıl millet, yani bu ülkenin gerçek sahipleri, bakın bunu ben bu kelime kelime alıp da bunu bu dedi mi diye virgül çevirmeyin. Bakın ben net konuşuyorum. Yılmaz Özdil, bunların haşa Tanrı yazarları var ya, Tanrı yazar. Hani adam şurası da atsa havada, bir harf mürekkep değilse inse havada mürekkebi değdi deyip de 1000 lira para verirler.
0: Tamam verirler. Tamam.
1: Bu Tanrı yazarlığının ifadesi şudur. Bunlar bidon kafalı. Kömürcü, makarnacı, göbeğini kaşıyan adam, şavalak, bilmem neci falan diye sürekli aşağılandılar. Neden? Çünkü Erdoğan oy veriyordu. Doğru mu?
0: Doğru.
1: Hiç akıllanmadı bu şavalaklar onların tabiriyle. Hiç akıllanmadılar. Vermeye devam ettiler hocam. Yıl 2023 oldu. Dedi ki Erdoğan topunuz gelin dedi. Bütün toplar geldi.
0: Altılı, on altılı masa.
1: Ağır toplar geldi. Hangisi ağır, hangisi top bilmem ama toplar hepsi geldi. Hepsi geldi. Ama yine yenemediler. İşte adam şavalak hala diyor ki ne oluyor acaba? Bir şey olduğu yok. Senin sahtekar olduğunu millet biliyor. Diyor ki millet bir tokata buradan vuruyor. Diyor değer seçimleri çok diyor bak emekli maaşım var, şu var, bu var. Vuruyor. Bu ülke var burada. Bu olmaz olmaz. Sonra bir anda senin öteki adamlar dönüp oraya oy veriyorlar. Yani Erdoğan'a oy veriyor. Şu adam yıllar boyunca şu ifadeyi yazılımda çok kullandım. Bazen gerekli kullanırım o ifadeyi. Çünkü bir tanesi de inkar etmez. Reddi miras yok. Bunun merkezleri var. Buna da taptılar. Türkan Saylan da böyleydi. Uğur Dündar. Hulala Türkan Saylan falan filan. Neden? Hepsi aynı. Aynı getto insanları. Aynı getto insanları. Yani şu. Bunlar hocam hikaye ya. Cumhuriyet'te milleti kandırırsın ya. İnkılaplar, altı oklar, zartlar, zurtlar. Ama iktidar ya gelmesek ne olacak oğlum?
0: Zaten iktidarız.
1: Manyak. Darbeciler senin elinde. Bizim milli şef İsmet İnönü baş darbecidir. Oradan başlar bu iş. Canımız sıkıldıkça baktı ki halk fazla konuşmaya başladı. Baktı ki böyle bir millet bir değer geldi mesela. Efendim Adnan Menderes merhum geldi. Baktı ki ezanı tekrar orijinaline çevirdi. İmam hatipler bir daha açıldı. Baktı ki Turgut Özal geldi. Allah kitap tanıyor. Halkı ifade etmeye başladı. Darbecilik zor. Yani 80

0: darbesi olmuş. Hala darbenin ne kadar iyi bir şey olduğunu anlatamayız biz bu adam devam ederse diye. Erdoğan da aynısını yaptılar. Tamam mı? Tek problem şu. İşte halkın duası. Halkın iradesi, halkın duası. İndiremediler hocam. Elhamdülillah. Ve öyle bir atlama noktası vardı ki, bakın herkes korkmasın, şunu söyleyeyim. İndiremediler, hala ne yapacağız şimdi? Karamsar olmayın arkadaşlar. Atlama noktası şuydu, orayı geçtik. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin bu toprak yapabileceği en büyük darbe ihaneti FETÖ ayağıyla gene Amerikancılar, Amerikancı da onlar, yani Kemalistler. FETÖ ayağı olan, o Amerikancılık böyle bir şeydir. Kemalizm, FETÖ'cülük, başka bir şeycilik, gladio. Aynıdır, merkez aynı merkez, tanıtımımızda var. Beceremediler. Orayı atladık biz. O yüzden Irak'tan Amerikan askeri çekilecek. Suriye rejimine karışamazsın. Atom atamazsın. O oyunu bozdum. Ben de yeni oyun kuruyorum. Gel lan buraya diyen bir Türkiye var. Kim rahatsız oluyor? CHP ve türevleri rahatsız oluyor. Niye diyor abileri üzüyorsunuz diyor. Hangi abiler lan? İngiliz. İngiliz gel gel. Mabadıma gel. Ne istiyorsan al benden. Bunu ben demiyorum. Abartmayın. Böyle orada da vatansız insanlar var. Bilmem ben. Konuşanları bu. İçeride kim var kim yok bilemem. Ama konuşanları yüzünüz bu. Abi öyle değil, biz de Müslümanız. Bak Şadırvan'da adam sahilde ayak yıkadı falan. Ben onu bilmem. Ben şeyi de gördüm. Tövbe istifa etti mi? Mezarda kafayı çekerken. Yatta mehtaplı gecelerde demlenirken de gördüm. Seviyorsunuz bu işleri. Tamam iç. Beni ilgilendirmiyor.
1: Nasıl istiyorsa öyle yaşasın
0: hepiniz,
1: canım.
0: Hepiniz ya, ama şu gerçek
1: nasıl
0: var.
1: Nasıl istiyorsa sen, öyle yaşasın.
0: Sen hem bu milleti kutuplaştırdın. Böyle oyaldın. Erdoğan hizmetle oyaldı. Erdoğan ufuk çizdi insanları. Erdoğan kavga ederek bütün bu statikoyu patır küldü çatı üzerinden geçti. Dozerle geçti üzerinden statikonu. Sen nasıl oyaldın biliyor musun? Erdoğan karşıtlı yaparak oyaldın. Erdoğan bunu söyledi. Hep hemen buraya gidiyoruz. Erdoğan hayır dedi. Evet evet evet evet diyoruz.
1: Ya.
0: Erdoğan Amerika meydan okudu. Amerikacığım ya ver bana bir hamburger de yiyek. Bak bak bak. Erdoğan İngiliz'e giydirdi. Lan İngiliz'e mi? Lan bizim dostumuz o. Erdoğan Fransa'ya giydirdi. Fransa mı? Gel hemen Le Figaro, Fransa gazetesi konuş. Türkiye demokrasi yok. Ya Çin radyosunda konuşan Kemal Kılıçdaroğlu vardı. Çin radyosuna dedi ki bu adam katil. Bunu yaptı. Şimdi böyle siyaset yaparsan sonu bu olur. Yenisi eskisi fark etmez. Bu CHP'nin yeni parti lacivertidir.
1: CHP'de...
0: İki, bu adamlar sana bana kutuplaştırma diyor. Bu kadar saygısız, seviyesiz bir siyaset Türkiye görmemiş.
1: CHP'de değişen hiçbir şeyin gibi olmadığını zaman zaman sizlere hatırlatırız efendim. 2003 yılının 24 Nisan tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nden bir haberi ekrana getiririz. Belki arkadaşlarım hazırlar şu arada. Çünkü Hikmet Bey bahsederken birazcık kafamda oturdu. Batı cephesinde değişen bir şey olmadığını gösteren nitelikte bir durum. Yani kutuplaştıran, ötekileştiren, dışlayan, mahalle baskısı yapan, kutuplaştırıcı bir siyaset ortaya koyan hep Sayın Cumhurbaşkanı bunlarla suçlandı. Niye? Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı karşıtlığı üzerine bina edilmiş bir siyasi hani akım da diyemiyorum. Bir siyaset vardı yani Cumhurbaşkanı karşıtlığı üzerine, Erdoğan karşıtlığı üzerine. Ama bu bugün olan bir şey değil. Yani şimdi ben size dün meclisi terk eden yeni partililerin 27.834.589 kişinin oy verdiği Cumhurbaşkanı'na ve o makama ve o kişilerin oylarına saygısızlık ettiğinden bahsettim ya. Bu bir saygısızlık olduğunu, makama saygı gösterilmesi gerektiğinden bahsettim. Ama değişen bir şey yok. Bulabildiniz mi arkadaşlar? Bulabilecek misiniz? O 2003 yılının 24. Harikasınız. Verin. Verin. Evet oradan, oradan seyircilerimize kelebek de verin Kubilay. Efendim bu AK Parti'nin tek başına iktidara geldikten sonraki İlk resmi bayramının yani 23 Nisan 2003 tarihinin bir gün sonra çıkan gazetesi. AKP yalnız kaldı. Resepsiyona Cumhurbaşkanı, Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta Kademesi ve CHP'liler katılmadı. Ne resepsiyonuna? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resepsiyonuna. Yani aradan 23 yıl geçtiği halde ısrarla resepsiyonlara gidilmez, davet edilmez, tek kişilik davetiye gönderilir, eşli davet edilmez falan filan. Hep bunlar yapılır. Sonra da iktidar kutuplaştırıcı siyaset evet, yapmakla şu suçlanır
0: var.
1: Yani.
0: Evet, demek şuraya geldik hocam. Üstadım şu var. Güzel, çok da güzel hatırlatma yaptın. Bak, bu adamlara biz bunu söylüyoruz ya. Mesela saygı duyun diyor adam. Mesaj alıyorum.

0: Ya diyor işte adamlar bir medya mensubu falan. Abi arkadaşlar özür dilerim ama bu kadar yanılırsam yemin, bak mübarek çuma yemin ediyorum. Mübarek vakitlerde yemin ediyorum. Bu kadar büyük, ağır, çok alçakça yalan söyleyip de bu kadar kötü öngörüm varsa ben gidip abi tavuk beslemem. Gidip dağa çıkarım, ormanda yaşarım. Tavuklar iyi değil.
1: Tamam.
0: Ormanda yaşarım.
1: Muharreme mi tavuk
0: Tabii tabii
1: beslerim de laf çaktın
0: onlar
1: Muharrem
0: sözünü
1: İnce'ye?
0: tutamıyor hocam.
1: Tamam.
0: Biz çok gör. Biz Kılıçdaroğlu'na sordular 10 defa ya. 5 seçimde sordular. Dediler ki eğer bu seçimde de CHP kazanamazsa ne yaparsınız? Herhalde ödüllendirecek halimiz yok. Gereğini yaparız. Bırakırız dedi. Ama bırakmadı. Şimdi bu da başladı konuşmaya. Özgür Özel. Eğer ben bunu ilk seçim iktidarı koyamazsam falan git traktörcü adam. Traktör vermeyeceksin. Traktör vereceğiz diye yalan söyleyen adam. Yiyeceğim mi ben bunu? Ha şu var. Söz vereceğini hakikaten söz verdi tutulmuş bir adam ise eğer şunu görürüz abi. Bir dahaki seçimden sonra Özgözel yok. O garanti.
1: Ona
0: Eğer sözünü tutarsa da bir garanti yok yani. Kaybedecek.
1: Sen kesin olarak
0: kesin
1: ona o
0: kaybeder.
1: gözle bakıyorsun.
0: Ama
1: Peki.
0: şunu
1: Onu
0: söylemek istiyorum.
1: söyle. Ondan sonra bir şey daha hatırlatacağım. Bir ayrıntı daha var dikkatimi
0: Şimdi biraz,
1: çekti.
0: biraz, biraz önceki biraz önceki şeyi bile versene bir dakika abi.
1: Cumhuriyeti mi?
0: Şimdi bak versene
1: O
0: bir şey.
1: 2003 yılı 24 Nisan tarihli Cumhuriyet nüshasını yeniden ekrana getirir misiniz Kubilay?
0: Bak o Cumhuriyet. Bak Kubilay. O
1: Evet.
0: Cumhuriyet. AKP yalnız kaldı. Yıl 2023 mü?
1: 2023.
0: Kaç
1: Şey
0: sene?
1: 2003.
0: 2003. 2003. Kaç sene önce?
1: 23 yıl
0: 23
1: önce.
0: yıl değil mi?
1: Evet.
0: Ben gençlik adam 23 sene. Bak adam hala şey, bak bu şeyi yapan adam değil mi?
1: Evet, aynı gazete.
0: Bak 23 yalnız kaldı. Şu gazeteye bak, şunu oku. Ulan daha adamlar yeni iktidara gelmişler. Şimdiden oho millet gibi bak yalnız kaldı. Bunlar işi. Hocam,
1: Biz
0: bana bunu
1: bunu...
0: İstanbul'a geldiğimde o dönemlerde bana bunu arkadaşlarım söyledi. Abi çok da ümitlenme. Niye? Yani biliyorsun hocayı da 11 ayda gönderdiler. Bunun da birkaç gün kaydı kaldı kalmadı diyordu değil mi? Öngörü bu değil mi?
1: Evet.
0: Ulan zerre kadar utanma haysiyet olsa sizde. Bak yıl 2000 okuyabilir miyim abi?
1: 2020.
0: 2020 2 Ekim 2026 Cuma yazıyor. Kandırmıyorum sizi
1: Evet
0: kayıtlara
1: tamam.
0: geçsin. Bak çıkıyor bir gazetede. Hani bunu yalnız bıraktığınız gazete var. Şu Recep Tayyip Erdoğan ama 23 sene yaşlanmış. 23 sene
1: Yaşarmış
0: önce
1: evet.
0: daha genç. Burada biraz
1: Şuna gelir
0: yaşlanmış.
1: misiniz Kubi?
0: Yaş almış diyelim. Maşallah barakallah. Yaş almış.
1: Tamam.
0: Allah hayırlı uzun ömürler versin. Reise. Önce Türkiye sonra siyasi rekabet. Arabanı lan. Özür dilerim. Çok özür dilerim. Arabanı lan. Önce Türkiye dedim. Kim demiş bunu? Çok özür dilerim. Bu da Recep Tayyip Erdoğan. RTE
1: Ya.
0: demiş. Bak bu da
1: RT.
0: RTE.
1: Ya.
0: Hani ortada yok olacak diye.
1: Şimdi Hikmet abi.
0: Abi sen Cumhuriyet gazetesi olarak
1: Heh.
0: utanmadan, sıkılmadan, zerre kadar haya duymadan danımı yapanı dinlemeyi devam ediyor.
1: Bu sefer karikatürle anlatmaya başlamış
0: bunu
1: ama.
0: Özel CHP'li oy verenlere seçmeye demiyorum ama şunu okuyanlar da az dingil değillerdir. Yani okuyup da eğer okuyorsan ve bunu da görüyor musun bak diyor neler yapmış ulan diyorsan neydi bir şeyde Erdoğan'ın Amerika'da BM'deki yaptığı konuşmayı bırak haberini yapmayı bırak. Toplantı bile görmeyen bu tipler var ya
1: Evet abi.
0: o gün hattı gösterdi.
1: Evet.
0: Bunlar hala siyasi öngörüde bulunuyor hala buna ve Özgür Özel'in medyası bu abi.
1: Maalesef.
0: 2023'te
1: Ben bir de Özgür
0: kadına
1: Özel'in...
0: araba kullanamayacaklar, sokağa çıkamayacaklar diyen adamın kafası bu. Hala yazıyor. Hala da bak bu adam da var bak.
1: Tamam. Hala yazıyor.
0: Sayın Paşa Paşa
1: Utanmadan.
0: söyleyin
1: Evet
0: kim
1: evet.
0: olsun
1: Kim
0: acaba aday diyen
1: Cumhurbaşkanı
0: Emin Çalışan
1: olsun
0: yazıyor
1: diye.
0: bak.
1: Ve sonra da demokrasiden bahseder.
0: Bak Allah aşkına
1: Ve
0: ya.
1: bizim insanların bu ülkenin zekasıyla dalga geçen lüzumsuzlar
0: Ama
1: bunlar.
0: hocam her
1: Şimdi
0: zaman
1: artık
0: ve kaybedecektir hocam. Yine kaybedecek
1: süremin
0: Allah'ın
1: sonuna
0: izniyle.
1: geldim. Bak
0: yine kaybedecek.
1: Fon soruşturmasında yeni yol haritası ve ara ödemeler konu başlıklarından gündemimizdeydi. Ali ile Veli'den ne çektik diyor dünkü Mersin operasyonunun.
0: Neymiş abi Ali Veli ya bir söyle ya.
1: Ali Mahir Başarır'la Veli Ağbaba. Bu Ali ile Veli'den ne çektik diyor ya.
0: Diyan
1: Bu
0: kim?
1: Ali ile
0: Diyan
1: Veli'den
0: kim?
1: Ali ile Veli'den çok çekmişler abi. Ama ne güzel değil mi ya?
0: Ali
1: Ali ile
0: Veli.
1: Veli.
0: Şey gibi o.
1: İstekleri bitmiyordu
0: Ha,
1: diyor.
0: şey gibi o zaman bu Çankaya Belediyesi'nde olduğu gibi. Çankaya Belediye Başkanı
1: Yam
0: var ya.
1: Yamyamları doyuramadım diyordu
0: ne
1: değil mi?
0: çektim yamyamlar.
1: Tam isabet.
0: O zaman yamyamlar şimdi
1: tam
0: Ali Veli oldu.
1: Isabet.
0: Ha, o
1: Şimdi
0: yamyamlar bunlar mıymış?
1: Gerçek akları da Ali ile Veli olunca öyle enteresan. Şimdi efendim dün bu meclisi terk eden yeni parti genel başkanı Özgür Özel'in bütün muhalif medyada çarşaf çarşaf bugün de Cumhuriyet Gazetesi'nin az önce Hikmet Bey'in gösterdiği manşetini süsleyen bir mesele vardı. Neden terk ettiniz diye soruyorlar Özgür Özel'e. Neden salondan çıktınız efendim diyorlar. Özgür Özel de mealen darbeciyi dinlemem falan. Yani bugün Cumhuriyet Gazetesi'nin attığı manşet.
0: Evet.
1: Ama
0: seve seve dinleyeceksin.
1: Ama bak bir ayrıntı seve, yakaladım.
0: Seve seve dinlemek
1: bir
0: zorundasın.
1: Bir ayrıntı yakaladım. Bir beraber dinleyelim ama, o ayrıntıya küçük bir yorum
0: hadi
1: istiyorum.
0: Hadi tam kapana heyecanlanmıştım.
1: Evet 10 saniye yani. Zaten tamam. Ses. Tahammül edin 10 saniye dinleyelim. Buyurun.
2: Fon kriziyle yoksulları soydurtan, buna sessiz kalan, gündem değiştirmek için de yine CHP'ye saldıran birisini dinlemeye harcayacak vaktimiz yok.
1: Bir daha verir misiniz? Bir daha verin.
2: Fon kriziyle yoksulları soydurtan, buna sessiz kalan, gündem değiştirmek için de yine CHP'ye saldıran birisini dinlemeye harcayacak vaktimiz yok.
1: Bir dakika. Bir beyefendiye Cumhuriyet Halk Partisi'nden başka bir partinin genel başkanı olduğunu söylesin. Bakın bir gün İyi Parti dedi. İyi Parti'yiz biz falan uyardılar. Şimdi CHP'yiz biz diyor. Ya bir uyarın ya da Anayasa Mahkemesi size bir ek süre verdi ya partinin adını değiştirin diye. Hakikaten değiştirin. Bu yeni parti olmadı. Oturmadı yani.
0: Oturmadı, değil mi?
1: Genel başkanınızın zihnine oturmadı. Hocam, bir kere daha 10 saniye vereyim mi?
0: Ver.
1: Bir kere daha verin. Bir de böyle dinleyin çünkü. Bir kere daha dinleyelim sonra devam.
2: CHP'ye saldıran birisini dinlemeye harcayacak vaktimiz yok.
0: CHP'ye saldıran birini dinleme.
2: Fon kriziyle yoksulları soydurtan, buna sessiz kalan, gündem değiştirmek için de yine CHP'ye saldıran birisini dinlemeye harcayacak vaktimiz yok.
0: Lan CHP'ye siz saldırıyorsunuz lan.
1: CHP'ye en çok saldıran. Evet.
0: Ya Özgür Bey,
1: Özgür Bey sizsiniz.
0: Adam bak senin gazeten hani şey var ya 2023'te kadın araba kullanmayacaklar, dayak yiyecekler İslam şeriatçılar tarafından. Adam kendisi yazmış. Burada ne diyor bak? Butlan yönetimine sebebi katılmadı. Butlancı ve butlancılar ve alçaklar diye senin gazeten yazmış ya. Bak.
1: Hiç.
0: Ya sen CHP'ye saldırıyorsun, saldırtıyorsun mi?
1: Niye Cumhurbaşkanı'na suçluyorsun? CHP'ye saldırıyorlar ya. Diye. CHP'ye en çok saldıran sizsiniz Özgür Bey.
0: Durdursana ya. Durdursana adam. Butlancı, satılık, batılık diye yazmışlar.
1: Allah Allah.
0: Ne ayıp bir şey ya. Ulan insan bir haber vermez mi Cumhuriyet Halk Partisi'ne? Gerçekleri doğruları. Bak.
1: Hadi artık.
0: Şey de yazmış. Sözcü de yazmış burada.
1: Tamam.
0: Bu butlancılar diyor var ya. Bak bu diyor Kılıçdaroğlu. Bak gördün mü? Oturmuş orada diyor. Meşrutluk yatıyor diyor. Nasıl oturmayız?
1: Tamam.
0: Ya abi yani.
1: Abi yok bu yeni parti adı olmadı ya.
0: Yeni
1: gerçekten.
0: Parti zaten değil mi yeni parti?
1: Genel başkanı bile kabul etmedi. Olmadı bu isim. Başka bir isim bulun. Efendim günün manşetinin sonuna geldik. Gelişmelerle pazartesi karşınızda oluncaya dek şimdilik hoşça kalın. Sürçülisan ettiysek affola.

Kırmızı Halı'nın gündeminde bu hafta. Vizyona hangi yeni filmler giriyor? Geçen haftanın gişe yarışı nasıl sonuçlandı? Kültür, sanat ve sinema dünyasında neler oluyor? Festivaller, ödül törenleri nasıl geçiyor? Neler yaşanıyor? Kimler konuşuluyor? Sergiler, konserler, tiyatrolar ve filmlerle bu haftanın Kırmızı Halı konuğu sanatçı Kadir Akyol. Ali Demirtaş'la Kırmızı Halı bugün 17.25'te 24'te.

Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarih. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse, tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler, An ve Zaman'da bu hafta efsanelerden gerçeklere, iki ayrı tanığın gözünden Troya Savaşı'nda neler yaşandığını, Profesör Doktor Reyhan Körpe ve arkeolog editör Nezih Başgelen'e soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24.

0: Esas meseleye hoş geldiniz. Dünyanın gündemini ve dünyanın en güzel ülkesi Türkiye'nin esas meselesini konuşmaya başlıyoruz. Ben Murat Özer, efendim 24 Radyo'da bizi dinleyen kıymetli dinleyicilerimize de merhaba diyoruz. Fon soruşturması derinleşiyor ve fon soruşturmasında tutuklananların sayısı bugün itibariyle 65'e ulaşmış durumda. 200'den fazla kişi gözaltına alındı. Soruşturma tüm hızıyla devam ediyor. Bu konuyla alakalı Sayın Cumhurbaşkanı'nın da tepkisi son derece netti. Kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız dedi. Muhalefet de bu konuyla ilgili oldukça sert açıklamalar yapıyor. Fon soruşturmasında hangi aşamadayız ve Türkiye'yi hangi yönden etkiliyor? Ekonomik açıdan, ahlaki açıdan, etik açıdan, pek çok açıdan bu konuyu elbette konuşacağız. Bir yandan da terörsüz bölge konusunda oldukça önemli gelişmeler yaşanıyor. Suriye'de PYD'nin taburları artık Suriye ordusuna tamamıyla katılmış oldu. Bu konuyla alakalı da görevlendirmeler yapıldı. Ancak bugün Suriye'de PYD'nin en güçlü olduğu şehir olarak bildiğimiz Haseke'de çok ciddi bir protesto gösterisi de vardı. PYD, YPG unsurlarına yönelik Haseke halkı büyük bir gösteri düzenlediler ve burada PKK bayraklarını yaktılar. Buradaki gelişmeler böyleyken Irak'ta da bir yandan milis grupların tamamının feshedilmesi ve silahların tamamının Irak ordusuna toplatılması konusunda bir karara varılmıştı. Ancak Irak ordusuna teslim olmak istemeyen bazı Şii milis grupları da bugün peş peşe açıklamalarla katılmayacaklarını ilan ettiler. Orada da ciddi bir gerilim oluyor. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin bütünüyle Irak'tan çekilmesi sonrasında Kuzey Irak'ta bir gerilim olur mu olmaz mı? Şii Haçlı Şabi kuvvetleri Kerkük ve Musul'da özellikle KDP unsurlarıyla bir çatışma içine girerler mi? Ne yazık ki kötü bir beklenti ama böyle bir beklentinin gerçekleşme ihtimali giderek artıyor. Ve son olarak da Husi militanlarının dün akşam saatlerinde Medine-i Münevvere'ye yönelik bir saldırısı gerçekleşmişti. Bu saldırı sonrasında Türkiye Dışişleri Bakanlığı da çok sert bir açıklama yaptı ve Husi militanlarının derhal saldırılarını durdurması gerektiğini söyledi. Husi militanlarının bu saldırıları nereye varacak, bunları da konuşacağız. Efendim kimlerle konuşacağız? Akşam Gazetesi yazarı Serkan Pıçıcı, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Avukat Tuğba Arslan hocam, siz de hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
0: Ve Türkiye Araştırmaları Vakfı uzmanı Doktor Ayhan Sarı hocam, siz de hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, hayırlı akşamlar.
0: Önce bu fon soruşturmasından başlayalım. 200'den fazla gözaltı vardı. Soruşturma derinleştikçe bugün tutuklamalar da var. Mahkemeye sevk ediliyorlar teker teker ve özellikle bu fon sahiplerinin, fon şirketlerinin sahipleri olan kişilere yönelik ciddi bir dalga var. Özata Denizcilik Yönetim Kurulu üyesi Ali Çil, İskender Balcı, Emre Tezmen, Profesör Doktor Emre Alkin, Kerem Alkin, Erkan Kilimci gibi pek çok isim şu anda tutuklu. 65 kişi tutuklanmış durumda. Soruşturma bu şekliyle sürüyor. Belli ki orada bir usulsüzlük var, bir haksızlık var, haksız bir kazanç var. Fonların özel olarak şişirilmesi ve mevduatın orada toplanması, sonrasında ise vatandaşın mağdur edilmesi bir durumla karşı karşıyayız. Meselenin hukuki boyutu böyle. Belki Tuğba Hocam bu konuda bize ciddi katkılar sunacaktır. Ancak ahlaki açıdan ne durumdayız? Çünkü kamuoyu en çok bu noktayı tartışıyor.
1: Yani ahlaki açıdan eğer bu meselelerin üstü örtülmezse, sonuna kadar söylendiği gibi gidilirse, gereken adımlar atılırsa, ki ben atılacağına inanıyorum, öyle olduğunu da görüyorum. Yani tribünlerden yükselen sloganların aksine ben çok farklı bir manzara görüyorum ortada. Yani devletin kurumlarının, yani devletin başı olan Sayın Cumhurbaşkanı'nın idaresindeki devletin kurumlarının rollerinin farkında olduklarını ve herkesin işini sağlıklı bir şekilde o rol dağılımına uygun olarak ciddiyetle yaptıklarını görüyorum. Yani tribünlerden kastım, yani tabii ister istemez işte ahlaki boyutu deyince bir feveran koptu. Yani işte itirazlar, tepkiler, o niye böyle, bu niye böyle, şöyle de yapılsın, hemen yapılsın, hızlıca yapılsın, ona böyle yapılsın, buna böyle yapılsın filan. Yok işte şöyle yapmazsan böyle olurlara kadar giden yaklaşımlar. Tabii tribünlerden yükselen sloganlara göre futbol kulübü yönetilmez. Devlet Yani eğer siz hem bölgede hem dünyada çok büyük kırılmaların yaşandığı bir dönemdeyseniz, hatta çok çok daha büyük kırılmaların yaşanacağı süreçlerin arefesindeyseniz, Türkiye gibi tüm bu büyük hadiselerin tam

0: beyinde bir odak ülke, bir kilit ülke, bir anahtar ülke rolünüz varsa, herkesin gözü sizin üzerinizdeyse ve bu iş gibi böyle bir majör etki yapabilecek, seçimlerin çok yakın olduğunu da tabii burada hesaba katalım. Türkiye'nin geleceğini etkileyecek bir seçim de çok yaklaşmışken, böyle büyük etki gücü olan bir hadiseye devlet tribünlerin çağrılarına göre mi yaklaşır? Yoksa etraflıca bütün bağlarını, bağlantılarını, hedeflerini, gayelerini, araçlarını, efendim tüm yönleriyle 360 derece tam anlamıyla tahkik ve tespit ettikten sonra perakendeci bir yaklaşımla değil, hani o sosyal medya tribünlerinden her gün yükselen çağrıların aksine perakendecilik yapmaz, hesabı toptan keser devlet. Bunu siyasi olarak söylüyorum. Yani bu işin bir siyasi karar aşaması da olur. Ama önce dediğim tahkik ve tespit süreçlerinin tamamlanması gerekir. Manzara, fotoğraf bütünüyle ortaya çıkar. Ve ondan sonra da işte siyaseten yapılması gerekenler neyse, bütün bu 360 derecelik değerlendirmeler ışığında böyle perakende tek tek o isim, şu isim, o onu yapmış, bu bununla bağlantısı varmış, o onun şusuymuş, bu bunun bilmem nesiymiş falan diye değil, toptan bir kere de hesaplar tek yekün içerisinde kesilir, görülür. O sebeple burada tabii dikkatlerden kaçan bir husus var. Bakın, muhalefetin iktidar algısı neydi? Nedir? Yani muhalefetin tarif ettiği iktidar nasıl bir iktidar? Çok güçlü. Devletin tüm kurumları üzerinde tahakküm kurmuş vaziyette. Efendim, istihbarat, emniyet, yargı, hatta iletişim araçlarına kadar her yere gücü yetiyor. Her istediğini yapabiliyor ve yaptırabiliyor. Öyle totaliter bir totaliter, otoriter uygulamalarla, yani izinsiz nefes alamazsın, habersiz kuş uçuramazsın. Öyle bir iktidar tablosu sunuyor bize muhalefet. Yani bunu da inanarak, kendileri de buna inanarak söylüyorlar. Eğer öyle idiyse, iktidarı psikolojik olarak ya da siyaseten sıkıntıya sokabilecek, huzursuz edebilecek Fatma Betül Sayan Kaya gibi bir ismin üstü neden örtülmedi arkadaş? Bu kadar güçlü bir iktidar, bütün devletin her yerine hakim iken niye kapatmadılar bu dosyayı? Öyle ya. Her şeyi kapatabiliyor, her istediğini yapabiliyor. Kurumlar ve kurallar devre dışı. Gereken hiçbir şey yapılmıyor. Bir cumhurbaşkanı var, siyasi bir kimliği var. O siyasi kimliğiyle
1: ferman yayınlıyor hemen.
0: Ferman yayınlamasına bile gerek yok. Bir parmak şıklatıyor, bir anda her şey kapanıyor ya da açılıyor. Öyle idiyse, muhalefetin tarif ettiği gibi bir iktidar söz konusuysa, Fatma Betül Sayan Kaya başta olmak üzere iktidar çevrelerini çok çok iyi tanıyan, iktidar çevrelerince de çok çok iyi tanınan bunca isim piyasaya niye düştü? Niye bunlar tartışma konusu oldu? Bu isimler günlerdir linç ediliyor. Sokağa çıkamaz hale getirildiler.
1: Hem de AK Parti kitlesi tarafından.
0: AK Parti kitlesi tarafından bir Allah'ın kulda çıkıp sahiplenmiyor. Bizim insanımızdır, canımızdır, ciğerimizdir. Aman işte insaflı olun falan filan diyen de yok. İşte o zaman ya muhalefetin tarif ettiği gibi bir iktidar söz konusu değil.
1: Muhalefetin yani tarif ettiği otoriter gibi bir iktidar, seçmenin tarifi de yok.
0: Yani değil. Da yok. Ya da o zaman başka bir durum söz konusu, ki o da nedir? Cumhurbaşkanı Erdoğan ve onun yönettiği devlet kurumları neyi, neden, nasıl, ne zaman, ne şekilde yapacağını çok çok iyi biliyor ve adım adım bir süreci işletiyor demektir. Üçüncü ihtimalin imkansızlığı. Ya öyle değil ya böyle. Şimdi yani bir de bu soruşturma dediğimiz, tabii şimdi Tuğba hocamın alanı ama yanlışım varsa düzeltsin. Şimdi bu tarz soruşturmalar, bu işlerin ihbar aşamaları var. Ya duyum aşaması var, ihbar aşaması var. O ihbarların bir değerlendirilme aşaması var. Yani soruşturmanın açılabilmesi için bir basit şüphe

0: dahi olsa basit şüpheyle başlar soruşturma. Sonra makul şüpheyle kovuşturmaya dönüşür falan filan devam eder. Basit şüphe olsa bile bu kadar önemli isimler, bu kadar tanınmış isimler, bu kadar siyasal iktidarı etkileyebilecek, yani kamuoyunda tartışıldıklarında siyasal iktidara psikolojik olarak olumsuz etki yapabilecek isimler söz konusuysa, tamam mı? Yani bu iş herhalde biraz daha titiz bakılır, değil mi? Abi bunlardan bahsediliyor. Bununla ilgili bir ihbar var. Şöyle bir evrak çıktı. Böyle bir şey tespit edildi. Bir daha bakalım, gözlerimiz yanlış mı görüyor? İsim benzerliği midir? Şu mudur, bu mudur? Ya biz soruşturma başlatıldı diye bir açıklama yapılıyor Cumhuriyet Başsavcılıklarından. Biz o zaman o açıklamaya bakıyoruz. Ha işte soruşturma. Ha demek ki soruşturma bugün başladı. Sonra da bugün de bitti. Soruşturma dediğimiz mesele böyle o açıklamanın yapıldığı gün başlayıp biten bir süreç değil.
1: O sürecin başı.
0: Onun öncesi var. Şimdi bu konu da gündemden düşecek. 15-20 gün sonra neyi tartışacağımızı bilmiyoruz. Dünyanın nereye gittiği belli değil. Çünkü belki 3. Dünya Savaşı'nın tam ortasında kalabiliriz. Kimin ne yapacağı belli değil. Yani şeyi takip ediyorum bir taraftan. Tam da bugün bakamadım. Rusya'nın bütçesi, savunma bütçesi açıklanacaktı. Savunma bütçesine göre bir yorum yapacaktık. Diyecektik ya bu Ukrayna Savaşı'na kışın Rusya şu kadar para harcayacak. Demek ki burası kızışabilir filan diye. Yani böyle tepemiz ayrı yanıyor, altımız ayrı yanıyor. Böyle bir ateş çemberinde ortasındayız. Yani bu konu gündemden düştükten sonra da bu soruşturma bitmeyecek yani. Bizim gündemimizden düşmüş olacak. Bizim evet. Gündemimizde değilken, biz bu konudan haberdar değilken,
1: ama hukukun gündeminden
0: devlet,
1: düşmeyecek.
0: Devlet bundan haberdardı. Bu isimleri biliyordu. Muhalefetin tarif ettiği gibi otoriter, totaliter, bu tarz meseleleri kapatan, baskılayan, üzerine gitmeyen bir iktidar tablosu olsaydı hiçbirimiz duymazdık bu isimleri. Duyduğumuza göre, bunların üstü kapatılmadığına göre burada ya bilinçli bir şekilde, kararlı bir şekilde devam ettirilen bir süreç söz konusu. Evet. Ha, tabii efendim su niye bulanık? O zaman su niye bulanık? Evet, lafı biraz fazla uzattım farkındayım ama 2-3 cümlede toparlayacağım. Suyu bulandıranlar var. Yani kişisel hesaplarını bu büyük hesabın içerisine sıkıştırıp arada ben de işimi görebilir miyim? Fırsatçılığı yapanlar var. O konuyu başka yerlere çekenler var. Efendim o öyle de bu niye böyle? Ya bilmiyorsun detayını. Detayını bilmiyorsun. Ya öyle meseleler vardır ki bazen ya adam cinayet şüphelisidir. Çok iyi rastlamışsınızdır davalarda da. Yani çok büyük suçlar işlediği düşünülen biridir, iddia olunan bir kişidir. Bayağı bir belge delil falan da vardır. Salıverirler. Bırakırlar yani bağlantılarını çözmek için. Bilemezsin yani. Onu o soruşturmayı yürüten kişi bilir. O soruşturmanın gizliliği ve oradaki strateji içerisinde uygulanan yok. Bu acelecilik de bir acayip bir yaklaşım. Hemen, şimdi onu şöyle yapacaksın, bunu böyle yapacaksın.
1: Genellikle para mı geri ver diyorlar.
0: Ya o ayrı. Onlara diyeceğim bir şey yok. Ben anlamadığım konular. Ne fona para nasıl yatırılır bilirim. Ne fon bilirim, ne borsa bilirim. Hiç bilmediğim konular. Onlara bir şey demiyorum ben.
1: Zaten sorun da bu.
0: Ben siyasi anlamda, siyasal açıdan yani bu işten nasıl bir şey çıkartabilirim, kendime yontabilirim, kendi faydama nasıl... Hah, ortam bu ortam. Ben burada dediğimi nasıl yaptırırım?
1: Evet.
0: Dediğimi nasıl yaptırırım? Bir bu. İkincisi, yani bir sözüm de gerçekten Cumhur İttifakı'nı, genelde Cumhur İttifakı'nı, özelde AK Parti'yi, daha da özelinde başından itibaren Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ı, Sayın Cumhurbaşkanımızı canı gönülden desteklediğini ifade eden ama bu hadiselerle birlikte çok farklı tavırlar sergileyen kişilere, dostlara, kardeşlere, yani sosyal medyada görüyorum. Onlara da bir sözüm var. Eğer Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güveniyorsanız, bir sakin olun. Bir süreci takip edin, acele etmeyin. Her meselenin içerisinde bilmediklerimiz vardır, detayları vardır. Sokak ortasında bağırsak ameliyatı yapılmaz. Yani siz istiyorsunuz diye. Her işin kendi içerisinde bir kuralları vardır, bir bütünlüğü vardır. Ona göre yürütülür bu süreçler. Eğer Sayın Cumhurbaşkanı'na güveniyorsanız bir sakin olun ve bekleyin. Ha, başka bir hesabınız varsa eliniz, gözünüz, kaşınız, ayağınız ayrı ayrı oynamasın. Hani ne kadar iyi rol yaparsanız yapın, yani ne kadar oynarsanız oynayın, böyle işte poz kestiğiniz, film fırıldak çevirdiğiniz, yani pişmiş kelle gibi sırıtıyor. Ha bu bugünler geçer. Neler neler geçmedi ki? Vardır ya Sezen Aksu'nun öyle bir şarkısı. Geçer geçer.
2: Bunlar da geçer. Ha,
0: neler neler geçmedi ki diye. Ha o bunlar da geçtikten sonra bugünlerde yapıp ettiklerinizle baş başa kalırsınız ve bu yaptıklarınızdan hiç değilse bir üzüntü, ya keşke yapmasaydık, bir bilmediğimiz meseleler varmış dersiniz.
1: Demezler.
2: Demezler.
1: Demezler. Tuba Hocam, şimdi 65 kişi tutuklu.
2: Evet.
1: Biraz bize bu meseleyi anlatın. Burada işlenen suç, isnat edilen, savcılığın isnat ettiği suç nedir? Yani özetle şunu soruyorum. Birileri, şimdi Serkan'ın söylediği gibi bilmiyoruz. Faizle çalışan kurumlara hayatımız boyunca para yatırmamış insanlar olarak burada bu fon nasıl alınır, nasıl verilir? Para para fonu denen şey nedir? Hayatımız, ben açıkçası
0: bildiğimiz
1: ilk defa
0: bir para
1: duydum.
0: Para fonu IMF, IMF'ydi yani.
2: Bu başka bir borcumuz vardı.
0: Bir Carlo Cottarelli vardı Kemal Derviş zamanında.
1: Günlük repo.
0: Onu biliyoruz biz.
1: Ekstrasıymış o. Para üzerine yapılan bir
0: ne
1: şeylermiş.
0: Fonlar var mı?
1: Neyse bilmiyoruz yani sonuç itibariyle. Evet. Şimdi birisi kalkıp dese ki özetle vatandaş gibi soruyorum yani ben de o kadar uzağında olarak. Kardeşim burasında ben para yatırdım. Kârında zararında ortak oldum. Çok kâr etti ben de kârımı aldım gittim. Hı-hı. Ötekine dönüp kardeşim sen de paranı koymuşsun ama paranı çekememişsin. Sen de zarar etmiş ol dese. Hı-hı. Hak mıdır yani mesela böyle bir şey söyleyebilir mi bu süreç içerisinde? Hı-hı. Ya da parasını çekmeyi başaranlar. O işte 160 milyon lirasını 2.2 milyar liraya çıkartanlara siz paranızı hangi hakla çektiniz deme hakkımız var mı? Burada isnat edilen suç nedir tam olarak?
2: Şimdi tabii gündem karıştı. Finansal bir konu. Biraz kelimeler bile çok alan yani özel spesifik bir alan. Bu çok herkesin vakıf olduğu bir konu değil ama maalesef Türkiye'de
1: 450 bin kişi vakıfmış.
2: 455 bin kişi de yani inanın bu parasını bu fonlara veya işte yatırımı yapanlar da bu konulara vakıf olmadığı kanaatindeyim. Yani Türkiye'de finansal okuryazarlığın düşük seviyede olduğunu düşünüyorum.
1: Nasıl para yatırırlar öylesi?
2: İşte finansal okuryazarlıkları düşük. Belki o risk analiz etme becerileri yok çoğu yatırımcının ama özellikle pandemiyle birlikte de borsaya, sermaye piyasalarına olan bir ilgi var Türkiye'de. Yani evet, Türkiye'nin sermaye piyasaları tarihi dünlük bugünlük bir tarih değil. Yani borsanın belki kuruluş kodlarına ilk gittiğinizde 150 yıllık bir tarihi var Borsa İstanbul'un. Ama İMKB'den, hani İstanbul Menkul Kıymetler Borsası isminden Borsa İstanbul olduktan sonrasına kadar hepi topu bir 45-50 yıllık tarihi var borsanın yani Türkiye'de tüzel kişilik kazanmasının diyelim ama ondan önce elbette bunun Osmanlı zamanında da uygulamaları vardı. Ama Türkiye'de de yaklaşık yani pandemiyle birlikte birazcık daha işte beyaz yaka oranının artması, insanların ev araba sahibi olamadıkları o paralarını da işte TL'de veya başka bir şeyde bekletip ya da faize koyamayan insanların, o faiz getirisinin helal bulmayan, haksız bulan insanların bir gelir kapısı haline geldi. Küçük yatırımcılar var, daha büyük yatırımcılar var bu işin içerisinde. Ama en basit tabiriyle borsalar, yani Türkiye'de şu an bir tane borsamız var. O da Borsa İstanbul. Ama kanunda bir engel yok. Sermaye piyasaları kanunu dayanak maddesi Borsa İstanbul kuruluşunda. Birden çok borsa kurulabilir aslında. Mesela bundan birkaç sene önce, bir 10 yıl kadar falan önce galiba tam tarihi hatırlamıyor olabilirim. İzmir'de de bir borsa vardı. Ama çok fazla ilerletmeyince, süreci olmayınca kapanıp Borsa İstanbul'a hisseleri tekrar devredildi. Yani bir sermaye piyasaları kanunumuz var. Sermaye piyasalarında insanlar yatırım yapabilirler. Bu paralarını bir değerlendirmek isteyebilirler. Bunun için de bir takım enstrümanlar var. Bunlardan işte bir tanesi de fon almak, hisse almak gibi. Bizim bir sermaye piyasası kurulumuz var. Bu bağımsız bir kurum. Yani bağımsız olmasındaki sebep piyasaları denetleyici bir şey de olması. Piyasaları denetliyor olması yani o nitelikte olması ve buradaki işlemleri, piyasadaki durumları gözetim ve denetim yükümlülüğü de var. Ceza kesme yükümlülüğü var, bir mahkeme gibi o kişilere, o şirketlere ceza kesme yükümlülüğü var. Ve Borsa İstanbul'da yani kurulan herhangi bir borsada Türkiye içerisindeki şirketlerin halka arz olan şirketlerin. Halka arz olmak ne demek? Benim bir

0: Diyelim şirketim var en basit tabirle. Ben artık paylarımı anonim şirket olmam gerekiyor. Anonim şirketim ve paylarımı vatandaşa satıyorum. Yani yatırımcıya satıyorum. Halka arz ediyorum yani satıyorum bu paylarımı. İnsanlar da satın aldıkları payları oranında benim şirketime ortak oluyorlar. Bu ne demek? Bu nasıl bir ortaklık? Yani bu %100 kazanmayı vaat eden bir ortaklık mı? Hayır. Burada bir kader birliği yapıyoruz. Yatırımcıyla o pay sahibi olan şirket, paylarını arz eden şirket bir ortaklık, kader ortaklığı yapıyor ve karda da ortağız, zararda da ortağız diyor. Yani bir yatırım yaptığınızda kayıp da edebilirsiniz, paranızı azalabilir, yüksel edebilir, kar da edebilirsiniz. Borsalarda bu şirketlerin, anonim şirketlerin paylarını vatandaşa sattıkları pazar yerleri. Yani bir pazar alanı düşünün. Herkesin bir, her anonim şirketin bir orada pazar tahtası var, standı var. Paylarını böyle seriyorlar ve vatandaş da geliyor o borsadan, o pazar yerinden alışverişini yapıyor. Ama borsa bunu tek başına sağlayamıyor. Yani burada dev bir organizasyon var çünkü. Bunu yaparken de bazı aracı kurumlar devreye giriyor. Yani siz o aracı kurumlarda hesap, yatırım hesabı açmak suretiyle bu işlemleri borsada alıp satım işlemlerini yapabiliyorsunuz. Emirlerinizi yapabiliyorsunuz.
1: Sizin adınıza o takip ediyor, öyle mi?
0: Şöyle oluyor, bu aracı kurumlar, yani bugün bu soruşturmalara konu Tera Yatırım bir aracı kurum mesela. Hı hı. Aynı zamanda halka arz olan bir şirket tarafı da var ama burada bir aracı kurum olarak bundan bahsedelim.
1: Pusula'da böyle.
0: Pusula'da böyle, A1 Kapital'de böyle, bunların hepsi borsada. Aracı borsayla vatandaş arasında olan aracı kurumlar. Bu aracı kurumların yatırımcıyı yönlendirdikleri bir takım yatırım danışmanları var. Yani artık o yatırım danışmanları hatta çoğunlukla bir portföyleri var. Müşteri portföyleri, yatırımcı portföyleri ve onlara sürekli olarak bir danışmanlık hizmeti veriyorlar. Siz bir yatırımcı olarak bu aracı kurumlar, Tera Yatırım gibi, Pusula gibi, A1 Kapital gibi aracı kurumlar vasıtasıyla borsadaki o tezgahtan ürün satın alıyorsunuz ve siz bilmiyor olabilirsiniz. Bir finansal okur yazarlığınız olmayabilir ama niyet etmişsiniz. Buraya
1: siz
0: girmek istiyorsunuz.
1: Onlar mı sizin adınıza satın alıyorlar?
0: İşte biz şöyle, yani aracı kurum size şöyle yapıyor. Siz satın almak istiyorsunuz ama hangisini alacağınızı bilmiyorsunuz. Oradaki yatırım danışmanı size bir danışmanlık hizmeti veriyor. Bu bir yasal bir şey. Yani hı-hı, aracı kurumun size bu hizmeti verebilmesi. Lisanslı aracı kurumlar bunlar zaten. Sermaye Piyasaları Kurulu'ndan izin alarak, belirli hukuki ve ticari şartları sağlayarak kurulabilen aracı kurumlar. Bunlar da gözetim ve denetim altında.
1: Büyük sermaye sahibi
0: olan kurumlar. Evet. Bunlar da hem Borsa İstanbul Denetim ve Gözetim Komitesi tarafından hem de SPK tarafından bunlar denetim ve gözetime tabi tutulan kurumlar. Buradaki yatırım danışmanları da o yatırımcılara yatırım danışmanlığı hizmeti veriyorlar. Artık öyle bir hal alıyor ki bu yatırım danışmanlığı hizmetleri. Sürekli sizinle konuştuğunu düşünün mesela, bir insanın sabah akşam konuştuğunu düşünün. Artık birbirine kanka falan diye bile hitap eden yatırım danışmanları var. Ya abi işte şuraya koyalım, bunu edelim falan diyen yatırım danışmanları bile var artık. İşte biliyorum senin de borcun var ama işte şu parayı katlayacağız diyenler var. Mesela bankacılardan da bazı bu konuda itiraflar geldi. Ya yani bankacılardan derken bu yatırım danışmanları kolları. Çünkü Türkiye'deki her bankanın bir yatırım şirketi de var. Mesela A Bankası, değil mi? Bu A Bankası'nın bir de A Menkul Değerler Anonim Şirketi, ortaklığı gibi bir şirketi vardır ve burada insanlara aracı kurum olarak hizmet edebilir. Yani bugün
1: o bankada tuttuğu paranın nerede değerlendirileceğine dair de danışmanlık hizmeti.
0: Bankadaki direkt hesabınızdaki para değil, açtığınız bir yatırım hesabındaki para değerlendirilebilir. Yani bugün çok bilinen, hepimizin telefonu uygulaması olan, maaşınızın hesabını çektiğiniz bankanın mutlaka bir aracı kurum şirketi vardır. Bir yatırım menkul değerler AŞ gibi bir şeyi vardır. Bir başka bir şirketi vardır. Kendi o büyük şirketine ek olan, yani onun alt kurumu gibi, şirketi gibi düşünün. Mutlaka bir bağlantısı olan. Bu aracı kurumlar vasıtasıyla da bu insanlar buradan alışveriş yapıyorlar. Şimdi gelelim buradaki suça konu fiillerin ne olduğuna. Sermaye piyasaları, Türkiye'deki sermaye piyasaları piyasası kurulu, Türkiye'deki piyasaların aleni bir şekilde, şeffaf bir şekilde, adil bir şekilde, dürüst bir şekilde işletilmesini sağlamak üzere bir teminattır. Buraların kontrol edilmesi gerekiyor. Yani bir pazar yerinde bile bir zabıta geziyor, değil mi? Sizin verdiğiniz ürünün gerçekten 1 kilo mu 2 kilo mu olduğuna gidip sizi denetleyen bir zabıta müdürlüğü var orada. Aynı zabıta müdürlüğü gibi düşünebiliriz SPK'yı da burada. Somutlaştırmak açısından
1: yani
0: söylüyorum.
1: O artan ya da azalan hisse değerinin gerçek değer, rasyonel değerinin olup olmadığını,
0: evet,
1: ona karşılık gelip gelmediğini denetleyen bir kurum var.
0: Gözeten, denetleyen bir kurum var. Yatırımcı hakkını korumak için. Çünkü sermaye piyasaları, ekonomik bütün

0: yönlerde olduğu gibi, alanlarda olduğu gibi en çok güveni ister. Bakın bugün hiç alakası olmadığı halde bu soruşturmalarla aslında çok güvenli bir şekilde yatırım yapılan pek çok şirket de değer kaybetti. Borsa genel olarak düşüşte kapatıyordu kaç günden beri. Bugünü bilmiyorum ama dün bir hafif bir yükselişte kapattı. Bugün tam bakmadım. Ama genel olarak o borsaya, yani o pazar yerine olan güven Türkiye ekonomisini etkileyen bir şey. Hiç alakası olmayan, büyümeye devam eden, bütün Türkiye'deki yatırımları devam eden şirketler bile şu an halka arz olmuş. Bütün şirketler orada değil, halka arz olanlar orada diye söyleyelim.
1: Yani büyük şirketlerin neredeyse?
0: Büyük şirketlerin çoğu halka arz oluyor zaten. Oluyor. Aynen öyle. Hiç alakası olmayan şirketlerin bile hisseleri düşmüş durumda. Yani bu bir sermaye piyasaları güvenle çalışan şeyler. Çünkü insan panik yapıyor. Dolayısıyla SPK bu bir kurum olarak buranın adaletli, şeffaf, güvenilir bir şekilde işlemesini sağlayan dayanak bir kurum olarak SPK'nın kendi kanununda tanımladığı bir takım suçlar var. Bir takım fiilleri suç olarak tanımlamış. Bunlar hangileri?
1: Hangileri?
0: Bunları söyleyelim şimdi. Buradaki konuları söyleyelim. Mesela pazar yerinde bir söylenti çıkıyor. Diyor ki işte şu tarlanın, şu standın domatesi daha güzel. Oradan alın, bu çok kıymetlenecek. Onu 3'e alırsın ama 5'e satarsın diye fısıltı gazetesi yayıyor. Bir bilgilendirme yapmak suretiyle insanların o tahtadan yatırım yapmasını sağlayan bir bilgi manipülasyonu yapıyor. Manipülasyon ne demek? Yönlendirmek demek değil mi? Bir yere kanalize etmek demek. Evet. Daha doğrusu istediğin yere onu kanalize etmek demek. Tabii. Burada da bilgi yaymak suretiyle insanların davranışlarını, yatırım davranışlarını manipüle ediyor. Yani seni bu hisseden almaya zorluyor, bu tahtadan almaya, bu tezgahtan almaya zorluyor. İşte bu bilgi yaymak suretiyle piyasa manipülasyonu suçu. SPK bunu düzenlemiş bir suç olarak, bu fiili bir suç olarak düzenlemiş. Çünkü sen bu yaydığın bilgiyi herkese eşit olarak dağıtamazsın. Adil olarak da bu herkese bu bilgiyi vermezsin. Sen sadece kendi etrafındakilere bu bilgiyi verirsin. Yani bir haksız rekabete yol açarsın diyerek sen bu şekilde bilgi veremezsin. Bilgi vermek suretiyle de vatandaşı, yatırımcıyı manipüle edemezsin. Piyasayla oynayamazsın diye bu fiili bir suç olarak düzenlemiş. Bir de alım satım yapmak suretiyle piyasayı manipüle etme suçunu düzenlemiş sermaye piyasaları kanunumuz. Bu da nasıl? Mesela
1: yani birincisi manipülasyondu.
0: Bilgi yaymak suretiyle manipülasyon. İkincisi de alıp sattırmak. Yani ben sana diyorum ki şimdi hisseni sat. Ama bu daha önceden aldığım bir duyuma dayanarak. Yani şirketin altı boş, artık gidecek. Kendi belki örgütlü bir şekilde hareket ettiği kişilere o fonu, o şeyi sattırıyor. Yatırım payını sattırıyor. Yapay ya da fon, bu ikisi farklı şeyler aslında, belki bunu da açıklamak gerekirdi ama hemen hemen aynı. Yani fon birden çok şirkete ait payın bir arada olduğu bir sepet gibi düşünelim. Hı hı. Ama pay bir şirkete ait bir hisse gibi düşünelim bunu. Evet. Dolayısıyla sana sattırıyor, şu gün al şu gün sat diyor. Sen de onu yapıyorsun oradan aldığın şeye dayanarak. İşte burada alım satım yapmak suretiyle sen piyasa manipülasyonu suçunu işlemiş oluyorsun.
1: Yani bazı hisse senetlerinin gereğinden fazla yükseltilmesi, çünkü orada bir talep oluşturularak talep trafiğiyle oranın yükselmesi,
0: talep oldukça
1: suni olarak yükseltilmesi
0: olarak,
1: sonrasında diğer insanların da oraya iştirak etmesini
0: bundan
1: sağlanması.
0: Bundan haberi olmayan insanlar da diyor ki burada bir pay var, burada bir fon var, burada bir şirket var, acayip yükselişte. Şu kadarken şu kadar oldu, o zaman bu daha yükselmeye devam eder diyor. Ama finansal okuryazarlığı olan bir yatırımcı der ki bir dakika, burada bir yükseliş var ama bu şirketin altı dolu mu? Bu şirketin adresi nerede? Bu şirket iş yapıyor mu? Mesela şu anda biz milli teknoloji hamlesi yaptık değil mi Türkiye'de? Acayip derecede işte hür kuşlar havada uçuşuyor, kızıl elmalar bilmem ne oluyor. Peki ne oluyor borsada? Bu şirketlere altyapı sağlayan, malzeme üreten herhangi bir X şirketi de değer kazanıyor. Bu çok mantıklı değil mi? Yani, herhangi bir finansal okuryazarlığı olan, Türkiye siyasetini, Türkiye'deki gelişmeleri yakından takip eden bir insan borsada yatırım yaparken karlı çıkabilir. Ama hiç alakası yok. Sadece oradaki grafiklere göre hareket etmiş. Tamam, mantıklı geldi bana diyerek yatırım yapan da bir grup var maalesef. Dedim ya, Türkiye'de finansal okuryazarlık çok düşük diye. Bundan çıkarmamız gereken dersler var. Bu grafikten etkilenerek normal masum vatandaş da buna yatırım yapıyor. Orada dolayısıyla büyük bir para toplanıyor. Ve şirketin bazında toplanan, bünyesinde toplanan para arttıkça senin de payının, bir payının değeri yükseliyor. Bu çok mantıklı bir şey. Bugün şimdi fonların dağıtılmasına ilişkin husus da buna göre zaten dağıtılacak. Onu sonra konuşuyoruz.
1: Evet, sonra konuşuruz.
0: Sonra konuşuruz.
1: Son teknik bir soru tekrar, yine bu bir suç mudur diye tamam. soracağım. Mesela bir kişi hem SPK mensubu, üyesi ya da denetleme ile alakalı diğer kurumlar neyse onların mensubu hem de aynı zamanda fon yöneticisi olabilir mi?
0: Olamaz. Hatta şöyle düşünün.

0: adına asla hissesini de alamaz, işlem yapamaz.
1: Alamaz, kocası karısı da yapamaz.
0: Yapamaz.
1: Yapamaz. İşlem yasağı var. Direkt iş sözleşmesi fesholunur. Yani evet. Bakın herhangi bir savunma falan da alınmaz.
0: Ama denetleme kurulunda yer alabiliyor.
1: Yapamaz yani evet.
0: Öyle görünüyor.
1: İşte bunların da denetim ve gözetim yükünün ihlali olduğunu
0: İhlal.
1: Düşünüyorum. Aşın, yani SPK'nın da bu konudaki.
2: Lazım ama ya işte Borsa İstanbul'un yönetim kurulu. Oranın yönetim kurulu, buranın yönetim kurulu. Yani devletin belli kademelerinde yer alan isimlerin, tamam mı? Çok farklı alanlardaki yönetim kurullarında üye olarak yer alabilmeleri çok uzun zamandır Türkiye
1: şey.
2: Cumhuriyeti Devleti'nin yani evvelden ezelden geleneğinde olan bir uygulamadır. Ya şunu da bilelim yani bilmem nerenin yönetim kurulu üyesi oldun diye orayı sen yönetmiyorsun. Yani oranın icrasına çok hiç karışmaz yönetim kurulu üyeleri.
0: Yok konu
1: karışmaz
0: o değil.
1: Karışmaz ama yani konu kusura bakma orada da oradan bir huzur hakkı alıyorsun sonuçta.
2: Huzur hakkı
0: işlem yapma.
1: Huzur hakkı alıyorsan bazı kurallara da tabi
0: yani
1: olacaksın.
0: Yani fon biraz önce fon yönetiminde fonlarda çalışan fonun sahibi olan kişilerin aynı zamanda da başka bir yerde fonu denetlemekle görevli bir denetim kurulu. Yerinde de görevli olma
2: aynı kişi var. Olamaz.
0: Olur, olabilir mi, olamaz mı?
2: Olamaz.
0: Olamaz.
2: Aynı sonuç. Kişi olamaz.
0: Değil.
2: Akrabasıdır, şusudur, busudur bilemem ama nerede? Aynı kişi olamaz yani.
1: Tam yani net bakmak
0: şimdi,
1: lazım.
0: Şimdi olayın bu teknik hukuki boyutunu aslında son derece güzel anlattın. Yani özellikle örnekler vererek vatandaşımızın da zihninde bence son derece önemli bir şekilde
2: ya Murat'la ben anladıysak herkes anlamıştır.
0: Evet, anlamıştır
2: diye.
0: Yani. Şimdi bu konuyla alakalı şey tartışma öyle bir noktaya doğru ilerledi ki özellikle eski Aile Bakanı'nın şahsı üzerinden bambaşka bir noktaya erilince Sayın Cumhurbaşkanımız şöyle bir konuşma yapmak durumunda kaldı. Bir dinleyelim Cumhurbaşkanımızı, kulak verelim. Konuşmaya devam edelim.
3: Son günlerde birileri duruşumuzu çok net ortaya koyduğumuz olumsuz hadiseleri fırsat bilerek partimize yönelik bir saldırı kampanyası başlattı. Değerlerimizi de hedef alan son derece çirkin, son derece sorumsuz bir tavır içine girdiler. Milyonlarca insanımızı alçakça töhmet altına bırakmaya çalışıyorlar. Ellerine geçirdikleri her fırsatı, kadınların uğruna mücadele verdikleri, bedel ödedikleri en temel haklarına karşı bir saldırı malzemesi yapan bu ahlaksızları ben yine milletimizin takdirine havale ediyorum. Hiçbir endişeniz olmasın. Bu hareketin bahtı da, yolu da Allah'ın izniyle açıktır. Türkiye'nin nasıl son 25 yılına mührümüzü vurduysak, inşallah gelecek çeyrek asrına da, gelecek 100 yılına da biz damga vuracağız.
0: Evet, Sayın Cumhurbaşkanımızın bir konuşması var. Yine bu konuşma içerisinde sanırım fon piyasasının belli bölümünde ortaya çıkan sorunun da üstesinden gelmeye çalışıyoruz dedi. Onu da dinleyelim. Birlikte iki numaralı sesle verelim arkadaşlar. Sayın Cumhurbaşkanımız buyurun.
3: Evet, fon piyasasının belli bölümünde ortaya çıkan sorunun da üstesinden başarıyla geliyoruz. Sermaye piyasası kuralları çerçevesinde hakkaniyet ve adaleti gözeterek kimsenin hakkını kimseye yedirmeden bu meseleyi süratle çözüyoruz. Bu konunun iktisadi güvenliğimize ve toplumsal barışımıza yönelik bir tehdit unsuruna dönüşmesine inşallah fırsat vermeyeceğiz.
0: Evet Sayın Cumhurbaşkanımız yeni yasama yılının açılışında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapmış olduğu bu konuşmada çok net bir şekilde Ayhan Hocam hakkaniyet ve adaleti gözeterek kimsenin hakkını kimseye yedirmeden bu meseleyi süratle çözüyoruz dedi. Olayı bir boyut var yani Türkiye son iki yıldır pek çok belediyede gerçekleşen yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarıyla çalkalanıyor. Bugün Eyüp Belediyesi'ne yönelik bir operasyon yapıldı dün. Vahap Seçer'le alakalı aynı şekilde Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanı benzer bir şekilde operasyon sürekli operasyonlarla Türkiye'ye sarsılıyor. Ve bu operasyonlar esnasında hem CHP'de hem de şimdi kurulmuş olan yeni partide gördüğümüz

0: temel tutum şuydu. Bizim veremeyecek hiçbir hesabımız yok. Bütün belediye başkanlarımız sütten çıkmış ak kaşıktır dedi Sayın Özgür Özel. Ve hiçbir şekilde bunlar gerçeği yansıtmayan operasyonlardır, siyasi operasyonlardır. Hiçbir şeyi yoktur, problemimiz yoktur. En küçük bir şekilde ama peşinden Antalya Belediye Başkanı çıktı, itiraflarda bulundu. Uşak Belediye Başkanı benzeri itiraflarda bulundu. Böyle bir süreç var. Yani bir suç ortaya çıktığında bir partinin ortaya koymuş olduğu tavır belli. Burada da başka bir suç isnadı var. Bu suç isnadı içerisinde AK Partili bazı isimler de var. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu tavır var. Bu tavra rağmen bir de özellikle de başörtüsünü dahi kullanarak yapılmış olan bu muhalefeti nasıl değerlendirmek gerek? Ne yapmak istiyorlar temelde yani?
1: Tabii burada muhalefetin meselesi üzüm yemek değil, bağcıyı dövmek. Yani muhalefetin meselesi Türkiye'yi daha temiz bir ülke haline getirmek, Türkiye'yi yolsuzluklardan arındırmak, daha temiz bir siyasetin burada kapısını aralamak kesinlikle değil. Onlar zaten kendileri çok büyük bir bataklığın içine batmış durumdalar. Aylardır bunu farklı delillerle hep beraber gözlemliyoruz. Onları unutturabileceklerini düşünerek kamuoyunun gündemini başka yere, daha böyle uç meselelere, daha itidalli olanın, orta yolu olanın uzağına, radikal bir noktaya çekmeye çalışıyorlar ki işte kendi yaptıkları unutulabilsin. Yani düşünsenize, kendi kızıyla damadı, yanlış hatırlamıyorsam, yurt dışına yolsuzluk davası sebebiyle kaçmış bir Cumhuriyet Halk Partili, şimdi yeni partili, bir milletvekili bile çıkıp yolsuzluktan, yolsuzluk yapmanın ne kadar kötü olduğundan vesaire hiç arlanmadan bahsedebiliyor. Şimdi böyle bir ortamda ben de şunu düşündüm. İşte bir yandan bakıyorsunuz, siz burada daha temiz bir siyaset için sosyal medyada tweet attığınızı düşünüyorsunuz veya açıklama yaptığınızı düşünüyorsunuz veya işte kamuoyunu bilgilendirdiğinizi düşünüyorsunuz. Ama sizin söylediğiniz o sözler çok daha şer kokan, çok daha fitne fesat kokan başka bir takım sözlerle, hareketlerle, hamlelerle aynı hizaya giriyor ve bir araya gelip başka bir yeri vurabiliyor. Bence burada en önemli mesele bu. Tabii ki biz bu tarz meselelere en ciddi tepkiyi, en sert tepkiyi vereceğiz. Ama bu işleri yaparken acaba birilerinin oyuna geliyor muyuz? Acaba birileriyle isteyerek veya istemeyerek aynı hizada, aynı safta gözüküp onların da kendi kirli planlarına taş taşıyor muyuz? Bunu bence biraz ciddi bir şekilde sorgulamak gerekiyor. Fatma Betül Sayan üzerinden direkt söyleyeyim. Mesela son günlerde yapılanlar yani bence kesinlikle çizgiyi aşmış durumda. Eğer böyle bir şey varsa bunun mahkeme yolu var. Bunun hukuki yolları var. Bunlar açıklanır. Kanunlarımızdaki ceza neyse bu uygulanır. Zaten kendisi de partisinden istifa etti. Bu sürecin önünü açtı. Ama bir bakıyoruz birisi Fatma Betül Sayan'ın başörtüsü üzerinden ona bir saldırıyor. Onun üzerinden Müslümanlara 10 saldırıyor. Veya bir bakıyoruz Fatma Betül Sayan üzerinden güya onun işte bu karıştığı meseleyi eleştireceğim derken AK Parti'ye, Sayın Cumhurbaşkanı'na, Sayın Cumhurbaşkanı'nın sağında solundaki birilerine mesaj vermeye çalışıyor. Bunlar da bence kesinlikle hoş değil. Bunların hepsi demek ki dönüp dolaşıp şöyle diyoruz. Herkesin kendi planı, programı, kendi ajandası var. Kendi planı, programı, ajandası çerçevesinde açıklama yapıyor, siyaset yapıyor. Bu hani biz hep dış politikayı konuşurken şöyle konuşuyoruz ya Murat abi. Bir mesela hain adam var, ajan. O tabii ki Türkiye'nin Suriye politikasını kötüleyecek. Adam ajan yani, ekmeğini oradan yiyor. Şimdi bu meselede de ben benzer bir benzerlik kuruyorum. Bir kısım var. Bunlar kesinlikle yolsuzlukla, Türkiye'yi temiz hale getirmekle vesaire uzaktan yakından alakası yok. Ekseriyeti muhalefet cephesinde ama sanki böyle sureti haktan gözüküp kendi ajandasını, planını, programını ben AK Parti'yi koruyorum, AK Parti için yapıyorum, Cumhurbaşkanı için yapıyorum diyerek yürütmeye çalışan birileri de var. Bence bunlar tehlikeli.

0: bunlara
1: AK Parti'den daha fazla abi. Sayın Cumhurbaşkanımızdan daha fazla herhalde düşünebilecek durumda değiller.
0: Evet.
1: Ya ülkenin partinin genel başkanı, Cumhurbaşkanı olan kişi partinin kurucusu ve partinin başında. Doğal olarak ondan daha fazla herhalde AK Parti'yi düşünecek halleri yok.
0: Yok.
1: Ama yani şunu anlayamıyorum. Yani şunu biri izah etsin. Yani başörtülü bir kadın suç işleyemez. Ya Fethullahçı terör örgütü mensubu olan kadınların neredeyse tamamı üstümüzden tanklarla geçen bir örgütün mensuplarının hanımlarının ve içinde bulunan örgüt mensuplarının neredeyse tamamı başörtülüydü.
2: Adam Fethullahçılara yakalandı geçen.
0: Evet. Ben diyecektim
2: hepsi başörtülüydü.
1: Adam işte zaten ajanlık yapacaksa başörtülü yapacak yani. Filistinliler adına ajanlık yapacaksa, Filistinli görünerek ajanlık yapacaksa. Nasıl olacak zaten Yahudi gelecek de burada İbranice konuşan bir adam kipayla ajanlık yapacak hali yok.
0: Yine
1: yani başörtülü olmak, dindar görünüyor olmak. Ya yani ben biliyorum Fethullahçıları yani kamuoyunda tanıdığımız kadarıyla bir sabahları kadar gece namazlarında kalkan, sabahları uyandıklarında cevşen okuyan böyle adamlardı yani.
0: Evet, evet.
1: Ama üzerimizden buldozerle, tanklarla,
2: ibadet başka bir iş, ihanet başka bir iş.
1: İhanet yani.
0: Yani DAEŞ'i de gördük işte neler yapıyorlardı dini alet ederek. Şimdi bu aslında tam bu self-orientalizm diyoruz ya, bunun bir de self-islamofobisi var. Şimdi mesela yabancılar ne yapıyor? Bir tane Doğu kimliğine sahip, işte Müslüman kimliğine sahip birisi bir saldırı yaptığı zaman, bir suç işlediği zaman İslamist terörist oluyor. Ama aynı saldırının çok daha şiddetlisini Hristiyan birisi işlediği zaman kimse Hristiyan, Christian terörist demiyor. Şimdi bunun bir benzeri de bizde var. Yani bir adam açık saçıksa, seküler bir yaşam stiline sahipse biz hiç demiyoruz. Yani bu adam üzerinden sekülerlere saldıralım demiyoruz. Ama onlar
1: seküler hırsız demiyoruz.
0: Demiyoruz. Yani. Onlar sakal gördüğü zaman, işte takke gördüğü zaman, başörtüyü gördüğü zaman hemen o içlerindeki İslamofobik,
1: şöyle bir
0: İslam karşıtı görüşler ortaya çıkıyor.
1: Zaten şöyle düşünüyor olabilirler a priori olarak yani. Bir kişi başörtülüyse, namazı ne yazdıysa gerçekten asla günah işlemez. Zaten İslam'ı kendisi tertemiz bir dindir. Doğal olarak da Müslüman olanlar temizlerdir. Böyle mi düşünüyorlar acaba?
0: Yani
1: yakıştıramıyorlar mı?
0: Keşke öyle düşünseler.
2: O güzel bir düşünce öyleyse.
0: Yani öyle
1: belki yakıştıramıyorlardır yani Müslümana.
2: Yakışmaz zaten.
1: Ben de yakıştıramıyorum zaten yani. Başörtülüsüyle, faizle oradan kat be kat para kazanmayı ben de yakıştıramıyorum.
0: Bence daha farklı
1: öyle bir... düşünüyorlarsa ama güzel bir şey galiba.
0: Bence daha farklı bir psikoloji var Murat abi. Kendileri zaten suça, pisliğe, günaha bulaşmışlar ya. Diyor ki oradaki tam tersi bir şey iddia ediyor. O taraftan birisinin de günaha, yanlışa bulaştığını görünce bakın siz de bizdensiniz.
2: Hepimiz aynıyız.
0: Hepimiz aynıyız. Öyle kendisini rahatlatıyor bence.
2: Bak bu daha mantıklı geldi bana.
0: Evet. Yani bu şu ben Türkiye'de daha çok bunu görüyorum. Bak biz işte içiyoruz.
1: Hepimiz pisiz.
0: Aynen biz içiyoruz, biz çalıyoruz, biz kumar oynuyoruz. İşte bak siz de yapıyorsunuz. Hepimiz aynıyız işte diyoruz. Halbuki biz Müslüman olarak ne diyoruz? Peygamber Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem hadisi. Eğer siz günah işlemeyen, sonrasında tövbe etmeyen bir toplum olmasaydınız Allah sizi yok eder, yerinize günah işleyip tövbe eden bir toplum getirdi. Yani günah peygamberler hariç hepimizin bir parçası. Biz sadece bunu onaylamıyoruz. Yaptığımız zaman da pişmanlık gösteriyoruz.
2: Kul olmamızın, aciz olmamızın, güçsüz olmamızın bir göstergesi aynı zamanda. Yani hatasız, günahsız. Dediği gibi yani peygamberler bile hata yapıyorlar ki hani zelle deniyor.
0: Günahlardan onlar sadece
2: günah
0: korunmuş.
2: İşlemiyorlar. Evet. Günahtan da korunuyor yani vahiyle korunuyor.
0: Buradan bir şey aklıma geldi söylemek istiyorum. Şimdi açıklanan isimler üzerinden Fatma Betülsay'ın üzerinden diğer siyasetçi üzerinden böyle benim uzun süredir görüp çok rahatsız olduğum bir durum var. Birileri işte hoca veya kanaat önderi ama hiç bu konularda sorumluluk almamış. Mesela gidip de bir yeri yönetmeye çalışmamış. İşte milyonlarca, milyarlarca dolar paraların döndüğü yerde, makamların, mevkilerin döndüğü yerde idarecilik görevini benimsemiyor. Şimdi biraz siyaset bilimciler perspektifinden, siyasetçiler perspektifinden konuşacağım. Biz Müslümanlar olarak, yani bırakın milyarlarca TL'yi, Allah korusun 10 TL bile haksız kazancı kesinlikle ve kesinlikle onaylamıyoruz. Günah, çok büyük günah. Hiç şek şüphe yok. Ama bir taraftan bu Türkiye'nin işte son 15, 20, 30 yıllık serüveninde bu kadar içeride dışarıda mücadele edildi, bu kadar sorumluluk alındı, bu kadar o çamurlu bataklıklı yerlerde gezinmek zorunda kalındı. Buralara hiç

0: girmemiş, hep uzakta kalmış, etliye sütlüye dokunmamış ama yeri geldiği zaman sanki en iyi Müslüman, hani bu filmlerde 10 numara Müslüman oymuş gibi sürekli bir ahkam kesiyor, sürekli bir yargılama yapıyor. Ya kardeşim tamam öyle, o zaman gelin siz daha temiz siyaset yapın. Yok, siyaset yalan dolan, siyaset pis iş, aman biz oraya bulaşmayız. E sen bulaşmayınca geliyor İsrail yönetiyor seni. Geliyor seni Müslüman karşıda adam yönetiyor. Burada Kur'an-ı Kerim'in bir sayfasını bile okutmuyor. Nasıl olacak bu iş? Hani bir kere Serkan abi demişti ya, Cumhurbaşkanı bütün bu mücadeleleri yaptı. Bütün çamur, kir hepsi onun üzerine
1: sıçradı. Yaralanmadık yeri kalmadı.
0: Yaralanmadık, vurulmadık yeri kalmadı. Bunların binde birini yapmamış. Şöyle şu kadarcık çamura bile girmemiş. Aman kirlenirim diye. En ufak bir şeyle çıkıp bütün siyasete ayar veriyor. Gel kardeşim sen yap o zaman.
2: Konforlu alandan konuşmak çok kolay. Bu tarihimiz bunlar.
0: Bir öğrencimiz yani şu kelimeyi kullandı. Çok beğendim. Kendisine de selam olsun. Dedi ki sınanmamışlığın kibri.
1: Çok güzel.
0: Bence çok güzel anlatıyor bunları. Sınanmamışlar o kibirle konuşuyorlar. Bu kibri bıraksınlar.
2: Şimdi aynı hocam. Şimdi söz konusu hanımefendi istifa ettikten sonra yerine AK Parti'de yeni bir genel başkan yardımcısı getirildi. Tam olarak böyle bir şeyle başladı bir anda. Profesör Doktor Hülya Terzioğlu, bir ilahiyat profesörü hocamız, bir kelamcı, yaptığı çalışmaları da biraz baktım. Özellikle İmam Maturidi üzerine çalışmış. Önemli hoca, ilahiyat hocalarımızdan birisi. Onun bir videosunu dolaştırıyorlar biliyorsunuz birkaç gündür. Feminizm üzerine bir eleştirel konuşma yapıyor. Ama kesmişler, biçmişler, kadıncağız kendi sanki feminizmi savunan, İslamcı feminist birisiymiş gibi lanse etmeye çalışan, ne okuduğunu anlıyorlar, ne dinlediğini anlıyorlar. Açıkçası bir üniversite hocasının bir meseleyi alıp, ele alıp değerlendirme biçimini, usulünü, özellikle de hele ki dini meselelerde, kelam gibi meselelerde, fıkıh gibi meselelerde bir meselenin nasıl değerlendirilip nasıl sonuca bağlandığını görmeyen, göz ardı eden son derece kötü nitelikli birçoğu da cahil tip var. Ben buradan Hülya Terzioğlu hocamıza da hayırlı olsun diyorum. Tebrik ediyorum kendisini. Bu tarz sosyal medya üzerinden kendisine yönelik yapılmış olan şeyleri de reddediyoruz yani. Ama demin bu arada ara gelmiş.
0: Ara gelmiş.
2: Ara tamam. Gelmiş. Efendim esas meseleye şimdi kısa bir ara verelim. Saat başında buluşalım, bizden ayrılmayın.

0: Dünya hızlanıyor, ekonomiler sarsılıyor, dengeler değişiyor. Teknoloji insanın öngörebildiğinden daha hızlı ilerliyor. Peki bütün bunlar yalnızca tesadüf mü? Billur Aktürk'te neler oluyor hayatta bu hafta? Kaos bilimini mercek altına alıyor. Evrende yaşanan karmaşanın ardında bilimin okuyabildiği başka matematik var mı? Kaos gerçekten kendiliğinden mi doğar? Yoksa üretilebilir, büyütülebilir, hatta bir silaha dönüştürülebilir mi? Günümüzde insanlık tarihin en büyük sorularından biriyle karşı karşıya. Yapay zeka geleceği öngörebilecek mi? Yoksa gelecekte bizi bekleyen en büyük güç, öngörülemeyen şeyin kendisi mi olacak? Düzensizliğin ardındaki görünmeyen düzeni İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Savaş Arapoğlu ve akademisyen yazar Profesör Doktor Oktay Taftalı ile tartışıyoruz. Neler oluyor hayatta? Bugün 16.10'da 24'te.
1: Belkıs Kılıçkaya, Türkiye ve dünya gündeminin önemli konularını uzman konuklarıyla bu ülkede analiz ediyor.
2: Bu ülke bu akşam 19.15'te 24'te.
3: Esas mesele kaldığı yerden devam ediyor. Fon soruşturmasıyla alakalı konuşmayı sürdürüyoruz efendim. Ahlak ve etik konusuyla alakalı bölümünü konuşuyorduk. Özellikle bu konuyla alakalı kamuoyunda çok ciddi bir şekilde yaralandığını düşündüğümüz pek çok hususu konuşuyorduk. Tuba Hocam da kalmıştık. Tuba Hocam, olayın suç unsurları neler olduğu ile ilgili bir meseleyi konuştuk. Bir de

0: Suçlananlar açısından meseleyi değerlendirdiğimizde nasıl bakmamız gerekiyor?
1: Avukat kimliği. Evet. Yani bir hukuk savunma kimliği tarafı açısından.
2: Evet, tabii şimdi yani piyasaların adaletinden, adil, şeffaf bir şekilde sürdürülmesinden, vatandaşımızın güven iklimine taşınması bakımından çok önemli olduğunu vurguladık. Tabii şimdi bu adli sürecin artık adalete geçmiş, adalet mekanizmasına geçen bu sürecin, soruşturma sürecinin de çok nitelikli bir şekilde yapılması gerekiyor. Tabii hani dedik ya başta piyasalar bunlar spesifik alanlar. Bunun her hukukçunun bilmesi beklenmeyen alanlar sermaye piyasaları ama Cumhuriyet Başsavcılıkları nezdinde İstanbul'da bu alanda uzman sermaye piyasaları hukukunu bilen Cumhuriyet Savcılarımız şu anda bu soruşturmaları yürütüyor. Bence bu çok önemli bir şey. Yani nitelik bakımından yani doğrudan bir işte ne bileyim dolandırıcılık veya başka bir hırsızlık soruşturmasını yapan Cumhuriyet Savcısının sermaye piyasaları hukukunu bilmesini beklemeyiz yani. Bu o yüzden bence çok detaylı ve çok ciddi bir ayrıntı, önemli bir ayrıntı. Bunun yanında elbette şimdi bu kişiler hakkında bir soruşturma yapılacak ve soruşturmanın selameti bakımından da evrensel bir ilke olarak gizlilik ilkesi var. Yani herhangi bir özel bir gizlilik kararı almaksızın zaten soruşturma kendiliğinden gizli yürütülen bir şeydir. Ve dolayısıyla bizim şu anda yaptığımız bütün yorumlar, ekranlardaki yapılan bütün yorumlar sınırlı bilgiyle yapılan yorumlar. Yani biz bunun ne olduğunu tam olarak bilemiyoruz. Yani hangi sahiplerle nasıl yapıldığını detayları bilmiyoruz. Bir tane siyasi partinin sözcüsü çıktı ve birkaç tane isimden bahsetti. Şimdi bu isimlerden bahsedilmesi demek bunun gerçekten böyle olup olmadığı anlamına gelmiyor bir kere. Yani ortada bir hukuki sürecin başladığını da düşünürsek yani bir yürütülen bir ceza soruşturması söz konusu ve bir siyasi parti sözcüsünün açıklamalarına ilişkin başlatılan bir şey yok burada. Zaten SPK'nın da Sayın Maliye Bakanı'nın da buna ilişkin bir takım denetim ve gözetim yükümlülüğü neticesinde elde ettiği bilgilerle başlayan bir soruşturma var. Yani kalkıp da bir muhalefet partisi sözcüsü açıkladı diye bu soruşturma gerçekleşmiyor.
0: Bu çok önemli bir detay.
2: Kaldı ki bu muhalefet partisi de belediyelerdeki yolsuzluk soruşturmalarıyla öne çıkan bir parti ise burada bir kere daha durup düşünmek gerekiyor. Tabii burada suçları yarıştırmayacağız. Sizin kimi daha çok, bizim kimi daha çok, bunu konuşmayacağız. Ama zaten bu konuda denetim ve gözetim yükümlülüğü olan kurumlarca başlatılan bir soruşturma söz konusu. Şunu unutmadan hareket etmek gerekiyor. Türkiye'de infial yaratan bir takım soruşturmalar oluyor. Bu medyaya yansıyor. Hukukçu olan olmayan herkes çıkıyor. Bunlarla alakalı bir sürü şey konuşuyor. Mesela geçtiğimiz günlerde, yıllarda en yakın Narin Gülen soruşturması hakkında bütün gündüz kuşağı kadın programları dahil olmak üzere herkes çıkıp konuştu.
0: Evet.
2: Ben uzmanım diyen çıkıyor, uzman değilim diyen de çıkıp
0: her
2: konuşuyor.
0: Her konuda uzmanı var zaten.
2: Her konuda uzmanlığı olanlar da çıkıp konuşuyor maalesef. Herkes bir şey söylüyor. O diyor ki amcası, o diyor ki kaynanası, o diyor ki yengesi, o bu bilmem ne. Yani maalesef ekranda da bundan devşirilen bir reyting şeyi var, kaygısı var. Haber yapsan bir türlü, yapmasan bir türlü gibi bir süreç işliyor. Yine en yakın bugün yine konuşuldu ekranlarda Güllü soruşturmasına ilişkin mesela yine bir takım şeyler konuşuldu. İlk Güllü soruşturmasını, Güllü'nün öldüğünü duyduğumuzda haberciler o evle alakalı görüntüleri ekrana çıkardığında düştüğü yer, işte o pencerenin yüksekliği, alçaklığı, yani normal standart bir evdeki pencerelerden, eğer Fransız balkonlu bir eviniz yoksa normal standart bir pencereden daha düşük seviyede bir alçaklık var. Güllü Hanım'ın düştüğü yerde. Alkolün etkisi var. Dolayısıyla bana da ilk sorulduğunda ben dedim ki düşmüştür yani. Çünkü olay mantık çerçevesinde bana düşme emaresi veriyor. Ama ben bu yorumumu sınırlı bilgiyle yapıyorum. Şimdi Cumhuriyet Savcısının önündeki bilgilerle, delillerle, şahit beyanlarıyla benim bildiğim, medyadan duyduğum şey aynı olabilir mi? Ama şimdi bakın Güllü'nün düştüğüne herkes emindi. Cumhuriyet Savcılığı bir soruşturma yaptı, bir detay inceledi, patır patır delilleri topladı ve bugün kızını cinayetle suçluyor savcı. Evet. Ona göre mütalaa verdi. Dedi ki öldürmüşüz, bizce diyoruz Cumhuriyet Savcısı. Annesini öldürmüş olabilir kızı ve ona göre müebbet hapsini istedi ve iddia etti savcı. Şimdi savcının elindeki delillerle ekranın bildiği, gazetecilerin bildiği deliller aynı değil. Bakın soruşturma düşmeden, yani günlük konusu düşme yorumundan nerelere geldi? Şimdi bana da sorarsanız demek galiba öldürmüş diyebilirim yani.
0: Evet, kızı hukukçu hakkında. Olmanıza rağmen yani.
2: Hukukçu olmama rağmen, çünkü bende o done bilgi, delil bende yok. Bugün de aynı konu söz konusu. Evet, SPK'nın denetim gözetim yükümlülüğü çerçevesinde elde ettiği bir takım veriler var. Bu verilerle şüphe duyduğu kişiler hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunma yükümlülüğü var. Bu kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu, bazıları hakkında bulunmadı. SPK'nın bildiğini ben bilmiyorum ki şu anda. Kamuoyu da bilmiyor. Bu bir hukuki görüş olarak bunu bakın söylüyorum. Buna karşılık da Cumhurbaşkanımızın, yani bu şimdi herkes bir şey söylüyor değil mi? Sosyal medyada dalga geçenler var. Vay şöyle yapan, böyle yapanlar var. Bu 65 kişi mi şu an tutuklu burada? Evet. Dehşet bir bilgi akışı söz konusu ve bununla alakalı da bir şey patlamış durumda. Yani bir olay bir haber akışı patlamış durumda. Bütün şeyleriniz bununla dolup taşıyor. Burada bizim takip etmemiz gereken bilgi akışını Cumhuriyet Savcılığından onların da açıklayabildiği şekilde, doğru bir şekilde açıkladıkları için, yani açıklayabildikleri kadar. Neden? Çünkü soruşturmanın gizliliği ilkesi söz konusu. Olayın daha net açıklanabilmesi için, tabii ki olayın daha net açıklığa kavuşabilmesi için bazı bilgiler tabii ki kamuoyundan gizleyecek savcılık. Neden? Çünkü tam olarak faile ulaşmaya çalışıyor. Bu fiili kim yaptı, bunu nasıl yapıldı diye bunu açıklamaya
1: bir
2: çalışıyor.
1: Bir sürü komple teorisi dönüyor.
2: Bir sürü komple teorisi
1: bir
2: dönüyor.
1: Bir uluslararası organizasyondan bahsediliyor, yok işte.
2: Evet, masanın altyapısının uluslararası bazı kuruluşlarca ele geçirilmiş olma ihtimalinden, uluslararası casusluktan bahsediliyor. Yani şimdi bu konu çok büyük bir konu.
1: Savcılık açıklasın ki bunları?
2: Bunu zaten bize açıklamayacak savcılık. Biz bu konuda yine diğer konularda olduğu gibi
0: gizlediği için
2: sabırlı
0: değil,
2: davranmak
0: süreci
2: zorundayız.
0: Süreci henüz iddianame noktasına getirmediği için.
2: Hakkaniyetle bu işi doğru bir şekilde iddia edebilmesi için.
0: Diyor ki mesela efendim şunları tutukladın, bunu niye tutuklamadın? Fon yöneticileriyle alakalı tutuklama yapılmış.
2: Evet.
0: Ama fonda parasını yatıran ya da parasını çekenle ilgili herhangi bir tutuklama yapılmamış.
2: Fonda çünkü yatırım yapmak, parasını almak, çekmek bunlar zaten normal hukuki şeyler. Yani normal herkesin yapabileceği işlemler. Bunda bir yasak bir şey yok. Sadece orada gerçekten belki mağdur olarak manipüle edilenler olabilir ya da manipüle edenler de olabilir. Bunun da detaylı açıklaması bu soruşturmalar neticesinde ortaya çıkacak. Ama benim kanaatim bir hukukçu görüşüyle şu ana kadar tutuklansalar bile bu insanların veya herhangi bir işlem başlatılmasa bile bir masumiyet karinesi çerçevesinde bunu konuşmamız gerekiyor. Çünkü bizim bilmediğimiz daha çok büyük isimler de olabilir bu işin içerisinde. Ya da suçlanan büyük isimlerin aklandığını da görebiliriz. Çünkü bilmiyoruz. Bak Güllü de düştü zannettik. Belki evet, düştü.
0: Biraz
2: bak hala da net değil. Belki düştü. Ama bu hukukçu görüşü.
1: Evet.
2: Bir siyasi bakıyoruz olarak, bakın bir siyasi olarak da diyelim ki böyle bir şey ortaya atıldı bir kişi hakkında veya birden çok kişi hakkında. Hukukçu değil ama bir siyasi kimlikle Sayın Cumhurbaşkanımızın tabii ki bir o duruma göre bir tepki vermesi gerekiyordu. Diğer liderler gibi ne deseydi Cumhurbaşkanımız? Efendim arkadaşlarımızı aradınız, cebinde 2 lira mı çıktı mı deseydi? Sahip mi çıksaydı? Ne olsaydı? Hukuken zaten bir delil varsa ortada bunun gereği yapılacağından kendisi de emin. Ama bir siyasi duruş olarak net bir şekilde bir açıklama yaptı. Yanlış yapanlarla biz birlikte olmayacağız dedi. Dolayısıyla siyasetin buradaki duruşu, yorumu çok farklı olabilir. Zaten buradaki istifaların gelmesindeki altyapı da şu. Siyaseten bulunduğu makamlardan dolayı bu kişilerin soruşturmanın selameti bakımından, nüfuzunun bir etkisi olmaması bakımından istifa ediyor bu insanlarda. Bakın bu da çok önemli bir detay. Yani soruşturmayı etkilememesi bakımından. Yani bu konudaki
0: olması gereken buydu zaten.
2: Olması gereken buydu.
0: Diğerlerinde olması gerektiği.
2: Soruşturmanın selameti
0: gibi
2: bakımından. Evet. Bir sıkıntı varsa, bir şaibe varsa, bir şüphe varsa burada, siyasi duruş burada bu kişilerin arkasında durmaz. Vatandaşın arkasında durur ve güven telkin eder. Hukuk zaten bu kişileri aklayacaksa o siyasi itibarda iade edilir. Bakın bu evet, siyasi itibarda iade edilir. Ama yani hukuk mantığıyla da bu insanların henüz daha ispatlanmış bir suçu olmadan da bu kadar manipüle edecek şekilde, vatandaşı kışkırtacak şekilde yönlendirmesini de ben farklı gözlemliyorum, farklı değerlendiriyorum. Neden? Çünkü hanımefendinin başörtüsüne kadar konu getiriliyor. Ya kardeşim, Sayın İmamoğlu hakkında hala bakın sayın diyorum. Ben kendime yakıştırmıyorum. Sayın İmamoğlu hakkında iddialar ortaya atıldı. Bir sürü şey yapıldı. İddianame

0: zamanında hazırlandı. İddianame öyle senin birisine yazdığın mektup değil ki. Devletin resmi belgesi. Bu belgedeki MASAK raporlarıyla ispatlanan bir sürü şey var, deliller var, kamera kayıtları var, o var, bu var. Birisi de kalkıp da bir gazeteci, bir televizyon yorumcusu, bir haber yorumcusu, bir hukukçu. Birisi de kalkıp da Sayın İmamoğlu'nun karısının saçı açıktır, başı açıktır, saçı da sarıdır dedi mi ya? Ne oluyor?
1: Denilemez zaten.
0: Dedi mi? Hı hı. Böyle bir şey dedi asla mi? Neden hiç kimse Mustafa Sandal'ın karısının mini eteğini konuşmuyor? Neden bunları konuşmuyoruz? Böyle bir krizden hiç kimse sosyal toplum mühendisliği yapmaya kalkmasın. Bunu vatandaşımız yutmaz. Kalkıp da buradan insanları vurmaya çalışmak. O zaman İmamoğlu'nun eşinin sarı saçını konuşalım. Böyle bir dünya var mı? Bunu nasıl konuşulmasına ben bir hukukçu olarak, bir televizyon yorumcusu olarak izin vermezsem buna da izin vermiyorum. Bu ne demek ya? Bu ne demek? Herkes münker nekir olmaya da kalktı. Kaldı ki iddialar ortada. Yani Sayın İmamoğlu ile ilgili bir resmi iddianame söz konusu. Ama buna rağmen hiç kimsenin yaşam tarzına gelmedi konu. Türkiye'de hemen bu konu yaşam tarzına getirilmeye çalışılıyor. Bakın 28 Şubat postmodern darbesinin en büyük mağduriyetini başörtülü kadınlar çekmiş olabilir. Evet. Ama bu başörtüsü mağduriyetinin arka planında çok büyük bir ekonomik mağduriyet vardı aslında. Bu tabii ekonomik mağduriyeti üstünü kapatmak için, üstünü kapatmak için başörtülü kadınları öne attılar. Maalesef bunlar bir şey olarak kullanıldı. Bir kamuflaj olarak kullanıldı. Hak ve özgürlükleri de kısıtlayarak Türkiye'nin vatandaşın cebinden çalınan, yanlış hatırlamıyorsam yani 36 milyar dolar falan gibi bir rakamdı,
1: evet,
0: o zaman.
1: 200 milyar doların üzerinde bir kayıp var 28 Şubat'ta.
0: Dolaylı şeylerle birlikte, kayıplarla birlikte. Öyle bir ekonomik çöküntü aslında 28 Şubat'ta yaşadık ki ama hiç kimse bunu konuşmuyor. Neden? Çünkü hemen hayat tarzına konu gelip buradan insanları şey yapmaya çalıştılar, engellemeye çalıştılar. Belki de yaptıkları o boşalttıkları bilmem ne kasaları göze gelmesin diye bunu yaptılar. Yani şimdi de bu konu eğer varsa bir hukuki sorun, bir suç işlendiyse bunun elbette mahkemeler, bağımsız yargı bunun karşısına duracak. Sayın Cumhurbaşkanımız da yürütmenin başı olarak aynı zamanda da AK Parti'nin siyasi lideri olarak yani oranın da genel başkanı olarak böyle bir şüphe varsa bunun karşısında duracağım, milletimin de arkasında duracağım diye çok net bir mesaj verdi. Ama hiç kimse de buradaki şeylerden bir sosyal kışkırtma bence yaşatmaya çalışmasın. Oturalım, bu fon mağdurlarının yani 455 bin mağduru var. Tabii ki Türkiye'deki borsa yatırımcısını genel olarak düşündüğümüzde çok büyük bir şey değil. Türkiye'nin bütçesini düşündüğümüzde bu halledilmeyecek de bir konu değil ekonomik bakımından. Halledilecek bir konu. Zaten Sayın Cumhurbaşkanımızın, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın görevlendirmesiyle kurduğu kurul, bugün yapılan açıklamalar, ön ödeme yapılacak olması, bakın fonla alakalı bir ön ödeme yapılacak olması.
1: 1 milyon liranın altındakilerin tamamı kapanacak.
0: Öncelikle küçük yatırımcıyı düşünerek, aynen öyle küçük yatırımcıyı düşünerek 1 milyonun altındaki insanları, yatırımcıyı öncelemesi. Bunlar zaten bu konuda devletin kriz yönetme becerisini ve tekrar söylüyorum sermaye piyasaları gibi spesifik bir alanda dahi daha önce bir sürü gol yediğimiz bir yazar kasanın ortalığa atılmasıyla bile ekonomik krizler yaşayan bir Türkiye'de bugün bu krizin yönetebilmesi devletin de ne kadar güçlü olduğunu tekrar gösteriyor. Evet, her zaman krizler çıkabilir ama devlet bakın bunu bugün ön ödemeyle birlikte hemen ilk şeydeki bir insanların o stresini alabilmek için, çünkü bu zor bir şeydir yani belki malını varlığını
1: mağdurların
0: oraya
1: 350 bin 400 bine yakınının zaten 1 milyon altında olduğu,
0: evet,
1: ifade ediliyor.
0: Düşünsenize yani bu daha önce de bankerler falan var 80'lerde, oradaki işte kooperatifler var, dolandırıcılar var falan, bu evlere bir ateş düştü. Bu ateşin sönmesi için bu kadar hızlı karar alabilen bir devlet burada söz konusu. Yani o hemen bir anayasa kitapçığının fırlatılmasıyla devalüasyon olan bir Türkiye'de yaşamıyoruz artık. Devlet belki de yani dediniz ya seçime 15-16 ay var illaki bu şey konuşulacak diye. Bakın bu krizi belki de bir imtihan olarak atlatacak, çok güzel atlatacak. Hatta seçmenine kendini ispatlayacak. Neredeydi Türkiye'de böyle bir krizin bu kadar kısa sürede toparlanabilmesi? Mümkün değildi. Anlayan yoktu ya. Bu işlerden anlayan yoktu. Evet. Şimdi bu işlerden anlayan Cumhuriyet Savcıları görev yapıyor. Bu çok ciddi bir adım. Sermaye piyasalarını o kadar bilen bir hukukçu yoktur Türkiye'de. Bu çok ciddi, çok önemli teknik bir şey olduğunu düşünüyorum.
2: Bir de şey deniyor ya, bu seçime çok yakın bu iş yapılacaktı. Gündem bir anda işte bu tartışmalara boğulacaktı ve seçim sürecine dönük, seçim ayarlı bir işti. Ama bu biraz böyle